0: bebeği üzerine getirdikten sonra artık biraz doğum kararı alma, hele 34 olduysa ondan sonra bebek için zaten içeride kalmak kar zarar hesabına baktığımız zaman daha zararlı bile oluyor. Çünkü artık bebek zaten akciğerleri de gelişmiş, 34 hafta bir gebelik, hala tansiyonlar fırlıyorsa, iyi gitmiyorsa koşullar, o çocuğu riske atmak doğru olmuyor. Bütün perinatologlar, yüksek riskli gebelik uzmanları ya da işte kadın doğumcular zaten o zaman doğum kararına yaklaşıyor.
1: Peki, ama tabii... pardon, buyurun lütfen.
0: Yok, bu kadar.
1: Peki doğum olmazsa anne açısından nasıl riskler taşıyor bu durum?
0: İşte annenin en sık gördüğü şey, yani buna bağlı Allah korusun nöbet geçirme durumu olabiliyor. Preeklemsi eklemsiye dönebiliyor. Hı-hı. Ya da işte ani fırlamalarla yani bir sürü cerebral vasküler olay dediğimiz, yani beyin oksijenlenmesinin bozulmasına yol açabilecek bir tıkanma ya da kanama gibi durumlara yol açabiliyor. En çok tansiyon yetişkinde de aynısını yapar zaten. Ama bir de nöbet geçirme olabiliyor. Nöbette işte o bir takım hareketler olduğu için ve daha doğrusu bebeğin kendini kitlemesine bağlı solunum sıkıntısı olduğu için çok üzücü konulardan konuşuyoruz ama biz tabloları bazen yaşayıp görebiliyoruz. Öyle durumlarda hani anestezi doktorunu mutlaka çağırıyoruz. Hastayı mutlaka anestezi veriyoruz. Ya, bazen acil hemen sezaryene alıyoruz falan. Böyle tablolar Allah korusun olabiliyor. Bunlar tabii en kötüsü. En kötüsünü bahsettim. Ama onun dışında da işte annenin hani yani sürekli olarak hani bu en kötü bekleyecek tablo bunlar. Bu durumda da zaten acil doğum ve sedasyon kararı veriliyor.
1: Bunlar da annenin galiba ayrıca bu riskler ya da bu risklerle yaşamak, o süreci bebeği için, kendisi için bu risklerin farkına vararak yaşamak da tansiyonu ayrıca yükseltiyor.
0: Tabii. O da ayrı bir konu dediğiniz gibi. Sonuçta kendisi gebeliğini komplike olmuş olduğunu farkına varıyor. Sıradan bir gebelik değil, benimkisi ilk riskli gebelik artık diyor. Dolayısıyla riskli gebelik olduğu için ekstra bir endişe, anksiyete yaşıyor hastada. Bir de bebekte bazen beraberinde işte gelişiminde biraz kısıtlanıyorsa, suyu da biraz azalıyorsa, aniden bir şey olduğunu korkuları sarıyor zaten. Hastalar da o hani belli kritik haftalara ulaştıktan sonra doğum yapmayı, bebeğinin hiç olmazsa içeride bir şey olmadan dışarı çıkarılmasının yoğun bakımda daha güvende olacağına kendileri de fark etmiş oluyorlar. Çünkü sürekli bir sancılı bir dönemden geçirmiş oluyorlar kendilerini. O da ekstra tansiyon çıkartabilir tabii bazen. Biz annelere de diyoruz ki sakin olun, bir şey yok. Hani
1: kontrol altında.
0: Hani kontrol altındasınız dediğimiz oluyor.
1: Evet. Tabii burada doktorla iletişim de çok önemli. Bu anlamda onu sakinleştirebilmek için iyi bir iletişim kurmak lazım ki siz de...
0: Tabii zaten her zaman öyle. Yani bir gebenin kadın doğmuşluğuyla zaten yakın ilişki içinde olması. Biz artık doğumun sonuna doğru artık sonra akraba gibi oluyoruz. Bazı gebelerden ayrıldığımıza üzülüyoruz. Yani o noktada oluyor. Bugün bir tane geldi mesela. Bir daha birbirimizi göremeyecek miyiz hocam falan diyor. Ben de üzülüyorum. Böyle karı koca profesör bir hasta çiftim vardı. Çok naif insanlardı. Öyle oluyor. O yüzden iletişim her zaman önemli. Yani sıradan bir gebelikte de.
1: Zaten zannediyorum sizin de anne adaylarıyla doğumdan sonra iletişiminiz bitmiyor bir şekilde, ya sosyal medya üzerinden ya da dışarıda bir aradasınız.
0: Zaten cümlelerim oluyor onlarda, bana bebeklerini büyüdüklerini sürekli resimlerini fotoğraflarını atıyor sürekli, ben de yakından izlemiş oluyorum yani. Hatta ikinciye gebe kalıyor, bir daha geliyor, aile gibi oluyor tabii.
1: Ne güzel.
0: Güzel yana.
1: Şimdi tekrar bebek sağlığı açısından bakalım. Bu süre içinde bebeğin beslenmesinde bir problem olur mu? Anne karnında ya da erken doğum riskleri mutlaka, işte eğer 32. haftadan önce doğduysa riskler var. 32. haftadan sonra doğduysa başka riskler var. Ama yine de her şeye rağmen normal doğum sınırına kadar geldiyse bu bebeklerde doğumdan sonra bir problem görüyor musunuz? Bir problem ortaya çıkıyor mu ilk muayenelerinde?
0: Şöyle, doğurduğu hafta çok önemli. Sonrasında bir sekel ya da sıkıntı olup olmayacağını belirleyecek en önemli şey bebeğin doğurduğu, annenin doğurduğu hafta tabii ki. O yüzden mümkün olduğunca 32-34'lere ulaşmayı çok istiyoruz. Gönül ister herkes 37'den sonra doğursun ama hani hiç olmazsa 32-34'e ulaştığı zaman bir oh çekiyoruz. Bunun 28-29 haftalarda ya da bebek 500-600 gramken başımıza gelmesi, 1 kilonun altındayken başımıza gelmesi çok daha can sıkıcı. Çünkü o zaman kayıplar da olabiliyor Allah korusun, biliyorsunuz. Tabii ki burada yeni doğan yoğun bakımın iyi olması, 3. basamak bir hastanede doğum yapılmış olması, yeni doğan yoğun bakımının çok teşekküllü olması çok önemli bir şey. Yani bu 3. bebeği artık onlara emanet etmiş oluyoruz. Onlar tekel olmadan büyütecek olan onlar olmuş oluyor. İşte göz muayeneleri, biliyorsunuz hani yeni doğanın görmeyle ilgili bazen sıkıntı olmaması için göz muayeneleri, işte nörolojik muayeneleri, her türlü muayenelerini çok dikkatli bir şekilde yapıp, yani prematür bebeklere çok gözleri gibi bakıyorlar bizim burada hastanede de. Yani dolayısıyla tabii ki erken ne kadar doğarsa o kadar risk artıyor. Özellikle de hani dediğim gibi o yani yani 28 haftanın altında zaten yaşam şeyi bile olmayabiliyor Allah korusun. Ama onun üzerinde haftasına göre ne kadar, bir gün bile kıymetli oluyor işte. Evet, biz evet. Hani o 1-2 günü bile aslında hastanede yatırıp gerekirse bekleyebildiğimiz kadar beklemek istiyoruz. Ama içeride de hani başımıza bir iş gelmesin diye de doplerlerini, suyunu, tansiyonunu, ultrasonunu, her şeyini çok yakından, tahlillerini, testlerini yakından takip ediyoruz, tansiyonlarını. Yani dediğim gibi bebeğin doğduğu haftasına göre sonrasındaki hiç sıkıntı olmadan, hiç fekalip olmadan büyüyen 32 haftanın üzerinde devam eden. Bir de bunlar anne karnında, hani bir de bebeklerimiz de oluyor. Anne karnında biraz da bunlar koşulların elverişsiz olmasına alışkın bebekler oluyorlar. Hmm. O yüzden de biraz daha aslında sıradan bir bebeğe göre daha dirençli ve daha yaşama tutunmaya başarılı bebekler oluyorlar. O yüzden aslında doğduklarında başka bir bebeğe göre, çünkü sürekli stres altında, sürekli tansiyon yüksek, sürekli kan gelimlerinde bir arada bozulma olabilir gibi durum içinde oldukları için onların aslında doğdukları zaman aslında bir tık daha avantajlı bile olabiliyorlar diyebilirim. Ama
1: daha dayanıklılar yani sıkıntılara.
0: Tabii yani anne karnından gelen bir strese alışkınlık söz konusu. Hmm. O yüzden doğduktan sonra da aslında pek çoğu beklenmeyecek kadar iyi tolere ediyor. Ama yine de yoğun bakımında iyi olması, bebeğin doğduğu hafta, yani hiçbir zaman tabii ki tam bir garanti yok ama hiç sıkıntı, özellikle 34'ten sonra doğarsa, hele yani 34'ten sonra doğarsa sıkıntı olmadan, hiç tekelsiz annenin kucağına sonradan birkaç hafta röterle verilmesi mümkün. Ama biraz daha hafta küçülünce tabii o zaman yakın takipler olabiliyor, ama 32 de iyi bir hafta. Onun altı için tabii ki bir şey diyemiyorum.
1: Risk daha yüksek. Peki evet. bir hamileliğinde yüksek tansiyon ya da tansiyon problemi yaşayan hasta sonrakilerde de yaşar mı? Yani bu bir vücut alışkanlığı mıdır ya da vücut normali midir? Evet. Sonrakilerde de olur mu?
0: Olma ihtimali sıradan bunu hiç yaşamamış bir gebeye göre kat be kat yüksektir. Sonrakilerde de olur. Olmasın diye bir sonraki gebelikte biz baştan aspirin veririz. Düşük doz aspirin. Hani bir sonraki gebelikte 30. haftalara kadar da kullandırırız. Çünkü tanımlanan bilinen en iyi şey preeklemside, gebelik zehirlenmesinde önlemenin tek yolu şu an bilinen ilaç olarak aspirindir. Onu profilaktik önlem olarak başlarız bir sonraki gebeliğinde olabilir diye. Ne kadar geç haftada başına gelirse o kadar bebeğin sıkıntısız doğma ihtimali yükselir. Ama sıradan bir gebeğe göre tabii ki bunun ihtimali yine aynı anneye devam ettiği için gebe kalmaya. Hani hiç olmayabilir ama bu ihtimal daha düşüktür. Olma ihtimali, yeniden başına gelme ihtimali daha yüksektir. O yüzden de anneleri aspirinle başlar, tansiyonlarını çok yakın takip eder.
1: Yine diğer hastalardan, diğer anne adaylarından daha sıkı bir kontrolde oluyorlar.
0: Zaten aynen, kadın zaten geldiğinde baştan önceki gebeliğinde tansiyonun çıkmıştı. İşte biraz erken doğurdum, şöyle oldu, böyle oldu.
1: Hikayesini anlatıyor.
0: Bir anlatmaya başlıyor zaten, aynen.
1: Evet. İpek Hanım çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için.
0: Her zaman ayırmak isterim. Görüşmek üzere o zaman.
1: İnşallah farklı konularda tekrar buluşmak üzere diyorum. Görüşmek üzere, iyi hafta sonları.
0: İyi günler size, iyi hafta sonları. Dinleyenlere de selamlar, hoşçakalın.

Programın yavaş yavaş sonuna geldik. İki farklı uzmandan hamileliğin iki farklı dönemiyle ilgili bilgi aldık. Hem preeklemsi hem de bebek doğduktan sonra yeni doğan sarılığı dönemini konuştuk. Aslında bir gün lohusalığı da detaylı konuşmak lazım. Çünkü bu stresli geçen hamileliklerden sonra lohusalık da zor geçiyor. Anne rahatlayamadan bebeğinin bakımını üstlenmek durumunda kalıyor. O da bir ayrı konu başlığı bizim için önümüzdeki günlerde konuşacağımız. E tabii buna bir de bebekle ilgili problemler eklendiyse yeni doğan sarılığı gibi annenin endişesi elbette biraz daha artıyor. Bu dönemde tüm bu problemleri aşmakta bebeğin en büyük desteği olan anne sütü de süreçten olumsuz etkileniyor. Hepsini önümüzdeki haftalarda konuşacağız. Şimdilik izninizi isteyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Sevgili dinleyiciler merhaba. Her hafta olduğu gibi yine bir zamanın sandukasında sizlerle birlikteyiz efendim. Sandukamız öyle bildiğiniz cinsten birkaç parça eşyayla dolan bir sandık değil. Karıştırdıkça, dibine indikçe birbirinden nadide güzellikler buluyoruz. Hep bakalım bu hafta gün ışığına yılların tozunu üzerinden atıp neler çıkmış. Ha evet, 40-50 yıl öncesindeyiz şimdi. Çocukluktayız. Sabahları uyur da uyursunuz. Öğle yemeği üstüne uyutulursunuz. Akşamın erken saatlerinde yedirilir, yıkanır, yatırılırsınız. Yaşlılar ve hastalar gibi geceleriniz uzun mu uzundur. Onun için büyüklerin, özellikle de yorgun annenizin en tatlı uykuların baş bölücüsü siz olursunuz. Evde herkes uyurken uyandığınızda içinizi bir ıssızlık sarıyordu. Dağ başlarında yapayalnız bırakıldığınız duygusuna kapılıyordunuz. Köpek ulamaları, rüzgarın uğultusu, dalların çıtırtısı. Korkuyordunuz. Kimse, ne kadar korktuğunuzu kimse bilemiyordu. Sanki can çekişiyor, o kadar cılız bir ışık. Ama bir ışık, idare lambası. Bir de onun tavanda, duvarlarda dans eden hora tepen cinleri. Çeşit çeşit gölgeler. Bu lambalar şimdiki çocukların başucu lambalarına, el fenerlerine benzemezlerdi elbet. Yüreklerinde elektriğin aceleciliği yoktu. Gecelerin en sabırlı gözcüsü ve katibiydiler. Her şeyi ağır ağır kaydettiler. Her idare lambası bana çocukluğumdan ne çok anı taşımıştır. Hatta yaşlıların, hastaların ve aşıkların gecelerine ait ne kadar çok öykü anlatmıştır bir bilseniz. Baba evinde bir sürü eski öteberi arasında artık kimsenin sahip çıkmadığı bu lambalardan biriyle yeniden karşılaştığımda yıl 1960 falandı. Büyük gaz lambalarına bakılmış, onlar korunmuş, bazısı elektrikli köşe lambasına dönüştürülmüştü. Bunlara antikacıların baş köşelerinde de sık sık rastlanıyor artık. Yeniden değer kazanmışlar. Ama bu küçükler, bunlar şişesiz kalmışlar. Minik tombul gaz depocuklarıyla tümden gözden çıkarılmışlar. Eski öteberi arasında bulduğum küçük cam kağnında gaz tortusu kuruyup kalmış. Fitili bitti bitecek kadar kısa. Ucu yanık. Fitilli paslanıp eğrilmiş lambayı evirip çevirdi. Sahiplik duygusu hiç gelişmemiş olan ben, çoktan gözden düşmüş bu şişesiz, kirli, küçük şeye sahip çıkıverdim. O günden başlayarak da çocukluk gecelerimde beni hiç yalnız bırakmamış, sonuçta gölgeleriyle de dostluk kurduğum bu cılız sarı ışığa borcumu ödemek istedim sanki. Nerede, hangi biçimini görsem, eski bir dostuma rastlamışım gibi evime buyur ediyordum. Ama her birinin ya başı gitmiş ya kolu kopmuştu. Yarım karış boyundaki şişeleri, yuvarlakları, ince uzunlarıyla yok olmuştu. O şişeler, sırçadan kolaycacık kırılır şeyler. Derken işi rastlantıya bırakmadım. Artık eskicileri salt onları bulmak için dolaşıyor, yurt dışındaki bit pazarlarında aranıyor, bizim kasaba köy pazarlarına dalıp çıkıyordum. O kadar ender kalmışlardı ki. Zamanla büyüklerin taklitleri

0: çıktığı küçük idari lambaları bunlarmış sanıldı. Minyatür taklitler çoğaldıkça ötekiler büsbütün yok oldu. Aşağı yukarı 30 yıl bir tutkuyla idari lambaları peşinde koştum. Şişesi tam kendine ait olan bir tekine bile rastlamadım. Bunların da cam, kristal hazneleri vardır. Porselen, opalin hazneleri var. Tunçtan tenekeye kadar madeni hazneli olanları da. Kent için yapılmış olanları da, köy için olanları da hemen ayırt edilebilir. Taşraya, köşe sevkiyat daha çok cam üstüne boyama çiçek desenli ya da teneke, krom, bilemediniz bakır hazinelerden olmuş. Çoğunun şişe numaraları da birbirinden farklı. Ve elbet hiçbirine 5 ne 7 numara. Bunların kendi modeline uygun otantik şişelerini bulmak için boşuna uğraş. İtiraf edeyim, idare lambalarımın birçoğunun şişesini herhalde bununki böyleydi, buna da bu olabilir diye ben yakıştırıp koymuşumdur üstlerine. Böylece ortaya tuhaf bir geçmiş zaman çıkardığımın farkındayım. Ama şu da var. Acaba eskilerde kolaycacık kırılan şeylerin yerine ne uyarsa, kaç numara denk gelirse onu takmıyorlar mıydı? Tutumluluk. Ne olursa onunla idare etmek. İdare lambası. Aslında eskiler bunlara lamba da dememişler. Şimdi bizim dolmuş arabası yerine sadece dolmuş deyip geçmemiz gibi gecelerin bu en tutumlu, en kullanışlı gözlüsüne idare demişler. Yağ kandillerinin işlevini üstlendiği için kandil de denmiş. Bunları eski roman ve hikayelerimizden çıkarmaktayız. Eski hayatlar genelde tutumlu hayatlarmış. Tüketim toplumları henüz ortaya çıkmadığı için İdare lambaları hem az gaz yaktığından hem yangına karşı daha güvenli olduğundan ahşap evlerin merdiven başlarını, sofaları, hele önlerini, çocukların, yaşlıların gecelerini bekleyip durmuş. İdare, tutum demek. Ama yöneten ya da yönetenlerin bulunduğu yer makam demek olduğunu da unutmayın. Yönetmek, yönlendirmek. Tutum gibi bu da idare lambasının işlevine ne kadar uygun düşüyor. Ama bir üçüncü anlamın bu minik şeylere denk düştüğü söylenemez. Kaypaklık, ikiyüzlülük. Şunun şurasında evlere elektrik gireli ne kadar oldu? Keşfi zaten aşağı yukarı 100 yıllık. Edison elektriği bulduktan sonra uzun bir süre elektrik ampulünü bulamamıştı. Bunun için gerekli yanmaz teli bulması uzun sürmüş. Bizim hayatımızda elektrik ışığı ülkenin genelinde çok daha yeni. Ama gaz lambalarını, hele idare lambalarını gözden çıkarışımız da o kadar çabuk. Benim toplayabildiklerim bile sonuçta fabrikasyon taklitlerin hücumundan kendilerini kurtaramamışlar. Uzun süre peşlerinden koştuğum ama artık sahicilerinin izini tümüyle kaybettiğim idareler, idare edenlere de tanıklık etmediler mi sanki? Efendim, tarihlerine sorulursa...
1: Demiş bırak.
0: Evet, bir idare lambası aşığının ağzından dinledik. Onun ifadesiyle idareleri efendim. Sizin de gözünüzde canlandı o minicik lambalar değil mi? Ben de ne zaman bir antikacı dükkanının önünden geçsem o minik lambaları görüp düşünürüm. Acaba kimler bu lambaların ışığında hatimler indirdi, dualar okudu? Büyükannelerimiz çeyizlerini ilmek ilmek o cılız sarı ışıkta dokudu. Duygularını motiflere döktü. Sanki birden o lambanın etrafında oturan silüetler beliriverir. Bir büyük anne bembeyaz başörtüsüyle torunlarını etrafına almış masallar anlatır. Bir büyük baba ağzında nargidesi gururla onları seyreder. Ve gelin mangalda pişirdiği kahveyi saygıyla beyine ve evin büyüklerine ikram eder. Bazen bir antikacı da böyle saatlerin nasıl geçtiğini anlamadan akşam oluverir. Biraz buruk ama hiç değilse tarihin kokusuyla ayrılırım oradan. Bizler istiyoruz ki şimdiki gençlerimiz de teknolojinin rahatlığını yaşarken geçmişin o zarif, o emek dolu güzelliklerini de tanısınlar. Tanısınlar ki hem o inceliklerden örnek alsınlar hem de şu anda yaşadıkları rahatlığa şükretsinler. Değil mi efendim? Evet, bir an oralara gidiverdim ama zamanımız da yavaş yavaş doldu. Bir zamanın sandukasının daha sonuna geldik. Bir başka zamanın sandukasında tekrar birlikte oluncaya dek kalın sağlıcakla.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bir insan sokaktan geçen birisini çevirsek, sen puta tapıyorsun desek, bize dövmediği kalır yani. Bir sürü laf söyler. Nereden çıkarıyorsun onu? Haşa, ben öyle bir şey yapmıyorum der. Ancak şimdi baktığımız zaman insan bazen kafayı bir şeye takıyor. Gecesi gündüzü onunla. Yatıyor kalkıyor hep o kafasında. Ona kavuşmak için her yol mübah diyor. Mesela ne bileyim zengin olmak istiyor. Parayı takıyor kafayı. Ne bileyim işte bir yerinde bir şey var biraz. İşte daha yakışıklı görünmek istiyor. Estetik olmak için kafaya takıyor o şeyi. Efendim birine aşık oluyor, bir kadına, erkeğe, neyse. İşte aşık oluyor, kafayı ona takıyor gece gündüz onunla beraber. Şimdi bu durumda hep onu düşünüyor ve her yol mübah diyor ona kavuşmak için. Bu onun putu olur mu veya bu onun putu olmuştur denilebilir mi?
1: Mustafa Bey, İmam Rabbani Hazretleri, Muhammed Masum Hazretleri gibi zatların kitaplarında, Abdülkadir Geylani Hazretleri, İmam Gazali Hazretleri kitaplarında falan bir ifade geçer. Mesela İmam Rabbani Hazretleri ve Muhammed Masum Hazretleri sık sık bahsederim. Maksudun mabudundur.
0: Evet.
1: İki kelime.
0: Var öyle. İlahilerde bile var.
1: Tabii. Maksudun
0: mabudundur.
1: Mabudundur. İki kelime.
0: Yani?
1: Yani hani demin siz anlattığınız ve söylediğiniz. Bir şeye kavuşmak için her yol mübah diyene bu kalem maksut olmuş.
0: Evet.
1: Aynı zamanda mabud olmuş. Yani her gün televizyonda bakıyoruz. Hiç alakası yok. Mesela şey yapmış. İşte benim sevgime karşılık vermedi. Uçağı tabancayı alıyor falan. Hiç alakası yok. Yani onu ele geçirmek için ölümü de göze alıyor, bilmem neyi de, artık o ona taptığı nesne oluyor o kadın. Olmuyor mu haberlerde?
0: Oluyor, oluyor.
1: On sana bakıyorsun, arkadaş diyor, bu fabrika benim olması lazım. Allem, kallem şunu yapıyor, bunu yapıyor, adamı tökezletiyor, bilmem ne yapıyor, oraya çöküyor. Yani o para, o makam, o servet artık o kimsenin mabudu olmuş. O kimsenin mabudu olmuş. Hani rahmetli Hasan Saçan amca vardı.
0: Hatırlarsın. Evet, hatırlarım. Evet.
1: Onun yanında Allah beraber şey yaptılar. Böyle esnafı dolaşıyorlarmış. İşte o zaman İhlas'ın hizmetlerini, yani İhlas Halk'ın hizmetlerini falan anlatıyorlar falan. Tabii anlatınca işte bir esnafın birisi maşallah demiş, Hasan Bey ne güzel hizmet diyorsunuz falan. O Hasan amca da demiş maşallah diyorsun güzel de demiş. Ama demiş bu hizmetlerin devam edebilmesi için demiş. Yani değirmene su lazım. Su değirmenine su lazım. Elektrikte çalışan fabrikaya da elektrik lazım.
0: Yani bunu çalışabilmesi lazım. İçin, devam etmesi için.
1: Para lazım falan demiş. Sen ne demiş aynı şekilde katkıda bunun. O esnaf demiş ki Hasan Bey demiş, istediğin can neyi ki beri veresin demiş. Para var.
0: Duamızı ettik git artık. Bir de para isteme yani.
1: Yani farkında değil, para mabudu olmuş.
0: Evet.
1: Bazısında mesela erkek mabud oluyor. Bazısında kadın mabud oluyor. Bazısı mabud.
0: Şöhret yani, oluyor
1: şöhret
0: mesela.
1: Şöhret oluyor. Şöhret mabudu oluyor. Makam mabudu oluyor. O makamı ele geçirmek için her yol mubahtır diyor. Dolayısıyla maksudun, yani o din büyüklerinin buyurdukları gibi senin maksudun olmuş. Şimdi bizi izleyemeyen dinleyenlerin hatırına gelebilir. Sevmeyecek miyiz yani falan. O sevmek ayrı bir şey. İnsanın tabii meyilleri vardır. İnsanın tabii meyilleri vardır. Mesela bir erkek bir kadına, bir kadın bir erkeğe aşık olamaz. Olur. Ve onun sınırı da yok. Çünkü Peygamber mesela İsa'yı vesselam buyuruyorlar ki aşık olup da iffetini muhafaza eden vefat edilirken şehit olur. İnsan tabiatı bu. Olabilir mi? Olabilir bu. Olabilir. Bak ama iffetini muhafaza ederek, iffetini muhafaza ederek, evet işte ona kavuşmak için her yolunu baktı demiyor.
0: Bu sadece kadınlar için değil ama. Erkek, değil mi? Için, erkek de için de geçerli.
1: İkisi için
0: erkeğin
1: de geçerli.
0: Erkeğin de iffeti var ya.
1: Tabii. İkisi için de geçerli. Dolayısıyla bu men edilmemiş ki.
0: Evet.
1: Ben aşık olmayacak mıyım? Ya ol. Ama şimdi o şey...
0: O şimdiki başka bir şey artık hocam.
1: Hepsini istedikleri. Hatta bu Türkiye Gazetesi'nde bir yazar vardı, spor yazarı. Ben spor sayfalarına pek bakmazdım da bir gün baktım, başlık dikkatimi çekti. Yazmış, çok güzel yazmışım, hoşuma gittiydi. Ya dedi, bu dedi, ikide bir magazin dünyasında işte aşık oldum falan. Dedi, yalan olmuşlar bunlar dedi. 24 saatte 40 kişiye aşık oluyorlar falan. Bu olmaz öyle. Şimdi Leyla ile Mecnun. Efendim bunlar hikaye masal. Değil ya. Hani o zamanın hükümdarı Leyla'yı bulmuş getirmiş, ondan sonra da Mecnun'u bulmuş getirmiş. Ne demiş ya, Leyla bu yani kuru kara bir kız. Demiş sen benim gözümle görmüyorsun. O farklı bir şey, o farklı bir şey. Yani aşık olmak, şey yapmak falan men edilmemiş. Dolayısıyla
0: mesela para kazanmak men edilmiş mi?
1: Men edilmemiş.
0: Lazım, az önce dediniz ya hani mesela lazım, yani para olmayınca teker dönmüyor.
1: İşte Din Büyükler'in bir ifadesi var. Bunların sevgisi kalpte olmayacak diyor.
0: Yani dikkat etmemiz gereken şey bu.
1: Bu.
0: Kalbimize koymayacağız.
1: Evet. Para cepte olacak, elde olacak, harcayı biteceksin. Ama kalbine korsan, bunu elde etmek için o zaman her yol mubah diyeceksin. Yani mesela bir erkek bir kadına aşık oldu diyelim. Ya da bir kadın bir erkeğe aşık oldu. Hani zahiri sebepleri yapıştı, olmadı. Yani ölürüm biterim ben seni, işte tabancayı çekerim eve gelirim, benim olmasan öldürürüm. Şimdi oluyor ya böyle.
0: Evet.
1: Aşk mıdır? Nefsin isteğidir bu tabii.
0: Ya benimsin şey, ya kara toprağa.
1: Ya kara toprağa. Yani bunlar tamamen yani İslamiyet'in en ettiği şeylerdir ve uygun değildir. Dolayısıyla mesela kitaplarda buyuruyor ki tabiatımızın, bedenimizin bazı istekleri var. Nedir bu istekler? Yazın serin şeyden hoşlanır. Kışın sıcak şeyden. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yazın seni şerbet içerler de buyuruyor. Efendim bu aynı şekilde onu seviyor, işte ona tapıyor manasında değil ki.
0: Nefsinin isteği değil.
1: Nefsinin isteği değil. Bedeninin aynı şekilde meylidir. Ve o isteği de sınırlı. O isteği de aynı şekilde sınırlı. Kendisini hasta edecek. Belki İslamiyet'in bildirmiş olduğu sınırlar zorlayacak, onu yok edecek şekilde değil. Öyle değil o. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu nefsin isteklerine uyma konusunda ümmetimin iki kötü huya yakalanmalarından çok korkuyorum. Bunlar nefse uymak ve ölümü unutup dünya arkasından koşmaktır. Özetlemişler yani orada onu. Şimdi sen aynı şekilde kendine put edinmişsin. Neyi? O makamı. Ben bunu ele geçireceğim diyorsun. Önüne çıkan, öldürmesi gerek, eğer o makama geçmek için birisi sana mani oluyorsa, bunu öldürmekten başka çarem yok diyorsan öldürüp geçiyorsun. Ya bu kul hakkı olur, ben katil olurum, ahirette hesaba çekilir, ben onu düşünmüyor. Niye? O koltuk. Artık o mabudu olmuş, ona kavuşmak için her şeyi yapıyor, her şeyi. Şimdi bir de Mustafa Bey, din unutulduğu için, İslamiyet unutulduğu için mesela bu şekilde kendisine teşvik de görüyor bu. Ha, kendine arkadaş bir şeyi odaklayacaksın, onu elde etmek için ne varsa yapacaksın diyor, tamam mı? Böyle telkinat da var. Öyle yaparsan muvaffak olursun. Başka türlü nerede olacaksın? Yerine göre çalacaksın, yerine göre çırpacaksın. Neyse. Bunu bu şekilde böyle yol gösterenler de var. Hem de yol gösterenler. Yani zahiren kelli pelli adamlar. Kravatlı mıravatlı falan filan. Kendilerini aynı şekilde okumuş, üniversiteyi bitirmiş. Hatta akademik kariyer yapmış kimseler orada takdim ediyorlar falan. Bazıları. Hepsi değil haşa. Öyle değil o. Dolayısıyla insan bir şeyi aşırı severse, muhabbeti çok fazla olursa, bu aşırı derecedeki o sevgi, o muhabbetin bir tek yeri var Mustafa Bey. Kitapta öyle biri.
0: Nedir?
1: O da Allah-u Teala muhabbet.
0: Burada istediğin kadar aşırıya gidebilirsin.
1: Tabii. Derine de gidebilirsin. Resulullah Efendimiz'e aşık olmak. Şimdi fenafil ihvan, fenafil şey, fenafil Resulullah, fenafillah diye tasavvufta anlatmışlar bunları. Bunlar hep insanı Allah-u Teala'ya yaklaştıran basamaklar. Hedef fenafillah, Allah-u Teala'da fani olmak.
0: Evet, kendisini unutmak, evet, kendisini aradan çıkarmak.
1: Artık o yaptığı her şeyi Allah için bakar, Allah için söyler. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne işte muhlis, muhlas bunu anlatıyor da orada muhlas artık bu nefs-i inana kavuşmuş, fena bekamaya dediği makamlar var, oraya kavuşmuş. Artık bunun diyor tekrar bir şey için, Allah rızası için yapıyorum diye niyet etmesine gerek yok. Hepsi ihlaslı bunun.
0: Otomatik olur artık.
1: Otomatik olur. Hatta bir talebe sormuş. Efendim iş nasıl oluyor falan. Evladım buyuruyor, nefsi iman etmeden önce sen hiçbir defacık niyet ettim nefsime uyarak bunları yapmaya diye niyet ediyor. Otomatik nefsine uyuyorsun. Yani. O da otomatik olarak Allah rızası için. O makama kavuşunca yani huyu da Allah-u Teala'nın bildirdiği şekilde fena fillah. Hani Allah-u Teala'nın huyuyla huylanınız. Hadis-i şerif var ya. Onlar hasıl oluyor. Orası serbest.
0: Peki efendim.
1: İstediğin kadar sevebilirsin.
0: Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, dini sual sormakla dört kişi sevapta ortaktır. Sual soranlar, cevap verenler, dinleyenler ve bunları sevenler. Şevahid-i Nübüvve, peygamberlik müjdeleri.
3: Bir kimse Babil'den Mekke'ye ticaret için gelmişti ve Ebu Cehil'e koyunlarını satmıştı. Ebu Cehil parasını vermiyor ve oyalıyordu. Bir gün Babilli tüccar Kureyş kabilesinin reisine gelip, "Ben garip bir kimseyim. Ebu Cehil koyunlarımı satın aldı ve parasını vermedi. Kim ondan benim hakkımı alabilir?" dedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o sırada onlara yakın bir yerde oturuyordu. Kureyşliler alay ederek o kimseye, "İşte şu oturan kimse senin hakkını alır." diyerek Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiler. Bunun üzerine Babilli kimse Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip başından geçenleri anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen kalkıp, "Gel senin hakkını alayım," dedi. Kureyşliler haber getirmeleri için iki kişiyi arkalarından gönderdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'in kapısına varıp kapıyı çaldı. "Kimsin?" diye sorunca, "Muhammed bin Abdullah'ım, dışarı gel," buyurdu. Ebu Cehil hemen dışarı çıktı. Rengi değişmiş ve vücudu titriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Bu kimsenin hakkını ver," buyurdu. Ebu Cehil, "Veririm," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu kimsenin hakkını tamamen vermedikçe buradan ayrılmam," buyurdu. Bunun üzerine Ebu Cehil acele evine girdi. O kimsenin hakkının tamamını getirip verdi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan ayrılıp gitti. Babilli kimse Kureyşlerin toplu halde bulundukları yere gidip, "Allahü Teala Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem iyilikler versin. Hakkımı o zalimin elinden alıverdi," dedi. Sonra müşriklerin haber getirmek için gönderdikleri iki kişi de yanlarına geldiler ve olanları aynen anlattılar. Onların ardından Ebu Cehil de oraya geldi. Kureyşler onu kınadılar. Bunun üzerine Ebu Cehil, "Muhammed kapıma gelip kapıyı çalınca sanki kalbim yerinden fırladı. Hemen dışarı çıktım. Muhammed'in başı üzerinde büyük bir aslan gördüm. Ağzını açmıştı. Eğer o kimsenin hakkını vermekte bir an daha duraklasam, aslan beni parçalayacaktı," dedi. Oradakiler, "Bu da Muhammed'in sihirlerindendir," dediler. Beni Esed kabilesinden bir kimse, satmak için pazara 3 deve getirmişti. Ebu Cehil müşteri oldu ve satın aldı. Fakat parasını vermedi. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyordu. Develerini Ebu Cehil'e satıp parasını alamayan kimse Resulullah'ın huzuruna gelip halini anlattı. "Develerin şu anda nerededir?" diye sorunca da, "Henüz pazardadır," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazara gitti. O kimsenin develerini rızasıyla satın aldı. Sonra devenin ikisini satıp 3 devenin bedelini ödedi. Kalan 1 deveyi de satıp parasını Abdülmuttalip oğullarının fakirlerine paylaştırdı. Ebu Cehil pazarın bir köşesinde durmuş, hiçbir şey söyleyemiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'e, "Artık bundan sonra böyle işler yapma. Eğer yaparsan kimsenin başına gelmemiş olan bir bela senin başına gelir." buyurdu. Ebu Cehil, "Artık yapmam ya Muhammed." dedi. Müşriklerden bazıları Ebu Cehil'e, "Muhammed'in karşısında hor düştün. Onun dinine mi girdin yoksa ondan korktun mu?" dediler. Ebu Cehil, "Ben asla onun dinine girmem. Fakat onun sağ tarafında birkaç kişi gördüm. Ellerinde mızraklar vardı. Eğer karşı gelseydim beni o anda helak edeceklerdi." dedi. Müşrikler, "Bu da Muhammed'in sihirlerindendir." dediler.

Hilye-i Saadet, yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü, tanınması. Fahr-ı âlemin sallallahu aleyhi ve sellem isimleri, halleri Tevrat'ta ve İncil'de yazılıydı. Yahudi ve Hristiyanlar teşrif etmesini bekliyordu. Fakat kendi cinslerinden gelmeyip Arap'tan geldiği için bazıları kıskandı, inkâr etti. Halbuki birçok alimleri ve akıllıları insaf edip Müslüman oldu. Onun peygamber olduğuna inanmamak, onun büyüklüğünü, üstünlüğünü anlamamak, onun kıymetini, şerefini azaltmaz. Allahü Teala İnşirah suresinde senin zikrini yükselttim. Kendi ismimin yanında olarak her yerde söylenir buyurdu. Yeryüzünde bir derece batıya gidildikte namaz vaktleri 4 dakika sonra başladığı için dünyanın her yerindeki Müslümanlar her günün her dakikasında ezan okumakta, onun mübarek ismi her yerde her an saygı ve sevgiyle söylenmektedir. Bir kimse her işinde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dinini kabul etmezse mümin olmaz. Onu kendi canından çok sevmezse imanı tamam olmaz. Bütün insanların ve cinnilerin peygamberidir. Her asırda yaşayan her milletin ona uyması vaciptir. Her müminin onun dinine yardım etmesi, onun ahlakıyla huylanması, onun mübarek ismini çok söylemesi, ismini söyledikte ve işittikte saygı ile ve sevgi ile salatü selam getirmesi, mübarek cemalini görmeye aşık olması, onun getirdiği Kur'an-ı Kerim'i ve İslamiyeti sevmesi ve hürmet etmesi lazımdır. Mir'at-ı Kainat'ta diyor ki, cahiller ve tembeller sallallahu aleyhi ve sellem yerine birkaç harf yazıyor. Bu doğru değildir. Çok sakınmalıdır. İbn Abidin namaz bahsinde diyor ki, ömründe bir kere salavat getirmek farzdır. Her söyleyince, işitince, okuyunca, yazınca bir kere getirmek vacip, tekrar edildiklerinde müstehaptır.

Abdesti temiz yerde almak lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, abdest almak istediğiniz vakit, abdest bozduğunuz yerde abdest almayınız. Çünkü abdest suyunun her bir damlasına bir yıllık nafile namaz sevabı veriliyor. Ve abdest bozduğunuz yerde yani helada abdest alırsanız çok vesveseli olursunuz. Ve abdeste besmele ile başlayan kimse için kiramen katibin melekleri abdest bitinceye kadar sevap yazarlar buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her ne zaman bir ümmetim abdest alırken Bismillah deyip elini yıkarsa, eliyle yaptığı küçük günahların hepsi affolur. Ağzına, yüzüne vesaire azalarına su verdikçe bütün küçük günahları dökülür. Diğer azaları yıkadıkça küçük günahları affolunur. Büyük günahlar ve insan ve hayvan hakları bu aftan müstesnadır. Hak sahibi ister Müslüman, ister kafir, ister hayvan olsun, hak kendisine veya varislerine ödenmedikçe günah affolunmaz. Hazreti Musa Kelimullah Tur'a giderken yolda namaz kılıp Hakk'a ağlayıp dua eden bir zata rastlamış. Musa aleyhisselam münacatında mezkûr zatın affı için Cenab-ı Hakk'a niyaz ettiğinde Cenab-ı Hak'tan nida gelip, "Ya Musa, ben o zatın namazını ve duasını kabul etmem. Zira üstüne giymiş olduğu elbisenin bedelinde haram para vardır." buyurmuştur. Misvak kullanmanın 15 faidesi vardır. 1. Ölürken şahadet kelimesini söylemeye sebep olur. 2. Dişlerin etlerini pekiştirir. 3. Balgamı giderir. 4. Safrayı keser. 5. Ağız ağrısını giderir. 6. Ağız kokusunu giderir. 7. Allahü Teala ondan razı olur. 8. Baş damarlarını kuvvetlendirir. 9. Şeytan gamlanır. 10. Gözleri nurlanır. 11. Hayrı ve hasenatı çok olur. 12. Sünnet ile amel etmiş olur. 13. Ağzı pâk olur. 14. Fasihül lisan olur. 15. Misvaklı kılınan iki rekat namazın sevabı, misvaksız olarak kılınan 70 rekat namazın sevabından daha çok olur.

Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ın mühim liman kenti, turistik merkezlerinden birisi olan Limassol'dan sesleniyorum. Limassol Kalesi'nin giriş merdivenlerinin yanındayım. Bundan önceki programımızda Limassol Kalesi'nin avlusundaki etnografik eserleri sizlere tanıtmaya çalıştım. Kale hakkında da bazı bilgiler vermiş idim. Şimdi 1538'lerde yani Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında, yani artık Barbaros Hayrettin Paşa'nın Osmanlı ile birleştiği dönemde, yani Akdeniz Osmanlı Gölü haline geldiği bir devirde, hala Kıbrıs duruyor mu? Duruyor. Duruyor. Evet. Ama Rodos alındı. Rodos 1522'de alındı. Ondan 16 sene sonra buraya Osmanlı deniz akıncıları geldiler ve şehri tahrip ettiler. Kötü bir şey gibi görünüyor. Ama hacca giden İstanbul'dan olsun, Balkanlardan olsun ve Anadolu'nun diğer yerlerinden, Batı Anadolu'dan gemilerle giden insanların yolunu burada korsanlar kesip, Venedik'ti korsanlar, çünkü o zaman da Venedik'in elindeydi. Venedik toprağıydı Kıbrıs. Gemileri soyup içindeki insanları köle olarak işlerinde, evlerinde çalıştırıyorlardı. Hatta esir pazarlarında satıyorlardı efendim. İnsan ibadet için hac olmaya gidiyor, hacca gidiyor ama yolda tutuyorlar, esir yapıp satıyorlar. Ağırlığı düşünebiliyor musunuz efendim ya? Onun için zaman zaman Osmanlı deniz akıncıları Kıbrıs güneyinden böyle harekat düzenlerler idi. 1538'de yapılan harekatta ise hakikaten esaslı bir yakma, yıkma olayı oldu. Ve 1571'de Osmanlı kuvvetleri Kıbrıs'ın güneyinden Larnaka, Limassol bölgesinden, bu bulunduğumuz yerlerden karaya çıkmak suretiyle 100 bin kişi karadan Lefkoşa'ya vardılar. Lefkoşa ile Limassol arası 100 kilometre. Hadi Larnaka 50 kilometre. Demek ki bir sahilin bir tek noktasından çıkmıyor ki 100 bin kişi efendim. Herkes kendilerine bir bölge alıp böyle tarama şeklinde gidiyorlar. Dolayısıyla buralardan da Lefkoşa'ya kadar Temmuz sıcağında, 2 Temmuz'da karaya çıktılar. 20 Temmuz'a kadar Lefkoşa'ya ancak ulaştılar idi. Ve Osmanlı olduktan sonra da zaten bu bölge bir sükunet, bir huzur ülkesi oldu. Yerli insanları da huzura kavuştu. Sonradan gelip yerleşenler de zaten huzurlu bir hayat için gelmişler idi. Şimdi burada enteresan bir hadise oldu. Haçlı seferine gitmekte olan İngiliz kralı, namı arslan yürekli olan Richard, Kıbrıs'ın kuzeyinden gemilerle Kudüs'e doğru giderken askerlerini karadan gönderdi. Kendisi ise denizden. Kafilede kız kardeşi var ve nişanlısı Arancıya var. Deniz patladı. Yani kral geçiyor diye deniz patlamayacak mı efendim? Patladı. Gemiler söz dinlemez oldu. Yelkenleri yırtıldı. Dalgaların üzerine bine bine gitti. Tam Kantara Kalesi'nin civarlarında gemi karaya oturdu. Kuzey sahiline de Kıbrıs'ın. O zamanki Kıbrıs kralı olan zat, yani karaya oturan gemideki insanları kurtarmak için koşturmadı. Burada yağlı bir lokma var mı? Kimleri ezir edebilirim diye. Gitti baktı ki aslan yürekli Richard'ın kız kardeşiyle nişanlısı var. Onları hemen Kantara Kalesi merkeziydi. Oraya hapsetti efendim. Çok yalçın bir yerdedir Kantara Kalesi de. Oraya hapsetti ve İngiliz kralından fidye istedi. Ya adam aslan yürekli. Fidye istenir mi efendim? Yani derdi davası para zaten. Hani canını iste ama para isteme. Vay sen misin benim gibi meşhur bir kraldan fidye isteyen? Çevirdi donanmayı. Kıbrıs'ı alacağız dedi. Ve Kıbrıs'ı aldılar. Kralın da cezasını verdi. Eşini de, nişanlısını da kurtarmış oldu.
Ve işte bu kalede Aslan Yürekli Rişar düğününü yaptı. Bu kalede. Arancıya da kraliçelik tacını burada giydi. İngiltere tarihinde Britanya adasının dışında kraliçelik tacını ilk ve son giyen kimsedir denir kraliçe Arancıya için. Sonra da orada İngiltere'de krallık boş mu kalacak efendim? Dönüp gidecek ama buraya masraf etti. Biraz para alalım dedi. Kıbrıs'ı sattı efendim. Evet, tarihte enteresandır. Yani 1878'de gelen İngilizler de Kıbrıs'ı satmaya kalktılar. Aslan Yürekli Rişar da resmen Kıbrıs'ı belli bir paraya sattı. O parayı da aldı, memleketine götürdü. Ne kadar enteresan şeyler insanların hayatında efendim. Bunların idareci diye peşinden nasıl gideceksiniz? Şimdi gidelim biz yukarıya da efendim. Orada da bazı şeyler anlatalım. Osmanlı Devleti buraları imar ettikten sonra bu kaleyi kale olarak muhafaza etmedi. Osmanlı zaten birçok fethettiği yerlerdeki kaleleri yıkmıştır. Biz kale duvarlarının arkasına sığınacak insanlar değiliz diye. Fakat burayı yıkmadı. Burayı da hapishane olarak kullandı. İngilizler 1878'de geldiklerinde yine burayı hapishane yaptılar. Limasollulara şöyle bir tehdit için bak. Kale duvarlarının arkasına ben adamı attım mı orada ölür gidersiniz. Burayı bırakıncaya kadar kale hapishane olarak kaldı efendim. Lefkoşa'daki büyük han hapishane kaldı. Girne'deki kale hapishane kaldı. Evet, bazen polis okulu falan yaptır ama geçelim kalenin içerisine efendim. Şimdi de Limasol Kalesi'nin zemin katındayız. Şu anda kale olduğu gibi 3 kat halinde düzenlenmiş ve müze olarak düzenlenmiş. Bu bulunduğumuz kısım Orta Çağ'a ait bulunmuş eserlerin sergilendiği ama kısıtlı sayıda. Ayrıca bir arkeoloji müzesi var. Büyük çapta bir arkeoloji müzesi var Limasol'un ama biz tabii programımızın formatına uyacak yerlerde çekim yapıyoruz. Burayı anlatmaktan maksadımız da 1570 senesinde Türk askerleri 71'de ilk Kıbrıs güney kıyılarına geldiklerinde karaya çıkar çıkmaz bu kaleyi alıp bu kalenin benim kuvvetle tahmin ettiğim bölümü burası Hasan Ağa Mescidi olarak tanzim edilmiştir. Tabii Kıbrıs'a gelen 100 bin kişi yeterli değildi bu savaş için. Diyeceksin ki bir adaya 100 bin kişi ne? 10 bin kişi de olur. O günün şartlarında öyle değil efendim. 100 bin kişi geldi, karaya döküldü, tekrar gemiler gönderildi. Anadolu'nun kıyılarından, Suriye kıyılarından, ta Antakya'ya kadar olan bölgeden grup grup askerler getirildi. Kolay değildi yani karşıdaki Haçlı ordusu sayılmayacak şekilde katılan devlet sayısı azdı ama karşıdaki zihniyet, yani Osmanlı'yı ortadan kaldırmak isteyen bir zihniyetiydi. Onun için Türk gemileri buraya askerleri bıraktıktan sonra tekrar giderek asker getirmek için kıyılardan ayrıldılar. Düşünün karaya çıkmışsınız, Temmuz'un sıcağında içecek suyunuz yok, belki yiyecek ekmeğiniz de pek yok ve gemiler de yok. Gemiler yakılmış. Ben öyle zannediyorum ki bu gemilerin tekrar asker götürme bahanesiyle kıyılardan ayrılmasıyla asker, hani rahmetli Allah Teala gani gani rahmet eylesin Tarık bin Ziyad Hazretleri Cebeli Tarık boğazını geçtikten sonra İberya Yarımadası'nda gemileri yaktırmıştır ya efendim. Biz de şimdi zaman zaman günlük bazı teşebbüslerimizde veya büyük çapta bir karar vereceksek, arkadaş ben gemileri yaktım, yani bu geri dönüş yolunu kapattım, daima ileriye gideceğim diye, ihtimal ki Lala Mustafa Paşa da böyle bir yolu takip etti. Tabii Lefkoşa alınırken çok değişik bir oyun oynandı. Lefkoşa valisi Dandalo
Sanki Osmanlı daha askeriyle surlardan girmemiş gibi güya kendi rızasıyla şehri Osmanlı'ya teslim edeceği iyiliğini yapacak bir pozisyona düştü. Halbuki Lala Mustafa Paşa'ya haber geldi ki surlardan askerimiz giriyor efendim. Lefkoş'a düştü dediler. Bu da şart koştu. Beni bağışlarsanız kaleyi size teslim edeceğim dedi. Çağırın tamam dedi, gelsin gelsin geldi. Ne diyorsun böyle askerler girdi ya dedi. Estek köstek kandırmaya mı çalışıyorsun? Kellesini vurdurdu. Bu kelleyi bal kavanozuna koydurmak suretiyle Girne Kalesi önlerine gönderdi. Bakın Dandolo ihanet etti. Lefkoşa valisi işte kellesi. Biz kan dökmek niyetinde değiliz. Hiçbir yerde olmadığı gibi burada da kan dökmek istemiyoruz. Akıbetinizi siz tayin edin. Beyaz bayrağı çektiler. Tamam dediler, biz kabul ettik. Magosa'ya getirdiler. Magosa surlarının yüksekliğine ve muhkemliğine güvenerek, yanaşılması zor bularak, yanındaki hendeklere de güvenerek kaleyi teslim etmedi. 8 ay perişan oldu Magosa'daki insanlar efendim. İçeridekiler de perişan oldu. Binlerce insan öldü. 8 ay savaş daha uzadı. Sonra Baf'a gönderildi efendim. Limasol'a niye gönderilmedi? Çünkü Limasol zaten alınmış bir kaleydi. Asker çıkarırken ilk köprü başı yapıldığı yerde alınmıştı. Baflara dediler ki işte kale ve kelle. Hangisi? Hay hay buyurun kaleyi verdik dediler kelleyi görünce. İşte Osmanlı savaşta eğer bir soykırımı hizalamış olsaydı, insan öldürmeyi hizalamış olsaydı böyle bir yola hiç başvurmayacaktı. Diyeceksiniz ki bu peki çok munis bir şey midir? Değil ama ortada bir savaş var. Bu savaşa girdiğinizde ne kadar az insan öldürülürse o kadar insanlığın lehinedir. Bir insan yeri gelir bir dünya demek olur efendim. Şimdi biz buradaki eserlerle gördüğünüz işte çeşitli tarihi toprak ve cam eşyaları da sizlere göstermeye çalıştık. Ve bu binanın muhtelif odaları da çok böyle girintili çıkıntılı varyantlar şeklinde yapılmış. Oralarda da birçok taş kitabeler, eskiye ait taş kitabeler sergilenmektedir. Yolunuz düştüğünde Magosa Kalesi'ni de avlusunda fazla gezinmeden, şühedanın kabrini çiğnemeden dışından fatihalarınızı gönderirsiniz. Sonra da gelir buraları ziyaret edersiniz. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala'ya ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz tasavvuf. Sevgili dinleyiciler, tasavvuf kimseye eza ve cefa vermemek, herkese lütuf ve ihsanda bulunmak, hastalık ve musibetleri kimseye ishar etmemek, düşmanlarını affetmek, insan mertebesinin en yüksek derecesine kavuşmayı usul ittihaz etmektir. Tasavvuf, lügatte kalbi saf yapmak, kötülüklerden temizlemek demektir. Kişinin kalbini Allahü Teala'nın muhabbetine bağlamak, itikadını düzeltip Resulullah'ın söz, hareket ve ahlakına uyup yolundan gitmektir. Kalple yapılması ve sakınılması lazım olan şeyleri ve kalbin, ruhun kötülüklerden temizlenmesi yollarını öğreten ilme tasavvuf ilmi denir. İmanın vicdanileşmesini yani yerleşmesini, fıkıh ilmiyle bildirilen ibadetlerin seve seve kolaylıkla yapılmasını ve Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmayı sağlar. Tasavvuf ilmine ahlak ilmi veya ihlas ilmi de denir. Tasavvuf alimleri tasavvufu çeşitli şekillerde tarif etmişlerdir. Bunlardan bazıları şöyledir. İmam-ı Keddani Hazretleri, tasavvuf güzel ahlaktan ibarettir. Ebu Ali Rodbari Hazretleri, tasavvuf kalbi temizlemektir. Ebu Muhammed Cevri Hazretleri, tasavvuf halleri kontrol ve edebe riayet etmektir. Ebu Hüseyin Nuri Hazretleri, tasavvuf nefsin kötü isteklerini terk etmektir. Cüneydi Bağdadi Hazretleri, tasavvuf Allahü Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Kalbin kötü huylardan temizlenmesi için Allah için olmayan her şeyin sevgisini kalpten çıkarmaya çalışmak önemli bir husustur. Bu yolda ilerlemek peygamberlerin ahlakından, salih kulların hallerindendir. Olgunlaşmak istemek insanın en değerli hasletidir. Olgunlaşmaksa kalbi kötü sıfatlardan tahliye ve ruhu Rabbani ve güzel sıfatlarla süslemek ve bunlarla Hakk'ın huzurunu bulmaktır. Kötü sıfatlar cahillik, kızgınlık, kendini beğenmek, riya, kin, haset, kibir, kazaya rızasızlık, cimrilik, gurur, makam ve mal sevgisi, övülmeyi sevmek, ayıplanmaktan

her birinde bir müddet kalıp sonra oradan hareketle matlubuna, işine gitmesi gibi, bu ilerlemede de velilerin bildirdikleri makamlardan geçilir. Tasavvuf ne Yahudilerin, ne Hint Brehmenlerinin, ne Yunan filozoflarının, ne de sahte tasavvufçuların uydurmasıdır. Tasavvuf bilgilerinin hepsi Peygamber Efendimiz'den gelmektedir. Bunların isimleri sonradan konulmuştur. Resulullah'ın peygamber olduğu bildirilmeden önce kalple zikretmekte olduğunu dinimizin muteber kitapları yazmaktadır. Zikir, nefs muhasebesi, Allahü Teala'ya yönelmek Resulullah ve Eshab-ı Kiram zamanında da vardı. Peygamber Efendimiz ve eshabından sonra bid'atler ve bozuk fırkalar çoğaldı. Peygamber Efendimiz zamanında tasavvuf yolunda ilerleyenlere verilen zahid, abid gibi isimleri her fırka kendi önderlerine söyledi. Hicretin ikinci yüzyıl sonlarına doğru ehl-i sünnet fırkasından olup kalplerini gafletten koruyan ve nefislerini Allah'a itaate kavuşturanların bu hallerine tasavvuf ve kendilerine sofi ismi verildi. Bu isimler Hicri 2. asrın sonunda kullanıldı. Kendisine ilk defa sofi denilen Ebu Haşim Sofi'dir. Kufe şehrinden olup Şam'da insanlara doğru yolu gösterdi. Süfyan-ı Sevri'nin hocasıydı. Tekke denilen bina ilk defa Ebu Haşim için Suriye'de Remle şehrinde yapılmıştır. Dağları iğneyle oyarak toz etmek, kalplerden kibri çıkarmaktan kolaydır sözü onundur. Tasavvuf, bir Müslümanın İslam ahlakıyla ahlaklanması için lazım olan bilgileri ve yolları öğreten bir ilimdir. Tıp ilmi, beden sağlığına ait bilgileri öğrettiği gibi, tasavvuf da kalbin, ruhun kötü huylardan kurtulmasını öğretip, kalp hastalıklarının alametleri olan kötü işlerden uzaklaşıp, Allah rızası için güzel iş ve ibadet yapmayı sağlar. Zaten dinimiz önce ilim öğrenmeyi, sonra öğrendiklerine uygun iş ve ibadet yapılmasını ve bütün bunların da Allah rızası için olmasını emrediyor. Kısaca din, ilim, amel ve ihlastan ibarettir. Bütün insanların dünya ve ahiret iyiliklerine, rahat ve huzura kavuşması için birinci lazım olan şey, doğru bir iman sahibi olmasıdır. Bunun için herkesin kalbini yanlış inançlardan, şüphelerden kurtarmaya çalışması şarttır. Doğru bir imana kavuşmak için ehl-i sünnet itikadını öğrenmek ve buna uygun olarak inanmak gerekir. İnsanların saadeti için ikinci olarak lazım olan şey, İslamiyet'in emir ve yasaklarını öğrenmektir. Dinimizde bildirilen helali, haramı, farzı, vacibi, diğer hususları öğrenmek ve bütün işlerini ve ibadetlerini öğrendiklerine uygun yapmaktır. Üçüncü ise kalbin tasfiyesi, yani kötülüklerden temizlenmesi ve nefsin terbiye edilmesidir. Nefs hep kötülük yapmak ister. Onun bu isteklerinden kurtulmak ve Allah sevgisini kalbe yerleştirmek için tasavvuf alimlerinin yazmış oldukları eserleri okuyup amel etmek, iş ve ibadet yapmak lazımdır. Bir kimse doğru imana kavuşur, dinin emirlerini seve seve yerine getirirse, peygamberlere, evliyaya ve meleklere benzer ve onlara yaklaşır. Maddenin çekimi kanunu gibi, aynı cinsten olan şeyler birbirini çektiği için onlar tarafından yanlarına çekilir. Dağ kadar büyük mıknatısın veya yüksek gerilimli elektromanyetik alanın bir iğneyi çekmesi gibi onu yüksekliklere çekerler. Sırat köprüsünü şimşek gibi hızlı geçer. Cennet bahçelerinde kendine uygun ve ruhuna elverişli nimetler içinde sonsuz rahat edenlerden olur. İnsanların manen yükselmesi, dünya ve ahiret saadetine kavuşması bir uçağın uçmasına benzetilirse, imanla ibadet bunun gövdesi ve motorları gibidir. Tasavvuf yolunda ilerlemek de bunun enerji maddesi, yani benzinidir. Maksada ulaşmak için uçak elde edilir,

yani iman ve ibadet kazanılır. Harekete geçmek için de kuvvet maddesi, yani ahlak ilminin yolunda ilerlemek lazım olur. Tasavvuf, yani ahlak ilmi, doğru bir imandan ve İslamiyet'in emirlerini seve seve yerine getirmekten başka şeylere kavuşmak için değildir. Tasavvufun iki gayesi vardır. Birincisi, imanın vicdanileşmesi, yani yerleşmesi ve şüphe getiren tesirlerle sarsılmaması içindir. Akılla, delil ve ispatla kuvvetlendirilen iman böyle sağlam olmaz. İkinci gayesi, ibadetlerde kolaylık, lezzet hasıl olması için nefsi emmareden doğan tembelliklerin, sıkıntıların giderilmesidir. Tasavvufa sarılmak, herkesin bilmediklerini görmek, gaybden haber vermek, nurlar, ruhlar ve kıymetli rüyalar görmek için değildir. Tasavvufla ere geçen marifetlere, bilgilere, hallere kavuşmak için önce imanı düzeltmek, İslamiyet'in emir ve yasaklarını öğrenip bunlara uygun iş ve ibadet yapmak lazımdır. Zaten bu üçünü yapmadıkça kalbin tasfiyesi, kötü huylardan temizlenmesi mümkün değildir. Abdullah Harras Hazretleri buyuruyorlar ki, kulluğun en güzeli, kulun Allahü Teala'nın verdiği nimetler karşısında şükürden aciz olduğunu bilmesidir.

0: Şiirlerle Menkıbeler.
1: İmam-ı Tirmizi rahmetullahi aleyh. Tasavvufun dinde yeri. İmam-ı Tirmizi ki alim ve veliydi. Sözleri insanlara pek çok faydalıydı. O bir gün buyurdu ki, iyi bir insan olmak, 7 şeyi sırayla yapmakla olur ancak. Birincisi, dosdoğru bir iman edinmektir. Zira imansız olmak sonsuz bir felakettir. İkincisi, dinini öğrenmektir mükemmel. Zira ilim olmazsa yapılmaz hiçbir amel. Üçüncüsü, her çeşit haramdan sakınmaktır. En büyük haramsa bu dinde kalp kırmaktır. Hatta insan Kâbe'yi yıksa da 70 defa, kalp kırmanın günahı büyüktür ondan daha. Dördüncü mühim esas, farzı ifa etmektir. Farzlar, Hak Teâlâ'nın emirleri demektir. Beşinci, mekruhlardan kaçınmaktır iyice. Bunlar da kerih olan şeylerdir dinimizce. Bundan sonra sünneti yapmaya sıra gelir. Bunlar Resulullah'ın beğendiği şeylerdir. Bütün bu 6 şeye edince tam riayet, 7. tasavvufa sıra gelir nihayet. Bunlardan bir tanesi yapılmazsa eğer, ondan sonrakilere verilmez hiçbir değer. Mesela bir kimsenin imanı yoksa şayet, yapsa da kabul olmaz 100.000 sene ibadet. Ve eğer haramlardan sakınmazsa bir kişi, faide vermez ona yaptığı hiçbir işi. Farzları yapmayanın sünneti kabul olmaz. Sünneti yapmayan da tasavvufçu olamaz. Bir müminin kalbini kırsa biri mesela, yaptığı zikirlerin faydası olmaz asla. Büyük alim İmam-ı Rabbani Hazretleri pek çok faydalıydı öğüt, nasihatleri. Bu alim buyurur ki, farz yanında nafile, bir deryaya nazaran değildir damla bile. Tasavvuf bir sofrada sanki tatlı gibidir. Yani ona sofrada en sonra sıra gelir. Hak Teâlâ indinde en fazla aziz olan, en fazla korkanlardır Allahü Teala'dan. Vaktiyle bir talebe çıkmış bir yolculuğa. Dönüşte yine gelmiş hocasının yanına. Hocası sormuş ona, yolculuk boyunca hep namazları vaktinde kılabildin mi acep? Evet kıldım deyince buyurmuş ona derhal, kazancın işte budur, gerisi oldu hayal. Zira insan ölünce dünya için duyduğu sevinç, keder ve bütün uğraşıp yorulduğu o şeylerin tamamı hepsi hayal olacak. Geriye Allah için yaptıkları kalacak. Allah için yapılan ibadet, hizmet, namaz, bunların hiçbirisi indallah zayi olmaz.

Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, dünyada Allahü Teala'dan en çok korkan kimse, kıyamet günü insanların en emini olur.

0: Yeni reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Sağlıklı Türkiye.
7: Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugünkü konumuz uyku apnesi ve horlamadan bahsedeceğiz. Hepimizin ortak sorunlarından biri olan horlama. Sabahları kalktığınızda ağız kuruluğunuz mu var? Gece uykuya dalmakta zorluk mu çekiyorsunuz? İşte tüm bu soruların cevaplarını bulmak için bugünkü stüdyo konuğumuz kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor İsmet Ercan Canbay ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
8: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
7: Hocam ben hemen sorularıma geçmek istiyorum. Seyircilerimizin merak ettiği sorularımız var. Horlama nedir hocam?
8: Horlama uyku sırasında soluk alıp verirken küçük dil ve yumuşak damağın titreşim hareketlerinden çıkan bir sestir. Bu evet. Basit bir horlama olabilir. Küçük bir titreşim sesi olduğu gibi bazen aslan kükremesini andıracak kadar şiddetli de olabilir.
7: Rahatsız edici olabiliyor hocam.
8: Bir sestir. Sonunda bir uyku sırasında duyduğumuz bir gürültü, bir sestir.
7: Peki hocam, horlama ile uyku apnesi arasındaki fark nedir? Aynı mıdır ikisi?
8: Hayır, ikisi birbirinden farklı şeyler ama bizi yanıltan ya da karıştıran şey ikisinin genellikle birlikte görülmesi.
7: Evet.
8: Ama her horlayan kişide uyku apnesi olmayabilir. Bu sadece basit bir horlama olabilir. Yani sadece basit bir sestir. Ama uyku apnesi varsa, ki biraz sonra herhalde onu açıklayacağız. Uyku apnesi varsa, uyku apnesinde mutlaka horlama da vardır.
7: Evet hocam.
8: Ama her horlamada uyku apnesi olmayabilir. Yani o yüzden bu ayrım yapmak önemli. Çünkü tedavilerindeki önem derecesi farklılık arz ediyor. O yüzden bunu ayırmakta yarar var.
7: Evet hocam. Peki horlama ne zaman dikkate alınmalıdır hocam?
8: Şunu söyleyebilirim. İnsanlar normal yorgun olduğunda, alkol aldığında ya da sedatif dediğimiz bu sakinleştirici ya da uyku ilacı aldığında, hatta antihistaminik dediğimiz alerji ilaçlarını aldıklarında akşam yatmadan önce, bunlarda gece yattıklarında bir horlama olabilir. Veya sırt üstü pozisyona geldiğinde horlama olabilir. Ama pozisyon değişince geçebilir. Bu durumu normal kabul ediyoruz. Yani tedavi edecek bir durum değil. Ancak horlama çok şiddetli olup da kişinin yanındaki eşini ya da yatakta bulunanları rahatsız ediyorsa, ya da hatta bazen yandaki odadan rahatsız ediyorsa, hatta bazen üst kattakiler rahatsız oluyor, o şekilde bir varsa o zaman artık bir sosyal problem oluyor.
7: Evet hocam.
8: Bu durumda tedavi edilmesi gerekiyor. Genellikle şikayetçi olanlar hastadan çok hastanın yakınları
7: evet hocam.
8: Tedaviye zorluyorlar. O durumda tedavi, basit horlama da olsa tedavi gerektiriyor. Çünkü kişinin başkasını rahatsız ettiği için kendileri de rahatsız oluyorlar. Bu durumda bir problem olarak yaratıyorlar. Ama bizim için önemli olan konu şu, bu horlamanın yanında apne varsa, yani uykuda nefes kesiliyorsa, solunum durması oluyorsa, o zaman horlama bu işin habercisi olabilir. Hemen tedaviye gitmek gerekir. Yani çok basit, yani arada ben bir kere iki defa horlamışım, bu çok önemli değil. Ama bu sürekli oluyorsa ve de şiddetli oluyorsa ve de daha doğrusu etrafı rahatsız ediyorsa, o zaman tedavi edilmesi gereken bir sosyal problem oluyor.
7: Peki hocam, horlama, uyku apnesi en çok kimlerde görülür?
8: Şimdi genellikle klasik bilgi olarak efendim yaşlılarda, işte şişman erkeklerde görülür diye bir bilgi vardır. Bu kısmen doğru. Yani hastaların çoğu erkekler. Kadınlara göre 2-3 kat daha sık görülüyor erkeklerde. Özellikle kilolu olanlarda, şişman olanlarda, obez olanlarda diyelim, daha fazla görülüyor. O da doğru. Ayrıca alkol alanlarda, işte sedatif sakinleştirici ilaç alanlardan daha sık görülüyor. Evet. Ancak buna rağmen %70'i yaklaşık uyku apnesi olanların ve horlayanların %70'i şişman hastalar olmasına rağmen zayıf hastalarda da, zayıf insanlarda da, bayanlarda da, hatta çocuklarda da bu şikayetler görülebiliyor. Yani illa şişman olacak diye bir yaklaşım
7: yok.
8: Doğru kaide yok. Ama çoğunluğu %70'i şişman hastalar. Yaklaşık %25-30'u zayıf olabiliyor. Ama şunu da söylemek lazım. Şişmanlık eşittir horlama veya uyku apnesi dememek lazım. Çünkü şişmanların ancak %3-4'ünde uyku apnesi ve horlama görülüyor.
7: Evet,
8: ama yine de risk faktörü önemli bir faktör.
7: Ediyor.
8: Yine konuşacağız bunu.
7: Çok çabuk yoruldukları için mi hocam bu obez hastalarda? Hani horlama daha
8: şimdi şöyle oluyor. Tabii bir kere fizyoloji bozulduğu için sistem birbirini etkiliyor. İyi uyuyamadıkları için kilo da alıyorlar. Dinlenemiyorlar. Beslenme bozuluyor. Bir de bir diğer konuda gösterilmiştir ki MR çekimlerinde boyunda kalınlaşma meydana geliyor. Boyun katmanları arasında yağ dokusunun MR'da gösterilmiş bu MR çekimlerinde. Yağ dokusunun arttığı gösterilmiş. Yağ dokusu artınca yanlardan hava pasajını daraltıyor. Zaten işin özü hava pasajının daralması. Ve sadece mesela horlayan hastalarda sadece kilo vererek bu şikayetlerinin azaldığında, ortadan kalktığında görüyoruz. Yani bir cerrahi işleme gerek kalmadan kiloyu kontrol ederek düzelebiliyor. Tabii sadece kiloyu kontrol etmek yetmiyor. Egzersizi de artırmak lazım. Aslında nasıl önleyebiliriz konusunda bundan yine bahsedeceğim size.
7: Evet hocam. Peki hocam nasıl anlayabiliriz? Yani bizlerde uyku apnesi olduğunu, belirtileri nelerdir?
8: Evet. Şimdi biraz önce söylediğimiz gibi horlama eşittir uyku apnesi değil dedik.
7: Evet.
8: Yani ikisi birlikte de olabilir.
7: Evet.
8: Tek başına sadece horlama da olabilir. Basit horlama da olabilir. Şöyle anlayacağız. Diyelim eşinizin gece uykuda birdenbire nefesi kesiliyor mu? Ya da nefesi durdu mu belli bir süre? Ya da birdenbire derin bir iç çeker gibi aniden bir nefes alıp aldı mı? Almaya başladı mı? İkincisi, sabahları yorgun kalkıyor mu? Uykusunu alamamış, yorgun vaziyette kalkıyor mu? Yine gündüz iş yaparken yorgun ve uykulama hissediyor. Zaman zaman olduğu yerde uykuluyor mu? Bir diğer şey, enerjisinde, motivasyonunda azalma var mı?
7: Evet hocam.
8: Konsantre olmakta güçlük çekiyor mu? Cinsel arzularında isteksizlik var mı? Horlaması var mı? Horlama da önemli. Şiddetli horlaması var mı? Bir diğer konuda kilolu ya da kilo verememekten şikayet ediyor mu? İşte bu hastalar uyku apnesi olabilir bu hastalarda.
7: Evet hocam. Peki uyku apnesinin tipleri var mı hocam?
8: Evet, uyku apnesinin kabaca biz iki tipe ayırabiliyoruz. Yalnız uyku apnesinde önce tıkayıcı tip dediğimiz bir uyku apnesi tipi var. Bir de merkezi tip uyku apnesi var. İkisi birbirinden daha farklı. Ama sonunda ikisi de apne yaratıyor.
7: Evet hocam.
8: Tıkayıcı tip uyku apnesinde daha çok solunum yolunda kasların gevşemesi sonucu hava pasajını tıkaması söz konusu. Bu yeri değişebilir. Bu tıkayıcı tip apne. Halbuki merkezi apne dediğimiz uyku apnesinde, merkezi apnede daha çok beyinden, uyku merkezinden kaslara giden doğru sinyallerin gönderilememesi sonucu ortaya çıkıyor. Yani bir mekanik tıkanıklık söz konusu değil ama sonuçta yine bir uyku apnesi oluşuyor. İkisinin tedavisi biraz daha farklı. Mesela merkezi uyku apnesi varsa, yani beyinden kaynaklıysa bu durum, orada sadece medikal tedavi ya da maske tedavisi verilebilir. Ama tıkayıcı tip apne varsa doğaldır ki o tıkanıklığı açmanız lazım.
7: Evet.
8: Bunun yolu da cerrahi müdahaleler olması gerekir.
7: Peki hocam, uyku apnesi sendromunun tanısında hangi yöntemleri kullanıyorsunuz?
8: Şimdi uyku apnesinde biz, yani önce horlamayla, dediğim gibi ipucu bir kere horlamayla gelmiş olacak bize. Önce bu horlama sadece basit bir horlama mıdır, yoksa uyku apnesinin bir komponenti midir? Yani o apneyle horlamayla birlikte apne de var mıdır? Bunu ayırmamız gerekiyor.
7: Evet hocam.
8: Bunu ayırmak için biz ilk önce bir doğal olarak hastanın öyküsünü alıyoruz. Yani evet. Bize bilgi veriyor. Çok iyi anamnez alırsanız.
7: Hastana doğru bilgi vermesi evet. Tabii ki çok önemli.
8: Hatta etrafındakiler daha iyi bilgi veriyorlar.
7: Evet.
8: Hatta öyle hastalarımız oluyor ki diyor ki eşim nefesi kesildiğinde ben de nefesimi tutuyorum. Hı hı. Ben dayanamıyorum. O hala 60-50 saniye olmuş. Hala nefes almıyor diyor. Korkuyorum evet. diyorlar. Yani bu şekilde fark ediyorlar. Gözlem çok önemli.
7: Evet.
8: İkincisi bu işlerde altın standart bunu ayırmak için yani uyku apnesi var mıdır? Tıkayıcı tip midir? Hı hı. Yoksa merkezi tip midir? Bunu ayırmanın en iyi yolu uyku testi dediğimiz polisomnografi denen bir test.
7: Evet hocam.
8: Bu testle altın standart kabul ediliyor.
7: Hı hı.
8: İsterseniz ondan çok kısa bahsedeyim.
7: Evet hocam.
8: Polisomnografi dediğimiz uyku testi biz genellikle işlem yapmadan önce bunu istiyoruz. En azından bir cerrahi müdahale yapmadan önce bunu istiyoruz bir kanıtlamak değerlendirmek için. Buradan hasta bir gece uyku laboratuvarında misafir ediliyor.
7: Evet,
8: aynı
7: hocam.
8: Evde yatar gibi burada gelip de normal uykusunu alıp yatıyor. Ve o sırada bütün parametreleri ölçülüyor. Birçok parametre. Örneğin kan basıncına bakılıyor, nabızın sayısına bakılıyor, kandaki oksijen doygunluğuna bakılıyor, kaça kadar düştüğüne bakılıyor. Ondan sonra uykuda nefesi durdu mu ona bakılıyor. Kaç defa durdu onun sayısına bakılıyor. Ve bunlar kaydedilerek hastamızın apnesi, tıkayıcı tip uyku apnesi mi? Yoksa bir merkezi apne mi o ayırt ediliyor. Bir de bunun derecesi
7: evet.
8: yapılıyor. Biliyorsunuz apne demek soluk durması demek.
7: Evet hocam.
8: Yani herkesin belli bir süre soluğu durabilir. Bu 10 saniyenin üzerinde olduğu zaman bizim patolojik kabul ediyoruz.
7: Hı hı.
8: Yani bu sayı önemli. Bir saat içinde kaç defa
7: Nefesin durdu.
8: Bu önemli. Tabii burada şu sorunlarla da karşılaşıyoruz. Hasta yabancı bir ortamda uyumaya çalışırken tedirgin olabiliyor.
7: Acaba horlar mı?
8: Yani nasıl uyuyacağım? Burada yabancı bir yerde yatıyorum diye şey yapıyor ama sonuçta bir şekilde doğal ortamı sağlamak lazım. Belki evdeki kadar uyumasa da bir iki saat geç de olsa sonunda uyuyarak bize bilgi verebiliyor.
7: Evet.
8: Bu şekilde polisomnografi altın standart. Tabii şeyler de var. Bazı anket soruları var. Sizin demin birkaçından söz ettiğiniz sorular gibi. O soruları sorarak da
7: yeticiye ulaşabiliyor musunuz hocam?
8: Evet, büyük oranda şey fikir veriyor. Yani o sorulara cevapladığı zaman.
7: Hocam kaldığımız yerden tabii, devam edelim. Telefon bağlantımız var. Alo.
0: Alo.
7: Hoş geldiniz. Buyurun sizi tanıyabilir miyiz?
0: Sağ olun, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
7: Teşekkür ederim efendim. Buyurun.
0: İzmir'den arıyorum. İsmim Nuri.
7: Buyurun Nuri Bey.
0: Kadir'e. Şimdi hocamın anlattığı şeyleri izliyoruz. Yayınızı zevkle dinliyorum hocamın anlattıklarını da. Gece böyle bir anda nefes kesikliği oldu bende. Aniden uyandım derin uykudan. Kalktım böyle derin bir nefes aldıktan sonra tıkanıklık geçti. Ama hocamın bahsettiği işte uykuda düzensizlik dinleniyorum, uykumu alıyorum ama bu yaklaşık 1-2 ay arayla 2 defa tekrarladı. Bunu gidip hangi şeye bildirmemiz lazım, kontrol ettirmemiz lazım hocamın bu konuda düşünceleri nedir öğrenebilir miyiz?
7: Hocam az önce de bahsetmiştik zaten.
8: Soruyu bana açarsanız çok iyi diyorum.
7: Geceleri uyuduğu zaman bir nefes kesilmesiyle kalkıyormuş hastamız.
8: Evet.
7: Bu konuyla alakalı yardımlarınızı bekliyor.
8: Anladım.
7: Az önce de bahsetmiştik.
8: Önce bir test yapıp polisomnografi uyku testinden evet. randevu alıp bir uyku testi yapıp orada dereceyi saptayıp ondan sonra da iyi bir kulak burun boğaz muayenesiyle başlamak lazım. Çünkü önemli olan burundan genize kadar hava yolunun açık kalması. Yani orada bir problem var mı onun saptanması. Önce uyku testi, sonra iyi bir kulak burun boğaz muayenesi.
7: Evet.
8: Eğer orada tıkayan bir şey varsa onun ortadan kaldırılmasını
7: evet.
8: öneririm.
7: Yani uzman tarafından muayene edilmesi
8: evet, yani
7: gerekiyor.
8: Bir kulak burun boğaz muayenesiyle başlamasını öneririm. Çünkü ilk mekanik olarak, anatomik olarak bir tıkayan bir şey var mı, darlık var mı onu görmek lazım. Şöyle de söyleyebilirim. Eğer gece uykudan uyanırken evet. böyle kollarını hareket ettirerek birdenbire boğuluyormuş gibi kalkıyorsa bu daha çok tıkayıcı tip uyku apnesidir.
7: Evet hocam.
8: Sessizce nefesi duruyorsa bu daha çok merkezi tip uyku beyinden kaynaklanan uyku apnesidir. Ama %90 95'i falan daha çok şeydir, tıkayıcı tiptir. Tıkayıcı yani bizim tiptir. Karşılaştıklarımız evet, daha çok tıkayıcı tip hip apnesidir.
7: Az önce de bahsettiğiniz gibi bu testlerden geçerse hastamızda zaten tabii, sonuca ulaşacak.
8: Tabii bunlar da yetmeyebilir. Hı-hı. O zaman iyi bir, dediğim gibi iyi bir anket, hı-hı, yapılabilir. Eğer uyku testi yapılamazsa ayrıntılı anketle belki biraz fikir edilebilir. Hı-hı. Kulak burun boğaz muayenesi yapılabilir. Arkasından da gerekirse bilgisayarlı tomografi ya da MR çektirerek, hı-hı, yumuşak dokularda herhangi bir problem var mı, tıkayan bir şey var mı onu görebiliriz.
7: Peki hocam. Peki Nuri Bey, geçmiş olsun efendim.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. İyi yayınlar.
7: İyi, teşekkürler. Sağ olun. Hocam testlerden biraz bahsedebilir misiniz bize? Biraz daha açar mısınız?
8: Şimdi en altın standart dediğim gibi polisomnografi, uyku testi. Hı-hı. Tabii uyku testinde şöyle bir sıkıntı var. Diyelim bir kliniğin 3 tane 2 tane yatağı var.
7: Evet.
8: Orada bir kişi yatıyor, bir gece kalıyor ve rapor yapılıyor. Tabii bu sıkıntı yaratıyor. Çünkü evet, çok fazla uyku apnesi olan bir sürü kişi var. Hı-hı. Her kliniğin 3-5 yatağı var hesaplarsanız büyük şeyde hemen doluveriyor. O yüzden randevu almak sıkıntı olabiliyor.
7: Evet.
8: Bunların daha portatif tipleri var. Eve verilen hasta evet eve
7: evet,
8: gidebiliyor. O küçük portatif cihazla evinde uyuyor. Sonra o küçük kutuyu getirerek onu ekrana, bilgisayara aktararak, hı-hı, bu şekilde de durumu değerlendirebiliyorlar. Hı-hı. Tabii sıkıntı şu aslında. Tanı çok önemli. Yani sorunun nerede olduğunu bileceksiniz ki tedaviyi ona göre yapasınız.
7: Evet,
8: yani doğru tıkanma yerini,
7: tanı
8: doğru
7: ve teşhis de, evet, bu konuda
8: evet,
7: çok
8: evet,
7: önemli.
8: Doğru yeri saptayamazsanız, evet, bu sefer ameliyattan da başarılı olamadım, niye bu kadar istediğim, hı-hı, sonucu alamadık diye düşünebilirsiniz. Evet. Onun için problemin saptamak, tıkanma, hı-hı, yerini saptamak, nerenin kapattığını saptamak önemli. Tabii buradaki olay uyku sırasında meydana geldiği için, evet, kişi yatar pozisyonda, yatağında yatıyor. Hı-hı. Fakat biz muayenemizi oturur pozisyonda.
7: Evet hocam, bu çok önemli. Siz muayenenizi oturarak,
8: evet, ayakta oturur
7: fakat
8: pozisyonda yapıyoruz.
7: Hastamız yatarken zaten bu sıkıntıyı,
8: evet,
7: çekiyor.
8: Yani o yüzden
7: sonuç nasıl?
8: Elbette fikir veriyor. Yani evet, siz bir takım büyük bir patoloji, hı-hı, varsa onu görebiliyorsunuz. Ama bazen yatar pozisyonda ortaya çıkıyor şeyleri.
7: Evet.
8: İşte en iyisi mümkün olsa hasta, hı-hı, uyurken onu görebilseniz.
7: Evet.
8: Bunun için
7: bu test
8: nazal endoskopi, hı-hı, yapılabiliyor. Uyku endoskopisi yapılabiliyor.
7: Evet,
8: uykuda endoskopi yapılabiliyor. O şöyle yapılıyor. Ameliyathaneye bu işlem öncesi alınıyor. Hı-hı. Hafif sedatifler veriliyor. Çünkü tamamen uyutursanız da bu sefer bütün kaslar gevşiyor. Hı-hı. O hiçbir zaman gerçek doğal uyku gibi olmuyor. O zaman burundan endoskopla giriyorsunuz. Hı-hı. Yavaş yavaş ilerleyerek tıkayan yer neresi? Orayı görüyorsunuz.
7: Evet.
8: Horlama anında kapattığı yeri görüyorsunuz. Bir, hı-hı, çevresel bir tıkanma mı var? Yanlardan mı darlık yapıyor? İşte bademcikler mi kapatıyor?
7: Hı-hı.
8: Küçük dil mi kapatıyor? Yumuşak damak sarkıp gevşeyip o mu kapatıyor? Onu görüyorsunuz. Hı-hı. Ondan sonra sizin müdahale yapacağınız yeri, açacağınız yeri görmüş oluyorsunuz. O yüzden nazal endoskopi, uyku endoskopisi oldukça iyi bir yöntem. Ama, hı-hı, dediğim gibi bu da kolay değil.
7: Evet.
8: Ameliyathaneye almanız lazım. Hı-hı. Orada görmeniz lazım. Gerçeğe yakın, en azından normal uyku pozisyonuna yakın bir pozisyon oluyor. Çünkü uyku sırasında da mesela reflü de gelişebiliyor.
7: Evet.
8: Ani kalp durmaları da olabiliyor. Yani, hı-hı, bu uyku apne sırasında.
7: Aslında çok önemli.
8: Çok önemli tabii ki. Evet. O yüzden önemli. Hı-hı. Bazen eşlik eden diğer hastalıklar nedeniyle aniden ölüme sebep olabiliyor.
7: Evet hocam. Genelde hangi hastalıklarda hocam eşlik ediyor bu duruma? Kalp hastalarında
8: kalp
7: daha fazla.
8: Kalp hastalıkları, reflü ve, hı-hı, hipertansiyon görülebilir. Aslında olay şöyle oluyor. Sonuçta apnede, evet, hasta nefes alamayınca, nefesi birdenbire kesilince, ister merkezi neden olsun isterse hava yolunun tıkanması sonucu, hı-hı, kaslar gevşedi, orayı kapattı ve tıkandı, nefes alamıyor. Nefes alamadığımın kanda karbondioksit oranı artmaya başlıyor.
7: Evet.
8: Kanda karbondioksit oranı artınca bu sefer hemen bu belli bir noktanın üzerine ulaşınca solunum merkezini uyarıyor.
7: Evet hocam.
8: Ve beyine diyor ki ben nefes alamıyorum, ölüyorum, ne yapacaksan yap diyor. Beyin hemen adrenalin salgılattırıyor ve ondan sonra bir takım mekanizmalar çalışmaya başlıyor.
7: Hı hı.
8: Önce uykusu yüzeyleşiyor hastanın. Çünkü, evet, nefes alamıyor. Derin uykuda bunu yapamıyor. Tabii uyku yüzeyleşince sabah kalktığında uykusunu alamamış oluyor. Çünkü, hı hı, derin uykusu uyuyamıyor. İkincisi kanda tansiyonu yükseliyor. Basıncı artacağı,
7: evet,
8: için tansiyon yükseliyor. Sonra akciğerler kasılmaya başlıyor. akciğerler aşağıya doğru daha fazla kapasiteyi artırmak için genişleyince bu sefer o da mideye baskı yapıyor. Mideye baskı yapınca midenin içindeki asit içeriği boğaza doğru gelmeye başlıyor. Evet. Tabii yatar pozisyonda olduğunuz için bunu çok daha rahat geliyor boğaza. Otururken veya ayaktayken yukarı doğru asitin çıkması zor.
7: Evet,
8: ama yatar pozisyonda bu çok daha kolay oluyor. Asit gelip de soluk ses tellerinin bölgesine ya da boğaz bölgesine geldiğinde orada sonunda bir asit ödem oluşturuyor. Evet, ödem oluşunca daha çok kasılma oluyor ve bir kısır döngüye giriyor. Bu hastalarda kalp hızı yavaşlıyor, ritim bozuklukları oluyor. Daha önce de bir şey varsa eğer bir kalple ilgili problem varsa birdenbire kalbi durabiliyor. Yani herkeste olmuyor ama bu olasılık mevcut tabii. O yüzden apneyi tedavi ettiğinizde aslında kısır döngüyü kırıyorsunuz. Evet. Yani hastanın kilo alması da kilo almasını engellemiş oluyorsunuz. Çünkü artık oksijen yakabiliyor. Fizyolojisi düzeliyor.
7: Evet.
8: Reflüsü düzeliyor. Bütün bu sorunları da çözmüş oluyorsunuz. Aslında bir sorunu çözerken onunla ilintili diğer sorunları da çözmüş oluyorsunuz.
7: Evet hocam. Hocam bir telefon bağlantımız daha var. Alo.
2: Efendim merhaba, iyi yayınlar.
7: Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz efendim. Tanıyabilir misiniz sizleri?
2: Ben de teşekkür ediyorum. Adım İsmet Gür.
7: Buyurun İsmet.
2: Ben uyku apnesiyle ilgili hocama bir sorum olacak.
7: Tabii sizi dinliyoruz.
2: Değerli hocam ben uyku apnesiyle ilgili uyku merkezinde yattım. Adnan Menderes Üniversitesi'nde. Uyku apnesi teşhisi konuldu. Hani bana bir makine verdiler. Şimdi bu makine sadece demiş ki bir işkencedir.
7: Makine
2: şimdi makineyle tüm gece o hortumla o kocaman makineyle o maskeyle uyumak çok zordur. Bunun başka yöntemi var mı? En azından bir cerrahi yöntemi var mı? Olabilir mi?
7: Maske verilmiş hocam hastanıza.
8: Anladım. Şimdi sibap ya da bitap dediğimiz halk arasında maske diye bilinen burundan hava vermek yöntemi. Bu iyi bir yöntem. Etkili bir yöntem.
7: Evet.
8: Fakat alet gerektiriyor. Bir cihaz gerektiriyor. O prensibi şu. Pozitif basınç veriyorsunuz burundan. Pozitif basınç verdiniz mi küçük dili ve yumuşak damağı yukarı kaldırarak havanın geçişini sağlıyor. Yani o basınca karşı dayanamıyor. Küçük dili ve yumuşak damağı yukarı kalkıyor.
7: Evet.
8: Böylelikle hastanın siz sonunda oksijenlenmesini, hava girişini sağlamış oluyorsunuz. Ama tabii bunu bir kuvvetle yapıyorsunuz. Bir basınç vererek yapıyorsunuz. Evet. Bunu yapabilmek için ama burnunuzun açık olması lazım.
7: Evet.
8: Yani bir acaba tıkayan bir şey var mı? Mesela yüksek basınç vermenizin sebebi tıkanıklığı aşmak için yüksek basınç kullanıyorsunuz olabilirsiniz. Evet. O zaman önce burunda yani ameliyat edilebilecek bir şey varsa onu kullanmak faydası olacaktır. Ya bu maskenin basınç seviyesini düşürecektir ya da gerek kalmayabilir.
7: Maskeden de rahatsız olduğunu söyledi hocam İsmet Bey. Şimdi hani onun haricinde başka bir tedavi uygulanabilir mi o maskeyi kullanmamış olsa?
8: Cerrahi tedavi şansı vardır, o kullanılabilir.
7: Evet. Hı hı.
8: Yani eğer ama onu şeyle anlayabiliriz. Bütün burundan genize kadar, ses tellerine kadar, bütün alanı muayene ederek bu pasajda tıkanıklık yaratan bir problem varsa onu çözebiliriz. Ama merkezi uyku apnesi ise yani böyle bir obstrüktif değil de tıkayıcı tip değil de uyku merkezinden kaynaklanıyorsa o zaman sadece elimizde silah olarak bir tek maske yöntemi kalıyor, başka bir şey kalmıyor.
7: Hocam. Peki hocam teşekkür ederiz. İsmet Bey geçmiş olsun efendim.
2: Teşekkür ediyorum. Sayın hocama da teşekkür ederim. İyi yayınlar.
7: Rica ederiz. Teşekkürler efendim. Hocam peki çocuklarda görülen uyku apnesi nedir? Bundan biraz bahsedebilir misiniz?
8: Şimdi büyüklerdeki uyku apnesinin sebebi daha çok küçük dil, yumuşak damak ve dil kökü bölgesinin gelip hava pasajını tıkaması.
7: Evet hocam.
8: Ama çocuklardaki biraz daha farklılık arz ediyor. Çocuklarda en çok bademcikler, yanlardan bademcikler ve de yukarıdan geniz eti dediğimiz geniz bademciği, üçüncü bademcik olan bu sorumlu oluyor. Özellikle 3-5 yaş arası çocuklarda, okul öncesi çocuklarda bu birincil problem. Yani adenoid diyoruz, geniz eti ya da adenoid dediğimiz durum. Şöyle düşünün, sağda solda birer tane bademciğimiz var. Yani o şişen bildiğimiz bademcik. Tam küçük dilin arkasında burun deliklerinin çıkış noktasında bir üçüncü bademcik var. İşte geniz eti, bademcik dediğimiz durum bu. O burun etinden farklı, burundaki konkalardan söz etmiyorum. Geniz arkasındaki, küçük dilin arkasındaki etten söz ediyorum. Bu normal insanlarda bademcik olduğu gibi çocuklarda bu geniz bademciği de var. Herkeste var. Yani bazen bende var diyorlar. Öyle yok, herkeste var. Ama önemli olan şu, pasajı tıkıyor mu tıkamıyor mu? Bu bazen çok büyüdüğü zaman gelip hava pasajını tıkıyor. Ve burundan hava girdiğinde arkadan çıkamıyor. Gidemiyor. Hava geçemiyor orayı. Ve geniz eti aslında şeyden daha önemli. Bu hava pasajını tıkama konusu bademcikten daha önemli.
7: Evet hocam.
8: O yüzden burada çocuklarda bunun tedavisi de kolay. 8 yaşından sonra küçülmeye başlıyor.
7: Evet hocam.
8: Ama 8 yaştan sonra küçülecek. O zaman biz bekleyelim de küçülsün deme şansımız da yok tabii. Çünkü sonunda siz böyle beklerseniz damak gelişimini, damak yapısını, çene yapısını bozacaksınız. Çocuk iyi beslenemeyecek.
7: Bunlar da önemli.
8: Tabii oksijen alamayacak, uyuyamayacak, okul başarısı düşecek. Yani onun için bunu cerrahi olarak tedavi etmek gerekecek. Evet, yani hocam. O yüzden bir kez daha vurgulamak istiyorum. Geniz etinin alınması çok önemli. Eğer varsa almak lazım. Bu sonra ileride işte akneli büyükler olmaması için çocukların baştan geniz eti ameliyatı şiddetle öneriyorum. Bu arada bademciklerin durumu için bir şey diyemeyeceğim. Bademcikler eğer yanlardan, onlar da çok iri ve kapatıyorsa bademcikleri de almak gerekecek. Bu söylediğim şeyle karıştırılmasın. Hani sık sık bademcikleri senede 5 defadan fazla şişenlere bademcik ameliyatı öneriyoruz. Bu onun dışında bir şey. Mekanik tıkanıklığa bağlı bir durum.
7: Hocam geniz eti belirtileri nelerdir çocuklarda? En çok gelen sorulardan biri aslında.
8: Şimdi geniz eti eğer çocuk yattığında ağzı açık uyuyorsa, horlaması varsa geniz eti var demektir.
7: Evet.
8: Ancak şunu kabullenmek lazım. Mesela bademcikler şiştiğinde de bir ağız açık uyum olabilir, horlama olabilir. Nasıl bademcikler şişince geniz eti de şişebilir. Fakat bu düzeldikten sonra, enfeksiyon hali düzeldikten sonra, çocuğun hiçbir şikayeti yokken, enfeksiyonu yokken, ateşi yokken hala horluyorsa, hala ağız açık uyuyorsa geniz eti var demektir. Geniz eti ne demek onu söyleyeyim. Yani şöyle düşünün. Burun ön deliklerinden hava giriyor. Arkada da aynı çıktı, iki tane delik var.
7: Evet.
8: Siz bir tane sakız alıp geliyorsunuz, yapıştırıyorsunuz şeye, çıkış deliğine.
7: Evet.
8: Ondan sonra hadi yavrum koş, hadi yemeğini ye, hadi zıpla diyorsunuz. Bu çok sıkıntılı bir durum. Çünkü oradan burun akıntısı da olamıyor. Sürekli burun akıntısı oluyor. Öne arkaya doğru gidemiyor.
7: Evet.
8: Ondan sonra burundan nefes alamadığı için çocuk, fizyolojik olan odur. Burundan nefes alamadığı için üst çene yapısı bozulmaya başlıyor.
7: Evet, tamam.
8: Damak kubbesi, çene yapısı C biçiminden U biçimine dönüyor. Daralıyor böyle.
7: Evet, evet.
8: Ve damak kubbesi de yükseliyor. Hem daralıyor hem yükseliyor. Sonunda dişler bu kavise sığamıyor ve eğri büğrü olmaya başlıyor.
7: Evet, evet.
8: Sürekli ağız açık uyuduğu için dişleri çürümeye başlıyor.
7: Bu da çok önemli bir faktör.
8: İştah kesiliyor.
7: Evet.
8: Hatta bir arkadaşımız şeyden yayından önce bana sordu. Geniz eti ameliyatı iştah açar mı diye. İştah açıldı geniz eti ameliyattan sonra dedi. Bu normal midir diye sordu. Evet dedim, normaldir. Çünkü daha önce çocuk doğru dürüst nefes alamıyordu ki yemek yiyebilsin, yediğinden zevk alabilsin. Aslında bu şimdiki normal durum dedim.
7: Evet.
8: Fakat yine de tabii obeziteyi önlemek için onu kontrol etmek lazım. Yani geniz eti... Bir de bu çocuklar hafif ağız açık uyuduklarından dolayı, dolaştıklarından dolayı şey gözükürler. Böyle apatik, biraz böyle zor anlayan çocukmuş gibi gözükürler.
7: Evet.
8: Okul başarıları daha düşük olur. O nedenle geniz etini bertaraf etmek lazım. Bunun da yöntemi tabii cerrahi olarak olacak.
7: Hocam kaldığımız yerden devam edelim. Bir telefon bağlantımız var. Alo.
3: Alo.
7: Hoş geldiniz, buyurun.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
7: Teşekkür ederiz, buyurun.
3: Benim 10 yaşında kızım var. Ameliyat oldu 6 yaşında. Geniz eti vardı. Kulakları duymuyordu.
7: Geçmiş olsun.
3: Bir de bademcikleri alındı. Ama gene benim kızımın aynı doktor beyin anlattığı gibi dişlerinde yamukluk var. Dişlerinde çürüklük var. Tıpkı aynı anlattığı gibi. Ama şu an yine horluyor. Bilmiyorum yine var mıdır geniz eti, oluyor mu? Bu horultuları, dişleri gene yamuk yamuk çıktı. Ağız yapısı çok kötü, yazık çocuğum. Biraz konuşma aslında zorluğu da çekiyor. Ondan olabilir mi? Dili uyuduktan sonra yarım saat dil yukarıda uyuyor. Ağzı kapalı ama. Baya bir terliyor, sıkıntıyla uyanıyor. O acaba geniz eti mi var? Onu bir sorayım dedim doktor bey.
7: Ameliyat olduğu halde hala.
8: Hala oluyor.
3: Evet. Şimdi, evet.
8: Geçmiş olsun efendim. Şimdi bu başta baş bölgesinde terleme olur. Çocuklar sıkıntıyla uyurlar. bu geniz etiyle uzun süre yaşadığı için, bu kızımızda da uzun süre yaşadığı için geniz eti hemen ameliyat olmadığı için,
7: evet,
8: bir günde olmuyor zaten bu tip değişimler. Birkaç yılda oluyor. Hı. O yüzden damak yapısı ve çene yapısı bozuluyor.
3: Evet.
8: Buradan sonra belki ortodontik müdahalelerle bu dişleri düzeltmek gerekebilir. Bir tel takarak o şeyleri, hı hı, düzeltmek, çene yapısını düzeltmek gerekebilir. Ya da çeneyi açıcı ortodontistler bazı çeneyi açıcı işlemler yapıyorlar. Onlar yapılabilir. Bir olasılık şu olabilir. Geniz eti kalan kısımdan tekrarlamış olabilir. Bir olasılık olabilir.
7: Evet,
8: ama normalde biz 10 yaşından sonra çok fazla beklemeyiz.
7: Hı hı.
8: Ama yine de olabiliyor. Kontrol etmek lazım. Yani evet, hala geniz eti var mı yok mu? Ama geniz eti dışında burun kemiğinde eğrilik varsa o da bu şikayetleri yapıyor olabilir. Yani tetikliyor olabilir.
7: Hı hı.
8: Eğer sadece geniz eti ise şeyden arada bir geçiyor olabilir. Ama burun kemiğinde eğrilik varsa, hiç düzelmiyorsa, o zaman daha kalıcı bir problem olabilir. Yani yine burundan genize kadar hava yolunu kontrol etmek, bir muayene etmek gerekir. Bir kulak burun boğaz muayenesi öneririm.
7: Hı hı.
8: Şöyle bir sıkıntımız var. Yaşı henüz daha 18'den küçük olduğu için burunda müdahale gerekirse de çok fazla kemiğe yönelik müdahale yapmayacağız. 18'i bekleyeceğiz burun, evet, için. Ama geniz eti yine varsa veya bir tekrar kalan kısımdan bir üreme olmuşsa, o zaman belki onu almak gerekebilir.
7: Peki Türkan Hanım, geçmiş olsun efendim.
3: Teşekkür ederim.
8: Diş içinde şey öneririm. Yani biraz, birkaç yıl içinde ortodontiye giderek en azından dişleri, evet, düzeltme imkanı var.
7: Tel takarak tekrarlayabiliyor da yani geniz eti bu.
8: Aslında şöyle diyeyim.
7: Neden kaynaklanıyor?
8: Usulüne uygun alınırsa geniz eti, hı-hı, aslında çok tekrarlıyor demek doğru değil.
7: Evet.
8: Yani tekrarlıyor dememem, evet, lazım. Ama diyebilirsiniz ki filanca bizim bir tanıdığımız işte geniz eti ameliyat oldu. İşte bir sene sonra, iki sene sonra bir daha oldu. Hı-hı. Olabilir. Sebebi şu olabilir. Bir, alınırken orada bir kısım doku kalmıştır. O doku tekrar üremiş olabilir.
7: Hmm.
8: Yoksa eğer tam alınmışsa kolay kolay şey yapmayabilir. Bir de şöyle bir şey olabilir. Siz geniz etini almışsınızdır.
7: Evet.
8: İki yandan da bademcikler büyüyerek onlar da pasajı tıkamış olabilirler.
7: Evet.
8: Yani geniz eti değil de yanlardan bademciklerin büyümesinden olabilir. Yani ya da, hı-hı, başka bir problem vardır. Belki hastamızda da öyle bir şey olabilir. Burunla ilgili bir problem olabilir. Hı-hı. Burunda polip olabilir. Burun kemiği eğri olabilir. Burunun kendi etleri, normalde olan etleri normalden daha büyük olabilir. Hı-hı. Bunlar da yine burun tıkanıklığı yapacaktır. Biz onu ayıramadığımız için, yani burnu tıkalı genizden, hı-hı, mi horluyor yoksa burun etinden mi horluyor, polipten mi horluyor, şeyden, onu ayıramadığımız için yine geniz etinin olduğunu düşünebiliriz.
7: Hı-hı.
8: Ama tekrarlaması olağan değildir. Yani geniz eti alınırsa kolay kolay bir daha gerek kalmaz ameliyat. Ama tek tük olgularda da olabilir.
7: Hı-hı. Hocam peki ne zaman tedaviye başlanmalı?
8: Geniz eti için bir şey.
7: Geniz eti için.
8: Geniz eti için bir kere, bu dediğim gibi 3-5 yaş arasında daha sık bir durum. Hı hı. Çocukta solunum problemi, uyku apnesi, horlama yapıyorsa onu tedavi etmek lazım. Yalnız burada tedavide hemen yarın ameliyat olmanız gibi bir durum,
7: evet,
8: söz konusu,
7: hı hı,
8: değil. Çünkü bu söylediğim bozulmalar bir yılda, iki yılda, birkaç yılda ortaya çıkmakta.
7: Evet.
8: Yani hemen bir günde bir günde olmuyor.
7: Evet.
8: Ama siz bu fizyolojik olan burundan nefes almayı sağlarsanız sonunda bu bozulmalar belli bir ölçüde kendine düzelmekte.
7: Evet.
8: Onun için bence geçirmeden yapmak lazım.
7: Evet.
8: Yani çünkü damak yapısı bozulmadan,
7: evet,
8: bir de demin hastamızın bir soruda vardı, kulağına da tüp takıldı diyor. Geniz eti sadece hava yolunu kapamıyor, aynı zamanda östaki borusunda ağzını tıkayarak kulakta sıvı birikmesine neden oluyor,
7: evet,
8: ve işitme kaybı da yaratıyor.
7: Evet.
8: O yüzden kulağına tüp takarken, işitme problemini çözerken geniz etini de almak olayın temelden çözücü olacak. O yüzden çok hem uyku apnesinde de geniz eti karşımıza çıkıyor, kulakta sıvı birikmesinde de geniz eti karşımıza çıkıyor.
7: Evet.
8: O yüzden ayrıca enfeksiyonlarda, yani solunum pasajını açmak zorundasınız.
7: Evet,
8: açık tutmak
7: hocam,
8: zorundasınız.
7: Hocam bir telefon bağlantımız, lütfen, daha var. Alo. İyi günler, hoş geldiniz efendim. Buyurun.
4: Teşekkür ederim efendim. Benim 45-50 senedir boğazdan yapmayı da öksürüğüm var.
7: Geçmiş olsun efendim. Buyurun.
4: Doktor Bey'e bunu sormak istiyorum. Ben İstanbul'da falan çok yattım. Tıpla da hastanelerde, ama bir çare bulamadım. Yanma boğazımın içinde.
7: Boğazda yanma varmış hocam.
4: Ya kışın oluyor. Yani yazın sıcaklarla geçiyor.
7: Hı hı.
8: Ne yapınca geçiyor? Ya,
7: sadece yazın geçiyormuş hocam. Kışın daha çok.
4: Ya boğazımın içinde yanma doktor Bey.
8: Anladım.
7: Boğazda yanma.
8: Burundan normal nefes alabiliyor musunuz? Bu da önemli.
4: Çok hafif bir burnumu çarpmışım. Bir içinde eğilik var dediler. Hastanelerde ameliyata gerek yok dediğimi gördüler. Burnumun içindeki kemiği. Hafif bir yamulma varmış. Sıkıntı o. Ağzımı açarak geziyorum. Tabii devamlı yanma.
7: Yanma hocam.
4: Boğazımın içinde. Başka ciğerlerinde falan bir şey yok.
8: Şöyle olabilir. Burun kemiği, burunla ilgili bir sorunun da sorun
7: var. Evet, burunla ilgili de
8: evet.
7: Bir
8: şimdi boğazla ilgili sıkıntılarımızın çoğunda burundan nefes alamamak sıkıntı yaratıyor. Hı-hı. Onun için burundan nefes almayı sağlamamız gerekiyor.
7: Evet.
8: İyi bir burun muayenesi, endoskopik muayene ve burunda eğer problem varsa tıkayan bu bir burun orta bölmesinin septumda bir eğrilik olabilir. Pardon,
4: hocam. Affedersiniz. Hocam daha çok boğazımın içinde. Yani sıkıntı boğazımda. Kışın oluyor, yazın yok.
8: Anladım.
4: Kronik faranjit de İstanbul Çamlıca göğüs kasada.
7: Kronikleşmiş bir şey olabilir mi hocam?
8: Kronikleşmiş bir şey olabilir. Reflüden olabilir.
7: Evet.
8: Eğer yatınca artıyorsa bu reflü olduğunu düşündürebilir bize. Yani yatar pozisyona geçince artıyorsa. Alerjik olabilir.
7: Hı-hı.
8: Burunun tıkanması en önemli sorun olabilir. Kurumaya neden oluyor. Yani
4: evet.
8: Uyku apnesi olanlarda da bizim bu ağız kuruluğunu görüyoruz.
7: Oluyor, evet hocam.
8: Sıvı kaybına neden oluyor. Kurulum neden oluyor. Bu çok önemli. Ortamın nemli olması önemli.
7: Evet.
8: Yani bence sorunun çözümüne önce burunun açık olmasını, normal nefes almayı sağlı hale getirmemiz gerekiyor.
4: Küçük dilde sarkma ve boğazımı sürtme yaptığından bundan da yaptığını söyledi İstanbul'da bir doktorumuz.
8: Ne yaptı?
7: Burnunuzda mı bir çarpma oldu?
4: Boğazımın içinde, sürtme, küçük dilde sarkma olduğu için boğazı devamlı tahrik şey ediyor dediler.
8: Aslında tükürük varsa, tükürük çok koruyucu bir şey. Tükürük olduğu için o küçük dilin oraya dokunması bir tahriş yaratmaz.
7: Evet.
8: Sadece bu horlama yaratır. Orayı kapatıp apne yaratır ama boğazda yanma yaratmaz.
7: Hı-hı.
8: Genellikle burundaki tıkanıklık kuruluk neden yaratarak olmaz. Bunun neden olur. Yani şeyin faydası olmaz. Küçük dili kısaltmanın sadece apneye horlamaya faydası olur. Yanmaya faydası
4: hocam,
8: olmayacaktır.
4: Kesilse acaba fayda eder mi? Bu öksürüğümü keser mi diye düşünüyorum.
8: Hayır. Şeyi horlamanıza fayda eder.
4: Horluyorum da tabii efendim.
8: Ona faydası olur ama boğazdaki yanmaya faydası olmaz. Çünkü yani, o zaman buruna yönelik operasyon da yaptırmanız lazım. Ya ikisi aynı anda veya kademeli olarak sırayla yapılabilir.
4: Lafınızı kesiyorum. Küçük dilde bir sarkma olduğunu söylendi. Bu devamlı oraya diyor. Hani devamlı sürttüğü için acaba öksürük ondan...
8: Anladım ama tükürük olduğu için tükürük yaratmaz. Evet. Tahriş yaratmaz. Tükürük onu korur.
4: Tamam hocam.
8: Geçmiş olsun efendim.
7: İyi günler dileriz. Hocam bir de eczanelerde satılan bir uyku bandı diye reklamlarımızda da çıkıyor. Uyku bantlarının faydası
8: şimdi
7: var mı hocam?
8: Şimdi onlar mekanik olarak tabii şey yapınca mekanik olarak açmasının bir faydası olacaktır. Ama dediğim gibi dıştan açmak yerine aslında orada bir i̇çten, rahatlıyorsanız içten onu bir radyo frekansla halletmek çok daha kolay olacaktır. Ama sonunda bir zararı yok, zararı olmayan yöntemin. Mesela yüksek yastıkta yatmak, odanın yanında olması bunlar avantajları. Size şunu söyleyeyim. Mesela sırt üstü yattığınızda horlama oluyorsa en basit yöntem, en zararsız yöntem pijamaya pimpon topu dikmektir. Hasta rahatsız olur, hemen yan döner. Mesela uygulanabilecek bir yöntemdir. Yani zararsız olan yöntemleri uygulayabilirsiniz ama bütün bunlara rağmen...
7: Siz de hocam ilk başlarda bunu tavsiye ediyor musunuz?
8: Şimdi şöyle...
7: Uyku bantlarını
8: mı?
7: Evet.
8: Şey yapabilirsiniz, bir sakıncası yoksa kullanabilir.
7: Yani sıkıntı olmaz.
8: Hayır. Yani bunlar... ama çözüm değil, onu söylemek
7: çözüm
8: istiyorum.
7: Çözüm değil. Yani sizin demeniz
8: bu bir oradaki sizi rahatlatan olay. Yani iki yana burnu çektiğinizde rahatlıyorsa hasta demek ki içeride bir sorun var demektir.
7: Evet.
8: O halde o zaman siz içerideki problemi halletmeniz kalıcı çözüm olacaktır. Ama siz bu işlemi yaptırana kadar kullanmak istiyorsanız onun bir sakıncası yok.
7: Hocam horlama ve uyku apnesi tedavisini önlemek mümkün mü baştan? Bir ilaçla bir tedavisi var mı hocam?
8: İlaçla tedavisi yok ama şey yapabilirsiniz. Yok. Yani önce kilolu ise kiloyu vermek.
7: Kilo çok önemli.
8: Çok önemli. Evet obezite çok önemli. Yani hocam. Bu boyunda kalınlaşma, işte yağ dokularının arada birikmesi. Çünkü bu gösterildi, MR'la gösterildi ve dediğim gibi sırf şey yaparak, kilo vererek ameliyattan kurtulan hastalarımız oluyor. Tabii kolay bir şey değil, onu söylüyorum. uyku kalitesini artıracaktır. Hı hı. İkincisi, sadece kilo vermek tek başına yeterli olmayacak. Egzersiz de, aktiviteyi de artırarak yap, birlikte yapmak gerekecektir. Bir diğer konu, mesela alkol 3-4 saat önce, yani uyumadan 4 saat önce alkol almayı kesmek, 3 saat önce yemek yemeyi kesmek, hı hı, faydalı olacaktır. Yine antihistaminikler dediğim ilaçlar, alerji ilaçları, evet, bunlar da uyku verdiği için yatarken bunu alırsanız iyicene kaslar gevşeyip, evet, horlamayı ve apneyi artıracaktır. Evet, onun için bunlar da gece yatarken bu tip ilaçları, evet, almamak, uyku ilaçları, hı hı, artıracaktır. İşte alkol artıracaktır. Sırt üstü yatmayıp yan yatmayı, yatıcı yastıklar, hı hı, kullanabilirsiniz. Onların faydası olacaktır. Bir diğer olay da sigara olayıdır. Sigara, evet, kesinlikle bırakılmalı. Ya da sigara içerinin yanında da durulmaması gerekiyor. Çünkü sigara da sonunda o bölgede ödem yaratıyor.
7: Evet.
8: Ödem de zaten dar olan bölgeyi iyicene sıkıştırıyor. Onun, hı hı, için sigaradan da uzak durmak gerekecektir. Bunlar sadece, yine bir daha söylememde yarar var, hafif derecedeki, evet, apnelerde yararlı olabilir. Ağır, orta ya da ileri derecede bir, hı hı, apnede bunu önlemek mümkün değil. Onu mutlaka cerrahi yöntemler ya da sibap kullanılabilir. Ameliyat olamayan hastalar yine mecburen maske kullanacak. Çünkü onlarda başka şansımız yok. Mesela kalp hastalığı ya da başka bir rahatsızlık nedeniyle ameliyatı riskliyse, yapılamıyorsa, evet, o zaman, çünkü genel anestezi altında yapmak lazım bu operasyonları. O zaman mecburen maskeyi kullanmak durumunda.
7: Hocam, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Sizin de son olarak seyircilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler varsa, tavsiyeleriniz varsa onları da alalım. Programımıza son verelim. Bir dahaki yayında da görüşürüz.
8: Peki, teşekkür ederim. Ben şunu söylemek istiyorum. Gözlem önemli. Yani, evet, uyku apnesi varsa bunu mutlaka tedavi ettirmek gerekiyor. Horlamanın ve uyku apnesinin tedavisi yoktur diye, hı-hı, düşünmemek lazım. Bunların tedavisi vardır. Tedavi edilebilir. Yeter ki sorunun nerede olduğu doğru olarak saptansın ve bu işin de ilk başta bir kulak burun boğaz muayenesiyle başlamak lazım ki. Çünkü, evet, maske bile kullanacak olsanız burnunuz tıkalıysa hava gitmekte zorlayacak. O yüzden önce burnu açarak başlamak lazım. Ondan sonra da hava yolunda neresi tıkalıysa orayı açmak gerekiyor. Onun daha ileri ameliyatları da var ama onlar ileri aşamalarda kullanılacak ameliyatlar. İkincisi de yine bir kez daha vurgulamak istiyorum. Çocuklarda geniz eti önemli.
7: Evet.
8: Bu geniz etini ortadan kaldırmak, geniz etini açmak gerekiyor. Çünkü damak yapısı bozulmasın diye, çocuk, evet, burundan rahat nefes alabilsin diye, dişler eğri büğrü çıkmasın diye, kulakta sıvı toplamasın diye, ileride apneli büyükler olmasın diye, evet, geniz etini zamanında aldırmak lazım. Bu zamanda genellikle işte okul öncesi dönem 3-5 yaşlarında, hı-hı, oluyor. Çocuğunuz horluyorsa, hiçbir şikayeti yokken, yani enfeksiyon değilken, boğazı şişmemişken, ağız açık uyuması varsa, horlaması varsa, burada geniz eti var demektir.
7: Evet.
8: O zaman da tedavisi cerrahidir.
7: Evet,
8: İyilik yapmıyoruz. Aman ameliyat ettirmeyelim derken iyilik yapmıyoruz. Aslında, evet, kötülük yapmış oluyoruz.
7: Peki, çok teşekkür ederiz
8: ben
7: hocam.
8: Ben teşekkür ederim.
7: Sağlıklı kalın, hoşça kalın.
6: Sağlıklı Türkiye. TGRT FM.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 27, Sure Vakıa Suresi 77-96. Ayetler, Hadid Suresi 1-29. Ayetler. Sayfa 536-540.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız ve sonrasında hayatım roman gelecek. Son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ata el Ezrak rahmetullahi aleyh. Ölüm dehşetli iş. Bu zat buyuruyor ki, ben dua ediyorum. Ya Rabbi, cehennemde bizi yakma diyorum. İnsan kurtulmadıkça azaptan ahirette nasıl hissedebilir kendini emniyette? Ölüm, kabir ve mahşer, hesap, mizan ve sırat, bunlar geçilmedikçe olunur mu hiç rahat? Ölüm dehşetli bir iş. O anda şuur kalkar. O zaman Allah demek kolay olmaz o kadar. Diyelim ki kurtardı imanını son anda. Lakin kabir sıkması olacak mezarında. Böcekler ve akrepler yiyecek vücudunu. Günahları çok ise mutlaka görür bunu. Sonra bir mahşer var ki, mümkün değil dayanmak. Bir ayağın üstünde bulunur bin bir ayak. Bir nice bin seneler o meydanda beklenir. İnsanlar izdihamdan bitab olur, tükenir. Nice insan vardır ki maliktir çok sevaba. Lakin hesap sonunda duçar olur azaba. Çünkü dünyadayken kul hakkına girmiştir. Ne kadar ecri varsa onlara verilmiştir. Onların günahı da yüklenir bu kişiye. Sonra müflis olarak sürüklenir ateşe. Bir günde sohbetinde buyurdu, ey cemaat! Gaflete gelmeyin ki çabuk biter bu hayat. Günah işleyenlere bakıp üzülüyorum. Ya Rabbi, bu insanlar nasıl yanar diyorum. Çok dehşetli günler var hepimizin önünde. Rezil rüsva olmak var yarın mahşer gününde. Bu çetin geçitlerden kurtulmadıkça insan neşelenebilir mi dünyada kısa bir an? Önce bir ölüm var ki o anda kalkar şuur. Kelime-i tevhidi söylemek çok zor olur. Bir araya gelse de dünyadaki acılar, can acısı yanında yine de hiç kalırlar. Sonra kabir azabı başlar ki mezarında, karanlık, dar bir yerdir, kimse olmaz yanında. Sonra korkunç şekilde gelerek münker nekir, suale çekerler ki, Rabbin kim, dinin nedir? Günahın nispetinde mezarı sokar onu, böcekler ve akrepler kemirir vücudunu. Kâfirlerin mezarı cehennemden bir çukur, Müslümanınki ise cennetten bahçe olur. Sonra mahşer azabı gayet zordur ve çetin, insanlar nice bin yıl beklerler hesap için. Sonra mizan kurulup ameller tartılır hep. Günah ağır gelirse ne olur hali acep.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, başkasının kusurlarıyla meşgul olmamalıyız. Eğer dine hizmet ederken sıkıntıya ve haksızlığa uğrarsak, bunu nimet bilmeli. Çünkü Peygamber Efendimiz, Allah'ın Resulü olduğu halde, hem de haklıyken iyilikten başka bir şey yapmamıştır. Çok büyük haksızlıklara, çok büyük sıkıntılara katlanmıştır. İnsan günah işlemez mi? Hepimiz günahkarız. Günahı çok olmanın ölçüsü ne? Onu da bilmiyoruz. Büyük bir zat, içinizde en günahkar benim. Çünkü içinizde en yaşlı, en çok nefes tüketen benim. Allahü Teala'yı unutarak gafletle alınıp verilen her nefes günah yazılır buyuruyor. İnsanın Allahü Teala'yı unutarak gafletle alıp verdiği nefes günah olarak yeter. Bu yetmezmiş gibi sabahtan akşama kadar kaç kişinin kalbi kırılıyor, gıybet ediliyor, nice günahlar işleniyor. İnsanın koynunda yılan olsa hiç onu unutur mu? Ha soktu ha sokacak, ha ısırdı ha ısıracak diye endişeyle yaşar. İnsanın nefsi yılandan 1000 defa daha zararlıdır. İçimizdeki bu yılanı asla unutmamalı, hiçbir dünyevi konuda kendimizi haklı görmemeli. Peygamber Efendimiz haklı olduğu halde din kardeşinin kalbi kırılmasın diye sen haklısın diyene cennette köşk verileceğine kefilim buyuruyor. Ahirete yüzünü çeviren insan sadece kendi kusur ve hatasını görür, başkasında kusur ve hata görmeye değil düşünmeye dahi vakti yoktur. Zaten kendi kusur ve ayıplarını düşünmeyen, başkalarının kusurlarıyla meşgul olan bir kimsenin Allahü Teala'yı tanıması, salih bir kul olması mümkün değildir. Ümitsizliğe kapılmamalı, son nefesten tamamen emin de olmamalı. Her zaman için tövbe istiğfar etmeliyiz. Herkesle iyi geçinmeli, fitneye sebep olmamalı. Bütün Müslümanlara da iyilik ve dua etmeli. İmam Rabbani Hazretlerinin zindana girmesine bir talebesi sebep olmuştur. Yani bir kimsenin fitnesi yalnız kendisinde kalmaz, pek çok kişinin başını ağrıtır. Çok dikkatli davranmalı. Yapılan herhangi bir yanlış hareket yalnız bizi değil başkalarını da yakabilir. Bunun vebali ve günahı da bize yeter. Bir organın acısı bütün vücudu tahrip etmeye yeterlidir. Onun için hem kendimizi hem de etrafımızdakileri düşünerek yaşamalı. Eden kendine eder. Müslüman kardeşimizde hata, kusur görmemeli, görülenleri de affetmeli. Hazreti Muaviye'ye, siz valilikte çok kaldınız, hiçbir halife sizi değiştirmedi, bunun hikmeti nedir diye sordular. Buyurdu ki, Resulullah Efendimiz bana, ya Muaviye, iyilik edene iyilik et, kötülük edene affet buyurmuştu. Bunu kendime düstur edindim, çok rahat ettim. Herkes benden memnun kaldı. Büyüklerimiz buyuruyor ki, üzerinde bir kuruş kul hakkı olan cennete giremez. İnsanın giydiği elbisenin tamamı helal olsa, bir düğmesi, bir ipliği haram olsa, bu elbiseyle kılınan namaz kabul olmaz. Yani namaz borcu ödenmiş olursa da, namaz kılmakla hasıl olacak büyük sevaplara kavuşamaz. Peygamber Efendimiz yine buyuruyor ki, Sırat Köprüsü'nde her Müslümana 7 sual sorulacaktır. Birincisi imandan, ikincisi namazdan, üçüncüsü oruçtan, dördüncüsü hactan, beşincisi zekattan, altıncısı gusülden, yedincisi kul hakkından sorulacaktır. Bu 7. sualden peygamberler bile korkmuştur. İşte kul hakkının hesabı da verildikten sonra Sırat Köprüsü'nden geçilebiliyor. Kul haklarından biri gıybet ve dedikodudur. Onun kalbini kıracak bir sözü bir kimsenin arkasından konuşmak gıybettir. Gıybet zinadan bile günahtır. Kalp kırarsa yani haberi olursa kul hakkına girer ve helalleşmek gerekir. Haberi olmasa da çok büyük günahtır. O halde kesinlikle hiçbir Müslümanın gıybetini yapmamalı. Kul hakkının hesabı çetin olacaktır. Küfürden sonra en büyük günah kalp kırmaktır. Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Kalbi kırılan bir müminden, onun bedduasından çok korkmalıdır. Kalp, nazargâh-ı ilahidir. Allahü Teala insan vücudunda kendine en yakın,
komşu olarak kalbi yaratmıştır. Eğer kalp incitilirse, kalbin komşusu Allahü Teala da incitilir. O halde Müslüman olsun, kafir olsun, hiç kimsenin kalbini kırmamalı, aksine iyilik yapmalı. Hikmet-i ilahi, bazı kulları küfre hizmet ederken, bazı kulları da her şeyini feda ederek insanların dünya ve ahiret saadetlerine kavuşmaları için dinimize hizmet ediyor. Müslüman için en büyük felaket, bu nimetin kıymetini bilmemek olur.

0: Sevgili dinleyiciler, maalesef zamanımızda manevi değerler gittikçe zayıflamaktadır. Yerini ise menfaat üzerine kurulmuş münasebetler almaktadır. Bu da insanlar arasında çeşitli sıkıntıların doğmasına sebep olmaktadır. Özellikle yakınlarımız arasında laf taşımak şeklinde zuhur eden olaylar, zaman zaman üzücü durumların meydana gelmesine yol açmaktadır. Bu hususta Kovucu'nun Yaptıkları isimli bir menkıbe sunuyoruz.
1: Cafer, bir hizmetçi almak istiyorum.
2: Nasıl arzu edersiniz efendim?
1: Mansur bin Yasir vefat etti biliyorsun. Onun hizmetçisi nasıl? Çok çalışkan olduğunu söylediler.
2: Doğrudur efendim. Yalnız...
1: Evet.
2: Bu hizmetçi için biraz kovucudur diyorlar efendim. İnsanlar arasında laf taşırmış da.
1: Öyle mi? Ne olursa olsun mühim değil. Çalışkan olsun bana yeter. Çalışkan.
2: Siz bilirsiniz efendim.
3: Sedat.
4: Buyurun hanımefendi.
3: Yapacağın işlerini tamamladın mı?
4: Evet efendim, bitirdim. Her şey tamam.
3: Maşallah, pek gayretlisin.
4: Ben çok tecrübeliyim. Vazifelerimi hiç aksatmam. Hem insanları da iyi tanırım. Herkesin gözünden ne istediğini anlarım.
3: Bak sen, bilmediğimiz ne kabiliyetlerin varmış. Meğer ben...
4: Mesela kocanız sizi hiç sevmiyor. Başkasında gözü var.
3: Değil mi? Nereden anladın peki bunu?
4: Ben size demedim mi insanların gözünden anlarım diye? Eğer arzu ederseniz bildiklerimi size de öğretirim.
3: Çok merak ettim. Peki, hadi öğret bakalım.
4: Öyle hemen olmaz. Kolay mı hanımefendi?
3: Ya nasıl olur?
4: Tecrübe etmek için bir teklifim var. Bu gece kocanız uyurken onun çenesinin altından birkaç kıl kesip bana getirirseniz size büyücülüğü öğretirim. Siz de büyü yapar kocanızı kendinize bağlarsınız. O zaman sizi çok sever, gözü de dışarıda olmaz. Bu kadar basit hanımefendi.
3: Doğru söylüyor. Tamam, dediğini yapacağım. Bu gece kocamın çenesinin altından birkaç tane kıl kesip sana getireceğim.
4: Efendim, bir şey arz etmek istiyorum.
1: Buyur Sedat, söyle.
4: Ama bana kızarsınız diye korkuyorum da.
1: Neden kızayım ki? Hadi söyle, çekinme.
4: Muhterem efendim, siz benim veli nimetimsiniz. Size yapılmış bir ihaneti kendime yapılmış olarak kabul edin.
1: Beni meraklandırıyorsun. Dilinin altında ne varsa çabuk söyle. Kim bana ihanet ediyormuş?
4: Hanımınızın gözü dışarıdadır. Sizi sevmiyor. Hatta öldürmek istiyor.
1: Allah iyiliğini versin. Ben hanımımı iyi tanırım. O öyle bir şey düşünmez bile.
4: Demek bana inanmıyorsunuz. Ama sözlerimin doğru olduğunu anlamanız çok kolay.
1: Nasıl yani?
4: Tecrübesi bedavadır. Bu gece çok yorgunum deyip uyur gibi yapın. Şayet sizi kesmeye gelirse sözümün doğru olduğunu anlarsınız.
1: Peki, inanasım gelmiyor ama bir tecrübe edelim.
3: Ahmet Efendi yemekten hemen sonra uyudu. Bu ustarayla sakalından birkaç adet kıl keseyim. Derin bir uykuya dalmış. Sakalını kestiğimin farkına bile varamayacak.
1: Rennankör kadın! Demek beni öldüreceksin ha? Öldüreceksin öyle mi?
3: Ne öldürmesi? Hayır.
1: Elindeki bu ustarayla beni tıraş etmeyecektin herhalde. Ver şu ustarayı bakayım bana.
3: Seni niye öldüreyim? Yanlış anladın beni.
1: Nankör! Senin için yaptıklarım gözüne dizine dursun. Bu hareketini affetmeyeceğim.
3: Dur yapma. Yanlış anladın beni. Ne olur dur. Dinle anlatayım. Elinde bıçak
1: madem
3: da var.
1: Madem sen beni öldürmek istedin, bunu yanına bırakmayacağım. Hainlerin sonu böyle olur işte.
3: Hatta ettin.
1: Sedat haklıymış. ihanetinin cezasını çektin.
0: Dedikoducu hizmetçisinin sözüne kanan Ahmet, hanımını öldürmüş, hanım da kıskançlığının neticesi canından olmuştu. Hizmetçi daha sonra kadının akrabalarına cinayet haberini verir, akrabaları Ahmet'i öldürürler. Ahmet'in akrabaları da karşı tarafın akrabalarını öldürürler. Boşu boşuna birçok insanın katil olmasına, birçok yuvanın yıkılmasına sebep olurlar.
1: Bu hadiseden de anlaşılıyor ki yalanın veya kovuculuğun azı çoğu, büyüğü küçüğü olmaz. Küçücük bir yalan şaka da olsa hadiseyi büyütebilir. Belki de sonuçta çok kötü durumlar meydana gelebilir.
0: Musa aleyhisselam zamanında kıtlık olmuştu. Kaç defa yağmur duasına çıkılmışsa da duaları kabul olmamıştı. Allah-u Teala Musa aleyhisselama vahyetti. İçinizde bir kovucu vardır. O aranızda olduğu müddetçe duanızı kabul etmem. Musa aleyhisselam, "Ya Rabbi, onu bize bildir, aramızdan çıkaralım," dedi. Allah-u Teala, "Ya Musa, ben sizi kovuculuktan men ederken kendim kovuculuk yapar mıyım?" diye buyurdu. Bunun üzerine herkes tevbe etti ve yağmur yağdı.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz mektup göndermiş. Diyor ki, tesbih çekerken tesbihi her zaman göbekten yukarı göğüs hizasında tutmalıymışız diye duydum. Doğru mu?
1: Efendim, şimdi kitaplarda anlatılırken, yani tesbih tanelerinin veyahut da namaz kılınan seccadenin, bunlar vasıta olduğu için genellikle edeben hürmet gösterilir. Ama bu dinleyicimizin ifade ettiği gibi bunu bu şekilde yapmak, bunları bunu göstermek farzdır, vaciptir diye bir hüküm yok. Edeben bunlar ibadetlere vasıta olduğu için, mesela tam ilmihal saadeti ebediyede de edeben mesela tesbih alıp da camiler doluyor, fırlatıp atıyor. Atmak caiz değil. Edeben aynı şekilde mesela böyle edep bahislerini anlatan kitaplarda, hani tesbihini yukarı kaldırmak, o şekilde aynı şekilde çekmek, bu edeptir.
0: Namazda özellikle.
1: Namazda özellikle. Seccadeleri de aynı şekilde namaz kıldıktan sonra güzelce toplayıp kaldırmak edeptir bunlar. Bunlara riayet etmeli. Şimdi bir zararı olmaz, faydası olur.
0: Bunu böyle edeptir kısmını atlayıp da sanki dinin emriymiş gibi anlayan birisi, babası veya dedesi. Adamcağız tek elinde tesbih, yani namaz dışında. Elini de şöyle dizinin üstüne koymuş, öyle tesbih çekiyormuş. O da hemen işgüzarlık yapmış yani. Öyle olmaz dede, kaldır şu elini falan, tesbihi belinden aşağıya tutuyorsun falan. Adamın moralini bozmuş.
1: Evet.
0: Yani bu yani adamın yaptığının bir hatası var mı?
1: Şimdi Kur'an-ı Kerim değil bu. Tamam şeydir, hani edebe yukarıda, ama adamın adamcağız rahatsızdır, yaşlıdır, elinde öyle koymuştur, çekiyordur. Mesela yattığı yerde tesbih yatağın içerisinde eliyle böyle çekiyor mesela. Bu mahsur olmaz, caizdir.
0: Defne yapraklarını kaynatıp bu suyla banyo yaparsak nazarı aldığı söyleniyor, doğru mu?
1: Biz kitaplarda okumadık, muteber elimizdeki kitaplarda rastlamadık. Ve tam İmdan Saadet-i Ebedi de nazar için okunacak şeyler bildiriliyor. Ha, onlara itibadı yok. Onu bilemem. Efendim, ben okudum da faydasını görmedim. Biz okuyoruz, faydasını görüyoruz. Okumaktan okuma fark var. Şimdi o kitabı hazırlayan zat buyuruyor ki, yani bantı alınmış, kendi sesinden dinledim. Buyuruyor ki, karşım buyuruyorlar, biz her sabah 3 defa Bismillahirrahmanirrahim la yedurun asmihi şeyün fil ardı ve la fissemâ ve semî'ul alim. 3 defa sabah, 3 defa da akşam okuyoruz. Bu sebepten dolayı bize nazar büyü tesir etmez. Çünkü biz 3 sabah, 3 de akşam bunları okuyoruz. Peki bunu kim söylüyor kardeşim buyuruyorlar? İslam alimleri buyuruyorlar. Arkasına bir şey ifade ilave ediyorlar. İnanmak lazım ama. Şunu bir deneyeyim bakayım, bir faydası olur mu, olmaz mı? Olmaz. Şüpheli yaklaşıyorsun. Bu ehl-i sünnet alimleri ise bunlar Allah rızası için yazdılar. Alim değilse zaten onun bir kıymeti harbiyesi yok. Şimdi at izi it izine karıştı. Biz niye ısrarla mesela tam ilmihal saadet ediyoruz veya hakikat kitabının yayınları diyoruz. Hakikat kitabının yayınları ehl-i sünnet alimlerin kitaplarıdır. Dolayısıyla onlarda tereddüt yoktur. İnanarak aynı şekilde içindekini okursan, o sebebi de yapışırsan biiznillahü teala şifa bulunur.
0: Bir başka soru. Şeytan ve iblis aynı mıdır?
1: Aynıdır hocam.
0: Yoksa farklı mıdır? Devamında şöyle sormuş hocam. İblisin gök ehlinden, şeytanın yer ehlinden olduğu söyleniyor. Biraz bilgi verir misiniz? Hangisi daha tehlikeli?
1: İkisi de aynıdır. Biri kadın kılığına girmiş, biri erkek kılığına, öyle mi? Tövbe yarabbi ya. Cin tayfasındandır. Şeytan da denir. İblis de denir. Tamam mı? İkisi de geçiyor. İkisi de aynı şahıstır. Cin tayfasındandır. Melekler safında bulundu ama melek değildir. Nurdan yaratılmamıştır. Ateşten yaratılmıştır.
0: Meleklere hocalık yaptı falan deniyor.
1: Doğru. Şimdi kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki, daha önce yeryüzünde Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratmadan önce cinler vardı. Bunlar çok azgın ve taşkın olunca Allah-u Teala melek ordularını gönderdi. Hepsini bunları imha ettirdi. O şeyde bu cinler tayfasından olmasından aradı, meleklerin safında yer aldı. Bunun için de Allah-u Teala buna gök kapılarını açtı. Yani gökyüzünün her tarafında dolaştı, gezdi. Her tarafta da aynı şekilde ibadet de etti. Çok şeyi gördü, çok şeyi de biliyordu. Meleklerden bazıları aynı şekilde kendilerine emir verirse onu yaptığı için başka şeyle ilgilenmez. Başka şeylerde de bilgisi yoktur. Bunun onlara göre aynı şekilde her kata girip çıktığı için bilgisi çoktu. Meleklere hocalık yaptıktan maksat, yani Mesela diyelim ki bir işte vazifeli, başka bir şey bilmiyor. Ona gidiyor, o olanları anlatıyor. Dolayısıyla o melekten fazla bilgisi olmuş oluyor. Hocalık yapmasın budur, yoksa mürşit, rehber falan manasında değil o. Yani bilgisi çoktu. Ona kalacak olursan, şimdi mesela din adamlar var. O din adamlardan daha çok iblisin bilgisi var. Niye? Ta Adem Aleyhisselam'dan itibaren gelen şeriatların hepsini biliyor bu. Hepsini biliyor. Çünkü gördü. Allah-u Teala'dan da ömür istedi. Kıyamete kadar da yaşıyor. Fakat kendi evlatları, yerleri kendisi gibi değil. Bir tek bu. Kıyamete kadar yaşayacak. Ve Allah-u Teala'ya tavır koyan da bu. Res çeken de bu. Onun evlatlarıdır aynı şekilde. Onun soyundan gelenler.
0: İblisin de nefsi var mı?
1: Allah-u Teala iki varlıkta nefsi yarattı. İnsan ve cin. Bu da cin tayfasındandır. Dolayısıyla bunlar da, cinler de erkek ve dişidirler, evlenerek çoğalırlar. Meleklerde nefs yoktur, hayvanlarda yoktur, insan ve cinde vardır. Ve insanlara göre de çok aşağı varlıklar olduğu için nefisleri de çok azgın olur. Ateşten yaratıldığı için en ufak şeye falan hemen aynı şekilde gadaplanıyorlar, öfkeleniyorlar. Böyle bir varlıktır.
0: Bu Allah-u Teala'nın emrini beğenmemesi falan ondan kaynaklı.
1: Tabii canım, kibirden. Yani,
0: kibirden.
1: Nefsinden. Ben üstünüm dedi. Sen bilemedin dedi haşa Allah-u Teala'ya. Sen bana sorsaydın ben sana söylerdim demek istiyor yani. Ve zamanımızdaki din adamlarının çoğu da böyle şeytan sıfatlı ya işte. Aynı nefs, onun nefsi aynı. İkisi de kafir. İkisi de firavun. Firavundaki nefsle bizdeki nefsin arasında fark yok ki.
0: Adem Aleyhisselam yaratılıncaya kadar bu iyiymiş. Ama yaratılınca...
1: İtibar görüyordu. hasetinden hemen fırladı.
0: Nevri dönmüş.
1: Nevri yani. Döndü. Benden daha üstün olamaz dedi. Zamanımızda var ya, ekranlara çıkıyor. Bana göre o kim ki falan. Benim aynı şekilde ayakkabımın keliği olamaz falan. Diyor ya adam.
0: Böyle adamlara şeytan sıfatlı deniyor. Boşuna değil demek.
1: Tabii. Şeytan sıfatlı. Rahmetli babaannem de derdi öyle ya. Şöyle bakardı, şeytan sıfatlı bunlar derdi.
0: Kibirinden
1: tabii. Bu istediğin adam olsun, ne olursa olsun. Bir kere İslam halim olabilmek için. Hani biraz önceki suale cevap verirken İslam halim derdi. Bu yok. İslam halimleri biz anlamayız, bilmeyiz, kitaba bakalım derler. Ama bunlar ben biliyorum diye başlıyor buna. Yani senin bilmene de sana da diyeceksin, sıkı vereceksin gırtlağını yani böylelerinin. Ama Allah-u Teala hikmet-i ilahi. Hepsi meydanda işte, bidat ehli de, zındığı da, kafiri de, hepsi meydanda. İnsana da Allah-u Teala akıl vermiş, irade vermiş. Arkadaş bir de sen otur, böyle dedi diye peşin paldır küldür gidiyorsun. Hani böylelerine koyun gibi derler. Yani ben koyun otlattığım için biliyorum. Keçi böyle değil. Keçi inatçı bir hayvandır. Tamam, keçi inadı diye kullanırlar. Akadın inatçı bir hayvandır. Ama koyun öyle değil. Ya Mustafa Bey, hikmet-i ilahi. O hayvan hele sıcakta başını bir eğer güneşten dolayı. Birisi önde, artık o sürünün muallimi. Böyle paldır paldır gidince öbürsü de onun ayağının altına başını sakar. Nereye gittiğini hiç şey yapmıyor. Hiç öyle.
0: Kafa önde zaten.
1: Kafa önde yani. Gidiyor. Öndeki pat diye çukurdan düşüyor. Arkadakiler de gidiyor, çukurdan düşüyor. Evet. Onun için koyun gibi derler. Onun için koyun gibi. Ya koyun gibi olma, Allah-u Teala sana akıl ve irade vermiş. Bir bak, bir başını kaldır aynı şekilde. Tehlikeli mi değil mi? Önünde yar mı var, hendek mi var, uçurum mu var? Bir baksana. Yok. Koyun gibi böyle. Koyun da aynı şekilde böyledir böyle. Paldır küldür gidiyor. Diğer hayvanlarda da akıl olmadığı için. En azından mesela şimdi belgesellerde görülür. Mesela o vizyon öküz dediğimiz o sürüler mesela geliyor falan. Nehirden geçecekler. Nehrin içi timsah kaynıyor. Ama mecbur karşıya geçme. Bakıyor falan. Uçurum bile olsa bir iki tanesi atlıyor. Atlayınca hepsi lapır lapır lapır lapır lapır falan gidiyor. Artık timsahlar alacağını alıyor. Kalan sahalar bizimdir, onlar çıkıyor.
0: Birisini alıp gidiyor onlar. Birisini da, alıp timsahlar gidiyor.
1: Evet. Bazen ayağı kırıldı mı yandı artık. Onun işi bitti evet. Falan. Timsahlar hallediyor onları. Dolayısıyla Allah-u Teala insanı öbür varlıklardan ayırmak için akıl vermiştir, irade vermiştir. Dolayısıyla bu zaman ahir zaman olduğu için mezhepsizi, zındığı, yani din düşmanısı, bidat ehlisi gani. Kaynıyor zamanımızda. Bir başını kaldır arkadaş ya.
0: Hele bir Müslümanın koyun gibi o hiç olmaması
1: lazım. Hiç olmaması lazım.
0: Evet.
1: Önce bir düşüneceksin falan. Bu adam diyor ki bana göre. İşte sen boşuna aynı şekilde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullah teala aleyh talebelerine bile habire sorarlarmış. Kitap okuyor musun? Kitap okuyor. Dedim niye bu kadar ısrarla duruyor? Yani. Mustafa Bey yakinen şahidim. Yani bu kitapları okumayan kimse... Efendim etiketi, kariyeri, mevki, makamı ne olursa olsun pat diye tökezliyor. Hiç farkında bile değil. Tökezlediğinin farkında değil. Paldır küldür gidiyor. Bu zat 20-30 sene emek vermiş. Lazım olan bütün bilgileri, bu zamandaki Müslümanlar için lazım olan bütün bilgileri oraya yerleştirmiş. Artık başka şeye ihtiyacın yok. Otur, onları bir hazmet. Hazmedince diyorsun, bakırsan bu kelp, bu domuz, bu aynı şekilde tilki demeye başlıyorsun. Anlıyorsun yani o zaman. Efendim bu işte ilahiyatçı, bu bilmem işte bilmem neci, bu bilmem neci falan. Hepsini anlıyorsun, görüyorsun yani. Adam domuz suretinde midir, akrep suretinde midir, seni yemeğe mi geliyor, hepsini anlarsın. Bizim evde bir kuş var. Yani Allah razı olsun, bir dinleyicimiz hediye etmişti. Biz daha önce de şey yapıyorduk falan. Yavruyken kafeste doğuyor bunlar. Ben bunu bir yazın balkona çıkarmıştım falan. Şimdi dışarıda şey yapıyor, onlar görünce coşuyor böyle. Hani diyor kafesi aç da bir gideyim. Kafes açayım da sen ömründe kediyi görmedin. Bu kedi senin düşmanı mı değil mi bilmiyorsun. Kedinin önüne gitse kediye ben bakar.
0: Dışarıda ne yenir ne içilir bilmiyor.
1: Onu bilmez.
0: Nereye gidilir, nereye
1: onu
0: konulur.
1: Bilmez. Dedim sen kafeste yetişmişsin.
0: Her şey önüne gelmiş.
1: Her şey önüne gelmiş. Dışarıda ne yiyeceğini de dediğiniz gibi bilemezsin. Ve kim sana düşman, kim dost, kim düşman onu bilemezsin.
0: Doğru.
1: Ve ham diye Allah götürürler seni. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala'yla hep zaman zaman anlatıyoruz, naklediyoruz bir sözü. İşte birisi gelmiş demişim, sen hep hocam hocam diyorsun da hocamdan ne öğrendin? O zatta buyurmuş ki ben hocamdan bir tek şey öğrendim. Demiş ne öğrendin? Kim sevilir kim sevilmezsin. Bu da bize yetti buyurmuşlar. Ben bunu ilk duyduğum zaman Allah Allah bu ne demek ki, bundan murat ne? Tabi hadiseler şey yaptıkça, kitapları okuyunca ne kadar önemliymiş. Kim sevilir kim sevilmez. Efendim sarıklı sakallı cübbeli adam. Ama adam din düşmanı. Adam İslamiyet diyor, hizmet diyor, bilmem ne diyor ama adam din düşmanı. Başkasının kulu kölesi, uşağı yani.
0: Hain.
1: Hain. Fakat bu kitapları okuyunca ha diyorsun. Sakalına, sarığına, cübbesine, etiketine, kariyerine değil. Bu adam ehl-i sünnet midir? Allah rızası için mi yapıyor? Sırıtır o. Zaten sen samimiysen, ihlasla şey yaparsan işte orada Resulullah Efendimiz buyurduğu devreye giriyor. Müminin ferasetinden sakınınız. Çünkü mümin Allah-u Teala'nın nuruyla bakar. Sen farkında değilsin. Öyle bir gözlük veriliyor ki sana, bir bakıyorsun aha diyorsun bu sarıklı sakallı din düşmanı bu. Bu zındığın teki. Aha bu ilahiyatçı. Ama bu din düşmanı, zındık diyebiliyorsun. Bir tanesine bakıyorsun aha diyorsun bu ehl-i sünnet dikkatine, bu Allah rızası çalışıyor diyebiliyorsun, ayırabiliyorsun. Tamam. Sen böyle bir elinde ölçü yok, ondan sonra seni gelen tokatlamış, giden tokatlamış, sonra dine düşman oluyorsun. Din adamların hepsi böyle yapıyor. Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey? Sen ayıramıyorsun. Kim sevilir, kim sevilmez. Bilmiyorsun. Bunu nereden öğreneceksin? Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını okumak suretiyle öğreneceksin. Başka türlü mümkün olmaz.
0: Evet. Dinleyicimizin bir sorusu da şöyle. Her Arabi ayın son çarşambasının uğursuz olduğu ve dikkatli olmamız gerektiği söyleniyor.
1: İşte uydur söyle böyle. Kim söylüyor? Sosyal medyada birisi bir yerden kendi kafasına göre aynı çekilmiş. İslamiyet'te uğursuzluk yok. Günlerde hiç yok. Her Arabi'nin çarşambası uğursuz olmuş. Yok öyle bir şey. Dinin sahibi buyuruyor ki yani Muhammed Aleyhisselam dünyayı şereflendirdikten sonra gitti o. Uğursuzluk yok. Ne kuşta, ne günde, ne herhangi bir şeyde. Yok öyle bir şey. Efendim tefekkür etmek deniyor, bereketlenmek. O var, o ayrı bir mesele. Ama uğursuzluk yok.
0: Dinleyicimizin bir sorusu daha var. Diyor ki bir kitapta ömrünün uzun olmasını isteyenler bir dua zikretmiş. Şu duayı okusunlar diyor. Şimdi dua okuyarak ömrü uzatmak mümkün mü diye soruyor dinleyicimiz.
1: Ömrü uzatmak öyle değil. Ehl-i sünnet alimleri açıklamışlar onu. Tezekkürül mevt ömrü uzatır. Ama onu açıklamışlar.
0: Ne demek o?
1: Bir kimse ölüm ve sonrası için hazırlanırsa Allah-u Teala insanlara nefes sayısınca vermiştir ömrü. Dolayısıyla ahiret için hazırlanan bir kimse stresli olmaz, depresyona girmez, acele davranmaz. İşlerini aheste aheste halleder. Dolayısıyla nefesini de aheste aheste alıp verir. Onun için de tezekkürül mevt bu kimseyi diyelim ki öbür 60 senede tüketirse bu 80 senede tüketir o nefesi. Uzatmasının maksadı o. Bereketlenme manasında da kullanılmış.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.
2: Aydınlığa doğdu.
3: TGRT FM.
2: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bir söz var. İnsanın kıymeti himmeti kadardır diye.
2: Evet.
1: Şimdi ben öncelikle tabii bunu sormak istiyorum. Yani bu ne demektir de ondan önce himmet ne demektir? Bu konuyu bir açabilir misiniz, açıklayabilir misiniz?
2: Mustafa Bey, şimdi İslam alimlerinin kitaplarında ve talebelere nasihattan, daha doğrusu din kitaplarında bu söz çok geçer. İnsanın kıymeti himmeti kadar ifadesi hep kullanılmış. Hem şimdi himmet kelimesinin sözlük anlamı gayret etmek, çalışmak, çabalamak, yardım gibi anlamlara geliyor sözlük anlamı itibariyle. Ve ondan sonra da bunu açıklıyorlar. Yani insanın himmeti kıymeti himmeti kadardır. Şimdi insanın kıymet verdiği, değer verdiği şeyler vardır. İnsan neye değer verirse, neye kıymet verirse onun için çalışır ve gayret eder. Himmet de bu demektir zaten. Bir şeye odaklaşıyorsun. Yani ben neyi elde etmek istiyorum? Ben genel müdür olmak istiyorum. Bütün hedefim, gayem, yani himmetim o noktada. Evet. Allah-u Teala'nın bana vermiş olduğu imkanların hepsini o noktaya yöneltiyorum. Ve ondan sonra da İslam alimleri buyuruyorlar ki ben neye kıymet verdim ve çalışıyorum? Müdür olmak için, amir olmak için. Ha, benim değerim, kıymetim o.
1: Müdürlük kadar.
2: Ha, müdürlük kadar. Yani dünyana kıymet verdim. Evet. Dolayısıyla da dünyalık adam oldum. Veyahut da bazıların mesela himmeti, yani arzu ettiği, istediği, gayesi, hedefi yemek içmektir. Şerefler arkadaşa boş versen, dünyaya gibi defa gelmişiz falan. Adam mesela çalışıyor, gayret ediyor, para elde ediyor falan. Aa, bugün bir kuzu çevirelim, bugün bir aynı şekilde kaz.
1: Her şeyin iyisini yiyelim.
2: Her şeyin iyisini yiyelim. Yani. Balığın da öyle, şeyin de öyle falan. Ve din büyükleri buyuruyorlar ki bunun himmeti, yani çalışması, gayreti, himmet ettiği şey neydi? Yemek içmekti. Oraya yöneldi bu. Oraya odaklaştı. Bunun işte kıymeti de yedi içtiği kadardır. Hatta din büyüklerinden bir zatın bir sözü var. Bir kimse neye kıymet verirse, neye değer verirse, çalışması da o yönde olduğu için onun da kıymeti, hani yeme içmeye kıymet verirse onun da diyor değeri, kıymeti çıkardığı kadardır. Helada çıkardığı kadardır. Yani tabi bu misalleri verirken bize bir şey anlatmak istiyorlar ehl-i sünnet alimleri. Öyleyse kıymet verilecek, değer verilecek ve bütün aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu imkanları, kabiliyetleri bir yöne yönetmemiz gerekiyor. Himmetimizi, yani hedefimizi, maksadımızı, gayetimizi bir yöne odaklaştırmamız gerekiyor. O hedefi anlatmak için bu misalleri vermişler. Neye aynı şekilde değer veriyorsun? Senin değerin, kıymetin o. Senin değerin, kıymetin o. Çünkü değer verdiğin için herhangi bir şey için çalışıyorsun. Bu sebepten dolayı mesela Kutbettin Kâki Hazretleri var. Böyle yeme içme arzusunda olanlar için çok yemek yiyen nefsinin kölesi olur buyuruyor bu zat. Bedeni ayakta tutacak kadar ve ibadete kuvvetli olacak kadar yemekle yetinmelidir. Normal ve basit giyinmeli. Süsten, gösterişten uzak olmalıdır. Süslü elbiseleri gösteriş için giyen kendini aşağılamak yolunda silahlı bir soyguncu gibi olur. Az uyumalıdır. Değersiz ve kıymetsiz dünya işlerine gönül vermek şöyle dursun. Bunları konuşmaktan, böyle şeylerden bahsetmekten bile çok sakınmalıdır. Böyle dünyalık şeylerin yanında bulunmasını bile kendisi için kusur, kabahat ve bu yolda ilerlemeye mani bilmelidir buyuruyor. Kutbettin Kâki Hazretleri. Şimdi bu zat evet diyor yemek içmek lazım. Hani bizi izleyen ve dinleyenlerin tabii bizi izleyen ve dinleyenlerin de hatırına gelebilir. Ya siz ne anlatıyorsunuz? Yemeyecek miyiz? İçmeyecek miyiz? Giyinmeyecek miyiz? Arabaya binmeyecek miyiz? Veyahut da evimiz, villamız, köşkümüz olmayacak mı? Kıymetli şeyler yemeyecek miyiz? Kıymetli şeyler de fakat burada anlatılmak istenen, yani senin kıymetin, himmet ettiğin. Eğer Hani bir söz zaman zaman naklediyor, İslam alimler onu sık sık kullanıyorlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri, Muhammed Masum Hazretleri gibi sık sık kullanıyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Maksudun mabudundur diye. Burada yeme içme senin maksudun olduğu, maksadın olduğu. Veyahut da genel müdür olmak, amir olmak maksadın olduğu. Yahut da çok para kazanmak, kazandığın paranın üzerine oturmak, kimseye vermemek, kimsenin faydasına aynı şekilde sunmamak senin maksadın olduğu. Dolayısıyla senin kıymetin nedir? Paraya tapan, yiyeceğe tapan, mevki makama tapan kimse oldun.
3: Evet.
2: Senin kıymetin bu. Değerin bu. Çünkü bunlara himmet ettin. Bunlara gayret ettin. Bunlar için çalıştın. Ömrünü bunlar için tükettin. Halbuki bunların hiçbirisi kalıcı değil ki. Bunlar seninle beraber kalmayacak ki. Burada şu anlaşılmasın. Yani biz yemeyecek miyiz, içmeyecek miyiz, güzel elbise giymeyecek miyiz, mevki makam sahibi olmayacak mıyız? İşte Kutbuddin Kaki Hazretleri buyuruyor ki yemek içmek elbette lazım. Giyinmek de lazım. Yerken içerken vücuda kuvvet kazanmak. Ondan sonra buradan hasıl olan enerjiyle Allah-u Teala'ya ibadet etmek, Allah-u Teala'nın kullarına hizmet etmek niyetiyle yemeli. Güzel giyinmek, sıcaktan soğuktan korunmak. Sıcağın tesirinden, soğuğun aynı şekilde tesirinden korunmak için ve itibarını muhafaza etmek için. Durumuna göre tabii ki hali vakti yerindeyse elbette ki, mesela bir hadis-i şerifte de geçiyor, Allah-u Teala bir kuluna mal verirse onu üzerinde görmeyi sever. Dolayısıyla hani çok zengindir, ondan sonra dilenci gibi gezmesi, o da uygun değil tabii ki. Ama din büyükleri buyuruyorlar ki bunlarla kimseye tepeden bakma. Allah-u Teala mal verirse, mevki makam verirse, bol yiyecek verirse bunların şükrüne eda et. Bunlar maksat değil. Bunlar maksada götüren sadece vasıtalar, sebeplerdir. Biz esas hedefimize giderken, yani araba yolda giderken benzine ihtiyacı var. Suyu bittiği zaman suya ihtiyacı var. Tekerlerde hava, lastiklerde hava kalmadıysa havaya ihtiyacı var. Veyahut da aynı şekilde motorun bakıma ihtiyacı var. Ama bizim maksadımız arabanın lastikleri değil, arabanın motoru değil, arabanın benzini değil, arabanın suyu değil, arabanın aksesuarı değil. Maksat bu değil. Yani maksat araba değil. Araba vasıtadır bizi hedefimize götürecek. Tabii hedefimize götürürken ona da bakım lazım. Bu beden de yani kendimize tapmak olur öbür türlü. Bu bedenin ihtiyaçlarını maksat haline getirmek, kendi kendine tapmak mı olur? Evet. Mesela yine din büyükleri buyururlar ki insan ne ile meşgul olursa gönlü ona kayar. Elinde değildir buyuruyor bu. Ne ile meşgul olsa gönlü ona. Bunun için din büyükleri dünya işleriyle çok uğraşmakta, dünya işlerine gönül bağlamak korkusu vardır buyurmuşlardır. Efendim ben gönlümü kaptırmam. Bu insanın elinde değil ki. Yani bunun bir düğmesi yok ki kalbin. Basayım tamam, bunlarla ilgilenmesin. Böyle bir durum söz konusu değil.
3: Evet.
2: Radyo düğmesi, televizyon düğmesi veyahut da bilgisayarı kapatıyorsun. Tamam diyorsun, irtibatı kestin. Veyahut da telefonu kapatıyorsun. Öyle bir şey değil. Yani gördüklerinden, işittiklerinden, duyduklarından insan etkilenir. Tesir altında kalır. Kalmaması mümkün değil. Bana hiçbir şey tesir etmez. Yalan söyleriz o zaman. Yalan söylemiş oluruz. Ebubekir Ebheri Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki her sınıf insanın bir himmeti, ulaşmak için gayret ettiği bir gayesi vardır. Her insanın ama mutlaka. Benim arkadaş hedefim diyor bir işte şuraya ne olabilmek. Oraya bir baş olabilmek. Hedefi onun o. Ve bir başkası aynı şekilde arkadaş diyor benim hedefim çok para kazanmak, güzel bir villa sahibi olmak, ondan sonra arkasında bahçesi olacak, her gün ızgara yapmak. Onun hedefi de o. Öyle herkesin bir hedefi. Arkadaş benim çok zengin olacağım, işte çok güzel bir kızla evleneceğim. Onun kafası da aynı şekilde kadına. Veyahut da aynı şekilde bir kız, kadın da ben yakışıklı, zengin bir aynı şekilde koca arıyorum kendime. Onun hedefi, maksadı da o mu? Evet. Her sınıf insanın bir himmeti, yani bir maksadı, bir gayret, ulaşmak için gayret ettiği bir gayesi vardır. Salihlerin, yani dini bilen, itikad düzgün olan, Allah-u Teala kul olan salihlerin himmeti de, bunların da maksadı vardır, himmeti de Allah-u Teala'ya isyan etmeden onun razı olduğu işleri yapmaktır. Zaten bütün bunları anlatmaktan maksat buydu. Yani insanın himmeti bu olması gerekirdi. Ulaşılmak istenen nokta Allah-u Teala'nın rızasıdır. Allah-u Teala'nın rızasına ulaşmak için de önce iman etmek. İman ettikten sonra da imanın doğru olması gerekir. Ve sonra doğru amel sahibi olmak. Fıkıh kitaplarından, ilmihal kitaplarından doğru bilgiler edinmek. Mesela tam ilmihal sahibi bildiği gibi bir kitabı alıp okumak. Çünkü orada ilmihal bilgiler var. Namaza ait, gusle ait, ondan sonra alışverişe ait, kadınların haiz, nifas bilgilerine dair. Yani dinimizin bildirmiş olduğu hükümler var. Bunlar bilinmeden biz bunları yapamayız ki. Maksadımız, gayemiz Rabbimizin rızası mı olmalı? Evet. Ebubekir Ebheri Hazretleri öyle buyuruyor. Alimlerin himmeti sevabın artmasına gayret etmektir. Ariflerin, şimdi alimler sevabın çok olsun çalışıyorlar. Ariflerin, Allah-u Teala'yı tanıyanların himmeti ise kalplerinde Allah-u Teala'nın büyüklüğünü bulundurmak. Allah-u Teala hatırlamaya mani olan şeyleri terk etmektir. Evliyanın aynı şekilde himmeti gayreti o. Mesela Evliyadan ve İslam alimlerin büyüklerinden olan İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki herkesin bir maksadı gayesi var. Herkesin tutunduğu bir şey var. Tutulduğu bir şey var. Tutunduğu değil de tutulduğu. Evet. Aşık olduğu yani. Evet. Benim de diyor tutulduğum, aşık olduğum bir kuşum.

0: benim gayem, maksadım işte Allah-u Teala'nın rızası. Sa'd buyuruyor ki kıymetinin varlığı mihnetlere, bela ve musibetlere, sıkıntılara sabretmesiyle ortaya çıkar. Öyle bedava olmaz bu da. Böyle hem 25 kuruş hem şoför mali olmaz buyuruyor. Sıkıntılara katlanacaksın. Nimetlere şükredeceksin, sıkıntılara da katlanacaksın. Hedefin, maksadın, himmetin daha doğrusu Allah-u Teala'nın rızası olacak. Ama bu rızayı kazanırken sıkıntı da olacak. Dert bela da olacak. İnsanlara yük olmayacaksın, yüklerini çekeceksin. Ve böylece insanın maksadı, gayesi o zaman neye döndü? Allah-u Teala'ya, yani ahirete döndü. Esas himmet de o tarafa mı olması lazım? Evet, himmet de o tarafa olması lazım.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Osman Ünlü hocamızdan bugün de güzel bilgiler öğrendik. Bu bilgilerimize yarın yenilerini katmak istiyoruz. Şimdilik hoşça kalınız.
2: Saadeti Ebediyeden.
3: Abdest alıp diz üstüne kıbleye karşı oturup elleri göğüs hizasında ileri uzatıp avuçları semaya karşı açıp peygamberlere ve evliyaya tevessül ederek, onların hatırları ve hürmetleri için istemeli, sonunda amin demelidir. Her şeyden önce, af ve mağfiret ve afiyet için dua etmelidir. Bunların hepsini ihtiva eden çok kıymetli dua, Allahümme Rabbena, atina fiddünya haseneten, ve fil ahireti haseneten ve kına azaben nardır. Kendisi ehli ve evladı için zararlı dua yapmamalı. Mesela ya Rabbi canımı al dememelidir. Kabul olursa pişmanlık faide vermez.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergâhına girenler.
3: Cafer-i Tayyar Hazretleri. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, Cafer'i cennette uçları kana boyanmış iki kanatlı bir halde gördüm. Hadisiyle müjdelenen kahraman. Ebu Talib'in oğludur. Nesebi, Cafer bin Ebu Talib bin Abdülmuttalib bin Haşim bin Abdümenaf bin Kusay'dır. Künyesi Ebu Abdullah, lakabı Tayyar ve Zülcenaheyn'dir. Hazreti Ali'den 10 yaş büyük, Hazreti Akil'den 10 yaş küçük idi. Habeşistan'a hicret edip Hayber'in fethi günü geri dönmüştür. Hicretin 8 Miladi 629 yılında 3000 askerle Şam civarında Mute denilen yerde Rumlarla harp ederken 41 yaşında şehit oldu. O gün 70'ten fazla yara almıştı. Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem çok benzeyen 7 kişiden biriydi. Bir gün Ebu Talip oğlu Cafer radıyallahu anh ile şehrin dışında yürürken Hazreti Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Hazreti Ali radıyallahu anh ile beraber namaz kılıyorlardı. Ebu Talip oğlu Cafer'e git sen de kardeşinin yanına dur namaza başla dedi. Cafer radıyallahu anh gidip Hazreti Ali'nin radıyallahu anh yanında namaza durdu. Namazdan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dua etti. Hak Teâlâ sana iki kanat versin. Cennette onlar ile uçarsın buyurdu. Allahü Teâlâ bu duayı kabul etti. Hazreti Cafer radıyallahu anh Mute gazasında şehit olmakla şereflendi. Allahü Teâlâ ona İki kanat verdi. Firdevs cennetinde uçmaktadır. Bu sebeple kendisine Cafer-i Tayyar denir. Cafer-i Tayyar Hazretleri buyurdular ki, Muhammed aleyhisselama tabi olmak, ahkâm-ı İslamiyye'yi, yani İslam dininin hükümlerini beğenip, seve seve yapmaktadır.

0: yapmak ve İslamiyet'in kıymet verdiği, üstün tuttuğu şeyleri ve alimlerini, salihlerini büyük bilip hürmet etmektir ve onun dinini yaymaya uğraşmak demektir ve dinine uymak istemeyenleri, beğenmeyenleri, aldırış etmeyenleri zelil, hakir ve aşağı tutmaktır. İki cihan saadetine kavuşmak ancak ve yalnız dünya ve ahiretin efendisi olan Muhammed aleyhisselama tabi olmaya bağlıdır. Ona tabi olmak için iman etmek ve ahkâm-ı İslamiyeyi öğrenmek ve yapmak lazımdır. Ahirette cehennemden kurtulmak yalnız Muhammed aleyhisselama tabi olanlara mahsustur. Dünyada yapılan bütün iyilikler, bütün keşifler, bütün haller ve bütün ilimler Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yolunda bulunmak şartı ile ahirette işe yarar. Yoksa Allahü Teala'nın peygamberine aleyhisselam tabi olmayanların yaptığı her iyilik dünyada kalır ve ahiretin harab olmasına sebep olur. Yani iyilik şeklinde görünen birer istidraçtan başka bir şey olamaz. Muhammed aleyhisselama tam ve kusursuz tabi olabilmek için onu tam ve kusursuz sevmek lazımdır. Tam ve olgun sevginin alameti de onun düşmanlarından uzak durmaktır. Onu beğenmeyenleri sevmemektir. Muhabbete mudahene yani gevşeklik sığmaz. Aşıklar sevgililerinin divanesi olup onlara aykırı bir şey yapamaz. Aykırı gidenlerle uyuşamaz. İki zıt şeyin muhabbeti bir kalpte bir arada yerleşemez. Bu dünya nimetleri geçicidir ve aldatıcıdır. Bugün senin ise yarın başkasınındır. Ahirette ele geçecekler ise sonsuzdur ve dünyadayken kazanılır. Bu birkaç günlük hayat eğer dünya ve ahiretin en kıymetli insanı olan Muhammed aleyhisselama tabi olarak geçirilirse, saadet-i ebediye, sonsuz necat, kurtuluş umulur. Yoksa ona tabi olmadıkça her şey hiçtir. Ona uymadıkça her yapılan hayır, iyilik burada kalır, ahirette ele bir şey geçmez. Ona uymanın ufak bir zerresi, bütün dünya nimetlerinden ve ahiret saadetlerinden kat kat üstündür. İnsanlık meziyeti ve şerefi ona tabi olmaktır. Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, Müslüman nasıl olur?" diye sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Müslüman güler yüzlü ve tatlı sözlü olur." buyurdu. Güler yüz ve tatlı sözün dinimizin yayılmasında önemli yeri vardır. Böyle olmayan insanlar dine fazla faydalı olamazlar. Daima tatlı sözlü ve güler yüzlü olmak Müslüman olmanın birinci alametidir. Bazı insanlar çok hassastır, çok duygusaldır. Ona bir sert bakarsanız kalbi kırılır, üzülür. İnsan bu ölümlü dünyada kötü bir şeye doğru diye sarılırsa yanar. Eğer doğru bir şeye yanlış diye saldırırsa mahvolur. Onun için dünyada en zor şey doğru hangisi, eğri hangisi ayırabilmektir. Bu insanın kendi başına yapacağı bir şey değildir. İnsan aklı buna yetmez. Bunu daha önce bilen birinin bize göstermesi lazımdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ümmetim 73 fırkaya ayrılır. 72'si cehenneme gider, yalnız bir fırkası kurtulur. İtikatları bozuk olduğu için bu 72'si cehenneme girecek. Ümmetim dediği için de cehennemden sonra yine çıkacak. Dolayısıyla cehenneme uğramadan, bu azabı çekmeden cennete girecek olan ehli sünnet vel cemaat fırkasıdır. Mümin, müminin aynasıdır. Bir Müslüman, başka bir Müslümana, sen şöyle kötüsün, böyle kötüsün gibi şeyler söylerse, bilsin ki o özellikler kendisinde vardır. Aynada kendisini görüyor demektir. Kim Allah için ise, Allah da onun içindir. Allahü Teala'nın rızasını düşünerek hareket edenleri, insanlar ne der diyerek, Allahü Teala'nın rızasından vazgeçmeyenleri, Allahü Teala himayesine alır. İnsanların rızasını gözetip, Rabbimizin rızasına uymayanların işini ise insanlara bırakır. Sürüden ayrılan koyunu kurt kapar. Kurt, çobanı olan sürüye saldıramaz. Sürüden ayrılan yanar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanın kurdu şeytandır buyuruyor. Eğer topluluktan ayrılırsak, ayrı düşersek, bizi de o şeytan kapar. Allahü Teala doğru yolda olan bir topluluğun içine şeytanın girmesini yasaklamıştır. Bu topluluğun içine şeytan giremez, onları bozamaz. Çünkü hepsi aynı şeyi düşünüyor, hepsi aynı şeyleri paylaşıyorlar. Eğer içlerinden bir tanesi farklı düşünürse, farklı konuşursa, şeytan gider, ona bulaşır. Nasıl ki sürüden ayrılan koyunu kurt kaparsa, bir topluluktan ayrı olanı da şeytan kapar. O da artık o insanlara karşı kötü düşünmeye, tenkit etmeye, yani muhalefete başlar. Muhalefetle kalsa yine iyi. Bu sefer bir müddet sonra her şeyini borçlu olduğu o kapıya düşman olmaya başlar. Düşmanlığı öyle artar ki sonunda bu düşmanlık din düşmanlığına dönüşür. Allah muhafaza etsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, toplulukta rahmet vardır. Ayrılıkta azab-ı ilahi vardır. İşte birlik ve beraberlik içinde olmanın hem hayat hem memat, ölüm bakımından, hem dünya bakımından, hem ahiret bakımından çok faydası vardır. Allahü Teala Müslümanların birlik ve beraberliğini bozmasın. Allah için istişare edince Allahü Teala en iyisini karşımıza çıkarır. İstişare etmek, sormak nefsi kırar. Sormamak nefsi azdırır. Soramamak kibir alametidir. Hiç kimse ilminin çokluğuyla iftihar etmemelidir. Çünkü ondan daha çok bilen vardır. İblis meleklerin hocasıydı. İlmi onu kurtarmadı. Çünkü bizim dinimizin 3 safhası vardır. İlim, amel, ihlas. İlim tek olarak insanı kurtarmaz. Eğer bir insan bildiğiyle amel etmezse, bildiğin halde niye yapmadın sorusuna cevap veremez. Hiç bilmemek var, bir de bildiğini yapmamak var. İlim tamam, amel de yapılmış, güzel. Ama diyecekler ki, bunu niçin yaptın? İnsanlar takdir etsin, aferin desin diye mi? Allah takdir etsin, Allah beğensin diye mi? Allahü Teala'yı unutarak, İnsanlar beğensin diye iş yapanlar, hem dünyada hem ahirette perişan olurlar. Kişinin dini, arkadaşının dini gibidir. İyi arkadaş seçen kurtulur, kötü arkadaş seçen iflah olmaz, mahvolur. Her taraf tuzak. Bu tuzaklara düşmek de çok kolaydır. Bu tuzakları bilen bir rehber olursa korkmamalıdır. Şeytan ilk önce din kardeşinin aleyhinde konuşturur, kötületir. Eğer böyle bir dedikodu olursa, o ateşi hemen başlangıçta söndürmelidir. Yoksa büyük felaket olur. Yanında din kardeşi kötülendiğinde ona sus diyene 100 şehit sevabı vardır. Mü'min toprak gibidir, mütevazıdır. Ne şikayet eder, ne şikayet edilir. Allahü Teala kullarının dünyada ve ahirette mes'ud olması için din gönderdi. İslamiyet Allah'a giden yoldur. Dinin emir ve yasaklarına uyan, dünya ve ahirette mes'ud olur. Peygamber Efendimiz çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, namaz dinin direğidir. Namaz kılan kimse dinini kuvvetlendirir. Namaz kılmayan elbette dinini yıkar. Amelsiz söz kabul olmaz. Niyetsiz amel kabul olmaz. Sünnete uygun olmazsa hiçbiri kabul olmaz. Birbirinize Müslümanlığı öğretiniz. Emre marufu bırakır iseniz Allahü Teala en kötünüzü başınıza musallat eder ve dualarınızı kabul etmez. Günah işleyeni eliniz ile men ediniz. Buna kuvvetiniz yetmezse söz ile mani olunuz. Bunu da yapamaz iseniz kalbiniz ile beğenmeyiniz. Bu ise imanın en aşağısıdır. 5 şey gelmeden evvel 5 şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten evvel zenginliğin kıymetini. Acele etmek şeytandandır. 5 şey bundan müstesnadır. Kızını evlendirmek, borcunu ödemek, cenaze hizmetlerini çabuk yapmak, misafiri doyurmak, günah yapınca hemen tövbe etmek. Cafer-i Tayyar Hazretlerinin şahadeti. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde öğle namazından sonra Eshab-ı Kiram aleyhimür rıdvan ile birlikte oturdular. Müslümanlar Allah yolunda cihada çıkacaklardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harise'yi radıyallahu anh cihada çıkacak olan şu insanların başına kumandan tayin ettim. O şehit olursa yerine Cafer bin Ebu Talip radıyallahu anh geçsin. O da şehit olursa yerine Abdullah bin Revaha radıyallahu anh geçsin. O da şehit olursa Müslümanlar aralarında uygun birini seçip onu kendilerine kumandan yapsınlar buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından uğurlanıp yola çıkan mücahitler yollarına devam ettiler. Şam topraklarından Ma'an denilen yere varınca biraz dinlendiler. Mücahitler ilerlerken Meşarif diye anılan köyde düşman askerlerinin yaklaşmakta olduğunu görünce hemen Mute'ye çekilip savaş düzenine girdiler. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatır ki biz Mute'de müşrik askerlerinin sayı bakımından, silah ve at bakımından bizimle kıyaslanamayacak kadar çok olduklarını gördük. Bunlara karşı kimse dayanamaz gibi görünüyordu. Ayrıca müşrik askerleri altın, ipek ve atlas gibi maddi bakımdan bizden çok imkanlara sahipti. Bildirildiğine göre Rum ordusu 100 bin, buna karşı İslam ordusu sadece 3 bin kimseydi. İki taraf arasında çok şiddetli bir muharebe başladı. Müslümanların başında bulunan Hazreti Zeyd bin Harise'nin radıyallahu anh elinde Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sancağı bulunuyordu. Rum askerlerinin mızrak darbeleriyle mübarek vücudu parçalanıp kanlar fışkırıncaya kadar kahramanca saldırıp dövüşmekten geri durmadı ve şehit oldu. Bundan sonra Hazreti Cafer radıyallahu an hemen sancağı kaptı, hemen zırhını giydi. Elinde sancak olarak atını düşmana doğru sürdü. Düşman askerleri Hazreti Cafer'in radıyallahu an heybetinden korkup bunun hakkından kim gelecek diye aralarında konuşmaya başladılar. İçlerinden birisi ben dedi. Hazreti Cafer radıyallahu an düşman askerlerinin arasına iyice dalmıştı. Şehit olacağını anladı. Bir eli kesilince sancağı diğer eline aldı. Biraz sonra o eli de kesilince sancağı bırakmamak için pazılarıyla göğsüne kaldırdı. Nihayet mızrak ve kılıç darbeleriyle şehit oldu. Şehit olduğunda mübarek vücudunda 70'ten fazla mızrak, kılıç ve ok yarası görülmüştü ve hepsi de vücudunun ön kısmındaydı. Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine harp meydanından bir haber gelmeden önce Mu'te'de olanları bildirmek üzere eshabını mescide toplamıştı. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzlerinden çok üzüntülü olduğu anlaşılıyor, daha çok üzülür korkusuyla kimse bir şey soramıyordu. Nihayet eshab-ı kiramdan biri, canımız sana feda olsun ya Resûlallah. Sizde olan üzüntüyü gördüğümüzden beri içimiz kan ağlıyor. Üzüntümüzün derecesini ancak Cenab-ı Hak bilir dedi. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek gözlerinden yaşlar boşandı ve buyurdular ki, bende gördüğünüz üzüntü, beni hüzün içinde bırakan şey, eshabımın şehit olmalarıydı. Bu hal, onları cennette karşılıklı tahtlar üzerinde oturmuş kardeşler olarak görünceye kadar devam etti. Zeyd bin Harise radıyallahu anh sancağı eline aldı. Nihayet şehit edildi. O şimdi cennete girdi. Orada koşup duruyor. Sonra sancağı Cafer bin Ebu Talib radıyallahu anh aldı. Düşman ordularına saldırdı. Çarpıştı ve nihayet o da şehit oldu. O şehit olarak cennete girdi ve yakuttan iki kanat ile dilediği gibi uçup duruyor. Cafer'den sonra sancağı Abdullah bin Revaha radıyallahu anh aldı. Elinde sancak olduğu halde düşmanlarla çarpıştı ve şehit oldu ve cennete girdi. Onlar cennette altından tahtlar üzerinde bana gösterildi. Ey Allah'ım, Zeyd'i mağfiret eyle. Ey Allah'ım, Cafer'i mağfiret eyle. Ey Allah'ım, Abdullah bin Revaha'yı mağfiret eyle. Âlemlerin Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek gözlerinden hala yaşlar boşanıyordu. Gözyaşları arasında şöyle devam ettiler. Abdullah bin Revaha'dan radıyallahu anh, sonra sancağı Halid bin Velid radıyallahu anh aldı. İşte şimdi harp şiddetlendi. Ey Allah'ım! O Halid bin Velid senin kılıçlarından bir kılıçtır. Ona yardım eyle, buyurdular. Cafer bin Ebu Talib hazretlerinin şehit düştüğü gün, bu hadiseyi anlattıktan sonra kalktılar. Hazreti Cafer'in radıyallahu anh evine gittiler. Hanımı Hazreti Esma evinin işlerini bitirmiş, çocuklarını yıkayıp saçlarını taramıştı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Esma, Cafer'in oğulları nerede? Onları bana getir, buyurdular. Hazreti Esma çocukları getirince Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları bağrına bastı ve doya doya öpüp kokladı. Mübarek kalpleri dayanamadı. Mübarek gözlerinden yaşlar akıyordu. Bunu gören Hazreti Cafer'in radıyallahu anh hanımı, "Anam babam, canım sana feda olsun ya Resulallah. Niçin oğullarıma, yetimlere yaptığınız merhameti gösteriyorsunuz? Yoksa Cafer ve arkadaşlarından acı bir haber mi aldınız?" diye yalvararak sordu. Âlemlerin Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem çok müteessir olmuştu. "Evet, onlar bugün şehit oldular." buyurdu. Hazreti Esma da yetim yavrularını bağrına basarak ağlamaya başladı. Bu manzaraya sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fazla dayanamamış, oradan ayrılmışlardı. Cafer-i Tayyar Hazretleri, kahraman, cömert, fakirlerin dostu ve misafirperver idi. Fakirlere ve gariplere muhabbeti ve iltifatları o kadar çok idi ki, Server-i Âlem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona Ebul Mesakin, fakirlerin babası buyururlardı. Onun faziletlerinin çokluğundan dolayı da, "Senin suretin de siretin de bana benzer." buyurarak, hem simaca görünüş olarak hem de gidişat, hal, hareket ve ahlak olarak kendilerine çok benzediğini bildirdiler. Şehit olduğunda 41 yaşındaydı. Cafer-i Tayyar Hazretleri şehadetinden sonra geriye Abdullah, Muhammed, Avf ismindeki oğullarıyla Ammare ismindeki bir kız çocuğu bırakmıştı. Oğlu Abdullah Hazretleri vasıtasıyla nesle devam etti. Allahü Teala bizleri şefaatlerine nail eylesin. Hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, insanların kıymetini bilmedikleri iki tane nimet vardır. Biri sağlık, biri de boş vakittir.

Bugünkü konumuz nefsin arzu ve istekleri. Değerli dinleyenler, insanın nefsi Allahü Teala ile kul arasında en büyük engel, en büyük duvardır. Bu duvarı delmek, aşmak lazımdır. Bu duvar şöhrettir. Amir olmaktır. Emir vermek arzusudur. Ve kibirdir. Kibir ve kibirli olmaksa çok tehlikelidir. Çünkü Cenab-ı Hak bir hadisi kutside, azamet ve kibriya bana mahsustur. Bu iki sıfatta bana ortak olmak isteyenlere çok acı azap ederim buyurmaktadır. İnsan ne pahasına olursa olsun kibirden uzak durmalıdır. Çünkü kibrin ucunda, sağında solunda şirke doğru yol vardır. Bunun için Allahü Teala insana bazı yetkiler, bazı imkanlar, bazı güzellikler verdiği zaman çok korkmak lazımdır. Bunun bir imtihan olduğunu anlamak lazımdır. Zira mülkün sahibi, yani her şeyi veren, yaratan Allahü Teala'dır. İnsana çok güzel suret, göz, kaş verdiği gibi bunları almasını da bilir. Nitekim mükemmel gören insanların bir müddet sonra göremediklerini hep biliyoruz. O halde göz bir nimettir. Akıl da bir nimettir. Nitekim akılsız insanlar çoktur. Sağlık da bir nimettir. Hastaneler hastalarla dolup taşmaktadır. Hürriyet de bir nimettir. Hapishaneler insanlarla dolup taşıyor ve orada ömürleri çürüyüp gidiyor. İnsan nimetleri kendinden bilmemelidir. Ne varsa, ne verilmişse hepsi Allahü Teala'dandır ve ona çok şükretmek lazımdır. Günahlarımız için tövbe etmeli ve kibirlenmemeliyiz. Yoksa helak oluruz. Bütün günahlara Allahü Teala sıfatlarıyla düşmandır. Kibirliye ise zatı düşmandır. Bu duvarların yıkılması için aletler farklıdır. Bunun ilacı ibadet değil, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi bir Allah dostunu sevmek, onlarla beraber olmak veya kitaplarını, hayatlarını okumaktır. Böyle Allah dostlarını seven, kitaplarını okuyup yollarında olan kimse, bu büyüklerle beraber olmuş demektir. Allahü Teala insana kendi nefsine düşmanlık etmesini ve nefislerin Allahü Teala'ya düşman olduğunu bildirdi ve nefsle cihad etmeye Cihad-ı Ekber ismini verdi. Çünkü nefs Allahü Teala'ya düşmandır. Bu tehlikeli ve Allahü Teala'ya düşman olan mahluk içimizdedir. Dine imana inanmaz. Gıdası haramlardır. Allahü Teala onu böyle yaratmış ve nefsine düşmanlık et çünkü o benim düşmanımdır buyurmuştur. Günah işlemek nefse tatlı gelir. Bütün bid'atler, günahlar Allahü Teala'nın düşmanı olan nefsi besler, kuvvetlendirir. Her günahın işlenmesi nefsi kuvvetlendirir. Nefs insanın en büyük düşmanıdır. Zira insanın imanını yok etmek ister ve bundan zevk alır. Bu bakımdan nefsi iyi tanımak, hilelerini bilmek gerekir. Bir hadis-i şerifte nefsini tanıyan Rabbini tanır buyurulmuştur. Kibir, her iyiliğe engel olduğu halde tevazu her iyiliğin anahtarıdır. Kusuru başkasında arayan bir kimse sevimsizleşir. Bunu hiç kimse sevmez ve böylelerinin etrafında insan kalmaz, hatta bunlar dost edinemezler. Zira toprak ol, gül bitsin sende, ancak topraktır kavuşan güle buyurulmuştur. Mahsul ovadaki sulu ve yumuşak toprakta yetişir, dağda sert toprakta yetişmez. Hikmet de mütevazı olanların kalbinde gelişir. Kibirli, kendini beğenenlerin gönlünde gelişmez. Takıyüddin Sübki Hazretleri buyurdu ki, düşündüm ve gördüm ki bütün fesadın başı kibirdir.
Kibir, şeytanın büyüklenip kendini beğenmesiyle işlenen ilk günahtır. İnsan kalbinde kibir hasıl olduğu zaman kendisini büyük görüp başkalarını aşağı görür. Kibir, kalbi nasihat, kabul etmekten ve emre itaat etmekten alıkoyar. Ama kalpte kendini hor ve hakir görme hasıl olursa, İslam alimlerine itaat eder ve sözlerini dinler. İslam alimlerinin söz ve nasihatleri ona tesir eder ve hakkı tanır. Nihayet her hayır ve iyiliğe kavuşur. Abdurrahman Tafsunci Hazretleri buyuruyor ki, dinde farz ve vacip olan emirler yerine getirilince, tevazu sahibi olmakla beraber, kahramanlık göstermenin bir zararı olmaz. Fakat sünnet, nafile olan bir amel ve talep edilen bir ilim, kibirle beraberse hiçbir fayda vermez. Kibirden kurtulmak, tevazu ehli olmak için, yaşlı birini görünce bu benden daha çok ibadet etmiştir. Genç birini görünce bu benden genç, benden daha az günah işlemiştir demelidir. Bid'at sahibi veya bir kafiri görünce de bu hidayete kavuşabilir, ben de Allah saklasın sapıtabilirim. Şu andaki durum değil, netice önemlidir. İmanla öleceğimi bilmediğime göre nasıl kibrederim demelidir. Bidat ehline kızmak gerektiği halde kibirlenmek caiz olmaz. Kızmak başkadır, kibirlenmek başkadır. Günah bataklığına düşmüş olanlara da bu gözle bakmalı ve onlar hidayete kavuşur, tövbe eder de ben imanımı kurtaramazsam halim nice olur diye düşünmeli, kendi sonundan korkmalı ve kimseye karşı kibirlenmemelidir. Mesela bir hükümdar, göz bebeği olan biricik çocuğunu terbiye için hizmetçisine verip kusur edince döversin dese, hizmetçi hükümdarın yanında çocuğun kıymetini bildiği için hatasından dolayı çocuğa kızarsa da kendini çocuktan üstün göremez, ona karşı kibirlenemez. Bunun gibi bir Müslüman da Allahü Teala'yı inkar ve isyan edenlere kızsa da onlara karşı kibirlenemez. Muhammed Bakır Hazretleri, bir kimsenin kalbinde ne kadar kibir varsa aklında da o kadar noksanlık var demektir buyurmaktadır. Hatimi Esam Hazretleri buyuruyor ki, şu üç haldeyken seni ölümün yakalamasından sakın. Kibir, hırs ve böbürlenme halleri. Çünkü Allahü Teala kibirlenen kimseye en miskin kimseden gelen bir zillete düşürmeden, gururlanan kimseyi aç ve susuz bırakmadan, yemek yediği bir şeyin boğazından geçmesine mani olmadan, hırslı kimseyi de idrar ve necasetin içinde bırakmadan bu dünyadan ayırmaz. Netice olarak bir kimse herkesi haklı, kendisini haksız bulmadıkça, kendi kusur ve noksanlarını bırakıp başkasının kusuruyla meşgul oldukça, manevi bakımdan zerre kadar ilerlemesi mümkün değildir. Nefsini aradan çeken herkesle iyi geçinir, huzurlu olur. Bunun için nefsi aradan çekmeli, kimseyi tenkit etmemeli, kendini beğenmemeli, hatta kendinden iğrenmelidir. Çünkü kendinden tiksinmeyenin kurtulması çok zordur. Din büyüklerinin sevdiklerine, talebelerine hep şöyle buyurdukları bildirilir: nefsinizi aradan çekin, kimseyi tenkit etmeyin, kendinizi beğenmeyin ve kendinizden iğrenin. Zira kendinden tiksinmeyen kurtulamaz. Yapmadığınızı söylemeyin. Bir gün mutlaka öleceğiz ve yaptıklarımızın hesabını vereceğiz.

Şiirlerle Menkıbeler. Ali bin Muvaffak rahmetullahi aleyh. Delinin cevabı. Allah adamlarından olan bu mübarek zat her gün talebesine ederdi çok nasihat. Bir günde, bir yaz günü birkaç talebesiyle gezintiye çıktılar dinlenmek gayesiyle. Bir tımarhane görüp içeriye girdiler. Oranın doktoruna şöyle sual ettiler: günah hastalığıyla dertli olanlar için şifa deva olacak bir ilaç bilir misin? O doktor bu suale cevap veremeyince bunu duyan bir deli söze girdi hemence. Bir teveccühüyle bu alim ve velinin dedi: ben biliyorum ilacını bu derdin. Önce tövbe kökünü istiğfar yaprağıyla kalp havanına koyup döv tevhid tokmağıyla. Sonra onu geçirip bir insaf eleğinden pişmanlık gözyaşıyla hamur yap onu hemen. Aşkullah ateşinde pişirip kurutarak aşk-ı Muhammediye balından da katarak kanaat kaşığıyla yer isen gündüz gece, günah hastalığından kurtulursun böylece. Müslüman temiz bir genç gelerek bu veliye rica etti, bana bir nasihat eyle diye. Buyurdu: sen Allah'ın çok aciz bir kulusun. Hiç günah işleme ki sonra pişman olursun. Ölüm var, ahiret var, asilere azap var. Günahlardan el çek ki şiddetlidir azaplar. Öyle çok korkmalı ki kul günah ve haramdan, içi kan ağlamalı bir günah gördüğü an. Yumuşak, güler yüzlüydü umumiyetle. Herkese davranırdı şefkat ve merhametle. Hiç yağmur yağmıyordu o beldede bir sene. Dua etmesi için geldiler kendisine. Kabul edip çıktılar sahraya dua için. Zira sıkıntıları pek çoktu her kişinin. O bütün ahaliye seslendi: ey insanlar! Günahı sebebiyle kula gelir belalar. Bizim günahımızdan bu bela geldi bize. Gelin tövbe edelim birlikte Rabbimize. Sonra da el kaldırıp dua etti: İlahi, Kur'an-ı Kerim'inde bize sen bizatihi şöyle buyurursun ki, doğru söylerse bir kul, onun dualarını ederim elbet kabul. Biz de günahımızı itiraf ediyoruz. Pişmanız, tövbe ettik, mağfiret diliyoruz. Dileğimiz odur ki olalım cümle mağfur ve sonsuz hazinenden ihsan et bize yağmur. Onun bu duasıyla öyle yağmur yağdı ki, böyle yağmur yağması olmamıştı hiç vakı.

Abdullah-ı Ensari Hazretleri buyuruyorlar ki, her denizin kenarı, sonu, her günün gecesi vardır. Peşinden gece gelmeyen gün, kıyamet günüdür.

0: Efendim günaydın, ben Okan Ateş. Günaydın Türkiye başlıyor efendim. Yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşacağız. Haftanın ilk iş günü. Enerjik girelim, öyle enerjik dolu dolu güzel bir hafta olsun efendim. Bugünün en güzel duası bu olur sanırım. Hemen başlayalım, başlıklarımıza bakacağız. Gazetelerimizi yine buraya hazırladık. Sizler için özenle derlediğimiz haberlerimiz var. Hepsiyle bu 3 saatlik maratonu hemen başlatalım. Önce başlıklar. Bakalım neler var efendim. Dünden bize ne kaldı, bugün bizi neler bekliyor. Bir numarada tabii ki filenin sultanları var efendim. Filenin sultanları Avrupa'yı fethetti. Amili kadın voleybol takımımız finalde Avrupa şampiyonasında İtalya'yı 3-2 ile geçti. İstanbul'da üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olduk efendim. Kızları gerçekten canı gönülden tebrik ediyoruz. Dün bütün Türkiye'yi mutlu etmeyi başardılar. Helal olsun onlara, konuşacağız efendim bunu. Girne'de ne yazık ki ölü sayısı 14'e yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasında kaybolanları arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Böylece ölü sayısı ve kayıp sayısı 14'er oldu efendim. Bunu da anlatacağız, detaylarını, son gelişmeler neler. Üçüncü başlığımız, kabine Erdoğan başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından bugün toplanacak. Çerçeve yasanın ardından terörsüz Türkiye hedefinde gelinen nokta ve ABD-İran savaşı gündemde olacak. Toplantıdaki önemli başlıklardan biri de Türkiye ekonomisinin yol haritası niteliğindeki orta vadeli program olacak efendim. Buna da bakacağız. Bir sonraki başlık, Basra Körfezi'nde gerilim tırmandı. ABD ile İran arasındaki gerilim Basra Körfezi'nde tehlikeli bir boyuta ulaştı. İran'ın ABD savaş gemilerine füze saldırısının ardından Washington misilleme yaptı. 3 İran petrol tankeri vuruldu. Bunlardan biri Umman Körfezi'nde battı efendim. Bunu da anlatacağız. Ve son başlığımız, enflasyon hedefleri yükseldi. Ekonomide önümüzdeki 3 yılın rotası netleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni orta vadeli programı açıkladı. Bu yıl sonu enflasyon hedefi %28,4 olarak belirlendi. 2029 yılı sonunda enflasyon %9'a, yani tek haneye inecek. Büyüme %5'e yükselecek. Kişi başına milli gelir Cumhuriyet tarihinde ilk kez 20 bin doları aşacak efendim. Bunu da anlatacağız yine istatistiklerle, verilerle. Şimdi başlıklar böyleydi. Ama tabii ki daha fazlası var. Biz şimdilik en önemlileri aldık. Devamı da olacak. Bir de gazetelere bakalım. Manşetlerde neler var? Onları da hızlıca geçelim ama yine hepsinin detaylarına ineceğiz. Her zaman olduğu gibi ilk Türkiye gazetesine bir bakalım. 200 milyon dolarlık PKK silahı teslim. Hepsi Suriye ordusunun olacak. Yılmaz Bilge'nin haberinde efendim, biliyorsunuz kendini feshetti YPG ve Suriye'ye entegre oluyor. Bunun detayları yer almış ve Türkay vurdu bagaja taşıdık. Altaş'ın ifadesi Gülistan Doku cinayetiyle ilgili efendim. Verilen ifadenin detayları burada yer alıyor. Birçok gazetede de manşetteydi bu. Bunun da detaylarına bakacağız. Yol üstü fırsatçıları, o yol üstü meyve sebze satanlar nasıl fırsatçılık yapıyorlar? Onu da anlatacağız efendim. Ne yazık ki Gazze'de enkazlar ceset dolu. Bu gördüğünüz cansız bedenlerin fotoğrafı efendim. Ve ne yazık ki çoğu çocuk. Biliyorsunuz Gazze'de her gün onlarca kadın ve çocuk öldürülüyor. Yine bunu da anlatacağız. Yeni Şafak, 3 ailenin kusra direnişi. Yerleşimciler, hatta istilacılar, İsrailli istilacılar Batı Şeria'da biliyorsunuz her yeri talan etmeye çalışıyorlar. Oradaki Filistinlileri yerlerinden etmeye çalışıyorlar ve kusra'da 3 aile elleri silahlı karşısındaki Siyonistlere ya da artık adına her ne derseniz direniyorlar efendim. 3 aile, elektrikleri yok, suları yok. Bunları da konuşacağız, anlatacağız hepsini. Yine Gülistan Doku'yu benim yanımda öldürdü. Umut Altaş'ın ifadesi burada yer alıyor efendim. Milliyet, aşırı sağ geri döndü. Almanya'da artık aşırı sağ resmen kendini göstermeye başladı. Önemli bir eyalette seçim kazandı aşırı sağ. Detaylarını yine grafikle anlatacağız efendim. Almanya'da neler yaşanıyor? Yolun sonu nereyi gösteriyor? Konuşacağız bunu. Gündem terörsüz Türkiye diyerek de yine yapılacak kabine toplantısı Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer almış. Tabii ki en başta Avrupa'nın sultanları sürmanşetle yukarıda. Çünkü Hilali Sultanları gerçekten müthiş bir iş başardılar. Dün İtalya'yı çok iyi bir mücadele vererek yendiler ki ilk seti gördüğümüzde biraz endişelendik. Fark çok açılmıştı. 3-2 ile kazandık ama kaybettiğimiz 2 set bizi bir hayli korkuttu efendim. Devam edelim yine. Konya-Antalya yolu 20 dakika kısalıyor. Bu da illaki binlerce vatandaşımızı ilgilendiriyordur. Onun detayını onu da anlatacağım. Akit gazetesinde de özel palavracı Kof Kabadayı diye başlık atılmış efendim. Devam edelim, Sabah gazetesine geçelim şimdi. Sabah gazetesinde Pozinoğlu'nun ölümünde FETÖ'cü gardiyan izi, bir özel haber. Neler anlatıyor Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümünde sır perdesinin aralandığı anlatılıyor Sabah gazetesinde. Bunu da konuşacağız. Gazze'nin minik şehitlerine veda, az önce bahsetmiştim ya, ne yazık ki çok sayıda küçük çocuğun cenazesi enkaz altlarından çıkıyor efendim. Kim bilir daha şimdiye kadar kaç bin kişi o enkazların altında kaldı. Toplu mezarlar daha ortaya çıkacak. Biz 60-70 bin hayatını kaybeden Gazze'li, Filistinli olduğunu biliyoruz Ekim 2023'ten bu yana, ama o sayı belki de 2-3 katına çıkacak. Yavaş yavaş ortaya çıkacak. Acı bilanço ne yazık ki. Sahte devlet tuzağına düşmeyin. Nasıl oluyor efendim sahte devlet? Bunu da anlatacağım birazdan. Aman diyeyim dikkat. Şifrenizi öyle her gördüğünüz e-devlet sayfasına girmemeniz gerekiyor. Nelere dikkat etmek lazım? Birazdan onu da konuşacağız. Hürriyet. Yakıştı Türkiye'm. Aynı geçen sene olduğu gibi çok da yakıştı kızlarımıza. Helal olsun gerçekten. Hepsinin alnından öpüyoruz. Ve yine Gülistan itirafı. Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ifade vermesinin ardından atılan başlıktı efendim. Almanya'yı korkutan mavi dalga. Mavi dalga dediğimizde AfD, işte o aşırı sağcı parti. Anlatacağız. Türkay vurdu, bagaja taşıdık. Akşam gazetesinde yine Umut Altaş'ın ifadeleri yer alıyor ve Türkiye'ye gerçekçi program diyerek de başlıklarda da bahsettiğimiz Türkiye'nin 2029-2030 yıllarında ekonomide hangi noktalarda olacağını belirleyen programı da konuşacağız. Ve Ekonomi gazetesinde de büyüme aşağı, enflasyon yukarı başlığı var efendim. Şimdi gazeteleri şimdilik hızlıca geçtik ama dediğim gibi hepsinin satır aralarına bakacağız. Haberlerimiz de var sizlerle paylaşacağımız. Ve bugünkü etiketimiz: olamaz mı? Bunu ilk duyduğunuzda hemen arkasında olabilir diye eklediğinizde biliyoruz efendim. Olamaz mı etiketine bugün mesajlarınızı bekliyoruz Twitter'dan, yani X'ten. Sizlerin düşünceleri bizim için çok önemli. Etiketimiz burada. Yazın, gönderin, bekliyorum efendim. Günaydın Türkiye başlıyor.
1: Maliye internette ilan verip kiralama ve alım satım yapanları da denetleyecek. Online satışlarda vergi denetim kapsamına girecek. Sadece e-ticaret siteleri değil, bunu kazancı dönüştüren herkes vergi ödeyecek. Az sonra. İzmir'in 95 yıllık fuar heyecanı bir kez daha başladı. Türkiye'nin en köklü organizasyonlarından İzmir Enternasyonel Fuarı kapılarını açtı. Az sonra.
0: Hemen başlayalım efendim. Filenin sultanları Avrupa'nın en büyüğü oldu. Helal olsun kızlara. Amelia kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaştı. Vallahi yüreğimiz ağzımıza geldi. Hele ilk sette, kaybettiğimiz iki setlere daha doğrusu, o kadar fark açıldı ki eyvah dedik, galiba maç gidiyor, ama yüreğini ortaya koydu kızlarımız ve 3-2 İtalya'yı geçip üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
2: Egonu, Egonu dışarı attı. Paola Egonu. Türkiye Avrupa şampiyonu. Ünvanımızı koruyoruz.
3: Filenin sultanları İstanbul'da tarih yazdı. Amili kadın voleybol takımımız üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
2: İstanbul'da
3: Avrupa Voleybol Şampiyonası İstanbul'da düzenlendi. Filenin sultanları finalde İtalya ile karşılaştı. İlk seti 25-16 kaybeden milliler ikinci seti 25-22 alarak durumu eşitledi. Üçüncü set 25-12 İtalya üstünlüğüyle tamamlandı. Türkiye dördüncü seti 25-21 kazanarak finali karar setine taşıdı. Filenin sultanları beşinci sette İtalya'yı 15-10 yenerek maçtan 3-2 galip ayrıldı. Melisa Vargas 28 sayıyla finalin en skorer ismi oldu.
2: Bu zafere de Erik Dalı da yakışır doğrusu.
3: Filenin sultanları seyircisi önünde ünvanını korudu. Milletler Ligi'nin ardından Türkiye Avrupa şampiyonluğunu da kazanmayı başardı.
4: Sırada bir olimpiyat madalyası var ve bugün burada bu şampiyonlukla olimpiyata da gitmeyi garantiledik.
5: Mutluyuz. Milleti 86 milyonu sevindirdik. Milletimizin sevinmesi önemli. Ekranları başına izleyen, buraya gelip takip eden herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı olsun. Bize yakışıyor. Şampiyonluklar yakışıyor. Türkiye bir voleybol ülkesi.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin sultanlarını tebrik etti. Erdoğan, 2026 Avrupa şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı.
6: İstanbul'da kaptan Eda Erdem'in ellerinde ve 2026 Avrupa şampiyonu Filenin sultanları.
0: Vallahi müthişsiniz kızlar, helal olsun. Harika bir başarı. Üst üste iki kez Avrupa şampiyonluğu. Onun dışında son yıllarda hangi turnuvaya katılırsa katılsın, kızlar ya şampiyon oluyorlar ya da son dörtlüye kesin kalıyorlar. Artık bütün dünya şunu biliyor ki dünyada voleybol deyince akla gelen 2-3 ülkeden biri Türkiye. Başka kim var? İtalya var bu konuda. Çok çok iyi. Brezilya aynı şekilde iyi. Ama Türkiye artık listenin ilk sırasında geliyor. Umuyorum diğer branşlara da ziyadesiyle örnek olurlar. Çünkü diğer branşların da böyle başarılara ihtiyacı var. Şu çok önemli. Her gittikleri turnuvada başarılı oluyorlar ve doymuyorlar. Daha fazlası, daha fazlası. Ama bizde futbolda en ufak bir gelişim olsun, Dünya Kupası'na katıldık diye bizim çocukları aldık, başımızın tacı yaptık. Ondan sonra Dünya Kupası'nda döküldüler, geri geldiler. Bir de bir ton da afra tafra eleştiremiyoruz da, ama neyse, o konuyu geçelim, voleybolda kalalım. Helal olsun kızlara, hepsini tek tek alnından öpüyoruz, tebrik ediyoruz. İnşallah daha büyük başarılara, olimpiyatlarda da şimdi bir altın madalya neden olmasın. Devam edelim efendim, yine konuşacağız kızlarımızı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasında kaybolanları arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Böylece ölü sayısı 14, kayıp sayısı da 14 oldu.
3: Girne Taşucu seferinde alabora olan Filojet yolcu gemisindeki arama kurtarma çalışmaları facianın 8. gününde de aralıksız sürdü. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar 554 metre derinlikteki enkaz çevresinde 24 saat esasına göre çalışıyor. Robotik sistemlerle hem kayıp yolculara hem de kara kutuya ulaşılmaya çalışılıyor. Dev operasyona 9 gemi ve 11 hava aracı katılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de çalışmalardaki son durumla ilgili bilgi verdi. Batık geminin 554 metreden çıkarılıp çıkarılamayacağının pazartesi netleşeceğini belirtti.
7: Bu gemi enkazını yukarıya çıkartabilir miyiz diye soru işaretleri kalmaması adına Türkiye'de bu konuyla ilgili ilgilenen 5-6 tane ilgili firma var. Onlarla temasa geçtik. Bu enkazın oradan çıkarabilir miyiz, çıkarabilmez miyiz soru işaretlerini orta yerden kaldıracak detaylı bir rapor çıkarıyorlar ve o raporu ben bizzat yarın İstanbul'a gidip alıp oradan Ankara'ya geçeceğim.
3: Üstel'in açıklamalarından saatler sonra suda bir kişinin daha cenazesine ulaşıldığı bildirildi. Kayıp yakınlarının Girne ve Taşucu'ndaki endişeli bekleyişi de sürüyor. Türkiye'den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen 7 destek personeliyle Girne Sosyal Hizmetler Dairesi görevlileri tarafından psikososyal destek veriliyor. Türkiye'den gönderilen ilk ekip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde Girne Limanı'nda yolcu ve kayıp yakınlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirdi.
0: Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından bugün toplanacak. Çerçeve yasanın ardından terörsüz Türkiye hedefinde gelinen nokta ve ABD-İran savaşı gündemde olacak. Toplantıdaki önemli başlıklardan biri de Türkiye ekonomisinin yol haritası niteliğindeki orta vadeli program.
3: Terörsüz Türkiye hedefi, İran'da yeniden tırmanan gerginlik, orta vadeli program. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak.
8: Bu mesele bir devlet meselesidir. 86 milyonun ortak meselesidir. Milletimiz de artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesini istemektedir.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının en önemli başlığı terörsüz Türkiye hedefi olacak. Koordinasyon kurulunun çalışmaları, mecliste oluşturulacak komisyon için atılacak adımlar masaya yatırılacak. İstihbarat raporları üzerinden sahadaki son durum analiz edilecek, yol haritası değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan atılacak adımları kurmaylarıyla istişare edecek.
8: Terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır.
3: Kabinenin önemli başlıklarından biri de ekonomi olacak. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasının niteliğindeki orta vadeli program kabinede ele alınacak. Fiyat istikrarının sağlanması için atılabilecek ek adımlar istişare edilecek.
9: 2027-29 dönemine ilişkin orta vadeli programımızın ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
3: İran'la ABD arasında yeniden tırmanan gerginlik de kabinenin gündeminde olacak. Türkiye'nin yakından takip ettiği süreçte son durum değerlendirilecek ve barış için yapılabilecekler değerlendirilecek. Gazze'deki son durum da masaya gelecek. Bölgeye insani yardım ulaştırılması ve Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının devreye girmesi için atılabilecek adımlar görüşülecek.
0: Türkiye gazetesiyle devam edelim efendim. 200 milyon dolarlık PKK silahı teslim. Hepsi Suriye ordusunun olacak diye yazılmış efendim. Yılmaz Bilge'nin haberinde. Kendini fesheden YPG. Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği tankların da bulunduğu silah, mühimmat ve araçları Şara yönetimine devretmeye başladı efendim. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci için oldukça kritik bir hamle. Tüm silahlar teslim edildiğinde 1 milyar dolarlık silahın orduya geçeceği tahmin ediliyor. 1 milyar dolar.

0: 9 Eylül'de CHP'nin büyük kurultay takvimini açıklaması bekleniyor.
1: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi örgütü delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.
2: CHP İstanbul Eski İl Başkanı 38. olan kurultaydaki şaibe iddialarına böyle isyan etmişti. Mahkeme o şaibeyi tescil etti. Kemal Kılıçdaroğlu geri geldi. 3,5 ayda partiyi tepeden tırnağa yeniledi. Sıra şaibeli denilen delege yapısına geldi.
3: Sizin delegelere ne vereceksiniz Özgür Vekilim? Abi ne verelim falan dedi 100 bin lira.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa oturur oturmaz arınmayı başlattı. Yolsuzluk şüphelisi ya da yolsuzluklara arka çıkanlar disipline sevk edildi. Örgüt yeniden inşa edildi.
4: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
2: Kılıçdaroğlu bir de kurultay sözü verdi. Tertemiz bir kurultay vaat etti.
4: Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
2: Şimdi sıra şaibeli denilen delege yapısına geldi. Kılıçdaroğlu kendi deyişiyle iradesini pazara çıkaranların ipliğini pazara çıkaracak.
4: Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
2: Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de düğmeye basacak. Kurultay takvimini bizzat açıklayacak. İlçe ve il kongreleri yapılacak.
4: Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi?
2: Yargıtay'da mutlak butlanla ilgili karar çıkana dek kongreler tamamlanacak. Partiyi sıkıntıya sokan delege yapısı yenilenecek. Yüksek mahkeme sonrası büyük kurultay gerçekleştirilecek.
4: Ben değil kardeşlerim, güvenli limanı sizler inşa edeceksiniz. Ve o sandıktan kim çıkarsa partinin meşru hukuki lideri olacaktır, başımızın tacı olacaktır.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen ihale soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İhaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında daire başkanı ve müdürlerin de bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi, 6'sı tutuklandı.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü'nün ihaleleri mercek altına alındı. Mülki müfettişleri ve bilirkişiler raporda birleşti. İhaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararı oluştuğu saptandı. Mali suçlarla mücadele ekipleri operasyon düzenledi. Aralarında daire başkanı, müdürler ve bir meclis üyesi vardı. Ayrıca şirket sahiplerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Başkanlık konutuna yapılan alımlarda inceleme dosyasına girdi. Emniyetteki sorguları tamamlandı. 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Konya-Antalya arasında yapımı süren Alacabel Tüneli'ne ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, tünelin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 20 dakika, güzergahın da 7 kilometre kısalacağını bildirdi.
5: Bak yok, yola devam diyerek ülkemizin her karış toprağına hizmet götürmeye devam ettik, devam ediyoruz.
2: Biri Selçuklu'nun başkenti, diğeri turizmin incisi. Seyahat süresi kısalıyor. Yüz milyonlarca liralık tasarruf hedefleniyor. Konya ve Antalya arasındaki Alacabel Tüneli'nin yapımı sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da tünelle ilgili açıklamalarda bulundu.
5: Projemiz ile mevcut yolda artan trafik yoğunluğu rahatlatılarak güzergahta daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu bir ulaşımı inşallah tesis ediyoruz.
2: Bakan Uraloğlu, iki kenti bağlayan Alacabel Tüneli'nin çift tüp olarak inşa edildiğini kaydetti. Kazı ve kaplama beton imalatları tamamlandı, asfaltlama çalışmaları ise sürüyor. Uraloğlu, tünelin toplam uzunluğunun bağlantı yollarıyla 19,2 kilometre olduğunu açıkladı. Tünelin zorlu kış şartlarında ulaşım açısından önemine dikkat çekti. Seyahat mesafesinin ve süresinin düşeceğini belirtti.
6: Alacabel Tüneli ile Konya-Antalya arasındaki seyahat süresini 20 dakika kısaltacağız. Alacabel geçişinde özellikle kış

0: aylarında yaşanan olumsuzlukların önüne geçerek Konya ile Antalya arasında güvenli ve kesintisiz ulaşımı sağlayacağız.
1: Uraloğlu projeyle yıllık 910 milyon liralık tasarruf sağlanacağının altını çizdi.
2: ABD ile İran arasındaki gerilim Basra Körfezi'nde tehlikeli bir boyuta ulaştı. İran'ın ABD savaş gemilerine füze saldırısının ardından Washington'da misilleme yaptı. 3 İran petrol tankeri vuruldu. Bunlardan biri Umman Körfezi'nde battı.
1: Basra Körfezi'nde tansiyon bir kez daha yükseldi. ABD ve İran arasındaki gerilim dev petrol tankerlerine hedef alan doğrudan çatışmaya dönüştü. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM vurulan İran tankerlerinden birinin Umman Körfezi'nde battığını duyurdu. Kriz İran devrim muhafızlarının bölgedeki iki ABD savaş gemisine balistik füzelerle saldırmasıyla tırmandı. Füzeleri savuşturan ABD ordusu misillemede gecikmedi. Biri Hark Adası açıklarında, diğeri Kask yakınlarında ve biri de Umman Körfezi'nde olmak üzere İran'a ait 3 ham petrol tankeri vurularak kullanılamaz hale getirildi. CENTCOM, iki gemimizi ateş ederseniz 3 geminizi yok ederiz açıklamasını yaptı. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth de İran'ın tanker filosunun savunmasız olduğunu ve saldırılar sürdükçe petrol tankerlerini batırmaya devam edeceklerini vurguladı. İran kanadı ise ABD saldırılarını sert bir dille kınadı. Tahran yönetimi operasyonları yasa dışı bir saldırganlık ve Birleşmiş Milletler şartının ihlali olarak nitelendirirken her türlü saldırıya misillemeyle cevap verileceğini açıkladı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, yaşanan sıcak temasa rağmen durumun aktif bir savaş olmadığını iddia etti. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki bu hamleler küresel enerji koridorunu yeniden dev bir krizin eşiğine getirdi.
2: İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyinde bir kez daha sivilleri vurdu efendim. 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
1: İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a hedef almaya devam ediyor. Sabah saatlerinde ülkenin güneyine düzenlenen hava saldırılarında yine siviller vuruldu. Saldırıda ölenler ve yaralananlar oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıların hedefinde Nebatiye kenti ile çevre beldelerin olduğunu duyurdu. Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralanırken yerleşim yerlerinde büyük hasar meydana geldi. 2023'ün sonlarında başlayan ve 2024'te geniş çaplı savaşa dönüşen çatışmalarda bugüne kadar 4000'den fazla insan hayatını kaybetti. Saldırılar ve işgal nedeniyle 1 milyondan fazla Lübnanlı evlerini terk etmek zorunda kaldı. 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve defalarca uzatılan ateşkese rağmen İsrail ordusu çeşitli gerekçelerle Lübnan topraklarını vurmayı ve anlaşmayı ihlal etmeyi sürdürüyor.
2: Ateşkesi ihlal etme, barışa yanaşmama, yeni bir ateşkese yanaşmama, yanaşsa da iki gün sonra ona uymama, çocuk katletme, kadınları öldürme. Bunların hepsini bir araya getirince ortaya ne çıkıyor? İsrail. Gazze'nin minik şehitlerine veda Sabah gazetesinde efendim. İsrail'in katliamlarla haritadan silmek istediği Gazze'de dün yürekleri yakan bir cenaze töreni vardı efendim. Küçücük cansız bedenleri görüyorsunuz. Ne yazık ki. Siyonist katillerin 2,5 yıl önce yerle bir ettiği Zeytun Mahallesi'ndeki enkazların altında 100 Filistinlinin daha naaşına ulaşıldı. Ve bunlardan 70'i çocuk efendim. Binlerce kişi katıldı cenaze törenine. Bu şekilde son yolculuklarına uğurladılar efendim. Hamile eşi ve minik kızını toprağa veren Mahmut Murtaca, onlara sarılamıyor, vedalaşamıyorum dedi. Gerçekten tarihsiz bir acı. Anlayabilme ihtimalimiz yok bu acıyı. Ama olabildiğince yüreğimizde yaşatmaya ve haykırmaya devam etmek zorundayız. Bu bir zorunluluk efendim. Filistin'in, Gazze'nin sesini bütün dünyaya duyurup oradaki zulmün bitmesine bir şekilde neresinden tutabiliyorsak yardımcı olup o ucundan tutmamız gerekiyor. Yunanistan'ın Selanik şehri. Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in ekonomi politikalarını açıklayacağı kritik konuşma öncesinde protestolara sahne oldu. Binlerce gösterici sokaklara döküldü. Çiftçiler ve işçi sendikaları hükümete hedef aldı.
1: Komşu Yunanistan'ın Selanik şehri dev bir protesto dalgasına sahne oldu. Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in uluslararası fuarda yapacağı kritik ekonomi konuşması öncesinde binlerce gösterici sokaklara döküldü. Çiftçiler, işçi sendikaları ve sol gruplar şehrin 3 ayrı noktasında bir araya geldi. Özel izinle kent merkezine giren 20 traktör Simge Nokta Beyaz Kule yakınına park edilirken eylemciler yüksek üretim maliyetlerine tepki gösterdi. Filistin bayraklarıyla hükümet karşıtı sloganlar attı. Selanik polisi şehirde adeta kuşatmalı güvenlik önlemi aldı. 3500'den fazla polis görev yaparken alan üzerindeki dronlar canlı görüntü aktardı. Gösteriler başlamadan önce 12 kişi gözaltına alındı. Fuar merkezinin çevresi bariyerler ve polis araçlarıyla kapatıldı. Geleneksel olarak her yıl yeni ekonomik paketlerin duyurulduğu Selanik Fuarı, bu yılda hükümetin ekonomi politikalarına karşı yükselen toplumsal muhalefetin adresi oldu.
2: Şimdi efendim, Almanya'da AfD, yani aşırı sağ, çok önemli bir seçimi kazandı. Ve bu Almanya'yı korkutan mavi dalga başlığıyla Hürriyet'te yer aldı. Neden Almanya'yı korkutuyor? Anlatalım. Saksonya-Anhalt eyaletinde seçim vardı efendim. Ve aşırı sağcı parti AfD %44 ile tarihi bir zafer elde etti. Seçimi kaybeden köklü partilerin en büyük korkusu bu başarının federal seçimlere de yansıması. Bu başarı federal seçimlere yansırsa ne olur? Ondan da bahsedelim efendim. Şimdi AfD özellikle milliyetçi politikaların tekrar geri dönmesini isteyen, tüm ülkede milliyetçiliğin yayılmasını isteyen, göçmen politikalarının tamamıyla değişmesini isteyen bir parti. Ve Almanya vatandaşlığı almanın çok daha zorlaştırılması, oturum izni alınmasının çok daha zorlaştırılması. Hatta mevcut oturum izni ve vatandaşlık almış olanların da yeniden gözden geçirilmesiyle alakalı planları olan bir parti. Bunun eğer ki federal seçimlere de yansıması, bundan sonra orada bulunan tüm yabancıların çok daha büyük sorunlar yaşayabileceği anlamına geliyor. Almanya'da şu anda sokak aralarında ırkçı saldırıların yeniden hortlamaya başladığını biliyoruz. Ve bu ilerleyen dönemde çok daha büyük problemlere yol açabilir. Sadece milliyetçilik konusu değil, dediğim gibi göçmen politikaları var. Yeniden Rusya ile ilişkilerin olumlu anlamda Almanya adına gözden geçirilmesiyle alakalı planları var. Ve Almanya'da bu %44-%45'lik bir kesimin desteklediği bir parti olmasına rağmen kalan kısmı da bir hayli korkutuyor. Tabii sadece Almanya değil, Avrupa'nın birçok noktasında aşırı sağın bir yükselişi söz konusu son 5-6 yıldır. Almanya'da böyle bir değişim söz konusu olursa bunun bir dalga olarak diğer ülkelere de sıçraması ve Avrupa Birliği'nde daha sonra yükselecek ırkçılıkla çok daha büyük problemlerin ortaya çıkması söz konusu olabilir. Şu anda zaten Schengen bölgesinde olmasına rağmen vize serbestlisi tartışmaları konuşulurken böyle bir hortlama, aşırı sağ hortlaması Avrupa'yı daha da karıştırabilir. Devam edelim efendim. Şimdi dönelim tekrar iç gündemimize. Gülşen Doku dosyasında yeni bir perde açıldı. Soruşturmanın kilit ismi Umut Altaş. Bu kez FBI'ye konuştu. Altaş, 2 gün süren sorguda cinayete tanık olduğunu öne sürdü. Gülistan'ın nasıl öldürüldüğünü, cesedin nereye taşındığını ve olaydan sonra yaşananları anlattı. İşte 34 sayfalık FBI tutanağındaki çarpıcı iddialar.
3: abi anlatacağım ama sen de kimseye söyleme olur mu?
4: Yok bildiğin her şeyi savcıya anlatacağım.
1: Soruşturmanın kilit ismiydi. Valinin oğlunun en yakınındaydı.
5: Utaptaş bence olayı çözecek kişi.
1: Önce savcılığa mektup yazdı. Şimdi ise FBI'ya konuştu. Ve bu kez cinayeti gördüm dedi. Türkiye'nin yıllardır konuştuğu Gülistan Doku dosyasında dengeleri değiştirecek yeni ifadeler ortaya çıktı. ABD'de tutuklu bulunan Umut Altaş 19 ve 20 Ağustos'ta FBI ve ABD iç güvenlik soruşturmaları görevlileri tarafından 2 gün boyunca sorgulandı. Türk makamlarının hazırladığı tam 109 soru Altaş'a yöneltildi. 34 sayfalık ifade tutanağı da Türkiye'ye gönderildi.
3: Katili böyle ellerinize bırakacağım.
1: FBI görevlileri Altaş'a doğrudan sordu. Mustafa Türkay Soner'in Gülistan Doku'yu öldürdüğüne inanıyor musun? Altaş'ın cevabı evet oldu. Peki neden? Gördüm dedi. Altaş'ın iddiasına göre 5 Ocak 2020'de Mustafa Türkay Soner'le birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu bölgeye gittiler.
6: Gülistan aracın arka koltuğuna oturdu. Tartışma sonrası bağırmaya başladı. Türkay Soner de torpidodan siyah renkli bir tabanca çıkardı ve ardından Gülistan Doku'yu vurdu.
1: İddiasına göre cinayetten sonra kendisi de olayın içine dahil oldu. Gülistan Doku'nun cansız bedenini birlikte bagaja taşıdılar. Altaş'ın iddiasına göre Mustafa Türkay Soner kendisine "Sus, kimseye bundan bahsetme." dedi. Altaş'ın "Bu mesele ortadan kalkmaz." demesi üzerine ise "Babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak." karşılığını verdi. Peki Gülistan'ın cesedi neredeydi? Altaş FBI'ye bu konuda da dikkat çeken bir adres verdi. Pertek yolunu işaret etti. Mustafa Türkay Sonel'den aldığı bilgiye dayanarak cesedin Pertek yolu çevresinde o dönem yeni yapılan bir yolun kenarına gömülmüş olabileceğini öne sürdü.
3: Her şeyin kanıtı vermemde. Her şeyin kanıtıyla. Bütün katilin kanıtı. Katili böyle ellerinize bırakacağım.
1: İki günlük sorgunun en kritik sorusuysa 91. soruydu. FBI Altaş'a açık açık sordu. Gülistan Doku öldürüldüğü sırada Mustafa Türkay Soner ve Gülistan Doku ile birlikte miydiniz? Olaya bizzat tanık oldunuz mu? Altaş'ın cevabı hepsine evet oldu.
3: Abi anlatacağım ama sen de kimseye söyleme olur mu?
4: Yok bildiğin her şeyi savcıya anlatacağım.
1: Şimdi gözler ABD'den Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık o tutanakta. Umut Altaş'ın iddiaları, HTS ve PTS kayıtları, dijital materyaller ve tanık ifadeleriyle birlikte incelenecek. Gülistan Doku'nun cansız bedeninin nerede bulunduğunun ortaya çıkarılması için soruşturma çok yönlü sürüyor.
2: Neredeyse 7 yıl olacak. Doku ailesinin acısı hala yüreğinde. Taptaze ve soruşturma derinleştikçe belki de o acı yeniden yenileniyor. Bugüne kadar en azından çözülseydi ve Gülistan'ın da yeri belli olsaydı belki her şey çok daha farklı olabilirdi. En azından biraz daha yüreklerine su serpilirdi. Türkay vurdu, bagaja taşıdık. Bu ifadeleri ne yazık ki Gülistan'ın ailesi de görüyor efendim. Dediğim gibi acılar tazeleniyor. Türkay Soner Gülistan'ı vurdu, cesedi bagaja taşıdık dedi FBI'ye verdiği ifadesinde Altaş. 5 Ocak 2020'de Doku'nun olduğu yere gittik, köprü kenarında kızı gördük. Gülistan araca bindi, beni neden takip ediyorsunuz diye bağırdı. Torpidodan üzerinde bayrak işte bir tabanca çıkardı Türkay ve Gülistan'ı vurdu. Cesedi bagaja taşıdık, bana kimseye bahsetme, babam işi halledecek dedi. Şükreroğlu'nu aradı, biz ailece devletiz diye beni tehdit etti ifadesini veriyor. İddiaları böyle Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde verdiği ifade efendim. Ankara'da müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Şarkıcı Tuğba İkinci de tutuklandı, cezaevine gönderildi.
1: Sosyal medyadan müstehcen içerik paylaştılar. Yargının radarına yakalandılar. 5 ildeki müstehcenlik operasyonunda gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklandı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı müstehcenlik suçu işleyenlerle ilgili soruşturma başlattı. Ankara Emniyeti koordinesinde 5 ilde operasyon yapıldı. Şarkıcı Tuğba İkinci'nin de aralarında bulunduğu 5 isim gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri hızla alındı, mahkeme önüne çıkarıldı. Tuğba İkinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici ve Beren Akın sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Çağlayan Yıldırım hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Tuğba İkinci ve Ahmet Yılmaz'ın ifadesine ulaşıldı. İkinci ifadesinde müstehcenlik oluşturabileceğini tahmin ediyordum, yine de paylaştım dedi. Yılmaz da paylaşımları kabul etti. Paylaşımların tamamını ben yaptım, pişmanım dedi. Ankara'da uyuşturucu ve fuhşa karşı 3. dalga operasyonda gözaltı sayısı 15'ten 17'ye çıktı. Firari olarak aranan 2 şüpheli ise teslim oldu. 4 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor.
7: Başka bir polis! Başka bir polis!
1: Bugüne dek 3 operasyonda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Siyaset, sanat ve iş dünyasından pek çok isimle ilgili iddialar dosyaya girdi. Eğlence ve yeme içme mekanlarının işletmecileri de soruşturmaya dahil edildi.
2: Ekonominin gündemine de bakalım. Önümüzdeki 3 yılın rotası netleşti efendim ekonomide. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni orta vadeli program açıkladı. 2029 yılı sonunda, yani yaklaşık 3,5 yıl sonra, enflasyon %9'a tek haneye inecek. Büyüme %5'e yükselecek. Kişi başı milli gelir de Cumhuriyet tarihinde ilk kez 20 bin doları aşacak. Detaylara bakalım.
8: 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
1: Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Büyümeden enflasyon ve işsizliğe yeni hedefler belirlendi. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program açıklandı.
8: 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomi kurmaylarıyla birlikte Beştepe'de kameraların karşısına geçti. Orta vadeli programın detaylarını açıkladı.
8: 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz.
1: Merkez Bankası'nın döviz rezervleri arttı, risk primi düştü, borçlanma maliyeti geriledi.
8: Brüt rezervlerimiz 89,7 milyar dolar artarak 188,2 milyar dolara ulaşmıştır. Jeopolitik gerilimlere rağmen risk primimiz de önemli ölçüde gerilemiş ve 700'lü seviyelerden bugün 220'nin altına inmiştir.
1: Cevdet Yılmaz temel hedefin istikrarı güçlendirmek olduğunu vurguladı.
8: Temel amacımız kazanımların vatandaşlarımızın refahına daha güçlü biçimde yansımasını sağlamaktır.
1: Cumhuriyet tarihinde ilk defa kişi başı milli gelir 20 bin dolar barajını aşıp 2029'da 25 bin dolar olacak.
8: 2026 yılı sonunda milli gelirimizin Cumhuriyet tarihimizde ilk kez 1,8 trilyon doları aşmasını, kişi başına milli gelirimizin de yine ilk kez 20 bin doları geçmesini bekliyoruz.
1: Ekonomi kurmayları gazetecilerin sorularını da cevapladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf başarılı dedi. 484 milyar lira tasarruf edildiğini söyledi. Tasarruf adına yatırımlardan kesinti olmadığının altını çizdi.
9: Yatırımlardan kesintiyle kamuda tasarruf olduğu algısı doğru değil. Bir düşüş yok. Tam aksine ödeneklerle birlikte milli gelire oranla kamu yatırımlarının payında cüzi de olsa bir artış söz konusu.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da ABD-İran Savaşı'nın enflasyona etkisini açıkladı.
10: Bu yılda bu etkinin 7 puana yakın olduğunu hesaplıyoruz.
2: Maliye, internette ilan verip kiralama ve alım satım yapanları da denetleyecek. Online satışlarda vergi denetim kapsamına girecek. Sadece e-ticaret siteleri değil, bunu kazanca dönüştüren herkes vergi ödeyecek.
11: Bu denetimler yoğunlaşarak, artarak devam edecek. kayıt dışılıkla mücadelede dozu artıracağız.
1: İşte bu sözlerin gereği yapılıyor. Bir adım daha atılıyor. Maliye online, yani internette yapılan her finansal işlemi takip edecek, vergisi ödendi mi denetleyecek.
12: Biz kayıt dışı olanların üzerine gidiyoruz. Evet, esas problem orada ve biz gerçekten de o konuda çaba gösteriyoruz.
1: Sadece e-ticaret siteleri değil, internetteki her ilan, kiralama ve alım-satım vergi idaresinin kapsamı altında olacak. Dijital dünyada düzenli satış yaparak işi ticarete dökenlerden vergi alınacak.
11: Bütün sektörleri etkileyecek, bütün vatandaşlarımızı etkileyecek unsurlar var.
1: Maliye yeni bir tebliğ yayımladı. Tebliğ ile dijital ortamlardaki alım, satım, kiralama, ilan ve reklam faaliyetleri vergi denetimi kapsamına alındı. Üyelerin doğrudan satış yaptığı ikinci el platformları da denetlenecek. Sürekli ikinci el eşya satışı yapanlar yakın takip alınacak.
12: Vergide adaleti ve etkinliği geliştirmek için atacağımız epey adım var.
1: İlan platformları ve sosyal ağlar kullanıcıların mükellefiyet bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirecek. Satış ve kiralama ilanlarına ilişkin bilgilerini de iletecek. Bildirimler aylık olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
11: Kayıt dışılıkla mücadelede de somut sonuçlar aldık. Bu da önemli. Beyanname sayısındaki artış bunun en somut göstergesi.
1: Denetim sırasında sürekli satış ve vergi kapsamına giren işlem yapanlar %10 ila %40 gelir vergisi ödeyecek. Ayrıca KDV yükümlülüğü çıkacak. 3 veya daha fazla gelir vergisine konu faaliyette bulunanlar maliye tarafından takip alınacak.
12: Kayıt dışılıkla mücadeleyi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz ve sonuç da alıyoruz.
2: Sosyal medyada efsane diye anlatılıyor. Gidenlerin bir kısmı ise hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü tavsiye gibi görünen paylaşımların arkasında milyarlık bir reklam pazarı var. Fenomenlerin tek bir tanıtım için aldığı ücret 1 milyon liraya kadar çıkıyor.
13: Bu sert bir şey mi düşündü? O meneng dedikleri şey galiba. Çok iyi ya.
1: Efsane, mutlaka deneyin. Hayatında yediğim en iyi. Buraya gelmeden dönmeyin.
14: Buraya geliyorsanız birçok lezzet var İzmir'de. Listenin üst sıralarında olması gerekiyor bence.
1: Sosyal medyada övgüler havada uçuşuyor. Fenomen övüyor, takipçisi soluğu o mekanda alıyor. Ama kim zaman ekrandaki övgüyle masadaki gerçek birbirini tutmuyor.
14: Hataylısın, İstanbul'da yaşıyorsun ya da Hatay mutfağını merak ediyorsun ama bir türlü gidemedin, elemedin. Buraya gelip deneyebilirsin.
1: Çünkü kişisel tavsiye gibi görünen o paylaşımların arkasında dev bir reklam ekonomisi olabiliyor. Restoranlar, oteller, güzellik merkezleri, emlak projeleri, işletmeler artık müşteri çekmek için fenomenlerin milyonlarca takipçisini kullanıyor. Ve birkaç saniyelik bir övgünün bedeli hiç de az değil.
14: Çok lezzetli. Duramıyorum şu an yiyemeden.
1: Tanıtım ücretleri 30 bin liradan başlıyor, 1 milyon liraya kadar çıkıyor. Fiyatı sadece takipçi sayısı belirlemiyor. İzlenme, etkileşim ve ulaşılan kitlenin niteliği de fenomenin kaşesini artırıyor. Üstelik ödeme her zaman nakit değil. Bedava tatil, uçak bileti, spa, ziyafet, hatta yüksek bedelli elektronik ürünler. Barter adı verilen sistemle ürün ve hizmet de reklamın karşılığı olabiliyor. Bazı anlaşmalarda ise hem para hem de hediye veriliyor. İşte tüketici açısından soru da burada başlıyor. O mekan gerçekten efsane mi? Yoksa parayı veren mi efsane oluyor?
13: Benim dedikleri şey galiba.
14: Çok iyi ya.
1: Sonrası ise kimi müşteriler için hüsran. Yapılan örneklem taramasında fenomenlerle tanıtım ilişkisi bulunan 30 restoran ve otelin 19'unda yoğun tüketici şikayetleri tespit edildi. Yani oran %63'ü aştı. Çarkın ekonomik büyüklüğü ise milyarlarca lira. IAB Türkiye verilerine göre influencer pazarlamasına yapılan yatırım 2024'te yaklaşık 6,5 milyar liraya ulaştı. Pazar bir yılda %87 büyüdü. Bir başka tartışma ise vergi. Yüz binlerce liralık bazı anlaşmaların faturada daha düşük gösterildiği, aradaki farkın nakit, hediye ya da ücretsiz hizmetlerle kapatıldığı iddiaları da denetim tartışmalarını beraberinde getirdi.
2: İlk saat diliminin bitmesine kısa bir süremiz kaldı. O süreyi de sporla değerlendireceğiz. Fanatik'in manşetinde Filenin Sultanları Avrupa'nın şampiyonu başlığı var. Zaten programımızın başında da bahsetmiştik, haberini de ekranlarına getirdik. Üstüne de uzun uzun konuştuk ama defalarca kez konuşulması gerekiyor. Helal olsun.
15: kızlarımıza tekrar tekrar başarılar diliyoruz. Daha bugün bunu çok konuşacağız efendim. Geçelim futbola. Trabzon'da yıldızların gecesi Fatih Tekke'nin ardından ilk maçına çıktı Trabzonspor ve sezonun en rahat maçı oldu Trabzon için. 5-0'lık bir galibiyet söz konusu efendim. Okan Buruk'un Sporting planı. Sporting'le karşı karşıya gelecek çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray. Osimhen'den yoksun çıkacak bu maça. Sarı Kırmızılıların ne yapacağı gerçekten merak konusu. İsmail Kartal'ın keskin virajı. İsmail Kartal için yavaş yavaş çanlar çalmaya başlıyor gibi. Eğer ki hafta içi Perşembe günü Fenerbahçe'de Roma ile karşı karşıya gelecek. O maçta da eğer Beşiktaş maçında olduğu gibi bir mağlubiyet söz konusu olursa o zaman o çalkantı iyice bir taht sallanmasına döner ve o tahtın sallanması da ilerleyen süreçte yıkıma da gider. Çünkü Fenerbahçe'nin kadro planlaması çok kötüydü bu sezon. Ki bunu zaten daha önce de konuşmuştuk, yolda da görüyoruz. Bu daha başlangıç Orkun Kökçü'nün sözleri. Orkun da inanılmaz bir maç çıkardı Fenerbahçe'ye karşı ve Sarı Lacivertleri de geçmeyi başardı. Beşiktaş oldukça önemli bir galibiyetti. Bir haftanın sonuçlarına da bakalım neler yaşandı. Bütün maçları bir gözden geçirelim. Hepsiyle ilgili söyleyeceğim tek bir şey olacak. Galatasaray Başakşehir'i 3-2 ile geçti. Erzurumspor Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Erzurumspor için artık bir yükseliş maçı olur diye umuyorum. Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 2-1 yenildi. Kasımpaşa ile Ahmet 2-2 berabere kaldı. Son dakikalarda Gift Orban kurtardı maçı. Çorum tarihi bir galibiyet elde etti. 3-0 ile geçti Eyüpspor'u. Trabzonspor Gençler Birliği'ni 5-0 yendi. Kocaelispor da Samsunspor'u 1-0 ile geçti. Bugün de Rize Alanya Göztepe Gaziantep maçı var. Tüm maçlarla ilgili söyleyebileceğim en önemli özet şu. Daha önce defalarca belirttim. Ve büyük ihtimalle bütün sezonda bunu konuşacağız. Hakemlerimiz çok kötü. Her maç skandal bir hata. Her maç gözden kaçan inanılmaz olaylar. VAR'daki hakemler ne yapıyor ona dair hiçbir fikrim yok. Ama bu hafta yaşananlar başka bir ülkede yaşanıyor olsa o ülkenin ne Merkez Hakem Kurulu Başkanı kalır, ne hakemleri kalır, ne de başka bir şey. Ama ne yazık ki Türkiye'de bunun bir karşılığı hala yok. Hep söylüyorum, Türkiye'nin en güzel işi hakemlik. İstediğin hatayı yap, ertesi hafta ödüllendiriliyorsun. Sonuçlar da böyleydi efendim. Şimdi araya gideceğiz. Kısa bir ara. Etiketimiz olamaz mı? Mesajlarınızı bekliyoruz Twitter'dan, yani X'ten efendim. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.
16: TGRT FM Haber.
17: Şimdi reklamlar.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
0: Reklamlar.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.
3: Logo yazılımın en yeni, en

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Çocuklar bayılıyor gül sandık ezmesi.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. En para bankanın güzeli.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Aklınızda bulunsun.
9: Kepekli ürünler kanserden korur. Haftada 4 kez kepek içeren ekmek, makarna ya da kabuklu pirinç tüketmek kanser riskini %40 azaltıyor. Sebze meyveyi sofranızdan eksik etmeyin. Özellikle domates, kırmızı üzüm, brokoli yiyenlerde kalp krizi, kanser ve şeker hastalığı riski düşüyor. Ayaküstü yemekten vazgeçin. Hamburger, patates kızartması gibi yiyecekleri tüketmeden önce kalp hastalıklarının 3'te 1'inin bu yiyecekler yüzünden ortaya çıktığını hatırlayın. Ve fast food'tan elinizi çekin. Sofranızda balık olsun. Düzenli olarak balık yemek kalp krizi riskini azaltır. Ayrıca balıkta bulunan yağlar bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Tuzu da azaltın. Fazla tuz, felce ve kalp hastalıklarına davetiye çıkarır diyen uzmanlar günde 5 gramdan fazla tuz tüketilmesini sakıncalı buluyor.

TGRT FM Haber.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. İkinci saat dilimimize girdik. Hemen bakalım başlıklarda neler var. Gelsin ekranlara efendim. Anlatalım biz de sizlere. Girne'de ölü sayısı 14'e yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasında kaybolanları arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Böylece ölü sayısı 14, kayıp sayısı 14 oldu. İkinci başlığımızı da görelim hemen. Kabine Erdoğan başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından bugün toplanacak. Çerçeve yasanın ardından terörsüz Türkiye hedefinde gelinen nokta ve ABD-İran savaşı gündemde. Toplantıdaki önemli başlıklardan biri de Türkiye ekonomisinin yol haritası niteliğindeki orta vadeli program olacak efendim. Bir sonraki başlığı da görelim hemen. Putin savaşa ara verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileriyle bir araya geldi. Rus lider, görüşmelerin yürütülebilmesi için 3 günlük ateşkes ilan etti. Konuşacağız bunu. Gelsin bir sonraki başlığımız hemen. Almanya'da sandıktan aşırı sağ çıktı. Gözler Saksonya-Anhalt'taki seçim sonuçlarındaydı. Aşırı sağcı AfD. Aylardır sürdürdüğü anket liderliğini sandığa yansıttı ve birinci parti oldu. Almanya'da aşırı sağ resmen dirildi. Bir sonraki başlıkta gelsin. 1,7 milyon kişi memur olmak için ter döktü. Türkiye genelinde KPSS genel yetenek, genel kültür oturumu gerçekleştirildi. 1 milyon 708.329 aday memur olmak için ter döktü efendim. Bunun da detaylarını anlatacağız birazdan. Etiketimiz de gelsin hemen ekranlara. Olamaz mı etiketine mesajlarınızı bekliyoruz efendim. X'ten yani Twitter'dan. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam edelim.
1: Memuriyet hayali kuran binlerce aday KPSS'de ter döktü. Sınav merkezlerinde son dakika telaşı vardı. Kimi koşarak, kimi motosikletle kapıların kapanmasına saniyeler kala yetişti. Az sonra. Sosyal medyada efsane diye anlatılıyor, gidenlerin bir kısmı ise hayal kırıklığı yaşıyor çünkü tavsiye gibi görünen paylaşımların arkasında milyonluk bir reklam pazarı var. Fenomenlerin tek bir tanıtım için aldığı ücret 1 milyon liraya kadar çıkıyor. Az sonra.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasıyla başlayalım. Kaybolanları arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece ölü sayısı 14, kayıp sayısı 14 oldu.
2: Girne taşucu seferinde alabora olan Filojet yolcu gemisindeki arama kurtarma çalışmaları facianın 8. gününde de aralıksız sürdü. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar 554 metre derinlikteki enkaz çevresinde 24 saat esasına göre çalışıyor. Robotik sistemlerle hem kayıp yolculara hem de kara kutuya ulaşılmaya çalışılıyor. Dev operasyona 9 gemi ve 11 hava aracı katılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de çalışmalardaki son durumla ilgili bilgi verdi. Batık geminin 554 metreden çıkarılıp çıkarılamayacağının pazartesi netleşeceğini belirtti.
3: Bu gemi enkazını yukarıya çıkartabilir miyiz diye soru işaretleri kalmaması adına Türkiye'de bu konuyla ilgilenen 5-6 tane ilgili firma var. Onlarla temasa geçtik. Bu enkazın oradan çıkarabilir miyiz, çıkarabilmez miyiz soru işaretlerini orta yerden kaldıracak detaylı bir rapor çıkarıyorlar ve o raporu ben bizzat yarın İstanbul'a gidip alıp oradan Ankara'ya geçeceğim.
2: Üstel'in açıklamalarından saatler sonra suda bir kişinin daha cenazesine ulaşıldığı bildirildi. Kayıp yakınlarının Girne ve Taşucu'ndaki endişeli bekleyişi de sürüyor. Türkiye'den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen 7 destek personeliyle Girne Sosyal Hizmetler Dairesi görevlileri tarafından psikososyal destek veriliyor. Türkiye'den gönderilen ilk ekip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde Girne Limanı'nda yolcu ve kayıp yakınlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirdi.
0: Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından bugün toplanacak. Çerçeve yasanın ardından terörsüz Türkiye hedefinde gelinen nokta ve ABD-İran savaşı gündemde olacak ve bir diğer önemli başlık da Türkiye ekonomisinin yol haritası, orta vadeli program olacak.
2: Terörsüz Türkiye hedefi, İran'da yeniden tırmanan gerginlik, orta vadeli program. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak.
4: Bu mesele bir devlet meselesidir. 86 milyonun ortak meselesidir. Milletimiz de artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesini istemektedir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının en önemli başlığı terörsüz Türkiye hedefi olacak. Koordinasyon kurulunun çalışmaları, mecliste oluşturulacak komisyon için atılacak adımlar masaya yatırılacak. İstihbarat raporları üzerinden sahadaki son durum analiz edilecek, yol haritası değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan atılacak adımları kurmaylarıyla istişare edecek.
4: Terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır.
2: Kabinenin önemli başlıklarından biri de ekonomi olacak. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasının terindeki orta vadeli program kabinede ele alınacak. Fiyat istikrarının sağlanması için atılabilecek ek adımlar istişare edilecek.
5: 2027-29 dönemine ilişkin orta vadeli programımızın ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
2: İran'la ABD arasında yeniden tırmanan gerginlik de kabinenin gündeminde olacak. Türkiye'nin yakından takip ettiği süreçte son durum değerlendirilecek ve barış için yapılabilecekler değerlendirilecek. Gazze'deki son durum da masaya gelecek. Bölgeye insani yardım ulaştırılması ve Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının devreye girmesi için atılabilecek adımlar görüşülecek.
0: Muhittin Böceğin tutuklandığı fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İki mağdur kadının ifadesine ulaşıldı efendim. İzleyelim onları da.
6: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
2: Muhittin Böcek dosyasında iki mağdur ifadesi daha ortaya çıktı. Mağdur kadınlar belediyede işe alınma vaadiyle nasıl kandırıldıklarını anlattı. Beyanları kan dondurdu.
7: Tüm imkanlarımızla, tüm kurum kurmuşlarımızla, çevre odaklı turizm anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
2: Muhittin Böcek geçtiğimiz yıl rüşvet, icbar suretiyle irtikap ve haksız mal edinme suçlarından tutuklanmıştı. Böceğin adı fuhuş skandalına da karışmıştı.
6: Bu Antalya'da bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye 379 milyon lira bugün 1,5 milyar liramızı aldınız.
2: Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında iki mağdur daha konuştu. Bu kapsamda konuşan mağdur sayısı 5 oldu.
8: Dün olduğu gibi bugün de yarın da cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
2: Fuhuş çarkını organize eden ve soruşturma kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'in tuzağa düşürdüğü genç kadınlar ifadelerinde belediyeye işe alınma vaadiyle Muhittin Böcek'in Konya altındaki evine götürüldüklerini, zorla Muhittin Böcek'le ilişkiye girdiklerini ve taciz edildiklerini söyledi. İtirafçılar Tuğçe Güney'in adını verdi. Kadınlardan biri Güney'in Muhittin Böcek'ten babam diyerek hitap ettiğini de iddia etti.
6: Bütün belediye başkanı ve
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Kayseri'de partisinin kongresinde açıklamalarda bulundu. Özdemir, 2028 yılında yapılacak genel seçimlerde Milliyetçi Ülkücü Hareket'in adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu duyurdu.
9: 2028 yılında ülkemizde genel seçimler tekrar icra edilecektir.
2: 2028 yılını işaret etti. Adayımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi.
9: Allah izin verirse 2028 yılında yapılacak seçimlerde Milliyetçi Ülkücü Hareketi'nin adayı yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri İl Başkanlığı 15. olan kongresinde konuştu.
9: Türkiye'nin elde etmiş olduğu 3-5 kendini bilmezin hesaplarına, birkaç tane ufak tefek ülkenin bozuk ve pos hesaplarına kurban edecek değiliz.
2: Özdemir konuşmasında terörsüz Türkiye vurgusu da yaptı.
9: Şimdi terörsüz Türkiye ile beraber Allah izin verirse biz bu kazanımımızı toplumsal huzura da dönüştürmek. Dolayısıyla devlet istikrarını toplum barışı yolculuğuyla kaynaştırıp Türkiye'yi yeni yüzyılda, 21. yüzyılda daha ileri bir seviyeye taşıyarak, daha ileri bir aşamaya geçerek küresel bir güç haline getirme hedefini düşünüyoruz.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileriyle bir araya geldi. Rus lider, görüşmelerin yürütülebilmesi için 3 günlük ateşkes ilan etti.
2: Rusya'nın başkenti Moskova'da Ukrayna Savaşı'nın kaderini değiştirebilecek kritik bir zirve gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ı kabul etti. Masadaki en dikkat çekici ayrıntı ise Putin'in önüne getirilen ve içeriği sır gibi saklanan kırmızı dosya oldu. Ukrayna Savaşı'nı bitirme amacı taşıyan görüşmede Putin, Trump'ın barış çabalarını takdir ettiğini belirtti. Saldırıların durdurulması yönündeki talebin kendisine ulaştığını söyleyen Rus lider, gün başından bu yana Kiev'e hiçbir saldırı düzenlenmediğini vurguladı. Kremlin, ABD heyetinin güvenliği ve temasların yürütülebilmesi amacıyla Kiev'e yönelik saldırılara 3 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de ABD heyetiyle görüştüğünü doğrulayarak Moskova'ya yönelik saldırıları durdurmaya hazır olduklarını açıkladı. İki isim daha sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ile görüşen Witkoff ve Kushner, Rusya'nın mevcut pozisyonu hakkında bilgi verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifini önerdi.
0: Türkiye Gazetesi'nin haberiyle devam edelim. Gazze'de enkazlar ceset dolu efendim. Ne yazık ki Zeytun Mahallesi'nde bir saldırı düzenlenmişti İsrail tarafından ve burada hayatını kaybedenler 100 Filistinli, 70'i çocuk efendim. 70'i çocuk. Akıl almaz bir sayı ve her gün onlarcası ne yazık ki İsrail'in saldırılarında, terör saldırılarında hayatını kaybediyor. Ve eşiyle 3 yaşındaki kızını kaybeden bir baba, geride kafatasları ve kemikler kaldı diyerek gözyaşı döktü efendim. Tarifsiz bir acı. Almanya'da gözler Saksonya-Anhalt'taki seçim sonuçlarındaydı. Aşırı sağcı AfD aylardır sürdürdüğü anket liderliğini sandığa yansıttı ve birinci parti oldu.
2: Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler sandık başındaydı. Çıkacak sonuçlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ülke tarihinde bir ilke imza atma potansiyeli taşıyordu. Aşırı sağcı Almanya için alternatif partisi AfD aylardır anketleri açık farklı önde götürüyordu. %40'ın üzerinde seyreden AfD, küçük partilerin baraj altında kalması halinde tek başına iktidarı göğüsleyebilirdi. Parti lideri Ulrich Siegmund, tarih yazdık, bu hareket durdurulamaz sözleriyle iddiasını ortaya koydu. Oylar sayıldı, Almanya için alternatif partisi sandıktan birinci çıktı.
0: Aşırı sağ geri döndü. Bu aslında o kadar üstünkörü geçip atlatacağımız bir konu değil efendim. Hem Almanya hem de Avrupa için, özellikle Almanya'daki göçmenler için, şu anda vatandaşlık almamış olanlar için ya da gitmeyi düşünenler için çok büyük bir sorun haline gelebilir. Saksonya-Anhalt'ta %44,5'lu açık ara birinci olması AfD'nin 2. Dünya Savaşı sonrası aşırı sağın en güçlü iktidar ihtimalini gündeme taşıdı efendim. Sonuç dünya basınında tarihi ve ezici zafer diye duyuruldu. Irkçılığın sebebi göç, az önce bahsettiğim konu. Profesör Doktor Hüsamettin İnaç, Avrupa giderek daha fazla aşırı sağa, faşizme, ırkçılığa doğru taşınmaya başladı. Siyasi yapının değişmesinin arkasında göç gerçeğinin önemli yeri var. Refah ve istikrar kaybı yaşandığında ise gözler çoğu zaman göçmenlere çevriliyor. Bu durum Avrupa'da İslamofobi ve Türkofobinin güçlenmesine, AFD gibi yapıların yükselişine zemin hazırlıyor. O yüzden üst üste bu durumdan bahsettim. Oraya giden göçmenlerimiz, orada yaşayan Türkler çok büyük sorun yaşayabilirler. AFD eğer bir de federal seçimleri de kazanırsa şiddet olaylarının daha fazla arttığını görebiliriz. Almanya'da daha önce 80'lerde 90'larda olduğu gibi Nazi kafasının yeniden dirilmesi anlamına geliyor bu çünkü. Ve böyle bir durumda bu iş uluslararası krize kadar gidebilir. Tabi sadece Almanya'da değil, dediğimiz gibi zaten az önce okudum ya, Profesör Doktor Hüsamettin İnaş da aynısını söylemiş. Avrupa'da diriliyor aşırı sağ ve her şeyin aşırısı zarar. ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisiyle özdeşleşen altın sarısı tonlardaki saç renginde değişiklik fark edildi. Trump'ın kahverengiye çalan yeni saçları var efendim. İzleyelim.
2: Saç rengini değiştirdi. Sarı gitti, kahverengi geldi. ABD Başkanı Donald Trump bu kez yeni imajıyla gündemde. New Jersey'de Air Force One

0: duyamıyordu. Ne derdini anlatabildi, ne de neye uğradığını anlayabildi. Elinde poşetleriyle bekleyen o engelli adama hiç acımadan, vicdansızca saldırdı. Burası Adana Kozan. 55 yaşındaki %45 işitme ve konuşma engelli Muhammed Sonbaş elinde poşetleriyle durmuş dolmuş bekliyordu. Derken yanına bir araç yanaştı. İçinden inen 19 yaşındaki Caner Demir bir anda engelli adama saldırmaya başladı.
1: Kardeşim, bizi korumakla görevli. Bu ülkede herkesin kardeşi, annesi, abisi var. Vatandaş deli diyerek küçücük bir çocuğu da taciz edebilirdi.
0: Talihsiz adam ne olduğunu bile anlayamadan darbelerin hedefi oldu. Yüzü, gözü kanlar içinde kaldı. Şehir eşkıyası engelli adamı perişan ettikten sonra arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı.
2: Namus davası de Caner. Namusuma de gözüktüler de öyle vurdum de oğlum. Gerle.
0: Eve kanlar içinde dönen talihsiz adamı gören ailesi gözlerine inanamadı. Hemen hastaneye koştular. Hastaneden darp raporu alınıp polise gidildi. Polis 19 yaşındaki Caner Demir'i yakaladı ama şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtları incelenince savcılık hemen harekete geçti. Serbest bırakılan şüpheli için yeniden gözaltı kararı verildi.
2: Namus davası da Caner. Namusuma da gözüktüler de.
0: Polis tarafından tekrar yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi. Ablası da engelli adamın kendilerini taciz ettiğini öne sürdü.
1: Evimin çevresinde surlara kadar yaklaştığını görüyorum. Daha sonrasında bize yaklaşarak, öpücük atarak, el sallayarak, gülümseyerek, göz kırparak hareketler yaptığını farkına var.
0: Adliyeye sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
3: Gülistan Doku soruşturmasındaki yeni gelişme Türkiye Gazetesi'nde de yer aldı. Türkay vurdu, bagaja taşıdık diyor Umut Altay, soruşturmadaki kritik isim. Cinayetin kilit isimlerinden biri, 34 sayfalık FBI sorgusu ortaya çıktı Umut Altay'ın. Gülistan arka koltuktaydı. Beni rahat bırakın, niye takip ediyorsunuz diye çığlık atmaya başladı. Türkay torpido gözünden silahı çıkarıp Gülistan'ı vurdu. Cesedi bagaja taşıdık. Türkay babam bu işi halledecek dedi. Ertesi sabah hallettiğini söyledi. Bana bir video gönderdi. Parçalanmış bir ceset gördüm. Gülistan'a ait mi net göremedim diyor. Umut Altaş FBI'ye verdiği ifade bu şekilde efendim sorgusunda. Denizli'de gündüz başlayan alacak tartışması gece kanlı bir çatışmaya dönüştü. Bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. 4 kişi gözaltında.
0: Adres Merkez Efendi ilçesiydi. İki grup arasında alacak verecek husumeti vardı. Saldırganlar ticari bir araçla geldi. Hedeflerine bir kafe vardı. İçeride oturan hasımlarına defalarca ateş ettiler. Kafedekiler de silahlarına sarıldı. Karşılık verilmesiyle ortalık savaş alanına döndü. Saldırganlar aynı araçla kaçtı. Bölgeye polis ve ambulans ordusu sevk edildi. Bilanço çok ağırdı. Kanlı çatışmada Ercan Kazan ve Mahsun Kazan hayatını kaybetti. Biri ağır, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar hızla hastaneye kaldırıldı. Acı haberi alan aileler olay yerine koştu. Sinirler gerildi. Polis aileleri zor sakinleştirdi. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Süpi Bozat da hayatını kaybetti. Olayda can kaybı 3'e çıktı. Saldırı ile ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
3: Efendim ne yazık ki son bir haftada yeniden 9 orman yangını meydana geldi. Ve 2 şüpheli belirlendi. Biri tutuklandı. Bu yaz 27 ilde çıkan 103 orman yangını sebebiyle tutuklananların sayısı 16'ya çıktı efendim. Son durumu da Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
0: Bu yaz Yeşil Vatan 103 kez alevlerle karşı karşıya kaldı. Yangınlara sebep olan 16 şüpheli tutuklandı. Orman yangınlarında kastı veya ihmali olanlar için yargı devrede. Son durumu Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.

0: 30 Ağustos 6 Eylül haftasında 9 yeni yangın çıktı. Soruşturma başlatıldı. 2 şüpheli belirlendi. Sorumlulardan biri tutuklandı. 1 Haziran 2026'dan bugüne kadarki bilançoda paylaşıldı. Tam 27 ilde 103 orman yangını meydana geldi. Soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 32 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Kaçan 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Güllek, orman yangınlarına karşı adli mücadelenin tavizsiz süreceğini vurguladı. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak mesajı verdi.
1: Efendim yeni bir haber var. Ne yazık ki yine bir başka yangın haberi. Hemen detaylarını anlatalım. Burası Muğla Menteşe ilçesinde bir yangın çıktı efendim. Orman yangını ve şu anda ekipler müdahaleye devam ediyorlar. Bilgileri de ben aldıkça aktarıyorum efendim. Kısa sürede büyüdü yangın ve şu anda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri olay yerinde yangını kontrol altına almaya çalışıyorlar. Henüz kontrol altına alınabilmiş değil ama son durum şu şekilde: Muğla Menteşe'de bir ormanlık alanda yangın çıktı. Şu anda hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. Efendim şimdi dün gece neler yaşandı? Türkiye'de, dünyada hızlıca bir onları geçelim. Eskişehir'le başlayalım. Sanayi sitesinde bir iş yerinde yangın çıktı efendim. Bu kadar büyük bir yangın bittiğinde de geriye ne yazık ki sadece küller ve kullanılamaz hale gelmiş bir yapı kalıyor. Tıpkı görüntülerde izlediğiniz gibi tepe başında yapı malzemeleri satan bir firmada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın çıkar çıkmaz da polis, itfaiye hemen olay yerine gitti. 20'den fazla araç, 30'u aşkın ekip seferber oldu. Hatta çalışmalara destek amacıyla beton mikserleri ve beton pompaları da görevlendirildi. Alevlerin üzerine yüksekten tazyikli su ve harç basıldı. 4 saatlik çalışmanın sonunda da yangın başka iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Ama tabii yangının çıktığı iş yeri de kullanılamaz hale geldi. Geçelim İstanbul'a. Beykoz'da 7 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı. 4. katında çıktı bu yangın. İş merkezinin henüz niye çıktığı bilinmiyor. Yine yangın çıkar çıkmaz hemen bölgedekiler polisi, ambulansı, itfaiyeyi aradı. Hepsi de geldi. Gerekli önlemler alındı ve itfaiye yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa süre sonra da kontrol altına alındı. İstanbul Mudanya seferini yapan deniz otobüsü de iskeleye çarptı efendim. Son günlerde artık denizde olan kazalar gerçekten canımızı sıkmaya başladı. İdo'ya ait deniz otobüsü Mudanya iskelesine yanaştığı sırada iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün ön kısmında hasar meydana geldi. Yolcular kısa süreli panik yaşadı. Kazada yaralanan olmazken olay anı bir cep telefonu kamerasına da yansıdı efendim. Ve Amerika Birleşik Devletleri, Florida eyaletinde kargo uçağı iniş sırasında pistten çıktı ve sonrasındaki manzara işte karşınızda. Puerto Rico'dan geliyordu bu uçak. Tam Florida'ya inecekti ki çapraz pistten çıkarak havalimanının kuzeybatı ucunda hareketsiz kaldığı açıklandı. Havalimanı yoğun dumanlarla kaplandı. 5 kişi hayatını kaybetti. Havalimanındaki tüm pist ve taksi yollarının ulaşıma kapatıldığı aktarıldı. Dün gece böyle geçti efendim. Umuyoruz yeni günde benzer haberleri görmeyiz. Türkiye genelinde kamu personel seçme sınavı, yani KPSS, genel yetenek kültür oturumu gerçekleştirildi. 1.708.329 aday memur olmak için ter döktü.
2: Eleyi zorlayıcı sınavdı. Elendiysek yapacak bir şey yok.
3: Yaklaşık 100 soru cevapladım. Bende genel kültür zorladı daha çok. Coğrafya olsun, tarih olsun.
0: Kamuda memur olma hayali kuran adayların beklediği gün geldi. Kamu personel seçme sınavı lisans yapıldı.
4: Geçen senekine göre biraz daha zordu. Ama matematik biraz zorladı. Onun dışında zorlayan bir kısmı yoktu benim.
5: Adaylar sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerini doldurmaya başladı.
6: Genel yetenek kolay geçti. Çok fazla ekiş arasında kaldım.
5: 1.708.329 aday sınav giriş belgelerinin kontrol edilmesinin ardından sınav salonlarını doldurdu.
7: Yaklaşık 80-90 soru işaretledim ama işte süre yetiştirsem geri kalanını da yapmayı düşünüyordum.
0: Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplamda 120 soru soruldu. 130 dakika süre verildi. Engelli adaylara 30 dakika ilave süre tanındı.
8: Denemeyle burası bir olmuyor. Sınav heyecanı ve atmosferi çok daha farklı.
0: Sınav sonuçları 7 Ekim 2026'da açıklanacak. KPSS alan bilgisi sınavları 12-13 Eylül tarihlerinde 3 oturum şeklinde yapılacak.
1: Memuriyet hayali kuran binlerce aday KPSS'de ter döktü. İzledik efendim. Ve sınav merkezlerinde son dakika telaşı vardı. Yine her sınavda olduğu gibi kimi koşarak, kimi motosikletle kapıların kapanmasına saniyeler kala yetişti. Geç kalanlarsa sınava giremeden geri döndü.
0: Kimi koşarak geldi, kimi motosikletle son anda yetişti. Saniyelerle geç kalanlarınsa yüzüne kapılar kapandı. Memuriyet hayali kuran binlerce aday KPSS genel yetenek genel kültür oturumunda ter döktü. Türkiye genelinde sınav merkezlerinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı.
9: Hastaneden kalktım onlara destek olmak için, onları yalnız bırakmamak için geldim. Kızım yalnız kalmasın diye kızıma destek için.
0: Eskişehir'de saatler onu gösterirken zamana karşı yarış başladı. Bazı adaylar koşarak, bazıları motosikletle sınav merkezine ulaştı. Son saniyelerde kapıdan girenler derin nefes aldı. Geç kalanlarsa sınava alınmadı. Benzer görüntüler Bingöl'de de vardı. Bir aday kapılar kapanmadan saniyeler önce içeri girdi. Hemen ardından sınav merkezinin kapıları kapatıldı. Elektrikli bisikletiyle gelen bir başka aday ise giriş saatini kaçırdı. Kapıya kadar geldi ama sınava giremedi. Sınav telaşının bir başka adresi de Antalya'ydı. Bu kez bir aday kapıya yetişebilmek için terliklerini eline aldı. Yalın ayak koştu. Kan ter içinde sınav merkezine ulaştı ama saniyelerde geç kaldı. İlk kez KPSS'ye girecek olan Baran Bayraklı, kapıların kapandığını görünce büyük üzüntü yaşadı. Nefes nefese kalan gence, çevredeki vatandaşlar su verdi.
10: Seneye mi? Bakacağız ya.
0: Bursa'da ise bu kez unutulan kimlik için zamana karşı yarış vardı. Kimliğini evde unutan adayın yardımına annesi ve motosikletli trafik polisi yetişti. Polis genci sınava yetiştirdi. Adaylar içeride sorularla mücadele ederken aileleri dışarıda bekledi. Kimi uyudu, kimi örgördü, kimi Kur'an-ı Kerim, kimi de roman okudu.
1: Senelerdir anlamıyorum, yıllardır yapıyoruz haberini efendim. Liseye girişte ya da üniversiteye girişte veya KPSS'de. Yahu yılda bir gün, koca bir yıl çalışıyorsunuz. Bir gün bir tane sınav var. Şu sınav yerini önceden belirleyin. Alarmınızı ayarlayın, uyanın ve gidin. Tek bir iş, sadece bir gün. Nasıl kaçırabiliyorsunuz bu sınavı? Hiç anlamıyorum. Kapılar kapandığında oradaki polislere, görevlilere tepki gösteriyorlar. Yahu kural bu. Kurala uyulmak zorunda. Saat 9'da mı sınav? 9'da o kapı kapanıyor. 9'a 10 kalaya da. Ne yaparsan yap, istediğin kadar dışarıdan protesto et, bağır çağır, adama küfür et. Hiçbir önemi yok. Yani şunu... Hala daha aklım almıyor. Nasıl yapabiliyorsunuz? Nasıl sınava geç kalabiliyorsunuz? Gerçekten anlamıyorum. Tek bir gün, sadece bir gün vaktinde uyanıp o kadar zaman çalıştığın, umut bağladın veya çalışmadın ama sonuçta bir umudunun olduğu işe geç kalmanın hiçbir mazereti olmayacağını düşünüyorum ben. Tabii ki bir hastalık, ölüm vesaire olmadığı senaryodan bahsediyorum. Devam edelim efendim. Şimdi bir başka gazete haberimiz gelecek ekranlara. Hemen gelsin. Sahte e-devlet tuzağına düşmeyin. Sabah gazetesinde efendim. Çok önemli. Kişisel bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşları asılsız suçlamalarla tuzağa düşürmek isteyen dolandırıcıların masakuyap.org internet adresini kullandıkları ortaya çıktı. Telefonla ulaştıkları kurbanları site üzerinden e-devlet benzeri sahte arayüze yönlendiren dolandırıcılar verdikleri IBAN numarasına para yatırılmasını istiyor. Peki e-devlette veya benzer herhangi bir başka uygulamada, bankacılık uygulamalarında vesaire dolandırılmamak için ne yapmak gerekiyor? Aslında çözüm basit. Öncelikle bir linke tıklayarak bu adreslere girmiyoruz. Herhangi bir e-devlet hizmetinden yararlanmak istiyorsanız, bankadan yapacağınız bir işlem varsa bunu internet üzerinde önünüze çıkan reklamlardan değil, kendiniz bankanın sitesine girdiğinizi bilerek veya mobil uygulamasına, gerçek uygulamaya girdiğinizi bilerek yapmanız lazım. O da nasıl? Arama motoruna girdiniz. E-Devlet ya da banka ismi, herhangi bir bilginizi gireceğiniz kurumun ismini yazdınız. En üstte reklamlılar çıkıyor. Efendim reklamlı olanı değil. Reklamların bittiği noktada çıkan ilk internet sitesi. Önce ona tıklıyorsunuz ve adres çubuğunda da kontrol ediyorsunuz. Gerçekten bu bankanın, bu e-devletin kendi sitesi mi diye kontrol ettikten sonra giriş yapıyorsunuz. Ve bütün hesaplarınızda olabildiğince çift taraflı doğrulamayı da açın. Yani size SMS de gelsin veya anahtar şifreler oluşturuluyor. Onlarla giriş yapılsın. Bunları da eğer aktif ederseniz dolandırılma ihtimaliniz sıfıra iniyor. Bunları yeter ki kontrol edin. Her önünüze çıkan linke tıklamayın. Herkese IBAN vermeyin. Başkasının IBAN'ını almayın, para göndermeyin. Artık bunları söylemekten biz yorulduk. Ama hala daha her gün haberini veriyoruz. Şu vatandaş şurada bu kadar milyon lira dolandırıldı. Şurada bu kadar gram altını gitti diye yapmayın. Lütfen. Dikkat edin. Çok basit. E-Devlet'in zaten internet sitesinin adresi belli. O adresi görüyorsanız arama çubuğunda ondan sonra içiniz rahat hareket edebilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Boğaz'da kaçak olduğu belirlenen 4141 yapı ve bölüm için yıkım kararı aldı. Sarıyer ve Beşiktaş'taki o yapılardan bazılarının ünlü isimlere ait olduğu tespit edildi.
0: İstanbul'un incisi Boğaz içinde binlerce kaçak yapı için yıkım kararı alındı. Listede ünlü isimlere ait kaçak yapılar da çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Boğaziçi'nde mevzuata aykırı olduğu tespit edilen kaçak yapılarla ilgili harekete geçti. Yapılan incelemelerde Boğaz'da toplam 4141 yapı hakkında yıkım kararı alındı.
11: Tutmadı yani, öyle ses getirmedi.
0: En çok kaçak yapı bulunan noktalardan biri Sarıyer sahil. Sarıyer'de kaçak yapıların bulunduğu listede sahipleri sanat ve iş dünyasından olan ünlü isimler de var.
12: Ben kendim beğeniyorum bu arada.
0: İlçedeki 1982 yapı arasında Hülya Avşar, Mehmet Ali Erbil, Ferdi Tayfur, Harika Avcı, Süreyya Yalçın, İsa Kalaton ve Hacı Ömer Sabancı gibi isimlere ait bazı adresler bulunuyor. Beşiktaş ilçesinde ise 544 yapı için yıkım kararı verildi. Burada da Mustafa Koç ve hissedarlarıyla Saffet Ulusoy ve hissedarlarının bulunduğu belirtildi. İncelemelerde kaçak yapılar kayıtları arasında balkon, çatı, garaj ve bahçe bölümlerine izinsiz eklemeler yapıldığı zabıta tutanaklarına yansıdı. Bazı kayıtların geçmiş yıllara ait tespitlere dayandığı kaydedildi.
13: Mehmet Ali Erbil.
0: Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından yıkım kararı alınan yapılar için ihale sürecinin 22 Eylül'de gerçekleştirileceği bildirildi.
1: Efendim bir son dakika gelişmesi var. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle alakalı, şüpheli ölümüyle alakalı. 2011'de biliyorsunuz cezaevinde hayatını kaybetmişti. 10 kişi gözaltına alındı ve bu kişiler cezaevinde görev yapan kişiler. 11 kişi hakkında adli işlem kararı alındı. onu gözaltına alındı. Birinin ise şu anda yurt dışında firari olduğu tespit edildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında o tarihte cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Onu gözaltına alındı. Birinin de yurt dışında firari olduğu öğrenildi efendim. İstanbul'un en yoğun noktalarından Karaköy'de yolun karşısına geçmek isteyen yayalar ilginç bir manzarayla karşılaşıyor. Kısa yolu tercih edenler 100 metre boyunca demir bariyerlerin sonunu arıyor. Bazı vatandaşlarsa çözümü bariyerlerin üzerinden atlamakta buluyor.
0: Yayalar için yolun karşısına geçmek çileye dönüşüyor.
14: Buraya bir üst geçit olabilir mi? Hem önüne çıkıyor hem Karaköy iskeletine çıkıyor. Negatif iskeletine çıkıyor.
0: Burası Karaköy. İstanbul'un en yoğun noktalarından biri. Yolun bir tarafından diğer tarafına geçmek isteyen yayaların önünde ise bariyerler var. Güvenli geçiş için alt geçidi kullanmaları gerekiyor. Ancak sorun tam da burada başlıyor. Çünkü alt geçide ulaşmak isteyen vatandaşlar önce bariyerlerin sonunu bulmak zorunda. Yaklaşık 100 metrelik güzergahta ilerleyen yayalar zaman zaman geri dönüyor, zaman zaman da geçiş noktası arıyor.
14: Millet biraz kolay mı geçer? Alt geçitten inmek istemiyor. Üstten geçiyor. Trafiği kullanıyorlar.
0: Alt geçitten geçmeyen vatandaşlar akan trafikte yolun karşısına geçiyor.
15: Yaptığımız yanlış ama karşı taraftan çıktığımız zaman direkt yol bizi oraya yönlendiriyor. Yaya geçitlerini kullanırsak mecburen bu tarafa geçemiyoruz. Yolun kenarından geçiyoruz.
0: Kimi vatandaş dakikalarca yürüyor, kimi ise yolu bilenlerin peşine takılıyor. Vatandaşlar ulaşım sorununa bir an önce çözüm bulunması çağrısında bulunuyor.
1: Devam edelim efendim. Bir yanda 100 metrelik yolun uzaması söz konusuyken diğer yanda da Konya-Antalya yolu 20 dakika kısalıyor. Milliyet gazetesi de bunu almış ilk sayfasına. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu açıkladı. Konya ile Antalya arasındaki Alacabel Tüneli'nin tamamlanmasıyla mevcut yola göre güzergah 7 kilometre. Seyahat süresini 20 dakika kısaltacağız dedi. Zamandan 768 milyon lira, akaryakıttan 142 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 910 milyon lira tasarruf sağlayacağız dedi. Konya-Antalya arasında özellikle çok yolculuk yapanlara da duyurulur efendim. Müjdeler olsun. Göklerin milli gururu Solotürk'ün 30 Ağustos zafer gösterisinin kokpit görüntüleri paylaşıldı. İşte kahraman pilotumuzun gözünden nefes kesen o anlar.
16: İşte Solotürk!
0: Yerle gök birbirine karıştı. İzleyenlerin yüreği ağzına geldi. Solotürk'ün muazzam gösterisi bu kez kokpitten kaydedildi.
17: Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa topraktır.
0: Yer Yenikapı Meydanı, istikamet gökyüzü. Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği Solotürk, binlerce vatandaşın coşkulu tezahüratları arasında göğsümüzü kabartan bir şova imza attı. Gözler gökyüzündeydi ama asıl aksiyon tam da o uçağın içindeydi. Solotürk Kol Komutanı Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın kokpitinden çekilen o görüntüler adeta nefes kesti. Masmavi deniz ve gökyüzüyle bütünleşen o efsanevi manevralar pilotun gözünden adım adım kaydedildi. Akıllara durgunluk veren dönüşler, bulutların arasında atılan turlar ve İstanbul'un muazzam selamlama. Kokpit kamerasından yansıyan o anlar gökyüzündeki gücümüzü bir kez daha gözler önüne serdi.
16: İşte Türk'ün gökyüzündeki sesi! İşte
0: meydanı dolduran coşkulu kalabalığın Türk bayraklarıyla eşlik ettiği bu muazzam gösteri gurur dolu anlar yaşattı.
1: Efendim şimdi ekonomi diyoruz. Yaprak Hırka Yıldız'la ekonominin gündemini konuşacağız. Günaydın Yaprak.
18: Günaydın Okan, sana ve sevgili izleyicilerimize iyi haftalar diliyorum.
1: Teşekkürler. Şimdi hafta yeni başladı. Yeniden piyasalar açılacak ve herkesin merak ettiği bazı sorular var. İstersen önce bir piyasalara bakalım. Şu anda altında, dolarda ne oluyor? Sonrasında sorularım var.
18: Peki, hemen bakıyoruz. Döviz piyasalarıyla da başlayalım hızlıca. Oldukça önemli bir hafta, Merkez Bankaları haftası olduğunu söyleyelim. Perşembe günü de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı var. Ne olacak? Faizler, bir indirim var mı? Pas mı geçecek? Bunların hepsini bu hafta konuşacağız. Dolar 48 lira 43 lira 43 kuruş seviyelerinde. Euro 56 lira 28 kuruşta. Gram altına baktığımızda gram altın cephesinde bir miktar kayıp var. Ons'ta düşüş var, yansıması da var. 6858 lirada olduğunu görüyoruz ve endekse baktığımızda geçen haftayı çok hafif bir yükselişle ama bir kez daha 14.000 puanın üzerinde tamamladı. Yeni haftaya da 14.000 puanla başlayacak. Devam ediyoruz çeyrek altın verileriyle. 11.215 lirada, yarım 22.430 lira, tam 44.722 lirada. Ve Bitcoin'le devam edelim. Kripto paralarda 79.860 dolar seviyesi var Bitcoin'de. Litecoin 54 dolar, Ethereum 2511 dolar, Ripple'a baktığımızda da 1 dolar 41 senti paylaşabiliriz.
0: TGRT FM Haber.
19: Şimdi reklamlar.
20: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
21: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
22: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
23: Kazancım net, Sigortam.net.
24: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
25: Bankkart, seni düşünür o.
19: Reklamları dinlediniz.
26: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
27: Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
19: Şimdi reklamlar.
28: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
29: Ya, insanın içine huzur veriyor.
30: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
31: BBVA. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
32: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus Vivobook Go 15 Notebook Teknoklub'a özel 23.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
33: Serkan!
2: Volkan.
3: Efendim abi.
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, Empara, bankanın güzeli.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş, üstünü örtmüş.
8: Aa, süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: Şimdi reklamlar.
12: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
31: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
14: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
33: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Reklamları dinlediniz.
34: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
3: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: Serkan!
1: Efendim abi?
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.
6: Kahramanlık gösteren genç aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kameraya yansıyan olayla ilgili soruşturma sürüyor.
7: Bambu'nun sunduğu Günaydın Türkiye devam ediyor.
8: Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor efendim. Tekrar bakalım başlıklarımızı 3. saat diliminde neler konuşacağız. Canlı bağlantılarımız da olacak. O yüzden hiç kanalı değiştirmeyin efendim. Dolu dolu bir programla devam ediyoruz. Yerine de ölü sayısı 14'e yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasında kaybolanları arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Ölü sayısı 14, kayıp sayısı da 14 oldu efendim. Bakalım ikinci başlığımıza. Kabine Erdoğan başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 2 haftalık aranın ardından bugün toplanacak. Yasanın ardından terörsüz Türkiye hedefinde gelinen nokta ve ABD-İran savaşı gündemde olacak. Toplantıdaki önemli başlıklardan biri de Türkiye ekonomisinin yol haritası niteliğindeki orta vadeli program olacak efendim. Devam edelim. Üçüncü başlık. Basra Körfezi'nde gerilim tırmandı. ABD ile İran arasındaki gerilim Basra Körfezi'nde tehlikeli bir boyuta ulaştı. İran, ABD savaş gemilerine füze saldırısı yaptı. Washington'dan misilleme geldi. 3 İran petrol tankeri vuruldu. Bunlardan biri Umman Körfezi'nde battı. Dördüncü başlık. Enflasyon hedefleri yükseldi. Ekonomide önümüzdeki 3 yılın rotası netleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni orta vadeli programı açıkladı. Bu yıl sonu enflasyon hedefi %28,4 olarak belirlendi. 2029 yılı sonuna enflasyon %9'a yani tek haneye inecek. Büyüme %5'e yükselecek. Kişi başına milli gelir Cumhuriyet tarihinde ilk kez 20 bin doları aşacak efendim. Anlatacağız. Son başlığımızı da görelim. 1,7 milyon kişi memur olmak için ter döktü. KPSS'ye girdiler efendim. Genel yetenek, genel kültür oturumu gerçekleştirildi. 1 milyon 708 bin 329 aday memur olmak için ter döktü. Üstelik bazıları da her sınav haberinde verdiğimiz gibi geç kaldı efendim. Sınava giremedi. Etiketimiz olamaz mı? Bu etikete mesajlarınızı bekliyoruz. Twitter'dan yani X'ten. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam edin.
9: Ankara'da müsteşarlık soruşturmasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Şarkıcı Tuğba İkinci de tutuklanıp cezaevine gönderildi. Az sonra. Yunanistan'ın Selanik şehri Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in ekonomi politikalarını açıklayacağı kritik konuşma öncesinde protestolara sahne oldu. Binlerce gösterici sokaklara döküldü. Az sonra.
8: 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozunoğlu'nun ölümüne ilişkin sıcak bir gelişme var. 10 kişi gözaltına alındı. 11 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Biri firari. Son detayları bize şimdi Hanifi Bayar aktaracak İstanbul Adliyesi'nden. Dönelim kendisine. Hanifi günaydın. Nedir bu soruşturmanın detayları? Seni dinliyoruz.
10: 2011 yılındaki o dönem ismi Silivri Cezaevi olan cezaevindeki şüpheli ölümle ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bugün sabah saatlerinde yeni bir operasyon için düğmeye bastı ve jandarma ekipleri o operasyonda 10 ismi gözaltına aldı. Bir ismin de yurt dışında firari olduğu öğrenildi. Peki hangi şüpheli ölümden bahsediyoruz? Aslında Türkiye kamuoyunu uzun süre meşgul eden bir ölümden bahsediyoruz. Uzun süre üzerinde konuşulan ve mercek altına alınan bir cinayetten bahsediyoruz. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozunoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada bugün yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine. Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında Ergenekon kumpasında tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Mahkemede konuşmayı bekliyordu. Artık günler kalmıştı mahkemede kendisine sıra gelecekti ve o mahkemede konuşacaktı. İşte o mahkemede konuşmadan hemen önce koğuşunda rahatsızlandı ve hayatını kaybetti. Bu ölüm şüpheli bir şekilde olduğu belirlendi ve dosya raftan bir kez daha indirildi ve incelenmeye alındı. İncelenen dosyada ilginç detaylar da ortaya çıktı. Kaşif Kozinoğlu koğuşunda rahatsızlandığı esnada koğuştaki görevli olan gardiyan, o dönemin gardiyanı acil yardım butonuna basmak yerine radyonun sesini yükseltmiş ve Kozinoğlu'nun yardım çığlıklarının duyulmasına engel oldu diyor Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı. İşte bu iddialar üzerine ve o dönemin izlenen güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkılarak bugün sabah saatlerinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi. O dönem 10 kişi, gardiyan olarak görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. Bir ismin de yurt dışında olduğunun altını çizelim, firari konumda şu anda. 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada 10 şüpheli Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Artık bu soruşturmada çember gittikçe daralıyor. Cinayet nasıl işlendi, cinayeti kim işledi ve cinayet neden işlendi? İşte bu üç kritik soruya da cevap arıyor Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma. Ama bir kez daha söyleyeyim, çember artık daralıyor ve bu korkunç cinayette de bir FETÖ izi var mı yok mu, bu da ortaya çıkmış olacak. Soruşturma sonunda 10 ismin gözaltına alındığını ve koğuşunda rahatsızlanan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için yardım butonuna basmak yerine o dönemki gardiyanın radyonun sesini yükselttiği belirlendi. Bu iddialar üzerine soruşturmada 10 isim gözaltına alındı. Bizler bu soruşturmaya ilişkin tüm detayları gün boyunca yine takip edeceğiz ve tüm gelişmeleri an be an aktaracağız diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
8: Hanifi, teşekkürler, kolay gelsin. Hanifi Bayar aktardı soruşturmanın detaylarını. Yine bir başka sıcak gelişmeyle devam ediyoruz efendim. Muğla'da sabah saatlerinde bir yangın çıktı ve ekipler şu anda kontrol altına almak için mücadele ediyorlar efendim. Burası Muğla. Muğla'da Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bir yangın çıktı. Ekipler hemen bölgeye yönlendirildi. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Havadan ve karadan şu anda müdahale devam ediyor. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasında kaybolanları arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Böylece ölü sayısı 14, kayıp sayısı 14 oldu.
6: Girne Taşucu seferinde alabora olan Filojet yolcu gemisindeki arama kurtarma çalışmaları facianın 8. gününde de aralıksız sürdü. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar 554 metre derinlikteki enkaz çevresinde 24 saat esasına göre çalışıyor. Robotik sistemlerle hem kayıp yolculara hem de kara kutuya ulaşılmaya çalışılıyor. Dev operasyona 9 gemi ve 11 hava aracı katılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de çalışmalardaki son durumla ilgili bilgi verdi. Batık geminin 554 metreden çıkarılıp çıkarılamayacağının pazartesi netleşeceğini belirtti.
11: Bu gemi enkazını yukarıya çıkartabilir miyiz diye soru işaretleri kalmaması adına Türkiye'de bu konuyla ilgili ilgilenen 5-6 tane ilgili firma var. Onlarla temasa geçtik. Bu enkazın oradan çıkarabilir miyiz, çıkarabilmez miyiz soru işaretlerini orta yerden kaldıracak detaylı bir rapor çıkarıyorlar. Ve o raporu ben bizzat yarın İstanbul'a gidip alıp Oradan Ankara'ya geçeceğim.
6: Üstelin açıklamalarından saatler sonra suda bir kişinin daha cenazesine ulaşıldığı bildirildi. Kayıp yakınlarının Girne ve Taşucu'ndaki endişeli bekleyişi de sürüyor. Türkiye'den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen 7 destek personeliyle Girne Sosyal Hizmetler Dairesi görevlileri tarafından psikososyal destek veriliyor. Türkiye'den gönderilen ilk ekip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içinde Girne Limanı'nda yolcu ve kayıp yakınlarıyla birebir görüşmeler gerçekleştirdi.
5: TGRT FM Haber.
4: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
12: Logo yazılımın en

0: TRT.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
6: Reklamları dinlediniz.

حلقه يارن. مونته كريستو 11. bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Duma. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve montaj Engin Karagöz. Program yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye, halkın kralcı ve bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Tam çalıştığı gemiye kaptan olup, nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün, iki arkadaşı tarafından bonapartçı ajanı olarak suçlanan Edmond Dantès, mahkeme yapılmaksızın zindana atılır ve aradan uzun yıllar geçer. Edmond Dantès bu sırada herkesin deli dediği Faria ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okuyup inceleyen bu yaşlı insanda adeta Osmanlılar gibi bir düşünce sistemi oluşmuştur. Dantès bu yaşlı adamdan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Ancak yaşlı adam ölümcül bir hastalığın pençesindedir. Yaşlı adam çok hasta olduğu bir gün Dante'ye Monte Cristo adasında gömülü olan hazinesinin planını verir ve aynı gün ölür. Gardiyanlar hava karardıktan sonra denize atmak için cesedini çuvala koyup giderler. Bunun üzerine Dante bir kaçış planı yaparak zindandan kurtulur. Bir kaçakçı gemisine binerek Monte Cristo adasına çıkarak söz edilen hazineyi bulur. Artık çok zengin olan Dante adını Monte Cristo olarak değiştirir. Geçen 14 yıl içinde olup bitenleri öğrenmeye çalışır. İlk olarak babasının komşusu Kadrüs'le görüşmeye karar verir.
1: Kadrüs, tembel herif! Aylak aylak hanım önünde oturacağına içeri gir de temizlik yap. Han mı işletiyoruz, alır mı belli değil.
2: Kapa çeneni be şırfıntı! Sesin sinirlerimi bozuyor.
1: Esas sen benim sinirlerimi bozuyorsun. Sabah akşam içip içip sızıyorsun. Al eline süpürgeyi de etrafı süpür.
2: Kapa çeneni dedim. Süpürgeyi elime alırsam önce senin kafanı kırarım.
1: Bak, bu tarafa doğru biri geliyor. Müşteri olabilir. Ben içeri girip masayı hazırlayayım.
2: Tamam tamam.
1: Kimmiş gelen Kadrus?
3: Siyahlar giyinmiş biri. Başında da tuhaf bir başlık taşıyor.
1: Pek iş çıkacak birine benzemiyor. Sen ilgilen onunla. Ben zaten hastayım.
2: Hoş geldiniz bayım. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Lütfen içeri buyurun. At üstünde yorulmuş olmalısınız.
4: Evet, yoruldum hancı.
2: Evet, emrinizdeyim mesya.
4: Adınız Kadrus değil mi?
2: Evet efendim. Gaspar Kadrus. Emrinizdeyim.
4: Burada tek başınıza mı oturuyorsunuz?
2: Yok. Karımla birlikte oturuyorum efendim.
4: İçerisi boş. Neyle geçiniyorsunuz burada?
2: Efendim. Siz de görüyorsunuz ki fakir bir insanım. İyi bir gelire sahip olmak için namuslu yaşamak yetmiyor.
4: Oysa ben namuslu ve dürüst kimselerin mükafat, kötülerin de ceza göreceğine inanıyorum.
2: Siz böyle inanabilirsiniz ama herkesten aynı inancı bekleyemezsiniz.
4: Biraz sonra size yanıldığınızı ispat edeceğim Monsieur Kadrus.
2: Ne demek istediğinizi tam anlayamadım efendim.
4: 1814 ya da 1815 yılında Edmond Dantès adında bir denizci tanıdınız mı?
2: Edmond Dantès mi? Nasıl tanımam? O benim en iyi dostumdu. Onu tanımadınız efendim?
4: İf şatosu zindanlarında bileklerinde ve ayaklarında zincirlere bağlı olduğu halde sefil bir şekilde gözlerimin önünde ölüp gitti.
2: Öldü ha. Zavallı Edmond. İşte az önceki sözümün ispatı. Kötüler mükafat görürken iyileri hep felakete düşürüyor Tanrı.
4: Kendisini sever miydiniz Mösyö?
2: Nasıl sevmem? Dürüst, çalışkan, hayat dolu bir gençti. Peki Dante'yi görüp onunla konuştunuz mu hiç bayım?
4: Görevim icabı ölüm anında yanındaydım.
2: Peki neden öldü efendim?
4: 23 yaşında suçsuz yere zindana kapatılan ve 10 sene boyunca taş duvarlar arasında tek başına bırakılan bir insan neden ölür dersin?
2: Doğru.
4: Ölürken bile suçunun ne olduğunu bilmediğini söylüyordu.
2: Doğrudur efendim, doğrudur. Yalan değil, bilemezdi.
4: Son anında benden bir isteği oldu. Zindana atılışımın sebebini araştırınız. Eğer alnıma sürülen bir leke varsa ne olur adımı temize çıkarınız dedi.
2: Sahi mi? Aynen böyle mi söyledi yani?
4: Evet. Ölürken kıymetli bir emanet bıraktı. Ona da hapishanede hastayken baktığı zengin bir İngiliz hediye etmiş. 50 bin frank değerinde bir yüzük.
2: 50 bin frank mı? Nasıl bir yüzükmüş bu?
4: Bakın işte burada.
2: Vay canına. Demek 50.000 frank ha. Ve demek onu size verdi.
4: Hayır, hayır. Bana vermedi. Sahiplerini buluncaya kadar bende emanet kalacak.
2: Sahiplerini mi?
4: Evet. Vasiyetini yerine getirmem için emanet etti. Ben de son anlarını yaşayan bu insana söz verdim.
2: Söz verdiniz? Ne sözü?
4: Ölürken dedi ki, benim 3 dostumla bir nişanlım var. Hı hı. Eminim ki hapse girişime çok üzülmüşlerdir. Bu dostlarımdan birinin adı Kadrus.
2: Evet. Ben onun çok yakın dostuydum Mösyö.
4: İkincisi Danglar. Üçüncüsü ise her ne kadar rakibim ise de beni sevdiğine emin olduğum Fernand'dır. Nişanlımın adı da Mercedes'tir.
2: Evet efendim, evet. Sonra?
4: Sonra sözlerine şöyle devam etti. Elmas yüzüğü satın. 5 eşit paya bölüp beni seven bu dostlarıma takdim edin.
2: Bayım, az önce 4 demiştiniz. 5.'si nereden çıktı acaba?
4: Haklısınız.

0: bir netice alamadı. Yine babasıyla ölümüne kadar hiç irtibatını kesmedi. Masanın üstüne bıraktığı para kesesinden size bahsetmiştim değil mi?
1: Evet.
0: O parayla ihtiyarın bütün borçları ödendi ve cenaze masrafları karşılandı. Bu kese hala bende duruyor. Kırmızı, büyükçe bir kese.
1: Peki Tandante'nin patronu hala yaşıyor mu?
0: Evet, evet. Ama o da çok zor durumda.
1: Neden?
0: Marsilya'nın en zengin armatörü iken felaketler peşini bırakmadı. 2 yılda 5 gemisi battı. İflasın eşiğine geldi. Elinde bir tek gemi kaldı. Karısı, kızı ve sadık adamları destek olmasaydı ona kesinlikle intihar ederdi şimdiye kadar.
1: Ne feci. Çok üzüldüm.
0: Ya işte böyle bayım. Sizin anlayacağınız kötüler servet içinde, iyilerse sefalet içinde yüzüyorlar.
1: Danglar ve Fernan'ı mı kastediyorsunuz?
0: Evet efendim, evet. Toprak tuttular ve şimdi o topraklar altın oldu.
1: Dankları anlatın bana. En büyük haini.
0: Evet evet, en büyük hain ve en büyük zengin. Danglar Dante hapse girdikten sonra bir gün çıkar gelir diye ödü patlayarak yaşıyor. Bir bahane uydurarak da buralardan ayrıldı zaten.
1: Ayrıldı mı? Nereye gitti?
0: Önce bir bankada katip olarak çalıştı. Sonra orduda müteahhitlik yaptı. Çok para kazandı. Borsacılığa başladı. Servetini 3-4 misliğe çıkardı. Sonra bir bankerin kızıyla evlendi ve kız ölünce serveti bir misli daha artmış oldu tabii.
1: Bak sen alçağa.
0: Alçak malçak adam şanslı efendim. Karısı ölünce bu sefer de kardinalin kızıyla evlendi ve baron oldu. Şimdi şehrin en içtik caddesinde saray gibi bir evde milyonlarıyla mutlu ve bahtiyar bir hayat sürüyor.
1: Peki ya Fernan? Bu cahil balıkçı nasıl oluyor da servet sahibi olabiliyor?
0: Napolyon tahta geçince asker toplamaya başladı. Fernan'ı da orduya çağırdılar. Muharebe sırasında düşmanla işbirliği yapan bir generalin kapısında nöbetçiymiş. General İngiliz tarafına geçince Fernan da onunla birlikte gitmiş.
1: Vay hain vay!
0: Fransa'ya teğmen rütbesiyle döndü. Sonra albaylığa kadar yükseldi. Yunanistan'ın Osmanlı'ya baş kaldırması üzerine Yunan ordusuna katıldı. Burada general rütbesi aldığını öğrendik.
1: Bir de general oldu ha?
0: Bununla kalsa iyi. Emrinde bulunduğu vali bir suikaste uğrayınca büyük bir servetle geri döndü. Şimdi Paris'in göbeğinde büyük bir köşkte oturuyor efendim.
1: Ya Mercedes? Mercedes'e ne oldu? O da mı zengin oldu?
0: Hem de ne zengin. Şu anda Parisli kadınların gıptayla baktıkları sosyetik bir kadın o artık. Herkes ona kontes diyor.
1: İnsanın inanası gelmiyor. Demek sevdiği nişanlısını böyle çabuk unuttu ha?
0: Yok, bu doğru değil bayım. Doğruyu söylemek gerekirse kızcağız çok acı çekti, çok gözyaşı döktü. Dante'nin ihtiyar babası ölünce tam 3 ay kimseyle görüşmedi. Fernan bunu fırsat bilerek kıza evlenme teklif etti.
1: Mercedes de hemen bunu kabul etti.
0: Hayır. Düşünmek için 6 ay mühlet istedi. Haber çıkmayınca da kabul etmek zorunda kaldı. Daha sonra da bulunduğu yeri terk etti.
1: Ondan sonra da bir daha Mercedes'i gördünüz mü?
0: Evet. Bir gün Perignan'a gitmiştim. Orada gördüm. Oğlunun eğitimiyle meşgul oluyordu.
1: Oğlu mu dediniz?
0: Evet. Albert adında bir oğlu var.
1: Dante'nin bana anlattığına göre Mercedes okul yüzü görmemiş. Tahsilsiz bir kızmış. Oğlunun eğitimiyle nasıl meşgul olabilir?
0: Zenginlik her şeyin çaresini bulmaya yeten sihirli bir güçtür. Önce okuma yazma öğrendi. Sonra da adab-ı muhaşeret dersleri aldı.
1: Mercedes bu evlilikten mutlu oldu mu?
0: Sanmıyorum.
1: Bunu nereden biliyorsunuz?
0: İşlerim bozulup da sefil bir duruma düşünce eski dostlarımdan yardım almak ümidiyle General Kont Morsef'e gittim.
1: General Kont Morsef de kim?
0: Fernan'ın yeni adı. Zengin ve asil oldu ya. Namussuz adını da Kont Morsef olarak değiştirdi.
1: Bak hele. Peki sonra?
0: Beni kabul bile etmedi. Hizmetçisiyle bana 100 frank gönderdi. Mercedes'in mutlu olmadığını hizmetçisinden duydum zaten. Kızcağız hanımının yüzünün hiç gülmediğini söyledi bana.
1: Peki kraliyet savcı yardımcısından ne haber?
0: Bilmiyorum. Onu ne tanırım ne de gördüm. Duyduğum kadarıyla kraliyet savcısı yapmışlar. Görüyorsunuz ya bayım. Kala kala bir ben sefil ve fakir kaldım. Korkarım sefalet içinde de ölüp gideceğim.
1: Yanılıyorsun dostum. Çileniz bu dakikadan itibaren bitmiştir. Buyurunuz. Edmond.

0: Dante'nin yüzüğü sizindir.
1: Ben... Benimle alay etmiyorsunuz ya bayım.
2: Monte Cristo tabloyunun 11. bölümünü dinlediniz. 12. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalınız.

0: şimdi reklamlar.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor. Özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1.5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
2: Aklınızda bulunsun.
4: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
5: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Yeni bir haftada birlikteyiz. Dolu dolu bir Eylül haftası bizi bekliyor. Aynı zamanda eğitim öğretiminde yavaş yavaş başlamaya başladı. Onun ayak seslerini, trafiğin gürültüsünü daha fazla duyduğumuz bir hafta olacak bu hafta. Ana sınıfları ve ilköğretim birinci sınıflarda alıştırma, cumaya kadar alıştırma sınıfları kuruldu. Çocuklar sınıflarını, okulu, arkadaşlarını, öğretmenlerini tanıyacaklar. Bazı sınıflarda biraz daha erken okula başladı. Onlar da bu yıl sınav senesinde olan 8. sınıflar ve lise son sınıflar, onların da eğitim öğretimi bazı okullarda biraz daha erken başladı. Bu okulların çevresinde artan bir hareketlilik demek, ama bunun dışında tabii ki pazartesi günü itibariyle önümüzdeki hafta bu yoğunluğu daha fazla hissedeceğiz. Çünkü tüm okullar başlayacak, hatta pek çok üniversite lisans, yüksek lisans, doktora eğitimiyle beraber eğitim öğretim sayfasını başlatacaklar. 2026-2027 eğitim öğretim yılı resmi tarihi önümüzdeki pazartesi günü olsa da, ayın 14'ü, biz bugün itibariyle okula başlayan tüm miniklerin eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyelim. Güzel geçsin inşallah. Okulu severek, merak duygusunu hiç kaybetmeden, hep yeni şeyler öğrenmenin heyecanıyla okula gitsinler ve bu heyecanı ömür boyu kaybetmesinler.

Programın hemen başında Filenin Sultanlarını tebrik etmemiz gerekiyor değil mi? İkinci defa Avrupa şampiyonu oldular Filenin Sultanları. Trendyol 2026 Sev Avrupa Şampiyonası'nda nefes kesen bir finalde İtalya'yı 3-2 yendiler ve üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıktılar. Bir kere de bir maçları buraya finale gelene kadar heyecanla takip ettik ama final maçı ayrı bir heyecandı. Sev Ligi'nde ikinci defa Avrupa şampiyonu olabilmek kolay bir şey değil. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finali Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı. Bir kere inanılmaz bir taraftar desteği vardı. Sonrasında dünyanın bir numarası İtalya ile karşılaştılar final için. Ve Filenin Sultanları 3-2 rakibini geçti. İkinci defa kupayı kaldırdı ve bizi gururlandırdı. Onlarla ne kadar mutlu olsak, ne kadar gurur duysak, onları ne kadar alkışlasak az. Sadece kendileri için değil, hepimiz için oynuyorlar ve kendilerinden sonra gelecek genç kızlara, çocuklara, kız çocuklarına da örnek oluyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz.

Biz İstanbul trafiğiyle başlayalım. 151'lik bir trafik yoğunluğu var İstanbul'da. Sabah daha fazla kaza, araç arızası vardı. Biraz toparlandı gibi ama yine de hala bir kaza var TEM'de. TEM'de Isparta Kule'den Bahçeşehir yönüne sağ şeritte bir trafik kazası var. Maalesef yaralanmalı bir kaza bu. Firuzköy'den bugün Isparta Kule'ye kadar zaten bir yoğunluk var. Kazanın oluşturduğu yoğunluk sebebiyle Mall of İstanbul'dan başlayan bir yoğunluk var. Basın Ekspres yol ayrımından neredeyse bu yoğunluğu, yani kazadan sonra trafiğin biraz daha rahatladığını söyleyebiliriz. Beylikdüzü Avcılar arasında bir yoğunluk var. Özellikle Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece arası yoğun. Onun dışında trafik arada yavaş yavaş nefes aldırıyor size. Yenibosna yine E5'te yoğun noktalardan biri. Yenibosna'dan Şirinevler yönüne bir yoğunluk yaşanıyor. Sonrasında Cevizli Bahliç Köprüsü arasında, ardından Ok Meydanı'nda bir yoğunluk var. Sonrasında köprü istikametinde trafik rahat. Bu güzergahın TEM versiyonuna bakalım. Alternatif TEM'de biraz önce kaza olduğunu söylemiştim. Biraz daha köprüye yakın güzergahtaysa Hastal Seyran trafiği dikkat çekiyor. Bugün bir araç arızası var sahil yolunda Zeytinburnu Yedikule yönünde ama trafiği etkilemiyor. Bugün E5 TEM'in alternatifi olarak şöyle hava hafif bir rüzgar var İstanbul'da. Bir parça serinlemiş, şöyle camlarınızı açıp arabada keyifli bir deniz havası da almak istiyorum diyorsanız sahil yolu tarihi yarımada Karaköy Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinden 1. 2. köprülere gidebilirsiniz. Karaköy'de küçük bir yavaşlama var. Bir diğer araç arızası Büyükdere Caddesi'nde Gültepe Zincirli Kuyu yönünde sağ şeritte, ancak çok ciddi bir yoğunluk oluşturmamış çok şükür. Gelelim Anadolu yakasına. Anadolu yakasında TEM'de Elmalı Kavacık yönünde bir çalışma var. Dolayısıyla burada bir yoğunluk oluşmuş durumda ve bu yoğunluk neredeyse şu anda Ataşehir'e kadar, hatta E5'ten Ataşehir sapağına kadar ulaşmış durumda. Bugün TEM yerine, 2. köprü yerine 1. köprüyü, Şehitler Köprüsü'nü kullanabilirsiniz. Şehitler Köprüsü'nde Çamcı Altunizade yoğunluğu var. Sahilden gelecek olanlar için Üsküdar yoğun. Yine aynı şekilde Çengelköy'de de yoğunluk var. Beylerbeyi'nden gelen trafik yoğun görünüyor. Anadolu yakasında Boğaz sahili yoğun akıcı. En yoğun güzergah bugün 1. köprüye bağlantılar. Onun dışında trafiğin yine nispeten rahat aktığını söyleyebiliriz. Avrupa yakasında ise Ortaköy'e kadar bir yoğunluk var. Sonrasında yine sahil yolu oldukça rahat görünüyor. Gelelim E5'e. E5'te Kartal'ı geçtikten sonra başlayan yoğunluk Maltepe ile birlikte neredeyse Avrasya Tüneli girişine kadar devam ediyor. Buradan Ataşehir'e dönecek olanlar için trafik yoğun. Söylediğim gibi burada bir çalışma var. Hatta bölgede birkaç çalışma var. TEM'de Ataşehir'de her iki yönlü bakım çalışması var. Sonrasında bizi asıl ilgilendiren TEM'de Elmalı Kavacık yönündeki çalışma. Bundan sonra trafik oldukça rahat. Bağlantı yollarında da yine 2. köprüden 1. köprü istikametine ciddi bir yoğunluk var. Tünellerde dahil olmak üzere Üsküdar'a doğru gidişte trafiğin yoğun olduğu göze çarpıyor. %51 İstanbul'da trafik yoğunluğu. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da sıcaklık 25 derece, gün içinde 28 dereceyi görecek. Bugün, yarın, perşembeye kadar hava 28-29 derecede ama cuma yeniden 30 dereceye çıkacak ve hafta sonuna sıcak gireceğiz. Şimdilik 5 günlük raporda İstanbul için yağış görünmüyor. Bu haftayı özellikle eğitim öğretim haftası öncesi alışverişle değerlendirmek isteyenler, dışarıda havanın açık olduğunu, hatta belki okul başlamadan önce çocuğunuzla açık havada vakit geçirmek istiyorsanız güzel fırsatlar yakalayabileceğinizi söyleyelim. İstanbul'da durum böyle. Başkent'e geçelim, Ankara'ya. Ankara'da hava 20 derece, gün içinde 27 dereceye kadar çıkacak. Cuma'ya kadar sıcaklıklar, özellikle çarşambaya kadar 26-28 derece arası ama perşembeden itibaren ısınacak. Asıl sıcak günse cuma, 35 dereceye kadar çıkacak. Ankara'da uzun bir süreden sonra termometre yeniden kırmızıya dönmüş durumda. Üstelik de Eylül ayında cuma günü havanın çok sıcak olacağını söylüyor meteoroloji. Tabii ki cuma dediğimizde biraz daha uzun vadeli bir rapordan bahsediyoruz. Tarih yaklaştığında elbette daha detaylı göreceğiz. İzmir'deyiz şu anda, 30 derece sıcaklık, gün içinde 35 dereceye çıkacak. Haftanın en sıcak günü bugün, termometre öğle saatlerinde kırmızıya dönecek. Hafta boyunca hava açık, bulutsuz ve sıcaklık 31-35 derece arasında değişecek. İzmir'de yağış beklenmiyor bu hafta boyunca. Şöyle bir haritamızı açalım.
Haritamız bize yağışların Karadeniz'de olacağını söylüyor. Bartın'dan başlayan Artvin Ardahan'a kadar devam eden yağışlar var. Ama asıl yoğun yağış Giresun-Artvin arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Onun dışında Türkiye genelinde hava açık, az bulutlu. Özellikle güneye doğru indiğimizde bulutlanma azalıyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar 35-37 derece arasında. Ege'nin içleri 38 dereceyi görecek Aydın'da. Akdeniz'de de hava ısındı. Yaz sıcakları adeta devam ediyor. Bugün Antalya 40 dereceye ulaşacak. Bugün Antalya Türkiye'nin en sıcak noktası 40 dereceyle. Yarın artık Eylül'ün 8'i Karadeniz'deki yağışlar biraz daha doğuya çekilecek. Samsun-Artvin arasına. Güneydoğu Anadolu bölgesi 1-2 derece serinleyecek. Bugün 35-36 dereceleri görecek olan termometre yarın 33-34 derecelerde. Ege'nin içleri serinleyecek 36 dereceye. Yarın Antalya'da 36 derece. Bugün o 40 derecelik sıcaklık yerini biraz daha düşük bir sıcaklığa bırakacak ama yarın da Adana 38 derece olarak tahmin ediliyor. Çarşambadan itibaren Karadeniz'deki yağmurlar da etkisini kaybedecek ve biz çarşambadan itibaren şimdilik 3 günlük raporu görebiliyoruz. Önümüzdeki çarşamba, perşembe, cuma için Türkiye genelinde yağış beklenmeyeceğini söyleyebiliriz.

hemen bir takvim yaprağımıza bakalım. Takvim yaprağımız bize bu akşam için ne önermiş, bir görelim. Ne varmış bakalım yemek listemizde. Diyor ki takvim yaprağı, yayla çorbası, sulu köfte, pilav, meyve. Ben sulu köftenin olduğu yerde artık yayla çorbası içmem. Yani o sulu köfte bana yeter. Bize de minik köfteli patates var bu akşama. Bu köfteyi, sulu köfteyi görünce küçük küçük köftelerimiz var. Böyle dilim patateslerle beraber onları önce böyle bir tencerede, sonra hafifçe bir fırına hafif suyunu çeksin diye öyle bir şey yapacağız efendim. Dün de patlıcan musakka vardı. Eğer hani böyle yaz bitmeden bir daha yapalım diyorsanız, patlıcan musakka pilav dün akşamki menümüzde. Bu her ikisi de, bugünkü bu mitidi köfteli patates de yanına ben cacık ister diye düşünüyorum. İyi cacık, hadi bulamadığınız ayran bence güzel olur. Yanında serin serin, keyifli, lezzetli olur. Üstelik de hani tam da mevsim geçişinde şöyle biraz yazdan çıkıyoruz. Eğer kilo problemimiz varsa, böyle yazda bırakmak istediğimiz birkaç kilomuz, iyi de bir fırsat olur biraz protein alımını arttırmak, işe yarayabilir.

Ben bir hafta başlıyor ve bu hafta çok yoğun geçecek. Baktığımızda hava açısından oldukça, hani dışarıda bir şeyler yapmaya oldukça uygun. Sonbahar artık geliyor, renkler değişecek, rüzgar yön değiştirecek, kokusu değişecek rüzgarın. Bu bize dışarıda artık özellikle akşam saatlerinde başlayacak. Şimdi daha biraz soğuk hissetmeye başlayacağız, üstümüze bir şey alacağız. Gündüz gene idare edeceğiz ama sabah saatleri, akşam saatleri serinleyecek. Yavaş yavaş sonbahara doğru döneceğiz. El Niño senesindeyiz. Bu ne demek? Bu yağışlı bir sonbaharın bizi beklediğini gösteriyor. Ama biz yağış deyince böyle havanın soğumasını da düşünürüz. Ama bu sene çok ciddi bir sonbahar soğuğu yaşamadan yağmur yaşayacakmışız. Yani hava biraz daha ılık olacak ve yağmur olacak beraberinde. Ama Aralık'tan itibaren tabii ki kışa döndüğümüz tarihten, takvimden itibaren sonrasında biraz daha kış karlı gelecek. Sert ve kısa bir kış bizi bekliyor diyor uzmanlar. Bu yıl ölçülebilen 80 yılın en El Niño'nun etkilerini en derin hissettiğimiz yılı olacakmış. Şimdi tabii El Niño, hava yağışlı, iklim değişiyor demek yerine aslında dünyada iklimin bir dalgalanma yaşadığını ve bu dalgalanmanın dünya tarihinin her döneminde olduğunu söyleyebiliriz. Bakıyorsunuz yağmurlar çok olmuş, denizler, göller yükselmiş, akarsular debisini arttırmış. Bir bakıyorsunuz daha fazla kurumuş, sular altında kalan yerler gün ışığına çıkmış. Bazen depremlerle şekil değiştirmiş yer kabuğu ve yeni göller, yeni nehirler, yeni denizler oluşmuş. Bunlar dünyanın kendi yaşamı içinde normal olan şeyler. Bizi ilgilendiren tarafıyla artık daha fazla şehirleştiğimiz için bu El Niño dediğimiz iklim değişikliğine bizim de olumsuz etkimizin çok olması, özellikle karbon gazı salınımı sebebiyle ozon tabakasının incelmiş olması bazı yerlerde, ki çok şükür yavaş yavaş toparlanmaya başladığına dair bilimsel veriler var, ama yine de bazı noktalarda güneşin zararlı etkilerine karşı daha korunmasız kaldığımızı gösteriyor bize. Bir taraftan da tabii işte mevsimlerdeki uçları yaşamaya başladığınızda özellikle tarımla uğraşan kitlenin ya da toplumlar arasındaki ekonomik farklılıkların daha da açıldığını görüyoruz. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde tarım El Niño sebebiyle darbe aldığında, orada verimlilik olmadığında bir bakıyorsunuz ki onların gelirlerinde, yaşam kalitelerinde ciddi bir daralma olmuş ve bu toplumlar arasındaki makası daha da açmış. Bu sene çok şükür pazar dolu, ağaçlar doluydu yaz boyu. Herkes bunu söyledi. Fiyatlar inşallah düştü. Düşmeye de devam edecek. Şimdi sonbahar şu domatesin, biberin fiyatı düşecek. Biraz daha fazla. Özellikle işte kış için dolaba bir şeyler kaldırmayı düşünenlerin bir fırsat yakalayacağını düşünüyorum ben. Ben de o fırsatı kolluyorum bu arada. Güzel bir domates, güzel bir biber, menemenlik, işte makarnanın yanına sos, yemeklerin yanına, yemeklerin içine ilave etmeye hakikaten çok lezzetli oluyor. Yaz domatesi gibi değil hiçbir. Kışın domates alıyoruz ama yaz domatesi gibi lezzetli değil. Dolayısıyla hepimiz yazdan bir sonraki mevsime biraz daha lezzetli, güneş görmüş, şifalı sebzeleri taşımaya çalışıyoruz. İşte bunu yaparken de ucuzunu da bulursak eğer, düşünseniz o sebzeyi alıyorsunuz ve kış boyu kullanıncaya kadar da bir enerji harcayıp onu yenilebilir kalitede, işte dondurucudaysa eğer belli bir ısıda tutmaya çalışıyorsunuz. Öyle kolay bir şey değil, maliyetli bir işten bahsediyoruz aynı zamanda. İşte o yüzden ne zaman kazanır tüccar? Alırken kazanır. Şimdi bakacaksınız biberin, domatesin, patlıcanın, kırmızı biberin iyisi ama aynı zamanda ekonomik olanını bulmak lazım. Ben marketleri bu konuda takdir ediyorum. Hakikaten hem ürünleriyle ilgili sürdürülebilir tarımı destekliyorlar, hem kendi çiftlikleri var, oralardan ürün getiriyorlar, hem tahliller yaptırıyorlar, ürünü kullanacak olan kişiye ürünle ilgili analiz raporları veriyorlar, hem de mesela gittiniz pazara, baktınız bibere, aldınız 10 kilo biber, pazar günü tekrar pazara gidip almanıza imkan yok. Ay, halbuki markette öyle bir şey yok. Markette gittiniz, 1 kilo biber aldınız o gün, pişirdiniz, tadına baktınız, aa çok güzelmiş dediniz, gittiniz ertesi gün aynı biberden belki de
günlük bir indirimle daha uygun fiyata aldınız. Pazarla market arasında fiyat makasının açıldığını söyleyebilirim. Marketler bu anlamda pazarlardan, özellikle de semt pazarının kurulduğu günlerde ciddi anlamda müşteri çekebilmek için indirim yapıyorlar. İşte bu dolaba girecek olan sebzeler için aslında bu marketlerin fırsat günlerini takip etmek lazım. Ama fırsat size kalitesiz ürün sunmamalı. Fırsat ürünü alıyorum diye işte çürüğünü çarığını almayın. Hiçbir zaman çürük meyveyle reçel yapılmaz. Çürük sebzeyle konserve yapılmaz. Geçtiğimiz günlerde bunu konuşmuştuk. Domatesin asit oranı çok önemli. Eğer domates çürümeye başladıysa içindeki asit oranı da artıyor. Nasıl olsa pişecek demeyin lütfen. Mutlaka domatesin, biberin, patlıcanın, kırmızı biberin, işte taze fasulyenin, şimdi bakıyorum ispir çok var, ispirin, barbunyanın en iyisini alın. Aldınız eve getirdiniz, barbunya çok çabuk bozulur üstündeki kabuğu. Dolayısıyla bekletmeden hemen ayıklayıp yıkayıp kurutup dondurucunuza kaldırın ki kullandığınız zaman işte içinden çürük çarık, bozuk, kuru çıkmasın.

Ve sonbahar dediğiniz mevsim kendi renkleriyle geliyor. O kızıl önce sarı, kızıl, böyle yeşilden yavaş yavaş kuru yaprağa doğru dönen o süreç insana değişik hisler getiriyor. Bir kere kendi ömrümüzü hatırlıyoruz. Öyle geçip gidiyor işte. Düşünün, birkaç ay önce meyve vermiş o ağaç, artık meyveler toplanmış, yapraklar dökülmeye başlamış. Yakında yaprak kalmayacak üzerinde ve bir bakacaksınız ki kökleriyle aynı, sanki ağacın sanki ortasından bir çizgi çizmişsiniz. Bir kısmı yer altında toprakta kalmış, bir kısmı yer üstünde göğe uzanıyor. Üzerinde yaprak olmadığında ağacın altıyla üstü arasında hiçbir fark yok neredeyse. Bütün bunlar bize hayatın da aslında böyle geçip gittiğini ama altıyla üstü arasında çok büyük fark olduğunu hatırlatıyor. Yaptıklarımızı beraberimizde götüreceğimiz bir dünyayı yaşıyoruz. Hepimiz bir sınavdan geçiyoruz. Kimimiz bu sınavdan, okullar açılıyor şimdi, çocukların hepsini okula hazırlıyoruz, karneye hazırlıyoruz, sınava hazırlıyoruz ve yıl sonunda bize bir karne geliyor. Ya da çocuk ara ara sınavlardan geçiyor, onların notları geliyor. Kimisinde başarılı, kimisinde değil. İşin önemli tarafı, hepsinde başarılı olamasak da iyi bir çocuksa eğer, başarılı bir çocuksa, genel anlamda bir kanaat notuyla çocuk o sınıfı geçiyor. Aslında işte genel anlamda iyi insan olmak, eksiklerimizin farkında olmak ve bu eksiklerde ısrar etmemek, bunları düzeltmek, toparlamak ve karnemizi öyle almak, o iyi niyetle karneye elimizi uzatmak çok kıymetli. Hayat ne kadar bilmiyoruz. İşte eğitim öğretim dönemi başlıyor şimdi 14 Eylül'de. Haziran'da biteceğini biliyoruz. Ama ömrümüzün ne zaman başlayacağını, ne zaman biteceğini, yani karnemizi ne zaman alacağımızı, kötü bir not aldıysak eğer onu düzeltmek için fırsatımız olup olmayacağını bilmiyoruz. O yüzden hep sanki bugün karne günüymüş ya da bir iki gün içinde karne alacakmış gibi hazırlıklı gitmek lazım okula. Bizim kendi okulumuz, kendi hayat okulumuz, bizim ömrümüze özel, bizim zaman dilimimize özel. Biz ne kadar hayattaysak bizim okulumuz o kadar açık. Sonra kapanacak. Sonra dönüp de iyi bir şey yapmak istesek de, iyi bir söz söylemek istesek de, birine yardım etmek istesek de, yanlışımızı düzeltmeye niyet etsek de fırsat bulamayabiliriz. Bu bize ayrılan süre içinde yapmamız gerekenlerin farkına varmak ve onları layıkıyla yerine getirmek gerekiyor. Hepimiz hemen hemen ilişkilere takılmış durumdayız. Yani ne demek ilişki deyince ikili ilişki geliyor aklımıza, öyle değil. İş yerinde de bir ilişki içindeyiz. Evliyiz. Karımız, çocuklarımızla ilişkimiz var. Annemiz, babamızla ilişkimiz var. Komşularımız, akrabalarımızla ilişkilerimiz var. Bir evlatsak eğer, anne babaya karşı rolümüz farklı. Eğer babaysak, anneysek, evladımıza karşı rolümüz farklı. Aslında hep bir ilişkiler yumağı içindeyiz. Tek başına yaşamıyoruz. Tek başınıza olsanız bile çevreyle yine de bir ilişkiniz var. İlişkinin düzgün olanı ne demek? Yani ne demek acaba doğru ilişki? Doğru ilişki var mıdır? Ya da mükemmel ilişki var mıdır? Mükemmel komşu, mükemmel eş, mükemmel evlat, mükemmel anne, mükemmel çalışan, mükemmel öğretmen. Hayır. Buradaki mükemmellik kavramı aslında sürdürülebilirlikle alakalı. Mükemmel bir ilişki yok. Sürdürülebilir ilişki var. Ne demek sürdürülebilir ilişki? Orta noktada buluşulabilen ilişki. Yani karınızla, anneniz, babanızla, iş yerinde patronunuz, arkadaşlarınızla, hep sizin istediğiniz olmaz, hep onun istediği de olmaz. Kurallar belli elbette, hepimizin görevleri, ama bunun dışında kurduğumuz ilişkide herkes orta noktaya yaklaşacak, adım atacak, biri iki adım atacak, öteki bir adım atacak. Ama herkes gün sonunda adım atacak ve bir noktada buluşacak. İşte sürdürülebilir ilişki bu demek. Eğer siz arkadaşlarınızla buluştuğunuzda 3 kişi 4 kişi buluşuyorsunuz, bir şey konuşuluyor, siz de fikrinizi söylemek istiyorsunuz, hop konu değişiveriyor. Siz tam cümleye başlayacaksınız, karşı taraf diyelim ki sizinle konuşurken yanındakine dönmüş, başka bir şey konuşuyor. Araya diğeri girmiş, lafınız kesilmiş. Şimdi bu ilişki sürdürülebilir bir ilişki değil. Bu ilişki sizi
kısa vadede de uzun vadede de mutsuz eder. O zaman ne yapıyorsunuz? Bir önce sessiz kalmayı tercih ediyorsunuz. Bakıyorsunuz acaba sessizliğinizden bir anlam çıkartılacak mı? Ama eğer sizin sessizliğiniz onlar için bir problem ifade etmiyorsa, fikriniz alınmıyorsa, cümlelerinize tahammül yoksa, sesinizin duyulması istenmiyorsa, o zaman siz de kendinizi o gruptan, o arkadaş çevresinden çıkartıyorsunuz. Ki doğru olan da bu. Ne zaman sürdürülebilir oluyor bu ilişki? Bir defa bir hata oldu ama ertesi defa baktınız ki arkadaşlarınız bunu sürekli yapmıyor. Anlık bir şeydi ve geçti gitti. O zaman diyorsunuz ki tamam, ben arkadaşlarım için bir adım atabilirim. Bunu görmezden gelebilirim. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü defalarda da aynısı oluyorsa, işte o zaman bu sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Karı koca ilişkisinde, anne çocuk ilişkisinde, öğretmen öğrenci ilişkisinde, asansöre bindiğiniz insanlarla bile kısa süreli ilişkilerde aslında bu sürdürülebilirlik çok önemli. Eğer sürdüremiyorum diyorsanız o ilişkiyi, o zaman geri çekiliyorsunuz. İşin bir diğer tarafı, hepimizin bir sürü yüzü var. Şimdi ben ana kumanda masamızda bugün Ömer var. Ben Ömer'i çok seviyorum, çok iyi bir çocuk. Ömer'in yaptığı bir hatayı tölere edebilirim. Ama Ömer'in yerine Mehmet oturdu ve ben Mehmet'i sevmiyorum. Aynı hatayı Mehmet yaptığında, Mehmet bir daha böyle bir hata yapma diyebilirim. Ya da Mehmet'i farklı bir dille uyarıp Ömer'i daha tatlı bir dille uyarabilirim. Aslında aynı olaya karşı verdiğimiz tepkiler, olaya değil biraz da insana verdiğimiz tepkiler. Yani ben böyleyim, beni böyle kabul et cümlesi şu anlam ifade ediyor. Ben sana karşı böyleyim. Sen beni böyle kabul edeceksin kardeşim, benimle arkadaş olmak istiyorsan. Ama aynı durum başka bir arkadaşınızla söz konusu olduğunda onu affedebiliyorsunuz, onu görmezden gelebiliyorsunuz, onun hatasına, onun söylediği söze, yaptığı şakaya gülüp geçebiliyorsunuz. Hayat böyle. Ben böyleyim, beni böyle kabul etsinler cümlesi kişiden kişiye değişen, üstelik de cümlenin sarf edildiği kişiye göre bile farklılık gösteren bir cümle.

Okulların açılmasıyla birlikte tatil yerleri yavaş yavaş boşalacak. Bu aslında bu yaz tatil yapmamış, parası cebinde ya da kredi kartında olan insanlara ekonomik tatil yapma fırsatı verecek. Sadece ekonomik değil, aynı zamanda sakin bir tatilde yapacaksınız. Hele de hafta içine denk gelirse. Çocuklar okuldalar, okullu çocuğu olan aileler evlerindeler, tatil biraz daha kafasını dinlemek isteyenlere kalacak tatil yerleri. Özellikle Eylül tatili bazı yerlerde emeklilere özel fırsatlar da sunuluyor. Tesisler boş kalmamak için bazı odalarını emeklilere ayırabiliyorlar. Belli bir yaşın üzerindekilere ayırabiliyorlar. Bu sezonu boş geçirmemek için yapılan bir şey. Aynı durum kış boyu bize Avrupa'dan gelecek olan turistler için de geçerli olacak. Tesisler boş kalmak, kapanmak yerine Avrupa'dan gelecek ve evinde belki de doğal gaz faturası fiyatına tatil yapacak olanlar için açık olacak. Hemen yavaş yavaş izninizi isteyeyim bu saat için. İkinci saatte çocuklarda dil bağını konuşacağız. Hangi durumlarda cerrahi müdahale gerekir onu değerlendireceğiz. Bir diğer konumuzsa katarakt ameliyatı olacak. Sadece katarakt değil aslında, gözlük kullanmayı ortadan kaldıran ve lensle müdahale edildiğinde görme kalitesini yükselten operasyonları konuşacağız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Adres Elazığ'ın Ağan ilçesi Bademli köyüydü. Su boru hattı için kazı yapılıyordu. Aniden toprak kaydı. Büyük bir göçük meydana geldi. 50 yaşındaki işçi Osman Koç toprağın altında kaldı. Çevredekiler hemen ihbarda bulundu. Bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kurtarma çalışması başlattı. Zamana karşı yarışıldı ancak çabalar yetmedi.
3: Burası tamam mı?
2: Talihsiz işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Koç'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Feci olayla ilgili inceleme sürüyor. Derinliği topu topu 50 santimdi ama o gözünü karartıp balıklama atladı. Hayatını kaybetti. Baksalar inanması güç, izlerken insanın yüreği ağzına geliyor. Tatil için gelmişti Alanya'ya. 39 yaşındaki Arif Erman iskelenin ucuna kadar geldi. Yasak denildi, halat çekildi, engel konuldu ama dinlemedi. Derinliği topu topu 50 santimdi ama o tehlikeye göz göre göre davetiye çıkardı. Geri geri gitti, hızını aldı ve o koruma halatlarının üzerinden balıklama atladı sığ sulara. Kafasını dipteki zemine çarptı. İskeledeki can kurtaran olayı görür görmez denize atladı. Talihsiz adamı kıyıya çıkardı ama kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Damatlık giyecekti. Hayatının en mutlu gününe hazırlanıyordu. Ama düğününe saatler kala bu feci kazada can verdi. Görüntüler Burdur'dan. 26 yaşındaki İsmail Arpa motosikletiyle sokakta ilerliyordu. Bir anda park halindeki tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletiyle birlikte metrelerce sürüklendi. Yaralanan genç için hemen sağlık ekiplerine haber verildi. İlk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İsmail Arpağ'ın o gün düğünü vardı. Gece saatlerinde arkadaşlarıyla vakit geçirmiş, ardından evine dönmek için yola çıkmıştı. Saatler sonra damatlığını giyecek, sevdiğiyle dünya evine girecekti. Ama düğün hazırlıklarının yerini cenaze hazırlıkları aldı. İstanbul'dan yola çıktılar, dolandırıcılık turuna başladılar. Gerçeğinden ayırt edilemeyen sahte altınları kullandılar. Çanakkale'nin ardından adresleri Antalya oldu. Kepez'de bir kuyumcu durumu fark etti. Polis hemen harekete geçti. Ekipler iğne ile kuyu kazdı. Tam 100 saatlik güvenlik kamerası izlendi. İkisi kadın, 3 şüphelinin kimliği tespit edildi. Otelden çıkıp kaçtıkları anlaşıldı. Plaka tanıma sistemleri devreye sokuldu. Şüphelilerin Denizli'ye doğru gittiği belirlendi. Denizli girişinde operasyon için düğmeye basıldı. 3 dolandırıcı araçlarında kıskıvrak yakalandı. Aramalarda yüklü miktarda nakit ve sahte altın ele geçirildi. Kuyumcuların kabusu olan şüpheliler tutuklandı. Cezaevine gönderildi. Edremit'in Yolören mahallesinde bir iş yerinde alevler yükselmeye başladı. Alevler hızla kontrolden çıktı. Bitişik'teki diğer dükkanlara sıçradı. Dumanı gören vatandaşlar hemen ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Edremit İtfaiye Grup Amili zamanla yarıştı. 8 araç ve 16 personelle müdahale başlatıldı. Ekiplerin yoğun çabası sonuç verdi. Alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Feci olayda 5 ayrı iş yeri hasar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Emniyet güçleri silah kaçakçılarını yakın takibe aldı. Operasyon düzenledi. Polis ekipleri Sakarya'da şüphelendikleri bir aracı Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurdu. Araç inceleme yapılmak üzere emniyet otoparkına götürüldü. Yapılan aramada aracın motor kısmından adeta cephanelik çıktı. Araçta poşete ve beze sarılı halde 4 ruhsatsız tabanca ve 4 şarjör ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Adresi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesiydi. 8 katlı bir apartmanın 3. katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yoğun duman tüm binayı sardı. Ekipler hemen harekete geçti. Apartman sakinleri hızla tahliye edildi. Ancak 7. kattaki çocuklar içeride mahsur kaldı. Aşağı inemeyen miniklerin imdadına itfaiye yetişti. Ekipler hemen merdiven uzattı. Çocuklar sağ salim aşağı indirildi. Alevler kontrol altına alındı. Olayda bir kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Hong Kong sokaklarında geleceğin alışveriş deneyimi başladı. Çin merkezli teknoloji firması Galbot, kentin ilk tamamen robotla işletilen otonom marketlerini hizmete açtı. Kasiyer koltuğuna ise 1 metre 73 santimetre boyundaki insansı robot Xiaoguai geçti. Çince, Kantonca ve İngilizce konuşabilen insansı robot haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Müşterilerle sohbet eden, atıştırmalık ve içecek servisi yapan robot aynı zamanda sergilediği dans figürleriyle de meraklı alışverişçilerin odağı haline geldi. Çin genelinde yaklaşık 200 insansı robotlu mağazası bulunan şirket, Hong Kong hamlesiyle anakara dışındaki ilk genişlemesini gerçekleştirdi.
0: Kim o?
3: Kapı mı Hürrem?
0: Hürrem'in kapısı çalıyor, açmıyor Hürrem.
2: Sanal alemde Hürrem, gerçek hayatta 215 suçun firarisi. Saklanmak yerine canlı yayına çıkınca polisin baskınıyla yayındayken yakalandı.
3: Gitti Hürrem.
0: Ah, mal basıldı.
3: Ah, yediler Hürrem'in başına.
2: İstanbul Esenler'de yaşanan olayda 33 yaşındaki Gülistan Kurd'un izini süren polis, firari kadının kaldığı adresi tespit etti. Ekipler düğmeye bastığında Gülistan Kurd takipçileriyle sohbet ediyordu.
0: Gel alim.
3: Yardımcı oluyormuş ya o
2: benim. Birden kapı çaldı. Yerinden kalkıp kapı deliğinden dışarı baktı. Ne olduğunu anlamaya çalıştı ve kapıyı açtı.
3: Sana bakayım canım.
2: Polis içeri girerek 33 yaşındaki kadını yakaladı. Yere düşen telefonunu son anda eline alan firari canlı yayını kapatmak zorunda kaldı.
3: Bıstındılar Hürrem'i gördün. Aldılar onu.
2: Hırsızlıktan sahteciliğe kadar 215 suç kaydı ve 64 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın tutuklandı. Zeybek oynandı. Türküler söylendi. 104 yıl önce düşman işgalinden kurtuluş şenlikleri böyle geçti. Burası Aydın'ın Kuyucak ilçesi. Meydanı dolduranlar coşkuya ortak oldu. Gecenin finalinde usta sanatçı Sabahat Akkiraz sahne aldı. En sevilen türkülerini Kuyucaklılar için seslendirdi. Gökhan Atay ve İsmail Uğurlu da şarkılarıyla geceye renk kattı. 80 yaşında hayatını kaybeden country müziğin efsane ismi Dolly Parton, doğup büyüdüğü topraklarda rengarenk bir geçit töreniyle anıldı. Tennessee eyaletine bağlı Knoxville kentinde toplanan binlerce hayranı efsane sanatçının mirasını kutladı. Organizatörler ve kent sakinleri Dolly Parton'ın kaybını sadece dünya çapında bir starın gidişi olarak değil, adeta bir aile ferdinin kaybı gibi hissettiklerini belirtti. Şarkılarıyla ve stiliyle milyonların kalbine dokunan Parton için sokaklar anma alanına dönüştü. Hem yasın hem de minnetin bir arada yaşandığı törende hayranları country müziğin efsanesini unutulmaz eserleriyle uğurladı. Tennessee dağlarındaki mütevazı bir ahşap kulübeden dünya starlığına uzanan Parton, köklerini hiçbir zaman unutmadı. Şarkılarında sıkça işlediği Doğu Tennessee bölgesine yaptığı yatırımlar ve kazandırdığı turizm atılımıyla yerel halkın hayatını değiştirdi. Türkiye'nin dört bir yanından geldiler. Kütahya'nın Simav ilçesinde gökyüzünde böyle süzüldüler. Geleneksel Eynal Havacılık Festivali'nin 8.'si düzenlendi. Sporcular bölgeye akın etti. Gökyüzünde adeta görsel bir şölen yaşandı. Yamaç paraşütü, paramotor ve base jumping gösterileri nefes kesti. Bir sporcu 2000 metre yükseklikten serbest atlayış gerçekleştirdi. Adres kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ydü. Şanlıurfa tanıtım günleri kapılarını açtı. Kentin tarihi, gastronomisi ve musikisi Bakü'ye taşındı. Bakülüler etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Özel standlar kuruldu, fotoğraf sergisi açıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da oradaydı. Gülpınar, iki ülkenin sarsılmaz kardeşliğine vurgu yaptı. Gelin tanış olalım diyerek Azerbaycan halkını Urfa'ya davet etti. Yakında Bakü ile Şanlıurfa arasında direkt uçak seferlerinin başlatılacağını duyurdu.
4: Yunus Emre'nin de dediği gibi gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz diyorum. İnşallah tanış olmaya geldik. Ve sizleri de Urfa'ya davet etmeye geldik.
2: Etkinliğe katılanlar keyifli anlar yaşadı. Şarkılara eşlik ettiler, halaylar çektiler.
1: TGRT FM Haber.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın mide asidini nötralize etme özelliği halk arasında mide ekşimesi, reflü ve hazımsızlığa karşı kullanılması sonucunu doğurmuş. Yarım bardak suya yarım çay kaşığı eklenerek karıştırılıp içilebilir. Ancak burada dozun aşılmaması önemlidir. Karbonat özellikle ağızda çıkan yaralara, aftlara karşı etkili bir çözüm üretebilir. Bunun sebebi karbonatın antibakteriyel özelliğidir. Karbonattaki antibakteriyel özellikler sayesinde ağız yaraları, ağız kokusu ve benzer rahatsızlıkların giderilmesi için halk arasında kullanımı yaygındır. Karbonatla yapılan ağız gargaraları özellikle ağızdaki kötü kokunun giderilmesi ya da diş macununa diş fırçalama esnasında eklenmesi yine dişlerin beyazlatılması için fayda sağlayabilir.
5: Aklınızda bulunsun.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Emre Güler bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş merhabalar.
1: Bulduk. Teşekkür ederim. Merhabalar.
0: Emre Bey, bugün gözlük konuşacağız. Türkiye nüfusunun %20'si. Bu rakamı soracağım size sonra. %20'si kağıt üzerinde gözlük kullanan nüfus. Her etrafınıza gördüğünüz 5 kişiden biri gözlük kullanıyor. Ama gözlük kullanmaktan çok da hoşnut değiliz. Eğer o gözlük böyle numarasızsa, biraz entelektüel görmek istiyorsak iyi de, numaralıysa, takıyorsak, çıkartıyorsak, zaman zaman zorluk yaşıyorsak uyum sağlamakta, o zaman gözlükten kurtulmaya bakıyoruz.
1: Evet. Şimdi öncelikle bu %20 oran aslında ilginç bir oran. Bence genel Avrupa
0: 2020 rakamıymış.
1: Göre de düşük bir oran. Tabii burada şu var, yani aslında gözlük ihtiyacı %20'den daha fazla. Yani %20 kullanım var ama tabii ki şu an hani veri olarak konuşmayacağım. Büyük ihtimalle bunun en az iki katı kişinin de gözlük takması gerektiği halde takmıyordur. Biraz önce bahsettiğiniz şeyler doğru. Biz mesela şu an en çok yaptığımız ameliyatların bir kısmını bu gözlük kurtulma ameliyatları oluşturuyor. Onlar da aynı şekilde geliyorlar. Yani gözlük iyi, hoş, tamam ama ben her gün, her sabah kalktığımda bunu artık takmaktan sıkıldım. Dünyaya sadece belli bir çerçeveden bakmaktan sıkıldım. Bir işim artık şöyle boyutu da oldu. Mesela son dönemlerde bunu da sık görüyoruz. Gözlük sürekli eskiyor. Sürekli gözlük alıyorum. Maliyetler çok arttı.
0: Doğru.
1: Mesela o da bir kriter.
0: Sadece ona bakmayın. Hiç kimse de tek bir gözlük yok. Yani çok yaşlıysanız, okumak için takıyorsanız belki tek bir gözlüğe ihtiyacınız var. Ama böyle biraz sosyal hayatın içindeyseniz bir sürü gözlüğünüz var aslında.
1: Bu söylediğiniz özellikle yakın gözlüğü olayında geçerli. Yakın gözlüğü kullanan kişi her bulunduğu, yaşadığı ortama bir tane yakın gözlüğü alıp koyuyor.
0: Bırakıyor.
1: Çünkü unutuyor. Hı-hı. Çok basit. Sürekli gözlüğü bir yerde unutuyorsunuz. Evi ayrı bir yere koyuyorsunuz. Ev içinde her odaya ayrı ayrı gözlüğü koyanlar var. Yakını doğru, görmek doğru. İçin.
0: Benim de annem öyle mesela. Her yerde bir gözlüğü var. Bakıyorsun, anne bu gözlüğün buradaymış. Anne bu gözlüğün buradaymış. Biz de gözlük topluyoruz. Ama haklı, çünkü sürekli elinin altında olsun istiyor takmak yerine. Dolayısıyla maliyeti
1: şimdi görme varsa çok önemli. Hayatımıza devam etmek için görmemiz lazım. Hı-hı. Çok basit. Sizin çalışmanız için, bizim çalışmamız için, buraya gelmemiz için araba kullanırken görmemiz gerekiyor. Bu görme bir gözlüğe bağımlı olduğunda işte bir şeye bağımlı olmuş oluyorsunuz. Bağımlılık da insanı zamanla yoran bir şey.
0: Evet.
1: Tabii ki bundan bir noktaya geldiğinizde de kurtulmak istiyorsunuz. Bunlar gayet doğal. Şu var, bizim yaptığımız cerrahilerde bütün bu gözlükten sıkılan, nasıl ihtiyacı olan herkes gözlük takmıyorsa, gözlükten sıkılan herkes de cerrahi olmuyor tabii ki.
0: Hı hı.
1: Çünkü bunu olmak da ayrı bir süreç, buna karar vermek de ayrı bir süreç. Bir kere her şeyden önce cesur olmak lazım.
0: Karar verirken. Ben şimdi biraz başa dönerek soracağım. Kimlere gözlük veriyoruz? Kimler gözlük takar, kimler gözlük takmalı? Ve hangilerini ameliyatla aslında gözlükten kurtarabiliriz?
1: Şimdi genelde temel kırma kusuru dediğimiz, yani kişinin bulanık görmesine yol açan miyop, astigmat, hipermetrop dediğimiz 3 tane kırma kusuru var. Bir de 45 yaşından sonra ortalama yakının yaşa bağlı bozulması, presbiyopi dediğimiz ayrı bir kusur. Biz aslında gözlüğü temelde %90 bunlar için veriyoruz. Ha, bunun istisnaları da var. Mesela son dönemlerde yine bu da arttı. Hiçbir kusuru yok. Gayet iyi görüyor. Ama bilgisayarın ışığı beni çok yoruyor diyor. Akşama kadar bilgisayar başında, bankacı, bilgisayar mühendisi. Bu ışığı biraz kıracak, beni biraz olsun rahatlatacak bir şey var mı diyenlere de numarasız antirefle dediğimiz ışığı kıran gözlükler veriyoruz. Şimdi yavaş yavaş onların da oranı artmaya başladı. Ben kendi pratiğim için söyleyeyim. Ama genelde biz tedavi amaçlı gözlüğü ilk bahsettiğim grup için veriyoruz. Bunların hangisi gözlük takacak? Ya numarası yüksekse zaten bu konuşulmaya bile gerek yok.
0: Kaç tane yukarıyı söylüyorum?
1: 2,5 miyopun üstündeki bir insan gözlüksüz günlük hayatını çok zor idame ettirir. Aktif yaşıyorsa.
0: Hı hı.
1: Tabii ki evdeyse, dışarı çıkmıyorsa, araç kullanmıyorsa ama aktif çalışan bir insan gözlüksüz o işi devam ettiremez.
0: Orada bile şundan bahsediyoruz aslında. Sabah gözünü açıyor, gözlüğü takıyor. Bu insanın hayatını devam ettirebilmesi için kalkıyor, elini yüzünü yıkıyor ve gözlüğünü takıyor. Hayat öyle başlıyor yani.
1: Şu an yani tam bir göz hekiminin kuracağı cümleyi siz kurmuş oldunuz. Cidden lazere karar veren kişiler, biz mesela lazer öncesi soruyoruz. Sen niye lazer olmak istiyorsun diyoruz. Ya sabah kalktığımda ilk iş elim gözlüğüme gidiyor. Gözlük aramaktan sıkıldım. Onu takmadan da hayatıma ben başlayamıyorum. Evet. İşte bir şeye bağımlı olmak kötü. Tabii ki bunu takamayanlara ne yapıyoruz ayrı bir konu. Çünkü orada bir de kontak lensten bahsetmek lazım.
0: Hı hı.
1: Yani biz ilk tedavide tabii ki gözlüğü tercih ediyoruz ama bir diğer şey de cidden yüksek numaralarda bu daha belirgin oluyor. Gözlük net gösteriyor ama belli bir çerçeveden net gösteriyor. Onun dışında kalan kısımları yine bulanık görüyorsunuz.
0: Şöyle bir ekrana bakayım deseniz.
1: Göremezsiniz. İkincisi yüksek numaralarda netleştiriyor ama görüntünün boyutunu özellikle miyop camlar için bunu söylüyoruz. Küçültüyor. Mesela çocuklar geliyor 15-16 yaşında 7 numara 8 numara miyop olan. Ya ben net görüyorum diyor ama küçücük görüyorum diyor gördüğüm şeyi. Hmm. Veya spor yapıyor. Bunu sadece çocuklar için demiyorum, bizim için de diyorum. Mesela en doğal şey halı sahada arkadaşlarıyla maç yapacak adam. Gözlükle yapamıyor, tehlikeli. Gözlüksüz bir şey yapamıyorsunuz. Göremiyor. İşte öyle durumlarda yani kişi gözlüğünü takamıyorsa, yani biz bu gözlükten kurtulma ameliyatını sadece bir estetik ameliyat gibi artık görmüyoruz. Yani bu gözlük görüntü olarak bana yakışmıyor, ben artık bundan sıkıldım diye gelen aslında çok az bir yüzde. Çoğu kişi şunun için geliyor, ben gözlüksüz göremiyorum. Ya bu gözlüğü de artık takmaktan bıktım. Gözümü de ağrıtıyor, burnumu ağrıtıyor. Ya bunu seven de var, onları ayrı koyuyorum.
0: Şakamı hakikaten nefes almayı bile zorlaştırıyor.
1: Zorlaşıyor.
0: Bir süre sonra bir ağırlık hissediyorsun.
1: Şimdi burada yanlış anlaşılmasın. Hani biz gözlüğü kötülüyor değiliz. Hala bizim temel aracımız gözlük. Bu kırma kusurlarını düzeltme olayında. Ama bu tür şikayetlerde azımsanmayacak ölçüde var.
0: Bir de sosyal hayatımız çok hızlandı. İş hayatı öyle. İş hayatında, günlük hayatta sizden beklentiler arttıkça görmenize yardımcı olacak bir araca ihtiyaç duymadan bunları yapmak ve yetişebilmek istiyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: 2,5 dediniz miyop için, 2,5 ve üzeri için.
1: Bu tabii ki tıbbi bir sınır değil ama bizim pratik hayatta gördüğümüz 2,5'un üstünde miyop olanlar gözlüksüz hayatını devam ettiremiyorlar. Onun altında olanlar yine arada bir takarak işini görüyor. Ama o numaraların üstüne çıkınca gözlük takmak zorundasınız. Yine yaşı 45'i geçmiş 2 numara ve üzerinde yakında bozukluğu olanlar da yakında gözlük takmadan, sadece okumuyor demeyelim, okumaktan ibaret de değil. Yemeğini de yaparken zorlanıyor, ütüsünü yaparken zorlanıyor. Telefon geliyor, mesaj okuması lazım, okuyamıyor, zorlanıyor. Evde vakit geçiriyor, kitap okumak istiyor, okuyamıyor. Yani
0: en büyük problem o kitap okumaktan, sözünüzü kesin, ben yakın görmekte zorlanmaya başladığımda doktora gittim. Ne istiyorsun, gerek yok, seni zorlayacak bir şey yok dedi. Kitap okumayı... kitap okumama engel olduğu için istedim. Kitap okuyamıyorum. Kitap okuyamayınca da kendimi yetersiz hissediyorum. Sanki günlük yapmam gereken bir şey yapmamışım gibi hissediyorum. En büyük şikayetim kitap okuyamamak.
1: Şimdi bizde de şöyle oluyor. Mesela yakın bozulmaya başlıyor. Hastamız geliyor işte, ben yakını göremiyorum. Bakıyorum yani şu

0: Yok.
1: 2,5 ve üzeri miyop 2-2,5, 45 yaş üzeri 2
0: presbiyop, evet. Artı gözlük ihtiyacı. Ya bunlar tabii ki şeydir, hani bir tıbbi sınır değil.
1: Sizin
0: bizim rutin pratik hayatımızda gördüm. Yani. Şimdi ben özellikle bu işlerin cerrahisinde yaptığım için en çok bu numarası olan kişiler gözlük bağımlı. Gözlük bağımlılığı da ilk başta konuştuğumuz şey. Taktığınızda, sabah kalktığınızda ilk gözünüzü arıyorsanız siz gözlük bağımlısınızdır. Ama ben günümün %70'inde gözlük takmıyorum. Akşam araçta takıyorum. Ben zaten onlara lazer bile yapmıyorum. Arada gözlüğünü tak, ne olacak? Bu grup gözlük bağımlı ve gözlük takamıyor. Gözlükten kurtulmak istiyor. En doğal hakkı da illa gözlük takacaksın diye ısrar etmemek gerekiyor. Ben kendim kusurum yok. Olsa takamam. Ben de takamam. Bu tamamen subjektif, kişisel bir şey. Peki bize bununla başvurduğunda ne diyoruz? İlk sorduğumuz şey şu. Bak, kontak lens diye bir şey var. İşte sabah takıyorsun, akşam yatarken çıkarıyorsun. Böyle bir şey kullanmak ister misin? Çoğu da bir deneyim diyor. Deniyorlar. Eğer onda uyum sağlayabiliyorsa, yani gözü lensi kabul ediyorsa, kuruluk, alerji şikayetleri çok olmuyorsa ve en önemlisi hijyene dikkat edebiliyorsa, en onu kişi kendi tartıyor. Çocukları bir kenara koyarak diyorum. Lens kullanıyor. Ama hijyene dikkat edemiyorsa, şimdi tozlu ortamda çalışan var, sürekli gözünü ovuşturan var. Bu kişiler de lens kullanamaz. Kullanmamalı. Enfeksiyon kaptırmaması gerekiyor. İşte o zaman cerrahiler gündeme geliyor.
1: Peki gelelim uygulanan cerrahilere. Teknolojinin çok hızlı geliştiği bir alandan bahsediyoruz gözde. Ve hakikaten belki de başarının büyük bir kısmını da bu teknolojik gelişmelerle elde ediyoruz. Ne uygulanıyor bu hastalara? Hangi lazer türleriyle ya da hangi ameliyat türleriyle hastayı gözlükten kurtarıyorsunuz?
0: Kesinlikle teknoloji çok hızlı gelişiyor. Zaten bizim işimiz tamamen teknoloji bağımlı. Dahiliye doktoru stetoskop olsa her işini yapar. Benim cihazım olmadan dışarıdan bakıyorum. Hiçbir iş yapamıyorum. Şimdi lazer yöntemleri hızlıca bahsedecek olursak kabaca üçe ayrılıyor. Biz lazer kimi yapıyoruz? Önce onu söyleyeyim. Gözlük takamayan 20-40 yaş arası miyop astigmatı olan kitle bizim lazerdeki ilk hedef kitlemiz. Şimdi en çok tercih ettiğimiz yöntem demeyeyim, aslında hepsini tercih ediyoruz. Yüzey tedavileri, ilk çıkan lazer yöntemleri, PRK, NOTAŞ dediğimiz, bunları hala sık yapıyoruz. Kime yapıyoruz? Numara çok düşükse, kornea dediğimiz doku, tabaka ince ise ilk tercih ettiğimiz yöntemler bunlar. İkincisi lasik demiş olduğumuz yöntem. Burada bir flap kaldırıyorsunuz, bir zar kaldırıyorsunuz, lazer yapıp onun üstüne kapatıyorsunuz. Hızlı bir şekilde iyileşiyor, hemen günlük hayatınıza dönüyorsunuz.
1: Kendi lensini kapatıyorsunuz sadece.
0: Tabii korneadan bir soğan zarı gibi bir zar kaldırıp geri kalan dokuda düzeltmeyi lazerle yapıp onun üstüne kapatıyorsun. Bir de yeni çıkan bir yöntem var. Biz buna smile lazer diyoruz. Burada bir flap kaldırmıyorsunuz. O lazerle düzeltmiş olduğunuz dokunun kalınlığında bir dokuyu korneanın içinde cihaz kesiyor. Sizin numaranız kaçsa o kalınlıkta bir doku kesiyor. Biz o dokuyu dışarı çıkarıyoruz. Bu daha yeni bir yöntem. Yani 2011-2012'den sonra aktif yapılmaya başlanan, diğerlerine göre yeni nesil lazer olarak bahsettiğimiz bu. Peki artısı ne? Artısı şu, flap kaldırmadığınız için flaple ilişkili sorunları burada yaşamıyorsunuz. Bazen flap kırışıyor, altında reaksiyon oluyor, yeniden alıyoruz, yıkıyoruz. Bunlar güvensiz yöntemler demiyorum. Burada onun artısı var. İkincisi kuruluk
1: risk daha az.
0: Kuruluk şikayetleriniz daha az. Hani yeni çıkan yöntem, lazer yöntemini değil, merak edenler için söyleyeyim. Tabii ki smile'dir. Yoksa bizim femtolasik, ailasik dediğimiz şey, notaş dediğim, bunlar aslında güncel, yani daha önce yapılan yöntemlerin modifikasyonları.
1: Güncel
0: gerçek anlam, güncel hala güncel. Yani korneası ince bir sürü insan var. Hala onlara biz PRK notaç yapıyoruz. Veya işte hipermetrop, miks astigmat, astigmatı yüksek bir sürü insan var. Onlar da smile olmuyor. Onlara biz hala lasik yapıyoruz. Ama miyop ve düşük numarada bir astigmatı varsa, numarası da işte 2,5-3'ün üstündeyse, tabii ki smile'da artılar fazla.
1: Uygun hasta grubu için.
0: Uygun hasta için güzel bir yöntem.
1: Aslında uygun yöntem dediğimiz şey, hastaya uygun yöntem diye belki söylemek daha doğru.
0: Çok doğru.
1: Yöntem çok ama hangisi hastaya uygun, bunda herhalde iyi bir doktor karar veriyor.
0: Şimdi herkesin, her göz hekiminin uğraştığı bir alan var. Resmiyette bizim hani dahiliye branşlarında gibi endokrin, işte nefroloji gibi bir ayrımımız yok ama pratik hayatta var. Yani her göz hekiminin her ameliyatı yapması, hepsine hakim olması imkansız. Çünkü biraz önce bahsettik, gelişmeler o kadar hızlı ki. Kimisi lazerle uğraşıyor, kimisi şaşılık yapıyor, kimisi glokom yapıyor. Siz lazere karar verdiğinizde bu işle uğraşan birisini bulun. Bu cihazın olduğu bir hastaneye gidin ki herkes bildiği işte doğru bilgiyi veriyor. Göz hekimlerinin hepsi de bunu yapmıyor tabii.
1: Hastalar da araştırıyor diye düşünüyorum artık. Eskiden bir doktora gittiğinizde onun size ihtiyacınız olan tüm hizmetleri vermesini beklerdiniz, gözle ilgili söyleyelim. Ama şimdi onlar da kendi arkadaşlarıyla hastane

0: içerisindeki diğer doktorlara önerebiliyor? Ya da siz gitmeden önce bununla ilgili bir araştırma yapıyorsunuz. Diyelim ki bugün misafirimiz Doktor Emre Güler, hangi alanda uzmandır? Mutlaka bununla ilgili bir araştırma yaparak geliyorlar. Bu uygulamalarda, lazer uygulamalarında genel olarak iyileşme süreci nedir? Yine uygulamaya göre farklılık gösterir mi? Hasta neyi göze alarak bu ameliyat olmalı? Bunu da cesaret etmesi gerekir cümlenizden cesaret alarak soruyorum.
1: Ya şimdi buradaki cesaret lafı aslında tamamen insani bir cesaretten bahsediyorum. Tıbbi bir cesaretten değil. Yani miyopunuz var, gözlük takamıyorsunuz, lensten bıkmışsınız, cidden gidip cesaret edip o cihazda uzanmaya korkuyor insan. Bu da normaldir. Bu tamamen insani bir tepkidir. Benim bahsetmiş olduğum şey aslında buydu. Yani oradaki aslında insanları ürküten şey o tıbbi araştırmalar falan değil. Hani bir MR'a girmek istemezsiniz gibi düşünün. Doktora gitmek istemezsiniz, yani korkarsınız. Ne gerek var, gerek var dersiniz. Bulanık görür, devam edersiniz. O baştaki %20 oradan geliyor. Yoksa gözlük %50-60'a çıkar, ben söyleyeyim. Gerçekten herkes taksa. Şimdi süreç şöyle oluyor. PRK dediğimiz yöntem biraz geç iyileşiyor, yüzey tedavisi. Yani orada iyileşme 3 gün 4 gün gözünüz batıyor, sulanıyor, kızarıyor. Hani kaynak alan insanların gözü olur ya, onun gibi. Ama sonuçta ne oluyor? İyileşiyor. 3. gün 4. gün o şikayetleriniz bitiyor. Sonra da yavaş yavaş görmeniz artıyor. 2 hafta ile 1 ay arasında normal aynı yola çıkıyorsunuz. Hepsi bu arada aynı yola çıkıyor. Farklı yolla, ara yollardan gidiyorsunuz. Evet. Femtolasik dediğimiz yöntemde ertesi gün hemen hemen her şey bitmiş oluyor. Smile'da da ertesi gün bile değil, akşama bitmiş oluyor iş.
0: Her şey düzeliyor. Görme de hızlı bir şekilde...
1: Çok hızlı düzeliyor. Yani bu smile ve femtolasik hastaları zaten ertesi gün yüzünde o memnuniyet olunca insanın hafif bir tebessüm olur ya, onunla gelir. PRK olan da nereden oldum diye gelir ama... Beşinci gün ya en geç birinci hafta iyi ki olmuşum der.
0: Şimdi tabii görmeyi şöyle düşünmek lazım. Görmek çok büyük bir iletişim kanalı. Göremediğinizde sanki göremediğinizde her şey kapanmış gibi hissediyorsunuz. Belki duyuyorsunuz, diğer işte dokunuyorsunuz, hissediyorsunuz sıcağı, soğuğu, yumuşağı, serti, ama göremeyince anlamını kaybediyor hakikaten. Bizim çok görme engelli dinleyicimiz var. Zaman zaman böyle biraz da dertleşmek için arıyorlar ve diyorlar ki, mesela bir dinleyicimiz var, bana diyor ki ne olur göz doktoruna sık git. Ne olur gözünü kaybetme. Gözünü görme yeteneğine bir şey olmasın. Çünkü o kadar önemli bir şey ki görebilmek. Onunla iletişim kuruyorsunuz.
1: Tabii.
0: Hele de çocuklar için mesela bakıyorum. Öğrenme çağındaki çocuklar için göremediğinde hakikaten eğitim öğretimi olumsuz etkileniyor.
1: Kesinlikle, yani tabii Allah kimseye öyle bir ciddi görme kaybı vermesin. Bizim burada aslında konuştuğumuz popülasyonda bu arada şöyle kırma kusuru var ama en kötü gözlüğünü taktığında her şeyini görüyor. Bir de gözlüğü taksanız bile göremediğiniz hastalıklar var. Nedir? Mesela göz tansiyonu görmesinde harabiyet yapar. Göremezsiniz. İşte sarı noktanız olur, görme kaybınız olur. %5 görürsünüz.
0: Çok arıyorlar bizi. Sarı
1: çok fazla.
0: Hastası. Çok arttı mı Emre Bey?
1: Çok fazla. Niye arttı? Şimdi yaşam süresi arttı. Şimdi Alzheimer çok arttı değil mi? Hepimiz onu konuşuyoruz. Yaşlılar neredeyse hepimizin çevresinde illa bir tane örnek var. Niye? Çünkü insanların yaşam süresi arttıkça tamam yaşıyorsunuz ama dokularınız gittikçe dejenere oluyor. Dizde kireçleme arttı mı? Artar tabii. İnsanlar yaşadıkça, katarak da arttı. Siz insanları ömrünü uzattıkça dokular daha çok dejenerasyon süreciyle karşılaşmış oluyorsunuz. Sarı nokta da dejenerasyona bağlıdır. Yani yaşa bağlı gözün arkasındaki bozulma o sarı nokta hastalığına yol açıyor. Ve çok arttı. Farkındaysanız hani bu gözlükte taksanız göremezsiniz dediğimiz ve çözümsüz olan hastalıkların hepsi gözün arkasıyla alakalı hastalıklar. Yani gözün arkasında görmeyi sağlayan özel sinir hücreleri var. Fotoreseptör diyoruz. İşte o sarı nokta dediğimiz yerde onlardan milyon tane var. Sizin görmenizi sağlayan o küçücük alan. Bir toplu iğnenin başı kadar değil. Ve görme siniriniz. Bunlar sinir hücrelerinden oluşuyor. Bunlarda hasar varsa nasıl felç hastalarını biz tedavi edemiyorsak... Bunların da tedavisi yok demeyeyim ama geri dönüşü yok. Mevcutu koruma üzerine çok tedavimiz var, geri dönüşümüz yok.
0: Sinir üzerindeki harabiyette en büyük problem o. Yani o olduğu yeri durdurabilmek, orada bırakabilmek bile bir başarı olur.
1: O da çok büyük başarı, iyi ki var. Ama erken yakalarsanız güzel, geç aşamada yakalanırsanız tabii ki kişi mevcutu koruyun çok güzel, o da bir nimet ama sizden... En azından biraz da artış istiyor. Biz zaten onu artırabildiysek tıp başka bir boyuta geçmiş olacak. Kök hücre dediğimiz şeyler henüz günlük hayatımızda. Şimdi günümüzde henüz daha gerçek anlamda kök hücre tedavisi yok. Kök hücre şu, sizin kolunuz yok. Ben size kök hücre veriyorum, o kök hücreleri yeniden kol oluşturuyor. Ben buna gerçek anlamda kök hücre tedavisi diyorum.
0: Yani kayıp organı dokuyu yerine
1: getirmekten bahsediyorsun. Dokuyu yerine koymak. Yani biz oraya fotoreseptör dediğimiz kök hücreleri vereceğiz. Size gözünüzün arkasında yeniden sarı nokta görme siniri yapacağız. Bu bir gerçek kök hücre tedavisidir ve henüz tıpta böyle bir şey yok. Bu zaten olması demek. İnsanlığın yani çağ atlaması demek. Yani, başka bir başka boyuta bir gitmek demek. Şu an kök hücre tedavisi diye ortada konuşulan ve meşhur olan şey aslında şu. O yani konuyu açtı ama PRP dediğimiz bir şey var. Hı hı. Yani kişinin plazmasını alıyorsunuz, onu işliyorsunuz. Orada bir sürü kök hücre var. Ama bunlar genel kök hücreler. Hı hı. Bunları bir dokuya veriyorsunuz. Ama burada yapmış olduğunuz şey bizim o klasik anlamda işte tıpta kök hücre tedavisi edecek, bunu tedavi edeceğiz dediğimiz şey değil.
0: Bu bir
1: ilk
0: hali oluşuyor herhalde.
1: Ya ben bana soranlara şunu diyorum. Ben hani retina kök hücre tedavisiyle uğraşan birisi değilim. Bunda uğraşan kişiler de var. Yani bunu bizi dinleyen hastalarımız bizden iyi biliyor. Hı hı. Çok beklentiniz olmasın. Sonra hayal kırıklığı yaşamayın. Hani %1, %5, %10 olur mu? Mantığıyla bu işe başlayın. Olmazsa çok üzülmeyeceksiniz. Ve ikinci olmazsa olmaz şey, maddi olarak kendinizi çok yıpratmayacaksınız. Çünkü bu insan çaresiz kalınca her şey peşine gider. Bu kriterlere uyma şartıyla diyorum. Ben bu işlere negatif değilim diyorum. Kendim bu işle uğraşmayan bir göz hekimi olarak. Ama bu iki kritere dikkat etsinler. Çünkü ortada gerçek bir kök hücre tedavisi yok.
0: İyi araştırmaya ve güvenilir doktor önerisi de ihtiyacımız var.
1: İşte orada da şu var. Şimdi biraz önce yine bahsettiğiniz olay. Şimdi özellikle bizim biraz önce bahsettiğimiz lazer hastaları bunlar aktif. Akşama kadar internetin başındaki insanlar. Evet. Ve şu an en meşhur doktor, arama motoru ismi vermeyeyim, Google doktoru.
0: Doktor Google.
1: Ve bir diğeri de şimdi bunlar hep reklama giriyor mu yanlış anlaşma. Ama artık genel kullandığımız şeyler Instagram'a giriyor. Evet. Orada bakıyor. Şimdi ben Instagram'ı kullanmıyorum. Kendi adıma söyleyeyim. Şimdi bunun sağlıklı bilgisi şudur. Bilindik güzel bir hastaneye gidersiniz. Hekimle konuşursunuz. Zaten her şey açığa çıkar.
0: Zaten ilk muayeneden sonradır mutlaka siz araştırsanız da gittiğinizde doktor size bir şey söylediğinde mutlaka önce bir muayene
1: etmek isteyecek. Ama özellikle o lazer mesela düşünen hastalarımız. Instagram'da benim böyle hastalarım var. Lazer yapıyorum mesela. Bana en son giderken şimdi hastayla da belli bir samimiyet oluşuyor. Ya diyor ben Instagram'a bakıyorum bir şey yok. Ben size gelmem diyor. Şu böyle. Ya tamam da yani bu hayatın akışı, itiraz etmiyorum. Evet yapılabilir. Oraya doğru bilgileri koymaya da karşı değilim. O benim tembelliğimden olabilir. İtirazım yok. Ama sadece internette okuduğunuz şeylere bakmayın. Gidin doktorla görüşün. Mesela akıllı lens insanlar şey zannediyor. Biz ameliyat yapmadan göze bir şey koyuyoruz. O bir katarakt ameliyatı halbuki. Onun da bir sürü kendi içinde
0: tabii
1: resimleri
0: var. Tabii onun içindeki lenslerden bir tanesi o. Aslında biz burada son cümle olarak galiba doğru yolu da gösterdik. Ne kadar araştırırlarsa araştırsınlar. Eğer gözlüklerinden kurtulmak istiyorlarsa mutlaka bir doktor görüşü alsınlar. Kendi gözlerine, göz yapılarına uygun yöntemin ne olduğunu öğrensinler. Ondan sonra karar versinler ve süreci mutlaka sorsunlar.
1: Kesinlikle. Çünkü bu bir gerçeği uzatmış oluyorum kusura bakmayın ama bu yapılan işlemlerin geri dönüşü yok.
0: Bu yaptığımız yani gözdeki uygulamaların da mı geri dönüşü
1: yok? Geri dönüşü yok. Akıllı lensin de geri dönüşü yok. Sizin merceğinizi aldık. Yeniden sizin merceğinizi koyamıyoruz. Sizin korneanızı düzelttik. Ben memnun kalmadım. Eski kornea şeklimi getirin dediğinizde
0: Yapacak bir şey yok. O yüzden bu yola çıkmadan önce biraz medeni cesaret kısmına tekrar değinmiş olduk. Yola çıkmadan önce mutlaka iyi araştırsınlar ve doğru karar verdiklerinden emin olsunlar. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Türkiye Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Emre Güler bizimleydi. Dünyalı Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden çocuk cerrahisi uzman operatör doktor Cem Kara ile birlikteyiz. Bugün dil bağı, dudak bağı konuşacağız. Çocuklar açısından bakıldığında özellikle doğduğu andan itibaren fark edilen, fark edilmediğinde beslenme ile ilgili ciddi problemlerin ortaya çıkmasına yol açan bir hastalıktan da konuşacağız. Cem merhaba.
1: Merhaba, nasılsın?
0: Teşekkürler, sen nasılsın?
1: İyidir, sağ ol. Teşekkür ederim, hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Cem, bugün dil bağı konuşacağız. Bir kere tabii tanımlamak lazım herhalde dil bağını. Bir de tabii belki sen çocukları, bebekleri doğduktan sonra görüyorsun ama acaba anne karnındayken de belli oluyor mu? Yani anneler, babalar dil bağına hazırlıklı olarak mı çocuklarını kucağına alıyorlar?
1: Hülya, hayır. Dil bağı doğduktan sonra, hatta bazen doğduktan sonra bile hemen fark edilmeyen bir şey. Şöyle ki, dilin altındaki dili hareket ettirmemize de yardım eden bir incecik bağdan bahsediyoruz. Bir lif gibi bir şey. Dilin hareketlerini sağlıyor bir yerde aslında. Ancak çok ileride olduğunda, dilin ucuna kadar geldiğinde zaten gözle görülür. Dilin de bir çatallanması dikkat çekiyor.
0: Çeker mi o dil bağı?
1: Evet, ucuna? Çok da bariz bir şekilde çeker. Özellikle bebek ağlarken çok belirgin olur. Dilini dışarıya çıkartamaz ve dil adeta bir kelebeğin yaprakları gibi iki parçaya doğru ayrıldığı görülür. Bu en ileri şekli. Ama
0: bir yarı, çatal dil gibi.
1: Çatal,
0: değil mi?
1: Aynen, lafta doğru Hülya, çatal dil gibi. Ama bu eğer parsiyelse, yani yarımsa, o zaman sadece dilin altında, yani orta bölgesinden tutan ama tabii ki yine dilin hareketlerini engelleyecek ya da örneğin bebeklerde memeyi tutmayı engelleyecek bir hale gelebilir. Buna da parsiyel, yarım dil bağı diyoruz. Bunların ikisi de cerrahi sınıftadır aslında.
0: Her ikisine de cerrahi müdahaleyle çocuğu rahatlatıyoruz.
1: Evet, öyle yapmak lazım.
0: Peki anne baba bunu hemen fark edebiliyor mu? Biraz önce dedin ki çok ileri bir noktadaysa eğer dilin ucu çatallaşabilir ve zaten görülür. Ama onun dışında hangi belirtiler bizi ya da hangi annenin yapacağı hangi küçük muayene ya da dikkat onu çocuk cerrahına getirmeli?
1: Valla ilk başta bebeğin doğduğunda ailelerin, yani annenin ilk fark ettiği ve annenin ilk rahatsız olduğu şey memenin tutulamaması. Emzirirken memeyi tutturamadığında, o zaman işte meme ucunda problem var ya da bazı şeyler kullanmalıyız dendiğinde aslında dönüp bebeğe bakmak lazım. Dil bağı yapılıp da bu işi tamamen artık emmesi normale döndü olabilir. Ama öyle hastalar, öyle durumlar oluyor ki Hülya, adeta bir ay, bir buçuk ay sonra bebek kilo alamıyor diye gelip dil bağı meselesi ortaya konmuş olan bebeklerde görüyorum ben.
0: Peki ilk muayenede bebek dünyaya geldiğinde çocuk doktorları da muayene ediyor. Orada bir dikkat gerekiyor mu, bunun için özel bir dikkat?
1: Kesinlikle gerekiyor. Mutlaka çocuk doktorunun buna dikkat edip dil bağı var ya da yok demesi lazım ki bu emme problemi çıkmadan onun çözümü alınabilsin.
0: Çünkü büyük bir oranda artık bebekler hastanede dünyaya geliyor. İşte ebesi, hemşiresi, doktoru birkaç kontrolden sonra ya da birkaç gün sonra hemen ilk kontrole tekrar hastaneye çağrılıyor. Yani orada da sanki buna bir dikkat etmek ya da işte ememiyor, acaba dil bağı mı var sorusunu gündeme mi getirmek lazım?
1: Kesinlikle. Peki buradan ben sana o zaman süreci daha ileriye götüreyim. Örneğin 4 yaşına gelmiş bir çocuk, konuşma problemi var ve konuşma terapistine gidiyor. Konuşma terapisti diyor ki bunun dil bağı var.
0: 4 yaşına kadar hiç görülmemiş, hiç fark edilmemiş.
1: Evet, görülmemiş, fark edilmemiş değil. Aslında çok net ortada da kimsenin dikkatini çekmemiş diyelim.
0: Peki 4 yaşına kadar hiç beslenme geriliği vesaire bir şey ortaya çıkmamış mı?
1: Eğer parsiyel dil bağıysa, o bahsettiğimiz yarım dil bağıysa, evet, o zaman emmeyle ilgili ya da büyümeyle ilgili bir şey yaşamamış. Ancak belki şimdi mutlaka geleceksin o konuya. Ancak konuşmayla ilgili bir problem ortaya çıktığında bu fizik muayeneyle anlaşılmış diyelim.
0: Burada annenin babanın da belki hani normali bilmesinde fayda var. Biz yarımsa özellikle kaçırabiliyoruz demek ki gözden.
1: Şimdi burada da ilginç bir şey söyleyeyim o zaman sana. Şimdi dil bağı olduğunda çocuklarda konuşmayla ilgili problem yaratır mı sorusunun cevabı net değil. Şöyle net değil. Bununla ilgili yapılan araştırmalarda ya da bu işe çok kafa yoranlarda, ki Almanlar çok uğraştılar bir dönem, dil bağının aslında konuşmayı etkilemeyeceği veyahut da etkileyip etkilemeyeceği konusunda %50 ortada kaldılar. Sebebi şu: aslında biz herhangi bir kelimeyi söylerken dilimiz hep ağzımızın içinde. O nedenle aslında yarım dil bağlarının konuşmayı etkileyip etkilemeyeceği bilinmiyor. Ama bazı kelimeler, bazı harflerde, R'lerde, S'lerde, T'lerde baskıya sebep olabileceği düşünülüyor. Şimdi böyle olduğunda da eğer yarım bir dil bağıysa bu gözden kaçabilir. Gözden kaçtığında ama yine de konuşma sorunu, kendini ifade etme sorunu yaşayan 5 yaşında bir çocuk konuşma terapistine gittiğinde tabii ilk buraya bakıyorlar.
0: Şimdi o zaman belki müdahalenin doğru zamanı ya da belli bir zamanı geçtiyse müdahale edilip edilmeyeceğini bile konuşmak gerekecek. O zaman bir cerrah olarak dil bağı ile ilgili bir çocuk sana geldiğinde, bir bebek ya da doğumdan hemen sonraki muayenede sen bunu fark ettiğinde nasıl bir prosedür izleniyor?
1: Eğer dil bağı, hatta bugün gördüğüm hastadan bahsedeyim sana. Eğer dil bağı yarım ise, yani evet var ama emme güçlüğü yapmıyor ise, o zaman bir yaş civarını bekliyorum. Tamamen ağız yapısı gelişsin, dil yapısı gelişsin. Biz de bunu sakin bir kafayla halledelim diye. Ancak eğer bebekken gördüm ve emme güçlüğü yaşıyor diyorsa aile, o zaman hemen gördükten sonra müdahale ediyorum. Örneğin bu sabah gördüğüm hasta sünnet de olacaktı. Dil bağı da yarım bir dil bağıydı. Annenin şikayeti de zaman zaman memeyi tutmakla ilgili sorun yaşadığını fark etmesiydi. Hı hı. Onun için dil bağına bakar mısınız? Çocuk doktoru da bizi uyardı dediler. Ben de evet, burada gerçekten dil bağı var. Evet, yarım. Onun için memeyle ilgili ciddi sorun yaşamamanız da normal ama zaman zaman tutamıyor lafı doğru. Biz bunun yeni doğan sünnetini yaparken evet dil bağında yapalım, akıllıca bir şey yapmış oluruz dedim.
0: Anestezi yapıldığı için değil mi? Anestezi altında mı yapılıyor? Nasıl yapılıyor?
1: Yeni doğan bebekte yaptığım zaman sadece dilin altını uyuşturarak yapıyorum. Hmm. Ama bir yaşında bir çocukta yapacaksam, biliyorsun beni, her zaman genel anestezi derim böyle işler için. Genel anestezi diyorum.
0: Peki nasıl bir operasyon? Yani bebek açısından bakıldığında işte bir uyuşturuluyor o bölge, ondan sonra bir operasyon yapılıyor. Bebek için emmek çok önemli bir fonksiyon. Bunu geriletiyor mu ya da ne kadarlık bir süre ememiyor?
1: Hayır Hülya, çok kolay bir operasyon. Yani bir dakikalık bir iş. Sadece incecik bir zarın genellikle elektrokoterle kesilerek dikiş yapılmadan kendi haline bırakılması. Kanama kontrolü sonrasında da işte normalse bitti demesi. Emmeye güçlük yapar mı şeyden sonra, işlemden sonra? Hayır, hiç görmedim. Emmeyle hiçbir sorun yaşamıyorlar ya da beslenmeyle ilgili.
0: Hemen
1: emmeye başlıyor ve hemen emmeye başladığıyla ilgili de hiçbir sorun yaşamıyor. O nedenle oldukça konforlu, olabildiğince basit bir işlem. Yani aslında ya böyle bir dil bağı var, ben bunu ameliyat mı ettirmeliyim değil miyim soru işaretlerini tamamen gereksiz buluyorum. Kısa bir iş, mutlaka böyle bir sorun varsa halledilmesi akıllıca olur diye düşünüyorum.
0: Ama yine tabii biz sünnette de aynısını konuşuyoruz. Bu tür operasyonlarda da şimdi sen anlattığında sanki çok kolaymış gibi algılanıyor. Ve şimdiye kadar cerrahlar mı yapıyordu bu işi diyorlar. Küçücük bir kesi diyorlar. Biraz o tarafına da değinelim. Neden böyle bir operasyonu bir çocuk cerrahı yapmalı?
1: Şimdi şöyle, tabii çok yine en önemli, en kritik yerlerden yakalıyorsun Hülya. Tabii öyle, mutlaka bu işi profesyoneller yapmalı. Benim şöyle bir anım var. Kulak burun boğaz profesörü bir abim torununu bana yaptırmıştı. Doğru, bir işi kim daha çok yapıyorsa ve ne kadar çok eğilse o işte o kadar pratikleşiyor, onun için o kadar kolaylaşıyor. Şimdi dil bağındaki bu ameliyatı yaparken benim en çok dikkat ettiğim ve en çok özendiğim şey şu. Evet, incecik bir zarı kesiyoruz orada ama hemen onun altında dili besleyen ana damarlar var. Yani milimetrik bir yere kadar gelip durman lazım. Eğer durmazsan o zaman bir kanamayla karşılaşırsın. Tabii ki bir cerrah o kanamanın da çaresine bakabilir. Ama basit bir ameliyat zorlu bir hale gelir. O nedenle bizde her ameliyattaki, her küçük ameliyat lafı doğru değil, her küçük müdahalenin bile sonrasında bir problemle karşılaşabilirsin. Bu yönleri kendimize saklıyorum. Hı-hı. Neden öyle diyorum? Çünkü gerçekten işlem eğil ellerde oldukça basit halledilebilir ve bu sorunları hayatınızdan kaldırabilir bir işlemdir. Hı-hı.
0: Dil bağı ameliyatı olmuş ya da operasyonu geçirmiş bir bebek ileride herhangi bir problem yaşar mı? Yani o kesi yerinden ya da başka bir şey, ya da şimdi sen cerrahsın, bir cerrahın yapmasından bahsediyorsun. Ehil ellerde yapılmayan bir operasyonun riskleri olabilir mi ileriye dönük?
1: Hülya, ben bununla ilgili şunu gördüm. Başka yerlerde yapılmış dil bağı ameliyatları sonrasında yeterli kesilmediği için Ben tekrar o ameliyatın düzeltmelerini yaptım. Yani bugüne kadar karşılaştığım başkalarının yaptığı dilbağı ameliyatlarında karşıma çıkan sorun bu oldu. Yani yetersiz kesme sonrasında tekrar düzeltme işlemi gerekti. Tabii ki birçok şey olabilir ama en sık görülen şey yetersiz kesilmesidir. Bunun da genellikle ana sebebi özellikle işte ben 8 aylık 9 aylık bir bebekte yapmak istediğim zaman mutlaka genel anestezi veriyorum, yani uyutuyorum. Oradaki bu yarım kesilmesinin sebebi de uyutmadan bunu sıradan böyle hemen yapalım duygusuna girip bu arada ağlayan bir çocukta da yetersiz yapmayla karşılaşılmasıdır.
0: O operasyonu bir düşünelim, yani bebek ağzını açmış zar zor, anne baba yanında belki ağlıyor, ağzı tükürük dolmuş vesaire ve o arada çok da hassas bir iş yapmaya çalışıyorlar.
1: Evet, hele bir de kanadıysa, hele bir de kanadıysa o zaman işler çok karışıyor tabii. Evet.
0: Burada anne baba hassasiyeti mutlaka devreye girmeli ve mutlaka bu tür operasyonları hem hilelilerde hem de doğru yerlerde yaptırmak çok önemli. Sonrası için de ciddi anlamda komplikasyonlara yol açabilir, kanama vesaire. Hemen emmeye başlar dedin. Bebek, şimdi ben bunu sünnette de çok soruyorum sana. Acı hissediyor mu bebek? Bunu tabii ki ölçemiyorsunuz ama davranışlardan vesaire. Hani bebeğin canı yanıyor mu sonrasında anestezin etkisi geçince?
1: Hayır, şöyle daha doğrusu o bölgede, yani tabii her vücudun her noktası, her milimetre karesine bir sinir hücresi gidiyor. Ama orada ana bir sinir yok. Yani size devamlı bir ağrı uyarısı göndermiyor. İşlem yapılırken ağrı hissederseniz bebek de hissediyor. Ama onu da lokal anesteziyle o bölgeye uyuşturduğumuz için olabildiğince aza getiriyoruz. Sünnette de benzer şey var. Ama ondan sonra... sünnette ben ağrı kesici genellikle evde de veriyorum. Çok ihtiyaçları olmuyor. Ailelere bırakıyorum o işi. Diyorum ki ağrısı olursa şu dozda şunu verebilirsiniz. Ama dil bağında inan evde ağrı kesici bile ihtiyaçları olduğunu görmedim.
0: Peki dil bağıyla beraber ona eşlik eden ya da bağımsız yine aynı bölgede başka bağlar da var. Biraz önce dudak bağından da konuşacağız dedim. Biraz da ondan bahseder misin lütfen?
1: Tabii Hülya, bir de dudak bağı durumu var. Dudak bağı durumunun da ortaya çıkışı genellikle ailelerin fark etmesi, ön dişlerin, öndeki iki kesici dişin birbirinden ayrık çıkması. Onu fark edip ön dişleri ayrık oluyor bebeğin dediğinde aileler, işte o ilk dişleri çıktığı zaman o dudak bağını çok net görebilirler.
0: Ön dişlerin ortasından aşağı doğru çekiyor.
1: Dudağı aşağıya çekiyor. O nedenle de o bağın kesilmesi, dişlerin o aradaki et dokusu ortadan kalktığı için önlerine, yani birbirlerine yaklaşmasını sağlıyor. Yani birazcık da estetik bir şey var burada. Diş hekimleri çok fark ediyorlar bunu. Onlar da zaman zaman karşılaştıklarında gönderiyorlar dudak bağını yapmak için. Yani dil bağı ve dudak bağı birbirleriyle bağlantılı değil. Orada var, o da var değil. Ama dişler ayrık olan çocuklarda mutlaka dudak bağı var. Bu da benzer kolaylıkta bir operasyonla. Yani ufak bir şeyin elektroköterle kesilmesi bir zarın, bu dudak normale dönüyor. Aslında bu dudak bağını burun estetiği yapan cerrahlar farkındalar. O nedenle de burun estetiği yaptığında burunu aşağıya çektiğini düşündükleri için bu dudak bağını da, onların da kestikleri vakalar var.
0: Peki olmazsa, yani atladık, önemsemedik, belli bir yaşa geldi, herhangi bir estetik kaygısı da yok kişinin, yine de böyle bir operasyon geçirmeli mi?
1: Yok, o zaman daha çok zaten büyüdüğünde, artık diş yapıları oluştuğunda artık ortodontinin diş tedavisine dönüyor iş. Onlar o zaman onu düzeltiyorlar.
0: Yapılmazsa ne olur sorayım o zaman?
1: Sadece estetik bir sorun olur. Belki dişlerin ayrık olmasının çürümeyle ilgili bir katkısı olabilir. Çünkü dişlerin biliyorsun ayrık olduklarında çürüme ihtimalle daha da artıyor. Biraz öyle bir durum yaşanabilir.
0: Peki şimdi çocuk söz konusu olduğunda, cerrahi söz konusu olduğunda, sen biliyorum ki biraz önce kendin de söyledin, belli bir aydan sonra genel anesteziyi tercih ediyorsun. Bu noktada annelerin, babaların belki de operasyondan daha fazla defans gösterdikleri şey anestezinin kendisi oluyor.
1: Çok doğru. Yani eğer sünnetle ilgili, hele zaten işte biz sizi duyduk Cem Bey, geliyoruz, sizi sünnetle ilgili çok güveniyoruz ama anestezi diye başlayan cümlelerin benim o anesteziyi anlatıp tarif edebilmem için sünnetin genellikle iki katı kadar konuşmam gerekiyor.
0: Aynı şey yine dil bağı içinde geçerli.
1: Bir şeyin, ben şöyle söylüyorum hastalarıma, burada da onu tekrarlayayım. Bir şeyin anestezisiz yapılabileceğini bilen aileler bunu anestezi olmadan yapmaya çalışıyorlar. Ancak bu işin anestezisiz yapılması demek, o çocuğun bu işten daha fazla travma alması demektir. Yani aslında biz anesteziyle çocuğa zarar verecek değil, aksine onu bir zarardan korumaya çalışıyoruz demektir. Bunu anlatmak lazım. Tabii ki her yerde anestezi şansı yok. Örneğin basit bir klinikte ben bunun dudak bağını hallederim, dil bağını hallederim derken doktor anestezi kullanamayacağı için de anestezisizden bahsediyor. Hmm. Sünnet için de geçerli. Hmm. Sünneti ben herhangi bir klinikte, sünnet kliniğinde yaptıracağım. E bana zaten anestezi önermediler. E zaten önerse de yapacağı yer yok ki.
0: O nedenle hizmet alamazdı.
1: Hizmet alamazdı. O nedenle de bunun yapılabildiği yerlerde bu alternatif önlerine konur. Ve bütün medeni ülkelerde bütün bu sağlıkla ilgili düzgün eğitim almış kişiler mutlaka bu işlemleri zaten benzer şekilde anesteziyle yapıyorlar. Yani bu aslında benim koyduğum değil, genel kuraldır. Ama dediğim gibi şartlara göre, o kliniğin durumuna göre farklı öneriler getirilebilir. Ama ben kesinlikle ve kesinlikle yeni doğan dönemi haricinde çocuklara herhangi bir cerrahi işlem yaparken mutlaka anestezi verilmeli diye düşünüyorum.
0: O zaman belki anne babanın neden anestezi var sorusu yerine bu klinikte neden anestezi yok diye sorması gerekecek.
1: Çok doğru. Zaten öyle de baktıkları zaman gerçekleri görürler.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok zevkli Hülya'cığım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
4: Aklınızda bulunsun.
6: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
7: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
8: TGRT FM Haber.
9: Diğer tarafı kaldıralım. Tut oradan. Burayı kaldıralım.
10: Adres Elazığ'ın Ağnı ilçesi Bademli köyüydü. Su boru hattı için kazı yapılıyordu. Aniden toprak kaydı. Büyük bir göçük meydana geldi. 50 yaşındaki işçi Osman Koç toprağın altında kaldı. Çevredekiler hemen ihbarda bulundu. Bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kurtarma çalışması başlattı. Zamana karşı yarışıldı. Ancak çabalar yetmedi.
9: Bravo, tamam mı? Talihsiz
10: işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Koç'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Feci olayla ilgili inceleme sürüyor. Derinliği topu topu 50 santimdi ama o gözünü karartıp balıklama atladı. Hayatını kaybetti. bıraksalar inanması güç. İzlerken insanın yüreği ağzına geliyor. Tatil için gelmişti Alanya'ya. 39 yaşındaki Arif Erman iskelenin ucuna kadar geldi. Yasak denildi, halat çekildi, engel konuldu ama dinlemedi. Derinliği topu topu 50 santimdi. Ama o tehlikeye göz göre göre davetiye çıkardı. Geri geri gitti, hızını aldı ve o koruma halatlarının üzerinden balıklama atladı sığ sulara. Kafasını dipteki zemine çarptı. İskeledeki can kurtaran olayı görür görmez denize atladı. Talihsiz adamı kıyıya çıkardı ama kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Damatlık giyecekti. Hayatının en mutlu gününe hazırlanıyordu. Ama düğününe saatler kala bu feci kazada can verdi. Görüntüler Burdur'dan. 26 yaşındaki İsmail Arpa motosikletiyle sokakta ilerliyordu. Bir anda park halindeki tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletiyle birlikte metrelerce sürüklendi. Yaralanan genç için hemen sağlık ekiplerine haber verildi. İlk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İsmail Arpağ'ın o gün düğünü vardı. Gece saatlerinde arkadaşlarıyla vakit geçirmiş, ardından evine dönmek için yola çıkmıştı. Saatler sonra damatlığını giyecek, sevdiğiyle dünya evine girecekti. Ama düğün hazırlıklarının yerini cenaze hazırlıkları aldı. İstanbul'dan yola çıktılar, dolandırıcılık turuna başladılar. Gerçeğinden ayırt edilemeyen sahte altınları kullandılar. Çanakkale'nin ardından adresleri Antalya oldu. Kepez'de bir kuyumcu durumu fark etti. Polis hemen harekete geçti. Ekipler iğne ile kuyu kazdı. Tam 100 saatlik güvenlik kamerası izlendi. İkisi kadın, 3 şüphelinin kimliği tespit edildi. Otelden çıkıp kaçtıkları anlaşıldı. Plaka tanıma sistemleri devreye sokuldu. Şüphelilerin Denizli'ye doğru gittiği belirlendi. Denizli girişinde operasyon için düğmeye basıldı. 3 dolandırıcı araçlarında kıskıvrak yakalandı. Aramalarda yüklü miktarda nakit ve sahte altın ele geçirildi. Kuyumcuların kabusu olan şüpheliler tutuklandı. Cezaevine gönderildi. Edremit'in Yolören mahallesinde bir iş yerinde alevler yükselmeye başladı. Alevler hızla kontrolden çıktı. Bitişikteki diğer dükkanlara sıçradı. Dumanı gören vatandaşlar hemen ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Edremit İtfaiye Grup Amirliği zamanla yarıştı. 8 araç ve 16 personelle müdahale başlatıldı. Ekiplerin yoğun çabası sonuç verdi. Alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Feci olayda 5 ayrı iş yeri hasar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Emniyet güçleri silah kaçakçılarını yakın takibe aldı. Operasyon düzenledi. Polis ekipleri Sakarya'da şüphelendikleri bir aracı Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurdu. Araç inceleme yapılmak üzere Emniyet Otoparkı'na götürüldü. Yapılan aramada aracın motor kısmından adeta cephanelik çıktı. Araçta poşete ve beze sarılı halde 4 ruhsatsız tabanca ve 4 şarjör ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Adresi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesiydi. 8 katlı bir apartmanın 3. katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yoğun duman tüm binayı sardı. Ekipler hemen harekete geçti. Apartman sakinleri hızla tahliye edildi. Ancak 7. kattaki çocuklar içeride mahsur kaldı. Aşağı inemeyen miniklerin imdadına itfaiye yetişti. Ekipler hemen merdiven uzattı. Çocuklar sağ salim aşağı indirildi. Alevler kontrol altına alındı. Olayda bir kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Hong Kong sokaklarında geleceğin alışveriş deneyimi başladı. Çin merkezli teknoloji firması Galbot, kentin ilk tamamen robotla işletilen otonom marketlerini hizmete açtı. Kasiyer koltuğuna ise 1 metre 73 santimetre boyundaki insansı robot Xiaoguai geçti. Çince, Kantonca ve İngilizce konuşabilen insansı robot haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Müşterilerle sohbet eden, atıştırmalık ve içecek servisi yapan robot, aynı zamanda sergilediği dans figürleriyle de meraklı alışverişçilerin odağı haline geldi. Çin genelinde yaklaşık 200 insansı robotlu mağazası bulunan şirket, Hong Kong hamlesiyle anakara dışındaki ilk genişlemesini gerçekleştirdi.
0: Kim o?
4: Kapı mı Hürrem?
0: Hürrem'in kapısı çalıyor, açmıyor Hürrem.
10: Sanal alemde Hürrem, gerçek hayatta 215 suçun firarisi. Saklanmak yerine canlı yayına çıkınca polisin baskınıyla yayındayken yakalandı.
4: Gitti Hürrem.
0: Ah, mal basıldı.
4: Ah, yediler Hürrem'in başına.
10: İstanbul Esenler'de yaşanan olayda 33 yaşındaki Gülistan Kurd'un izini süren polis, firari kadının kaldığı adresi tespit etti. Ekipler düğmeye bastığında Gülistan Kurd takipçileriyle sohbet ediyordu.
0: Yardımcı
4: oluyormuş ya o
10: be. Birden kapı çaldı. Yerinden kalkıp kapı deliğinden dışarı baktı. Ne olduğunu anlamaya çalıştı ve kapıyı açtı.
4: Sana bakayım canım.
10: Polis içeri girerek 33 yaşındaki kadını yakaladı. Yere düşen telefonunu son anda eline alan firari canlı yayını kapatmak zorunda kaldı.
4: Bıstındılar Hürrem'i gördün. Aldılar onu.
10: Hırsızlıktan sahteciliğe kadar 215 suç kaydı ve 64 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın tutuklandı. Zeybek oynandı. Türküler söylendi. 104 yıl önce düşman işgalinden kurtuluş şenlikleri böyle geçti.
11: İnşallah sürdüreceğiz. Ankara İkinoğlu Baro'muzun kıymetli yönetimi ve değerli üyeleri, beni sabırla dinlediğiniz için sizlere bir kez daha şükranlarımı sunmak istiyorum. Sözlerime son verirken bu samimi buluşmaya ev sahipliği yapan Ankara İkinoğlu Baro'muzun sayın başkanına ve değerli yönetimine kıymetli vakitlerini bizlerle paylaşan siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha saygı, sevgi ve en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun. Burada mı?
12: Evet, tam şu basmak kalsın sana.
13: Evet, Ankara İkinoğlu Baro adli yıl açılışında konuştu. Sayın Bakan Akın Gürlek ekranlarınıza getirdik ve tabii ki dünün önemli açıklamalarıydı. Girişte sizlerle paylaştık. Hızlıca bir bakalım istersen Pınar, değerli konuğumuzu da alacağız. Gülistan Doku soruşturmasında cinayet itirafı. Süremiz kısıtlı olduğu için hızlı benim tarafımdaki bilgileri, açıklamaları paylaşayım. Cinayete tanık oldum iddiası Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. FBI sorguladı. 109 soru soruldu. Gülistan Doku'nun öldürüldüğü sırada olay yerinde olduğunu söyledi. Araçta vurulduğu iddiası var. Altaş Doku'nun BMW içinde vurulduğunu ve cesedinin bagaja taşındığını öne sürdü. Babam bu işi halledecek iddiası da var. Altaş olayın ardından Şükrü Eroğlu'nun devreye girdiğini de iddia etti.
14: Şimdi bir de Pertek yolu iddiası var. Çünkü nerede bu ceset diye konuşuyoruz. Altaş cesedin Pertek yolu çevresine gömülmüş olabileceğini söyledi yaptığı açıklamada, verdiği ifadede. Kamera kayıtları ise Altaş olaydan sonra bölgeye dönülerek kameraların kontrol edildiğini öne sürdü. Çünkü bu Pertek yolu tarafında da kamera var. Beni susturan sendin mesajı, Altaş bu mesajı babasına kendisinin gönderdiğini kabul etti. Şimdi tabii bütün bu resmi açıklamalardan sonra gözler cesedin nerede olduğuna çevrilmiş durumda. Biz de nasıl bir yol haritası izlenecek bundan sonra görmek için değerli adli bilimler uzmanı Mehmet Görgülü hocamıza danışalım dedik. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
13: Günaydın hocam.
14: Değerli hocam, şimdi birçok iddia var. Cesedin parçalanmış olması ihtimali üzerine de konuşuluyor. Şimdi biz tabii şunu merak ediyoruz. Parçalanmışsa veya parçalanmamışsa, iki versiyon soracağım. Yani bir cesedi belli bir alanda taramak çok zor biliyoruz ama bulunma ihtimali var mı? Bu kadar zamandır bulunmadığı için nasıl bulunamadı diye herkes bunu düşünüyor. Kolay bir şey midir hocam? Belli bir derinlikte gömüldükten sonra bulması çok mu zor?
15: Ya şimdi normal şartlar altında ya bunları konuşmak çok da hoş olmasa bile hani cesedin bir çürüme dönemi vardır. Bulunduğu ortam, fiziksel şartlar, kimyasal şartlar çürümenin hızlı ve yavaş olmasını sağlar. Parçalanmışsa ve çürüme başlamışsa yani bulunmama ihtimali de var. Veyahut da sadece kemik parçalarının bulunma ihtimali de var. Veya mevcut kimyasal ve fiziksel şartlardan dolayı kısmi dokuyla beraber bulunma ihtimali de var. Eğer parçalandıysa o parçalananlar içerisinde çürümemiş, tabii çok büyük bir istisnadır bu, dokuyla beraber de bulunma ihtimali elbette ki var. Ama büyük ihtimal bu kadar zaman geçtiği için muhtemelen yumuşak doku diyelim, dokudan kastımız bu, kalmamıştır. Büyük ihtimal bulunsa ancak kemikleri veya iskeleti bulunur gibi görünüyor.
13: Hocam peki şimdi tabii Umut Altaş'ın ifadeleri o kadar net ki zaten gördüm diyor. Bu acaba bu soruşturmanın seyrini nasıl etkileyecek? Ceset bulunsun ya da bulunmasın?
15: Şimdi şöyle, ben ifadeleri okudum, siz de çok güzel özetlemişsiniz orada. Burada kesinlikle çok daha detaylı incelemenin yapılması gerekiyor. Özellikle ETS kayıtlarının incelenmesi ve eşleştirmenin yapılması gerekiyor. Çünkü İltaş'ın konuşması çok enteresan, bir takım şeylerden bahsediyor. Yani burada şöyle bir olay var. Bakın ben bazı notlar almaya çalıştım. Şimdi diyor ki arabadaydık, ben önde oturuyordum, Gülistan arkada oturuyordu diyor. Bir tartışma çıkıyor. Bakın tartışma çıkıyor. Arabayı büyük ihtimal durdurması lazım. Sağ tarafa çekti, durdu. Torpilo gözüne doğru hamle yaptı. Orada Mustafa Türkel Soner silahı alıyor. Bakın İltaş orada duruyor. Silah alıyor, dönüyor, ateş ediyor ve hiçbir müdahale yok. Şimdi normal şartlar altında bir insan yanındaki bir şoför, bir arkadaşının böyle bir şey yaptığında bir elini tutar. Ne oluyor ya, ne yapıyorsun diye sorar ama verdiği ifadede hiçbir hareket yaptığına dair bir şey yok, ifade yok. Dolayısıyla ne kadar doğru söyleyip söylemediği konusunda hakikaten şüphe var. Çünkü ne olursa olsun bir insanın normal şartlar altında böyle bir hareket karşısında refleksif olarak elini atması ya dur ne yapıyorsun ya manyak mısın gibi bir takım sözler ya da davranışsal tepki koyması lazımken burada İltaş'ın anlatımına göre herhangi bir tepki olmadığını görüyoruz. Bu çok enteresan. Üstelik bile diyor ki öldürdükten sonra FBI soruyor. Öldüğünden emin miydiniz? Evet diyor, öldü. Dönmüş. Sen bunu niye öldürdün diye bir de soru sormuş. Yani sanki çok basit bir olay olmuş gibi. Anlatım biçimi çok enteresan. Bu insan hakikaten çok enteresan. Peki öldükten sonra ne oluyor?
8: TGRT FM Haber.
16: Şimdi reklamlar.
17: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
18: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
17: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
18: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46

0: Şiirlerle Menkıbeler. Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh. Allah kuluna zulmetmez. Halid-i Bağdadi ki şanı büyük evliya, kalbine zerre kadar girmemişti bu dünya. O hep ahiretini düşünürdü ekseri. Bununla ilgiliydi nasihat ve sözleri. Derdi ki, ey insanlar, ölüm hak, ahiret hak. Bugün yarın herkese o gelecek muhakkak. İnsan ne gafildir ki hiç düşünmez yarını. Sayar ve hesap eder parasını, malını. Lakin her gün binlerce alıp verir de nefes, hiç bunları saymayı hatırına getirmez. Halbuki her nefesten hesap var ahirette. O bunlardan bir haber ömür sürer gafletle. Bir iki saniyelik bir iştir ölüm hali. Ölünce yarım kalır hesapları, hayali. Halbuki gerçek mümin yatağa yattığında ölümü bilmelidir yastığının altında. Uyandığı vakitte karşısında görmeli. Böyle olan kimsenin olmaz tuğli emeli. Kardeşlerim, kimseye zulmetmez Cenab-ı Hak. Herkes kendi suçundan ceza görür muhakkak. Evet, asiler için cehennem var, ateş var. Lakin herkes ateşe kendi kendini atar. Mesela sıhhatine etmezse biri dikkat, hasta olduğu zaman kimde olur kabahat? Zehirli ilaç içip ölürse bir kişi de, neticede kabahat kimde olur bu işte? Hak Teâlâ Kur'an'da müteaddit defalar ikaz buyuruyor ki, cehennem var, azap var. Ben takdir eyledim ki günah işleyenleri cehennemde yakayım, yapmayın bu şeyleri. Buna rağmen günahla geçer ise bir ömür, mahşerde bulunur mu bir bahane ve özür? Ey insan, ermek için ebedi saadete, bütün hücrelerinle tam yönel ahirete. Ölüm ve ahireti hiç çıkarma yadından. Yakın bil ecelini, hatta bugün yarından. Dünya işlerine de çalış, ihmal etme hiç. İnsana bu şekilde gelir neşe ve sevinç. Ölümü çok düşünen ona tam hazır olur. Bu hazırlık hali de ona verir tam huzur. Eceli geldiğinde telaş etmez katiyen. Çünkü hazırlığını o yapmıştır kamilen. Halbuki düşünmezse bir kimse ölümünü, bir telaşa kapılır ecel geldiği günü. O da hazırlığını yapsaydı daha önce, telaşa kapılmazdı Azrail'i görünce. Ayrıca kim ölümü çok yad ederse şayet, o kimsenin ömründe olur yümün bereket. Tuğli emel sahibi olursa bir kişi de, ömrü daha kısalır. Hakikat budur işte.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Ebu Ali Cürcani rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki Allah-u Teala'ya ulaşan en emin yol bütün iş, hareket ve ibadetlerde Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olmaktır. Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olmak da bidatlerden kaçmak, İslam alimlerinin gittiği yoldan gitmekle olur buyuruyor Ebu Ali Cürcani rahmetullahi teala aleyh.
1: Şimdi dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Alo, hayırlı günler.
1: Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler. Ben Osman hocama bir şey soracaktım dedim ya namaz için.
1: Buyurun,
3: namaz
1: sorun efendim. Sor.
2: Dinliyoruz efendim, buyurun.
3: Hocam, nasılsınız hocam? Çoktan sizi dinliyorum, 20-25 yıldır.
2: Teşekkür ederiz, Allah-u Teala razı olsun, sizler de iyisiniz.
3: Hepimizden, hepimizden hocam. Kendime, çocuklarıma, sevdiklerime, torunlarıma, hepsine dua istiyorum.
2: Rabbim hidayet etsin. İslam alemine de dua istiyorum. Hayırlı amin. Kimselerle karşılaştırsın. Müslümanlara amin. Da hidayet versin inşallah.
3: Amin. Teşekkür ediyorum. Hocam iki tane çocuğum namaz doğru dürüst kılmıyordu ama oruç tutuyordu. Onlar da orucu da bıraktı. Çok üzülüyorum.
2: Peki efendim. Duaya devam edin efendim.
3: Bir de torunum mesela hep böyle küçükken şimdiye kadar hep sizin söylediklerinizi anlatıyordum. Şimdi üniversite gitti bilmiyorum bu sene zaten üniversiteyi de durdurdu geldi eve. Böyle telefon elinde okuyor bir şeyler okuyor. O gün bana diyor ki ben hiçbir şeye inanmıyorum. Zaten şeysi de bozuk. Psikoloji de bozuk. 2 yıla yakındır. Nasıl yaklaşayım ben ona?
2: Peki efendim.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
1: Buyurun.
4: Hocam hayırlı günler.

0: olur mu acaba? Verirlerse yani.
1: Annen yanında mı hala?
0: Öldü annem, yeni öldü. Çok olmadı hocam.
1: Allah rahmet eylesin efendim.
0: Amin hocam.
1: Yani amin, devletin annenize verdiğini mi?
0: Evet. Anneme devlet iki veriyor ya. Dinimizde öyle değil. Biliyorsun. Onu acaba bana verseler helal olur mu diyorum, verirlerse yani.
1: Peki efendim.
0: Tamam oldu, oldu hocam. Hayırlı günde. Bir de sorum da vardı, aklıma gelmedi.
2: Dualarınızı bekliyorum. Peki teşekkürler. Bekliyorum. Hayırlı güzel efendim. Buyurunuz hocam.
1: Peki hocam dedi, namaz kılıyor dedi ilk dinleyicimiz. Namaz bıraktılar dedi. Şimdi orucu da bıraktılar dedi. Ve torunumla ben bir şeye inanmıyorum diyor. Elinde telefon var falan da dolaşıp duruyor dedi. Tabii. Dinsizlik hızlı bir şekilde yayılıyor. Kötülük çabuk yayılır. Hatta ona çok güzel bir misal vermişler. Dağın tepesine çıkmışsın. Kayayı bırakıveriyorsun. 2 dakikada dağın eteğine kaya inebiliyor. Ama aynı kayayı dağın zirvesine çıkarmak için günler, belki de aylar gerekir. Kolay değil. Hele ahir zamanda. Peki ne yapacağız? Şimdi torunumun durumu bu. Çocuklarımın durumu bu. Yani yapacak bir şey var mı? Kalpler Allah-u Teala'nın elindedir. Kudreti elindedir. Dolayısıyla hiç kimse, evladı da olsa, kendi nesebinden gelen torunları da olsa, kim olursa olsun, onun kalbine müdahale edemez, giremez. Öyle olsaydı ulu lazım peygamberlerden. Adem Aleyhisselam oğlu Kabil'e tesir ederdi. Nuh Aleyhisselam oğlu Kenan'a aynı şekilde tesir ederdi. Öyle olsaydı Muhammed Aleyhisselam amcası Ebu Cehil'e tesir ederdi. Dolayısıyla kalpler Allah-u Teala'nın kudreti elindedir. Hidayeti veren Cenab-ı Hak'tır. Bunun için zaman zaman hep anlattığımız, naklettiğimiz Bilal-i Habeşi radıyallahu teala an hazretlerinin o hadisesi. Yani mescidin içerisinde Peygamber Efendimiz'e mihrapta olduğu halde elini kaldırmış oynuyor. Hazreti Ömer sebebini sorunca diyor ki mescid senin mi, niye karışıyorsun gibi bir ifade kullanıyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer arz edince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalkıyor geliyor. Ya Bilal, seni böyle sevindiren, neşelendiren, surura gark eden nedir diye sual edince, ya Resulallah, Allah-u Teala sana her güzelliği, her üstünlüğü, her türlü fazileti vermiş ama bir şey vermemiş, o senin elinde değil. Nedir diyor, bildiği halde soruyor. Kalplere müdahale senin elinde değil. Öyle olsaydı Haşimi oğullarının hepsi, ki amcası Ebu Cehil dahil buna, hepsi iman ederdi, imanla şereflenirdi. Kureyş'in hepsi imanla şereflenirdi. Diyor ki Haşimiler, Kureyşler, Kureyş'in kabileleri, Arap kabileleri, ben diyor o zaman Habeşistan'dı ismi, şimdi Etopya diyorlar, ben Kabeşliyim, köleyim, esmerim, bana nerede sıra gelecek? Ama hidayeti veren Cenab-ı Hak olduğu için Allah-u Teala bana hidayet nasip etti, iman nasip etti ve en çok sevdiği peygamberle de hesap yaptı. Söyler misin ya Resulallah, oynamak hakkım değil mi? Bunun üzerine de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, oynaya Bilal buyuruyorlar, hakkındır. Doğru mu? Şimdi de mesela aynı durum söz konusu. Evladındır, akrabandır, amcandır, dayındır falan. Daha dün bir tanesi mail göndermiş. Bizim Türkiye gazetesinde Mevlid Kandili yayınlanan Mevlid Kandili yazısını adam kafayı takmış. Bu kadar diyor yalan şeyi diyor, nasıl topladın da yazı olarak hazırladın? Yani Peygamber Efendimiz'e senayi etmek ve doğum anında görülen halleri anlatmak. Adamda öyle bir peygamber düşmanlığı var ki yani imanda gitmiş. O kendisini Müslüman zannediyor. İmanda kalmamış çünkü onu üstün yarattığını bildiren Allah-u Teala. Dolayısıyla sen Allah-u Teala diyorsun bunu yalanla nasıl unattın. Bir tane de bir öyle bir mesaj gelmişti. İşte kandilleri peygamber uydurmuş. Yani Peygamber Efendimiz için söylüyor bunu. Adam dinsiz yani, mürtet olmuş. Dinle alakası kalmamış. Bu evladın da olsa, ondan sonra ne bileyim ben, yakının da olsa, çok şey yaptığın da olmuş olsa, dinle alakası kalmamış adamın. Dinsiz, imansız adam.
2: Normal bir Müslüman evladı zaten ondan rahatsız olmaz.
1: Tabii.
2: Peygamber Efendimiz'in ölmesinden niye rahatsız olsun?
1: Değil mi? Dolayısıyla hatta bir tanesi bir kitap yazmıştı, o kitabına aynı şekilde Osman Ünlü diyor, böyle de Mevlid kasideleri falan filan diyor, uydurup söylüyor falan. Ya bunlar ya Vehhabidir ya zaten Vehhabiler de aynı şekilde şey kalmamış da, iman diye bir kalmamış.
2: Yok, onlar Peygamber Efendimiz'e düşman.
1: Seyyid Abdülhakim Arvasız'da bir sözü var. Şimdi İngilizler kurdu.

0: Ya o Vehhabiliği, işte adamlar yeni bir din uydurdular. Adına Müslümanlık dediler. Müslümanlık tabii alakası söz konusu değil. Müslümanlık da söz konusu değil adamlar. Allah-u Teala hidayet nasip etsin. Peki şimdi bu dinleyicimiz dedi ki, çocuklarım böyle, torunum böyle. Ben ne yapabilirim? Anneanne veya babaanne olarak veya bir anne olarak ne yapabilirim? Yapabileceğimiz bir tek şey var. Sadaka veririz. İstiğfar okuruz. Ondan sonra da bir Fatiha, üç İhlas. Sonunda üç Salavat-ı Şerife okuruz. Eğer tam ilmihasette bir kitap varsa orada büyük alimler başlığında bir şiir var. O şiiri okuruz. Okuduğumuz Fatiha, verdiğimiz sadaka, okuduğumuz İhlas-ı Şerif ve söylediğimiz Salavat-ı Şerifelerden hasıl olan sevabı. Ya Rabbi, bu şiirde ismi geçen işte Nebi Sıddık, Selman, Kasım, Cafer, Bislami diye başlıyor o şiir. Orada 30 küsür Evliya-i Kiram'ın ismi geçiyor. Eshab-ı Kiram, Peygamber Efendimiz dahil.
1: Nübüvvet yolu büyükleri.
0: Nübüvvet yolu büyükleri diye geçiyor. Ve hani bazı yerler Sisili-i Aliye-i Nakşibendiye diye geçiyor. Ya Rabbi, okuduklarımı bu büyüklerin ruhlarına hediye ettim. Şimdi biz bunu anlatıyoruz ya, bazıları köpürüyor, buna da itiraz ediyor. Bunlar ruhlarına hediye ettim. Ya Rabbi, bundan hatırı hürmetine evlatlarıma, neslimizden gelecek olanlara hidayet nasip et. Hayırlı kimseleri karşılarına çıkar. Ya Rabbi diye dua etmeye devam edeceğiz. Dua etmeye devam edeceğiz. Bu ve Mehhabi ve Sepsis, tek kaynak Kur'an, dinini Kur'an'dan öğren diyen zındıklar da buna karşı. Bunu dinlediği zaman köpürüyor. Ne yapabilir ki o? Salak herif. Sen ne yapabilirsin? Ne yaptın bugüne kadar? Kaç kişinin cennete gitmesine vesile oldun? Tam tersi. Cehenneme gitmesine çok kimseye vesile oldun. Ama cennete götürebilecek durumun var mı? Yok. Şimdi kendin bilmiyorsun. Yani bu insanların anlamadığı nokta, papağan gibi bir şeyler sokmuşlar, zehirlenmiş, o zehirin tesiriyle böyle konuşup duruyorlar. Şimdi diyor ki, doğrudan doğruya Allah'tan iste. Hastalanınca niye doktora gidiyorum ben, ahmak adam? Değil mi? Niye gidiyorsun? Canım işte doktor. Ya doktor vesile. Eğer sen doktoru Tanrı kabul ediyorsan apı yuttun. Yani dinsiz oldun, küfre girdin, gitti. İlaçtan, ilacı Tanrı kabul ediyorsan, medeti ondan umuyorsan gene gittin. İlaç da, doktor da ve diğer aynı şekilde yani geleneksel tıp diye Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu bir sürü bitkiler var. Bunların hepsi sebeptir Mustafa Bey ya. Sebeptir. Allah-u Teala kudretini buyuruyor Ehl-i Sünnet alimler. Ne güzel yazmışlar, ne güzel anlatmışlar. Sebepler altında gizledi. Efendim benim topum var, tayyarem var, her şeyim var, ben yenerim. Allah-u Teala dinlemedikçe bir halt edemezsin. Değil mi?
1: O zaman da mühendisi Tanrı yapmış olursun.
0: Olmaz o. Olmaz o. Şimdi tarihte bakıyorsun, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam az, karşıdaki müşrikler hep çoktu. Bedir Harbi'nde 300 küsür kişi, karşıdaki 1000 kişi. Uhud'da 3000'e karşı, 3000 kişi karşısında 700 kişiydi. Şimdi Hendek Harbi'nde 10.000'e karşı işte 1000, 2000 ya 3000 kişi. Ya sayı hep az. Ama galip geldiler. Galip getiren kim? Cenab-ı Hak. Galip getiren Cenab-ı Hak. Onun için de o Selçuklu, Osmanlı sultanları dillerine pelesek edilmişler. Çok güzel yetiştirilmişler. Hatta onların işte şeyleri, filmleri TRT bir şey yaptı ya, senaryoyu doğru şey yapmış, kim hazırladıysa Allah-u Teala razı olsun kendilerine. Sultan diyor ki, biz seferle emredildik, zaferle değil. Ya sefere gitmek senin vazifen, hazırlanmak. Sen sebebi yapışıyorsun. Allah-u Teala mağlubiyet de verebilir, o ayrı mesele. Ben var ya, gideceğim, kazanıp geleceğim. Sonra batıp gidiyorsun. Öyle oldu ya, Raymond diyor ki 250 bin kişiyle gitti. Alparslan işte yuvarlak hesap böyle şişiriyorlar, 50 bin diyorlar. 50 bin, 250 bin. Oran yok. Değil mi?
1: Orantısız bir güç var.
0: Orantısız bir güç var karşında. E ne oldu? Hemen diyor için kendisi esir düştü ya. Hemen diyor için kendisi esir düştü. Yani bu ve benzeri şekilde, bunu her sahaya aynı şekilde uyguluyorsun. Mesela bizi arıyor. Efendim sizin sayenizde namaz. Hayır, bizim sayemizde kimse namaza başlamaz. Ne Osmanlı sözüyle ne Mustafa Tokuz'un sözüyle olmaz. Ha bu TGRT FM, TGRT Belgesel TV, TGRT Haber'de de yayınlanıyor Uzdura Doğru. Türkiye Gazetesi hakikaten yayınladığı kitaplar ve bunlar aynı şekilde dağıtanlar, ne bileyim anlatanlar, bunlar Allah'tan yarattığı sebeplerdir ya. Sebeplerdir. Allah Teala bir kuluna hidayet nasip ettiği zaman önüne mesela bir diyelim ki eline aldı 3-5 kitap yolda dağıtıyor. Ne geçti eline? Namaz kitabı geçti veya kıyamet ahiret kitabı geçti. Okudu. Aa dedi falan. Namaza başladı işte. O kitap sayesinde. Evet o kitap vesile oldu. O kitap değil. O kitap vesile oldu. Enver abi de vesiledir. Hüseyin Hilmi Efendi de vesiledir. Seyyid Abdülhakim Arbasi de, Seyyid Fehim Arbasi Hazretleri de, Taha Yakari Hazretleri de, Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri de, İmam Rabbani Hazretleri de, Şah-ı Nakşibet Bahattin Vâri Hazretleri de, Abdülkadir Geylani Hazretleri de, Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimiz de ve peygamberler de. Sebeptir.
1: Vesiledir.
0: Vesiledir. Allah-u Teala kudretini bu sebepler altında gizlemiştir. Sebepler altında gizlemiştir. Dolayısıyla bu adamlar yani şeyi karıştırıyor. Mankurt olmuşlar. Uyuşmuş beyinleri idrak edemiyorlar. Anlamıyorlar. Yani şeyle beyinlerin önünde bir perde hasıl oluyor. İdrak edemiyor onu. Diyor ki peygamber bir şey yaratamaz. Salak hiçbir zaman aynı şekilde ehl-i sünnet talimi, sahabe-i kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, İmam Azam İbani Hazretleri, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Ambel Hazretleri, İmam Muhammed Maturid, İmam Eşari Hazretleri yaratır demiyor ki. Abdülkadir Geylani Hazretleri veriyor demiyor ki. Onu vesile ediyor. Yani bu dört mezhep imamı da vesiledir. Allah-u Teala onlar onun için yaratmıştır. Onlar demiyor ki gelin bana. Şeyde Emir abiler anlatmışlar da Cağal ondayken bir gün birisi gelmiş. Demiş merak ettim demiş. Gazetenizi gördüm. Aynı şekilde böyle kitaplar falan dağıtıyorsunuz gördüm falan. Merak ettim. Siz demiş nesiniz ne yapıyorsunuz falan. Hatta demiş yani o gazete abonesi için şey yapanlar ben size para vereyim hemen seni abone edeyim diyorlar ya. Demiş şey de aynı şekilde para da kabul etmiyorsunuz. Yani karşında mutlaka bir şey veriyorsunuz ya kitap diyorsunuz kitap veriyorsunuz. Ama vereceksen kitap biz aynı şekilde senin adına verdiğin para kadar aynı şekilde kitap dağıtırız diyorlar. Benim demiş kafam karıştı demiş. Çünkü piyasada bir sürü dini cemaatler var. Ver ver ver gel bana gel bana ben sen ne istersen yaparım bilmem ne yaparım. Hani Almanya'dan bir dinleyicimiz demişti ya anası ölmüş ve halifesi o kadın da Almanya'daki kadın bu Türkiye'deki şeyh bozuntusu demiş annemin durumu demiş bu gece bakayım bakmış ertesi gün demiş annen cehennemle cennet arasında sıkışmış kalmış demiş çaresi şu kadar euro gönderirsen euroymuş o zaman dönmüşmüş.
1: Öbür tarafa ittiririz.
0: Euro eline geçince demiş baktım cennete geçti. Böyle sahtekarlar var. Böyle sahtekarlar var. Ve bugün mesela iskatı inkar edenler var. Adama gelin desen ki ya benim babam öldü bir 50 bin lira versem iskatı. Tabii tabii diyor. Ve alçak adam samimi olsana. Ben inanmıyorum desene. Parayı görünce aynı şekilde din hüküm değil. Hüküm olmuş bunların yaptıkları şeylerin hepsi. Dolayısıyla yani bunların yapmış olduğu veyahut da söylemiş olduğu sözlere itibar etmemek için Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını, bu da Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırladığı kitapları mutlaka okumak gerekir. İşte orada adamcağız Enver abiye demiş siz ne yaparsınız? Ne iş yaparsınız? Enver abiye gelen adama dedim ki buyurdular. Biz gel bana demiyoruz. Ya ne diyorsunuz diyor. Gel hep beraber Ehl-i Sünnet alimlerine diyoruz. Peki Ehl-i Sünnet alimleri ne diyor? Biz değiliz, biz sebebiz. Biz sadece Allah-u Teala'ya giden yolu göstermekle vazifeliyiz. Hidayeti veren Cenab-ı Hak. Sen samimi davranırsan, şey yaparsan Allah-u Teala da aynı şekilde kalbine bunu verir. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Sebeptir, vesiledir. Eğer buna uyarsa, onun için hani dinleyicimiz çocuklarından ve torunlarından çıktı. İstiğfar ve duaya devam. Kabul olan dua, yani yaydan çıkmış oku geri çevirir buyur diyor. Kabul olan da geri çevirir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kudreti sonsuzdur. Hiç ummadığın şeyde evlatlarının karşısına, torunlarının karşısına öyle birilerin çıkar ki onların hidayetine vesile olacak birilerin çıkarır ve hidayete kavuşur mu kavuşur. Ölmeden önce önemli olan bu yaptıkları ve söylediklerine tövbe edip imanla öbür tarafa gitmesi önemlidir.
1: Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, vazifemiz ışık tutmak olmalı. Arazilerin, binaların, altınların, yani dünyadaki bütün varlıkların, Allah indinde sivrisineğin kanadı kadar değeri yoktur. Olsaydı düşmanı olan kafirlere bir yudum su vermezdi. Bir handa sadece bir gece kalacak ve oraya bir daha hiç dönmeyecek olan bir yolcu, o hanın çevresindeki bahçelerin, tarlaların hepsine sahip olmak isterse, onun haline herkes güler. Sen deli misin? Hala tapuları saymakla meşgulsün. Sabahleyin zaten buradan gideceksin derler. İşte insanlar da böyledir. Dünyada kalacakları birkaç gün, birkaç gece için bin senelik yatırım yapar, bin senelik ticaretle uğraşırlar. Halbuki az zaman sonra hepsini terk edip gideceklerdir. Evet, din büyüklerinden çok zengin olanlar, ticaretle uğraşanlar vardı. Ama onlar zenginliği Allah-u Teala'nın rızasına uygun işlerde kullanmak için isterlerdi. Büyüklerden zengin bir zata sizin niyetiniz nedir? Ne için bu kadar uğraşıyorsunuz diye sorduklarında o mübarek zat şu iki maksat için uğraştığını söyler. 1. Bizi yoktan var eden, bizi her an varlıkta durduran, bizi insan yaratan, Müslüman yapan, büyüklere talebe eden, o büyükleri tanıtan Rabbime ibadet için, yani Allah için. 2. Onun kullarına iyilik etmek için. Bu zamanda çok kimse hem itikat hem amel bakımından karanlık gecede sağını solunu görmeden giden sarhoşlar gibidir. Önlerinde dere mi var, uçurum mu var, hiç farkında değiller. Ortalık çok karanlık olduğu için, yani bidatler ve küfürler her tarafa yayıldığı için, Ehl-i Sünnet alimlerinin nasihatlerini kitaplardan anlatmak suretiyle, insanların en azından gittikleri yolu, önlerindeki çukurları görecekleri kadar ışık tutmak istiyoruz. Bundan sonrasında ayağını atarken ihtiyatlı ve dikkatli mi? Yoksa yine uyur gezer gibi dikkatsiz mi davranacağını kendisi bilir. Bunu takip etmek bizim işimiz değildir. Çünkü hidayet Allah'tandır. Cenab-ı Hak bir ayet-i kerime mealinde Peygamber Efendimiz'e hitaben, "Ey Habibim, sen kimseyi zorla Müslüman yapamazsın. O benim takdirimdir." buyuruyor. İşte bizim vazifemiz sadece o karanlığa, o önünü görmeyen gözlere ışık tutmaktır. Karşımızdakinin de nasibi varsa akıl ve idrakini kullanarak kendisini uçurumlardan korur. Ehl-i Sünnet kitaplarını, doğru din bilgilerini yaymak maksadıyla yapılan hizmetler için sarf edilen paralar, yapılan bütün çalışmalar, dünyanın uzak yerlerindeki insanlara dinimizi ulaştıracak olan Ehl-i Sünnet gemisinin yakıtı gibidir. O halde bu geminin yakıtını elde etmek için uğraşan herkes bu sevaba ortaktır. Çünkü gaye herhangi bir kimseye maddi menfaat sağlamak değil, bu gemiye ne şekilde olursa olsun bir parça katkıda bulunmaktır. Bedenen çalışarak, para ve mal sarf ederek veya hiç olmazsa dua ederek yapılan katkıların hepsi çok kıymetlidir. Bu hizmetlerin karşılığının ne kadar büyük olduğu ahirette anlaşılır. Seyyid Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri, bir mücahidin cephede kılıcını şöyle bir sallaması, bir abidin yani ibadet edenin 40 sene hem de halvette ibadet etmesinden daha karlıdır. Abid sadece kendini kurtarmakla uğraşıyor. Mücahid ise insanları kurtarmakla da uğraşıyor buyurmuştur. Büyüklerimiz Allah-u Teala'nın dininden bir meseleyi birine öğretmek, anlatmak, 100 umreye bedeldir buyuruyorlar. Hadis-i şerifte de unutulmuş bir sünneti ihya edene 100 şehit sevabı vardır buyuruluyor. Ecdadımız gittikleri yerlere toprak almak için değil, Allah-u Teala'nın kelamını oradaki insanlara duyurmak için ve o insanların ahirette "Biz bilmiyorduk, biz İslamiyet'i işitmedik" dememeleri için gittiler. Bu hizmetlerde hiç kimsenin kimseye bir üstünlüğü yoktur ve olamaz. Kimin niyeti düzgün, ihlası çoksa, kim Allah için daha çok koşturur, daha çok yorulursa, o daha çok sevap kazanır. Dinimize hizmet eden mübarek bir zata, siz nasıl başarılı oldunuz, hizmetleriniz, işleriniz nasıl bu kadar büyüdü diye soran bir misafire, o mübarek zat buyurur ki, siz şimdi bizi ziyarete geldiniz, burada misafirsiniz. Ben de bu işlerde misafirim. Bir an sahiplensem, bu hizmetler durur. Zaten bir kimse bir işi sahiplendiği, ondan menfaat beklediği anda, başkaları da sahiplenmeye kalkacaktır, sonrasında da menfaat çatışması olur. Ama ben bu işin sahibi değilim denirse, orada sevgi ve güven teşekkül eder, arkasından da mutlaka başarı gelir. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Dinleyicimizin sorusu bir şey çağrıştırdı. Şimdi dinleyicimiz ağlıyor. Diyor ki, çoluk çocuğuma benim dediğimin dışında işler yapıyorlar. Torunum da aynı şekilde. Şimdi insan bazen bir şeyi tam dengeye oturtamıyoruz. Çoluk çocuğumuz da olsa işte bir şey anlatıyoruz. Bir yerden sonra iş benim dediğime dönüyor. Yani dinin dediği değil de benim dediğimi yapmıyor. Benim dediğimi işte tutmuyor falan gibi yakınmaya başlıyoruz.
1: Herkes kendi aklını beğenir ya.
0: Evet, yani o bir de kızıyoruz yani. Yani kim ben ya? Sana kötü bir şey mi söyledim? Ama ben yani.
1: Tabii.
0: Ben söyledim yani.
1: Neticede. Hazreti ben.
0: Hazreti ben olarak saygı göstermeniz lazım. Burada bir şey var, ince çizgi var. Hepimiz aynı hataya düşüyoruz çünkü.
1: Şimdi din büyükleri, daha doğrusu peygamberler aleyhissalatü vesselam, insanı en iyi tanıyan. Sonra onlar varisleri, işte din büyükleri diyoruz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam varisi olan ehl-i sünnet alimleri. Mustafa Bey, dikkat edin, ben eğitim işten geliyorum falan. Şimdi ehl-i sünnet alimleri, tasavvuf büyükleri ne yapmışlar? Şimdi ehl-i sünnet alimlerden bazıları vazife taksimi yapmışlar. Mesela fıkıhta İmam-ı Azam İbani Hazretleri, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri, itikad konusunda İmam-ı Eşari Hazretleri, Müslümanlara faydalı olmak için ayet ve hadis-i şeriflerden aynı şekilde bunları alıp tasvip edip yazmışlar. Fakat bunların kendilerinin medreseleri de var. Üniversiteler de var yani. Orada ders de veriyorlar. Yüzlerce, binlerce talebe koşuyor bunların derslerine. Ha, bu bahsettiğimiz İmam-ı Ahmet, Şeyhani, İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Züper Hazretleri gibi iştahat makamına yükselenler de var onların içerisinde. O ayrı bir mesele. Sonra dergahlarda tasavvuf büyüklerin yaptıklarına eğitim ya, ben de eğitimden geliyorum. Eğitimde neyi hedef almışlar? Kalbe dokunmayı esas almışlar.
0: Evet. Emre abinin öyle bir sözü var. Eğitim kalplere dokunmaktır. Hatta İhlas Koleji'nde falan yazıyor.
1: Tabii. Ve üst üste mesela kitaplarda yazıyor. Din büyüklerden. Lisan-ı hal, lisan-ı halden entaktır. Yani senin halin. Şimdi anne baba feryat ediyor. Amenna. Yani dinleyicimiz alınmasın. Hepimiz hatayı yapıyoruz. Hataya düştük. Ben demeye başladık. Halbuki çocuğu oturtuyoruz falan. Bak, bunları sana öğretiyorum ha. Say bakayım imamın şartlarını. Say İslam'ın şartlarını. Allah'a tanı ispatlarını say. Aferin. Tamam falan. Yetmedi. Bu kuru bilgi. Bunun kalbe girmesi lazım. Nasıl girer?
0: Çocuk onları saydı da sevdi mi?
1: Sevdi mi? Ya o muhabbet hasıl olmadı. Yani. Muhabbet hasıl olmadı. Yani gönlüne dokunmadığı müddetçe. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niye çok sevildi? Peygamber Efendimiz gönüllere dokunuyordu. Bu Çağrı filmi var ya, onun Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'den 10 bin kişiyle şeye girişi var. Girişi. Mekke'ye girişi var. Orada o zaman Mekke Kureyş Devleti'nin reisi Ebu Süfyan, imanla şereflendi, eshab-ı kiram oldu radiyallahu anh. Hanımı Hazreti Hint radiyallahu anh'a. O da aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in aynı şekilde kayınvalideleridir. Radiyallahu anh'a. Şimdi karı koca pencereden bakıyorlar. Hanıma diyor ki, diyor bunlar niyeti yağma değil diyor, bir tarafı yıkmıyorlar, şeylere girmiyor falan. Ebu Süfyan radıyallahu anh orada bir şey söylüyor. O diyor taşa toprağa söylemiyor diyor, kalplere dokunuyor. Kalplere dokunuyor. Onun hedefi o. Onun hedefi o. Varisleri de öyle. Varisleri de öyle. Kalbe girmek. O muhabbeti hasıl etmek. O muhabbet hasıl olunca senin beni geçer ondan sonra o. Mesafe kat eder. Ama kuru bilgi. Mesela din büyükleri hep söylemişler. Kuru bilgi verdiğin zaman bu bilgi kaybolabilir. Ve sadece onu bilmekle insan kurtulamayabilir. Şeyde ben o zaman Gönen Üniversite Fethi Lisesi'ndeydim. İşte Gönen'in matbu okulu açılacağında o zaman geçici olarak bize o okulun açılışının yani şeylerini oluşturmak için vazife verilmişti Milli Eğitim'den. İşte yeni yeni öğretmenler geliyor. Bir tane bir öğretmen yeni geldi falan. Tabii benden yaşça küçük falan. Benim elimde Hüseyin Hilmi Efendi'nin Rahmetullahi Aleyh Ehl-i Sünnet Yolu diye bir kitap vardı, hatırlar mısın? Küçük bir evet, kitabı. Küçük bir ben şey. Yanımda tutuyordum onu bazen. Hatta İmam Azam Ruhani radıyallahu anh Hazretleri'nin hayatta uzun uzun anlatılıyor. Ben çocuklara ödev verdiğim zaman o kitaptan da dedim isterseniz buradan da istifade edebilirsiniz diye. Bizde mezun olan o zaman bir çocuk vardı. Onun bir dükkanı vardı böyle kitapçıdan tutup bulamazlar. O getiriyordu dağıtıyordu falan. Bu yeni gelen öğretmen coğrafyacı mıydı neydi falan gördü elimde. Aa dedi ben bu kitabı okudum dedi istersen istediğin yerden sor dedi. Allah Allah dedim tam ahman teki ya. Ama kendisine namaz diye zor hiçbir şey çıkıyor. Bir şey olmamış yani. Bir şey olmamış. E şimdi Ersel efendim Arapça biliyor musun? E bilmiyor. E namaz kılıyorum diye niye sormuyor sen? Arapçayı bilse bile unutabilir. Başka bir dil de unutabilir. Ya Alzheimer olunca Türkçesini de unutuyor. Hatta bir şey oldu ya yakın zamanda birkaç aylık bir hadise ya. Adam uzun süre Danimarka'da kalmış. Danimarkacayı öğrenmiş falan. Bir hastalık geçirmiş. Hastalığı geçir Türkçeyi unutmuş. Yok. Değil mi? Evet. Gazetelere geçtiydi adam. Tabii. Gazetelere geçtiydi. Dolayısıyla o bilgiler yok olur ama kalpteki sevgi yok olmaz. Hatta Emel abiler de anlatırlardı. Yani öyle yaşayın ki, öyle söyleyin ki mesela Emel abiler kolejde öğretmendi ama kolejde mezun olan öğrencilerin hemen hemen hepsi yani bu yolu tanısın veya tanımasın Emel abiyi seviyor. Mesela iş sahibi olmuştur gidiyor. Ah diyor Emel Ören Bey bizim işte biyoloji hocamızdı. Bize derse gelirdi falan.
2: Unutamıyoruz.
1: Unutamıyoruz. Mesela bir hadisesi hemen hatırıma geldi. Bir gün Emel abiler şey yaparken söyleyiver yazılı yaparken bakmış öğrencinin birisi kopya çekiyor. İkisi de yan yana var. Kopya çekiyor. Ya şimdi çocuk alsa o kadar sınıfın içerisinde çocuk mahcup olacak. Almasa başkaları da görüyor falan.
2: Adaletsizlik olacak.
1: Adaletsizlik olacak. Yazılı bitmiş kağıtları toplamış. Çocuklar demiş. Ben demiş gönlüme demiş sinmedi bu yazılı. Kağıtları yırtmış. Bunu yırtıyorum haftaya tekrar yazı yapacağım. Herkes çıkıyor. O kopya çeken öğrenci gelmiş. Anlamış yani kendisi kopya çektiğini. Demiş efendim ben anladım. Beni mahcup etmemek için demiş şeyi iptal ettiniz.
2: Yazılıyı.
1: Yazılıyı iptal ettiniz. Hatta şeyde o işte kolejde öğretmendi. Müdür bir gün çağırmış. Ya demiş o 1970 zamanları yani şeylere kadar indiydi söyleyiver.
2: Anarşik
1: olaylara kadar anarşik olaylara indi. Yani sınıfa giremiyorsun şey yapıyorsun falan. Müdür çağırmış demiş ya demiş orada diğer öğretmenler de var. Onlar demişler ya biz de bir sopayla giriyoruz yani kendimizi korumak için. Yani bir dönemdeyiz. Ama senin sınıfta ne bağırış var ne çağırış var ve herkes de seni seviyor demiş. Bunu nasıl yapıyorsun? Emel abiler buyurmuşlar ki benim yaptığımı siz yapamazsınız. Çünkü ben gelince sınıfa diyorum ki benden bir kere o zaman 10 üzerinden net veriliyor. 5. Tabii üstünü çalışırsanız şey yaparsın 5 kesin. Demiş ben demiş biraz biyoloji anlatacağım. Biraz böyle aynı şekilde tabii dini mevzulara hocamız öyle şey yapalım. Sohbetim geçeceğiz biliyorsunlar. Sonra hiçbir çocuğu da kırmıyor. Hiçbir çocuğu da şey yapmıyor. Demiş ayrı fikirde olabilirsiniz. Benim düşündüğüm gibi düşünmeyebilirsiniz. Fikriniz ayrıdır. Siyasi görüşünüz farklıdır. Beni ilgilendirmez onlar demiş. Ama ben de size Allah Teala yarattığı insan gözüyle bakıyorum. Öyle muamele oturup sohbet edeceğiz. Biraz bir öyle şey anlatacağız falan filan.
2: Ve not endişesi de yok çocukların.
1: Not endişesi de yok. Çocuklar seviyor. Seviyor. Şimdi hocamız daha doğrusu hepimizin Hüseyin Hilmi Efendi Ahmetullah Ali Vefa Lisesi'nde bir şey varmış söyleyiver. Bir sınıf ki Yani hep diğer liselerde atılanların toplandığı bir sınıf. Kimya hocası dayanamamış.
2: İpini koparan oraya gelmiş.
1: Evet. Şimdi müdür duymuş şeyi, Hüseyin Hilmi Efendi'ye rahmetullahi aleyh, demiş efendim böyle böyle bir sınıf var, böyle böyle bir durum var, yani kimya kimse dayanamadı, çekti gitti, yani boş geçmesini de istemiyoruz, hani gelebilir misin kimya derslerine, hay hay görüyorlar, mübarekleri giriyor sınıfa, sınıfı anlatıyorlar tabii. Kendi de o sıralarda geçtiği için öndeki sıraya ayağını uzatmış böyle, hiç kimse kıpırdamıyor. Mübarekler sınıfa girmiş. Yani biri girdi mi girmedi mi yok. Öyle bir şey de yok. Ondan sonra şöyle bir nazar ediyorlar. Bir tanesini diyor ki kardeşim siz buyuruyorlar. Oğlan diyor ki ben mi babalık diyor. Evet diyor kardeşim siz. Siz. Benim dersimde bu sınıfın mümessili sizsiniz. Başkanım. Ama birden bir başkanlık gelince... Adam ayağını çekmiş, sınıfın en belalısıymış. Tabii o şöyle bir bakmış, bütün sıralar toplanmışlar, ona bakıyorlar da bu ses çıkarınca sınıfça çiç yok. İlk ders. Başlamışlar aynı şekilde dini konularda anlatıyorlar. Bir taraftan kimya, bir taraftan ayrıca dini konularda anlatıyorlar. Bakmış sınıftan ses çıkmıyor. Müdür de ikide bir geliyor kapıya, ses seda çıkmıyor. Bir sefer çok endişelenmiş.
2: Hocayı rehin mi aldılar?
1: Zil çalmış. Ya demiş Allah korusun demiş ya demiş. Yani Hüseyin Hilmi Bey'e böyle ricada bulunmuştuk. Ya acaba demiş öldürdüler ne yaptılar falan filan. En sonunda neyse kapı çalınıyor falan. Bakıyor ki çocuklar böyle hepsi böyle.
2: Helva gibi olmuş.
1: Helva gibi olmuşlar. E tabi o farklı bir şey. Gönüle dokunmak. Evet, bütün mesele evet. O. Son dinleyenimiz de babamdan kalan arsayı diyor. Erkek kardeşimle eşit alabilir miyiz? Helallik dilerse
2: benim olsun. İhtiyacım var diyor.
1: Benim ihtiyacım var. Açıkça söylesin. Zaten devlet eşit pay ediyor. İşte diyor, evde alacağız diyor. Bir de anneme verilen diyor. Devletin vermiş olduğu şeyler. Hani kardeşlerim diyor bana verseler. Eğer rızaları olursa hediye ederlerse hiçbir problem olmaz.
2: Konu kardeşleriyle halledecek.
1: Tabi.
2: Efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
2: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Kur'an Kart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Bulaşıkları yıkarken üzerinde yiyecek artıkları ya da lekeler görüyorsanız dikkat. Makinenin içinde kalan artıklar bulaşıkların temizlenmesine engel olabilir. Tıpkı bulaşıklar gibi makinenin kendisi de bazen temizlenmeye ihtiyaç duyar. Bulaşık makinesinin deterjan gözü, filtreleri ve pervanelerini 3 ayda bir temizlemek makinenin ömrünü uzatır, bulaşıklarınızın daha temiz yıkanmasını sağlar. 2 kaşık limon tuzu, 2 kaşık beyaz sirkeyi bir kapta karıştırın. Bulaşık makinesinin içine dökün ve bulaşık makinesini sıcak su ayarında çalıştırın. Güzelce durulansın. Makineniz tertemiz olacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.
1: TGRT FM Haber.

0: TGT Haber'den mutlu günler, iyi haftalar diliyoruz. Gün ortasıyla karşınızdayız değerli izleyiciler. Yeni haftanın ilk gününde de yoğun gündemi takip ediyoruz. Her zaman olduğu gibi detaylara geçmeden önce başlıklarımıza kısaca bir göz atalım. Kabine toplantısı gerçekleşecek bugün. Elbette gündemde önemli başlıklar var. Birazdan kabinenin gündemine dair detayları sizlerle paylaşıyor olacağız. Ahbap soruşturmasında operasyon dalgası devam ediyor. Beşinci dalga operasyonu gerçekleşti. Kimler var bu beşinci dalga operasyonu içinde? Birazdan muhabirimiz Hanifi Bayar bizlerle paylaşacak. MİT yöneticisiydi Kaşif Kozinoğlu. Kalp krizi geçirerek öldüğü raporlara geçmişti ama yeniden açıldı o dosya. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne dair yeni süreci, neden ölmüştü, iddialar nelerdi? Birazdan detaylarıyla gün ortasında sizlerle paylaşıyor olacağız. Ve Gülistan 9 soruşturması, dün yansıdı önemli açıklamalar. Umut Altaş'ı sorguladı FBI. Sayfa sayfa yansıyan ifadeler var. Umut Altaş orada neler söyledi? Cinayete dair çok önemli açıklamalar vardı. Birazdan gün ortasında o başlığa ilişkin de detayları aktarıyor olacağız. Hemen gün ortasına başlayalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara İkinoğlu Baro'nun düzenlediği adli yıl açılış programında konuştu. Yargı bağımsızlığı mesajı verdi Gürlek. Hukuk önünde herkes eşittir dedi. Bakan Gürlek'in gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
1: Şüphesiz güçlü Türkiye'nin üzerinde yükseleceği en sağlam zemin adalet ve hukuk güvenliğidir. Hukuk karşısında herkes eşittir. Hiçbir kimse kanunların yaptırımından muaf olamaz. Adalet herkese lazım olan can suyudur. Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez. Toplum vicdanı buna asla müdahale etmeyeceği gibi Türk yargısı da bu konuda tavizsiz bir biçimde görevini icra etmeye devam edecektir. Ülke ve millet olarak büyük bedeller ödedik. Geçmişten bugüne kronikleşen milletimizin kalkınmasının, huzurunun ve güvenliğin ayağında bir pranga haline getirilen terör belasından kurtulduk. Bu tehdidi kalıcı olarak ortadan kaldırılması konusunda da son derece kararlıyız. Bütün bu tecrübeler devletimizin kurumları ile toplumumuzun bütün kesimler arasında birlik ve dayanışmanın taşıdığı hayati önemi açıkça göstermektedir.
0: Evet, Ahbap soruşturmasında 5. dalga operasyonu düzenlendi dedik sevgili izleyiciler. 20 ilde 53 gözaltı kararı var. Bir diğer önemli soruşturma, o da az önce aktardık. Silivri cezaevinde 2011 yılında yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin 11 cezaevi görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. İşte bu iki soruşturmanın detaylarını muhabirimiz Hanifi Bayar bizlerle paylaşacak. Hanifi.
2: Gülden Kaleçik, bugünün iki önemli adliye gelişmesi var. O gelişmelerden birisi Ahbap Derneği'nin yönelik soruşturmada 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve soruşturmanın detayları da oldukça dikkat çekici. Bir diğer dikkat çeken konu ise Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde 2011 yılında şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verilmişti. O dosya yeniden açıldı. Gelişmeleri ele alacağız bizler de. Ahbap Derneği soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Temmuz ayında başlamıştı ve derneğin kurucusu, başkanı, sanatçı Haluk Levent gözaltına alınmış, çıkartılmış olduğu suç ceza hakimliğince tutuklanmıştı. İlk operasyonun ardından bizler tam 4 dalga operasyonu gördük ve şu ana kadar Ahbap Derneği soruşturmasında toplam 35 şüpheli tutuklu bulunuyor. Tutuklu bulunanlar arasında derneğin kurucusu ve başkanlığını da üstlenen Haluk Levent ile birlikte sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur da yer alıyordu. Peki 5. dalga operasyonunda neler oldu ve soruşturmada yeni bir boyuta geçildi. Soruşturmanın temel konusu 6 Şubat depremleri sonrasında Ahbap Derneği'nin toplamış olduğu bağışların nereye gittiği sorusuydu ki zaten bu soruşturma ilk başladığı andan itibaren kamuoyunda şu soru akıllarda oluştu. bizler deprem döneminde bağışlarımızı Ahbap Derneği'ne yapmıştık. O bağışlar nereye gitti sorusu akıllarda oluşmuştu. İşte tam da bu soruya cevap bulabilmek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmadaki 5. dalga ayağını bu kısma ayırdı. İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, dernek kayıtları, banka hareketleri ve yeni ifadeler incelendi. İzmit'teki derneğe ait depoda yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ve çeşitli yardım malzemelerinin kullanılmadan çürümeye terk edildiği tespit edildi. Derneğe ait Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir depo olduğu tespit edildi ve bu depoda maalesef o dönem ihtiyaç olan çadırların kullanılmadan kaderine terk edildiği ortaya çıktı. Şimdi bu nokta çok önemli. 6 Şubat depremlerini yaşadığımız o günden 31 Aralık 2023 tarihine kadar 4,3 milyar TL bağış toplandı ve bu bağışın 4,2 milyar TL'si harcandı dernek tarafından. Derneğin kendi hesapları arasında çok sayıda para transferi yapıldığı, bu işlemlerin olağan yardım akışına uygun olmadığı değerlendirildi. Toplanan bağışların 950 milyon TL'sinin nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birisinin tek seferde 500 milyon TL olduğu belirlendi. Toplanan yardım parasından 950 milyon TL'si nakit olarak çekildi ve o çekilen nakit olarak bağış nereye gitti bilinmiyor. İşte bu araştırılıyor. Yaklaşık 2 milyar TL'den fazla paranın konut ve okul projelerinde kullanıldığı belirlendi. Burada da şöyle bir şey var. Yapılan bu projelerin sayı ve nitelikleri dikkate alındığında 2 milyar TL'nin çok olduğuna dikkat çekiyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Bununla ilgili de bir bilirkişi raporu istendi. 1 milyar TL'den fazla tutarın mal ve hizmet alımlarında kullanıldığı, bu harcamaların da ikinci bir bilirkişi heyeti tarafından incelendiği dikkat çekiyor. 53 isim hakkında gözaltı kararı verildi ve 47 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği soruşturması 5. dalga operasyonunda. Bizlerin elinde 2 adli gündem bulunuyor demiştik. O gündemlerden birisi olan Ahbap Derneği soruşturmasındaki detayları sizlerle paylaştık. Bir diğer dikkat çeken konu ise 2011 yılına kadar uzanıyor. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü. Eski MİT personeli Kaşif Kozinoğlu Silivri cezaevinde tutuklu bulunuyordu. Ergenekon kumpas davasında bir mahkemede konuşacaktı, dinlenecekti kendisi. Artık çok az bir gün kalmıştı. Ancak cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. 12 Kasım 2011 yılında kalp damar rahatsızlığı olarak kayıtlara geçti bu ölüm. Ancak bu ölüm yıllar sonra şüpheli bulundu. Dosya yeniden açıldı. Olay tarihinde, yani Kasım 2011'de cezaevinde görev yapan 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 10 isim gözaltına alındı. Bir isim ise yurt dışında firari konumda olduğu tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gülek bu konuyla ilgili yaptığı paylaşımda firari olan o kişinin FETÖ bağlantısı olabileceğinin üstünde durdu. Bu konuda altını çizmiş oldu. Dosyada Kozinoğlu'nun daha önce kırık kalp sendromu geçirdiğine ilişkin kendi anlatımı olduğu söylendi. Ve yine olay günü görev yapan bazı cezaevi personeli ile sağlık görevlileri ve otopsi raporunu hazırlayan doktorlar yönünden ihmal bulunmadığı da yeniden araştırılacak. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin dosya yeniden açıldı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı tarafından o dosya gün içerisinde yeni gelişmeler olduğunda, hem Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili hem Kozinoğlu dosyası ile ilgili yeni gelişmeler olduğunda bizler yine bu ekranlarda anlatmayı sürdüreceğiz. İki dosyanın da takipçisiyiz diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Hanifi Bayar'a aktardıkları için. Sayın seyirciler, kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda ele alınacak başlıkları öğrenmek üzere Ankara'ya dönelim. Muhabirimiz Merve Şahin Poyraz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden karşımızda. Merve, kolay gelsin, iyi haftalar. Nedir detaylar, senden dinleyelim.
3: İyi haftalar Gülden Kalecik Demirtaş. Sizin de belirttiğiniz gibi kabine toplantısı bugün saatler 15.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir kez daha toplanmış olacak. Yaklaşık iki haftalık aranın ardından gerçekleştirilecek kabine toplantısı. Hatırlanacağı üzere bir önceki toplantı Ahlat'ta gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt zaferi için bulunduğu o noktadaydı. Bugün ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başkent Ankara'da yapılacak o kritik toplantı. Gündemde ise oldukça önemli başlıklar var şüphesiz ki iç ve dış gelişmelere yönelik birçok konu başlığı ele alınacak kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmayları tarafından. En önemli başlığı ise terörsüz Türkiye süreci oluşturuyor ve bu noktada koordinasyon kurulunun çalışmaları meclisteki oluşturulacak komisyon için atılabilecek adımlar masada olacak. Yine istihbarat raporları üzerinden de sahadaki son durum analiz edilmiş olacak ve yol haritası da değerlendirilmiş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan atılacak adımları bugün bir kez daha kurmaylarıyla değerlendirmiş, ele almış olacak. Kabinenin önemli başlıklarından birisini de ekonomi oluşturacak. Hatırlanacağı üzere dün Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası orta vadeli program açıklanmıştı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından. Orta vadeli programın kapsamı da değerlendirilecek konular arasında fiyat istikrarının sağlanması için atılabilecek ek adımlarda yine istişare edilecek konular arasında yer alacak. Yine İran ve ABD arasında devam eden gerginlik son dönemlerde oldukça yükselmişti. Kabine toplantısında yine gündemde olacak konular arasında. Türkiye yakından takip ediyor iki ülkenin arasındaki süreci ve tabii ki bölgeye yansımalarını. Yine son durum ele alınacak ve atılabilecek adımlarda değerlendirilmiş olacak. Ve Gazze başlığı, Türkiye Gazze'de yapılan saldırıları ilk günden beri yakından takip ediyor. Bu saldırıların ve savaşın durdurulabilmesi için de çok sayıda diplomatik temas gerçekleştirildi. Gerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gerekse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı bu temaslar. Bugün de yine Gazze'deki son durum ele alınacak. Bölgeye insani yardımların ulaştırılabilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek ve Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının devreye girmesi için de atılacak adımlar ele alınmış olacak. Saatler 15.30'u gösterdiğinde toplantının başlamasını bizler bekliyoruz. Toplantının ardındansa her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısında olacak. Alınan kararları bizzat kendisi duyurmuş olacak. Millete sesleniş konuşmasında takip ediyor ve aktarır olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım. Peki.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
4: Reklamları dinlediniz.
10: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16, çok affedersiniz, 12-13 dakika geçiyor. Bugün 7 Eylül 2026 Pazartesi, haftanın ilk günü sizlerle birlikteyiz. Efendim, ben Ataullah Arvas, Ömer Sasonlu var efendim bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Ve Kurmay Albay Ziya Burcuoğlu, emekli Kurmay Albay Ziya Burcuoğlu stüdyoda konuğum. Şimdi emekliliği söylemek lazım.
11: Evet, emekli yani, canım.
10: Nereden yani çıktı şimdi bir Kurmay Albay'ın gidip stüdyoda efendim konuşması, siyaset çok yapması, politika yapması değil mi efendim? Olmaz öyle bir şey. Çok geride kaldı bunlar. Evet. Şimdi tam onu konuşurken hakikaten şimdi askerin politikaya bulaşmaması yıllar oldu. Epey oldu. Çok da güzel oldu. Evet. Bilhassa FETÖ'den sonra oldu. Bu arada FETÖ derken böyle politika yapan, devlet işlerine çok meraklı hacılar hocalar da çıktı. Hocalar da çıktı. Biraz onları konuşalım komutanım. Vallahi gelmişken Türkiye'de herkes görevini yaparsa değil mi? Birisi diğerinin görevini alanına bulaşmazsa ne güzel olur. Buradan başlayalım efendim. Sonra faili meçhullere gideceğiz. Geçen hafta oradan.
11: Şimdi Ata Bey, ben geçen hafta bir kontrolden geçtim bir şehir hastanesinde İstanbul'da. İlk defa görüyorum. Şaşırdım kaldım. Yani şehir hastanesinin büyüklüğünü, genişliğini, kalabalıklığını, hatta öyle ki ürkütücü bir kalabalık var. Fakat hiçbir devlet hastanesi gibi değil. Zamanında artık millet alışmış veya alıştırmışlar randevu sistemi
10: oturmuşlar.
11: Dolayısıyla bütün servislerde bütün işler böyle tıkır tıkır gidiyor. O kalabalığı görünce ürküyorsunuz. Eyvah, burada şimdi saatlerce bekleriz vesaire. Hiç de böyle bir bekleme olmuyor. Bunu gördüm. Çok şaşırdım aynı zamanda.
10: Mütehassıs da oldunuz.
11: Evet. Onun için yani ondan bir nebze bahsetmek istedim.
10: Vallahi hayırlı olsun.
11: Yani öyle ki bakın bir araç problemi yok. Araç park yeri var. 4-5 kat yeteri kadar ücretsiz. Efendim, sonra otopark yani en önemlisi de hastane yeni, cihazlar da yeni. Tabii. Yeni modern cihazlarla birçok kontrol seviyesi, kalitesi
10: yükselmiş. İvedilikle
11: yani,
10: yapılıyor.
11: Birçok özel hastaneyi 2-3 defa katlamış yani. Yani bu belki bu dönem yapılan hizmetler içinde sağlık hizmetinin en önemlisi bu. Çünkü İstanbul, Türkiye'de bildiğim kadarıyla 15-16 yerde bu şehir hastaneleri
10: var. Büyük devlet şehir hastaneleri var. Yapılmaya
11: bunlar
10: da devam ediyor.
11: Abi. Ve herkes de memnun. Gördüm, yaşadım.
10: Olmaya cihanda için sağlık değil mi efendim?
11: Aynen öyle.
10: Olmaya yani, cihanda devlet bir nefes sıhhat gibi demişler. Sağlık aynen. Önemli.
11: Yani bütün Türkiye'de 86 milyon insanın gurur duyacağı bir hastane.
10: Evet.
11: Şehir hastaneleri.
10: Tabii.
11: İfade ettiğim gibi özel hastaneleri bir iki kat öne geçmiş.
10: Evet. Bildiğim bir özel hastane var. Oradan şaşmıyorum. Hakikaten işlerimi çok çabuk tak tak tak. Çünkü çok korktuk o devlet hastanelerinden.
11: Evet.
10: Şimdi yavaş yavaş yerine oturdu. Ben Türkiye Hastanesi'ne gidiyorum.
11: Evet.
10: Benim işim, ben bekleyemem çünkü. Hakikaten doğru. Beklemiyorum. Takır takır takır ama maşallah buralarda da artık sistem kurulmuş. Peki efendim.
11: Yani bir de bu hastanenin açılırken belediyenin yol yapması gerekirken yol yapmaması da gündeme geldi.
10: Ne yaptılar
11: ki
10: canım?
11: Devlet yaptı.
10: Maalesef.
11: Evet. Yani böylelikle geçen haftaki benim başımdan geçen bir
10: olayı da anlattım.
11: Olaydı.
10: Memnun onu, kalmanız çok önemli.
11: Evet.
10: Tabii.
11: Çok onu bir dinleyicilerimize duyurayım dedim gerçekten. Evet. Ama biliniyor.
10: Tabii.
11: Çünkü her geçen gün rağbet artıyor.
10: Tabii ki.
11: Çünkü herkes memnun.
10: Memnun.
11: Cihazlar yeni, personel iyi muamele ediyor. Özel hastane gibi.
10: Peki efendim. Buyursunlar
11: şimdi,
10: efendim.
11: Ata Bey, bir de bugünlerde bizim Türkiye'nin etrafında bu ateş çemberi diyorlar ya, dış politika ile ilgili bir iki hususu arz etmek istiyorum. Birincisi nedir efendim? Terörsüz Türkiye. Bunun üzerinde çalışılıyor. Efendim son günlerde gerçi biraz tekleme yapılsa da ama gidiyor.
10: Evet.
11: Yani çünkü terörsüz Türkiye'ye kim karşı Ata Bey? Ta bunu çıktığından beri söyledik, İsrail. Bu İsrail, Mossad bunu baltalamak için her şeyi kullanıyor.
10: Çünkü şimdi Avrupa'da, Amerika'da da Kürt konferansları var.
11: Evet, onları orada, da kullanıyor.
10: Tabii tabii, onları kullanıyor, dernekleri kullanıyorlar.
11: Hepsinin arkasında
10: zaten İsrail ile onlar İsrail, evet, beraber düzenledikleri bir Kürt konferansları yani, serisi var.
11: Şey, bu terörsüz Türkiye'yi sabote etmek için her türlü imkanı, her türlü vasıtayı kullanıyorlar. Evet. Ve bunda Mossad, İsrail başı çekiyor.
10: Kürtler bunu artık çocuklarının ölmesini istemiyorlar. Evet. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aynen artık öyle, evlatlarının ölmesini, aynen, vefat etmesini, şehit olmasını evet, istemiyor. Bu bir devlet projesi ve aynı zamanda vatandaş projesi. Aynen. Vatandaş şey yapıyor, Veni baskılıyor bakın, bunu.
11: 86 milyon bunu destekliyor evet, aşağı yukarı.
10: Evet.
11: %99 destekliyor. Çünkü herkesin
10: bitsin
11: menfaati, herkesin rahat, huzur içerisinde yaşamasını
10: maddi,
11: sağlayacak.
10: Maddi manevi evet, şeyi var efendim, aynen faydası öyle, var memleket için.
11: Evet. Şimdi Ata Bey, bu iç meseleyle ilgili, iç cepheyle ilgili bir konuydu. Bir de bizim hemen hem kuzeyimizde hem güneyimizde, güneydoğumuzda ne var? Efendim, Ukrayna-Rusya savaşı var.
10: Evet.
11: Bir de Amerika-İran savaşı var. Bunlar da bizi doğrudan ilgilendiriyor. Şimdi bunlardan Ukrayna-Rusya savaşı her geçen gün derinleşiyor.
10: Tabii.
11: Ve tuhaflaşıyor da. Şöyle tuhaflaşıyor. Şimdi bugünkü gazetelerde de çıktı. Trump, Amerikan Başkanı Trump özel temsilcisini ve damadını Putin'e gönderdi. Sonra da Kiev'e gönderdi. Gittiler. Bir an önce o da tabii seçimlere dikkat alarak bu Ukrayna-Rusya savaşını bitirmeye çalışıyor. Ama bir de bir tenakuz var. Avrupa, başta İngiltere olmak üzere, Almanya ve Fransa bu savaşı devamlı körüklüyorlar.
10: Evet.
11: Hele bunun başını İngiltere çekiyor. Yani bu Zelenski'yi de kullanarak özellikle İngiltere başından beri bu Ukrayna Rusya savaşı çıktığından beri İngiltere hep bu savaşa körükledi. Ve barış olmak üzereyken bunu önledi. Hatta o zamanki İngiltere Başbakanı hemen Kiev'e giderek efendim Zelenski'yi
10: ikna ettiler.
11: İkna etti. Yoksa barış oluyordu. Şimdi böyle bir durum var. Yani bu Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta
10: aslında
11: yani
10: Avrupa Amerika, Rusya arasında bir savaş bu.
11: Efendim.
10: Rusya ile Amerika Avrupa arasında bir savaş aslında ama
11: öyle gözüküyor.
10: Örtülü savaş bu.
11: Evet.
10: Ama yarın öbür gün Rusya'nın hedefinde mesela Avrupa olabilir ki bunun farkına vardılar. Hemen CIA başkanı oraya gitti.
11: Aynen öyle. Bakın şimdi mesela İngiltere, Almanya mesela geçen haftaki bir açıklamayla resmen adeta Rusya'yı düşman ilan etti.
10: Evet.
11: Halbuki Almanya Avrupa ülkeleri içerisinde Rusya'yla en iyi ilişkisi olan bir ülkeydi. Hı. Niye? Enerji bağlantısı olması dolayısıyla.
10: Tabii.
11: Menfaatleri onu gerektiriyordu. Ama şimdi görüyoruz ki İngiltere, Almanya

0: gelişme var. Ukrayna Rusya arasındaki savaşta böyle bir çelişki de var ama bizi bu yönüyle ilgilendiriyor. Onun için bunu arz etmeye çalıştım. Buna mukabil esas Amerika ile İran arasındaki olay, bakın bu da her geçen gün genişleme ve derinliğine doğru gidiyor. Çünkü Amerika her taarruzunda karşılığını alıyor. İran hemen cevap veriyor. Nasıl cevap veriyor? İşte Amerika'nın Körfez üstelerindeki, işte Küveyt'te, efendim Bahreyn'de, Irak ve Ürdün'deki üstlerini bombalıyor.
1: Evet.
0: Doğrudan doğruya Amerika'ya. Şimdi böyle bir durum var ve Amerika bu işten tedirgin olmaya başladı. Hatta yani basına da intikal etti. Yani taktik nükleer silah kullanma emareleri oluştu. Bu çok önemli. Yani böyle bir durum olursa Amerika efendim İran'a karşı böyle bir silah tahditli de olsa, kısıtlı da olsa kullansa, buna hemen Rusya karşılık verecektir. Nerede? Ukrayna'da. Yani dolayısıyla bunlar bizim komşumuz, bizim
1: bizim bölgemizde,
0: bölgemizde cereyan eden ve bizi doğrudan ilgilendiren konular. Ama bu konuyla ilgili yani hükümetten yahut da Devlet Bahçeli'den başka ilgilenen yok. Halbuki bugün Türkiye'nin birinci şeysi, problemi bununla meşgul olması gerekiyor.
1: En fazla
0: gerekir.
1: Türkiye ilgileniyor zaten. Çünkü, Ukrayna, Rusya arasında ve bizi, ABD ve İran arasında. Çünkü bölgesinde huzur istiyor.
0: Çünkü
1: savaşlar istemiyor.
0: Türkiye'nin de burada başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, ki öyle görülmüştü bu Ukrayna-Rus savaşının başlangıcında İstanbul Konferansı'nda. Şimdi bütün gözler orada. Yani evet. Türkiye'nin üzerinde bu barışta bir arabuluculuk görevini yürütür.
1: Taraf çok çok çeşitli taraf var. Çok güçlü taraflar var.
0: Aynen öyle.
1: Evet. İran'ın Türkiye arzusunu da dile getirmesi çok kıymetli. Çok önemliydi tabii. Bakalım ne olacak efendim. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet. Efendim şimdi.
0: Şimdi de hani bu çevremizde çok yakın tehditler var.
1: Var.
0: Onun için bunu gündeme getirdim. Şimdi Ata Bey, siz bahsettiniz, bu faili meçhuller gündeme geldi. Biliyorsunuz 90'lı yıllarda bu faili meçhuller çok olmuştu. Neydi? Evet. İşte Uğur Mumcu olayı var. Efendim merhum Cumhurbaşkanı o zaman Özal'ın vefatı var. Efendim o zamanki Eşref Bitlis Jandarma Genel Komutanı, onun uçağının düşürülmesi var. Adnan Kahveci var. Fahriye Uçuk. Birçok olaylar var.
1: İsim var.
0: Yani maalesef. Bunlar şimdi gündeme gelmeye başladı. Bunları açığa çıkarmaya başladılar. Efendim biliyorsunuz 90'lı yıllardaki bu faili meçhullerin arkasında CIA, Mossad ve bir de Gladio dedikleri bir bizde özel art de
1: yapı
0: deniyor.
1: Var.
0: Böyle bir yapı olduğu ortaya çıktı.
1: Şimdi Kozinoğlu'nun da bir gardiyan tarafından katledildiği ciddi şüphesi var.
0: Aynen.
1: Cezaevinde.
0: Yani yani bu faili meçhullerin en yenisi de bu Deniz Olgun olayı var. O da ortaya çıktı.
1: Orada
0: o da
1: doktoru dudaklandı.
0: Evet.
1: Öbür tarafta Gülistan Doku'nun da efendim katili belli oldu.
0: Evet,
1: çok
0: aynen,
1: ilginç.
0: Evet.
1: Yani tanık oradaki o şey vuruş esnasında, o kızı katletme esnasında, ki çocuk, gören çocuk, valinin onu öldürdü. Vali de setretti ya da toprağa gömdü. Hatta
0: böyle
1: mevkii de
0: verdim.
1: Söylüyor yani Pertek yolu

0: üzerinde bir yerde diyor. Evet. Çok ilginç. Evet.
1: Aynen öyle. Bu Deniz Olgun Kürük Çetesi'ninki de öyle. Yani ölümü geç bildirmeleri, 8 saat sonra haber vermeleri, adli raporun şüphesi, bir de bu olaydan sonra FETÖ'cülerin olaya
0: dahil olmaları.
1: Dahil olmaları.
0: Demin bu dediniz ya, bazı istihbarat örgütlerini verdiniz.
1: Evet.
0: Demek ki beraber çalışıyorlar.
1: Aynen öyle.
0: Tabii.
1: Yani zaten belliydi. Çünkü istihbarat örgütleri, hele FETÖ gibi bir aparatı bırakmazlar. Onun yerine bir başkasını kullanırlar. Aynı usulde.
0: Tabii.
1: Aynı. Ve bu böyle gerçekleşmiş. Tabii. Onu devam ettirdiler.
0: Tabiat dikkat boşluğu edin, kabul etmiyor.
1: 10 sene geçtiği halde bu 15 Temmuz, ki bakın her hafta asır gecesi, bir asırlık gece diye yarı dizgi bir yayınlanıyor TRT'de. Bunu seyredince bunu daha iyi anlıyorsunuz yani.
0: Evet.
1: Yani bu olayları, dolayısıyla şimdi faili mesela Özal merhum Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanının, ki kendisi efendim bypass olmuş ameliyatlı birisi, Cumhurbaşkanlığı köşkünde doktor yok, ambulans yok. Olacak iş değil. Yani evet, bunlar sonra ortaya çıkıyor. Sonra olay olduktan sonra o görevli olan 3-4 kişi yurt dışına gönderiliyor veya kaçıyor. Dikkat edin. Yani sonra biliyorsunuz seneler sonra Fethi Kabir diyorlar açıldı. Zehir çıktı. Bunu açıkladılar yani. Ama bir noktaya kadar geldi, öyle durdu.
0: Yo, durmak yok.
1: Evet.
0: Yani şimdi onun, her şey ortada.
1: Şimdi oğlu tekrar Fethi Kabir'den bahsetmeye başladı.
0: Evet. Hayır, kabri açıldı. Kabri açıldı, doneler alındı Deniz Olgun'un.
1: Evet.
0: O şey tamam, doktor da şimdi üç maymunu oynuyor. Hatırlamıyorum, bilmiyorum.
1: Evet.
0: Görmedim, birkaç defa muayene etmiştim gibi oynamaya başladı ama telefon görüşmeleri var, mesajlaşmaları var. A semtinden otururken B semtinde oturuyordum ben o vakit. Bilmiyorum niye öyle gösterdi telefon diye ısrar ediyor doktor. Evet efendim.
1: Şimdi bakın Uğur Mumcu olayı mesela, o
0: bu
1: da
0: çok önemli mesela.
1: Geldi.
0: Evet.
1: Şimdi tekrar 30 küsur yıl, 33 yıl önce bu olay oldu.
0: Evet.
1: Şimdi tekrar gündeme geldi. Bu Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhun Mumcu, 28 Şubat sürecine zemin hazırlayan bu suikastın arkasında İsrail olduğunu söyledi. Bakın önemli. Daha doğrusu Mossad'la olan bağlantıyı da ilk defa efendim emekli Kor General Erdoğan Karakuş açıklamıştı. Bunu birkaç defa
0: söyledi, açıkladı.
1: Ve öyle ki tetikçilere değil, tetiği çektirenlere odaklanmalıyız dedi. Ve olayı net bir şekilde, o zaman görevliymiş ve ben ifade vermeye de hazırım dedi. Yani bu olayı ben de hatırlıyorum.
0: Siz orada bir cümle, bakın, siz hatırlıyorsunuz, evet, orada bir cümleyi atlattık ama çok güzel tespitiniz. Ne dediniz? Evet. 28 Şubat'a zemin hazırlamak.
1: Evet. Bakın,
0: o zaman ne yapmışlardı? Gazeteciye konferanslar vermişlerdi, evet, bir dizi,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet. Askeri okullarda irtica konferansı verildi. Heh. Bir hafta 15 gün kadar önce ve olay olduktan sonra hemen irticaya yüklendi. Aha. İran'a ve irticaya yüklendi. Yani
0: mütedeyyin insanlara oklar çevrildi. Ha. Mumcu'yu onlar öldürdü demeye getirdiler. Evet.
1: Yani bu önceden hazırlanmış, çok böyle profesyonelce hazırlanmış,
0: tabii,
1: bir suikast.
0: Ama
1: sonra öğrendik ki bunu işte resmen Mossad, hatta
0: bir ajanların buraya geldiği söyleniyor.
1: İfade etti, görenler var. Ben şahitlik yapacağım diyor Erdoğan
0: Karakuş. Karakuş var.
1: Evet. Yani İsrail Büyükelçisi bir iki gün önce Uğur Mumcu'yu büyükelçiliğe alıyor.
0: Davet
1: kendisine
0: ediyor.
1: Davet ediyor ve bu yazdığı işte o zamanlar İsrail'in PKK ile olan ilişkileri üzerinde dosyalar hazırlamış. Bunu gündeme getiriyor. Ölmekten, öldürülmekten korkmuyor musun diye tehdit ediyor. Bunu abisi Ceyhun Mumcu açıkladı yani. Yani iş o kadar aleni ki bakın bir iki gün önce oluyor bu olay.
0: Bir de Güldal Mumcu'yu ziyaret eden Yeşil var.
1: Evet.
0: Anlatıyor ya eve geldi, bize evet. geldi diyor.
1: Aynen öyle. Ya. Yani bu faili meçhulların açıklanması o döneme ait birçok şeyin açığa çıkmasını, CIA'nin, Mossad'ın özellikle Siyonistlerin nasıl Türkiye'de yer aldıklarını, nasıl bu olaylara müdahil olduklarını görüyoruz.
0: Şimdi o İsrail Büyükelçisi niye çağırıyor biliyor musunuz? Uğur Mumcu köşe yazılarında PKK ilişkilerini yavaş yavaş kıyısından kenarından giriyor.
1: Evet.
0: PKK'nın kiminle, nasıl ilişkiler içerisinde olduğu emperyalist güçlerle falan. O ilişkileri anlatmaya başlıyor. İşte o anda alıyorlar dediğiniz gibi askeri okullarda, akademide konferanslar verdiriyorlar.
1: Evet, aynen öyle.
0: Ondan sonra katlediyorlar, suçu mütedeyin kesime atıyorlar. Halbuki adam şeyi bulmuş yani PKK-İsrail ilişkisini bulmuş bölgeyle ilgili. Evet efendim.
1: Bakın bu böyle bir dosya hazırlıyor. Bu dosyayı o zamanki Cumhurbaşkanı Özal'a veriyor. O da Eşref Bitlis'e veriyor. Bakın.
0: Uğur Mumcu mu?
1: Evet. Evet. Ve dolayısıyla bu faili meçhul cinayetlerde bu olaylar birer ay arayla üst üste geldi. Özal'ın
0: dosyayı hazırlayan kim?
1: Evet.
0: Avukat.
1: Uğur Mumcu.
0: Öyle mi? Uğur Mumcu.
1: Mumcu böyle bir dosya hazırlıyor. Özal'a veriyor. Bu basında çıktı. Bunu açıkladılar.
0: Evet.
1: Efendim, o da tabii o zaman jandarma genel komutanı Eşref Bitlis'e veriyor. Hı. Yani bu olaylar hep Uğur Mumcu, Özal'ın, Eşref Bitlis'in efendim Muhsin Yazıcıoğlu'nun olayları böyle
0: Muhsin Bey de öyle Allah rahmet etsin değil mi?
1: Birbiri ardına gelişti. Bakın Eşref Bitlis'i ben hatırlıyorum uçağa efendim hemen resmi bir açıklama yaptılar. Buzlanma diye. Bakın bu tip şeylerde aynı şey Uğur Mumcu'nun olayında da oldu. Hemen irtica ve İran'a yıkmaya çalıştılar.
0: Tabii.
1: Hedef saptırdılar.
0: Alelacele.
1: Evet. Alelacele. Eşref Bitlis'te de böyle yapıldı. Çünkü hemen buzlandı. Sanki şimdiye kadar
0: nedenler hiç, hazır.
1: Hiç ya. Buzlanma olmuyormuş gibi, olmamış gibi ve onunla kapattılar. Tabii. Bir de böyle resmi bir açıklama yapılınca fazla kimse üzerine gitmeye cesaret edemedi. İşte CIA ve Mossad böyle çalışıyor. Kaldı ki Eşref Bitlis daha önce helikopterine CIA tarafından taarruz edildiğini gazeteler dahi yazdı.
0: Tabii.
1: Yani birkaç defa Güneydoğu'da, Kuzey Irak'ta görev başında onun
0: bir saldırı.
1: Helikopterine ciddi saldırılar oldu.
0: Tabii.
1: Ama muvaffak olamadılar. En tabii. sonunda öldürdüler. Şimdi bakın şey de öyle. Muhsin Yazıcıoğlu'nun olayı şimdi. Tabii. Yani o tamamen açık yani. Hele orada bir gazeteci var. Yani
0: tabii.
1: yarım saat bar ben. Yani hepimiz
0: tabii,
1: hatırlıyoruz
0: hayatta.
1: O günleri.
0: Tabii.
1: Yani telefonu şarjı bitene kadar.
0: Rahmetli İsmail Güneş.
1: Evet.
0: İHA Sivas yani, müdürü.
1: Evet. Yani bu kadar aleni bir sonra şimdi o zamanlar yapılan açıklamada bu işin FETÖ ile bağlantılı olduğu, FETÖ'nün bu işi
0: organize ettiği. Tabii.
1: Şimdi bunu daha açığa çıkarmaya çalışıyorlar.
0: Çıkacak yani, o da ortaya çıkıyor. İnşallah.
1: Bakın yani bütün bu olaylarda hep biliyoruz bu istihbarat örgütleri CIA, Mossad, özellikle Mossad ve Siyonistler İran'da olduğu gibi Türkiye'de de çok etkililer. Yani Cumhuriyet döneminde yönetimde, hatta bakın İsrail kurulduğu zaman ilk tanıyan Türkiye olmuştu İsrail'i. Biliyor musunuz?
0: Tabii.
1: Yani ülkeler arasında, yani dolayısıyla o dönemde hatırlarsınız, siz gazetecisiniz, gazetelerin bütün şeysi bunların elindeydi yani. Amiral gemisi vardı sözde efendim, evet. Hürriyet vardı efendim, amiral
0: o
1: gemisi.
0: O dönem Hürriyet.
1: Evet, yani onun İsrail'le olan bilgisini, ilgisini Kenan Evren
0: döneminde
1: açıklamıştı.
0: Tabii.
1: O dönem bütün basını incelemeye aldı.
0: Kimin arkasında zaman, kim var?
1: Kimin aldığını, bunu açıkladı kendisi. Tabii. Biz de şahidiz yani. Ve İsrail'le olan Hürriyet Gazetesi'nin, mesela öyle Hürriyet Gazetesi nasıl o dönemde amiral gemisi olmuş, dağıtım şirketi de Hürriyet'in elinde. Dolayısıyla bütün gazeteleri dağıtımı elinde, ama en önce piyasaya Hürriyet'i çıkarıyordu. Hürriyet satılmadan, bitmeden diğer gazeteler piyasaya çıkmıyordu. Ben bunu yaşadım yani o dönemde.
0: Anladım efendim.
1: Yolculuk esnasında.
0: Şimdi orada bir dönem, evet, bir İçişleri Bakanı Mehmet Ağar bir cümle sarf etti. Dedi,
1: evet,
0: ki duvardan bir tuğla çekersek dedi. Değil mi?
1: İşte evet.
0: O tuğlayı çekersek hepimiz altında kalırız. Evet. Ama tuğlalar çekiliyor bir bir. Peki efendim.
1: Çekiliyor. İşte
0: çekiliyor efendim.
1: Faili meçhul cinayetlerin böyle ortaya çıkmaya başlaması, bunun ya üzerinde durulması, birçok şeyin yani
0: aydınlatılması,
1: Türkiye'nin karanlık devrinin açığa çıkmasını sağlayacak. Yani burada CIA'nin, Mossad'ın efendim ve içeridekilerin işbirlikçileri
0: bir dönem olduğunu... bir dönem ne demişti Bülent Arınç, eski meclis başkanı, bu FETÖ'nün Şii'ye yönelik bu askeri oluşumlara yönelik efendim Türkiye bağırsaklarını temizliyor demişti. Hatırlıyor musunuz?
1: Evet.
0: Şimdi şimdi Türkiye bağırsaklarını temizliyor, ama şimdi temizliyor. O zaman FETÖ temizliği, evet, vardı kendine, evet, göre. Evet. Bülent Bey'in şey yaptığı, söylediği oydu. Efendim Türkiye bağırsaklarını temizliyor, ama bence şimdi yeni Türkiye bağırsaklarını temizliyor. Değil mi efendim?
1: Aynen öyle.
0: Siz tecrübeli,
1: evet,
0: birisiniz. Tamam. Şimdi tam bağırsak temizliği. Evet. Aynen efendim, buyurun lütfen.
1: Şimdi
0: bittiyse
1: bir,
0: konu.
1: Bir diğer konu da bu, biraz önce programın başında bahsetmiştiniz. Askerin ve din adamlarının siyasete girmesinin sakıncaları. Yani bunu yaşadık, biliyoruz. Yani askerlerin, hiçbir siyasete giren askerlerin hiçbiri muvaffak olamamıştır.
0: Siz yaşadınız o dönemleri.
1: Evet. Yani mesela yani Cumhuriyet döneminde mesela eski askerlerden isim verelim. Eski Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak mesela emekli olduktan, ayrıldıktan sonra siyasete girmeye kalktı. Parti kurdu, fakat muvaffak olamadı. Ve sonra yine bir Genelkurmay Başkanı, bunları biz yaşadık da onun için gündeme getiriyorum.
0: Çok, çok güzel.
1: Cemal Tural Genelkurmay Başkanlığından ayrıldı, emekli olduktan. O da parti kurdu. Yani sivil hayata askerin bütün 30-40 yılı askerlikte geçmiş bir askerin siyasete intibakı kolay değil.
0: Ben en son Horus Partisi'ni Turgut Sonat mıydı?
1: Evet. O da öyle mesela.
0: Da
1: evet. Parti kurdu. Seçime de girdi. Fakat kazanamadı.
0: Hüsran. Millet Turgut Bey'e oy verdi o zaman.
1: Yani bu ta bu hastalık İttihatçılardan günümüze geldi.
0: Değil mi
1: yani
0: efendim?
1: Ata Bey. Ta İttihatçılar da biliyorsunuz maalesef daha talebeyken efendim siyasete girdiler, subay oldular ve siyasetle uğraştılar ve bakın
0: Kazım Karabekir de öyledir İttihatçıların içerisinde.
1: Hepsi,
0: evet.
1: O dönemin bütün subayların hepsi iddiaçılığı. Yani o dönem efendim mülkiyeden, efendim askeriyeden, tıbbiyeden okuyanların %90'ı hepsi siyasetle uğraştılar.
0: Politikayla burada yani.
1: Politikayla
0: politize
1: uğraştılar.
0: Olmuşlar. Evet.
1: En önemlisi de askerin olmasıydı.
0: Tabii ya.
1: Bunlar subay olup birlik komutanı oldukları zaman işte tarihte en acı hatırası Balkan Harbi. Ya. Balkan Harbi'ni biz niye kaybettik? Subay ordunun ikiye bölünmesi, ittihatçı, itilafçı subaylar diye birbirleriyle savaştılar. Öyle savaştılar ki Bulgarlara, Sırplara yenilmiş, esir düşmüşler. Esir kamplarında hala siyaset kavgası boğaz boğaza yapıyorlar esir kamplarında. Düşünebiliyor musunuz ya? Yani
0: koca imparatorluğu da kaybetmişler.
1: Evet. Ya. Yani o onu
0: politize
1: yani
0: olmaktan.
1: 12 Balkan Harbi ders alınacak bir konu fakat unutturuyorlar, hatırlatmıyorlar. Sık sık bunun gündeme gelmesi lazım. Bunun çünkü acısını neticede Birinci Dünya Harbi bir imparatorluk gitti. Başında işte bu iddiatçı subayların politikaya girmesiydi. Ve 12 bütün bizim birer vilayetimiz olan Balkan devletleri kendi aralarında anlaştılar. Bizimkiler politikayla uğraşmaktan bundan haberleri olmadı. Çatalca'ya kadar Bulgarlar geldi. Ata Bey.
0: Evet.
1: Yani
0: onlar oraya, siyaset ve politika yapıyorlar.
1: Yani öyle ki bizim Çatalca'daki birliklere İstanbul'dan trenlerle mermi göndermeye kalktılar. Fakat politika o kadar askerin
0: kanına girmiş,
1: girmiş
0: ya.
1: Ki ya. Kum torbalarını mermi diye gönderiyorlar. Yani bir an önce Bulgarlar gelsin de hükümet düşsün de biz iktidar olalım diye.
0: Ne olursa
1: yani,
0: olsun.
1: Evet. Yani buna benzer çok acı hatıralar var. Ya bunlar olmuş şeyler. Bizzat hatıratlarında o savaşa iştirak eden komutanlar kendilerini tabii temize çıkarmak için yazmışlar büyük çoğunluğu fakat bunları da dile getirdiler tabii. O bakımdan yani öyle ki kazma kürekleri gönderiyorlar Çatalca'ya mevzi kalınsın düşmanı durdurmak için o vagonlara yüklü kazma kürekler cepheye gönderilmiyor Sirkeci'de kör hatlara çekiliyor orada bekletiliyor. Yani bu hale geldi. İşte askerin siyasete karışmasının şeysi neticesi bu.
0: Bu. Evet.
1: Bir imparatorluk.
0: Dedi ki herkes görevini yaparsa bir hakkın dikkatli bir şekilde o zaman ülkede vatan da imparatorluk da şeyde ayakta kalırdı. Aynen. Ama Abdülhamit gitsin de ne olursa olsun deyince o zaman vatan elden gider, Abdülhamit de gider. Vahdettin de gider. Herkes gider. Peki aynen. Efendim.
1: Sonra
0: evet.
1: Bakın yani size bu FETÖ nereden çıktı? Bakın
0: FETÖ'ye gelmeden Ali Suavi'den başlayın efendim. Evet, o da medrese yani, ehli hoca.
1: Evet.
0: Darbeci. Yani, değil mi efendim? Oradan da, başlayın FETÖ'ye de gelin. Öyle. Bu sarıklıların bu ya da yani, hocalık taslayanların politikada ne işi var ya?
1: Aynen öyle. Bakın bu işlerde en çok zararı devlet ordu gördü. Devlet gördü,
0: tabii.
1: Millet gördü. 50 yıl bu darbelerle vesaireyle Türkiye geriye gitti. Şimdi arz etmiştim asker ve din adamlarının siyasete girmesinin sakıncaları. Siz şimdi ne şeyi hatırlattınız?
0: Ya sarıklı darbeci işte Ali Suavi
1: Ali
0: var ya.
1: Ali Suavi hoca.
0: Meşhur.
1: Aynen. FETÖ gibi efendim
0: vaazlar veriyor tabii.
1: Vaaz eden birisiydi yani.
0: Tabii ateşli ateşli.
1: Evet. Yani şimdi bakın mesela o iddiatçılar döneminde, meşrutiyet döneminde meşhur tanınmış şeyler var. Hocalar var. Bunlar milletvekili olmuşlar, siyasete girmişler. İşte Said Nursi Mesela Elmalılı Hamdi Yazır, hatta Sultan Abdülhamit Han'ın hal fetvasını o zamanki Şeyhülislam kabul etmiyor, istifa ediyor, yapmayın, etmeyin diyor. Fetva emini keza kabul etmiyor.
0: Karşı çıkıyor.
1: Evet.
0: Fakat, ama Elmalı yazıyor.
1: Evet. Ve şak kendi görevi insin. Olmadığı halde tabii. Bu milletvekili ben yazarım diyor ve öyle bir hal fetvası yazıyor ki yalan ve iftira ile dolu. İnanılacak gibi değil. Bunu okuduğunuz zaman hayret ediyorsunuz.
0: O malum bir, iddiaları bir, orada tekrarlıyor.
1: Yani. Yani
0: istibdat vesaire.
1: Daha da ilerisi. Daha ileride. Katil olduğunu, insanların öldürüldüğünü, din kitaplarının yakıldığını, daha inanılmayacak iftiralarla.
0: Halbuki din kitapları dağıtıyormuş Anadolu'da değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Mızraklı İlmihal.
1: Aynen öyle.
0: Bakın. Anadolu'da var o mızraklı İlmihal'den. Görüyoruz köylerde.
1: Evet.
0: Onun döneminde dağılmış.
1: Evet. Aynen öyle. İşte bakın en yakın günümüzde bu 60 ihtilalinden sonra FETÖ'yü kullandılar.
0: Evet.
1: Bunu
0: 40-45 sene devletin içinde.
1: İçinde ve öyle bir CIA bunu öyle bir kullandı ki Mossad'la beraber. Tabii. Dikkat edin, FETÖ İsrail'e toz kondurmazdı.
0: Bir nesli devamlı. Kaybettirdi bize. Evet. Bir nesli. Evet. 300-500 bin insanı kaybettirdi. Evet.
1: Aynen öyle. Yani bu din adamlarının işte dediğiniz gibi sarıklı ihtilali.
0: İşte Ali Suavi öyle ya. Yani. Sarığıyla, yani cübbesiyle evet, geliyor, evet, yıldızı basıyor.
1: Evet.
0: Evet.
1: Çırağını basıp.
0: Çırağını pardon.
1: 5. Murat'ı tekrar tahta geçirmek istiyor. Halbuki o sırada Ruslar Yeşilköy'e kadar gelmişler. Atıl Bey düşünebiliyor mu? 93 var be.
0: O politize olmuş. Padişah değiştiriyor.
1: İngilizler hemen devreye girdiler. Padişah yeni. Padişah Abdülhamit Han çok onlar için uygun olmayan birisi çıktı.
0: Tabii.
1: Söz dinlemeyecek birisi çıktı. Onu bir an önce bu arada tahttan indirip tekrar 5. Murat'ı tahta çıkarmak için bu sarıklı ihtilalci Ali Suavi'yi bir İngilizle evli vesaire İngilizlerin
0: tabii, tabii. İki tane şeyiyle
1: Çırağan Sarayı'nı basıldı
0: tabii.
1: Ve denizden ve karadan kuşatarak hatta o kadar ileriye gitti ki 5. Murat'ın için odasına girdi, koltuğuna girdi, merdivenlerden indirip neredeyse toplar attırıp padişah olduğunu efendim ilan edecek duruma gelirken o zamanki Beşiktaş muhafızı bu 7-8 Hasan Paşa müdahale etti de efendim bir sopa darbesiyle öldürdü ve o darbe teşebbüsünü o anda kesti. Aşağı yukarı bu kalkınmada isyan hareketinde 26 tane ölü var, şehit var, yüzlerce efendim yaralı var. Çünkü Çırağan Sarayı'nı hem denizden hem karadan özellikle böyle Ali Suavi Rumeli'den getirdiği göçmenleri kullanarak böyle bu işe teşebbüs etti. Olayın hemen akabinde karısı İngiliz efendim İngiliz sefaretine sığındı ve İngiltere'ye kaçırıldı. Bütün evrakları Ali Suavi ile ilgili bütün bilgileri yok ettiler. Yani bunlar yakında yaşadığımız.
0: Yani İngiliz ajanı mıymış demek istiyorsunuz?
1: Evet, aynen öyle. Yani
0: iki kadın var hayatında, aynen. Eşi ve diğeri, ikisi de İngiliz menşeli.
1: Bakın,
0: evet.
1: Şimdi Ata Bey böyle hakiki din adamları, hakiki İslam alimleri kesinlikle siyasetle uğraşmamışlar.
0: Siyaset adamlarıyla bir araya gelmemişler. Devlet adamlarıyla bir araya gelmemeye çalışmışlar.
1: Yani İslam alimleri tarih boyunca siyasete hiç karışmamış, hükümette vazife almamış, yazıları ve sözleriyle ancak devlet adamları kendilerine soru sordukları zaman efendim nasihat vermişlerdir. Bakın size tarihten bir misal daha vereyim. Ata Bey, tanırsınız Ebu'l Vefa Hazretleri, Fatih'in, evet, kabrinde İstanbul'da. Biliyorsunuz Fatih'in ziyaretini kabul etmedi. Onu Fatih ile görüşmedi hayattayken. Yani siyasetten, devlet adamlarından o kadar. Bu Ebu'l Vefa Hazretleri kim, aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Han öldükten sonra namazını kıldıran hoca. Ya. Yani böyle, sonra sebeplerini anlatıyor. Yani niye görüşmediğini, niye kabul etmediğini.
0: Ben burada sofu yetiştiriyorum. Evet. Sen devlet adamısın öyle kardeşim. Yani, evet.
1: Bu önemli bir konu.
0: Doğru, bravo.
1: Efendim.
0: Peki efendim. Herhalde
1: tabii bu günümüzde bu konu şöyle geliyor, bu İslam'la ilgili yeteri kadar bilgi olunmadığı için, özellikle basındaki televizyonlarda mikrofona çıkanlar, ekrana çıkanlar cahil oldukları için hiç kimse efendim İslamiyet'in ta bizim ecdattan bize intikal eden bilgileri doğru olarak öğrenmedikleri için değişik şekilde bu olaylara
0: günümüz hocaları üzerinden dinimize saldırıyorlar maalesef. Efendim yani, çok teşekkür ederiz bugün için. Evet sevgili dinleyiciler, bugün de efendim programımızı sonlandırıyoruz. Emekli Kurmay Albay Ziya Burcuoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Allah'a ısmarladık efendim. İyi günler diliyoruz. Ben Ataullah Arvas.
2: Şimdi reklamlar.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya, insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.
9: Adeta zamanın akışını gözler önüne serdi. Gökdelenlerin arasında hareket eden bulutlar New York semalarında etkileyici görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan görüntüler kentin gökyüzündeki hareketliliğini çarpıcı şekilde yansıttı.

0: Mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor değerli izleyiciler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara İkinoğlu Baro'nun düzenlediği adli yıl açılış programında konuştuğu yargı bağımsızlığı mesajı verdi Gürlek. Hukuk önünde herkes eşittir dedi. Bakan Gürlek'in gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
1: Şüphesiz güçlü Türkiye'nin üzerinde yükseleceği en sağlam zemin adalet ve hukuk güvenliğidir. Hukuk karşısında herkes eşittir. Hiçbir kimse kanunların yaptırımından muaf olamaz. Adalet herkese lazım olan can suyudur. Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez. Toplum vicdanı buna asla müdahale etmeyeceği gibi Türk yargısı da bu konuda tavizsiz bir biçimde görevini icra etmeye devam edecektir. Ülke ve millet olarak büyük bedeller ödedik. Geçmişten bugüne kronikleşen milletimizin kalkınmasının, huzurunun ve güvenliğin ayağında bir pranga haline getirilen terör belasından kurtulduk. Bu tehdidi kalıcı olarak ortadan kaldırılması konusunda da son derece kararlıyız. Bütün bu tecrübeler devletimizin kurumları ile toplumumuzun bütün kesimleri arasında birlik ve dayanışmanın taşıdığı hayati önemi açıkça göstermektedir.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 5. dalga operasyonu düzenlendi. 20 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı sosyal medya hesabı üzerinden. 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi. 47 şüpheli gözaltına alındı. Derneğin 6 Şubat 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelere ulaşılmak üzere 4,3 milyar lira bağış topladığı belirlendi. Bu paranın 4,2 milyar lirasının harcandığı, 950 milyon liranınsa nakit olarak çekildiği tespit edildi. Ayrıca bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında herhangi bir mal veya hizmet alımının gerçekleşmediği belirtildi. Evet, 15 yılın ardından şüpheli ölüm olarak değerlendirildi ve dosya yeniden açıldı. Kimden bahsediyoruz sevgili izleyiciler? MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu. Hemen bir bakalım, kimdir Kaşif Kozinoğlu? Neden şüpheli bir ölüm olarak değerlendirildi sevgili izleyiciler? Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü. MİT eski yöneticisi olarak aktardık. 1980 yılında Özel Harp Dairesi'nde göreve başladı Kaşif Kozinoğlu. Zaten kendisini aslında sadece birkaç fotoğraf karesiyle tanıyoruz. İşte onlardan birisi de kamuoyunun basına yansıdığı kadarıyla bildiğimiz fotoğraflarından sadece birisi. Dediğimiz gibi çok fazla zaten görevi itibariyle yansıyan bir fotoğrafı da yoktu. 95 yılına kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yaptı. 1995 yılında da Milli İstihbarat Teşkilatı'na geçti sevgili izleyiciler. MİT'te Özel Harp Dairesi'nde binbaşı rütbesiyle Orta Asya'dan sorumluydu Kaşif Kozinoğlu. 2010'da Hakan Fidan'ın talimatıyla baş müşavir sıfatıyla Orta Asya bölgesine atandı. Sanık olduğu Ergenekon davalarında ifade vermesine kısa bir süre kala cezaevinde kalp krizi geçirdiği söylendi ve vefatı kalp krizinden dolayı gerçekleşmiş bir vefat olarak kayıtlara geçti. Ama bilindiği üzere Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'in çok büyük hassasiyet gösterdiği şüpheli ölüm dosyalarının soruşturmalarının yeniden açılması gündemdeydi. Devam edelim arkadaşlar. Çünkü bazı iddialar var. Neden? Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünü şüpheli bir ölüm olarak biz konuşmaya başladık. Aslında vefat ettiği günden bu yana bir olağan ölüm, doğal bir ölüm olmadığı yönünde elbette konuşulan noktalar vardı ama hemen bir bakalım. Şimdi ölümü hakkında soruşturma başlatılmıştı vefat etmesinin hemen ardından. Alınan doku örneklerinde boyama yöntemiyle yiyecek içecek ya da kullandığı ilaçlardan kaynaklanan kimyasal bir madde var mı yok mu? Yani buna bağlı mı vefat etti Kaşif Kozinoğlu sorusunun cevabı arandı. Kesin ölüm raporunda kalp hastalığı nedeniyle ölümünün gerçekleştiğine yer verildi. Yani bazı araştırmalar yapıldı ama yapılan o araştırmaların sonucunda dendi ki hayır, bunlarla bir ilgisi yok. Doğal bir ölüm, kalp krizi geçirdi ve vefat etti denildi. Kaşif Kozinoğlu, ama onun öyle olmadığını bize anlatan iddialar var. Hemen bir bakalım sevgili izleyiciler odaki iddialara. Şimdi koğuşunda fenalaşıyor Kaşif Kozinoğlu. Hemen yan koğuştakilere sesleniyor. Rahatsızlanmasının, fenalaşmasının ardından. Ve durumu üzerine acil yardım butonuna basılıyor. Bakın buradan sonra zaten o iddialar aslında doğal bir ölüm mü değil mi sorusunun cevabını çok net açıklar nitelikte. Panoda uyarıyı gören bir gardiyan müdahale etmek yerine radyonun sesini açıyor, daha da açıyor ve uyarı sesinin duyulmaz hale gelmesini sağlıyor sevgili izleyiciler. Panoya bir uyarı ışığı gidiyor, uyarı sesi gidiyor ama o sırada görevli gardiyan iyice sesi yükseltiyor ki müziğin sesini, o uyarı sesi duyulmamış olsun. Bir diğer iddiaya göre Kaşif Kozinoğlu rahatsızlandığında ve bu bildirildiğinde acil sağlık ekibi yemekteydi o sırada. Ve çok daha vahim bir iddia daha var. Yemekte olan ekibin yetişmesi için ambulans, Kaşif Kozinoğlu'na ulaşması beklenen ambulans yol kenarında sevgili izleyiciler tam 10 dakika boyunca bekletildi. Ekip değişimi yapılıp hastaneye gidildi. Ama zaten hastaneye ulaşıldığında Kaşif Kozinoğlu çoktan hayatını kaybetmişti sevgili izleyiciler. 2011 yılında gerçekleşti tüm bu olaylar. Dediğimiz gibi Ergenekon davasında yargılanıyordu. Kaşif Kozinoğlu eski MİT yöneticisiydi. İşte aktardıklarımız bunlar. Diğer detaylara da bakalım, ardından devam edelim.
1: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek hiçbir dosyanın karanlıkta kalmayacağını bu sözlerle vurgulamıştı. Şüpheli ölüm dosyaları 15 yıl sonra yeniden açıldı. Kamuoyunda derin iz bırakan o dosyalardan biri de eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesiydi. Ölüme ilişkin soruşturmada 10 cezaevi gardiyanı gözaltına alındı.
3: Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır.
2: 2011 yılında Ergenekon soruşturmasında tutuklanan Milli İstihbarat Teşkilatı eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu ifadesine günler kala cezaevinde hayatını kaybetti. Ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Ancak asıl soru o anlarda yaşananlardı. Kozinoğlu'na zamanında ve doğru müdahale edilmediği tartışma konusu oldu. Dosyada zehirlenme iddiası da gündeme geldi. Dizilere dahi konu olan Kozinoğlu dosyasında yıllar sonra yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta ölümündeki şüphelerin araştırılması için dosya faili meçhul dairesine gönderilmişti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği sırada cezaevinde görev yapan 11 gardiyan hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 10'u yakalandı, bir gardiyanın ise yurt dışında olduğu belirlendi. Firari şüpheli dosyanın en kritik isimlerinden olan Ferhat Veysi Gül. Gül, Kozinoğlu'nun koğuşundan sorumluydu. İddiaya göre Kozinoğlu koğuşta fenalaşınca acil durum butonuna basıldı. Merkezi panodaki alarmı gören gardiyan Gül müdahale etmek yerine radyonun sesini sonuna kadar açtı. Böylece diğer gardiyanların alarmı duymasını engelledi. Kozinoğlu'nun ölümünün ardından başka bir cezaevine görevlendirilen Gül, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden 17 gün sonra yurt dışına kaçtı. Soruşturma ile ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, cevapsız kalan tüm dosyaların üzerine kararlılıkla gidileceğinin altını çizdi.
4: Faili meçhul cinayetlerin, şüpheli ölümlerin ve kamu vicdanında cevapsız kalan dosyaların üzerine aynı kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Hiçbir dosyanın unutulmasına, hiçbir şüphenin araştırılmadan bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz.
0: Gülistan Doku dosyasında yeni perde, soruşturmanın kilit ismi Umut Altaş bu kez FBI'ya konuştu. Altaş iki gün süren sorguda cinayete tanık olduğunu öne sürdü. Gülistan'ın nasıl öldürüldüğünü, cesedin nereye taşındığını ve olaydan sonra yaşananları anlattı. İşte 34 sayfalık FBI tutanağındaki çarpıcı iddialar.
2: Soruşturmanın kilit ismiydi. Valinin oğlunun en yakınındaydı.
5: Umut Altaş bence olayı çözecek kişi.
2: Önce savcılığa mektup yazdı. Şimdi ise FBI'ya konuştu. Ve bu kez cinayeti gördüm dedi.
6: Katiller! Katiller! Katiller! Katiller! Türkiye'nin yıllardır konuştuğu Gülistan Doku dosyasında dengeleri değiştirecek yeni ifadeler ortaya çıktı. ABD'de tutuklu bulunan Umut Altaş 19 ve 20 Ağustos'ta FBI ve ABD İç Güvenlik Soruşturmaları görevlileri tarafından 2 gün boyunca sorgulandı. Türk makamlarının hazırladığı tam 109 soru Altaş'a yöneltildi. 34 sayfalık ifade tutanağı da Türkiye'ye gönderildi.
7: Kanıtıyla bütün katilin böyle ellerinize bırakacağım.
6: FBI görevlileri Altaş'a doğrudan sordu. Mustafa Türkay Soner'in Gülistan Doku'yu öldürdüğüne inanıyor musun? Altaş'ın cevabı evet oldu. Peki neden? Gördüm dedi. Altaş'ın iddiasına göre 5 Ocak 2020'de Mustafa Türkay Soner'le birlikte Gülistan Doku'nun bulunduğu bölgeye gittiler.
8: Gülistan aracın arka koltuğuna oturdu. Tartışma sonrası bağırmaya başladı. Türkay Soner de torpidodan siyah renkli bir tabanca çıkardı ve ardından Gülistan Doku'yu vurdu.
6: İddiasına göre cinayetten sonra kendisi de olayın içine dahil oldu. Gülistan Doku'nun cansız bedenini birlikte bagaja taşıdılar. Altaş'ın iddiasına göre Mustafa Türkay Soner kendisine "Sus, kimseye bundan bahsetme" dedi. Altaş'ın "Bu mesele ortadan kalkmaz" demesi üzerine ise "Babam bu işi halledecek ve ortadan kaldıracak" karşılığını verdi. Peki Gülistan'ın cesedi neredeydi? Altaş FBI'ye bu konuda da dikkat çeken bir adres verdi. Pertek yolunu işaret etti. Mustafa Türkay Sonel'den aldığı bilgiye dayanarak cesedin Pertek yolu çevresinde o dönem yeni yapılan bir yolun kenarına gömülmüş olabileceğini öne sürdü.
7: Katili böyle ellerinize bırakacağım.
6: İki günlük sorgunun en kritik sorusuysa 91. soruydu. FBI Altaş'a açık açık sordu. Gülistan Doku öldürüldüğü sırada Mustafa Türkay Soner ve Gülistan Doku ile birlikte miydiniz? Olaya bizzat tanık oldunuz mu? Altaş'ın cevabı hepsine evet oldu.
7: Abi anlatacağım ama sen de kimseye söyleme, olur mu? Yok, bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım.
6: Şimdi gözler ABD'den Türkiye'ye gönderilen 34 sayfalık o tutanakta. Umut Altaş'ın iddiaları, HTS ve PTS kayıtları, dijital materyaller ve tanık ifadeleriyle birlikte incelenecek. Gülistan Doku'nun cansız bedeninin nerede bulunduğunun ortaya çıkarılması için soruşturma çok yönlü sürüyor.
0: Evet, Gülistan Doku dosyasında soruşturmanın seyrini değiştirebilecek yeni iddialar gündemde. Dosyanın kilit isimlerinden Umut Altaş bu kez FBI'ye ifade verdi. 2 gün süren sorguda Altaş'ın Gülistan Doku'nun öldürülmesine tanık olduğunu öne sürdü ve cinayetin nasıl işlendiğine, cesedin nereye taşındığına ve sonrasında yaşananlara ilişkin çarpıcı anlatımları var. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku yayın konuğumuz. Aygül Hanım merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
9: TGRT FM Haber.
10: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 27, Ankara 25, İzmir 33, Bursa 28, Konya 26, Afyon 23, Denizli 33, Antalya 37, Adana 39, Zonguldak 23, Samsun 24, Trabzon 22, Kayseri 25, Erzurum 19, Gaziantep 32, Diyarbakır 34 ve Şanlıurfa 36 derece.

0: Yol durumu.
1: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Afyon-Karahisar-İhsaniye yolunun 30. kilometresinde Erenler ve Çayırbağ arasındaki kesimde hızlı tren üst yapı çalışmaları nedeniyle Eskişehir yönü trafiğe kapalı olup ulaşım Afyon-Karahisar yönünden iki yönlü olarak veriliyor. Torbalı-Ödemiş devlet yolunun 48 ila 46. kilometreler arasında yol yapım çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

0: Tüm TGRT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 7 Eylül 2026. Haftanın ilk gününde son değerlendirmeleri yapmak üzere sizlerleyiz. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda Selim Kaya sesimizi sizlere ulaştıracak. Ve Türkiye Gazetesi spor yazarı Ömer Faruk Ünal bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi bir hafta diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Sizin için de öyle geçsin. Biliyorsunuz ligin 4. haftasında derbi maçı vardı. Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırladı ve 4. haftada Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü derbide konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Sezonun ilk derbisini kazanan siyah beyazların gollerini Rıdvan ve Duşan atarken sarı lacivertlerin tek sayısı ise Milan Skriniar'dan geldi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 9'a çıkarırken Fenerbahçe 6 puanda kaldı. Maçın çok fazla tartışılan pozisyonu ve konusu vardı. Hakem çok fazla gündem oldu ama bunlara değinmeden önce ben bir oyun anlamında değerlendirmenizi merak ediyorum.
1: Şimdi sezonun tabii ilk derbisi. Bir kere toplumun tamamı, bütün futbol yorumcuları, bütün futbol severler, medyada, YouTube'da yayın yapanlar, herkes açık ara yani hiçbir tartışmaya mahal bırakmadan maçın hak eden tarafın, iyi futbol oynayan tarafın Beşiktaş olduğu konusunda hemfikir. Yani Beşiktaş maçta tartışması bir şekilde maçı hak eden taraftı. Mesela bazı derbilerde şu olur, ilk yarı diyelim ki bir takımın üstünlüğüne geçer, ikinci yarı diğer takımın üstünlüğüyle geçer. Veyahut da şu olur, böyle belli bir kesim bir takımın iyi oynadığını, belli bir kesim diğer takımın iyi oynadığını söyler. Burada hiçbir tartışmaya mahal bırakmadı. Sayın Aziz Yıldırım olsun, İsmail Kartal olsun, Fenerbahçe yorumlayanlar da olsun, herkes şunu kabul ediyor ki maçın en iyi futbol oynayan tarafı, iyi taraf Beşiktaş'tı. Beşiktaş galibiyeti hak eden taraf oldu. Tabii faturanın da kesildiği kişi İsmail Kartal oldu. Yani bütün Fenerbahçe medyası burada sorumluluğu tutması gereken kişinin İsmail Kartal olduğu söyledi. Tabii işte Talişka'nın gitmesinin bir takım bazıları da onu eleştiri konusu yaptılar. Ama Fenerbahçe yani maçın mesela yıldızı Ederson, yani tamam maç 2-1 bitti ama yine Ederson'un böyle çıkardığı toplara bakarsak Beşiktaş'ın belki daha da farklı galip gelebileceği bir maçtı. Yani Fenerbahçe için hem skor çok var ortada, bir de maçın yıldızın Ederson olması da bir başka bence değerli bir konu. Bakıyorsunuz Beşiktaş'ın kalecisine top gelmedi. Yani Beşiktaş kalecisinin belki de en rahat, bu 4 haftada en rahat maçı oldu. Yani Fenerbahçe pozisyon da bulamadı. Böyle oyunda ciddi bir Beşiktaş'ı bunaltacak, Beşiktaş'ı böyle rahatsız edecek, tedirgin edecek bir futbol da ortaya koyamadı. Maçı baştan sona üstün götüren taraf Beşiktaş'tı. Bu Beşiktaş'a çok büyük bir özgüven verdi. Yani Beşiktaş taraftarı uzun bir süredir ilk defa bu kadar takımına bir güven duyuyor. Çünkü Beşiktaş yeni transferleri özellikle sahada, yani kendi sahasında rakip sahaya giderken ki enerjisi, temposu. Şimdi Fenerbahçe'nin orta sahasında Kante ile Gendouzi var ki Fenerbahçe'nin en çok güvendiği, en çok böyle bu sezon Şampiyonlar Ligi playofflarında enerjisinin gösterdiği bu iki oyuncuydu. Şimdi bu hiçbir orta saha kalmamıştı. Mesela Beşiktaş'ın attığı ikinci golü gözünüzü önüne getirin. Veyahut da diğer girdiği pozisyonlarda Beşiktaş orta saha çok rahat geçiyor, çok rahat pozisyona giriyor. Yani Olaytan, Orkun, Trossard, hepsi çok rahat bir şekilde Fenerbahçe ceza sahasına kadar inebiliyor. Pozisyona giriyor, pozisyon buluyor. Fenerbahçe buna bir karşılık veremiyor. Bunu gördük. Yani maçın baştan sona üstün oynayan taraf Beşiktaş'tı. Bu Beşiktaş'ın gelecek haftalarda da oyunu daha da yukarı taşıyacaktır. Çünkü daha hiç ortaya çıkmayan, oynamayan, şans veremeyen oyuncular var. Bazı oyuncular belki performans önümüzdeki haftalarda biraz daha yukarı taşınacaktır. O yüzden Beşiktaş maçı hak etti ve bu derbiyle beraber yani şampiyonluk yarışında çok iddialı olacağını da hissettirdi.
0: Peki Halil Umut Meler çok fazla tartışılan bir isimdi. Tabii ki derbilerden sonra her hakem tartışılıyor ama maçta toplam 7 sarı kart gösterdi. 45'te başladı sarı kartlar ve 76'ya kadar devam etti. Emirhan Topçu, Greenwood, Skriniar, Ederson, Duşan, Journey ve Guendouzi sarı kart gören oyuncular. Halil Umut Meler'in derbi yönetimini nasıl buldunuz?
1: Halil Umut Meler sınıfta kaldı. Bir kere hiçbir şekilde bu derbinin altından kalkamadı. Ki tecrübesine rağmen, bu kadar geçmişte yönetmiş olduğu derbilere rağmen iyi bir performans gösteremedi. Tabii Türkiye'de derbi yönetmek kolay değil. Yani ağzınızda kuş da tutsanız bizim kamuoyu maçtan önceki yayınlar, yani psikolojik durum. Yani bir hakemin iyi bir maç yönetmesi için biz böyle ona steril bir zemin hazırlamıyoruz. Yani hangi işi yaparsanız yapın. Şu anda siz stüdyodasınız. Oranın ısısı, ışık durumu, aydınlık, oturduğunuz sandalyenin koltuğun rahat, önünüzdeki masanız, kaleminiz hepsi ne kadar konforlu, ne kadar size iyi bir ortam hazırsa sizin yayınınız da o kadar başarılı geçer. Hakemlik de böyle bir şey. Yani sizin sahada ne kadar oyuncuların size saygı duyması, kamuoyunun sizi çok eleştirmemesi, baskıların az olması, hakemin performansını artır. Yani Türkiye'de hakemin performansını artması için böyle steril bir ortam yok. Bunu kabul edelim bir kere baştan. Ama Halil Umut Meler yani bir kere faul standartı konusunda sınıfta kaldı. Yani çaldığı çalmadı faullere. Kimse inanmadı, oyuncular inanmadı. Ve bu da sahadaki otoritesini zayıflatınca maçta zaman zaman elektriklenmeler oldu. Şimdi Halil Umut Meler şunu yapamadı. Yani maça böyle bir hazırım demedi. Neden? İki yıldır da derbi yönetmiyor. Bir tedirginlik vardı. Bir kendisinde böyle bir o güven, özgüveni biz bunu hissedemedik. Şimdi tabii maçta çok spesifik hatalar da oldu. Yani mesela bir Skriniar Vialovic çatışmasını çözemedi. Yani bu oyuncular maçın başından itibaren bu iki oyuncu sürekli çatışma halindeydi. Bunu bir vücut diliyle önce ikaz ederek bunların ikisini hem tribünlere hem ekrandakilere hem sahadaki futbolculara bir otoritesini hissettirmesi gerekirdi. Daha sonra kartlarını kullanması gerekirdi. Hele o son çatışmada bu iki oyuncunun da kırmızı kartla atılması gerekirdi. Yani UEFA standartlarında bir hakem olsaydı oyuncular o sahadaki o davranışı birbirine yaptıkları zaman bunun karşılığı çok net kırmızı karttır. Bunu da yapamadı Halil Umut Meler. Böyle başta gösterdiği göstermediği kartlar var yine böyle çok tartışabileceğimiz. Bir de yine Beşiktaş'ın golünden önce düdük çalması. Yani orada mesela düdük çalması belki VAR'a bırakacaklardı. Faul var mı yok mu? Dolayısıyla düdük çalarak oradaki de hem de VAR'ı da taca atmış oldu. Bu da bir tecrübesine yakışmayan bir durum. Kerem'e yapılan hareket bence net penaltı ve çizginin üzerinde çizgi dahildir ceza sahasına. Onu da orada atladı. Yani Halil Umut Meler'i şu kurtardı, skor. Eğer skor böyle olmasaydı çok tartışılan bir hakem performansı izlerdik. Skor Beşiktaş kazanınca ve hatalar da genelde Beşiktaş'ın aleyhine olunca yani Beşiktaş'ın aleyhine de var, lehine de var ama yani skor bence hakemi merkez hakem kurulunun herkesi kurtardı. Eğer skor böyle olmasaydı biz bugün çok başka bir şey tartışıyor olabilirdik. Yani o yüzden Halil Umut Meler yatsın kalsın maçın skorunu dua ettim.
0: En çok tartışılan konulardan bir tanesi de Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Duşan'ın Skriniar'a yaptığı bir el hareketi vardı biliyorsunuz. Evet. Evet. Geçmişten bir örnek vererek anlatacağım. Geçmişte aynı hareketten Fenerbahçeli Raul Merelles Galatasaray maçında aynı şeyi yapmıştı ve sonrasında PFDK tarafından 12 maç men edilerek cezalandırılmıştı.

0: Yani Hitler buna sevk edilecek. Talimatlar da çok açık. Bizim şu anki talimatlara göre, en güncel talimatlara göre bu el hareketinin karşılığı 2 ile 5 maç arası ceza. Burada disiplin kurulu bunu eğer delil olarak kabul ederse alt sınırdan verecek olsa 2 maç cezası var bu işin en alt sınırı. Şimdi tabii burada bir de tarih de var. Şeklin yarın tarihi ne ölçüde? Bu da bence disiplin kurulu bunu da değerlendirecektir. Belki Şeklin yarı da buradan ceza çıkabilir. Çünkü tarih indirim yaparlarsa yani 2'den 1'e indirirlerse o zaman Şeklin yarı da ceza alması gerekir. Dolayısıyla ben sevkin kesin olacağını düşünüyorum. Ve buradan da bir ceza çıkacağını düşünüyorum. Bunu yani talimatlar çok açık. Yayıncı kuruluşun görüntülerinde çok net bir şekilde bu görüntü var. Herhangi bir şekilde bir yapay zeka veya başka bir şekilde elde edilmiş bir görüntü değil. Eğer Futbol Federasyonu'nun bugünkü hukuk kurulu bakalım bu sevgi hangi maddeden yapacak? Tabii sevk edici madde de çok önemli. Normal şartlarda bu el hareketinin karşılığı kitaba göre 2 ile 5 maç arasında geçiyor. Yani bu biraz da caydırıcı olmalı. Bizde gelen futbolcular, nedense bunu özellikle yabancı futbolcular çok daha çok yapıyorlar. Burada bunu yapıyorlar, buna cesaret gösteriyorlar. Biraz da bu işin caydırıcı tarafı da olması lazım. Yani burada kulüp bazında düşünürsek ya bu Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta bir şey kazanamayız. Bu ahlaka orada 50 bin seyircinin önünde burada milyonlarca insan kameraları tutup seyrediyor. Bir futbolcunun bunu yapmaması gerekir. Eğer bizim federasyonda marka değeri diyorsa bizim ülkemizdeki işte futbolun daha çok insan tarafından seyredilmesi, daha çok böyle futbola karşı ilginin artması, futbolun marka değerini yükselmek istiyorsa bunları affetmemesi lazım. Cezanın verilmesi lazım. Ama burada eğer böyle kulüp gözüyle bakarsanız netice alamazsınız.
1: Peki İsmail Kartal ekibiyle mağlubiyetin sorumluluğunu aldıklarını söyledi. 4 haftadır ligde mücadele ediyoruz. 4 haftadır hakemlerin bize karşı tutumunu lehimize verilmesi gereken penaltıların verilmediğini görüyoruz. Bu akşamkiyle 4. oldu. Takdir hakları sahadaki davranışları verdiği kararları ben sizlere bırakıyorum. İkinci yarıda orta sahada maçı kazanmak için Kerem 10 numara gibi ikinci forvet oynattık. Orada kaptırdığımız toplarda geri dönüşlerde zayıf kaldık ve ikinci golü yedik gibi açıklamalarda bulundu. Ne söylersiniz? Bir hakem sistemi vardı tabii
0: yani
1: ki.
0: Yani şöyle Sayın İsmail Kartal belki hakem ligi yerlerinde haklı da olsa adama şunu sorarlar. Senin takımın ne oynadı? Yani Fenerbahçe'de son haftalarda yıldızı parlayan Oğuz Aydın sahada hiç yoktu. Yani İrfan Can bir varlık gösteremedi. Vedat Muriç bir varlık gösteremedi. Yani Fenerbahçe oyun olarak hiçbir şekilde Beşiktaş'a karşılık veremedi. Eleştirilene girince hakemle ilgili doğru. Bundan önceki haftalarda Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltıları oldu. Sezon. Oradan eleştirilene haklı. Ama yani İsmail Kartal hatırlayın Lyon maçından sonra çok böyle biraz da duygusal olarak yaptığı açıklamaları şimdi hemen aklıma geliyor. O zaman ne söylemişti? Kimin Fenerbahçe olduğunu açıklayacağım demişti. Böyle medyadaki bazı insanlar çok ağır bir şekilde suçlamıştı. Açıklasaydın hadi geldi Beşiktaş maçından sonra açıklasaydın. Yani kazandığınız zaman, hedefe ulaştığınız zaman bu tip açıklamaları yapıyorsunuz. Kaybettiğiniz zaman da işi böyle direkt hakem üzerinden götürmek işte profiliniz böyle bir teknik direktör oluyor. Daha yukarıya çıkamıyorsunuz. Mesela Alanya Beşiktaş maçından sonra Beşiktaş'ın teknik direktörü en ufak bir şekilde bu hakem işine girmedi. Hiç orada takılı kalmadı. Adam daha önüne baktı. Alanya maçı geçti. Biz o maçı kaybettik. Tamam. Rakip 10 kişi kalmalıydı. Kalmadı. Hiçbir şekilde sorularda bile o konu üzerinde durmadı. Teknik direktörlerimizde bu var. Geçmişte de yabancılarda da gördük bunu. Böyle bir pozisyona, bir haftaya takılıp kalıyorlar. Daha da ileriye gidemiyorlar. O yüzden İsmail Kartal'ın bence kendi aynaya bakması gerekir. Hele maçtan sonra Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının hiç elle tutulur tarafı yok. İsterseniz orayı da konuşuruz.
1: Buyurun değinelim açıklama yapmışken. Aktürkoğlu da bu arada sert açıklamalarda bulundu. Onu da hemen söyleyeyim. Bizim penaltı pozisyonumuzu bütün Türkiye görmüştür. Kendisi görmediğini söyledi diyor. Halil Umut Meler'i kastediyor. Ben artık bazı şeylerden dolayı doldum. Bazı şeyler mide bulandırmaya başladı dedi. Sonrasında da maç sonunda Aziz Yıldırım'ın açıklamaları vardı. Onlarla ilgili de kısa bir yorumunuzu alalım. Evet.
0: Yani Kerem Aktürkoğlu'na yapılan hareketin penaltı olduğunu ben söyledim az önce.
1: Evet.
0: Kerem Aktürkoğlu bu eleştirisinde haklı ama oyun olarak maça 2

0: medyaya da girdi. Çok da etkili oldu söyleyemeyiz. Şimdi Aziz Yıldırım baştan sonra kameraların karşısına geçti. Tuhaf tuhaf şeyler söyledi. Yani 20 yıl önce, 20 yıl başkanlık yapmış, 8 yıl önce bırakmıştı ilk dönemini. O Aziz Yıldırım'dan eser yok yerinde. Mesela şunu söyledi. Yani burası çok ilginç. Ligi gerekse bir sene durduralım, hakem yetiştirelim. Yani Sayın Aziz Yıldırım herhalde hakemleri böyle bir sebze gibi yetiştirileceğini düşünüyor. Yani böyle bir sezonda, yarım sezonda meyve sebze yetiştirir gibi hakem yetişeceğini zannediyor. Yani bunun hiçbir tutarlı tarafı yok. Bunun için ligin durdurulması falan, yani bunun 6 yaşındaki çocuğa söyleseniz güler. Sonra bir cümle daha dikkatimi çekti. Diyor ki beni konuşturmayın. Konuşursam kimse beni durduramaz. Ya konuş ya. Neyi durduramaz? Yani seni niye durduramaz? Konuş. Ne konuşarsan konuş yani. Yani böyle klasik. Böyle bu şekilde bir korku salmak veya bu şekilde bir kamuoyu üzerinde bir varlık, bir güç göstermek. Bunların hiçbir karşılığı yok artık. O yüzden yani Aziz Yıldırım'ın konuşmalarından hiçbir Fenerbahçe taraftarı etkilenmedi. Hiçbir kimse kamuoyunda Aziz Yıldırım bir etki uyandırmadı. Yani ne federasyonun üzerinde, ne hakemlerin üzerinde, kamu üzerinde bir Aziz Yıldırım baskısını hissetmedik. Niye hissetmedik? Böyle açıklama yaparsanız bence federasyonun Merkez Hakem Kurulu'nun ekmeğine yağ sürersin. Yani çünkü iki boş. Yani hiçbir ağırlığı kalmıyorsun bunu söylediğin zaman. Veyahut da net bir şekilde şunu söylemiyor Sayın Aziz Yıldırım. Ya Merkez Hakem Kurulu değişmesi gerekir, istifa etmesi gerekir. Mesela bunu söylemiyor net bir şekilde. Böyle kaçak güreşiyor. O yüzden yaptığı açıklamaların bence çok fazla bir anlamı yok. Bundan fazla daha da üzerine durmaya gereken bir konu değil bence.
1: Peki bu hafta iki karşılaşmaya çıkacak Fenerbahçe. Perşembe günü Roma'yı konuk edecek. Ardından diğer hafta maçı pazartesi günü Gaziantep'e konuk olacak. Buyurun değerlendirmenizi alalım kısaca yine.
0: Ya bir kere Roma maçı zor bir maç. Yani Roma ligde 3 maç oynadı. İkisini 4-0 kazandı. Yine birisini de kazandı. O gibi kazandığı maçta 36 tane şutu var. Yani Roma çok formda geliyor. Genç bir takım, atletik bir takım. Yani geçen yıl veya ondan önceki yıldan daha farklı bir Roma geliyor. Fenerbahçe burada taraftarı var. Belki bu derbinin kaybedilmiş olması da Fenerbahçe'ye bir itici bir unsur olabilir. Bir kendini gösterme, tekrar kendi ayağa kalkma olabilir. Biraz daha Fenerbahçe'nin bu performansını arttırabilir. Yani Fenerbahçe bu Roma maçı, Fenerbahçe'nin şampiyonla gibi 8 maça baktığın zaman iç sahada eğer burada yola devam etmek istiyorsanız kazanmanız gereken bir maç. Yani bu maçı kaybettiğiniz zaman sizin Şampiyonlar Ligi'ndeki şansınız azalır. İlk sahada Roma'yı yenmeniz lazım. Gelecek olarak takım tamam iyi bir takım ama bir Real Madrid gelmiyor, bir Paris, PSG gelmiyor, bir Liverpool gelmiyor, bir City gelmiyor, bir Bayern Münih gelmiyor. Yani bir Roma bence bir alttaki kategorilerimiz. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin kazanması gereken maç. Ben Beşiktaş maçının kaybedilmiş olmasının biraz itici unsur olacağını, biraz takımın bir kimlik ortaya koyacağını düşünüyorum. O yüzden Fenerbahçe'yi en azından bir puana çıkarabileceği bir maç olarak düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe ligde de tabii zor bir deplasman. Antep deplasmanı kolay değil. Antep'in de teknik kadrosu değişti. Antep de çok puan kaybetti. Kolay değil. İklim şartları da önemli. Yani Fenerbahçe artık haftada çift maç o periyoda girdi. Zaten bir sözde de o periyoddaydı bu elemelerde. Geniş de bir kadrosu var. Eğer bu kadroyu homojen kullanabilirse İsmail Kartal rotasyonları tutarsa, çünkü bazen de rotasyon yapıyorsun, rotasyon karşılığını vermeyince o da sizin için büyük bir eleştiri konusu oluyor. Bu iki maç İsmail Kartal'ın içinde Fenerbahçe için de çok önemli. Yani hem Şampiyonlar Ligi'ni hem de Türkiye Ligi'ni götürmeniz açısından iyi bir başlangıç yapmanız gerekiyor. Ben Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun, mevcut potansiyelinin ben Roma maçının içinde, Antep maçında yetmesi gerekir diye düşünüyorum. Eğer negatif, kötü bir sonuç çıkarsa İsmail Kartal çok daha fazla tartışılacaktır. İsmail Kartal'a bu iş tamamen yazar. Ya İsmail Kartal üzerinde Yıldırım'a döner. Niye? İsmail Kartal'ı sen niye tercih ettin? Niye buraya 3 defa gitmiş, 4 defa gelmiş bir teknik direktör de bizi baş başa bıraktın diye eleştiriler. Daha sonra Yıldırım'a dönecektir.
1: Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam.

0: şimdi reklamlar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Devam ediyoruz. Galatasaray'a bakalım. Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. İlk golü atan Osimhen 33. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Sarı kırmızılı ekip karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapatmıştı. 66. dakikada Başakşehir penaltıdan beraberliği yakaladı. 71. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. 76'da Başakşehir yeniden beraberliği yakaladı. 79'da Başakşehir 10 kişi kaldı. 83'te Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü ve 90'da Galatasaray skoru 3-2 yaptı. Oldukça aksiyonlu bir maç oldu. Maç değerlendirmenizi soracağım. Penaltı kararı var doğru mu? Offside kararı doğru mu? Bir de kırmızı kart var. Onu da değerlendirelim.
1: Şimdi Galatasaray yani pitch'te ilk 4 maçı çok kolay maçlar çıktı. Yani Galatasaray bu süreyi Beşiktaş, Fenerbahçe Avrupa'da da ciddi maçlar oynadılar. Playoff'a gelinceye kadar. Ciddi bir yoğun bir trafikten çıktılar. Galatasaray hem Avrupa'da maçı yoktu hem de ligde de nispeten yani işte Erzurumspor, Çorumspor diyelim, Göztepe, Başakşehir nispeten kolay takımlarla oynadılar ve hepsinde yani Çorum maçı dışındakileri de kazandı. Fakat Galatasaray'da ciddi soru işaretleri söz konusu. Yani çok pozisyon veriyor. Abdülkerim çok formsuz. Yani bu savunma Şampiyonlar Ligi'nde çok Galatasaray'ın başını belaya sokar. Yani Sporting maçında Sporting de çok formda bir ekip. Bu sezon zaten 5 maçın kazandı. Yani 4 maçı kazandı. Bir de beraber yanlış hatırlamıyorsam. Yani Sporting maçı Galatasaray'ı çok ciddi şekilde sıkıntıya olur. Eğer bu savunma böyle devam ederse. Yani Galatasaray'ın bu stoper konusunda Sanchez Abdülkerim'in yanına bir onları yedekleyebilecek stoper henüz alınmış değil. Singo'ya çok büyük bir yatırım yapıldı ama hiçbir gün yani bir Alanya maçındaki oyunu dışında biz Singo'yu hiç hatırlamıyoruz. Hiçbir maçta ya Singo geldi Galatasaray'ın savunmasını belki mi oldu buraya çok bir şey kattı diyeceğimiz bir maçını seyretmedik şu ana kadar. Şimdi Galatasaray Osimhen'in olmaması da çok büyük bir handikap. Osimhen bu maçta sakatlandı. Minimum bir 8-10 gün olmayacak. Şimdi bu şartlar altında bu durumda Galatasaray yeni oyuncuları var. Transfer ettiği oyuncular var. Bunlara tabii alışma süresi, takım adaptasyonu da var ama bunları kullanacaklar. Leo hakikaten oyuna sonradan girdi ama kalitesini gördük. Galatasaray'a çok şey katacağını gösteriyor. Taraftardan da bence geçer not aldı. Galatasaray'ın kadrosundaki derinlik zayıf yani. Tam arzu edilen şekilde hem Şampiyonlar Ligi hem de ligi götürecek bir kadro oluşmadı. Biraz Galatasaray bir konuda bu sezon geride kaldı. Ama yani bu haftaki maç oyun olarak Başakşehir karşısındaki maç Galatasaray'ı böyle Sporting karşısında taraftar en azından bu bizim takım Sporting'i deplasmanda puan çıkarır veya kazanır görüntüsünü hissettirmedi. Maçta Galatasaray hakem Kadir Sağlam çok tartışıldı. Burada da yine merkez hakem kurulunun çok büyük bir hatası söz konusu. Şimdi bunları hatırlayacaksınız. Ligin başlamadan hemen önce Galatasaray İstanbul'da bir Real maçı oynamıştı. Hazırlık maçı. O maçın hakemi Kadir Sağlam'dı. Yani bir FIFA kokarttı hakemi. Kadir Sağlam Ankara'da ikamet eden bir hakem. Onu İstanbul'a getirip burada bir hazırlık maçında bu maç yönetmek çok mantıklı bir şey değil. Orada Okan Buruk'u atmış olmak. Yine maçta bir takım tartışma kararından sonra ben Okan'ı getirip Galatasaray'ın Başakşehir deplasmanına Kadir Sağlam'ı vermem bir kere tayin olarak çok ciddi bir hata. En azından Villarreal maçında kullanmayacaktınız. Yani hazırlık maçında İstanbul'da hakem mi yok? Daha genç bir hakem mi yok? Sen FIFA kokartta hakemini Ankara'dan alıp getiriyorsun, maça veriyorsun. Bir kere hakemle Galatasaray'ı baştan bir karşı karşıya getiriyorsun, bir yıpratıyorsun. Bu bir kere doğru bir strateji değil. Maça geldiğimizde çok tartışan pozisyonlara bir tanesi şeydi. Sanchez'in kafasına top değdi mi değmedi mi? Orada biraz VAR incelemesi uzun sürdü. VAR orada şuna baktı. Yani Sanchez'in eğer kafasına değdiyse bir de değmediyse. Çünkü ikisi de farklı şey. Değmediyse eğer net olarak değmediğini düşünmüş olsaydı VAR hakemi çağırması lazımdı monitöre. Gel burada Sanchez kaleciyi etkiliyor mu etkilemiyor mu? Buna senin yorum yapman lazım. Ona göre golü verdiklerini almak söz konusu. Ama değdiyse de sonra da offside değil mi diye. Tabii çizgi geç geldi. O biraz eleştiri konusu oldu. Yani normalde de yayıncı kuruluş bu sistem bir 8-10 saniye ihtiyacı var. Yani o görüntüyü, çizgiyi ekrana getirebilmesi için. O bir boşluğu arıyor. Yani orada bir boşluk oluşması lazım. Yani oyunun bir durması veya ne bileyim bir... Çünkü oyun devam ederken de o çizgiyi getirdiğiniz zaman da bu sırada yayıncı için çok doğru bir zamanlama olmayacak. Dolayısıyla oradaki çizginin zaman zaman geç gelmesindeki sebep sadece bu maç için değil, diğer maçlarda bir boşluk aranıyor. Çünkü bir pozisyon varsa o pozisyonda kaçırmamanız gerekiyor. Çünkü size de bir 8-10 saniye, hatta bazen 12 saniye çıkabiliyor. 12 saniye bir süre lazım ki o çizgiyi ekrana verebilirsiniz. Şimdi yani Kadir Sağlam'da performans olarak sınıfı geçemeyen hakemlerden bir tanesi oldu burada. Maçtan sonra Nuri Şahin'e gösterdiği kırmızı kart da kabul görmedi. Eğer söylediği bir şeyler varsa onu bilemem. Ama direkt kırmızı kart çıkarttı. Nuri Şahin'in maçında gördüğü sarı kart vardı. Eğer ikinci sarıda da atmadı. Demek ki belki ağzından çıkan şeyler tabii o raporda belli olacaktır ama o da olmadı. O esnada Okan Buruk'un da gelip Kadir Sağlam'a yaptığı bir hareket var maçtan sonra. O hareket de yani çok böyle şey bir hareket değil, masumane bir hareket değil. Böyle biraz bence edep sınırlarını zorlayan bir hareketti. Mesela orada bir kart çıkması gerekirdi. O kart da çıkmadı. Yani Kadir Sağlam daha hiçbir gelişme yok. FIFA kokartlı, o kokartlı taktığı günden beri yerinde sayan, Avrupa'da maç alamayan, Türkiye'de daha henüz bir tane derbi yönetmemiş, böyle bir kritik maç verdiğinizde de altında kalan bir hakem bir gelişim gösteremiyor. Bence FIFA listesinde de en zayıf halka önümüzdeki Ekim ayında FIFA listesi de yavaş yavaş şekillenecektir. Bence listeden çıkması en muhtemel isim Kadir Sağlam diyebilirim.
0: Peki Sporting maçı öncesi sakatlık alarmı az önce bahsettiniz ama Osimhen ve Lemina'nın sağ kasık kas grubunda ileri orta düzeyde kanama ve zorlanma tespit edildi. Singo 3 hafta, Osimhen ise 2 hafta sonra takımla çalışabilecek duruma gelecek zannediyoruz. Okan Buruk, buyurun.
1: Siz bitiren sonra da anlatamadım.
0: Yok ben Okan Buruk'un açıklamalarına değinecektim. Siz buyurun sakatlıkla ilgili.
1: Şunu söyleyeyim. Yani Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting maçında en fazla ihtiyaç duyacağı bana iki tane oyuncu gösterin deseydin, biri Osimhen, biri Lemina'ydı. Yani en fazla ihtiyaç duyacağı bu iki oyuncudan, zaten Singo'dan bir hayır yok, mahrum kalacak. Bu Galatasaray için hakikaten ciddi bir handikap. Ama Deniz Gül'ü mesela kullanması gerekir. Deniz Gül bence çok istikbal vaadeden bir oyuncu. Yani Galatasaray'da da gelişim kaydedildi. Bu bir Galatasaray için şans olabilir. Yani Deniz Gül de burada bir fırsat bulup kendini gösterebilir. O yüzden yeni transferleri Leo'yu belki kullanacaktır. Veyahut da işte Rus oyuncu belki orta sahada o bir varlık gösteremedi. Belki bu maçta biraz daha adapte olmuş olacaktır. O yüzden Galatasaray için de her ne kadar zor bir deplasman, zor bir rakip olsa da bazı futbolcular için bir şanstır. Bunları da Galatasaray'ın kendilerini kabul ettirmeleri için de bir fırsattır. Göreceğiz bu hafta.
0: Peki Okan Buruk'un da açıklamalarına bakalım. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuştu. Kadir Sağlam'ın performansından iki takımın da memnun olmadığını savundu. Hakem performansından kimse mutlu değil. Nuri Hoca da maçtan sonra bunu hakeme iletti. O da kırmızı gördü. Ben sarı gördüm. Sarı kart, kırmızı kart gören bizler oluyoruz ama bakalım bu kadar kötü performans veren hakemlerle ilgili BK neler yapacak ifadelerini kullandı. Bu hafta aslında genel olarak şimdi iki büyük maçta da hakem hataları ya da hakemin göze çarpan şeyleri verdiği kararlar olduğu için sizce MHK'dan bir açıklama ya da bir karar gelecek midir?
1: Yani hiçbir açıklama gelmez. Yani hiçbir şekilde ben bir şey olacağını zannetmiyorum ama bunun esas sebebi şu. Şimdi sallanan bir merkez hakem kurulu var. Yani kimsenin güvenmediği, hiçbir şekilde kamuoyunda, hatta ben geçen bir yayında söylemiştim. Bu zaman zaman araştırma şirketleri şey yapıyor ya, en güvenilir kurum veya en güvenilir insan veya en güvenilmeyen insan. Yani şu anda biz böyle bir araştırma şirketi yapılsa Türkiye'de en güvenilmeyen kurumlar arasında Merkez Hakem Kurulu rahatlıkla ilk ona girer. Yani işte güvenilmeyen kurumlar kim çok tartışma konusu. Ahbap var mesela güvenilmeyen. Mesela çok az zamanda güveniliyormuş güvenilmeyen kurumlar arasında. Böyle sayarsın birkaç tane kavuğunda kimsenin itimat etmediği, güvenmediği. Açık ara Merkez Hakem Kurulu ilk sıralarda yer alır. Bu olunca hakemlere de tabii güven olmuyor ve sahada da bir disiplin olmuyor. Yani bu teknik adamlar çok masum insanlar değil. Bunlar da çok hata yapıyorlar. Yani bunlar da sahada hakemin işini çok zorlaştırıyorlar. kurallara uymuyorlar, talimatlara uymuyorlar, hakemin otoritesine karşı her şeyi elinden gelen yapıyorlar ama bunun sebebi ortada üçlü otoriter bir merkez hakem kurulu yok. Sahada güçlü, dirayetli, otoriter hakemler yok. Dolayısıyla bunlar da bunların işine geliyor. Yani bu kulüplerin işine geliyor. Şu anda kulüpler az yıldır işte çıkıp biz maçı kaybettik derken hakemi merkez hakem kurulunda suçluyor. Veyahut da bir takım kaybettiği zaman işte Beşiktaş Alanya maçını kaybetti. Tamam, ihaleyi, faturayı VAR'a ve hakeme kesti. Bu kulübün de işine geliyor. Çıkıyor kamuoyuna, diyor ki bak ben gerekirse Cumhurbaşkanı'na çıkacağım. Hakemler bizim hakkımızı yiyor, hukukumuzu yiyor falan. Bu kulüplerin de ekmeğine yağ sürüyor bu hakem performansı. Yani belki de merkez hakem kurulunun bu halde olması, hakemlerin bu halde olması bazı kulüplerin de işine geliyor. İşte dün maça 2 saat kala Trabzonspor çok uzun bir yazılı açıklama yapıyor. Yani maça daha 2 saat var. Maçtan sonra yine bakıyorsun ki 5-0 maç. Hem Gençler Birliği teknik direktörü hem Trabzonspor yine hakemi konuşuyor. O yüzden bu işten herkes bence nemalanıyor, herkes faydalanıyor. Ama otoriter bir merkez hakem kurulu olsa, sahada hata yapan hakem ki ertesi hafta, 2 hafta, 3 hafta dinlenecek. Bunun bir bedeli olacak, bir cezası olacak. Bunu bir bilen bir hakem olsa, sahadaki oyuncuların da tutumu, davranışı, teknik direktörlerin davranışı değişecektir. Çünkü teknik direktör, yani Nuri Şahin mesela diyelim Dortmund'da çalıştı veyahut da Avrupa'da bu kadar futbol oynadı. Bilir ki siz hakeme karşı öyle bir tepkiyle gittiğiniz zaman veya maç esnasında o tepki verdiği zaman bunun karşılığı var. Ama biliyorlar ki Türkiye'de bunun karşılığı olmuyor veyahut da yapanın yanına kalıyor. Bir yaptırımı yok bu işin. Herkes oynuyor. Dolayısıyla bizim çok acilen, eğer hakikaten futbolun marka değeri diyorlarsa bence federasyon değişmesi lazım ama federasyon da değişemiyorsa işte 8-9 olay var neyse süre acilen merkez hakem kurulunun değişmesi, oraya bir hatta yabancı bir merkez hakem kurulu başkanlığı ve oradaki bütün yapının, sistemin tamamen elden geçirmesi lazım. Bu mevcut VAR kadrosuyla, bu mevcut VAR sorunlarıyla, bu mevcut merkez hakem kuruluyla bizim bir arpa mesafe almamız mümkün değil. Dolayısıyla ben burada Sayın Okan Buruk olsun, Nuri Şahin olsun, kendilerinin de çok büyük bir hataları var. Çünkü hakemlere o steril ortamı sağlamıyorlar. Hakemin otoritesiyle her zaman oynuyorlar. Ve bundan da kârda çıkan taraf kendileri oluyor.
0: Peki, çarşamba günü Sportik Lizbon maçı var dedik. Galatasaray'ın pazar günü de Kocaelispor'u konuk edecek. Ne söylersiniz?
1: Yani Galatasaray geçen sene çok kötü başlamıştı. 5-1'lik Frankfurt maçıyla şampiyonlar ligine başlamıştı. Bu sezon Galatasaray geçen seneden daha mı güçlü diye soracak olursak daha oturmuş bir takım var ama işte Osimhen gibi bir oyuncusu yok. Fikstür de Galatasaray'ın oldukça zor bir fikstür. Yani Galatasaray olabilecek, çekebileceği en zor fikstürü çekti. Kolay değil. Maçın deplasman olması, Sporting'in çok atletik bir takım olması, son 5 maçında ligde giden takım, 5 maçın 4'ünü kazandılar. Birinde beraber kaldılar. Sporting çok gol atan bir takım. Önemli oyunculara sahip. Yani bol gollü geçiyor maçları. Ama pozisyon da veriyor. Yani yedikleri gole bakarsak, gol sayısına pozisyonu da veren bir takım. Ben her ne olursa olsun Galatasaray'ın Avrupa'da bir başka bir kimliğe bürünüyor. Galatasaray'ın genlerinde bu var. Yani 40 yıldır Galatasaray Avrupa maçlarına çıktığı zaman ligden bir başka oynuyor. En kötü zamanda bile öyle çok kolay teslim olan bir Galatasaray olmuyor. Bu önemli bir bence Galatasaray için veri. Bir de az önce söyledim, şans bulacak futbolcular da belki burada şanslarını iyi kullanabilirler. Ben Galatasaray maçın, bu maçın böyle ortada olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray kazanırsa da sürpriz olmaz. Galatasaray o potansiyeli var. Belki oraya çok daha fazla konsantre olacaklardır. Yani bir Başakşehir maçından, diyelim ki bir Erzurumspor maçından, bir Göztepe maçından daha konsantre olmaya gerekir. Galatasaray için ben en gördüğüm tehlike şu. Galatasaray'ın savunması çok kötü. Yani bu ligdeki yedikleri goller ve verdikleri pozisyonlara bakarsak, bunu eğer orada yapacak olursa, Galatasaray bu savunmayı yapamazsa, bu savunmayla çıkarsa şampiyonlar yine orada çok ciddi bir skorla karşılaşabilir. Özellikle Abdülkerim çok formsuz. Lemina'nın olmaması Galatasaray için çok büyük bir eksiklik. Bakalım oraları nasıl tolere edecek Okan Buruk.
0: Peki, Trabzonspor maçına da değinelim. Az önce bahsettiniz ama Gençler Birliği'ni 5-0 mağlup etti. Taraftardan da Başkan Ertuğrul Doğan'a sevgi tezahüratları vardı. Ne söylersiniz?
1: Şimdi dün maçı ben dikkatle seyrettim. Şunu gördüm. futbolcuda bir rahatsızlık olmuş. Yani Fatih Tekke'den anladığım kadarıyla çok böyle hoşnut da değillermiş. Futbolcuda böyle bir üzerinde psikolojik bir rahatlamayı hissedebiliyorsunuz. Trabzonspor golleri çok erken buldu. Bu da bir avantaj oldu. Penaltı kazanıldı. Normalde Onyeka penaltı atacaktı. Salah'a verdi. Salah attı. Bu da takım içerisinde bir dayanışmanın, bir birlik ve beraberliğin görüntüsü olarak gördük. Tabii tribünler tam dolu. Yani o puslu hava dağıldı. Çünkü Ferencvaros maçları ve Ahmet Sportif maçından sonra Trabzonspor'un üzerinde bir puslu hava vardı. Bu dağıldı. Biraz daha görüş mesafesi açıldı. Ama şimdi önlerinde bir soru var. Şu, teknik direktör kim olacak? Başkan yaptığı açıklamada çok acele etmeyeceklerini söyledi. Şimdi bu hafta maç kazanıldı. Önümüzdeki hafta Konya deplasmanına gidiyorlar. Konya deplasmanındaki maç da kazanılırsa teknik direktör işi biraz askıya alınabilir. Yani çünkü ya işte Hüseyin Cimşit geçmişte de yapmıştı bir şeyler. Burada da geldi işte bir takıma hava heyecan belki getirmiş olabilir. Böyle bir yani Hüseyin Cimşit'in bu performansı devam ederse, yani ben Hüseyin Cimşit geldi de Trabzonspor düze çıktı demiyorum. Ama böyle bazen bazı maçlar, bazı süreçlerde takım teknik direktörler için bir şans olabilir. Ben Trabzonspor'u çok acele edeceğini düşünmüyorum. Belki yabancı kariyerli bir teknik direktör getirirlerse Hüseyin Cimşit'in de devam edeceğinin yanında öyle söyleniyor. Ama Trabzonspor Onyeka bu maçları sakatlandı çıktı ama çok şey kattı. Yani 44 dakika oyunda kaldı. 2 gol attı. Trabzonspor'da o eski Onyeka'yı biraz dün seyrettik. Salah bence yani gol atmış olsa da penaltı kullanmış olsa da asist olsa da böyle maça çok şey kattı mı derseniz bence Arap Şimşir'e haksızlık etmiş oluruz. Maçta yine 65 dakika oyunda kalan Arap Şimşir bence maçın adamıydı. Yani bir asist yaptı. Bir topu direkten döndü. İstatistiklerde çok ciddi bir istatistik gösterdi. Yani büyük bir enerjiyle oynadı. Arap Şimşir'den ben formanın kolay kolay alınacağını düşünmüyorum bundan sonraki süreçte. Trabzonspor'un iyi bir transferi. Trabzonspor kadrosu iyi. Daha da iyi olacaktır. Bazı oyuncular da oynayınca biraz daha performans yükselince biraz daha Trabzonspor'un daha iyi noktalara geleceğini düşünüyorum.
0: Peki, çok teşekkür ederiz yorumlarınız için.
1: Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler, sağ olun. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: krampon sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiyip bin şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: TGRT FM Haber.

1,3 milyon metreküp daha çekildi. Toplam rakam 2,4 milyon metreküpe ulaştı. Bu devasa miktar tam 160 bin kamyon dolusuna ya da 315 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor. Körfez kirlilikten, o kapkara çamurdan tek tek arındırılıyor. Deniz canlıları yeniden nefes alıyor. Ama durmak yok. Şimdi hedef 3. etap. Körfez tamamen pırıl pırıl olana kadar o çamur çekilmeye devam edecek.

0: 7 Eylül pazartesi günlerden ve saatlerimiz tam 14'ü gösterirken günün içinden kuşağıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Tam 16'ya kadar hem Türkiye'den hem de dünyadan önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Sıcak gelişmeler, son dakika haberler yine günün içinden de sizlerle olacak. O sıcak gelişmeyle başlayalım. Kabine toplantısı biliyorsunuz bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda ele alınacak başlıklar önemli. TGRT Haber muhabirimiz Merve Şahin'e hemen dönelim ve o başlıkları bizlerle paylaşsın Merve.
1: Mehmet Aydın, sizin de belirttiğiniz gibi saatler 15.30'u gösterdiğinde kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Her zaman olduğu gibi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek o toplantı. Toplantının oldukça önemli gündem başlıkları var. İç ve dış gelişmelere dair birçok konu başlığı masada olacak. Ancak en önemli başlık şüphesiz ki terörsüz Türkiye süreci olacak. Bu süreç kapsamındaysa koordinasyon kurulunun çalışmaları meclise kurulacak. Komisyon için yapılacak çalışmalar, adımlardan yine masada olacak. Yine istihbarat raporları üzerinden sahadaki son durum analiz edilecek ve yol haritası da değerlendirilmiş olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarıyla bir kez daha terörsüz Türkiye sürecini enine boyuna değerlendirmiş olacak kabine toplantısında. Kabine toplantısının en önemli başlıklarından birisinde ekonomi oluşturacak ve Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğinde olan orta vadeli program hatırlanacağı üzere dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanmıştı. Orta vadeli programa ilişkin tüm detaylar da yine kabine toplantısında ele alınacak konular arasında. Ekonomi başlığında yine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da bir sunumu olacak. Bu noktada kiralık konutlarla ilgili bir sunum gerçekleştirilecek Bakan Kurum tarafından. Yine kabine üyeleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bilgilendirilmiş olacak. Aynı zamanda dış politika oldukça önemli bir başlık. ABD ve İran arasındaki gerilim yine yükseldi ve kabine toplantısında da bu tırmanan gerginlik ele alınacak. Türkiye'nin yakından takip ettiği bir süreç bu, biliyoruz ki son durum değerlendirilecek ve barış için atılabilecek adımlar da ele alınacak kabine toplantısında. Ve Gazze'deki son durum, bu da oldukça önemli bir başlığı oluşuyor kabine toplantısı çerçevesinde. Yine bölgedeki bölgeye insani yardımların ulaştırılması, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının devreye alınması gibi konu başlıkları da masada olacak. Yine Rusya-Ukrayna savaşı ve bu savaşın son bulması için atılabilecek diplomatik çabalar da masada olacak konular arasında. Toplantının belirttiğim gibi saatler 15.30'u gösterdiğinde başlaması bekleniyor. Ardından her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısında olacak. Millete sesleniş konuşmasında alınan kararları ve toplantıda konuşulan başlıkları bizzat kendisi duyurmuş olacak. Biz de kameraman arkadaşım Aziz Turan'la birlikte takip ediyor ve aktarır olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Evet Şahin'e çok teşekkür ederiz. Saat 15.30'da kabine toplantısı başlayacak. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da o açıklamalarını gerçekleştirecek. Biz de canlı yayında sizlere ileteceğiz. Tabii sabah saatlerinde önemli bir soruşturma daha vardı. Ahbap soruşturması vardı. Orada 5. dalga operasyon düzenlendi. 20 ilde 53 gözaltı kararı var. Şimdi ayrıntılara bakacağız. TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar bizlerle birlikte. Hanifi, neler aktaracaksın? 5. dalga oldu Ahbap soruşturmasında. Söz sana bırakayım.
2: Mehmet Aydın, günün en sıcak gelişmelerinden birisi Ahbap Derneği soruşturmasında yaşandı. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 5. dalga operasyonu için polis ekibine talimat verildi ve 5. dalga operasyon İstanbul merkezde olmak üzere 20 ayrı kentte gerçekleştirildi. 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 47 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında, hatırlayacaksınız, Ahbap Derneği'nin yönelik soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Temmuz ayında başlatılmıştı. Ve soruşturma kapsamında derneğin kurucusu ve başkanı Haluk Levent gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı suç ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Haluk Levent'le birlikte sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu toplam 35 şüpheli tutuklu bulunuyor dosya kapsamında. İşte bu dosyada bugün önemli bir gelişme daha yaşandı. Soruşturmada artık 6 Şubat depremlerinde derneğe yapılan bağışların akıbeti araştırılıyor. O derneğe yapılan bağışlar nereye gitti sorusuna cevap aranıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan araştırmaya göre 6 Şubat 2023 ile 31 Aralık 2023 döneminde, yani 2023 yılındaki asrın felaketinin yaşandığı andan yıl sonuna kadar toplam 4.3 milyar TL derneğe bağış yapıldığı ve bunun 4.2 milyar TL'sinin harcandığı tespit edildi. Burada önemli bir soru işareti oluşuyor. O da şu: 950 milyon TL'lik bir kısım bağış nakit olarak çekiliyor. İşte bu para nereye gitti? Bu araştırılıyor. Ayrıca 950 milyon TL'nin 500 milyon TL'si bankadan direkt tek seferde çekilmiş olduğu da tespit edildi. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin TL transfer edildiği tespit edildi. İzmit'te bir depoya yine sabah saatlerinde polis ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla baskın yaptılar ve o depoda yine depremzedelere ulaştırılmak üzere temin edilen çadır, tekerlekli sandalye, kırtasiye malzemeleri ve bir takım yine ihtiyaç malzemelerinin olduğu tespit edildi. O çadırlar orada çürümeye terk edilmiş. İşte bununla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını artık daha da derinleştirildi. Soruşturmaya ilişkin detayları Adalet Bakanı Akın Gülek X hesabı üzerinden paylaşmıştı. Ve burada özellikle çekilen o 950 milyon TL nakit para nereye gitti, bu araştırılıyor. Bizler Ahbap Derneği soruşturmasını ilk başından beri takip ediyoruz ve tüm gelişmeleri an be an ekranlara taşıyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde bu derneğe ilgili, Ahbap Derneği'ne ilgili başlatılan soruşturmada devam eden tüm gelişmeleri an be an bu ekranlarda takip edebilirsiniz diyelim. Sözü bir kez daha size bırakıyorum.
0: Ali Bibayar'a da çok teşekkür ederiz. 5. dalga operasyon Ahbap soruşturmasında gelinen son noktayı anlatmış oldu. Sabah saatlerinde başlamıştı. Bir başka önemli gelişme yine sabah saatlerinde yaşandı. Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybettiği o gece yeniden mercek altına alındı. O dönem cezaevinde görevli olan 11 gardiyan hakkında gözaltı kararı verildi. Onu yakalandı, bir gardiyansa firari. Peki o gece neler yaşandı? Kozinoğlu'na zamanında müdahale edilmedi mi? 15 yıl sonra raftan indirilen dosyada tüm bu soruların cevapları aranıyor.
3: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek hiçbir dosyanın karanlıkta kalmayacağını bu sözlerle vurgulamıştı. Şüpheli ölüm dosyaları 15 yıl sonra yeniden açıldı. Kamuoyunda derin iz bırakan o dosyalardan biri de eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesiydi. Ölüme ilişkin soruşturmada 10 cezaevi gardiyanı gözaltına alındı.
5: Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır.
4: 2011 yılında Ergenekon soruşturmasında tutuklanan Milli İstihbarat Teşkilatı eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu ifadesine günler kala cezaevinde hayatını kaybetti. Ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Ancak asıl soru o anlarda yaşananlardı. Kozinoğlu'na zamanında ve doğru müdahale edilmediği tartışma konusu oldu. Dosyada zehirlenme iddiası da gündeme geldi. Dizilere dahi konu olan Kozinoğlu dosyasında yıllar sonra yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta ölümündeki şüphelerin araştırılması için dosya faili meçhul dairesine gönderilmişti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği sırada cezaevinde görev yapan 11 gardiyan hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 10'u yakalandı, bir gardiyanın ise yurt dışında olduğu belirlendi. Firari şüpheli dosyanın en kritik isimlerinden olan Ferhat Veysi Gül. Gül, Kozinoğlu'nun koğuşundan sorumluydu. İddiaya göre Kozinoğlu koğuşta fenalaşınca acil durum butonuna basıldı. Merkezi panodaki alarmı gören gardiyan Gül müdahale etmek yerine radyonun sesini sonuna kadar açtı. Böylece diğer gardiyanların alarmı duymasını engelledi. Kozinoğlu'nun ölümünün ardından başka bir cezaevine görevlendirilen Gül, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden 17 gün sonra yurt dışına kaçtı. Soruşturma ile ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, cevapsız kalan tüm dosyaların üzerine kararlılıkla gidileceğinin altını çizdi.
6: Faili meçhul cinayetlerin, şüpheli ölümlerin ve kamu vicdanında cevapsız kalan dosyaların üzerine aynı kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Hiçbir dosyanın unutulmasına, hiçbir şüphenin araştırılmadan bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz.
0: Değerli izleyenler, diğer taraftan Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara Kinoğlu Baro'nun düzenlediği adli yıl açılış programında konuştu. Yargı bağımsızlığı mesajı veren Gürlek, hukuk önünde herkes eşittir dedi. Bakan Gürlek'in gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
7: Şüphesiz güçlü Türkiye'nin üzerinde yükseleceği en sağlam zemin adalet ve hukuk güvenliğidir. Hukuk karşısında herkes eşittir. Hiçbir kimse kanunların yaptırımından muaf olamaz. Adalet herkese lazım olan can suyudur. Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez. Toplum vicdanı buna asla müdahale etmeyeceği gibi Türk yargısı da bu konuda tavizsiz bir biçimde görevini icra etmeye devam edecektir. Ülke ve millet olarak büyük bedeller ödedik. Geçmişten bugüne kronikleşen milletimizin kalkınmasının, huzurunun ve güvenliğin ayağında bir pranga haline getirilen terör belasından kurtulduk. Bu tehdidi kalıcı olarak ortadan kaldırılması konusunda da son derece kararlıyız. Bütün bu tecrübeler devletimizin kurumları ile toplumumuzun bütün kesimleri arasında birlik ve dayanışmanın taşıdığı hayati önemi açıkça göstermektedir.
8: TGRT FM Haber.
9: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 27, Ankara 25, İzmir 33, Bursa 28, Konya 26, Afyon 23, Denizli 33, Antalya 37, Adana 39, Zonguldak 23, Samsun 24, Trabzon 22, Kayseri 25, Erzurum 19, Gaziantep 32, Diyarbakır 34 ve Şanlıurfa 36 derece.

0: Yol durumu.
1: Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Afyon-Karahisar-İhsaniye yolunun 30. kilometresinde Erenler ve Çayırbağ arasındaki kesimde hızlı tren üst yapı çalışmaları nedeniyle Eskişehir yönü trafiğe kapalı olup ulaşım Afyon-Karahisar yönünden iki yönlü olarak veriliyor. Torbalı-Ödemiş devlet yolunun 48 ila 46. kilometreler arasında yol yapım çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

Sekeret FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk. Benim ailem başladı. Yine saat başına kadar burada olacağız. Ben Hande Karagöz. Güzel, keyifli bir gün olsun diyelim sizlere. Bugün sevgili dinleyenler nelerden bahsedeceğiz, neler konuşacağız? Önemli konu başlıklarımız var. Biraz mevsimden, biraz psikolojimizden, biraz yaşadıklarımızdan, biraz hayatımızdan tabii ki konuşacağız. Çocuklar var evde, okula gidiyorlar, geliyorlar. Belki onlara da yer vereceğiz. Yaklaşık saat 15 gösterene kadar burada sizlerle birlikte olacağız. Ekip arkadaşlarım adına keyifli bir gün diliyorum.

Kışlık konserveler yapılmaya başlandı evlerde. Birazcık meyve sebze fiyatları düşüşe geçtikten sonra işte sonbaharın gelmesiyle mutfaklarda da tatlı bir telaş başlıyor. Küçük kavanozlar, büyük kavanozlar, domatesler, menemenlikler, salçalar, tarhanalar, işte erişteler vesaire derken kışlık bazı yiyecek içecek ve bakliyatımızı koymak istiyoruz köşeye, kiler dolaplarına. Kış konservesi yaparken de dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Ninelerimizden, annelerimizden, anneannelerimizden yıllarca el alarak yaptık bu işi. Konserve olayı bizden sorulur, bizim önemli mutfak hadiselerimizdendir. Kışlık konserve kurmak. Eylül sonu biraz böyle yaklaştı mı? Eylül başı ile birlikte hatta. Özellikle son yıllarda sosyal medyada bile yapmayan kimse kalmıyor, konservesini göstermeyen, depolamayan kimse kalmıyor. Bu yılda yine öyle yapıyoruz, emek veriyoruz, onları tüm yıl boyunca, tüm kış boyunca tüketmek için hazır hale getiriyoruz, yemek için hazır hale getiriyoruz. Ama işte hem tabii ki sevgiyle yapıyoruz, sevdiğimiz için yapıyoruz, ama bu da bir iş, emek ve para meselesi. Bunların hepsi çöpe gitmemesi için dikkat etmemiz gereken bazı kurallar var. Yaptık koydukla olmuyor. Yapıp koyup onun da sağlığını korumamız ve yenilebilir olarak sürdürülürlüğünü devam ettirmemiz gerekiyor. Yanlış yapılan konserveler o yüzden çöpe gidebilir. Hem emek, hem para, hem malzeme, hem maddi hem manevi her şekilde bizim için bir yük ve fazlalık haline gelir. Bu yüzden israftan kaçınmak gerekiyor. Kış mevsimi hazırlıkları hala devam ediyor. Pazar ve marketlerden alınan onlarca kilo sebze ve meyveden hem konserve yapıyoruz, hem de tazeliklerini korumak için artık son yıllarda derin dondurculara da koyuyoruz. Daha sonra tüketecek sebze ve meyvenin sağlık açısından herhangi bir risk oluşturmaması için hazırlama ve saklama koşullarına da dikkat etmemiz şart. Çünkü hijyen dikkat edilmediğinde doğru bir şekilde hazırlanmayan sebze ve meyveler sağlık açısından tehlike doğurabiliyor. Uzmanlar diyor ki kışın yenmesi için sonbahar aylarında hazırlanan sebze ve meyvelerin doğru saklama koşulları çok ama çok önemli. Bunlar için neler yapmamız gerekiyor? İşte 5 kural.

Konservenin amacına vakıf olmak gerekiyor. Neden konserve yapıyoruz? Ürünümüzü yıl boyunca saklayabilmek, bozulmamasını sağlamak ve onların mikroorganizmalarını yok edip taze, pastörize bir şekilde saklamak için konserve yapıyoruz. Yani konservenin amacı mikroorganizmaları yok etmek diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Konserve yapmanın temel amacı yiyeceklerde bulunan mikroorganizmaları yok etmek ve yeni mikroorganizmaların oluşmasını engellemektir. Besinler cam ya da mikroorganizmaların çoğalmayacağı kaplara konuluyor. Sonra da gelişebilecek zararlı mikroorganizmaları yok edecek bir sıcaklık derecesine kadar ısıtılıyor. Mikroorganizmalar besine ulaşamadığından kapılar kapalı kaldığı sürece gıda korunmuş oluyor. Tüm besinler işlenmesinde olduğu gibi konserveleme sürecinde de bazı besin kayıpları ortaya çıkabilir. Mesela C vitamini, tiamin, B1 vitamini ısıya duyarlı ve konserve yapmanın meyve ve sebzelerde bu vitaminlerin değişen miktarının yok olduğunu göstermiş. B vitaminleri suda çözüldüğü için bunların değişen bir kısmı kutuyu açtığımızda genellikle kullanmadığımız konserve sıvısında çözülüyor. Konserve yapıldıktan sonra kalan vitaminler oksijenin gıdaya ulaşmasını engellediği için depolama sırasında iyi korunuyor ya da vitaminleri oksidasyon yoluyla yıkamadan koruyor. Bir konserve gıdanın besinsel olarak taze veya donmuş gıdayla nasıl karşılaştırılacağı, gıdaya ve ayrıca ne kadar süreli dayanacağı ve saklanacağına da bağlı. Şimdi bu ilk kuraldı. Konserve yaparken dikkat edilecek kurallara şöyle hızlıca bir bakalım programımızın bu bölümünde. Konserve için doğru ve meyve sebzenin seçilmesi çok önemli. Yani çürük, çarık, sona kalmış, dona kalmış sebzelerin seçilmemesi, diri, sağlıklı olması gerekiyor. Hazırlanma aşamasında meyve ve sebzelerin satın alınmasından yenmesine kadarki tüm aşamalarında hijyen şart. Ekstra dikkat edilmesi gereken ilk nokta hijyen. Meyve ve sebzeler taze, olgunlaşmış olmalı ve içinde çürük kesinlikle bulunmamalı. Diri görünmeli. Kavanozların kapakları kontrol edildikten sonra kapatılmalı. Kapaklar ısıya dayanıklı olmalı. Kapakların metal bölümlerinin konserve içeriğiyle temas etmemesi, kırık olmaması, conta lastiğinin sağlam ya da zedelenmemiş olması yine bir diğer kural. Başka bir kural, kavanoz kapakları yıkanmalı. Özellikle cam kavanozlar kullanmadan önce 15-20 dakika kaynatılarak sterilizasyon sağlanması gerekiyor. Kavanozlar 2-3 defa yıkandıktan sonra kullanılabilirken kapakları sadece bir kez kullanmak gerekiyor. Kavanozlar ve kapakları sıcak deterjanlı suda fırçalayarak iyice yıkamak ve bol suyla durulanarak her türlü bulaşa engel olabilir ya da en aza indirebiliriz. Üçüncü madde, kavanozlar fazla doldurulmamalı. Yani böyle kıtı kıtına, boğazına kadar. Kavanozun üst kısmına yapışması muhtemel parçalar kapağın iyi kapanmamasına engel olacağı için, kavanoz hava aldığı için içindeki konservenin bozulma riski çok daha fazla. Bu yüzden kavanozları fazla doldurmamak gerekiyor. Güvenli ve sağlıklı konserve yapımında sıcaklık derecesi ve uygulama çok önemli. Isıtma süresi besinin asit miktarına bağlı. Domates gibi asit oranı yüksek sebzeler ortalama 15-20 dakika kaynatılmalı. Sebzeler parçaladıktan sonra pişirme işlemi yapılması gerekiyor. Konservenin açıldığı gün ya da 1-2 gün içinde tüketilmesi şart. Açıldıktan sonra dayanmaz çünkü. Konserveler mutlaka oda sıcaklığında ya da buzdolabında saklanılmalı. Çok sıcak ya da derin dondurucuda muhafaza edilen konserveler lezzetlerini ve kalitelerini de kaybedeceğini unutmamak gerekiyor.

Konserve hemen tüketilmezse zehirleyeceğini unutmayın sevgili dinleyenler. Bu konuyla ilgili son ayrıntı bu. Konserveler açıldığı gün ya da birkaç gün içinde tüketilmediğinde Clostridium botulinum bakterisi yürüyor. Bu bakteri gıda zehirlenmelerine sebep olur. Bu bakterinin dünyada bilinen en güçlü zehirlerden olduğunu unutmayınız diyor uzmanlar. Ölümle sonuçlanabilir ve rahatsızlıklara yol açabilir. Konservelerde fazlaca üreyebilen bu bakteri kendini konserve kapaklarında oluşturduğu bombeleşme ile belli eder. Eğer kapaklarda şişme, bombeleşme varsa asla yenmemesi gerekiyor. O yüzden dedim ya, bu tamamen hem zaman, hem emek, hem para işi, hem maddiyat işi. Bunları yapıyoruz rahat bir kış geçirebilmek için. Çok dikkatli olalım, fire vermeyelim, çatlayıp patlamasın, şişmesin, içindeki zehirli gazlar oluşmaması için de maksimum kıymet vererek yapmak ve emeğimizi boşaltmamak için çok dikkat etmemiz gerekiyor.

Bugünün bir diğer konusu mevsim, balık mevsimi. Sevgili izleyenler, bugünlerde, bu dönemde bol bol yemeliyiz ki kış ayında da yiyeceğiz tabii ki, ama en taze, en bol zamanları sonbaharın ilk zamanları. Dikkatli olunması gereken hususlar var balık yerken, ama en önemlisi özellikle belli bir yaştaki çocuk, yaşlılar, hatta gençler için de aynı sorun, kılçık sorunu. Balık temizlenirken gözden kaçan herhangi bir minik kılçık çok büyük sorunlarla sonuçlanabilir. Balık yerken boğaza kılçık kaçmaması için öncelikle dikkatli olunması gerekiyor. Uzmanlar kılçık kaçması durumundaysa öncelikle sakin davranılması gerektiğini, panik yapılmaması gerektiğini ifade etmişler. Kılçığın öksürükle çıkmaması durumunda sırta vurma, su içme veya ekmek gibi yöntemler uygulamak yerine vakit kaybetmeden bir kulak, burun, boğaz ya da gastroenteroloji uzmanına başvurulması önemli, rica ediliyor.

sakin davranacağız, panik yapmayacağız dedik. Balık yerken boğaza kılçık kaçmaması için öncelikle kendimizin dikkatli olması gerekiyor. Evde pişen ya da dışarıda pişen balık gözden kaçmış, temizlenirken kılçıklar içinde kalmış olabilir. Bu durumda biz önce çok detaylı ve dikkatli bakmamız gerekiyor. Ağzımıza atarken boğazımıza kaçabilir ya da yutabiliriz. Böyle

var. Boğaza bağlı bir bölüme battığında doktor tarafından çıkarılması basit bir işlemdir. Bu nedenle kişinin kılçığı elle çıkarmaya çalışması orayı daha çok tahriş etmeye, daha çok batırmaya sebep olabilir. Bu da doktorun kılçığın nereye battığını endoskopiyle görmesiyle sonuçlanacak. Nerede olduğu tespit ediliyor, çeşitli yöntemlerle çıkarılıyor. Burada önemli olansa kılçığın veya herhangi bir yabancı cizmin kesinlikle uzman bir doktor tarafından görülmesini sağlamak. Kılçık yemek borusuna ya da nefes borusuna kaçtığında gastroenterolog tarafından endoskopiyle yemek borusuna girmesi ya da göğüs cerrahının akciğerin içine girip girmediğini o bölgede taraması gerekiyor. Daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalmamak için eğer öksürük yoluyla çıkaramadığımız bu basit kılçığı lütfen hemen en yakın sağlık kuruluşuna giderek doktor tarafından çıkarılmasını sağlayınız.

0: Kılçık sırta vurularak çıkarılmaya çalışılmamalı diyor uzmanlar. En büyük hatalardan bir tanesi bu. Boğaza balık kılçığı kaçtığında kişiye müdahale edilmemesi gerekiyor. Kılçığın yemek borusuna ya da nefes borusuna inmemesi için kişinin sırtına vurmak, su içmek ya da ekmek yemek tehlikeli ve tavsiye edilmiyor. Su içmek ya da ekmek yemek kılçığı aşağı yönde itecektir, ancak kılçığın aşağı doğru itilmesi değil, ağızdan çıkarılması gerekiyor. Öksürükle çıkmazsa mutlaka doktora başvurulmalı. Boğaza balık çıktı, kılçığı kaçtığı durumlarda öksürük yoluyla ağızdan çıkarılmadıysa vakit kaybetmeyin dedik. Konunun başından beri defalarca da söyledik. Kılçığın nefes borusuna ve yemek borusuna kaçma durumu muhtemel olacaktır. Bu durum vücutta ciddi sorunlara, tahribatlara sebep oluyor. Kişinin alnında uzman bir doktor tarafından ve kulak burun boğaz tarafından görünmesi kesinlikle çok çok çok önemli. Mevsim dediğimiz gibi balık mevsimi sofralarda bol bol yerini alıyor bugünlerde. Palamutu, istavriti ve tabii ki hamsisi. Bazısını kılçıkla yiyoruz, bazısını ayıklayarak yiyoruz, sofralara geliyor ama biz yine böyle dikkatli olmaya, gözden kaçırmamaya da dikkat edelim ki kötü sonuçlanmasın. Ağzımızın tadıyla yiyelim, keyifle yiyelim. Bu sezonu böyle balıksız da geçirmeyelim. Özellikle çocuklar için çok ama çok önemli. Yaşlar için de tabii ki önemli. Herkes için önemli ama çocuklar omega 3 kaynağından şu mevsimde bol bol faydalansın. Yemeyen yemiyor diye düşünmeyin. Bir sürü yöntemi var bu alaka, bununla ilgili. Birçok şekilde de çocuklara her harikarda balıklar sevdirilebilir. Yani içinden birazcık maksimum fayda sağlamak istiyorsak, herkesin kendi durumuna göre tabii ki böyle söylüyoruz ama hiç yemeyen insanlar da var, tanıdıklarım da var benim etrafımda. Nasıl da oluyor bu bazen bilmiyorum. Çok fazla iştahlı bir insan sayılmam, böyle her şey böyle iştahla yediğim söylenmez ama hiç yemediğim bir meyve, sebze ya da işte et, balık türü de ya da tavuk türü de yoktur. Her şeyde kıvamında, zamanında yerim. Tabii ki iştahlı olduğumuz, iştahlı olmadığımız durumlar var, bunlara bakacak olursak. Ama şimdi bazen bakıyoruz işte, yok besin alerjileri, yok çocuklar onu sevmiyor, bunu sevmiyor, şunu yemiyorlar. Evet, birazcık biz böyle değil, biraz daha böyle demek ki zorla yedirilen tarafta büyümüşüz. Çocukken yemediğimiz çok da fazla bir şey yok. Her şeyden mevsiminde, zamanında, vaktinde mutlaka da almak gerekiyor. Çocuklarımızı da böyle yetiştirmek gerekiyor. Kısa bir reklam arası verelim sevgili dinleyenler. Reklamların ardından devam edeceğiz. Belki yine biraz beslenme vesaire deriz ikinci bölümün ilk kısmında ama bugün biraz daha psikolojik konulardan da konuşacağız. Mesela neden yalan söyler, insan neden yalan söyler, biraz bunu soracağız kendimize. İkinci bölümde burada olacağız.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne

0: bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Kısacık bir reklam arasının ardından devam ediyor programımız sevgili dinleyenler. Dediğimiz gibi saat başına kadar sizlerle birlikte burada olacağımızı bir kez daha hatırlatalım. Bu bölümde biraz yine gıdadan bahsedeceğiz. Yediklerimiz, içtiklerimiz tabii ki çok önemli ama... biraz da böyle psikolojik tarafına bakacağız ruhumuzun bu ara. Mesela neden yalan söylüyoruz, ilişkilerimiz arasındaki gerginlikler, son zamanlarda yaşanan sorunlar, sıkıntılar varsa neye bağlanıyor, nereden yol almak gerekiyor, biraz zamanımız kalırsa bunlara gideceğim ama biraz süt diyeceğiz. Çocukları bugün biraz ele aldık. Özellikle hep üstünde dolanıyoruz. Benim ailem deyince çocuklara yer vermeden olmuyor çünkü süt tüketimi çocuklar için çok önemli ama dikkat edilmesi gereken hususlar var. Becerileri de bununla alakalı oluyor. 27 Eylül Dünya Süt Günü. Sevgili dinleyenler, çocuk beslenmesinde önemi tartışılmaz olan besinler arasında ilk sırayı alan süt. 27 Eylül Dünya Okul Süt Günü olarak belirlenmişti yıllardır. Yine bugün de kutlanıyor. Belirlendiği tarihten bu yana özellikle okullarda süt tüketiminin yararlarından da bahsedilen etkinlikler oluyor. Ve tabii ki bizler, önce okul, sonra çocuklar, öğretmenler, öğrenciler ve bununla birlikte tüm toplum bir farkındalık kazanmış oluyor. Öncelikle çocuklar için süt neden önemli? Buna bir bakalım. Süt, dünyaya geldiğimiz ilk andan itibaren anne ile bağımızı kuvvetlendiren ama en önemlisi de ayakta kalmamızı, beslenmemizi ve sağlığımızı koruyan mucizevi bir gıda. Yeni doğan bir bebeğin ihtiyacı olan besin öğelerinin tamamı anne sütü tarafından karşılanıyor. Anne sütünün en iyi besin olmasının yanı sıra çocukluk ve okul çağı döneminde de süt tüketimi beslenme açısından çok önem taşıyor. Süt, yağ, protein, karbonhidrat, su, vitamin, mineraller ve bir diğer bileşenler gibi zengin bir içeriğe sahip olması, bununla birlikte besleyici olması ve tabii ki anne sütünün bitkisel sütler ve hayvan sütler arasında içerdikleri besin bileşenleri ve çocuk sağlığı üzerinden etkileri tartışılmaz bile diyor uzmanlar. Ulaşılabilir ve daha ekonomik olması açısından genellikle çocuklarda hayvansal süt tüketimi yaygın. Anneden sonra, anne sütünden sonra. Kemik ve diş sağlığını etkiliyor. Kalsiyum, D vitamini ve fosfor içeriği sayesinde çocukların kemik ve diş sağlığı çok önemli. Büyüme ve gelişme dönemindeki çocukların yeterli ve kaliteli proteine ihtiyacı mutlaka ki var. Bu gereksinim ilk olarak anne sütüyle karşılanıyor. Sonrasında çocuğun inek sütüyle karşılaşmasını sağlıyor. Kaliteli protein, amino asit çocukların güçlü kaslara ve öğrenme becerilerine sahip olması için faydalı. Çocuklara enerji ve bir dolu yararlı besin öğesi karşılamasının yanı sıra uzun bir süre tok kalmasını da sağlıyor. Soya veya badem sütü gibi bitkisel ürünler laktoz intoleransı ya da sütün tadını sevmeyen çocuklar için alternatif olabilir. Fakat besin içerikleri inek sütüyle aynı olmadığından bitkisel süt tercih eden çocukların ek takviyeler alması da şart.

Çocukların özellikle beyin gelişimleri için beslenmelerinde yağ da ihtiyaç var. Bu nedenle çocukların yağsız süt tüketmeleri önerilmiyor. Fakat hayvansal kaynaklı besin olan sütün yüksek doymuş yağ içeriğinden dolayı bu seçim porsiyon kontrolünde dikkatli olunmalı. Ek olarak günlük kalorinin %10'undan fazlasının doymuş yağlardan gelmemesi öneriliyor. Güçlü kemikler, sağlıklı dişler, öğrenmeye açık bir zihin için çocukların yeterince süt içmeleri ve bu alışkanlığa sahip olmaları gerekiyor. Fazla süt içmek peki zararlı mı? Günlük ne kadar tüketmek gerekir? Biraz da buna bakalım ve bu konuyu noktalayalım. Süt enerji içeriği yüksek bir besin olduğundan porsiyon olarak sütün fazla tüketilmesi enerji alımını artırır. Dolayısıyla da kilo artışına sebep olabilir. İçeriğindeki hayvansal yağ sebebiyle aile öyküsünde kalp damar rahatsızlıkları bulunan çocukların sütü ihtiyaçlarından fazla içmeleri riskli oluyor çoğu zaman. Sütte bulunan kalsiyum minerali fazla alındığında vücut için yararlı olan bir diğer mineral olan demirin emilimi de azalıyor. Çocukların günlük olarak süt ve süt ürünü gereksinimleri 2-4 porsiyon ağırlığında, kahvaltılarda bir dilim peynir yedikleri düşünüldüğünde geriye kalan 2-3 porsiyonluk süt ihtiyaçlarını sütle ya da yoğurttan yana kullanabilirler. Okullarda süt dağıtma programı yaygınlaşan bir uygulama ve çocukların beslenmesinin çok önemli bir parçası. Çocukların hızlıca ulaşabildikleri ve tüketebildikleri bir besin olmasından dolayı da okuldaki beslenme gereksinimlerine katkıda bulunuyor. Beslenme çantaları ve okuldaki ulaşabilecek besinler çocukların genel sağlığı, gelişimi ve öğrenme kabiliyetleri ve okul başarısı için de oldukça önemli olduğunu hatırlatalım.

Neden yalan söyleriz? Yalan nerede başlar? İlk yalanı ne zaman söylemiş oluruz? Hiç bunu düşündük mü? Tabii ki yalan öğrenilen bir şey. Etrafımızda söyleniyorsa çocuklukta bizler de buna alışmış olabiliriz. Ya da kendimizi sıkışık hissettiğimiz zamanlarda başvurduğumuz bir yöntem olabilir. Küçük tatlı pembe beyaz yalanlar adı altında başlamış, sonrasında tüm hayatımızı belki yalanlar üzerine kurmuş olabiliriz. Ya da bunlara tamamen karşı olup tabii ki hiç yalan söylemiyor dürüst insanlar da olabiliriz. Ama yalan hayatın maalesef ki özellikle içinde yaşadığımız bu zamanın bir parçası haline geldi. Küçükten büyüğe, yaşlıdan gence, maalesef ki herkes artık küçük ufak pembe beyaz da olsa yalanlar söylüyor. Yalan, Türk Dil Kurumu tarafından doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz şeklinde açıklanıyor. İki tırnak arasında. Söylenen yalanın birine zarar verip vermemesi değil, sadece doğruluğunun kriter olarak kabul edildiğini belirtiyor uzmanlar. İlk yalansa çocuklukta 4-6 yaş aralığında başlıyor. Bu süreçteki yalanların belli bir kasıt ya da art niyet içermediğini ifade ediyor uzmanlar. Uzman klinik psikologları yalanın ikili ilişkilerde güveni zedelediğini, olumsuz etkiler oluşturduğunu hatırlatmışlar ve insanların çoğunlukla karşısındaki kişiyi etkileme, onaylama ihtiyacı veya tehlikeden koruma gibi nedenlerle yalan söylediği de 3 başlık altında sıralanmış. Kişiyi etkileme, onaylanma ve tehlikelerden koruma. İyisi ya da kötüsü yok, yalan yalandır. Bunu da unutmamak gerekir. Uzmanlar bir sözün yalan olarak tanımlanmasındaki kriterleri ve insanların yalan söyleme sebepleri hakkında bir değerlendirme paylaşmışlar. Dilerseniz bu yapılan araştırmayı sizlere aktarmak istiyorum olduğu gibi değiştirmeden. Yalanın Türk Dil Kurumu tarafından doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz şeklinde ifade edildiğini az önce de söyledik. Sözlük anlamı bu. Yani söylenen yalanın birine zarar verip vermemesi değil, sadece doğru olup olmaması ana kriter. Sana zarar ver, yani ben sana yalan söyledim ama bu sana zarar vermedi, bu senin hayatını hiçbir şekilde etkilemedi, böyle bir başlık yok. Dolayısıyla birilerini kırmamak için söylenen yalanlar bile kişinin kendisine zarar veriyor. Bunu da unutmayalım. Bazen susmakta aynı şekilde yalan olmasa da susmakta onaylamak anlamına geliyor. Belki sizin içinizden gelmeyen bu durum, bu da yalan davranış olarak adlandırılıyor. Yalanın büyüğü ya da karşı tarafta bıraktığı zarar farklı bir tartışma konusu demiş uzmanlar. Bu bireyin kendi ahlaki değerlerine bağlılığıyla alakalı bir durum denmiş. Bugün yalanın verdiği zararla da yaradığı kriterlere değil, neden yalan söylendiğine dair açıklamalarda bulunmuşlar. Genellikle karşıdaki kişiyi kırmamak için söylenen yalanlar var. Varoluştan bu yana gerek inanç sistemi olsun, gerek toplumsal kurallar ve kanunlar olsun, yalanın edilemeyen bir konu olduğunun ifade ediyor uzmanlar. Günümüzde birçok kişi yalan söylüyor. Bu bazen beyaz ya da zararsız gibi görünse de zarar verebilir. Genellikle karşıdaki kişiyi kırmamak için söyleniyor. Kimi zaman gerçeği saklamak, kimi zamansa kişinin kendine ait bir gerçek oluşturması amacıyla söylenen şekilde yalanlar bir süre sonra rutin haline gelebilir. Toplumsal ve tüm inanışlar açısından ahlaki olarak önem arz eden yalan söyleme durumu ikili ilişkilerde ise güveni zedeliyor ve olumsuz etkiler oluşturuyor. Ne kadar dürüst olursak olalım, herkes her gün yalanlar söyler. Burada asıl önemli olan konu bireyin yalan söyleyip söylemediği değil, neden yalan söylediğidir. Bunun da araştırılması gerekiyor. İlk yalanlar çocuklukta başlar. 4-6 yaş arasında dikkat çekilmiş. Bu süreçteki yalanlar belli bir kasıt ya da art niyet bulundurmaz. Fakat yaş büyüdükçe tabii ki zararlı hale gelebilir. Küçük bireylerin ilk yalanlarını söyledikleri zaman bu durumun işe yaramadığını göstermek anne babaya düşüyor. Sıkıntılarından kaçınmak ya da istediklerini elde edebilmek uğruna yalan konuşmayı alışkanlık haline dönüştürmek onları ileriki yaşamlarında gerçek yalancılar haline getireceğini de unutmayalım. Yalan söylemek için birçok sebep var diyor uzmanlar. Genel olarak kategorilendirmek gerekirse insanların bazen bir toplum içerisinde kendini ön plana çıkarma, kendini parlatma şeklinde
söyleniyor. Diğer insanlara karşı kırıcı olmak istememe veya bazı kişilere zalimlik yapma amaçlı yalan söyleme çeşitleri var. Çoğu kez de karşısındaki kişiyi etkileme, onaylanma ihtiyacı, kalabalık bir ortamda kabul görme, sonuçlarından kaçınma, üstün hissetme, tehlikelerden korunma veya başkalarını koruma amaçlı da yalan söylenebilir. Bu sayede insanlar hem kendi çıkarlarını koruyabilme hem de diğer kişilerle ilişkilerini devam ettirebilme becerisi kazandıklarını düşünüyorlar. Ama tabii ki bu düşünce onlara nereye kadar götürür? Bu başka bir konunun araştırması olacaktır. Yani biz neden yalan söylediğimize dönüp bakacak olursak, çocuklukta sevgili anne babalar üzerinize düşen çok önemli bir kriter var. Çocuklar masumane, sizlere bir şey kabul ettirmek için, bir şeyi elde etmek için söyledikleri yalanlara hiçbir şekilde onları kaptırmayın. Yalanla hiçbir şeyin dönmeyeceğini, işte o yaşlar arasında verdiğimiz, onları dürüstlüğe doğru çektiğimiz sürece hayatının hiçbir zamanında da yalan söylemeyeceğini aktarmak gerekiyor.

Bugün programımızın son birkaç dakikasını sevgili dinleyenler ilişkilerdeki bazı kurallardan bahsederek kapatacağız. Özellikle de 3S kuralı ikili ilişkilerde eş yani duygusal ilişkilerde sevgili eş ilişkilerinde çiftlerin bir araya geldiklerinde yoğun şekilde sahip oldukları aşk, tutku, sevgi gibi duygular zamanla evrilmeye başlıyor çünkü. İlişkilerde sevgi, saygı, sadakatten oluşan 3S kuralının oldukça önemli olduğunu belirtmiş uzmanlar. Duyguların 3S'den birine evrilmesinin ilişkiyi olumlu etkileyeceği ifade ediyor. Neymiş bu 3S? Biraz önce de söyledik. Sevgi, saygı, sadakat. Yani aşk, tutku, sevgi. Yine sevgi kalıp sadakat ve saygıya dönüşürse işte o ilişkiler gerçekten köklü ilişkiler hale geliyor. Uzmanlar hayattaki ya da ruhtaki boşlukları doldurmaya yönelik gerçekleşen aldatma eğiliminden her iki tarafında etkilendiğini vurguluyor. Aldatmadan sonra tekrar bir araya gelinse de eski rutine dönmek hemen mümkün olmayacağı için çiftlere sabırlı olmalarını tavsiye ediyorlar. İlişkideki duygular zamanla evrilebilir. Bunlar çok normal. Çiftlerin bir araya geldiklerinde genellikle aşk, tutku, sevgi gibi birçok yoğun duygulara sahip oldukları fakat bu duyguların süre gelen bir şekilde aynı kalmasının mümkün olmadığını, hiçbir zaman mümkün olmadığını söylüyorlar. Zamanla bu duygular evriliyor elbette ki. Evrilirken duyguları yönlendirmek oldukça önemli. İlişkide sevgi, saygı, sadakatten oluşan 3S kuralının oldukça önemli olduğunu belirtmişler. Mesela aldatılma yaşandı bir çiftin arasında. Uzmanlar diyor ki yapılan araştırmalar aldatmanın kişinin hayatındaki ya da ruhundaki fiziksel ya da psikolojik boşlukları doldurmaya yönelik saptığı ters bir yol olduğunu gösteriyor. Ters yolun trafikte de bir cezası olduğu gibi aldatan kişinin de uzun vadede bu durumu ortaya çıksın ya da çıkmasın dışsal veya içsel olarak kendini bir cezaya maruz bıraktığı yıllardan beri gözlemlenmiş. Sadakatsizlik karşı tarafa yapılmış gibi gözüküyor olsa da aslında aldatan kişi de sadakat duygusunun zayıflaması kendisinin kötü hissetmesine sebebiyet veriyor bir süre sonra. Çokça duyulan söylemlerden bir tanesi ben aşık olamıyorum, ben sadık kalamıyorum, ben seni üzerim söylemleri arasında kişinin öğrenilmiş çaresizliğinden doğduğu belirtilmiş. Bunu duyan karşı tarafsa bağımlı ilişki örüntüsüne sahipse ben aşık olamam diyen partnere daha çok sarılıyor ve partnerin öğrenilmiş çaresizliğini de böylelikle daha fazla tetiklemiş olur deniyor. Bir çiftin arasında bir evlilikte bir sevgililikte bir aldatma yaşandıysa bundan sadece tek taraf aldatılan etkilenmiyor aslında aldatan da etkileniyor. İlişkiye hazır olmayan veya öğrenilmiş çaresizliğe dair cümleler kuran partnerle ilişki kurma çabasında olan kişilerin arasında aldatılma sinyallerini önceden almış olduklarına dikkat çekiyor uzmanlar. Fakat ilişki kurma rehavetinde bunları hiçbir şekilde göz önünde bulundurmuyorlar. Bu ilk süreçte önemsenmeyen konularsa bireylerde uzun vadede travmatik etkiler oluşturuyor. Aldatılma travma etkisi bırakan bir kişinin psikolojisine ciddi hasar verir. Sadece aldatılan kişi değil, aldatan kişi de aslında ciddi bir psikolojik savaş içerisine giriyor. Aldatma suçlu ve mağdur açısından iki tarafta incelenmeli. Tek kişi mağdur, aldatıldı, haklı olan o diye düşünülmemesi gerekiyor. Aldatmada hem suçlu hem de mağdurun olduğu belirtilir. İki tarafın da durumunu incelemek gerekiyor. Mağdur olan partnerin bu süreçten dolayı travmatize ayrılacağını kaçınılmaz bir gerçek fakat aldatan eşin de travmatize olabileceği öngörülebilir. Sadakat duygusunun yoksunluğunu, partneri kaybetmek ya da kaybetme korkusu aldatılan partnerin duyguları kadar da yoğun yaşanabilir. Bu da yine bir başka konu. Son olarak bununla ilgili sevgili dinleyenler şunu aktarabiliriz. Sabır. Sabır anahtar kelime. Her şeyde olduğu gibi işte, güçte, hastalıkta, sağlıkta olduğu gibi ilişkilerde de sabır anahtar kelime diyor uzmanlar. Var olan bir ilişkinin güvensizlik sonucu dağılmasından sonra tekrar toparlanması olabilir ama oldukça zor. İlişkinin en önemli yapı taşlarından biri olan güven kırıldığında mağdur da aldatan partner de farklı cephelerde farklı duygu karmaşalarıyla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Ve belirsizlik hakim oluyor. Eğer partnerler aldatma sonrası tekrar bir araya gelmek istiyorsa yeni yürümeye başlayan bir bebek gibi ara ara emekleyecek, ara ara düşecek,
yürüme sürecine öyle geçecektir. Hemen eski rutinini beklemek hata olur. Sabır yine her şeyde olduğu gibi bunda da bir anahtar kelime. Bu süreçte çiftler birbirlerini gözden geçirmek, yeniden yapılandırmak adına bireysel psikoterapi ya da çift terapisi süreçlerinden de tabii ki faydalanabilirler. Ama aşamadıkları durumlar için gerçekleştirilecek bir diğer üst basamak bu. Çiftler kendi aralarında sabırla, saygıyla, hala aralarındaki saygı ve gerçekten sevgi olduğuna da inanıyorlarsa, kökünde sevgi olduğu aşikarsa ve açıksa, sabırla eski ilişkiniz geriye dönebilir diyor yapılan araştırmalar sonucunda uzmanlar. Bizler onun söylediklerini sizlere aktardık bugün. Tabii ki de öyle. Sabır her şey için, biraz önce de dediğimiz gibi aceleci olmak her işe, işte acele işe şeytan karışır. Bunlar bizim atasözlerimiz, deyimlerimiz vesairelerdir. Bunlarla büyüdük, büyütüldük. O yüzden aceleden kaçmak gerekiyor. Sabır her şeyin ilacı olduğu gibi bu da size güzel, keyifli, ferah günler getirecektir. Her kara gecenin güneş doğan sabahı vardır diyorlar ya, burası da doğru. Mutlaka öyle ya da böyle gün olunca, sabah olunca güneş doğuyor. Bu yüzden sabırlı olmakta fayda var. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikaları paylaşacağız. Yarına kadar hoşça kalın diyelim.

demeyeceğim. Zaten iyice hazırsın bu sefer. Her şeyi yanında götür. Anılarımızı, umutlarımızı, sevgimi de al.

Tek kelime etmesem diyorum ama etmeliyim. Sana bilmediğim bir şeyden bahsetmeliyim. Kendimden. Evet, onca zaman tanıdığını sandığın benden. Hırçın yanımı gördün daha çok. Oysa öyle uysal bir çocukmuşum ki. Neydi beni zaman zaman hoyrat yapan? Sanırım düşün.

0: Birini ayrı tutsam da renklerin hepsini sevdim. Mevsimleri de aslında çok şey var sevdiğim. Kavgalar ve savaşlar dışında. Bir de niye olursa olsun vedalaşma anları. İsterdim ki uyumlu halimi yaşasaydın daima. Ama bana hep vurgun saatlerinde geldin. Ya da sen vurdun. Uzaklara bakardım uysal çocukluğumda. İçimde dolmayan derin boşluğumla. Denizden gelecek bir gemi bekledim durdum. Sonra yıldızlara baktım yıllarca. Ve sen sandığım bir yıldıza. Kadınlar, erkekler, çocuklar, şehirler tanıdım. Çoğunu da sevdim. Aşklarım da oldu. Hem de uğruna ölebileceğim aşklar. Ama en çok seni sevdim. Ve şimdi gidiyorsun. Evet git. İçimdeki melek sana dua edecek. Sanırım kahrolmayacağım bu veda sahnesine. Senin baban öldü mü? Bu gidiş ölümden beter olamaz. Hangisi doğru bilmiyorum. Seni uğurlayıp öylece kalmak mı? Yoksa benim uyumamı bekleyip gitmen, benim de sensiz sabaha uyanmam mı? Bence şimdi git. Hayır gitme. Yani git de önce üstümü ört. Ben uzanayım şöyle. Işığı kapat ve git. Hayır gitme. Yani git de ışığı yak git. Ben karanlıktan korkuyorum da. Hem sensizlik hem karanlık bu kadarı fazla. Üstümü de örtme. Bu şefkat de fazla. Işıkların hepsi açık olsun. İçim burkuluyor. Sen nasıl gidersen git. Dur. Burayı iyi dinle. Bir kez daha söylüyorum. Ve son kez. Seni seviyorum. Sen giderken ben içimden haykıracağım. Kusursuz bir aşk da bu diye. Kusursuz bir aşk da benim sana büyüttüğüm. Sen ne yaşadın bilmiyorum.
1: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
2: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
3: TGRT FM Haber.
4: GG için doğum günü şarkısı söyledi. Büyük hanımefendi lakaplı panda ise kendisi için hazırlanan özel yemeğin ve bambuların tadını çıkardı. 2003'te doğan GG 2018'den bu yana Tianjin Hayvanat Bahçesi'nde yaşıyor.

0: Günün içinden kuşağıyla gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz saat başında. Değerli izleyenler, kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de başlamış durumda. Toplantılarının ayrıntılarını bir kez daha alalım. TGRT Haber muhabiri Merve Şahin'e gidelim ve bize son gelişmeleri aktarsın. Toplantı başladı. Konu başlıkları neler? Neler konuşulacak kabine toplantısında?
1: Mehmet Ayca, sizin de belirttiğiniz gibi kabine toplantısı yaklaşık 10 dakika önce başladı. 15.30'da başlamasını bekliyorduk ancak duyurulan saatten 40 dakika önce başlamış oldu toplantı. Toplantının gündemi oldukça yoğun. Şüphesiz ki en önemli başlık terörsüz Türkiye süreci olacak. Koordinasyon kurulunun çalışmaları ve mecliste oluşturulacak komisyon için atılacak adımlar masada olacak kabine toplantısında. Yine istihbarat raporları üzerinden sahadaki son durum değerlendirilecek ve yol haritası da bir kez daha ele alınmış olacak kabine toplantısı kapsamında. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörsüz Türkiye sürecini bir kez daha kurmaylarıyla kapsamlı bir şekilde değerlendireceğini söylemekte fayda var. Ve tabii ki kabinenin önemli başlıklarından birisi de şüphesiz ki ekonomi başlığı olacak. Hatırlanacağı üzere dün Türkiye'nin ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğinde olan orta vadeli program açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yapılmıştı bu açıklamada. Yine orta vadeli program kapsamında ki yol haritası da 2027-2029 tarihleri kapsayan Türkiye'nin ekonomisine önemli yer tutan bu programda yine değerlendirilecek kabine toplantısı kapsamında. Yine fiyat istikrarını sağlanması ve atılabilecek adımlarda istişare edilmiş olacak toplantıda ve ayrıca ekonomi başlığındaysa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bir sunumu da olacak. Kiralık konutlara ilişkin bir sunum yapacak bakan kurum. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem de kabine üyelerini bilgilendirmiş olacak bu sunumunda da. İç gelişmeler kadar dış gelişmeler de önemli. İran ve ABD arasında tırmanan gerginlik de yine kabine toplantısında masada olacak. Türkiye'nin bu savaşı durdurabilmek için attığı birçok diplomatik adım vardı. Birçok ülkeyle ve tabii ki savaş halinde olan ülkelerle de diplomatik açıdan birçok temas halindeydi Türkiye. Ve bu noktada Türkiye'nin yakından takip ettiği süreçte de son durum değerlendirilecek ve barış için atılabilecek de adımlar değerlendirilecek bir kez daha toplantı kapsamında. Yine Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, Türkiye'nin bu savaşı bitirmek için barış için çok fazla çabası var diplomatik açıdan da. Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekse Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından yapılan diplomatik temaslarda masada olacak konular arasında ve Gazze'de devam eden savaş süreci, Gazze'de yaşananlar bir kez daha masada olacak. Bölgeye insani yardımların ulaştırabilmesi ve Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının devreye girmesi için atılabilecek adımlarda masada olacak başlıklar arasında. Belirttiğim gibi yaklaşık 10 dakika önce başladı kabine toplantısı. Toplantının ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısında olacak. Alınan kararları ve konuşulan başlıkları duyurmuş olacak. Biz de kameraman arkadaşım Aziz Turan'la birlikte takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
0: Merve Şahin'e çok teşekkür ederim. Şu an itibariyle 10 dakikadır kabine toplantısı başlamış durumda. Elbette önemli satır başları var. O satır başlarının her birinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının sonrasında açıklayacak. Bir taraftan da gözümüz kulağımız kabine toplantısının neticesinde. Değerli izleyenler, Girne açıklarında gemi faciasından kurtulan Kaya ailesi bu kez hastane ihmaliyle sarsıldı. 11 yaşındaki Fatma da bir şey yok denilerek eve gönderildi. Gerçek Adana'da ortaya çıktı. Küçük kızın 4 kaburgasında parçalı kırık olduğu ortaya çıktı.
2: Durdurun gemiyi, ben dönmek istiyorum çocuklarımla beraber. Çünkü çok ciddi bir sarsıntı vardı gemide. 5 dakika sonra da artık gemi su almaya başlamıştı.
3: 30 saniye içinde biz kendimizi suya atmış bulduk.
4: Tatil dönüşü ölümden döndüler ama günler sonra ortaya çıkan gerçek dehşeti yaşattı.
5: Hastaneye geldiğimizde 4 tane kaburgada kırığım olduğunu söylediler.
4: 2 günlük tatil için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Hüseyin ve Zeynep Kaya çifti 3 çocuğuyla birlikte dönüş yolundaydı. Çiftin 11 yaşındaki kızları o felakette denize atlayarak kendini kurtardı.
5: Ben denize atlayacağım sırada ayağım kaydı ve denizin içine düştüm. İçine düştüğümde de zaten gemi benim üstüme devrildi. Babam beni kurtardı. Hastaneye gittiğimde ne kadar söylesem de kırık olduğunu hiç dinlemediler. Hatta hiçbir şeyimiz yok, iyisiniz dedi.
4: Adana'da yapılan kontrolde skandal ortaya çıktı. Ağrıları dinmeyen küçük kızın tam 4 kaburgasının parçalı kırık olduğu belirlendi.
2: Çocuğun meğersem 4 kaburga kemiği kırıkmış ve parçalı kırık halinde. Yani akciğerlere batma riski çok yüksek. İlk fırsatta gidip savcılığa şikayette bulunacağım ve onlardan davacı olacağım.
4: Kaya ailesi o geminin sorumsuz kaptanından hem de kırıkları fark etmeyip evlatlarını ağrı kesiciyle gönderen sağlık görevlilerinden şikayetçi olacak.
0: Dış gelişmelere bakalım. Rus konsolosluğunu kapatma kararı alan Almanya'ya Moskova'dan tepki geldi değerli izleyenler. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov kararı gerçek bir savaşın başlangıcı olarak nitelendirdi. Almanlar yine savaş istiyor dedi.
4: Almanya ile Rusya arasında diplomatik kriz giderek derinleşiyor. Leipzig Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü İHA gerekçe gösterilerek Berlin'in aldığı yaptırım kararlarına Moskova'dan son derece sert bir tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanların ağır bir yenilgi aldığı 2. Dünya Savaşı'nı hatırlattı.
6: Almanlar bir İHA buldular ve bunun Rusya'ya ait olduğunu söylediler. Kimse işin aslını araştırmadı. Bu aslında gerçek bir savaşın başlangıcıdır. Almanların 2. Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilciliklerini kapattığını hatırlıyorum. Bu kesinlikle kabul edilemez. Onlar yine savaş istiyor.
4: Almanya'nın tarihinden ders çıkarmadığını savunan Lavrov, alınan bu kararların diplomatik ilişkileri kopma noktasına getirdiğini vurguladı. Krizin fitilini 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında bulunan patlayıcı yüklü İHA ateşledi. ABD istihbaratı ve Berlin yönetimi düzeneğin Rus askeri istihbaratına ait olduğunu öne sürdü. Almanya, Rusya'nın Bonn başkonsolosluğunu kapatma, Rus evi sözleşmesini feshetme ve giriş kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı.
0: Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Grönland'a gitti. Bu ziyaret adayı ilhak etmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump'a net bir mesaj olarak yorumlandı.
4: ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme ısrarına karşı Avrupa Birliği sahaya indi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kopenhag ve Nuuk yönetimlerine açık destek vermek üzere adaya 2 günlük kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette von der Leyen'e Danimarka ve Grönland başbakanları eşlik etti. Ziyarette Avrupa Birliği, Washington'ın göz koyduğu dünyanın en büyük adasına kritik mineraller, uydu haberleşmesi ve yenilenebilir enerji alanlarında devasa yatırımlar yapacağını ilan etti. Avrupa stratejik ortaklık mesajıyla Trump'a karşı adeta diplomatik kalkan oluşturdu. Trump'ın gerekirse zor yoldan alacağız çıkışına karşı Danimarka'da askeri önlemleri en üst seviyeye çıkardı. Yakın tarihte bir ilk yaşandı. Danimarka adaya acemi askerler sevk etti. Kopenhag yönetimi bölge savunmasına milyarlarca dolarlık ek bütçe ayırdı. Adaya asker yığmakla kalmayan Danimarka, adadaki yerlilere de eğitim vermeye başlamıştı. Arktik temel eğitim programı kapsamında yerli gençler dondurucu soğukta hayatta kalma ve savaş eğitimi aldı. Diplomatik kalkanı Avrupa Birliği ile sağlayan, askeri gücünü ise adanın yerlileriyle birleştiren Kopenhag yönetimi, Washington'a dev adayı teslim etmeyeceğinin en net mesajını veriyor.
0: Ve Şili'den de haber verelim. Şili'de askeri darbenin 53. yıl dönümü yaklaşırken sokaklar karıştı. Yıl dönümü etkinlikleri öncesinde düzenlenen anma yürüyüşünde çatışma çıktı.
4: Şili'de tarihi darbe öncesi gerginlik tırmandı. Binlerce Şilili, General Augusto Pinochet'in iktidara geldiği 1973 askeri darbesinin 53. yıl dönümü öncesinde Santiago'daki genel mezarlığa yürüdü. Ancak geleneksel yürüyüş kısa sürede çatışmalara sahne oldu. Mezarlık çevresinde barikat kuran maskeli kişiler polise Molotov kokteyli, taş ve havai fişeklerle saldırdı. Polis ise göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Yetkililer olaylar sırasında 24 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şili'de darbenin yıl dönümü öncesinde düzenlenen anma yürüyüşü şiddet olaylarının gölgesinde kaldı.
7: TGRT FM Haber.
8: Hava durumu.
9: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 18-25, Ankara 10-24, İzmir 20-32, Bursa 14-27, Konya 12-24, Afyon 9-26, Deniz 15-32, Antalya 23-33, Adana 23-36, Zonguldak 17-22, Samsun 17-23, Trabzon 13-21, Kayseri 8-23, Erzurum 4-18, Gaziantep 15-30, Diyarbakır 16-32 ve Şanlıurfa 18-31 derece.

0: Yerli reklamlar.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin. Kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnabahar haşlarken içine iki dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.

0: Şiirlerle Menkıbeler. Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh. Allah kuluna zulmetmez. Halid-i Bağdadi ki şanı büyük evliya, kalbine zerre kadar girmemişti bu dünya. O hep ahiretini düşünürdü ekseri. Bununla ilgiliydi nasihat ve sözleri. Derdi ki, ey insanlar, ölüm hak, ahiret hak. Bugün yarın herkese o gelecek muhakkak. İnsan ne gafildir ki hiç düşünmez yarını. Sayar ve hesap eder parasını, malını. Lakin her gün binlerce alıp verir de nefes, hiç bunları saymayı hatırına getirmez. Halbuki her nefesten hesap var ahirette. O bunlardan bir haber ömür sürer gafletle. Bir iki saniyelik bir iştir ölüm hali. Ölünce yarım kalır hesapları, hayali. Halbuki gerçek mümin yatağa yattığında ölümü bilmelidir yastığının altında. Uyandığı vakitte karşısında görmeli. Böyle olan kimsenin olmaz tuğli emeli. Kardeşlerim, kimseye zulmetmez Cenab-ı Hak. Herkes kendi suçundan ceza görür muhakkak. Evet, asiler için cehennem var, ateş var. Lakin herkes ateşe kendi kendini atar. Mesela sıhhatine etmezse biri dikkat, hasta olduğu zaman kimde olur kabahat? Zehirli ilaç içip ölürse bir kişi de, neticede kabahat kimde olur bu işte? Hak Teâlâ Kur'an'da müteaddit defalar ikaz buyuruyor ki, cehennem var, azap var. Ben takdir eyledim ki günah işleyenleri cehennemde yakayım, yapmayın bu şeyleri. Buna rağmen günahla geçer ise bir ömür, mahşerde bulunur mu bir bahane ve özür? Ey insan, ermek için ebedi saadete, bütün hücrelerinle tam yönel ahirete. Ölüm ve ahireti hiç çıkarma yadından. Yakın bil ecelini hatta bugün yarından. Dünya işlerine de çalış, ihmal etme hiç. İnsana bu şekilde gelir neşe ve sevinç. Ölümü çok düşünen ona tam hazır olur. Bu hazırlık hali de ona verir tam huzur. Eceli geldiğinde telaş etmez katiyen. Çünkü hazırlığını o yapmıştır kamilen. Halbuki düşünmezse bir kimse ölümünü, bir telaşa kapılır ecel geldiği günü. O da hazırlığını yapsaydı daha önce, telaşa kapılmazdı Azrail'i görünce. Ayrıca kim ölümü çok yad ederse şayet, o kimsenin ömründe olur yümün bereket. Tuğli emel sahibi olursa bir kişi de, ömrü daha kısalır. Hakikat budur işte.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Ebu Ali Cürcani rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, Allah-u Teala'ya ulaşan en emin yol, bütün iş, hareket ve ibadetlerde Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olmaktır. Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olmak da bidatlerden kaçmak, İslam alimlerinin gittiği yoldan gitmekle olur buyuruyor Ebu Ali Cürcani rahmetullahi teala aleyh.
1: Şimdi dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Alo, hayırlı günler.
1: Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler. Ben Osman hocama bir şey soracaktım dedim ya namaz için.
1: Buyurun,
3: namaz
1: sorun efendim. Sor.
2: Dinliyoruz efendim, buyurun.
3: Hocam, nasılsınız hocam? Çoktan sizi dinliyorum, 20-25 yıldır.
2: Teşekkür ederiz, Allah-u Teala razı olsun, sizler de iyisiniz.
3: Hepimizden, hepimizden hocam. Kendime, çocuklarıma, sevdiklerime, torunlarıma, hepsine dua istiyorum.
2: Rabbim hidayet
3: etsin. İslam alemine
2: etsin.
3: De dua etsin. Amin,
2: hayırlı
3: amin.
2: Kimselerle karşılaştırsın. Müslümanlara amin, da hidayet versin inşallah Teala.
3: Amin, teşekkür ediyorum. Hocam iki tane çocuğum namaz doğru dürüst kılmıyordu ama oruç tutuyordu. Onlar da orucu da bıraktı. Çok üzülüyorum.
2: Peki efendim. Duaya devam edin efendim.
3: Bir de torunum mesela hep böyle küçükken, şimdiye kadar hep sizin söylediklerinizi anlatıyordum. Şimdi üniversite gitti, bilmiyorum bu sene zaten üniversiteyi de durdurdu geldi eve. Böyle telefon elinde okuyor, bir şeyler okuyor. O gün bana diyor ki ben hiçbir şeye inanmıyorum. Zaten şeysi de bozuk, psikoloji de bozuk. 2 yıla yakındır. Nasıl yaklaşayım ben ona?
2: Peki efendim.
1: Peki, teşekkür ediyoruz, hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
1: Buyurun.
4: Hocam hayırlı günler.
2: Hayırlı günler efendim.
4: Hocam mesela abim kalıyor ya. Benim maaş yok. Oğlum bana bir ev alacak. Maaşımız yok ama. Biz abimle eşit paylaşabilir miyiz miras acaba?
2: Bir dakika. Kimden kaldı arsa? Babadan mı?
4: Babamdan, evet.
2: Ha, arsanız var. Abi şimdi yapacak mı bunu?
1: Mirası diyor iki, o bir ben alacağım ya diyor. Hı-hı. Bizim durumumuz iyi değil diyor. Eşit paylaşabilir miyiz diyor.
2: Ha, anladım.
4: Oğlum ama bir ev alacak hocam. Evimizde yok da. Oğlum bir ev alacak. Bir maaşımız yok ama. Kızımla beraber kalıyoruz.
2: Anladım efendim.
4: Bir de hocam ben anneme baktım. Kız kardeşlerim mesela devletin verdiği devlet 2 veriyor ya anneme. Hı-hı. Dinimizde öyle değil değil mi? Onu bana verseler bana haram olur mu acaba? Verirlerse yani.
2: Annen yanında mı hala?
4: Öldü annem, yeni öldü. Çok olmaz hocam.
2: Allah rahmet eylesin efendim.
4: Amin hocam.
2: Yani amin. Devletin annemize verdiğini mi?
4: Evet. Anneme devlet 2 veriyor ya. Dinimizde öyle değil. Biliyorsun. Onu acaba bana verseler helal olur mu diyorum, verirlerse yani.
2: Peki efendim.
4: Tamam oldu orada hocam. Hayırlı günler. Bir de sorum da vardı aklıma gelmedi. Dualarınızı bekliyorum.
1: Teşekkürler. Hocam. Hayırlı günler efendim. Buyurunuz hocam.
2: İki çocuğum dedi namaz kılıyor dedi dinleyicimiz. Namaz bıraktılar dedi. Şimdi orucu da bıraktılar dedi. Ve torunumla ben bir şeye inanmıyorum diyor. Elinde telefon var falan diye dolaşıp duruyor dedi. Tabii dinsizlik hızlı bir şekilde yayılıyor. Kötülük çabuk yayılır. Hatta ona çok güzel bir misal vermişler. Dağın tepesine çıkmışsın. Kayayı bırakıveriyorsun. 2 dakikada dağın eteğine kaya inebiliyor. Ama aynı kayayı dağın zirvesine çıkarmak için günler belki de aylar gerekir. Kolay değil. Hele ahir zamanda. Peki ne yapacağız? Şimdi torunumun durumu bu, çocuklarımın durumu bu. Yani yapacak bir şey var mı? Kalpler Allah-u Teala'nın elindedir, kudreti elindedir. Dolayısıyla hiç kimse, evladı da olsa, kendi nesebinden gelen torunları da olsa, kim olursa olsun, onun kalbine müdahale edemez, giremez. Öyle olsaydı ulu lazım peygamberlerden. Adem Aleyhisselam oğlu Kabil'e tesir ederdi. Nuh Aleyhisselam oğlu Kenan'a aynı şekilde tesir ederdi. Öyle olsaydı Muhammed Aleyhisselam amcası Ebu Cehil'e tesir ederdi. Dolayısıyla kalpler Allah-u Teala'nın kudreti elindedir. Hidayeti veren Cenab-ı Hak'tır. Bunun için zaman zaman hep anlattığımız, naklettiğimiz Bilal-i Habeşi radıyallahu teala an hazretlerinin o hadisesi, yani mescidin içerisinde Peygamber Efendimiz'e mihrapta olduğu halde elini kaldırmış oynuyor. Hazreti Ömer sebebini sorunca diyor ki mescid senin mi, niye karışıyorsun gibi bir ifade kullanıyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer arz edince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalkıyor geliyor. Ya Bilal, seni böyle sevindiren, neşelendiren surura gark eden nedir diye sual edince, ya Resulallah, Allah-u Teala sana her güzelliği, her üstünlüğü, her türlü fazileti vermiş ama bir şey vermemiş, o senin elinde değil. Nedir diyor, bildiği halde soruyor. Kalplere müdahale senin elinde değil. Öyle olsaydı Haşimi oğullarının hepsi, ki amcası Ebu Cehil dahil buna, hepsi iman ederdi, imanla şereflenirdi. Kureyş'in hepsi imanla şereflenirdi. Diyor ki Haşimiler, Kureyşler, Kureyş'in kabileleri, Arap kabileleri, ben diyor o zaman Habeşistan'da ismi, şimdi Etopya diyorlar, ben ki Habeşliyim, köleyim, esmerim, bana nerede sıra gelecek? Ama hidayeti veren Cenab-ı Hak olduğu için Allah-u Teala bana hidayet nasip etti, iman nasip etti ve en çok sevdiği peygamberle de hesap yaptı. Söyler misin ya Resulallah, oynamak hakkım değil mi? Bunun üzerine de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, oynaya Bilal buyuruyorlar, hakkındır. Doğru mu? Şimdi de mesela aynı durum söz konusu. Evladındır, akrabandır, amcandır, dayındır falan. Daha dün bir tanesi mail göndermiş. Bizim Türkiye gazetesinde Mevlid Kandili yayınlanan Mevlid Kandili yazısını adam kafayı takmış. Bu kadar diyor yalan şeyi diyor, nasıl topladın da yazı olarak hazırladın? Yani Peygamber Efendimiz'e cinayet etmek ve doğum anında görülen halleri anlatmak. Adamda öyle bir peygamber düşmanlığı var ki yani imanda gitmiş. O kendisini Müslüman zannediyor. İmanda kalmamış çünkü onu üstün yarattığını bildiren Allah-u Teala. Dolayısıyla sen Allah-u Teala diyorsun bunu yalanla nasıl anlattın. Bir tane de bir öyle bir mesaj gelmişti. İşte kandilleri peygamber uydurmuş. Yani Peygamber Efendimiz için söylüyor bunu. Adam dinsiz, yani mürtet olmuş. Dinle alakası kalmamış. Bu evladın da olsa, ondan sonra ne bileyim ben, yakının da olsa, çok şey yaptığın da olmuş olsa,

0: kaynak Kur'an, dinini Kur'an'dan öğren diyen zındıklar da ayrı buna karşı. Bunu dinlediği zaman köpürüyor. Ne yapabilir ki o? Salak herif. Sen ne yapabilirsin? Ne yaptın bugüne kadar? Kaç kişinin cennete gitmesine vesile oldun? Tam tersi. Cehenneme gitmesine çok kimseye vesile oldun. Ama cennete götürebilecek durumun var mı? Yok. Şimdi kendin bilmiyorsun. Yani bu insanların anlamadığı nokta, papağan gibi bir şeyler sokmuşlar, zehirlenmiş, o zehirin tesiriyle böyle konuşup duruyorlar. Şimdi diyor ki, doğrudan doğruya Allah'tan iste. Hastalanınca niye doktora gidiyorum ben, ahmak adam? Değil mi? Niye gidiyorsun? Canım işte doktor. Ya doktor vesile. Eğer sen doktoru Tanrı kabul ediyorsan apı yuttun. Yani dinsiz oldun, küfre girdin, gitti. İlaçtan, ilacı Tanrı kabul ediyorsan, medeti ondan umuyorsan gene gittin. İlaç da, doktor da ve diğer aynı şekilde yani geleneksel tıp diye Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu bir sürü bitkiler var. Bunların hepsi sebeptir Musa Bey ya. Sebeptir. Allah-u Teala kudretini buyuruyor Ehl-i Sünnet alimler. Ne güzel yazmışlar, ne güzel anlatmışlar. Sebepler altında gizledi. Efendim benim topum var, tayyarem var, her şeyim var, ben yenerim. Allah-u Teala dinemedikçe bir halt edemezsin. Değil mi?
1: O zaman da mühendisi Tanrı yapmış olursun.
0: Olmaz o. Olmaz o. Şimdi tarihte bakıyorsun, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam az, karşıdaki müşriler hep çoktu. Bedir Harbi'nde 300 küsür kişi, karşıdaki 1000 kişi. Uhud'da 3000'e karşı, 3000 kişi karşısında 700 kişiydi. Şimdi Hendek Harbi'nde 10.000'e karşı işte 1000-2000 ya 3000 kişi. Ya sayı hep az. Ama galip geldiler. Galip getiren kim? Cenab-ı Hak. Galip getiren Cenab-ı Hak. Onun için de o Selçuklu Osmanlı sultanları dillerine pelesek edilmişler. Çok güzel yetiştirilmişler. Hatta onların işte şeyleri, filmleri TRT'de bir şey yaptı ya. Senaryoyu doğru şey yapmış, kim hazırladıysa Allah-u Teala razı olsun kendilerinden. Sultan diyor ki, biz seferle emredildik, zaferle değil. Ya sefere gitmek senin vazifen, hazırlanmak. Sen sebebi yapışıyorsun. Allah-u Teala mağlubiyet de verebilir. O ayrı mesele. Ben var ya, gideceğim, kazanıp geleceğim. Sonra batıp gidiyorsun. Öyle oldu ya, Raymond diyor ki 250 bin kişiyle gitti. Alparslan işte yuvarlak hesap böyle şişiriyorlar. 50 bin diyorlar. 50 bin, 250 bin. Oran yok. Değil mi?
1: Orantısız bir güç var.
0: Orantısız bir güç var karşında. E ne oldu? Cemal diyor için kendisi esir düştü ya. Cemal diyor için kendisi esir düştü. Yani bu ve benzeri şekilde, bunu her sahaya aynı şekilde uyguluyorsun. Mesela bizi arıyor. Efendim sizin sayenizde namaz. Hayır, bizim sayemizde kimse namaza başlamaz. Ne Osmanlı sözüyle ne Mustafa Tokus'un sözüyle olmaz. Ha bu TGRT FM, TGRT Belgesel TV, TGRT Haber'de de yayınlanıyor uzuna doğru. Türkiye Gazetesi hakikaten yayınladığı kitaplar ve bunları aynı şekilde dağıtanlar, ne bileyim anlatanlar, bunlar Allah'tan yarattığı sebeplerdir ya. Sebeplerdir. Allah'tan bir kuluna hidayet nasip ettiği zaman önüne mesela bir diyelim ki eline aldı 3-5 kitap yolda dağıtıyor. Ne geçti eline? Namaz kitabı geçti veyahut da kıyamet ahiret kitabı geçti. Okudu, aha dedi falan. Namaza başladı işte. O kitap sayesinde. Evet, o kitap vesile oldu. O kitap değil. O kitap vesile oldu. Enver abi de vesiledir. Hüseyin Hilmi Efendi de vesiledir. Seyit Abdülhakim Arbasi de, Seyit Fehim Arbasi Hazretleri de, Taha Yakari Hazretleri de, Mevlana Bağdadi Hazretleri de, İmam Rabbani Hazretleri de, Şahın Akşet Bahattin Vali Hazretleri de, Abdülkadir Geylani Hazretleri de, Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimiz de ve peygamberler de. Sebeptir.
1: Vesiledir.
0: Vesiledir. Allah-u Teala kudretini bu sebepler altında gizlemiştir. Sebepler altında gizlemiştir. Dolayısıyla bu adamlar yani şeyi karıştırıyor. Mankurt olmuşlar. Uyuşmuş beyinleri. İdrak edemiyorlar. Anlayamıyorlar. Yani şeyle beyinlerin önünde bir perde hasıl oluyor. İdrak edemiyor onu. Diyor ki peygamber bir şey yaratamaz. Salak, hiçbir zaman aynı şekilde Ehl-i Sünnet alimi, Eshab-ı Kiram, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, İmam Azam, İbani Hazretleri, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri.

0: İmam Muhammed Maturidi, İmam Yaşar Hazretleri yaratır demiyor ki. Abdülkadir Geylani Hazretleri veriyor demiyor ki. Onu vesile ediyor. Yani bu dört mezhep imamı da vesiledir. Allah-u Teala onları onun için yaratmıştır. Onlar demiyor ki gelin bana. Şeyde Emel abiler anlatmışlar. Tecaal ondayken bir gün birisi gelmiş. Demiş merak ettim demiş. Gazetenizi gördüm. Oyun şekilde böyle kitaplar falan dağıtıyorsunuz gördüm falan. Merak ettim. Siz demiş nesiniz, ne yapıyorsunuz falan. Hatta demiş yani o gazete abonesi için şey yapanlara ben size para vereyim hemen seni abone edeyim diyorlar ya. Demiş şey de aynı şekilde para da kabul etmiyorsunuz. Yani karşında mutlaka bir şey veriyorsunuz ya, kitap diyorsunuz, kitap veriyorsunuz. Ama vereceksen kitap biz aynı şekilde senin adına verdiğin para kadar aynı şekilde kitap dağıtırız diyorlar. Benim demiş kafam karıştı demiş. Çünkü piyasada bir sürü dini cemaatler var. Ver ver ver gel bana gel bana, ben sen ne istersen yaparım bilmem ne yaparım. Hani Almanya'dan bir dinleyicimiz demişti ya, anası ölmüş ve halifesi o kadın da Almanya'daki kadın. Bu Türkiye'deki şeyh bozuntusu demiş annemin durumu demiş bu gece bakayım, bakmış. Ertesi gün demiş annen cehennemle cennet arasında sıkışmış kalmış. Demiş çaresi şu kadar euro gönderirsen, euroymuş o zaman, dönmüşmüş.
1: Öbür tarafa ittiririz.
0: İttiririz. Euro eline geçince demiş baktım cennete geçti. Böyle sahtekarlar var. Böyle sahtekarlar var. Ve bugün mesela iskatı inkar edenler var. Adama gelin desen ki ya benim babam öldü ve 50 bin lira versem iskatı. Tabii tabii diyor. Ve alçak adam samimi olsana. Ben inanmıyorum desene. Parayı görünce aynı şekilde din hüküm değil. Hüküm olmuş bunlar yaptıkları şeylerin hepsi. Dolayısıyla yani bunların yapmış olduğu veyahut da söylemiş olduğu sözlere itibar etmemek için Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını, bu da Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırladığı kitapları mutlaka okumak gerekir. İşte orada adamcağız Emel abiye demiş siz ne yaparsınız? Ne iş yaparsınız? Emel abiyle gelen adama dedim ki buyurdular. Biz gel bana demiyoruz. Ya ne diyorsunuz diyor. Gel hep beraber Ehl-i Sünnet alimlerine diyoruz. Peki Ehl-i Sünnet alimleri ne diyor? Biz değiliz, biz sebebiz. Biz sadece Allah-u Teala'ya giden yolu göstermekle vazifeliyiz. Hidayeti veren Cenab-ı Hak. Sen samimi davranırsan, şey yaparsan Allah-u Teala da aynı şekilde kalbine bunu verir. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Sebeptir, vesiledir. Eğer buna uyarsa, onun için hani dinleyicimiz çocuklarından ve torunlarından çıktı. İstiğfar ve duaya devam. Kabul olan dua, yani yaydan çıkmış oku geri çevirir buyuruyor. Kabul olan da geri çevirir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kudreti sonsuzdur. Hiç ummadığın şeyde evlatlarının karşısına, torunlarının karşısına öyle birilerin çıkar ki onların hidayetine vesile olacak birilerin çıkarır ve hidayete kavuşur mu kavuşur. Ölmeden önce önemli olan bu yaptıkları ve söylediklerine tövbe edip imanla öbür tarafa gitmesi önemlidir.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.
2: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, vazifemiz ışık tutmak olmalı. Arazilerin, binaların, altınların, yani dünyadaki bütün varlıkların, Allah indinde sivrisineğin kanadı kadar değeri yoktur. Olsaydı, düşmanı olan kafirlere bir yudum su vermezdi. Bir handa, sadece bir gece kalacak ve oraya bir daha hiç dönmeyecek olan bir yolcu, o hanın çevresindeki bahçelerin, tarlaların hepsine sahip olmak isterse, onun haline herkes güler. Sen deli misin? Hala tapuları saymakla meşgulsün, sabahleyin zaten buradan gideceksin derler. İşte insanlar da böyledir. Dünyada kalacakları birkaç gün, birkaç gece için bin senelik yatırım yapar, bin senelik ticaretle uğraşırlar. Halbuki az zaman sonra hepsini terk edip gideceklerdir. Evet, din büyüklerinden çok zengin olanlar, ticaretle uğraşanlar vardı. Ama onlar zenginliği Allahü Teala'nın rızasına uygun işlerde kullanmak için isterlerdi. Büyüklerden zengin bir zata sizin niyetiniz nedir? Ne için bu kadar uğraşıyorsunuz diye sorduklarında o mübarek zat şu iki maksat için uğraştığını söyler. 1. bizi yoktan var eden, bizi her an varlıkta durduran, bizi insan yaratan, Müslüman yapan, büyüklere talebe eden, o büyükleri tanıtan Rabbime ibadet için, yani Allah için. 2. Onun kullarına iyilik etmek için. Bu zamanda çok kimse hem itikat hem amel bakımından karanlık gecede sağını solunu görmeden giden sarhoşlar gibidir. Önlerinde dere mi var, uçurum mu var, hiç farkında değiller. Ortalık çok karanlık olduğu için, yani bidatler ve küfürler her tarafa yayıldığı için, ehl-i sünnet alimlerinin nasihatlerini kitaplardan anlatmak suretiyle, insanların en azından gittikleri yolu, önlerindeki çukurları görecekleri kadar ışık tutmak istiyoruz. Bundan sonrasında ayağını atarken ihtiyatlı ve dikkatli mi? Yoksa yine uyur gezer gibi dikkatsiz mi davranacağını kendisi bilir. Bunu takip etmek bizim işimiz değildir. Çünkü hidayet Allah'tandır. Cenab-ı Hak bir ayet-i kerime mealinde Peygamber Efendimiz'e hitaben, "Ey Habibim, sen kimseyi zorla Müslüman yapamazsın. O benim takdirimdir." buyuruyor. İşte bizim vazifemiz sadece o karanlığa, o önünü görmeyen gözlere ışık tutmaktır. Karşımızdakinin de nasibi varsa akıl ve idrakini kullanarak kendisini uçurumlardan korur. Ehl-i sünnet kitaplarını, doğru din bilgilerini yaymak maksadıyla yapılan hizmetler için sarf edilen paralar, yapılan bütün çalışmalar, dünyanın uzak yerlerindeki insanlara dinimizi ulaştıracak olan ehl-i sünnet gemisinin yakıtı gibidir. O halde bu geminin yakıtını elde etmek için uğraşan herkes bu sevaba ortaktır. Çünkü gaye herhangi bir kimseye maddi menfaat sağlamak değil, bu gemiye ne şekilde olursa olsun bir parça katkıda bulunmaktır. Bedenen çalışarak, para ve mal sarf ederek veya hiç olmazsa dua ederek yapılan katkıların hepsi çok kıymetlidir. Bu hizmetlerin karşılığının ne kadar büyük olduğu ahirette anlaşılır. Seyyid Abdullah Dehlevi Hazretleri, bir mücahidin cephede kılıcını şöyle bir sallaması, bir abidin yani ibadet edenin 40 sene hem de halvette ibadet etmesinden daha karlıdır. Abid sadece kendini kurtarmakla uğraşıyor. Mücahid ise insanları kurtarmakla da uğraşıyor buyurmuştur. Büyüklerimiz Allahü Teala'nın dininden bir meseleyi birine öğretmek, anlatmak, 100 umreye bedeldir buyuruyorlar. Hadis-i şerifte de unutulmuş bir sünneti ihya edene 100 şehit sevabı vardır buyuruluyor. Ecdadımız gittikleri yerlere toprak almak için değil, Allahü Teala'nın kelamını oradaki insanlara duyurmak için ve o insanların ahirette "biz bilmiyorduk, biz İslamiyet'i işitmedik" dememeleri için gittiler. Bu hizmetlerde hiç kimsenin kimseye bir üstünlüğü yoktur ve olamaz. Kimin niyeti düzgün, ihlası çoksa, kim Allah için daha çok koşturur, daha çok yorulursa, o daha çok sevap kazanır. Dinimize hizmet eden mübarek bir zata, "siz nasıl başarılı oldunuz, hizmetleriniz, işleriniz nasıl bu kadar büyüdü?" diye soran bir misafire, o mübarek zat buyurur ki, "Siz şimdi bizi ziyarete geldiniz, burada misafirsiniz. Ben de bu işlerde misafirim. Bir an sahiplensem, bu hizmetler durur. Zaten bir kimse bir işi sahiplendiği, ondan menfaat beklediği anda, başkaları da sahiplenmeye kalkacaktır, sonrasında da menfaat çatışması olur. Ama ben bu işin sahibi değilim denirse, orada sevgi ve güven teşekkül eder, arkasından da mutlaka başarı gelir.
3: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Dinleyicimizin sorusu bir şey çağrıştırdı. Şimdi dinleyicimiz ağlıyor. Diyor ki, çoluk çocuğuma benim dediğimin dışında işler yapıyorlar. Torunum da aynı şekilde. Şimdi insan bazen bir şeyi tam dengeye oturtamıyoruz. çoluk çocuğumuz da olsa işte bir şey anlatıyoruz. Bir yerden sonra iş benim dediğime dönüyor. Yani dinin dediği değil de benim dediğimi yapmıyor. Benim dediğimi işte tutmuyor falan gibi yakınmaya başlıyoruz.
0: Herkes yanında aklını beğenir ya.
3: Evet, yani o bir de kızıyoruz yani. Hani, yani kim ben sana ya? Kötü bir şey mi söyledim? Ama ben yani.
0: Tabii.
3: Ben söyledim yani.
0: Neticede. Hazreti ben.
3: Hazreti ben olarak saygı göstermeniz lazım. Burada bir şey var, ince çizgi var. Hepimiz aynı hataya düşüyoruz çünkü.
0: Şimdi din büyükleri, daha doğrusu peygamberler aleyhissalatü vesselam, insanı en iyi tanıyan. Sonra onlar varisleri, işte din büyükleri diyoruz. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam varisi olan ehl-i sünnet alimleri. Mustafa Bey dikkat edin, ben eğitimciden geliyorum falan. Şimdi ehl-i sünnet alimleri, tasavvuf büyükleri ne yapmışlar? Şimdi ehl-i sünnet alimlerden bazıları vazife taksimi yapmışlar. Mesela fıkıhta İmam Azam İbani Hazretleri, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri, itikat konusunda İmam Muhammed İmam Eşari Hazretleri Müslümanlara faydalı olmak için ayet ve hadis-i şeriflerden aynı şekilde bunları alıp tasvip edip yazmışlar. Fakat bunların kendilerinin medreseleri de var. Üniversiteler de var yani. Orada ders de veriyorlar. Yüzlerce, binlerce talebe koşuyor bunların derslerine. Ha, bu bahsettiğimiz İmam Muhammed Şeyhani, İmam Ebu Yusuf, İmam Züper Hazretleri gibi iştahat makamına yükselenler de var onların içerisinde. O ayrı bir mesele. Sonra dergahlarda tasavvuf büyüklerin yaptıklarına eğitim ya, ben de eğitimciden geliyorum. Eğitimde neyi hedef almışlar? Eğitimde neyi hedef almışlar? Kalbe dokunmayı esas almışlar.
3: Evet. Emir abinin öyle bir sözü var. Eğitim kalplere dokunmaktı. Hatta İhlas Koleji'nde falan yazıyor.
0: Tabii. Ve üst üste mesela kitaplarda yazıyor. Din büyüklerden. Lisan-ı hal, lisan-ı halden en taktır. Yani senin halin. Şimdi anne baba feryat ediyor. Amenna. Yani dinleyicimiz alınmasın. Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz. Hataya düştük. Ben demeye başladık. Halbuki çocuğu oturtuyoruz falan. Bak, bunları sana öğretiyorum ha. Say bakayım imamın şartlarını. Say İslam'ın şartlarını. Allah'a tanı ispatlarını say. Aferin. Tamam falan. Yetmedi. Bu kuru bilgi. Bunun kalbe girmesi lazım. Nasıl girer?
3: Çocuk onları saydı da sevdi mi?
0: Sevdi mi? Ya o muhabbet hasıl olmadı. Yani. Muhabbet hasıl olmadı. Yani gönlüne dokunmadığı müddetçe. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam niye çok sevildi? Niye çok sevildi? Peygamber Efendimiz gönüllere dokunuyordu. Bu Çağrı filmi var ya, onun Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'den 10 bin kişiyle şeye girişi var. Girişi. Mekke'ye girişi var. Orada o zaman Mekke Kureyş Devleti'nin reisi Ebu Sufyan, imanla şereflendi, sahabe-i kiram oldu radiyallahu anh. Hanımı Hazreti Hint radiyallahu anh. O da aynı şekilde Peygamber Efendimiz'in aynı şekilde kayınvalideleridir. Radiyallahu anh. Şimdi karı koca pencereden bakıyorlar. Hanımı diyor ki, diyor bunlar niyeti yağma değil diyor, bir tarafı yıkmıyorlar, şeylere girmiyor falan. Ebu Süfyan radıyallahu anh orada bir şey söylüyor. O diyor taşa toprağa söylemiyor diyor, kalplere dokunuyor. Kalplere dokunuyor. Onun hedefi o. Onun hedefi o. Varisleri de öyle. Varisleri de öyle. Kalbe girmek. O muhabbeti hasıl etmek. O muhabbet hasıl olunca senin beni geçer ondan sonra o mesafe kat eder. Ama kuru bilgi, mesela din büyükleri hep söylemişler, kuru bilgi verdiğin zaman bu bilgi kaybolabilir. Ve sadece onu bilmekle insan kurtulamayabilir. Şeyde ben o zaman Gönen Üniversite Fethi Lisesi'ndeydim. İşte Gönen'in matbu okulunda çalışacağında o zaman geçici olarak bize o okulun açılışının yani şeylerini oluşturmak için vazife verilmişti Milli Eğitim'den. İşte yeni yeni öğretmenler geliyor. Bir tane bir öğretmen yeni geldi falan. Tabii benden yaşça küçük falan. Benim elimde Hüseyin Hilmi Efendi'nin Rahmetullahi Aleyh Ehl-i Sünnet Yolu diye bir kitap vardı. Hatırlar mısın? Küçük bir kitabı. Küçük bir şey. Ben yanımda tutuyordum onu bazen. Hatta İmam Azam Hüseyin Radıyallahu Anh Hazretleri'nin hayatta uzun uzun anlatılıyor. Ben çocuklara ödev verdiğim zaman o kitaptan da dedim isterseniz buradan da istifade edebilirsiniz diye. Bizde mezun olan o zaman bir çocuk vardı. Onun bir dükkanı vardı öyle kitapçıdan bulamazlar. O getiriyordu dağıtıyordu falan. Bu yeni gelen öğretmen coğrafyacı mıydı neydi falan gördü elimde. Aa dedi ben bu kitabı okudum dedi. İstersen istediğin yerden sor dedi. Allah Allah. tam Ahman Teki ya. Ama kendisine namaz diye zor hiçbir şey çıkıyor. Bir şey olmamış yani. Bir şey olmamış. E şimdi Ersel efendim Arapça biliyor musun? E bilmiyor. E namaz kılıyorum diye niye sormuyorsun sen? Arapçayı bilse bile unutabilir. Başka bir dilde unutabilir. Ya Alzheimer olunca Türkçesini de unutuyor. Hatta bir şey oldu ya yakın zamanda birkaç aylık bir hasse ya. Adam uzun süre Danimarka'da kalmış. Danimarkacayı öğrenmiş falan. Bir hastalık geçirmiş. Hastalığı geçirmiş. Türkçeyi unutmuş. Yok. Değil mi? Evet. Gazetelere geçtiydi adam. Tabii. Gazetelere geçtiydi. Dolayısıyla o bilgiler yok olur. Ama kalpteki sevgi yok olmaz. Hatta Emel abiler de anlatırlardı. Yani öyle yaşayın ki, öyle söyleyin ki, mesela Emel abiler kolejde öğretmendi. Ama kolejde mezun olan öğrencilerin hemen hemen hepsi. Yani bu yolu tanısın veya tanımasın Emel abiyi seviyor. Mesela iş sahibi olmuştur gidiyor. Ah diyor Emel Ören Bey bizim işte biyoloji hocamızdı. Bize derse gelirdi falan.
1: Unutamıyoruz.
0: Unutamıyoruz. Mesela bir hadisesi hemen hatırıma geldi. Bir gün Emel abiler şey yaparken söyleyiver. Yazılı yaparken bakmış öğrencinin birisi kopya çekiyor. İkisi de yan yana var. Kopya çekiyor. Ya şimdi çocuk alsa o kadar sınıfın içerisinde çocuk mahcup olacak. Almasa başkaları da görüyor falan.
1: Adaletsizlik olacak.
0: Adaletsizlik olacak. Yazılı bitmiş kağıtları toplamış. Çocuklar demiş. Ben demiş gönlüme demiş silmedi bu yazılı. Kağıtları yırtmış. Bunu yırtıyorum. Haftaya tekrar yazılı yapacağım. Herkes çıkıyor. O kopya çeken öğrenci gelmiş. Anlamış yani kendisinin kopya çektiğini. Demiş efendim ben anladım. Beni mahcup etmemek için demiş. Şeyi iptal ettiniz.
1: Yazılıyı
0: iptal ettiniz. Hatta o işte kolejde öğretmendi. Müdür bir gün çağırmış. Ya demiş. O 1970 zamanları. Yani şeylere kadar indiydi. Söyleyiver.
1: Anarşi
0: liselere kadar anarşi haseler indi. Yani sınıfa giremiyorsun şey yapıyorsun falan. Müdür çağırmış demiş ya demiş orada diğer öğretmenler de var. Onlar demişler ya biz demiş sopayla giriyoruz yani kendimizi korumak için. Öyle bir dönemdeyiz. Ama senin sınıfta ne bağırış var ne çağırış var ve herkes de seni seviyor demiş. Bunu nasıl yapıyorsun? Emel abiler kurmuşlar ki benim yaptığımı siz yapamazsınız. Çünkü ben gelince sınıfa diyorum ki benden bir kere o zaman 10 üzerinden not veriliyor. 5. Demiş üstünü çalışırsanız şey yaparsın 5 kesin. Demiş ben demiş biraz biyoloji anlatacağım. Biraz böyle aynı şekilde tabii dini mevzulara hocamıza şey yapalım. Sohbet edip geçeceğiz çocuklar. Sonra hiçbir çocuğu da kırmıyor. Hiçbir çocuğu da şey yapmıyor. Demiş ayrı fikirde olabilirsiniz. Benim düşündüğüm gibi düşünmeyebilirsiniz. Fikriniz ayrıdır. Siyasi görüşünüz farklıdır. Beni ilgilendirmez onlar demiş. Ama ben demiş size Allah Teala yarattığı insan gözüyle bakıyorum. Öyle muamele oturup sohbet edeceğiz. Biraz bir öleceği anlatacağız falan filan.
1: Not endişesi de yok çocukların.
0: Not endişesi de yok. Çocuklar seviyor. Seviyor. Şimdi hocamız daha doğrusu hepimiz Hüseyin İlmi Efendi, Ahmetullah Ali Vefa Lisesi'nde bir şey varmış söyleyiver. Bir sınıf ki yani hep diğer liselerde atılatan toplandığı bir sınıf. Kimya hocası dayanamamış.
1: İpini koparan oraya gelmiş.
0: Evet. Şimdi müdür duymuş Hüseyin İlmi Efendi'ye Ahmetullah Ali demiş efendim böyle bir sınıf var. Böyle bir durum var. Hani kimse dayanamadı çekti gitti. Yani boş geçmesini de istemiyoruz. Hani gelebilir misin kimya derslerine? Hay hay görüyorlar. Mübarekler giriyor sınıfa. Sınıfı anlatıyorlar tabii. Kendi de o sıralarda geçtiği için öndeki sıraya ayağını uzatmış böyle. Hiç kimse kıpırdamıyor. Mübarekler sınıfa girmiş. Yani biri girdi mi girmedi mi yok. Öyle bir şey de yok. Ondan sonra şöyle bir nazar ediyorlar. Bir tanesine diyor ki kardeşim siz buyuruyorlar. Oğlan diyor ki ben mi babalık diyor. Evet diyor kardeşim siz. Benim dersimde bu sınıfın mümessili sizsiniz başkanım. Ama bir de bir başkanlık gelince adam ayağını çekmiş sınıfın en belalısıymış. Tabii o şöyle bir bakmış bütün sıralar toplanmışlar ona bakıyorlar da bu ses çıkarınca sınıfça çiçi yok. İlk ders. Başlamışlar aynı şekilde dini konularda anlatıyorlar. Bir taraftan kimya bir taraftan ayrıca dini konularda anlatıyorlar. Bakmış sınıftan ses çıkmıyor. Müdür de ikide bir geliyor kapıya, ses seda çıkmıyor. Bir sefer çok endişelenmiş.
3: Hocayı rehin mi aldılar?
0: Zil çalmış. Ya demiş Allah korusun demiş ya demiş. Yani Hüseyin Hilmi Bey'e böyle ricada bulunmuştuk. Ya acaba demiş öldürdüler ne yaptılar falan filan. En sonunda neyse kapı çalınıyor falan. Bakıyor ki çocuklar böyle hepsi böyle.
3: Helva gibi olmuşlar.
0: Helva gibi olmuşlar. E tabi o farklı bir şey. Gönüle dokunmak. Evet, bütün mesele evet. O. Son dinleyicimiz de babamdan kalan arsayı diyor. Erkek kardeşimle eşit alabilir miyiz? Helallik dilerse
3: benim olsun. İhtiyacım var diyor.
0: Benim ihtiyacım var. Açıkça söylesin. Zaten devlet eşit pay ediyor. İşte evde alacağız diyor. Bir de anneme verilen diyor. Devletin vermiş olduğu şeyler. Hani kardeşlerim diyor bana verseler. Eğer rızaları olursa hediye ederlerse hiçbir problem olmaz.
3: Onu kardeşleriyle halledecek.
0: Tabi.
3: Efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
3: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Reklamlı reklamlar.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Aa, anne dedi.
1: Hadi canım, baba dedi.
0: Bez dedi.
1: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
2: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
3: Bes, bes, bes Allianz'tır, bes, bes, bes Allianz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.
6: Başkanlığında Beştepe Külliyesi'nde başladı. Peki toplantının başlıkları, ana gündem maddeleri neler? Detayları muhabirimiz Merve Şahin bizlere aktaracak. Merve.
7: Alper Altun, toplantıda yaklaşık bir saat geride kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine üyeleri bir araya geldi. Kabine toplantısı gerçekleştiriliyor. Belirttiğim gibi 40 dakika öncesinde başladı aslında toplantı. 15.30'da başlamasını bekliyorduk. 14.50 sularında başladı toplantı. Şu dakikalarda devam ediyor Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Sizin de belirttiğiniz gibi oldukça önemli gündem başlıkları var. Şüphesiz ki iç ve dış gelişmelere yönelik birçok konu başlığı bugün kabine toplantısında ele alınmış olacak. En önemli başlıksa terörsüz Türkiye süreci. Süreçte gelinen son durum değerlendirilecek ve koordinasyon kurulunun çalışmalarıyla mecliste oluşturulacak komisyon çalışmaları ele alınmış olacak toplantı kapsamında. İstihbarat raporları üzerinden sahadaki son durum değerlendirilecek ve yol haritası da ele alınmış olacak terörsüz Türkiye süreci kapsamında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarıyla terörsüz Türkiye sürecini bir kez daha kapsamlı bir şekilde değerlendireceğini söylemek mümkün. Ve tabii ki sadece terörsüz Türkiye süreci değil, ekonomi başlığı da oldukça önemli bir gündemi oluşturuyor kabine toplantısında. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını haritası olma niteliği taşıyor orta vadeli program. Dün açıklanmıştı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından. Orta vadeli programa ilişkin detaylarda yine kabine toplantısında ele alınacak konular arasında fiyat istikrarının sağlanması için atılabilecek ek adımlarda yine istişare edilecek başlıklar arasında kabine toplantısında. Ayrıca Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da bir sunumu olacak. Kiralık konutlara ilişkin bu sunum. Sosyal konut projelerine ilişkin de yine kapsamlı bir sunum yapacak Bakan Kurum. Hem kabine üyelerini bilgilendirecek hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu konuda bilgilendirmiş olacak. Dış politika başlığındaysa ABD ve İran arasında tırmanan gerilim en önemli başlığı oluşturuyor. Bu savaşın sona erdirilebilmesi için Türkiye'nin diplomatik çabaları oldukça fazlaydı. Hali hazırda hala devam ediyor. Türkiye yakından takip ediyor bu savaşı ve son durum değerlendirilecek. Barış için atılabilecek adımlar da masada olacak konular arasında. Rusya-Ukrayna savaşı da önemli bir başlığı oluşturuyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan'daydı ve burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya gelmişti. Yine Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere birçok konu, enerjiden aslında işbirliklerine kadar birçok konu masadaydı. O görüşmenin çıktılarıyla birlikte Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, bu savaşın barışa döndürülebilmesi için ne gibi adımlar atılabilir, tüm bu başlıklar masada olacak ve şüphesiz ki en önemli başlıklardan birisi de Gazze başlığı olacak. Son durum masaya yatırılacak ve bölgeye insani yardımların ulaştırabilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının devreye alınabilmesi için de yine atılabilecek adımlarda görüşülmüş olacak kabine toplantısında. Belirttiğim gibi bir saat geride kaldı. Hali hazırda toplantı devam ediyor şu dakikalarda. Toplantının ardındansa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısında olacak. Alınan kararları bizzat kendisi duyurmuş olacak. Millete sesleniş konuşmasında takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
6: Peki Merve Şahin, teşekkürler. Kabine toplantısının detaylarını almış olduk Ankara'dan sevgili seyirciler. Toplantıda dış politika başlığında Merve de bahsetti. İran-Amerika savaşı var ve İran-Amerika savaşında savaşın kilit noktalarından Hürmüz'deki tansiyon yeniden yükseliyor. Çünkü İran bir takım yeni kararlar aldı, yeni duyurular, açıklamalar yaptı. Ayrıntılar haberimizde.
4: Orta Doğu'da gerilim bu kez Hürmüz Boğazı'nın dışına taşıyor. İran, ABD deniz ablukasına karşı radikal bir adım atmaya hazırlanıyor. Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı girişinde kısıtlı bölge ilan edeceğini ve izinsiz geçen tüm gemileri yaptırım listesine alacağını duyurdu. Kararı İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai açıkladı.
8: Hürmüz Boğazı tamamen kapalıdır. Geçiş yapmaya çalışan gemiler darbe alıyor. ABD uçak gemisinin üzerinde yerli uçak savar füzemizi test ettik. Özel füzemiz Amerikalılara cehennemi yaşattı ve kaçmak zorunda kaldılar.
4: Sahadaysa sıcak temas sürüyor. ABD İran'a ait 3 petrol tankerini vurduğunu açıklarken devrim muhafızları da 3 ABD gemisi ve 3 tankeri hedef aldığını duyurdu. Çatışmalar nedeniyle Hürmüz'den günlük gemi geçiş sayısı ortalama 5'e kadar geriledi. Dev tankerlerin boğazdan çıkışı neredeyse tamamen durdu. Tahran, Umman'la yeni bir uluslararası koridor kurarak geçişleri kendi denetimine almayı hedefliyor. Uzmanlara göre İran, Umman'la varılacak anlaşmayı Washington'a kabul ettirmek için kısıtlı bölge kartını masaya sürüyor. ABD kabul etmezse bölgedeki deniz trafiğinin ve sigorta maliyetlerinin tamamen kilitlenmesi bekleniyor. Hürmüz'deki bu kördüğüm çözülmezse küresel enerji piyasalarını çok daha büyük bir kriz bekliyor.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner Rusya'dan sonra Ukrayna'da da temaslarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise savaşın kış aylarında da sürebileceğini açıkladı.
4: Rusya-Ukrayna savaşında diplomasi trafiği yeniden hız kazandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner önce Rusya'da ardındansa Ukrayna'da kritik temaslarda bulundu. İki isim Moskova'da Rus lider Vladimir Putin'le yaptıkları görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Masadaki en sıcak başlık yaklaşan kış ve olası barış müzakereleriydi. Görüşmenin ardından konuşan Zelenski barış için ümitli konuşmadı.
9: Savaş kışında devam edecek gibi görünüyor. Steve Witkoff, Jared Kushner ve Avrupalı ortaklarımızla detayları konuştuk. Hem hava savunma hem de enerji desteğini kapsayan kritik bir kış paketine güveniyoruz.
4: Görüşmede ABD, Ukrayna ve Avrupa arasında yeni bir zirve kararlaştırıldı. Zelenski, Moskova'nın da dahil olacağı üçlü görüşme masasının yeniden kurulabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki yıl Patriot sistemlerinin üretimini artıracağını vurgulayan Ukrayna lideri taraflara esprili bir mesaj da gönderdi.
9: Bugün Kiev'deki varlığınız başkentteki vatandaşlarımız için Patriot sistemlerinden bile daha etkiliydi. Teşekkür ederim. Daha sık gelin. Bu sayede halkımız biraz olsun nefes alma fırsatı buluyor.
4: Kushner ve Witkoff'un ilk kez gerçekleşen Kiev ziyareti savaşın geleceğini belirleyecek diplomatik hamlelerin hız kazanacağını gösteriyor. Kritik görüşmeye ilişkin olarak Moskova'dan da açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov görüşmeyi barışa doğru giden ufak bir adım olarak niteledi.
10: Az ya da çok etkili olan her çaba kuşkusuz barışa doğru atılmış küçük bir adımdır. ABD'li müzakerecilerin barış çabalarına gerçekten değer veriyoruz. Putin de bizzat Başkan Trump'ın çabalarına büyük değer verdiğini ve bu barış arayışına olan bağlılığından dolayı Başkan Trump'a minnettar olduğunu söyledi.
4: Kremlin sözcüsü üçlü görüşmelere kapıyı kapatmıyoruz diye ekledi.
6: Rusya konsolosluğunu kapatma kararı alan Almanya'ya Moskova'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya savaş istiyor dedi.
4: Almanya ile Rusya arasında diplomatik kriz giderek derinleşiyor. Leipzig Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü İHA gerekçe gösterilerek Berlin'in aldığı yaptırım kararlarına Moskova'dan son derece sert bir tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanların ağır bir yenilgi aldığı 2. Dünya Savaşı'nı hatırlattı.
11: Almanlar bir İHA buldular ve bunun Rusya'ya ait olduğunu söylediler. Kimse işin aslını araştırmadı. Bu aslında gerçek bir savaşın başlangıcıdır. Almanların 2. Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilciliklerini kapattığını hatırlıyorum. Bu kesinlikle kabul edilemez. Onlar yine savaş istiyor.
4: Almanya'nın tarihinden ders çıkarmadığını savunan Lavrov, alınan bu kararların diplomatik ilişkileri kopma noktasına getirdiğini vurguladı. Krizin fitilini 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında bulunan patlayıcı yüklü İHA ateşledi. ABD istihbaratı ve Berlin yönetimi düzeneğin Rus askeri istihbaratına ait olduğunu öne sürdü. Almanya, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatma, Rus evi sözleşmesini feshetme ve giriş kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı.
6: İsrail, Lübnan'da tıpkı Gazze'de olduğu gibi işgal ve katliama devam ediyor. Ülkenin güneyine yaptığı son saldırıda bu kez ikisi bebek, 11 sivil hayatını kaybetti. Gazze'de de durum farksız.
4: İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını şiddetlendirdi. Soykırımcı İsrail ordusunun güneydeki Kfar Reman kasabasına düzenlediği hava saldırısında ikisi bebek, çok sayıda sivil katledildi. Saldırıda doğrudan yerleşim yerlerine hedef alındığı açıklandı.
12: Oğlum işte burada yaralandı. Az önce klinikten döndük. Böbreğinde bir şarapnel parçası vardı.
4: Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürüyor. İsrail ordusunun saldırılarında bir sivil araçta drone'la vuruldu. Araçta bulunan iki sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Gazze ise yine toplu cenaze törenine sahne oldu. Zeytun Mahallesi'nde İsrail saldırısında yıkılan evlerin enkazından çıkarılan yüzden fazla Filistinli için cenaze töreni düzenlendi. Enkazdan çıkarılanlar arasında 70'ten fazla çocuğun bulunduğu açıklandı. Filistin bayraklarına sarılı cenazeler şehitler mezarlığına götürüldü. Son saldırılarla birlikte 2023'ten bu yana katledilen Filistinli sayısı 73.500'e çıktı.
5: TGRT FM Haber.
13: Hava durumu.
14: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 18-25, Ankara 10-24, İzmir 20-32, Bursa 14-27, Konya 12-24, Afyon 9-26, Deniz 15-32, Antalya 23-33, Adana 23-36, Zonguldak 17-22, Samsun 17-23, Trabzon 13-21, Kayseri 8-23, Erzurum 4-18, Gaziantep 15-30, Diyarbakır 16-32 ve Şanlıurfa 18-31 derece.

0: Arayla reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 16'yı 14 dakika geçiyor ve bugün 7 Eylül 2026 Pazartesi efendim. Haftanın ilk günü sizlerle birlikteyiz. Dünya dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataullah Arvas. Burası TGRT FM Merkez Stüdyoları. Sizlere İstanbul'dan merhaba diyoruz. İbrahim Macit var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar sevgili dinleyiciler. Bunları sizlerle paylaşalım efendim. Şimdi faili meçhuller bir bir ortaya çıkıyor. Vallahi en son işte şeyi de Gülistan Doku'nun katilinin de kim olduğunu Umut Altaş söyledi. Türkay Soner öldürdü dedi. Babası da setretti, bir yerlere gömdü. Çok enteresan şeyler değil mi efendim? Nasıl çıkıyor? Ya şimdi hep eski devlet olarak biliyorlar ya da eski Türkiye olarak biliyorlar. Hayır efendim, artık yeni Türkiye var, yeni devlet var. Hiç kimse kanundan kaçamaz. Adalet Bakanımız efendim, öbür tarafta tabii İçişleri Bakanımız ve hükümet bu konudan elinden geleni yapıyor ve bir bir aydınlatıyor. Artık Gülistan Doku'yu kimin öldürdüğü net olarak ortaya çıktı. Bir naaşına ulaşılacak. Her şey aydınlatıyor, ortaya çıkıyor. Sevgili dinleyiciler, bu arada intibak eğitimi de başladı galiba. Okullar tabii haftaya açılacak ama mini mini birinciler ya da yeni yeni okula merhaba diyenler artık gidip gelecekler. Yavaş yavaş sınıflarına, okullarına, arkadaşlarına alışacaklar. Biz de eğitim ordumuza ve öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Heyecanlarını biliyoruz. Alışveriş de yaptılar. İhtiyaçlarını da aldılar ya da almaya devam edecekler. Ve fakat bunları herkese, bu arada herkese tavsiye ettim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın salık verdiği, söylediği çerçeve içerisinde alışveriş yapalım. Abartmayalım. Hocalarımız da öğretmenlerimiz de ilk defa önlük giyecekler efendim. Kolay değil ama eskiden hocalarımızı çok iyi hatırlıyorum. Ben lise birinci sınıftayken hocalarımı tek tek hatırlıyorum. Özellikle mesela bizim bir kimya hocamız vardı. O sırtında hiçbir zaman önlüğünü, bembeyaz önlüğünü eksik etmezdi. Ön ceplerinde kalemler, not defteri, yani daha öyle bir havalı halleri vardı. Öğretmen oldukları çok belliydi, yani onu söyleyeyim size. Evet, şimdi sevgili dinleyiciler, bunları sizlerle paylaşalım. Ya bir haber daha var. Onu ben sizlerle paylaşmasam vallahi patlayacağım ya. Düşünebiliyor musunuz? Bak, fırsatçılık, daha doğrusu ahlaksızlık nereye kadar vurmuş. Tezgaha gelmeyin. Üst başlık bu. Başlık da şu efendim. Türkiye Gazetesi'nin haberini sizlerle paylaşıyorum. Yol üstü fırsatçıları. Biliyorsunuz yaz ayları, gidiş geliş tabii, bayramlar vesaire, yol üstünde satış yapan insanlar var. İşte onlara dair bir haber, onlarla ilgili bir hikaye ama hepimizin hikayesi. Şimdi otoyol kenarlarında kurulan tezgahlarda market ve pazarların 2-3 katına satılan ürünler tüketicinin cebini yakıyor. Köy ürünü, doğal ve organik denilen sebze ve meyvelerin, patates gibi paketli olanları eksik ya da bozuk çıkabiliyor. Vatandaş denetim istiyor. Bunları ıskalamayalım. Şimdi adam memleketten dönüyor ya, yol üstü işte kavuncu, karpuzcu, şucu bucu, sebze, meyve, birçoğu eksik çıkıyor. Eksik çıkmasa da paketlenmişlerde bozuk çıkıyor. Ve bir de fiyatlar uçmuş gitmiş. Fiyatlar öyle marketlerdeki fiyatlara da benzemiyor. Adam kafasına göre orada bir fiyat, bir rayiç. Adamın cebinde de para varsa yolcunun, ya da hatıra olarak, memleket hatırası olarak, yol hatırası olarak şu bagajı bir dolduralım giderim falan diyenler de olur. Aman ha dikkat, ya da özellikle bunlar takip edilsin efendim. Bunlar çok önemli sevgili dinleyiciler. İçinden hayat geçen haberler. Vallahi böyle haberlerimiz var efendim. Evet sevgili dinleyiciler, en ilginç haberlerden bir tanesini daha sizlerle paylaşayım. Ondan sonra sevgili dinleyicilerimizi alacağız. Esenler'de hakkında kesinleşmiş 64 yıl 6 ay hapis cezası ve 215 suç kaydı bulunan GK 33 yaşındaymış efendim. Sosyal medya hesabından canlı yayın yaparken yakalanmış. Nasıl olmuş onu bilemiyoruz. Tesadüf mü dersiniz, ne derseniz deyin. Gözaltı anını suç makinesinin takipçileri canlı canlı izlemiş. Hem suçu var, kesinleşmiş cezası var, hem de kaçıyor. Öbür tarafta canlı yayında abla. Yahu neler var neler. Evet sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 5646 0212 454 5646. Bunlar telefonlarımız. İlk dinleyicimiz geliyor. Bugün pazartesi efendim. Haftanın ilk günü. Buyurunuz efendim.
0: Alo.
1: Alo.
0: Alo.
1: Buyurun efendim.
0: İyi yayınlar, iyi haftalar Atalla Bey.
1: İyi haftalar diliyorum beyefendi. Buyursunlar efendim.
0: Evet, çok güzel bir konu başlıklarıyla açtınız mevzuyu.
1: Evet.
0: İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'nı tebrik ediyoruz. İnşallah başarılarını devam diliyoruz.
1: İnşallah.
0: Çünkü geçmiş bütün faili meçhulleri çıkaracaklar. İnşallah ta Bitlis'e kadar, Eşe Bitlis'e kadar bunları çıkaracaklarına inanıyorum ben.
1: İnşallah.
0: Ve bu iki bakanımızın da diğer bakanlara örnek numune olmasını istedim. Özellikle de biraz önce bahsettiniz ya, bu fahiş fiyatlar, usulsüz satışlar, ne bileyim şeyler. Bu Ticaret Bakanı da maalesef kafasını kumdan çıkarması lazım. Kafası kumda herhalde sokmuş. İçeride dışarıda baktıkları yok. Yani aynı mal bir markette 50 lira, bir markette 80 lira, öbürüsünde 70 lira. Ya kardeşim, alınan belli. Tamam mı? Bunun fiyatı belli. Normalde bir kar marjı var. Yani bu kadar anormal, iki katı, üç katı. Yani bu geçenlerde de bahsettik.
1: Siz sürekli bunlara bahsediyorsunuz ama bir defa sizinle ilgili bir patates şeyi yapmıştım. Çok abartılı demiştiniz. Gittiniz geldiniz 3-5 lira daha fazla söylediniz. Siz biraz abartıyorsunuz herhalde konunun önemine binaen.
0: Hayır abartmıyorum. Abartmıyorum. Çünkü
1: ya bir yerde 40 lira, öbür yerde 70 lira diyorsunuz ya. Onun
0: evet
1: için...
0: oldu. Atalla Bey, yani ben yalan söylesem.
1: Ya estağfurullah. Biraz mübalağa diyelim efendim. Ne münasebe.
0: Ama ertesi gün de ben onu başka yerden 35 liraya aldım.
1: Hah, bravo.
0: Yani 35 lira işte bu.
1: Yani 40'ın altında da aldınız. Ha 5 lira tamam, aldım. Doğru.
0: Ya, yani Atalla Bey, dengesizlik var. Hah. Yani bir başıboşluk var yani. Bu istenirse bak, ta geçmiş 20 senelik 15 senelik cinayetleri, faili, meçhulları İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı çıkarıyorsa... Geçmişi. Ya geleceği önleyemez misin kardeşim?
1: Ticaret Bakanlığı'nın ismi geçtiği için bakanlığın söyledin ama ticaretimiz de sürekli katlanarak artıyor yalnız.
0: Ya artıyor da Atalla Bey, halkın devamını kullandığı, bakın, makarna, pirinç, çay, şeker, temizlik maddeleri, ekmek, yani bunlar devamlı sirkülasyon yapabilen, markette rafta bekleyen bir mal değil kardeşim. O zaman bunlar çok az bir karla halkı üzmeden, anladın mı? Birazcık da halka hizmet olarak olur. Pirinç bir yerde 70 lira olursa, bir yerde 95 lira olursa nasıl edeceğiz Atalla Bey?
1: Nedir efendim o? Pirinç mi?
0: Evet.
1: Hangi mağazada abi bu? Neresi? Hangi markette gidelim? Hayır, muhabir gönderelim.
0: Ya var.
1: Söyle yani, adını söyle.
0: Mahallenizde her markete gideyim. Siz de boş olduğunuz bir gün cumartesi pazar program yapmıyorsunuz.
1: Ben her akşam gidiyorum ama bir yerde ya, 70 bir yerde 95 liradan pirinç hiç görmedim abi ya.
0: O zaman ben yalan.
1: Sana estağfurullah, sana hayırlı günler diliyorum. İyi biraz mübalağa diyelim.
0: İyi günler.
1: Eski
0: günler.
1: Gazeteleri çok okuyorsunuz. Bir de Türk filmlerini seyrediyorsunuz. Ya bir 3-5 lira deyin de böyle. Efendim buyurun, iyi günler diliyorum efendim.
2: Alo, selamun aleyküm.
1: Bu aleyküm selam Mustafa Bey, hoş geldiniz.
2: Kayseri'den Mustafa Dumalı.
1: Buyurun Mustafa Bey, hoş geldiniz. Sizi dinliyoruz efendim.
2: Efendim, dinleyenleri ve sizlerin sağlığına dua ediyoruz efendim.
1: Abi, Allah razı olsun. Siz Mustafa Bey, dua makamısınız zaten.
2: Elhamdülillah tabii, yani şurada yani bu radyomuzda, güzel radyomuzda ne dualar okumadık mı tabii.
1: Tabii, dua edelim birbirlerimize.
2: Ata Bey, şimdi Halil Bey'i ben yakıyla tanımam için Ümraniye'ye gittim. Özellikle Ümraniye'nin her tarafını gezdim ve Ümraniye stadına kadar çıktım.
1: Yapma ya.
2: Dedim evet, buradan dedim Halil Bey'in sesi nasıl geliyor dedim. Demek ki buralarda mı oturuyor, bu sokaklarda mı oturuyor falan.
1: çok, evet çok, ama maşallah çok ciddi bir araştırmacı yani.
2: Araştırmacı da ben de araştırmacıyım.
1: Hafif bir mübalağımız olabilir abi.
2: Evet, şimdi niye
1: bazen arada 25 lira fazla göstersek de o 5 liraya inerse ya da 10...
2: Evet. Hasan Bey, şimdi biz tavladaşı çocuğuz, bizden kaçar mı? Şöyle bak, insanlar yani kelime tacimi çalıştırmıyor. Niye? Hep Antalya'dan gelmiyor. Hasan Bey, Adana'dan geliyor, Mersin'den geliyor. Anlatabiliyor muyum?
1: Tabii.
2: Antalya'dan geliyor. Burada yol şeyi var yani.
1: Ha, bazı yerlerde var. Farklı olabilir. 3-5.
2: O oynamalar...
1: 2-3 olabilir, evet.
2: Oynamalar oradan ibaret. Hasan Bey, yani bizim Edirne kapıdan gelmiyor ki bizim... Keşan'dan gelmiyor ki, Küçükçekmece'den gelmiyor ki İstanbul'a. Yetmiyor yani, var da. Eskiden Kasımpaşa'da Kıvırcık, Yeşilsoman falan çok yetişirdi, biliyor musun?
1: Tabii canım.
2: Anlatabiliyor musun? Yani Kayseri'den bile İstanbul'a, Ankara'ya gidiyor. Yani yol parası var. O oynayan 10 lira, 20 lira oynamaz. Doğrusu oradan geliyor. Tabii, anlatabiliyor musun?
1: Evet, yani, evet, tabii.
2: Bunları yani dikkat almamız lazım. Yani Halil Bey'i de yani seviyorum. Ya çıktığı zaman sesinden tanıyorum yani.
1: Ama çok hoş bir yayıncı yalnız.
2: Evet.
1: Değil mi?
2: Yani. Evet Akadey. Ben de yani güzel araştırmıştım. Ben Ümraniye stadına kadar çıktım arabayla.
1: Halil Bey'i mi arıyorsunuz şeyde?
2: Vallahi dedim ki ya...
1: Bir dek gelse bir tanışsak Halil abiyle.
2: Evet, şu ışıklarda falan... O falan böyle hayal ettim ama aşıma çıkmaz abi. Yani
1: bunu çok güzel ya. Ya sen tabii sen sen de peşine düştün, Halil Bey'le mutlaka tanışacaksın.
2: Ata Bey, o kadar da peşine düşmedim de boya kafama takıldı.
1: Bir denk gelse diyorsun, anladım.
2: Sesi de güzel ya, biliyor musun?
1: Evet. Bu güzel sesi insanla bir tanışalım dediniz.
2: Aynı yaşı şey yok
1: tabii,
2: ya.
1: Tabii
2: aynı
1: ya, tabii. Esnaf da abi, bilen adam, evet.
2: Ya esnaf, tabii yani onun dilinden ben anlıyorum, anlıyor musun?
1: Hı-hı.
2: Burada yani biliyorsun çok ateşli konuşmaları da oldu. Tabii yani bilen insanlar da doğru mu?
1: Tabii.
2: Yani Halil Bey'in nabzından bile tanırız yani. Halil Bey'e saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
1: Peki.
2: İyi ki var Halil Bey diyorum.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederim. Programımızın renklerinden efendim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, iyi günler diliyoruz efendim Kayseri'ye. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim. Alo.
3: Alo, selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim.
3: Halil Bey, hiç katılmıyorum.
1: Neden efendim?
3: Şöyle ki yani Ticaret Bakanı hakikaten çok muhterem bir insan.
1: Tabii.
3: Böyle başını kuma gömdü filan.
1: Yok, ticaretimiz sürekli yükseliyor. Bir de alandan geldi. Ticaret yaparak gelen bir insan.
3: Müsait başkanlığı filan yaptı biliyorsun.
1: Tabii.
3: Yani çok...
1: Şirketlerde genel müdürlük, yönetim kurulu başkanlığı vesaire tabii.
3: Benim gözümde çok değerli bir insan, çok mütevazı bir insan.
1: Başı kesinlikle, katılıyorum yani. Efendim.
3: Konuşurken böyle başı eğik, böyle mahcup gibi filan. Bir konuşmasını dinledim ben, TRT'de bir program yapmışlar.
1: Evet.
3: Ailesinden bazı hastalıklar, şunlar bunlar, kanser bilmem ne falan filan. Hiç isyan yok, o yok, bu yok, bilmem ne yok dedim ya, bu ne biçim insan bu kendi kendime. Hmm. Daha sonra Ticaret Bakanı olarak karşımızda gördük, Allah razı olsun. O yeter öyle kafa gömme falan yok.
1: Yok. TGRT FM'de 10-15 yıl kendisini çok sıklıkla konuşturdum. Aradım, tabii aradım, beni de kırmadı. Hatta bir defasında kibar bir şekilde, ya acaba başka bir arkadaş da olabilir mi efendim dedim. Biz sizin izahlarınızı daha çok dinleyicilerimiz beğeniyor. Tabii canlı hayattan, piyasadan çok önemli örneklemeler yapardı. Bize ekonomiyi anlatırdı yani.
3: Yani ne diyorum yani, mükemmel kimse yoktur.
1: Tabii.
3: Öyle ön kabul ama... Hakikaten örnek bir insan yani.
1: Beyefendi bir insan, evet.
3: Ben başka bir şey... Ben bir insanı sevdim, severim ya.
1: Tabii.
3: Yani öyle şey değil biraz. Şimdi bu Gülistan'daki olayına gelelim.
1: Evet.
3: Bakıyorum ve diyorum... bahsettiniz zaten girişte.
1: Tabii.
3: Yani o kadar sık insan dahil olmuş bu hadiseye.
1: Tabii.
3: Nihayetinde ortada bir cinayet var.
1: Ya.
3: Bu cinayete eklemlenmek, bundan bir şekilde alakadar olmak...

0: şey, gençlik bakım kremi falan görünce aklıma geldi bu yazıyı yazmak. Ve dedim ki gençken cilt bakımına ihtiyaç yok zaten.
1: Tabii.
0: Kocayınca cilt bakımının faydası yok. Ha. Öyle mi?
1: Ama şimdi bir bakım kremler 13 yaşında başladı abi. Oraya kadar düştü.
0: Yani ama faydası yok yani. Sonuçta evet. Ne gençlikte ne yaş... Ve devam ediyor.
1: Onlar yaşlarında... da kendilerini büyük göstermek için yapıyorlarmış zaten. Sanki evet, orasını... büyük göstermek ya da büyümüş olmak bir matrakmış gibi. Erkek çocukları orası da mi? Sigarayla orası, başlıyorlar orası. Bu işe.
0: Aklına getiremedim. Evet. Ve dedim ki yaşlanınca lazım olacak parayı biriktirmekten başka çare yok.
1: Evet.
0: Bunun için de faydasız şeylerden uzak durmaktan başka çıkar yol yok.
1: Ya.
0: Biraz böyle şey manzum bir konuşma bir yazı
1: bir şey yaptınız ama insanlar işte bu konuşmadan ziyade Ajda Pekkan hanımefendinin şeyine bu konudaki formatını takip ediyorlar.
0: Abi Ajda Pekkan hanımefendiden kaç tane örnek var ya?
1: Yani işte ne yapacaksın abi?
0: Ya demin şeyde şeyi gördüm, Zekai Tuncay'ı gördüm. 82 yaşındaymış.
1: Evet.
0: Zaten bir şeyi falan da gördüm. Nefes sesi zor çıkıyor.
1: Evet.
0: Benim külmüş bilmem ne falan. Öyle de yazmışlar ki işte şu bu falan. Ne sesi çıkıyor, ne hareketleri eski Zekai Tuncay. Hiçbir şey, eskiden hiçbir şey yakalanmamış. Hani diyeceğim ki ya cami yıkılmış ama mizah yerinde diyeceğim, o da yok. Yani öyle acayip bakan örneği çok fazla yok ya. O bakımdan mesela şey var. Bir tane Nükhet Duru var. O da biraz...
1: Ha Nükhet tetik. Hanım çok önemli evet.
0: Tetik bir kadın.
1: Hah.
0: Yani böyle hareketli, yani çökmemiş diyelim. Var örnekleri, yok değil.
1: Ama
0: yok,
1: nadir diyorsunuz.
0: Çok nadir efendim.
1: Peki efendim.
0: Ben şimdi ahalinin içinde müşterek yanlarımız olan insanlardan bahsediyorum. Mesela kendimi koyuyorum.
1: Tabii.
0: Bu saatten sonra bana ne kadar macun yapsan, çelik macun yapsan yine...
1: 3 katlı yapalım efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim.
0: Eyvallah.
1: Sağ olun efendim. İyi günler diliyorum. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
2: Kolay gelsin Atala Bey. İyi yayınlar.
1: Hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim.
2: Teşekkürler. Ben Erhan İstanbul'dan.
1: Erhan Bey buyursunlar efendim. Sizi dinliyoruz.
2: Şimdi Atala Bey. Ben de ne zamandan beri fazla da dinlemedim. Yine bir şey yaptım da gerçekten bu...
1: Abi flash şeyimiz filenin sultanları Avrupa'nın sultanı oldu.
2: Ya Atala Bey hiç sorma ya. Vallahi var ya Avrupa'yı gerçekten yani...
1: Ulan ters döndü gerçekten. Eskiden erkeklerimiz meydanları böyle şey yaparken şimdi kadınlarımız aldı yürüyor abi, ne yapalım?
2: Erkek milli takım da o da iyi iş becerdi. O da Avrupa geçen sene Avrupa birincisi olmuştu. Şimdi filenin sultanları. Ya şimdi bu kupadansa yavaş yavaş olimpiyatlara gidiyoruz. Artık bunun sonu madalya getirme olacak.
1: Evet.
2: Yani dünya şampiyonu bile oldular. Ya Atala Bey. Ya güzel gidiyor her şey. Ama kötü olan bir şey de var Atala Bey. Ben Beşiktaş Fenerbahçe maçından başlayayım önce.
1: Beşiktaş şimdi, evet şimdi, Kartal Serçe'yi yaraladı abi.
2: Şimdi geçen hafta Fenerbahçe Samsun Spor'da 3. dakikada golden sonra işte attı geldi. Ondan sonra maç bitti. Fenerli futbolcu çıktı bir paylaşım yaptı. Haftaya Beşiktaş'ı burada bekliyoruz Kadıköy'de diye. Ya ben dedim tamam Fenerbahçe futbolcu ama dedim var ama bu İtalya'nın takımı iyi kur dedim. Kolay kolay gol yemez. Ben Fenerbahçe şans vermiyorum dedim Kadıköy'de olmasına. Hakikaten de dediğim çıktı bak 1-0 geri düştü. Oradan bir şekilde çevirdi. Yani şimdi bundan birkaç hafta önce de Aziz Başkan bağlandı. Hatta işte herkesi Fenerli falan yapacağım dedi. Olsun.
1: Evet iddialı konuştu.
2: Ama işte öyle olmuyor işte. Her şey sahada gibi olmuyor. Dün akşam da çıktı Halil Umut Meral için. Ya dedi işte Tokatcan hakemden hakem mi olur? Ya peki bu Beşiktaş Fener maçının hakemi belli olduğu zaman niye böyle konuşmadın başkan? O zaman konuşsaydın tamam ama sen mağlup olmuşsun. Ya işte bu hakem işte tokat yemişti şimdi hakem mi demeyeceksin. Bir de bizim Galatasaray'a geleyim şimdi. En önemli şey bu. Ya ben anlamıyorum arkadaş. Bizim başkan

0: bu sene takımı tamamen yani yeşil çimlere gömdü. Ya şimdi Osman 33. dakikada golü attı. Şimdi bazı taraftarlar diyor ki, bazı başka futbol taraftarlar, işte Galatasaray 4 sene üstte şampiyon oldu da hakemler sayesinde oldu diyor. Bakın tamamen bu terse düştü. Şimdi orada Osman 28-29 dakikada bir gol şut çekti. Top direğin içinden gole döndü. Bunu orta hakem vermedi. Orada adam çabaladı çocuk. En son VAR'a gitti. VAR golü verdi. Ondan sonra peki, burada ondan sonra bu burada Osman sakatlandı. Ya ben şimdi şunu anlamadım arkadaş. Osman sakatlandı. Oraya gitti Barış'ı stopere koydu. Ondan sonra Barış yoklanmadı. Ya Barış'ı niye satmadın başkan? Ondan sonra gelelim savunmaya. Abdülkerim gitmiş. Kaleci, ondan sonra Uğurcan gitmiş. Ya 4 haftadır Müstere'yi aratıyor. Ya sen bir hafta gol yemeden bir maçı kapatamıyor musun? Şimdi bakın bu Başakşehir maçında öyle böyle 1-0 öne geçtik. Osman çıktı 33. dakikada. Ya ilk yarı bitti, ikinci yarı sen gol yiyorsun. Ondan sonra tekrar Galatasaray gol atmak için uğraşıyor. Atıyor 2-1 oluyor. Tekrar gol yiyorsun. Evet. Şimdi bu şimdi önümüzde biz bu maçı var. Arkasında Barcelona maç var. Bu Uğurcan, bu Abdülkerim, bu Barış'la bu iş nasıl olacak?
1: Allah yardımcınız olsun efendim. Hiç belli olmaz. Çok teşekkür ederim efendim. Telefon hattımızda dinleyicimiz var. Erhan Bey kara kara düşünüyor. Ne olacak? Buyurunuz efendim. Alo.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: Merhaba Ataullah Bey.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum. Erhan Bey kara kara düşünüyor. Ne olacak bu Galatasaray'ın hali diyor.
2: Ya kul hakkı yiyen aymazlara yazıklar olsun. Git A Spor'da program yap kardeşim yani.
1: Çok güzel. Neyse.
2: Allah Allah.
1: Peki. Efendim buyursunlar. Sizi dinliyoruz Müberra Hanım.
2: Ya Ataullah Bey, geçen gün internette yanımdaki arkadaş bir şey okudu. Yiğit'le Derman, Siyam ikizi bunlar. Ha. 2018'de doğmuşlar, kafa kafaya yapışık.
1: Evet.
2: Alo.
1: Bunları ameliyat ediyorlar galiba şimdi artık.
2: Evet, etmişler. Cumhurbaşkanı talimat vermiş. Bütün masrafları da karşılamış. Hı. Bunlar ikisi birbirinden ayrılmışlar.
1: Evet.
2: Bu çok başarılı bir ameliyat olmuş. Cumhurbaşkanı da açıklamasında yavrularımız diyor.
1: Evet.
2: Artık diyor birbirinden bağımsız hale geldiler diyor. Yani Allah uzun ömürler versin diye öyle bir açıklama yaptı. Ben çok duygulandım Ataullah Bey.
1: Evet. Bu Antalya'da yani mı yapıldı o ameliyat, şeyde mi yapıldı?
2: Yok, İngiltere'ye göndermişler.
1: İngiltere'ye göndermişler, evet.
2: İngiltere'de bütün bir Türk doktoru da varmış.
1: Evet. Ekipte.
2: Evet, ameliyat etmişler. Ben çok sevindim.
1: Çok.
2: Yani kafa kafaya yapışık, biri nereye giderse öbürü de oraya gidiyor.
1: Ya.
2: Yani
1: halbuki
2: ne kadar
1: insan,
2: zor bunlar.
1: Bir birey, kişi bağımsızdır dediğin gibi ya. Tabii ya.
2: Ya ben engelliliğime şükrettim ya Ataullah
1: evet
2: Bey. Vallahi bir de şimdi Osman amca kremlerden bahsediyor ya. Şimdi Ataullah Bey,
1: buyurun.
2: Ben yüzüme krem kullanmasam benim cildim pul pul kuruyor.
1: Doğru.
2: Yani kuruyor, ne yapayım? Krem kullanmasam
1: ben de sabah hafif biraz tıraştan sonra bir kullandım yani. Çünkü affedersiniz şey gibi kuru kalıyor, evet.
2: Yani ben cildim eskiden çok yağlıydı. Daha çocukluğunda sabunlaya cildimin yağını bitirdim.
1: Ya.
2: Ama şimdi azıcık krem sürmezsem, ha yazın kullanmıyorum, terletiyor. Ama kışın sürmezsem krem benim cildim fosur fosur fosur kabarıyor.
1: Ya
2: ve
1: Osman
2: kaşınıyor.
1: Bey, bu krem işini niye gündeme getirdi anlayamadım tabii.
2: Ha, ben de anlayamadım yani, ne
1: yani
2: alakası var?
1: Yani sonbahar değil, kış değil, acaba
2: yani
1: acaba makyaja mı işi getirdi, şeye mi, ağır makyaj şey yaparsanız ya, ona mı demek getirdi bilmiyorum, bilemiyorum. Bir
2: ya
1: reklama denk gelmiş o, bir reklama ama evet.
2: Yani bana ne şimdi, bir de YouTube'da bir şey dinledim.
1: Hmm.
2: Bir tane öğretmen çok böyle erotik filmler yayınlıyormuş.
1: Doğru.
2: Fidan Atalay.
1: Evet.
2: tutuklamışlar. Bir de yani kendini savunuyor Ataullah Bey.
1: Ya,
2: ya sen o kadar YouTube'da ben gezinirken şey yaptım. Sen o kadar erotik yayınlar, müstehcen yayınlar yapıyorsun da ne diye bir de kendini savunuyorsun ki? Seni kaç kişi dinliyor, kaç kişi izliyor, görüyor. Ayıp denilen bir şey var ya Ataullah Bey.
1: Kenan Evren yani eskiden böyle bir resim yapardı. Nü resim falan demişler, ikaz etmişler. Demişler ki ya size yakışmıyor yani bu nedir falan. O da ne tekim
2: yani
1: demiş.
2: Yani öğretmenlerin yüz akı değil bu. Öbür öğretmenlerin de itibarınız ediyor Ataullah Bey.
1: Doğru.
2: Yani.
1: Doğru.
2: Ya gündemde bunlar var. Yok kremiydi, yok makyajıydı kardeşim.
1: Nereden
2: ana
1: getirdi
2: ya
1: bu kremi Osman Bey? Neyse tövbe biz hikmeti yarabbim sebebini evet. Mutlaka o belki bir ara döner açıklar. Nereden çıktı bu krem de falan tabii. Nereye
2: evet
1: kadar
2: yani
1: çıktık geldik yani. Evet.
2: Evet gündemde bunlar var ya. Ben Cumhurbaşkanı onu anlatınca tüylerim diken diken oldu.
1: Tabii
2: gösterdi
1: ya.
2: İkizler ağlıyordu.
1: Ya.
2: Ondan sonra birbirlerinden ayrılmışlar bunlar.
1: Doğru.
2: Bütün masraflarını da devlet karşılamış.
1: Karşılamış doğru.
2: Bunlar evet önemli.
1: Doğru tabii.
2: Ataullah Bey fazla bekleyen.
1: Estağfurullah çok
2: yani
1: teşekkür ederiz. Müberra Hanım iyi günler diliyorum size efendim.
2: İyi günler hoşça kalın.
1: Sağ olun efendim çok teşekkür ederim. Buyurunuz efendim. Alo. Alo.
3: Alo.
1: Buyurun efendim.
3: Selamlar eylesin. Saygılar dilerim Ataullah Bey. Kütahya'dan Seyfi.
1: Buyursunlar Seyfi Bey.
3: Ataullah Bey meramımı ilk önce sizlere siz duayen gazeteci olarak sizin karşınızda biraz
1: abi, Oğur abi. Emin abi, abiyle Oğur abi için bu tabirleri kullanıyor. Emin Çölaşan ve Oğur Dündar abi.
3: Sizin yılların istemediği gazeteci. Benim Uğur Dündar falan onlar benim yanımda. Aa, Fatih Altaylı'nın evet, gazeteci diyor.
1: Tabii.
3: Ya Mustafa Balbay var.
1: Onlar
3: benim gözümde gazeteci değil abi.
1: Ona diyemeyiz abi. Evet peki buyurun efendim.
3: Sizlerin karşınızda tabii heyecanlanıyorum. Ben görmeyi
1: denedim.
3: Vallahi devamlı sizleri dinlemekteyim ben. Her gün katılmak mecburiyetinde değilim. Yalnız.
1: Buyurun.
3: Erhan Bey denilen biri var ki İstanbul'dan.
1: Evet.
3: Bakın efendim. Cuma günü daha maçlar oynanmadı. Abdullah Avcı'nın annesinin cenazesi. Annesi vefat etti. Onun cenazesinde dostu.
1: Evet.
3: Allah rahmet eylesin. Galatasaray'ın hocası, teknik direktörü Okan Buruz cenaze namazında hakemlerden şikayetçi. Açın medyayı dinleyin bakın. Yalan söylüyorsam. Medyada aslında baksınlar. Erhan Bey'e duyurulur. Hakemleri veryansın etti. Bir hazırlık maçı listeye başlamadan önce Kadir Sağlam yabancı bir takıma penaltı verdiğinden dolayı onu eleştirdiler. Yöreceğe sığdıramadılar. Ya kardeşim hem 4 senedir bu hakemlerle şampiyon oluyorsunuz. Hem ağlıyorsunuz hem bilmem ne yapıyorsunuz ya. Ya anlayamadım bu Erhan Bey'den ya. Ya neyse arkadaşım, hakemlerden bir sefer biz yenildik, oynayamadık, kabul ediyoruz. Siz 4 senedir Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsunuz. Bir yarı final mi oynadınız? Bir çeyrek final mi oynadınız? Ne yaptınız? Dünyaca ünlü futbolcu aldınız. Ne yaptınız? Sizi çeyrek finale mi çıkardınız?
1: Evet.
3: Gördünüz bu sene. İlk 24'e bile girmeye zorlanacaksınız.
1: Evet.
3: Türkiye'de Bursa'da şampiyon oluyor. Basatıyır'da şampiyon olur. İyi oynayan kazansın. Ben Galatasaray'ın şampiyonu olacağına Beşiktaş olsun vallahi. Helal olsun. Bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendiysin. Oynayın hadi arkadaş. O da 11 çıktı sahaya. O da 11 çıktı. Parayı ceplerini doldursana iyi ya.
1: Evet.
3: Oynayın kazanayın abi. Helal olsun Beşiktaş'a.
1: İşte
3: ben Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı göreceğim.
1: Evet.
3: Türkiye'de Basatıyır'da yener şampiyon olur. Trabzon'da olur. Tersiz olur. Senin önemli olan sen dünyada paraları döktün, milyarları döktün Avrupa'ya. Aldın 4 tane iyi futbolcu. Ne yapıyorsun? Yarı finalde var mısın? Yok. Yarı finalde var mısın? Yok. İlk 24'e bile girmeye utanacaksınız ya. Zorlanacaksınız.
1: Peki.
3: Evet abi iyi günler kendini de batıracaksın.
1: Sizler de size de iyi günler efendim. Çok teşekkür ederim Kütahya. Selamlar sevgiler efendim buyursunlar. Alo.
4: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
4: Abiciğim nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Kiminle görüşüyoruz? Buyurunuz tamam. Efendim.
4: Ben Diyarbakır'dan arıyorum.
1: Buyurun efendim.
4: Abiciğim şimdi bu belediye bu devletlerin yetkilileri beni bir dinlesinler. Belediyeler mesela sert pazarları kurmuş. Bu sert pazarlarında sen sabahleyin gidiyorsun pazara domates 50 lira. Belediyeler gidiyorsun olmuş 40 lira. Akşama doğru gidiyorsun 30 lira.
1: Akşama doğru fiyatlar yani, düşüyor diyorsun.
4: Ya 30 lira. Şimdi 50 lira ile 30 lira arasında
1: 20 lira fark var abi.
4: Yani bu bir de o sen pazarları mesela diyelim ki bu tablacılara verilmiş ya.
1: Evet.
4: Adamlar hiç kendileri yok. Kiraya veriyorlar. Kiraya veriyor. Adam mesela yıllık 200 milyar, 300 milyar, 400 milyar yerini kiraya veriyor.
1: Allah ya Allah. Şimdi, aslında ya. Belediyeden o yer kendisi görünüyor ama başkası orada mal satıyor.
4: Bak kiraya veriyorlar. Adam da şimdi orayı kiralamış. Fırıncak deviriyorlar. Yani patlıcan 50 lira leyin. 40 lira akşama doğru 15 lira düşüyor.
1: Demek ki o kadar da kar ediyor ya da kurtarabiliyor kardeşim yani.
4: Kar ediyorlar. Yani
1: 50 lira nerede, 15 lira nerede?
4: Abi korkunç bir şey. Şimdi de bir şey daha var. Bir şey daha var. Bu, yani hükümet yetkilileri her yani eğer sesimiz ulaşırsa bir dinlesinler. Bir de bu mesela halk minibüsleri var.
1: Heh.
4: Ya o adamın hesabına geldi mi? Çalışıyor. Hesabına gelmedi mi? Çalışmıyor. Ya ben bir gün birisine söyledim dedim ki kardeşim bak sen kamu hizmeti yapıyorsun. Yani belediye sana bu kamu hizmetini vermiş. Sen mecbursun yapmaya dedi. Ben başta gündüm ister takviye. Onlar da kiraya veriyorlar. Mesela adam kat almışsa kiraya veriyor. Ondan sonra ayda 60 milyar 70 milyara kiraya veriyor. Abi böyle şey mi olur? Kontrol edecek. Yoksa o yeri iptal edecek. O hakkı iptal edecek.
1: Evet. Anladım efendim. Belediyenin tabii görevleri bunları takip etmek belediyelerimizin görevi. Görevlerini yapsınlar efendim belediyelerimiz. Hem semt pazarları açısından hem bu minibüsler açısından tabii dediğiniz doğru. Evet.
4: Minibüsler bir de pazarları bunlar kesinlikle el atılması lazım. Hatta belediyenin kanunları neyse onları hepsi değiştirecek.
1: Anladım. Bunlar Diyarbakır'da mı oluyor efendim?
4: Abi Diyarbakır'da oluyor, Türkiye'nin her yerinde oluyor.
1: Her yerinde oluyor. Peki efendim. Çok
4: tabii
1: teşekkür ederiz. Anladım efendim.
4: Adam sizi takıyor.
1: Peki. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum Diyarbakır'a. Evet, bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
5: Atalar Bey, güzel haftalar olsun efendim.
1: Gurbetim İyi haftalar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Almanya'da faşistler kazanmış diyorlar.
5: Maalesef o tahmin ettiğimiz gibi.
1: Hitler geri mi geliyor abi?
5: Saksonya hayatında %44,2 idi. 5 oldu. %45'e nerede baksana Atalar Bey, yarı yarıya. Bunlar Atalar Bey Hitler'i geri getirmek istiyorlar galiba dediğiniz gibi.
1: İkinci Dünya Savaşı'ndan demek ki şey almadılar. Ders çıkarmadılar. Ya.
5: Burada başka kadar yürüyüş yaptılar. Frankfurt am Main'de de 2500 gösterisi yaptılar. Demonstrasyon, protesto ettiler bu aşırı gazlı nazilere karşı Atalar'da ama ne kadar faydası olacak, nasıl olacak biz de bilmiyoruz. Şu anda burada bizim esnaflar da tedirgin. Zaten 13 gün sonra bizim seçim başlayacak. 20.
1: Alman halkı niye bunlara bu kadar oy verdi merak ediyorum ya. Yabancı istemiyorlar mı ya da antisemitizm, başka dinlere, başka inançlara...
5: Pazar günü dışarıdaydık biz. Bizim burada bir çaycı var. Biz orada oturuyoruz. Hani derler ya 100 kişiye sorduk mesela. Ben bunlara birkaç kişiye soruyordum ben. Şimdi bunlar biri var ama gene bir soruyordum. Tamam şimdi dedim. Bakalım onlar ne diyecekler. Birisi dedi ben dedi AFD dedi aşırı nazile vereceğim dedi. Ötekisi diyor ben hiç vermedim. Atalla Bey bunların oy yükselmesi şöyle. Şimdi bunlar oy veriyor ya vermeyenler de bir de ben deneyim diyor. Şimdi burada kriz de var. Pahalılık da olduğu için adamlar diyor bir tek onlara oy verdik. Bunlar hiç başa gelmediler diyor. Bir de buradan bir yakalım deneyelim diyorlar herhalde. Öyle görünüyor yani.
1: Faşistleri deneyelim adam... belki. Değil mi? Yahudi Mahudi adam... de kalmadı değil mi? Şeyde Almanya'da artık kesecek, biçecek.
5: Zaten Avrupa parasıyla...
1: Ya sen, ben sana bir şey söyleyeyim. Bak çok enteresan bir şey. Yahudiler o günleri unutmuşlar. Ben Yahudi diyorum da Siyonistler... Ya onlar da aynısını Gazze'de, Filistin'de uyguluyorlar ya.
5: Atalım İnsanları be, katlediyorlar. Şimdi bu bak şimdi
1: ben sana söyleyeyim mi? Filistin'de enkazdan cesetler çıkmış abi. Çoğu da Gazze'de kadın ve çocuk abi.
5: Atalım be, zaten bu Hitler Nazi Partisi dese şimdi Yahudilere şimdi bizde kadar da olsa buradan Almanya onlara işbirliği yapıyor yani borçlar olduğu için.
1: Şey, bu Hitler, bunlar biraz dese, ezik değil mi? Ezikler. Almanya'nın yöneticileri ezik olduğu için bu mesele karşısında onları destekliyorlar. Evet.
5: Zaten Atalım dese bu Yahudiler zaten orada biz onlara yaptık böyle bir şey. Şimdi evet. Onlar da aynısını tekrar ediyor. Bunlar şimdilik bir şey söylemiyorlar. Bunu söyleseler belki bu gerçek Almanlar şimdi Atalım Bey. Ne diyecekleri ben hep biliyorum. Televizyona ben dinledim Atalım Bey biraz. Adamlar diyor ki bizim vatanımız diyor işgal altında diyor. Allah Allah burası işgal altında bizim haberimiz mi yok? Yani Atalım Bey yumurta kapıya gelince yani yabancılara söz ediyor yani. Biz burayı değiştireceğiz. Adam resmen konuşuyor bu Zitmond konuşuyor.
1: İstanbul'da bir ton Alman vakfı, Alman şirketi, Alman yani şimdi Türkiye'yi, İstanbul'u bunlar işgal mi ettiler ya? Üniversiteler var, okullar var.
5: Tabii işte maalesef Atalım Bey insanları çok görüyoruz. Saksonya eyaletinde de vardır insanlarımız ama bura gibi değil. Berlin çünkü biraz multikulti yeri olduğundan dolayı burada daha çok insanımız var. Ben de merak etmeye başladım. Zaten burada esnaflar da biraz tedirgin Atalım Bey. Zaten onlara oy verenler şimdi hani affedersiniz hani hoca ostursa cemaat diyorsa Atalım
1: Bey. Çok affedersiniz
5: Atalım Bey. O yüzden de bunlar da diyor zaten biz oy verdik diye düşünecek bunlar. Başa getirdik. Dükkanlara falan Atalım Allah muhafaza bir iş savaşı çıkar Atalım Bey. Çok kötü yani. Yani ben o bir şey zaten kimse istemez de ya işini yapsalar iyi. Yani bu krizden dolayı yapıyor bunlar. Bağlılık var elbette var ama buna da bir çare bulamadılar ki. Daha önceden anlattım biz torbalarla giderdik alışverişlere gelirdi dolu dolu Marx döneminde. Şimdi bunlar bundan şey yapmak istiyorlar. Duvar ya zamanında
1: bütün dünyada var sadece Almanya'da yok ki.
5: Tabii duvardan dolayı zaten işte bunlar. Biraz Atalım Bey komünistlik bunların kanlarında var işte Nazilerin bunlar işte.
1: Yapma yani. Yani biz... Berlin duvarı bunlar, yıkıldı ama.
5: Bunlar altına kalsın bunlar Atalım Bey. Nerede işte.
1: Çok teşekkür ederiz.
5: Atalım Bey Filan'ı Sultanları ben tebrik ediyorum. En kötü günleri böyle olsun. Bize bir şampiyonluk yaşattılar sağ olsun. 2 mi 3 oldu herhalde.
1: Evet.
5: Burada da konuşuyordu zaten gerçekten. Atalım Bey bir şey şöyle söyleyeceğim. Hakemler laf atmak doğru bir şey değil aslında. Biliyorsun şimdi onlar da şampiyon oldu zaten. Onlarla götürüldü. Bizim amacımız zaten onların dışarıda bir şey yapmaları. Şimdi Türkiye'de ne kadar da olsa şimdi bu hakem böyle, bu var böyle, bu öyle olmalı diyorlar. Doğrudu tabii de. Şimdi ne kadar da olsa futbol top yuvarlak tabii şimdi. Biri alacak, biri kazanacak. Hani atasporumuzda bir diye laf vardı ya. Kazandım diye gerilme, kaybettim diye üzülme diye Atalım Bey var ya işte onun gibi işte. Bize üzülmeyeceğiz tabii.
1: Çok teşekkür ederiz. Almanya, Berlin'e sevgiler, selamlar gurbetçilerimiz efendim. Reklam var. Gidiyoruz hemen geliyoruz. Çok kısa.
6: Burası TGRT FM.
7: Şimdi reklamlar.
8: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
10: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
11: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
12: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın mide asidini nötralize etme özelliği halk arasında mide ekşimesi, reflü ve hazımsızlığa karşı kullanılması sonucunu doğurmuş. Yarım bardak suya yarım çay kaşığı eklenerek karıştırılıp içilebilir. Ancak burada dozun aşılmaması önemlidir. Karbonat özellikle ağızda çıkan yaralara, aftlara karşı etkili bir çözüm üretebilir. Bunun sebebi karbonatın antibakteriyel özelliğidir. Karbonattaki antibakteriyel özellikler sayesinde ağız yaraları, ağız kokusu ve benzer rahatsızlıkların giderilmesi için halk arasında kullanımı yaygındır. Karbonatla yapılan ağız gargaraları özellikle ağızdaki kötü kokunun giderilmesi ya da diş macununa diş fırçalama esnasında eklenmesi yine dişlerin beyazlatılması için fayda sağlayabilir.
4: Aklınızda bulunsun.
3: Şimdi reklamlar.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
7: Burası TGRT FM.
8: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Telefonlarımız 0212 454 56 46, 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız sevgili dinleyiciler. Ve telefon hattımızda dinleyicimiz var sanıyorum, geldi bir dinleyicimiz. Telefonlarımız müsait. Bugün haftanın ilk günü efendim. Birikmişlik var tabii hafta sonundan itibaren. Birçok şeyi biriktirdik. Bekliyoruz efendim. Buyurun, alo.
9: Aytun, ben Erol. Yalova'dan.
8: Erol Bey, buyurunuz efendim.
9: Abi bu Cumhurbaşkanı söylesek de bu türbinde demir kapı demirler var ya şey, türbinlerde. Onları kaldırsa olmaz mı?
8: Türbinlerde ne var ne var?
9: Demirler var, demirler böyle seyircilere sağ yaptırmasın diye. Onu bir zahmet Cumhurbaşkanı söyler misiniz ya? Şimdi ben Kocaeli'ye gittim. Kocaeli Gölcük Masası'ya gittim. Baktım hiç böyle demir tergel yok. Öyle bir gururlandım ki yani ağlayacağım geldi yani. Türkiye'de bu niye yok onu anlamıyorum yani.
8: Kimse sahaya bir şey atmasın diye orada demirden perdeler mi yapalım?
9: Yok, kaldıralım diyorum, daha iyi. Kocaeli'nde var oldu, ben şimdi çok şey gururlandım ya. Kocaeli Gölcük Masası'na gittim de ağlayacağım geldi ya. Yani bütün türbüler öyle olsa olmaz mı diyorum hani, demirler kaldırırsa.
8: Ha bak.
9: İnsan çok gurur duyuyor ya. Yani bir Avrupalı olumuzken niye böyle? Aa, orada 10 kişi bir kişiye iş yapıyor hemen demir ya, ne kapatıyor? At den al götür ya. Yani ben bunu anlamıyorum. Bir Cumhurbaşkanı'ndan rica ediyorum bir zahmet ya.
8: Bir kargaşa, bir kargaşa, bir şeylik olmasın diyorsun.
9: Ya olmaz zaten ya. Kocaeli'nde yok mu ya? Niye öbür taraflara demirler mümürler var ya?
8: Ne yapacak? Demek ki Kocaeli bu konuda dikkatli ya. Maçı seyrediyor
9: ya,
8: gidiyor.
9: Ama her yerde öyle olur mu? Her tarafta emniyet var ya. Emniyet kime bağlı? Valiye bağlı. Vali kime bağlı? Cumhurbaşkanı'na bağlı. Yazık günah. Evet. Milletur'u bir de maç seyredemiyor ya.
8: Yani bir tedbirdir ama diyorsun o olmasa daha iyi olur.
9: Ya 81'i de kaldırsın ya. Bir de bu amatör maçlar çok küfür ediyorlar. Aile geliyor. Hiç emniyet adamları hiç susturmuyor ya.
8: Ne yapacaksın ya abi? Adamın ağzı şey değil ki, büssün abi torba.
9: Ya Abdullah abi bak, emniyette mesela emniyet mi der, gelsin orada komiserin biri. Bak arkadaş, birinci dışarı atıyorum dese vallahi billahi kimse küfür etmez ya, yemin ediyorum mesela.
8: Bu yalamadım. Bir anda 50 kişi 100 kişi bir ağızdan küfür ediyorlar değil mi?
9: Evet,
8: çok ayıp ya.
9: Ya küfürle maç edin, maç edin, amatör maç edin. Orada hanımlar manımlar bile herkes küfür ediyor. Polisler de öyle bakıyor. Ya niye bakıyor?
8: Ne yapsın polis garibim? Hangi birisini derdest etsin efendim?
9: Ya Aytun abi, bir kişi yapıyor, iki kişi yapıyor ya.
8: Öyle mi? Peki.
9: Ya ben diyor öyle diyor. Ben 30 senedir maçlara gidiyorum ya. Hem Sakarya'da gittim hem Yalova'da gittim ya. Ben burada Yalova gibi emniyeti şey olduğunu görmedim ya. Küfür eden al kardeşim burada, aile gülüyor, aile. Polisler öyle bakıyor, türbüne girmiyor. Ben anlamıyorum bu işi ya. Bunlar kimden korkuyor yani? Bana vatandaşlar insan korkar mı ya? Polis mi ya?
8: Korkmaz da. Korkmaz da bir vatandaşın kafasında beklemek istemiyor. Tabii her ya seyircinin kafasında da bir her seyircinin kafasında da bir polis bekletemezsiniz.
9: Ya tamam da Aytun abi, bir kişi küfür ediyor ya. Onu alsa içeriden gitse kimse bir şey demeyecek ya. Alsın dışarı. Orada aile var, küfür ediyorlar ya.
8: Anladım. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Geçen gün bir kulüp başkanı ile yukarıdaki tribündekilerle arasında bir aralarında böyle küfürleşme şeklinde bir diyalog vardı. Çok ilginç. Evet, ayıp sevgili dinleyiciler. Hakikaten çocuk var, aile var. Hanımlar da gidiyor şimdi maça yoğun bir şekilde. Dikkat ederim efendim. Alo buyursunlar efendim.
0: Dikkat ederim efendim. Alo buyursunlar efendim.
10: Alo.
8: Buyurun efendim.
10: Mübarek Hanım'ın merak ettiği konuyu huzura kavuşturalım. Çünkü
8: buyurun efendim, krem meselesiydi o.
10: Krem çok mühim mesele ya.
8: Evet.
10: Ya şimdi kremi sürüyorsunuz, o krem orada ne kadar kalıyor, ne kadar kalacak önemli yani. Çünkü tamam bir yumuşasın. Onun yerine mesela zeytinyağıyla şöyle bir yüzünüzü sıvazırsanız herhalde daha iyi olabilir yani, zeytinyağı.
8: Şöyle yani. Şeyin pamuğun ucunda güzel bir şekilde diyorsunuz.
10: Tabii yani, hatta şöyle eliyle ovuşturabilir. Ha. Ayrıca Müber Hanım'ın daha öyle kremlik falan yaşa geldiğini zannetmiyorum yani.
8: O tabii ayrıca. Avrupa'da bazı eczanelerde krem niyetine ya da işte şifa niyetine aslında satılıyor böyle küçük tüplerde efendim. Zeytinyağı yani.
10: Elbette mantıklı yani. Diğer içinde ne olduğu belli olmayan kimyasallarla, şunlarla bunlarla terkip edilmiş bir sürü şey, müstesnat dediğimiz şeyler.
8: Onların siz sağlık açısından bunları söylüyorsunuz. Bak gayet, yeni anladık tabii mevzu. Ben de anladım.
10: Tabii ki efendim. Bir de şey var, bir öğretmenden şikayeti olmuş, galiba rahatsız olmuş.
8: Evet.
10: Niye rahatsız olduğunu onu anlamadım. Halbuki o öğretmenin
8: müstehcen paylaşımlar yapıyormuş efendim.
10: Yok efendim, işte gördük, okulda gördük ne var yani, sokakta gördüğümüz farklı bir durum yok ki hanımefendi.
8: Ha, sokakta ne varsa diyorsunuz, sınıfta da o olmuş.
10: Ya şimdi bir kazan.
8: Sınıfta biraz daha dikkat etmek lazım. Onu mu demek istedi acaba Müber Hanım? Biraz daha böyle bir yani, disiplin şeklinde, öğrencilere zaten, de örnek olacak şeklinde.
10: Zaten yaşadığı bölgede daha da böyle bunun daha ilerisindeki insanların giyim kuşama sahip olduğu ıslak zeminler, sahil denizler.
8: Sahil bunlar, kesimleri insanlar diyorsunuz.
10: Zaten
8: evet.
10: Orada normal olan şey okulda niye normal olmasın efendim?
8: Anladım.
10: Yani şimdi plajda insanların böyle giyilebilir bilmem ne olur diye bir adet-i muaşet kuralı var da biz mi bilmiyoruz? Lütfen efendim, lütfen insanlar istedikleri gibi giyinsinler ya. İstedikleri gibi giyinsinler. Yok öyle ya, demiş böyle demiş bilmem ne falan. İnsanları bu şeyde tahkir etmeyelim lütfen yani.
8: Peki.
10: Bırakınız geçsinler, bırakınız yapsınlar. İsterse çıksınlar gitsinler.
8: Olmaz öyle bir şey efendim ya.
10: Hayır, ben biraz mübalağa ediyorum.
8: Anladım efendim.
10: O kadar değil de yani.
8: Değil tabii.
10: O yüzden Müber Hanım'ı o hususta biraz daha efendim rahatsız olsunlar. Fazla dert etmesinler.
8: Demokrat mı da davransınlar efendim?
10: Zaten Müber Hanım bildiğiniz gibi demokrat bir insan yani.
8: Anladım. Hoş karşılaşsınlar.
10: Bana kızı benim mesela Arabistan'a falan gönderdi ama ben neyse unuttum onu ya.
8: Çok anladım. Yani. Peki efendim.
10: Bu kadar da.
8: Çok teşekkür ederiz. Peki efendim, sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun efendim. Osman Bey daha doğal. Efendim buyurun. Daha doğal zeytinyağı da krem yerine kullanılabilir dedi. Buyurun selam, efendim.
11: Selamün aleyküm. Hayırlı akşamlar.
8: Aleyküm selam efendim. Buyursunlar efendim. Hayırlı akşamlar.
11: Osman Ahmet'in Erhan'ı anladım. Bırakacağız. Yayını tamamladık maşallah.
8: Evet. Evelallah.
11: Ya arkadaş. Osman Ahmet'i hariç tutuyorum. Şurada dursun o.
8: Evet.
11: Ya Erhan şu maçla ne ilgisi var Allah aşkına? Başladın maçla, başladın hiçbir şeyle. Yap arkadaş, bir eğer şeyler siyasetten varsa bir şey, pahalılıktan varsa bir şey, onları çık, onları anlat.
8: Ama ya hayatta ya, maç da var efendim.
11: Ya olabilir canım, maç da olabilir.
8: Futbolsuz hayat olmaz efendim.
11: Şimdi Atatürk'ün kızları da bak Avrupa şampiyonu oldu.
8: Evet.
11: Atatürk'ün kızları da şimdi şampiyon şey oldular. Avrupa şampiyonu oldular.
8: Atatürk'ün bir tane manevi kızı var. Sabiha o, Hanım değil mi?
11: Eyvallah, o tamam da gazetelerin manşetlerin Hürriyet'te var, Cumhuriyet'te var, Sözcü'de var, ne bileyim nerede var. Var oğlu var.
8: Ne diyorlar efendim? Atanın kızları mı diyorlar?
11: Atatürk'ün kızları.
8: Ha. Ha, anladım. O şey yapıyor. Orada bir şey var. Yani Cumhuriyet olmasa, Atatürk olmasaydı bizler de efendim böyle bir takımımız olmazdı. Kızlardan oluşan bir takımımız olmazdı. Ha, onu şey yapıyorlar efendim. İma ediyorlar.
11: Olabilir. Şimdi o kızların bu yaşları herhalde, öyle tahmin ediyorum, 20 ile 25-30 arasında değildir belki.
8: Ben onu bilmem tabii. Kızlarımız öyle de bu erkeklerimize bir dokunuş yapsalar.
11: Tamam, dışarıdan Avrupa'dan bütün
8: Atanın evlatları, atanın çocukları tembel çıktı desinler efendim.
11: Ya tamam da Avrupa'dan ne kadar anından top eskisi varsa, futbol eskisi varsa transfer ediyorlar 3-4 takımda.
8: Yani kızların gençliğine mi bağlıyorsun?
11: Bilemeyeceğim. Ben anladım, ben ondan.
8: Ama enteresan bir nüans var tabii orada. Bir şey söylüyorsun.
11: Sevmiyorum. Bak, ben sevmiyorum.
8: Çok gençler, çok yeniler, ondan dolayı kazanıyorlar.
11: Ya ben sevmiyorum da, acıdık anladın mı, üstlüklü giyinseler daha iyi olur.
8: Anladım, yani çok gençler yani. Çok tazeler, evet. Eskiden öyle derlermiş, tazeyi getirin, söyleyin şu tazeye falan. Evet. Gençlere öyle hitap ederlermiş, genç kızlara, evet.
11: Şimdi bir de ilk katılan izleyici İstanbul'dan katılıyor herhalde. Efendim, marketin birinde 70 lira, birinde 80 lira, birinde 40 lira.
8: Ya. Abi sıralamayı karıştırmış olabiliriz. O normaldir ya, abi.
11: Ya normalde herkes aynı müstahsilde mal almıyor ki.
8: Anladım. Hepsi. Ama aradaki 40 liralık fark da biraz ya, şey oldu. Ya, biraz tamam, mübalağa olabilir. Konunun anlaşılması açısından tabii.
11: Ya Ticaret Bakanı o adama cezayı yazıyor. Ceza hiçbir hükmünde değil.
8: Maliye Bakanlığı, evet. Ticaret Bakanlığı.
11: Bak, devlet öyle bir yasa çıkaracak ki, mesela diyelim ki İstanbul'da marketin şu kadar anladığımı şeysi var. Türkiye'de ne kadar anladığın şey varsa, market varsa hepsini 3 gün kapatın. Bak bakalım, bir de anladın, böyle yapabilirler mi?
8: Peki efendim.
11: Ya insan anladı mı? Tamam, o biraz abarttı. Geçen gün de bak 30, bizim burada 3 kilosunu 100 liraya veriyorlardı. Patatesini orada 38 liraya almış. Bak, orada 38 lira almışmış. O bundan 15 gün evet.
8: Olabilir. Abartı olabilir efendim.
11: Şimdi burada da 20 lira patates şimdi. Hmm. Ne yapalım? Haşlamalı patates 10 lira. Öbürü anladın mı 20 lira.
8: Evet.
11: Soğan anladın mı 4 kilosu 100 lira. 3 kilosu 100 lira.
8: Hah.
11: Ve yavaş yavaş bu kadar anladın mı? Düşer. Polatlı başlamış şey.
8: Sökmeye başlamış mı Polatlı?
11: Polatlı bayağı şey. Ondan sonra Amasya, Tokat, anladın, o taraflar var, Çorum var.
8: Amasya'da var, Çorum'da var, Tokat'ımız da var ama özellikle Amasya bu işin piridir abi.
11: Amasya'da var, Tokat'ta da var, şeyde de var. Nedir onun adı? Çorum'da da var yani.
8: Tabii,
11: bunlar
8: Çorum.
11: Yani oranın...
8: Oranın pirinçleri de güzel, Çorum'un pirinci de güzel efendim.
11: Ya tabii canım, anlı ben canlı. Tosya'nın pirinci daha güzelmiş, biliyor musun?
8: Tosya. Tosya Çorum işte abi, değil mi?
11: Yok değil. Tosya Kastamonu.
8: Kastamonu muydu Tosya? Bravo, evet tabii. Ya. Tabii ya. Evet, Tosya Kastamonu efendim.
11: Tosya pirince gidersen evdeki bulgurlar olmayalım diye.
8: Doğru. Peki efendim, çok teşekkür ederim.
11: Ya bu kadar söyle. Ya bu kadar abartmaya gerek yok.
8: Anladım efendim.
11: Ticaret Bakanımız inşallah bir sürü ceza yazıyor.
8: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Evet, İbrahim Bey, dinleyicimiz var mı efendim? Telefonlarımız 0212 454 5646. Buyursunlar efendim. Alo.
12: Alo, merhaba Ataoğlu Bey.
8: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
12: Ataoğlu Bey, benim kullandığım krem bitkisel. Ha. Avokado içerikli, zeytinyağı içerikli, salatalık közlü.
8: Ha.
12: Markasını vermeyeceğim. Şimdi reklam olur.
8: Reklam olur. Biraz pahalı mı?
12: Ya indirimlerden ben takip ediyorum.
8: Anladım efendim. Şimdi... Osman Bey de zeytinyağını doğal olması hasebiyle tavsiye ettiler efendim.
12: Şimdi ben zeytinyağını pek böyle hani döker saçar yağlı bir şey olduğu için. Alo.
8: Evet.
12: Yani krem kullanmayı daha tercih ediyorum. Şimdi ben Atavullah Bey parfüm de kullanıyorum. Ayıp mı şimdi benim parfüm kullanmam?
8: Yok, ben de kullanıyorum efendim.
12: Yani biz bayanlar parfüm kullanıyoruz. Şimdi bunun ayıp neresinde Atavullah Bey?
8: Evet.
12: Şimdi Fidan Atalay'a gelince ben onu abartmıyorum. Ben YouTube'da dinlediğimi söylüyorum.
8: Tabii tabii.
12: Hatta komşudaki sitelerde, sitedeki komşuları da bundan rahatsız olmuşlar. Bunu ihbar etmişler. İhbar ettikleri için gözaltına alınmış.
8: Siz onlardan öğrendiniz, izlemediniz. Tabii onlar söylediler, evet.
12: Tabii ben YouTube'dan dinlediğimi söylüyorum.
8: Dinlediğinizi anladım efendim.
12: Duymadım.
8: Tabii.
12: Ben YouTube'dan dinlediğimi izliyorum. Abartmadım tabii. Da ben neyse olanı onu söyledim. Ataullah.
8: Evet tabii ki.
12: Söz hakkı doğduğu için bağlandım.
8: Çok teşekkür ederim bu izahlarınız için efendim. Sağ olun tabii.
12: Rica ederim.
8: Sağ olun efendim. Evet İbrahim Bey kardeşim, dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim. Alo. Efendim.
13: Ataullah Bey, hayırlı yayınlar Bektaş Bey. Şimdi
8: Bektaş Bey buyurunuz efendim. De, Almanya'da mısınız bu arada?
13: Almanya'dayım. Ona da biraz değineceğim ama ilk önce kremden bahsediyorum. Müsaadenizle.
8: Efendim ama Almanya'yı daha çok merak ediyoruz. Acaba ne oldu? Hitler geri mi geliyor?
13: Geliyorum efendim. Şimdi Ataullah Bey, ilk sözüm tek cümle olarak şu olsun.
8: Buyurun efendim.
13: Osmanlı'yı kötülemek isteyenler, işte bak Cumhuriyet devrinde hanımlar şöyle, hanımlar böyle. Ya ilk öğretmen okulunu açan Sultan Abdülaziz Harun Muallim var. Öyle bir derslerde var ki insan şaşırıyor, din dersi, Fransızca bile var burada müfredatta, astronomi... Bilmem,
8: Fatih 6-7 dil biliyor Fatih Sultan Mehmet Han beyefendi tabii ki.
13: Aynen öyle. Yani bunları Osmanlı'yı kötülemek için malzeme olarak istismar etmesinler. Bundan rahatsız oluyoruz. Osmanlı'nın torunları olarak. Osmanlı'da hiçbir şey yoktu. Sadece affedersiniz bizler Hızır lahanası topluyorduk. Bu yanlıştır. Yani bu cumhuriyet Osmanlı'nın bir devamıdır.
8: İkisi de bir evet devamıdır. Efendim.
13: Bu kadar.
8: O küller üzerinde doğmuştur, onun devamıdır. Ne güzel aynen. Söylediniz efendim.
13: Aynen.
8: Tarihte aynen. Kopukluk Atavla olmaz, Bey, bütün olarak kabul edeceğiz.
13: Aynen, devlette devamlılık esastır. Ataullah Bey, Türklerin en son kurduğu devlet cumhuriyet. Yani tersini söyleyen mi var? Hepsi de bizim. Ataullah evet. Bey, kreme geliyorum şimdi müsaadenizle.
8: Krem önemli efendim.
13: Krem çok mu? Mesela bazı zaman bilhassa kış aylarında benim ellerimde dirseklerimde sertleşme oluyor. Krem olmadan olmaz. Olmuyor.
8: Ne kremi yani. Kullanıyorsunuz? Ama, yani adını söylemeyin de.
13: Tabii.
8: Böyle yağlı yumuşatıcı başka bir şey mi efendim?
13: Ataullah Bey, müsaadenizle bu çok meşhur bir krem söylemek istiyorum. Şu mavi Nivea var ya. Mavi yağ.
8: Nivea. Evet.
13: Nivea. Bunun sonradan çıkan, bunun fabrikası zamanında Nivea olarak tam mavi, yoğun mavi olarak çıkardı. Ve buna o hınzırın, malum hayvanın hiçbir katkısı yoktu. Fakat ben bunu şu anda Hamburg'daki fabrikasını aradım. Dediler o alaca bulaca aşırı yumuşak olanlara bir garanti vermiyor. Ama siz klasik o mavileri kullanırsanız onda hiç onun... domuzun katkısı yoktur yağma falan. Şimdi Atollah Bey, evet benim şu
8: kremde bir de domuz yağı meselesi çıktı, bak neler anlatıyorsunuz.
13: Evet Atollah Bey, şimdi bu Nivea kremi sadece yumuşatmıyor. Benim tecrübeme istinaden konuşuyorum. Aynı zamanda tedavi ediyor ufak tefek yaraları. Bunu da gördüm. Atollah Bey, gelelim üçüncü şıkka kısa. Burada korkulan mı oldu diyelim ama benim korktuğum yok. Korkmaya da gerek yok. Türk korkmaz. Şimdi bunlar Hitler'in torunları, zaten o partinin başındaki Weidel denilen hanım Hitler'in has adamlarından birisinin torunudur.
8: Yapma ya.
13: Yanlış bilmiyorsam.
8: Aa, Hitler evet, hortladı. Evet. İkinci Dünya Savaşı'nda bunlar bir ders çıkarmadılar mı abi ya?
13: Ataullah Bey, şimdi iki tane diktatör vardı. Faşist ırkçı Avrupa'da. Birisi İtalya'daki Mussolini, diğeri Hitler. Benim gördüğüm, araştırdıklarımdan çıkardığım netice, bu ırkçılığı esas Hitler'e öğreten o Mussolini'ymiş. Yani İtalyan.
8: Mussolini, faşist. Evet.
13: Ama onun da torunu şu anda İtalya'da, o bir sarışın hanım var ya.
8: Aa, başında. Meloni.
13: Evet. Yani
8: Bayan Meloni evet, de yani. Orada. Ama ha, Bayan Meloni evet. Sosyal demokrat sanıyorum.
13: Değil. Aşırı sağcıdır Atatürk Bey.
8: Solcu değil aşırı değil mi sağcıdır abi?
13: Evet. Ülkü bir partiden geliyor. Aynı Almanya'daki
8: demek ki Avrupa'da bu ırkçılık nüksetti efendim. Hortladı diyorsunuz.
13: Atatürk Bey, ırkçılık Almanya'dan ve İtalya'dan dünyaya yayılmıştı. Bizde ırkçılık, mırçılık yoktur. Milliyetçilik, ırkçılık değildir. Milliyetçilik aynı zamanda milletinin dinini, kültürünü
8: tabii.
13: sevmek demek. Irk ayrımı yok.
8: Kültürünü benimsemiş demek, evet.
13: Bizde hiç yoktur. Türkeş'in iki damadı Kürt değil miydi ya?
8: Ne tabii. Onlar milliyetçi. Milliyetçilik ayrı bir şey, ırkçılık var ayrı bir şey. Evet.
13: Faşizmi dünyaya yayan İtalya ve Almanya'da binaenaleyh. Yani hani bir atasözü var
8: kendilerinden
13: ya,
8: başkasına atasözü. Tahammülleri yok değil mi bunların? Herkes bizim olacak. Herkes tek tip olacak.
13: Yani
8: başka dünyada, inançlara, anlayışlara, mezheplere, meşreplere ya da başka köklerden gelen insanlara ölüm der gibi bir tavırları var efendim.
13: Aynen öyle. Fakat ateş olsan der atalarımız, cürmün kadar yer yakarsın. Hadi Meloni geldi. Ne yaptı? Ama o gelmeden önce hani bekara karı boşamak kolay derler ya. Ne vaatler. Dünyayı yakıp yıkıyordu. Hiçbir şey de yaptığı yok. Evet. Ne yaptı? Biraz daha yani çeki düzen verdi. Biraz daha sıklaştırdı bu mülteci işini falan filan. Hani İspanya'ya bir sürü bir adadan 30 bin mi, 40 bin mi, 50 bin mi geldi bir arada 5'e 6 ay önce. Ne dedi Meloni? Bir kişiyi almam dedi.
8: Evet.
13: Yani bu hakkı bunu yapabilir. Şimdi Almanya'dakilere gelelim. Benim bildiğim Ataullah Bey 80'den bu yana 3 tane ırkçı parti değişti. Bunlar neden böyle oluyor? Yani Almanlar, Avrupalılar deli değil. Bunun tedbirini almışlar. Hani onlara belli bir oyun sahası tanımışlardır. Bilmem Anayasa Mahkemesi, Anayasayı Koruma Mahkemesi muhtelif şekillerde bunun tedbirini almışlar. Bu sadece benim kanaatim. Milletin, halkın gazını almak. Çünkü Ataullah Bey, benim memleketimden bilirim. Bizde Alman halkı, onu önce söyleyeyim. Alman halkı, ben biraz bu göç tarihine de baktım da Almanya'ya. İlk gelen İtalyanlar, aşırı bir İtalyan düşmanlığı. İtalyanlar sonradan çoğu döndü. Biraz düzeldi İtalya. Ondan sonra Türkler geldi. Baktı ki Alman işverenleri, Türkler müthiş çalışıyor.
8: Evet.
13: Adam 7-24 neredeyse. Aşırı çalışkanlıklarını görünce Türk işçilerini kanaatkar, çok sevdiler. Ondan sonra Türk işi getirene moda oldu. Uzatmayayım. Bizde bir kasabadan bir kasabaya göçen bile kabul edilmez. Alman halkı da hiçbir zaman yabancıları ta bidayetinden beri benimsememiştir. Şimdi bu partide Almanların hoşuna gidecek şeyi söylüyorum. Yani ağzını bir kaşık bal çalma misali. Gelir gelmez yabanları, yabancıları süreceğiz, şunu edeceğiz, bunu edeceğiz. Halk da tabii buna bayıldı. Ha başka sıkıntılar yok mu? Başka sıkıntılar da var tabii ki.
8: Peki.
13: Zaten bu tip partiler Ataullah Bey, aynen kurt nasıl sinsi, sisli havayı sever derler ya.
8: Evet.
13: Fırsat kollarlar. Ama yani belki ilticacıları, Suriyelileri falan ilticayla gelip veyahut burada gayri kanuni bulunanlar geri gönderebilirler. Onun dışında yani o kadar da yetkileri yok. Yani bir adam ne derler, eli ne kadar uzanıyorsa o kadarını da şey müdahale edebilir.
8: Evet.
13: Aşırı da bir paniğe sebep yok. Hayırlı yayınlar efendim.
8: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz efendim Almanya'ya. Efendim buyursunlar. Paniğe gerek yok dedi. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurunuz efendim.
14: Selamünaleyküm Atabey.
8: Aleyküm selam efendim.
14: Hayırlı yayınlar, hayırlı programlar.
8: Hoş geldiniz efendim. Kiminle görüşüyoruz?
10: Hoş bulduk. Bir akraba ciddi ben geldim.
8: Buyursunlar efendim. Sizi dinleyelim. Siz de Almanya'dan mı arıyorsunuz?
10: Yok yok. Ben Tuzla Orhan'dan arıyorum.
8: Ha buyursunlar efendim. Tuzla'dan nasıl görünüyor efendim Türkiye?
10: Türkiye çok şahane. Siz de şahane güzel program yapıyorsunuz.
8: Yani. Allah razı olsun biliyorum. Efendim. Şahane olan sizlersiniz efendim.
10: Yok siz de şahanesiniz. Tabii sizin içinden biz de boya katırız. Siz şahane olmasanız bu kadar şey, bak mesela İlk başladım beni çevirdim ancak düşünebildim yani. Demek ki talep çok yani.
8: Öyle talep var şey. Efendim. Evet telefonlarımız yani, müsait. Bugün pazartesi bekliyoruz efendim. Herkes konuşacak tabii.
10: Ben tabii baştan bu zamdan mamdan bahsetmeyeyim ama şimdi o biraz karıştırıyor işim. Şimdi her markanın değişik fiyatları vardır. Mesela hepsi aynı fiyatta olmuyor ki. Mesela bir çayının çeşitleri mesela marka vermiyorum. Sütün çeşitleri var marka olarak. Onların 5 lira 10 lira aralarında fark ediyor yani. Artık o neden bilemem. Her şeyde fark ediyor. Ekmekte bile fark ediyor. Tabii sonuçta gramaj olarak. Biri Francalı, biri daha kaliteli bilmem ne. Yani simitte bile fark ediyor. O fark eder. Normaldir yani. Ben de bu İstanbul'da 80'li beri yaşıyorum. Ya bu market olması var ya. Bu özel marketler adamı soyarlar. Fiş vermezler. Bir şey ebiler. Son devlete de katkıda bulunuyoruz aldığımız şeyden. Faturasını sağ veriyor. Tabii. Fark ne demek? Bazen bir şeyde bulunmuyor piyasada. Gitler. Mesela örneğin limon. O zaman ne oluyor? Artıyor. Soğan. Bazen saklıyorum. Onlar ama gene düşüyorlar normal fiyatına yani.
8: Tabii.
10: Yani, ne mutlu cesine ne Türkiye'de. Biraz da uyanık olacaksın. Cezidesin market. Ali şeyi çok yani.
8: İlk gördüğün yerde, ilk baktığın yerden almayacaksınız.
10: Aynen öyle.
8: Uygunu ve kaliteyi güzel bir parayla alacaksınız. Daha uygun alacaksınız.
10: Aynen öyle. Aklını kullanacaksın bazı yerlerde.
8: Peki efendim.
10: Herkes o işi yapıyor. Bu arada ekrabama da teşekkür ederim. Yok konuştu. Tarih konuşma yaptı İsmail hocam. Teşekkür ederim Atabey sana da. Allah razı olsun.
8: Hayırlı ben de çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Tuzla'ya, Orhanlı'ya efendim. Kısa bir reklam aramız var. Reklama gidip geliyoruz. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim.
14: Şimdi reklamlar.
15: Türkiye best modellerini arıyor.
16: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
17: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
18: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
19: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
20: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
21: Bankkart, seni düşünür o.
14: Reklamları dinlediniz.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun.
6: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
22: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

basında çıkan seslerden gördük. Şunu bir defa açık ve net söylemek isterim. Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın, kimden gelirse gelsin, her haydutluğun karşısındadır, olmaya da devam edecektir. Tekrar söylüyorum, kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Tam tersine, içinde bulunduğumuz zor coğrafyada bağımsız, istikrarlı ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Hiç şüpheniz olmasın, tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye dostlarıyla el sıkışacak, akrabalarıyla kucaklaşacak, kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir. İttifak ve ittihat siyasetimiz doğrultusunda gönül coğrafyamızın tamamında birlik ve dirliğin kök salması için çalışmakta kararlıyız. Bunda da en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz. Kıymetli basın mensupları, 28 Ağustos'ta Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığımızın İstanbul'da tertiplediği programa iştirak ettik. Siret ve suretiyle, veladet ve nübüvvetiyle kurtuluşa susayan, gönüllere ferahlık veren Hatemül Enbiya Efendimizin güzel ahlakını Kur'an ve sünnet ışığında bir kez daha tefekkür ettik. Bu vesileyle Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam yeryüzüne teşriflerinin 1501. sene-i devriyesinin milletimiz, ülkemiz, İslam coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara kapı aralamasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen bir kaza haberinin gölgesinde kutladık. Girne'den taş ucuna giden bir yolcu gemisinin alabora olması sebebiyle yaşanan elim kazada 239 kardeşimiz kurtulurken maalesef 14 kardeşimiz vefat etti. 14 kardeşimiz ise halen kayıp durumda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde halihazırda 9 gemi ve 11 hava aracıyla arama çalışmalarına destek veriyoruz. Kaza sonrasında Kuzey Kıbrıs makamları tarafından soruşturma açılmış, geminin kaptanı dahil 8 mürettebat gözaltına alınmıştır. Yargı süreci resmi kurumlarımızca yakından takip edilmektedir. Aynı şekilde 2 Eylül'de Silivri açıklarında insan kaynaklı hatalar nedeniyle meydana geldiği anlaşılan

çarpışma sonucu batan kuru yük gemisindeki 10 mürettebatla ilgili arama, kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor. Bugün bir kez daha kazazedelerimize geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Şu gerçeği bugün tekrar vurgulamak istiyorum. Bu sene 104. yıl dönümünü idrak ettiğimiz büyük zafer, zorluklar karşısında milletimizin mücadele azmini gösteren önemli bir referanstır. 30 Ağustos'ta milletimiz istiklal ve istikbalinden asla taviz vermeyeceğini, namusunu kimseye çiğnetmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan ve ordusunun açtığı Anadolu kapısı, 30 Ağustos 1922'de müstevlilerin yüzüne ila nihaye kapanmıştır. İnşallah ebediyen de kapalı kalacaktır. Değerli arkadaşlar, Türkiye tarihi ve kültürel birikimiyle, büyük iktisadi ve beşeri potansiyeliyle dünyada yıldızı giderek parlayan bir ülkedir. Millet olarak 3 kıtaya yayılmış büyük bir imparatorluğun mirasçılarıyız. Çok geniş bir coğrafyayla tarihi bağlarımız, akrabalık ilişkilerimiz var. Günümüzün dünyasında toplumlar arası yakınlaşmanın, ticari ve kültürel bağları güçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu anlayışla dış politikada Türkiye'yi ve Türkiye'nin çıkarlarını merkeze alan bir yaklaşımla tüm ülkelerle işbirliğimizi ilerletmenin gayretindeyiz. Diyalog ortağı olduğumuz Şangay İşbirliği Teşkilatı, son yıllarda ilişkilerimizin yoğunlaştığı bölgesel kuruluşların başında gelmektedir. Teşkilat, 4 milyarı bulan nüfusu ve 35 trilyon dolara varan ekonomisiyle çok güçlü bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Bizim de sadece teşkilat üyesi ülkelerle ticaret hacmimiz yıllık 150 milyar dolara yaklaşıyor. Bu rakamı daha dengeli bir yapıda artırmak istiyoruz. Teşkilatın 1 Eylül tarihinde Bişkek'te icra edilen liderler zirvesine iştirak ederek bu irademizi teyit etmiş olduk. Bizim açımızdan verimli geçen zirvede enerji güvenliği ve bağlantısallık başta olmak üzere Türkiye'nin teşkilat için taşıdığı önemi vurguladık. Tehdit ve sınamaların etkisinde yeniden şekillenen uluslararası sistemde teşkilatın çok kutupluluğa yaptığı katkıları detaylıca değerlendirdik. Zirve kapsamında ayrıca aralarında Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'in de bulunduğu birçok devlet ve hükümet başkanıyla görüşmelerimiz oldu. Birleşmiş Milletler'in tamamlayıcısı olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı ile münasebetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Kıymetli vatandaşlarım, geride bıraktığımız hafta ekonomimize dair önemli veriler açıklandı. İhracatta yakaladığımız ivmenin devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Ağustos ayı mal ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %8,1 artışla 23,5 milyar dolar yükseldi. Bu rakamla Ağustos ayı ihracatında rekor kırdık. İhracatımız 2026 yılının
ilk 8 ayında %4 artışla 185 milyar dolara çıktı. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise %4,2 artışla 280,3 milyar dolara ulaştı. Sene sonu hedefimiz olan 282 milyar dolara sadece 1,7 milyar dolarlık fark kalmış oldu. Ağustos ayı ihracat rakamlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu başarıda emeği geçen ihracatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum. Enflasyon tarafında İran merkezli küresel krizin etkilerini tüm dünya gibi biz de hissediyoruz. Amerika dahil dünyanın birçok ülkesinde petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Bilhassa dizel fiyatlarında daha önce görülmedik artışlar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor. Burada şunu bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. İsrail'in tertip ve tahrikleriyle başlayan savaşın faturasını sadece İran halkı, sadece kardeş Körfez ülkeleri değil, ilgili ilgisiz herkes ödemektedir. Tüm bölgemize rahat bir nefes aldıran İslamabad mutabakatını akim bırakan da yine İsrail'in yalanları ve sabotajlarıdır. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir. Bu gerçekler ışığında hedeflerimizde bazı ayarlamalar yapıyor olsak da Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı sürdürüyoruz. Dün açıkladığımız orta vadeli program bunun en son örneğidir. Programla gelecek 3 yıla ait yol haritamızı kamuoyumuzla paylaştık. Orta vadeli programla tarım ve sanayi sektörleriyle turizm başta olmak üzere hizmetler sektörümüzün güçlendirilmesi, yüksek teknoloji ve katma değere dayalı üretimin artırılması, ihracat kapasitemizin geliştirilmesi ve ekonomimizin rekabet gücünün daha ileri seviyelere taşınması yönündeki politikalarımızı ortaya koyduk. Jeopolitik risk ve belirsizliklerden kaynaklanan sıkıntılara rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Aynı şekilde enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir. Milletimizin refahını artıracak, ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretecek adımları atmaya devam edeceğiz. Ekonomik güvenlikten iş ve yatırım ortamına, imalat sanayinden fiyat istikrarına, kamu maliyesinden ticaret, istihdam ve beşeri sermayeye, Türkiye ekonomisini her alanda daha güçlü, daha rekabetçi ve daha dayanıklı bir yapıya kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Önümüzdeki 3 senenin makro ekonomik rotasını belirleyen orta vadeli programın hazırlanmasına katkı sunan herkesi tebrik ediyor. Programın ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz vatandaşlarım, bugünkü kabine toplantımızda 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31 zirvesiyle sosyal konut projemizi ele aldık. Dünyanın en büyük iklim diplomasisi platformlarından biri olan
COP31'e başarıyla ev sahipliği yapmak için yürüttüğümüz hazırlıklar devam ediyor. Organizasyonu toplam 1,1 milyon metrekare büyüklüğe sahip Antalya Expo alanında gerçekleştireceğiz. Bu alanı yeniliyor. Altyapıdan ulaşıma, güvenlikten konaklamaya kadar her türlü hazırlığı yapıyoruz. Bu kapsamda Antalya'mızda trafiği de çok rahatlatacak bir adımı attık ve TOKİ'mizle 38 kilometrelik yol çalışmasını tamamladık. Tüm bunlar elbette sadece COP31 için yapılmadı. Misafirlerimiz gidecek, zirve bitecek ama bu yollar, bu yatırımlar işte Ankara'da olduğu gibi milletimize kalacak, milletimiz tarafından uzun yıllar kullanacak. Expo alanı yenilenmiş haliyle Antalya'nın yeni cazibe noktası olacak. Dolayısıyla turizmcimiz, esnafımız, vatandaşımız, Antalya'mız, yani tüm ülkemiz kazanacak. 190'dan fazla ülkenin katılacağı, 100 bini aşkın ziyaretçinin beklendiği iklim zirvesini tıpkı NATO zirvesi gibi inşallah ülkemize yakışır şekilde icra edeceğiz. Bugün mütalaa ettiğimiz bir diğer konu kiralık konut projemizdir. Ev sahibi Türkiye diyerek yeni bir sosyal konut kampanyası başlatmış ve 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için kurallarımızı çekmiştik. İnşallah 2027 Mart itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Tabii bu proje kapsamında bir de kiralık konut projemizi açıklamıştık. İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Yarısı bizden kampanyasıyla İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bugüne kadar 108.881 bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Yani 500 bine yakın vatandaşımızı sağlam konutlarına kavuşturduk. 435.683 bağımsız bölümün de yapım süreçlerini başlattık. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 500 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece sadece bu kampanyayla İstanbul'daki 2 milyon vatandaşımızı güvenli ve afetlere dirençli yuvalarına kavuşturmuş olacağız. Burada İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. Gelecek yılda kentsel dönüşümden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız yarısı bizden kampanyamızdan faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sözlerime son vermeden önce dün akşam oynanan final müsabakasında İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci defa Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarını canı gönülden tebrik ediyorum.
Yine bu vesileyle uyum haftası kapsamında bugün ders başı yapan okul öncesi ilkokul ve ortaokul birinci sınıf öğrencilerimizin tek tek gözlerinden öpüyor. Her bir yavrumuza Rabbimden üstün başarılar niyaz ediyorum. Aynı şekilde 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılının evlatlarımız, ailelerimiz, hocalarımız ve marif teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geçtiğimiz aylarda yaşanan müessif hadiselerin tekrarlanmaması için aldığımız güvenlik tedbirlerini okullarımızda kararlılıkla uygulayacağımızı da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Kalın sağlıcakla.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.

0: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

gönül dostu şarkılar. Onca vefasızlığın ortasında hala gönülden anmayı anlatır. Kaybolup giden sevgilerin ortasında inadına hala karşılıksız sevmeyi, onurlu aşkları ve severek yaşamayı anlatır. Ah bu şarkılar, gönül dostu şarkılar. Hüzünlerin, yalnızlıkların ortasında sabırla hala dostlukları, seven kalpleri, sevgilerin en güzelini anlatır. Ve hala eskimeyen dostlukları paylaşır. Yürek yüreğe yaslandı mı? Dil dostça söyledi mi? Gönül gönülde yuva kurdu mu? Bak o zaman nasıl azalıyor acılar. Ve sevgiyi gör yürekten yüreğe. Denizlere koşan ırmaklar gibi nasıl çoğalıyor. Birbirine yaslananlar, birbirini yüreğinin derinliklerinde duyanlar, bir bilsen nasıl güçlüdür. Sevgi dar zamanlarda değil, bol zamanlarda olmalı. Boydan boya sarmalı bizi, hepimizi. Sararken acılar, savaşlar, felaketler, şu küçülen dünyayı, hepimizi sevginin sıcaklığı sarmalı. İnsanlığın ortak dili şarkılar, sevginin dili, gönül dostu şarkılar. Yüreğinde sevgi notası taşıyan, gönül denizlerinde aheste ışıldayan sevgili şarkılar. Hep bizimle olmalı. Seni aradım ey İstanbul. Uzaklardan seni kucaklarcasına, gözlerimle severcesine, seni seyrettim tepelerden, minare minare, kubbe kubbe, köprü köprü, İskele iskele. Yalılarının ayakları yine denizdeydi. Minarelerin dua eden eller gibiydi. Galata Kulesi yorgun, dalgın, biraz da sevdalı. Mavi sulardaki bembeyaz kız kulesine bakıyordu. Gün batımı Üsküdar yine camlarında yanıyordu. Dün bir tepeden özlemle yine sana baktım aziz İstanbul.

Seni aradım ey İstanbul. Arnavut kaldırımlarında, sokaklarında, birbirine gönül gönüle bakan evlerinde bir hayat vardı. Hayatın bir anlamı vardı. Atı alan Üsküdar'ı geçmemişti daha. Üsküdar'a incecik, sevda yüklü yağmurlar yağardı. Kolalı gömleğiyle İstanbul efendileri vardı. Yağmurları göğsünde uyutan nazlı dereler vardı. Üsküdar'a yağmurlar, bir sevdalı, bir garip yağardı. Boğaz içinde şarkı yüklü gemiler gelir, gemiler geçerdi. Kadıköy iskelesinde akşam vapurlarını ve akşamları şarkılarla bekleyenler vardı. Küçük suda dinlenen nazlı kayıklar, adalardan bir yar gelir diyerek iskelede ada vapurlarına şarkı söyleyenler, Heybeli'de el ele mehtabı seyredenler vardı. Çamlıca yollarında ölümsüz aşklarla gezinenler ve canım kalamışta birbirine yaslanıp da yıldızlara, denize dalıp da huzurun şarkısını gönül gönüle dinleyenler vardı. Sokaklar, evler, her şey şimdi birbirinin hep aynı. Boylu boyunca yaşamak yok, boylu boyunca sevmek kayıp. Taşında salındığımız, düşündüğümüz kaldırımlar çoktan sökülmüş. Oysa hayat dolu, insan dolu o eski evler, yaşamak için hala omuz omuza. Bizse ölüme terk ettik onları, vefa sokakta. Taş plaklarda şarkıların kalbi çoktan kırılmış. Siyah beyaz fotoğrafların mutluluğu çoktan tozlanmış antikacılarda. Tebessümler sararmış. Sevinçlerin pencerelerinden taştığı eski odalarda, eski sofalarda. Sevda dolu bahçeleri sarmaşıklar yerine betonlar sarmış. Sevgiyle büyütülen nazlı çiçekler şimdi saksılarda esir kalmış. O güzelim, gönül dostu şarkıların yüreği radyolarda yalnız kalmış.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 7 Eylül Pazartesi yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Fatih Seley'in Ucuz Ölümler, Yorgun Manşetler başlıklı makalesini sunuyorum. Yıllardır aynı manşetin tarihini değiştirip yeniden yazıyoruz. İhmaller zinciri çıktı. Facia göz göre göre gelmiş. Bu coğrafyada ölüm ihmalin, duyarsızlığın ve doymak bilmeyen bir hırsın ucuz maliyet kalemi gibi. Şu listeye bakar mısınız? Marmara'nın ortasında iki gemi çarpıştı, 10 denizci öldü. Batan geminin takip cihazının kapalı olduğu ortaya çıktı. Girne'den Mersin'e hareket eden yolcu gemisi 4 mil sonra battı, 30 kişi öldü. Geminin kaza geçmiş olduğu, Yunanistan'da ucuza tamir edildiği ve su aldığı ortaya çıktı. Bolu Kartalkaya'da lüks otelde yangın çıktı. 78 kişi bağıra bağıra can verdi. Yangın alarm sisteminin çalışmadığı, kaçış yollarının kilitli olduğu ortaya çıktı. Soma'da maden kazası yaşandı, 301 madenci öldü. Olayın ardından iç yanmanın bilinmesine rağmen umursanmayarak üretime devam edildiği ve gaz maskelerinin çalışmadığı ortaya çıktı. Kastamonu, Bozkurt ve Giresun Dereli'de sel faciası yaşandı, 100'e yakın kişi öldü. Balçık altında kalan çok sayıda kişi bulunamadı. Felaketlerden sonra dere yataklarının daraltılarak imara açıldığı ortaya çıktı. Erzincan'da altın madeninde heyelan yaşandı, 9 işçi öldü. Yığın sahasına limitlerin üzerinde yükleme yapıldığı, sahada oluşan çatlakların uyarılara rağmen önemsenmediği ortaya çıktı. İstanbul'da rezidans inşaatının asansörü düştü, 10 işçi öldü. Asansörün arızalı olduğu ve aşırı yük uyarısı verdiği ortaya çıktı. Adana Aladağ'da öğrenci yurdunda yangın çıktı, 10 öğrenci öldü. Olaydan sonra yangın merdiveni kapılarının kilitli olduğu ve çocukların bu yüzden kaçamadığı ortaya çıktı. Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama yaşandı, 7 işçi öldü. Sınırın üzerinde depolama yapıldığı, denetlemenin önceden haber verilerek risklerin saklanıp göz boyandığı ortaya çıktı. Gayrettepe'de bir gece kulübü tadilatında yangın çıktı, 29 kişi öldü. Acil çıkışların kapalı olduğu ve havalandırmanın bulunmadığı ortaya çıktı. Antalya'da teleferik arızalandı, onlarca kişi bir gün boyunca kurtarılmayı bekledi. Belediye bürokratlarının seçime gidiyoruz diyerek parçaları eksik taktırdığı ortaya çıktı. Ankara'da iki hızlı tren kafa kafaya çarpıştı, 9 kişi öldü. Hattın sinyalizasyon sistemini tamamlanmadan trafiğe açıldığı ortaya çıktı. Afyonkarahisar'da cephanelik patladı, 25 asker şehit oldu. 23 bin el bombasının arızalı bir şekilde depoda muhafaza edildiği ortaya çıktı. İzmir'de sağanak sırasında su biriken sokakta elektrik akımına kapılan 2 kişi öldü. Esnafın belediyeyi burada kaçak var diye defalarca uyardığı ancak umursanmadığı ortaya çıktı. Hepsini saysam gazetenin bütün sayfaları yetmez. Bir şey olmaz kafası can yakıyor. Felaketlerin altından hep sorumluların ihmali, kurumların denetim eksikliği, bilhassa işletme sahiplerinin açgözlülüğü çıkıyor. Gazeteciler olarak her olayın ardından aynı ihmalleri, aynı denetimsizlikleri ve vurdum duymazlıkları haberleştirmekten artık yorulduk. Türkiye Gazetesi'nde Fatih Seley'in Ucuz Ölümler, Yorgun Manşetler başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Nebi Miş'in Siyasi Arzu ve Endişeyi Hakikat Sanmak başlıklı makalesini sunuyorum. Son 10 yıllık dönemde muhalif araştırmacılar, kamuoyu oluşturucuları, siyaset ve toplum yorumcuları, siyasal ve toplumsal değişimi hep siyasi pozisyon üzerinden analiz ettiler. Toplumla ilgili ne olup bittiğine siyaset gözlüğüyle baktılar. Araştırma sonuçlarını açıklarken iktidara yarar mı endişesiyle meselelere yaklaştılar. Muhalefetin işine yarayacak şekilde değişim dönüşüm hikayesini çerçevelendirdiler, en nihayetinde siyasal temennilerini gerçeklik gibi sundular. Eğitimden ekonomiye, kültürden gençliğe kadar hemen her şeye negatif siyaset ve yıkıcı muhalefet mantalitesiyle yaklaştıkları için dip dalgaları, toplumsal hassasiyetleri, ana akım yaklaşımları ıskaladılar. Türkiye'de iyi olan meseleleri bile perdeleme ve yıkıcı eleştiri üzerinden değerlendirdikleri için makulden uzaklaştılar. Siyaseti, iktidarın pratiklerini, politika çıktılarını, siyasal söylemleri, toplumsal muhalefeti çoğaltmaya dönük kurguladılar. Toplumsal muhalefetin siyaseti görme biçimini de uçlara taşıdılar. Aynı zamanda destekledikleri siyasetçileri ve partileri program ortaya koymaya zorlamadılar. Söylemle hakikatin inşa edilebileceği yanılsamasına kapıldılar. Dijital ve sosyal medya ağlarıyla yanılsamayı beslediler. Belirli medya çevrelerinde, sosyal medya ağlarında ve benzer siyasi görüşlere sahip analizciler arasında bir kanaatin sürekli tekrarlanmasının o kanaati toplumsal gerçekliğe dönüştüremeyeceğini öngöremediler. Yanlış uzlaşma etkisiyle kendi görüşlerinin toplumda olduğundan daha yaygın olduğunu düşündüler. Araştırma verilerini mevcut kanaatlerini savunmak için kullanışlı malzemeye dönüştürdüler. Siyasi kutuplaşma bu yanlı analizlerin dolaşımını hızlandırdı. Bu bakış açısı özellikle gençlik analizlerinde belirginleşti. Muhalefetin kamuoyu oluşturucuları gençleri siyasi ve ideolojik rekabet için elverişli bir konu olarak düşündükleri için çoğu zaman onlarla ilgili hakikatleri eğip büktüler. Yalan yanlış açıklamalarla gençler siyasi ajandalara alet edilmeye çalışıldı. Muhalefet aktivizminin bir gereği olarak gençler eleştirilerin tüketicisi olarak konumlandırıldı. Kuşak genellemeleriyle küresel trendler Türk gençliğine adapte edilmeye çalışıldı. Gençler muhaliftir, gençler umutsuzdur, gençler dinden uzaklaşmaktadır, gençler AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermiyor gibi hüküm cümleleri nasıl yapıldığı belli olmayan veri setleriyle yaygınlaştırıldı. Hatta hakim söylem haline getirilmeye çalışıldı. Halbuki bu hüküm cümleleri analizden daha çok siyasal arzı ve endişelerin topluma yansıtılmasıydı. Gelinen süreçte yıkıcı ve negatif muhalefet anlayışının iktidarı değil, muhalefeti zayıflattığını gördüler. Kimlikler ve dini inançların aslında kendilerinin pazarladığı gibi olmayabileceğiyle yüzleşmeye başladılar. Örneğin gençlerde din, kimlik ve aile değerlerinin hala çok önem arz ettiğini, ancak kendilerinin göremediği hususun bunun düşünme biçimi olduğunu itiraf ettiler. Bu kesimler yavaş da olsa sahanın ve muhalefet alanında yaşanan gelişmelerin zorlamasıyla gerçekliğin tam da sundukları gibi olmayabileceğini utangaç bir şekilde söylemeye başladılar. Son günlerde açıklanan bazı araştırma sonuçları üzerinden yanılgılarıyla yüzleşiyorlar. Geç de olsa siyasal ve toplumsal dönüşümün ne olduğuna dair sahici tartışmaların yapılmaya başlanması hayırlı bir gelişmedir. Sonraki yazılarda bu meseleyi daha somut ve bir çerçeveden ele almaya çalışacağım.

Sabah gazetesinde Nebim İş'in "Siyasi arzu ve endişeyi hakikat sanmak" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin "Seçimin ucu gözüktü" başlıklı makalesini sunuyorum. Seçimlerden bir yıl önce seçim yasasında yapılan değişikliklerin seçimlerde geçerli olmadığını biliyoruz. Bu dikkate alınırsa 2027 için en geç Ekim ayında ya da 2028 Mart ayı esas alınırsa, en geç Şubat ayında seçim yasasında bir değişiklik yapılmazsa sandığa mevcut sistemle gideceğiz demektir. Ben seçimlere mevcut sistemle gidileceğini düşünüyorum. Seçimlerin ucu gözükünce siyasetin havası değişiyor. Seçimlere doğru ittifak arayışları hızlanacak. %50 artı 1 sistemi ve ittifaklar Türk siyasetinin DNA'sını bozdu. %50 alacak partileri %1'e mahkum etti, 80 öncesinin koalisyon pazarlıklarını gündeme getirdi. Bir fark var. O zaman seçimden sonra koalisyon pazarlıkları yapılıyordu, şimdi seçimden önce. Seçim yaklaştıkça ne pazarlıklar dönecek hayret ederek izleyeceğiz. Siyasi mücadele sertleşecek. Seçimin kaderini CHP ile Yeni Parti arasındaki mücadele ve DEM Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmaması belirleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olması konusunda bir tartışma yok. Muhalefetin adayı kim olacak sorusuysa tam anlamıyla çok bilinmeyenli denklem gibi. Seçim sürecine girince Gezi ruhu CHP ile Yeni Parti'nin ortak aday çıkarması için kampanya başlatacak. Hain ilan ettikleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını desteklemesi için baskı yapacaklar. Kılıçdaroğlu'nun kararı seçim sonucunda etkili olacak. Şimdilik Mansur Yavaş ve Özgür Özel favori olarak gözüküyor. Bu arada Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu dışındaki adayları gündeme getirmesi Silivri'de rahatsızlığa yol açmış. Özgür Özel, "İmamoğlu'nu aday yapamazsak aynı güçte adayı aynı yöntemle belirlemek zorundayız" demişti. İmamoğlu'nun iki konuda rahatsız olduğu söyleniyor. Kendi dışındaki Cumhurbaşkanı adaylarından söz edilmesi ve Yeni Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi açılmaması. Özgür Özel bu seçimde parti içinde Ekrem İmamoğlu ekibiyle, parti dışındaysa CHP ile mücadele edecek. Her seçim siyasetin sırat köprüsü gibidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seçimlere favori olarak giriyor. Asal araştırma şirketinin bir verisini paylaşacağım. O zaman ne dediğim daha iyi anlaşılacak. Asal, olası bir savaş durumunda Türkiye'yi kim yönetsin diye sormuş. Şimdi verilen cevaplara bakalım. Ankete katılanların %48.1'i Erdoğan diyor. Özgür Özel diyenlerin oranı %12.5. Onu %6.5'la Mansur Yavaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu diyenler %3.9 çıkarken Devlet Bahçeli diyenlerin oranı %3 çıkıyor. Selahattin Demirtaş diyenler %2.5 olurken onu %1.8 ile Müsavat Dervişoğlu takip ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih edenlerse 1.3'te kalıyor. Muhalefet adaylarının toplamı %30.4 çıkıyor. Bu durumda muhalefetin toplamı bir Erdoğan etmiyor. Kararsız olanlar, cevap vermeyenler ve diğer seçeneğini tıklayanlarsa %20.4 çıkıyor. Bu ankette iki veri önemli. 1. Erdoğan'ın kriz dönemlerindeki liderliği Türkiye'ye güven veriyor. Erdoğan, sınırımızdaki İran savaşına rağmen Türkiye'nin bölgenin istikrar adası gibi ön plana çıkmasını sağladı. 2. Cumhurbaşkanlığı seçimi %50 artı 1 kuralı olması nedeniyle %1'in seçimi olarak tanımlanıyor. Bu seçimde %20.4 oranında kararsızları yanına çeken seçimi kazanır. Muhalefetin sorunu hem krizlerde hem ekonomik sorunların çözümü konusunda topluma güven vermiyor olması. Bakın Gener'in Ağustos ayı anketinde "Türkiye'nin en önemli sorunu ne?" diye sorulduğunda enflasyon ve hayat pahalılığı %33 ile açık ara birinci çıkıyor. Bu oran bir ay önce %28.9'du. Peki bu sorunu kim çözer diye sorulduğunda halkımız muhalefet çözer demiyor. Yine AK Parti çözer diyor.
muhalefetin bu konuda şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor. İktidarınsa en önemli sorun olarak enflasyon ve hayat pahalılığının açık ara birinci çıkmasından ders çıkarması gerekiyor. İran savaşı, Türk ekonomisinin dış şoklara dayanıklı hale geldiğini gösteriyor ama vatandaş hayat pahalılığı karşısında dayanacak güçte değil. AK Parti, muhalefetin dağınık olmasından dolayı rehavete kapılmasın. Bu uyarıyı ben yapmıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkili kurullarında yapmıştı. Hem de yeni partinin ismi üzerinden sosyal medyada magazin yapıldığı bir sırada yapmıştı. Muhalefetin dağınıklığı sizi rehavete sevk etmesin. Muhalefeti belli bir mesafeden ama ciddiyetle takip edin. Sahada olun. Biz ruberu, yani yüz yüze siyaset yapacağız demişti. Bu seçimlerde AK Parti'nin rakibi ne Yeni Parti ne CHP. İktidarın rakibi hayat pahalılığı. Bu gerçeği dikkate alıp seçimlerden önce emeklileri, asgari ücretlileri ve esnafı rahatlatmaları gerekiyor. Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında ilginç bir ilişki var. Kılıçdaroğlu yükselirken, gücünün zirvesindeyken Özgür Özel de yükseliyor. Milletvekili, grup başkan vekili, hatta grup başkanı oluyor. Kılıçdaroğlu tasfiye olurken Özgür Özel daha da güçleniyor, daha da yükseliyor. Kılıçdaroğlu'nu devirip CHP genel başkanı oluyor. Kılıçdaroğlu mutlak butlanla CHP'nin başına dönüyor, Özgür Özel yine kazanıyor. CHP'den ayrılıp kendi partisini kuruyor. Burada bir kazan kazan ilişkisi de yok. Fikret Kızılağ'ın Süleyman hep başbakan şiirinde olduğu gibi. Kazanan hep Özgür Özel oluyor. Hep Özgür Özel kazanıyor. Özgür Özel hep başbakan durumu. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun meşhur cumhurbaşkanlığı adaylığına sözü getirip kafasındaki adayın Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş olduğunu söylemişti. Ama ekranlarda Kılıçdaroğlu'nu canhıraş bir şekilde savunmuşluğu var. Meral Akşener'in kazanacak aday tarifinin tam da Kılıçdaroğlu'na uyduğunu söylemişliği var. En doğru adayın genel başkanımız olduğunu düşünüyorum demişliği var. Yani arşiv diye bir şey var.

Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin "Seçimin ucu gözüktü" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Kurtuluş Taiz'in Londra'da Yahudi Kürt Kongresi başlıklı makalesini sunuyorum. Birincisi, Eylül 2025'te Berlin'de düzenlenen Yahudi Kürt Kongresi'nin ikincisi dün Londra'da başladı. Organizasyonun arkasında İsrail Tel Aviv merkezli Yahudi Kürt Ağı adlı kuruluş var. Avrupa'daki Kürt ve Yahudi diasporasını bir araya getirme amacı taşıdığı belirtilen bu ağda, Almanya Kürt Toplumu ve Yahudi Alman Değerler Girişimi gibi sivil toplum örgütleri öne çıkıyor. Ki daha önce yazılarımda Almanya Kürt Toplumu'nun Avrupa'daki en büyük STK'lardan biri olduğunu ve İsrail etkisindeki bir yapı olduğunu belirtmiştim. Kongreye İngiltere Parlamentosu'ndan siyasi figürler de destek veriyor. Ancak asıl dikkat çekenler Tel Aviv Üniversitesi Moshe Dayan Kürt araştırmalarında çalışan akademik isimler. Kongre sonunda iki toplum arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan bir diaspora deklarasyonu yayınlanması bekleniyor. Yahudi Kürt ağının faaliyetleri sivil ve kültürel görünse de aslında amaç çok daha farklı. Uzmanlara göre bu oluşum İsrail'in Orta Doğu'daki jeopolitik ve stratejik hamlelerine hizmet edebilecek siyasi bir zemin hazırlama gayesinde. Şubat ayında basına İmralı notları olarak yansıyan ancak taraflarca yalanlanan, kimilerince de montaj olduğu öne sürülen metni Avrupa'da sızdıran internet sitesi de işte bu kongrenin paydaşlarından. Almanya Kürt Toplumu'nun yayın grubu. Tel Aviv merkezli kuruluşların yönettiği Yahudi Kürt Kongresi'nin amaç ve hedefini uzun uzun anlatmaya sanırım gerek yok. İsrail, Kürtleri ayrı bir devlet ümidiyle hareketlendirmeye, Türkiye'ye karşı bir vekil güç olarak kullanmaya çalışıyor. Türkiye'nin iç cepheyi güçlendirme amacıyla başlattığı çözüm süreci şimdiden önemli mesafe kat etti. İmralı'nın örgütün fesi ve silahları bırakma kararına şimdilik uyulduğu gözleniyor. Mecliste 467 oyla kabul edilen çerçeve yasa ise sürecin yakaladığı siyasi ve toplumsal desteği açıkça gösteriyor. Ne var ki süreci bozmaya, akim kılmaya yönelik sabotaj girişimleri de devam ediyor. İmralı görüşmeleri adı altında piyasaya sürülen metnin temel amacı toplumsal ve siyasi infial üreterek çözüm sürecini akim kılmak. Bu gerçeği şimdi çok daha net görüyoruz.

0: Yeni Şafak'ta Erdal Tanas Karagöl'ün OVP açıklandı başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye'de ilk defa 2005 yılında 2006-2008 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanan OVP yani orta vadeli program her yıl bir sonraki 3 yıllık dönemi içerecek şekilde güncellenmektedir. OVP'de ekonomik hedefler, bütçe gelir ve giderleri, uygulanacak politikalar ve hayata geçirilecek reformlar detaylı şekilde açıklanmaktadır. Bu açıdan açıklanan her OVP ekonomi için yeni bir yol haritasıdır. 2027-29 döneminde üzerinde durulan en önemli göstergelerden birisi ekonomik büyümedir. Ekonomide sürdürülebilir yüksek büyüme hedefleri için ciddi adımlar öne çıkarken ekonomik büyümenin tedricen artırılması hedeflenmektedir. Programın diğer önemli göstergesi olan enflasyonda tek haneli hedefin 2028 yılında gerçekleşeceği öngörülmektedir. Yani tek haneli enflasyonun yaşandığı dönemde %5 ekonomik büyüme hedefi belirlenmiştir. Mali disiplin açısından kritik önem taşıyan OVP'de dönemin son yılı için bütçe açığı, gayri safi yurt içi hasıla oranı %2.8, kamu borç stoku, gayri safi yurt içi hasıla oranı ise %23.9 olarak hedeflenmektedir. Üretimin artırılması için imalat sanayi ve ihracat kapasitesinin güçlendirilmesi, beşeri ve fiziki altyapının geliştirilmesi ve yeşil dijital dönüşümün hızlandırılması öncelikli olarak ele alınmıştır ve belirtilmiştir. Diğer yandan üretimin artırılması, ticaret açığının ve cari açığın azaltılması için Ar-Ge harcamalarının daha fazla kaynak aktarılması ve dolayısıyla katma değeri yüksek yani yüksek teknolojik ürün üretilmesi öne çıkan önemli tedbirler olmuştur. Ekonomik güvenlik ve dayanıklılığında öne çıkan hususlar, enerji, su ve doğal kaynaklarda arz güvenliği, gıda arz güvenliği, savunma ve sağlık gibi kritik sektörlerde yerli kapasitenin güçlendirilmesi ve ailenin ve demografik yapının güçlendirilmesidir. Yeni Şafak'ta Erdal Tanas Karagöl'ün OVP açıklandı başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın genel kullanım alanlarından biri de temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır. Karbonat pratik ve faydalı bir alternatif olabilir, özellikle yoğun kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız. Banyo, lavabo, ocak, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi içinin temizlenmesi için beyaz sirke ile birlikte karbonat iyi bir alternatiftir. Peki karbonatı herkes kullanabilir mi? Anne adayları, böbrek hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam nette uygun kaskoyu kolayca seç.

0: Kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Yerli reklamlar.
1: Türkiye'nin bez modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ali Kara Hasanoğlu'nun Müjde 2028, 2035 ve 2042'de altın yumurtlayan 3 tavuğumuz daha olacak başlıklı makalesini sunuyorum. Kiralamayı satış gibi sunan yalancıların Deniz Yavuz Yılmaz'la birkaç Kemalist solcuyla sınırlı olduğunu sanıyordum. En azından bu saçmalığı birkaç kişinin dillendirdiğini, diğer solcuların, Kemalistlerin böyle bir ahmaklığı dile getirecek kadar kendi itibarlarına düşman olmadıklarını düşünüyordum. Meğerse bunlar motoru çoktan yakmışlar. Hep birlikte çok büyük bir yalan söylersek 3 kişiye daha belki inandırırız, kar kardır diye düşündükleri için olsa gerek, Sözcü, Cumhuriyet, Bir Gün, Tavır, Korkusuz gazeteleri benzer başlık atmışlar. Dün Deniz Yavuz Yılmaz'a hodri meydan demiştik. Şimdi bunların hepsine birden hodri meydan diyelim. Köprü ve otoyollar satılıyor diyen herkesin sahtekar olduğunu söyleyelim. Tayyip Erdoğan'ı devirmek için çıktıkları yolda artık gözleri şaşıbeş olmuş bu solcu Kemalistlere Karar, Milli Gazete ve Yeni Asya'nın da katıldığını üzülerek hatırlatalım. Bunların da sahtekar sol medyanın vagonu olmayı tercih ettiklerini belirtelim. Dün kısmen aktarmıştım. Şimdi bir defa daha net olarak aktaralım. Satılan bir şey yok. Satış nedir? Mülkiyetin devri demektir. Köprülerde ve otoyollarda mülkiyet devri diye bir şey söz konusu mu? Yani bunların tapu kaydında malik

hanesi değişecek mi? Hayır. Binlerce defa hayır. Ahirete inanmayan solcular için ne çağrısı yapabiliriz ki? Ama alnı secde gören Milli Gazete yöneticilerine soralım, kararcılara soralım, Yeni Asyacılara soralım. Hiç mi utanmıyorsunuz? Mülkiyet değişikliği olmadığı halde satış ifadesini nasıl kullanabiliyorsunuz? Milli Gazete bu sefer satılıyor diye manşet atmış. Yalan yazıyor. Hem de manşetten yalan yazıyor. Saadet Partisi'nin yöneticileri CHP'den milletvekili seçilmeyi kendisine yediren alnı secdeliler, o gazetenin yöneticileri yürekleri varsa çıkıp özelleştirme satıştır, mülkiyet değişmektedir desinler. E diyemiyorlarsa yalancıdırlar. Hani kendi işlerine geldiğinde Hazreti Peygamber'in hadisi şerifini istismar ederek yalan ve iman bir arada bulunmaz diyorlardı ya. Hadi bakalım bu peygamber sözünün karşısında kendi konumlarını belirlesinler. Kararcılar da aynı yalancılıkta ısrarcılar. Onların da ahlaksızca söyledikleri yalan manşetten verilmiş. Köprüler resmen satışta diyorlar. Sahtekarlık yapıyorlar. Satılan hiçbir şey yok. Mülkiyeti devir yok. Malikanesinde değişiklik ihtimali yok. Bunların içinde en dürüstü, yani yalancıların içinde yine de en tolere edilebilecek çarpıtmayı yapan Yeni Asya. Yeni Asya gazetesi satış kelimesini asla kullanmamış. Hani özelleştirilmeyecekti diye manşet atmış. Özelleştirme kararı aldı demiş. Altın yumurtlayan tavuk kesiliyor demiş. Tavuğun kaça özelleştirilebileceğini bilmeden ahkam kesmiş. Özelleştirmenin bedelini bilirsiniz. Her gün bir altın yumurtluyor, en kötüsü şu kadar altın eder, bu da özelleştirme değerinin altında dersiniz, anlarım. Ama ortada özelleştirme bedeli açıklanmadığı halde, ihaleye çıkılmadığı halde böyle algı yapıyorlar. Fuhuş şebekeleriyle işbirliği yapıp Tayyip Erdoğan'ı devirecekler. Muhittin Böceği serbest bıraktırmak için önce Ekrem İmamoğlu'nu serbest bıraktıracaklar, Özkan Yalım'ı serbest bıraktıracaklar, bunları serbest bıraktırmak için de Tayyip Erdoğan'ın devrilmesi gerekiyor. Nasıl devirebilirler? Kirayı satış gibi göstererek, halkı aldatarak, sahtekarlık yaparak. Muhafazakarların başlıklarını verdik, solcu kemalistlerin başlıklarını da verelim. Sonra onları kudurtacak bir haberi kulaklarına fısıldayacağım. Cumhuriyet parsel parsel satış fırtınası. Kiralama diyorlar mı demiyorlar. Ben de bunlara sahtekarlık yapıyorsunuz diyorum. Sözcü gazetesinin ahlaksızlığı daha net. İktidardan satılık 2 köprü 10 otoyol başlığı atmışlar. Ama gerizekalı olmalılar ki spota 30 yıllığına notu düşmüşler. 30 yıllığına satış diye bir kavramı ancak gerizekalılar kullanabilir. Marksist Bir Gün gazetesinde dürüstlük beklemeye gerek yok, onların da manşetleri bu gidişle ülkeyi toptan satacaklar şeklinde. Bunların muhabirlerinin gerizekalı sorularına ancak gerizekalı olunursa inanılacağı şeklinde kanan Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çakar'ın, Sol Parti'nin, TİP'in, TKP'nin artık hangi temsilcileri cevap vermişse hepsinin ortak başlığı satılanları kamulaştıracağız olmuş. Satılan bir şey yok ki kamulaştırasınız be ahmaklar. Devlet kendi malını mı kamulaştıracak? Sözcünün yavrularına geçelim. Korkusuz gazetesinin manşeti altın yumurtlayan tavuğu kesiyorlar. Hani sorsam altın yumurtlayan tavuğu sen mi almıştın? Tam aksine alınırken siz karşı çıkmamış mıydınız? Engellemek istememiş miydiniz diye? Bu ahlaksızların verecekleri bir cevap yok ama yine de soralım. Bunlar Erdal İnönü'nün, Necdet Calp'in, Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın korkusuzları. Köprüler yapılırken karşı çıkmışlardı. Yani tavuk alınırken, büyütülürken karşı çıkmışlardı. Şimdi altın yumurtluyor diyerek utanmadan soytarılık yapıyorlar. Tavırın manşeti de şöyle, milletten toplanan vergilerle yapılan köprüleri satıyorlar. Bu utanmazlara da soralım, birincisi satmıyorlar, kiralıyorlar. İkincisi kiralama parasını ceplerine mi atıyorlar ki bu başlığı kullanıyorsunuz? Milletin vergilerinin toplandığı hazineye gitmeyecek mi o kiralama parası? Samimi söylüyorum, bunlara laf anlatmak mümkün değil. Ama bir sözümüz vardı, bunları kudurtacak bir haberim olduğunu söylemiştim. İşte o haberi veriyorum.
Yapımına başladığında ter ter tepindikleri, Gezi isyanını çıkartıp 14 insanımızın ölümüne sebep olan olayları çıkarttıkları, yaptırmayız, durdurun diyerek engellemeye çalıştıkları Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün işletme süresi 2028 yılında doluyor. O tarihten sonra devlet köprüyü yapıp işleten şirketlerden tüm hakları devralıyor. Yani bir altın yumurtlayan tavuğumuz daha oluyor. Ve devlet Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün işletmesini de 2028'deki devirden sonra özelleştirebilir. Yapılırken diyorlardı ya, devletin yolunu kullanacaklar, devletin taşınmazlarını kullanacaklar, özel şirketler ihya olacak. Gündoğdu, dolmak üzere. O köprü şirketlerin kasasından çıkan parayla yapıldı ama işletme süresi doldu. Şimdi devlete geçecek. Devlette oturduğu yerden altın yumurtlayan bir tavuk sahibi olacak. Laga luga yapmayı sevmem. Bazı okurlarımız dünkü yazımın altına eleştirilerde bulunmuşlar. Özelleştirme sonrasında iki köprü ve devletin şu an işlettiği otoyolların ücretlerinin artıp atmayacağını sormuşlar. Buraya not düşüyorum. Enflasyon oranında, yani bugüne kadar o iki köprü ve otoyolların fiyatı neyse, ona gelen zam oranları neyse, %5 artı eksi oranıyla bundan sonra da benzer bir fiyatlandırma olacak. Enflasyon neyse o oranda artış olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün geçiş ücreti Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bugünkü fiyatına asla yaklaşmayacak. Ben buraya not ediyorum. Hodri Meydan. Solcusu, sağcısı, dindarı, ateisti, onlar da özelleşen köprülere ertesi günü 10 misli fiyat biçilmezse, boş verin 10 mislini, 5 misli fiyat biçilmezse, boş verin 5 mislini, 3 misli fiyat biçilmezse, daha açık söyleyelim, bugünkü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün geçiş ücretinin 1/4'ünden daha yüksek bir fiyata çıkarılmazsa, biz sahtekar olduğumuzu kabul edeceğiz desinler. Helal olsun diyeceğim ve o günü bekleyeceğim. Bir müjde daha, devlet 2035'te Osman Gazi Köprüsü ile bir altın yumurtlayan tavuk daha. 2042 yılında da Avrasya Tüneli'nin işletme süresinin dolmasıyla birlikte bir altın yumurtlayan tavuk daha sahip olacak. Ömrümüz varsa bakalım o zaman bu soğucular ne diyecek? Yeni Akit gazetesinde Ali Kara Hasanoğlu'nun müjde 2028, 2035 ve 2042'de altın yumurtlayan 3 tavuğumuz daha olacak başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yalçın Yılmaz'ın Alman modeli sarsıntı geçiriyor başlıklı makalesini sunuyorum. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde sandıktan çıkan sonuç Avrupa'da manşetlere taşındı. Soğuk Savaş dönemindeki Doğu Almanya şehirlerinin siyasi eğilimleri hiç de şaşırtıcı değil. AfD %44'ün üzerinde oy alırken CDU Hristiyan Demokratlar %18'lere geriledi. 5 yıl önce aynı eyalette %37'nin üzerinde oy alan CDU'nun neredeyse yarı yarıya oy kaybı sadece aşırı sağın yükselişi olarak okunmamalı. Çünkü burada aynı zamanda Alman merkez siyasetinin yaşadığı oy kaybı başka mesajlar da içeriyor. Avrupa'da AfD gibi siyasi hareketler yükseliyorken belli sebepler sıralanmakta. AfD, Saksonya-Anhalt seçimlerinde göçmen eğitimine, kültürden medyaya, aile politikasından Rusya ile ilişkilere kadar oldukça kapsamlı bir programla seçmenin karşısına çıktı. Avrupa'da son yıllarda iyice görünür hale gelen remigrasyon, yani ülkene geri dön söylemi partinin programına yansımış durumda. Sığınmacılara çalışma yükümlülüğü, mülteci çocuklar için ayrı sınıflar, okullarda Alman kimliğinin daha görünür hale getirilmesi gibi vaatler bunlardan birkaçı. Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması ve Nord Stream 2. boru hattı üzerinde yeniden Rus gazına dönülmesi de programın önemli başlıkları arasında. Şimdi AfD ülkeyi başka bir yönde yeniden şekillendireceğini söylüyor. Bu yüzden Saksonya-Anhalt sonucunu anlamak için önce Almanya'nın içinde bulunduğu daha büyük dönüşüme bakmak gerekiyor. Alman ekonomik modeli uzun yıllar birkaç önemli avantaj üzerine kuruluydu. Rusya'dan gelen nispeten ucuz enerji Alman sanayini besliyordu.
Çin otomobilden makine sanayine kadar Alman şirketleri için devasa bir pazardı. Amerika güvenlik şemsiyesi Avrupa'nın savunma maliyetlerini sınırlıyordu. Avrupa Birliği ise Alman üretiminin doğal pazarıydı. Uzun yıllarca devam eden bu denklem giderek bozuldu. Rusya-Ukrayna savaşı daha başlamadan Almanya ile Rusya arasındaki enerji boru hattının vanası kilitlendi. Çin, Alman otomobillerini satın alan bir pazar olmaktan çıkarak elektrikli otomobil, batarya ve ileri teknoloji alanlarında Alman sanayisinin en güçlü rakiplerinden biri haline geldi. Ukrayna savaşı ise Almanya'ya yeni bir harcama kalemi çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri, Trump'ın ilk başkanlığından beri NATO maliyetlerine katkı payını artırmak istedi. Katkı payı üye ülkelerin bütçelerine göre belirlendiği için Almanya 125 milyon euro ile ABD'nin hemen arkasında yer aldı. Önümüzdeki yıllarda bu katkının iki katına çıkacağını biliyoruz. Enerji maliyetlerindeki artış elektrik veya ısınma faturasında kısmen hissedilse de makine ve otomotiv sanayinin rekabet kapasitesini olumsuz etkiledi. Volkswagen'den gelen son haberler bu yüzden oldukça sembolik. Şirket tarihinin en kapsamlı yeniden yapılandırmalarından birine hazırlanıyor. Mevcut programa ilave olarak 50 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyorlar. Şimdi AfD'ye karşı bir toplumsal cephe var ki medyada ve sivil toplumda daha güçlü. Farklı dinlere ve kimliklere mensup liberal değerlere bağlı bir kitle bu kutuplaşmada merkezi korumak istiyor. Batı Almanya Soğuk Savaş dönemindeki büyümesini Amerika'ya borçluydu. Avrupa'nın sanayi altyapısında Amerika'nın tercihi belliydi ancak özellikle Merkel döneminde üst üste yüksek hacimlerde bütçe fazlası veren Berlin'in Rusya ile yaptığı ticari anlaşmalar bağımsız hareket etme korkusu estirdi. Ukrayna savaşı önlenebilirdi belki. Ancak jeoekonomik denklemde bir anlamda giderek büyüyen Almanya'yı yavaşlatma hikayesi olarak okunmalı. Esas amaç Rusya'yı izole etmek miydi yoksa Almanya'nın gazını keserek büyüme potansiyelini durdurmak mıydı? Bu sorunun cevabını bulmak hiç de zor olmasa gerek. Star gazetesinde Yalçın Yılmaz'ın Alman modeli sarsıntı geçiriyor başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın mide asidini nötralize etme özelliği halk arasında mide ekşimesi, reflü ve hazımsızlığa karşı kullanılması sonucunu doğurmuş. Yarım bardak suya yarım çay kaşığı eklenerek karıştırılıp içilebilir. Ancak burada dozun aşılmaması önemlidir. Karbonat özellikle ağızda çıkan yaralara, aftlara karşı etkili bir çözüm üretebilir. Bunun sebebi karbonatın antibakteriyel özelliğidir. Karbonattaki antibakteriyel özellikler sayesinde ağız yaraları, ağız kokusu ve benzer rahatsızlıkların giderilmesi için halk arasında kullanımı yaygındır. Karbonatla yapılan ağız gargaraları özellikle ağızdaki kötü kokunun giderilmesi ya da diş macununa diş fırçalama esnasında eklenmesi yine dişlerin beyazlatılması için fayda sağlayabilir.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Türkiye'nin bez modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Aklınızda bulunsun.
7: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
6: Aklınızda bulunsun.
8: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
9: Asker uğurluyorlar.
10: Buna lan böyle akşam akşam. Oğlum cenazemiz var içeride. Bekle.
11: Abi gözümüzü yürümeyin aşağı. Ne olursun yürümeyin, gitmeyin.
10: Yukarıda cenaze var.
12: Atlayken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
13: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
14: TGRT FM Haber.
15: Kadını kaybetti. İnsanlar o günlerde kurulan kumpaslara çoğu kişi duyarsız kaldı. Ama şükür bugün yaşıyoruz. Ama aynı badireleri biz de atladık. Şimdi Oda TV, yani dediğim gibi Fethullah, bakın bu insanların ortak özelliği şu. Kaşif Kozinoğlu ne yapmıştı? Fethullahçı terör örgütünün Orta Asya'daki yapılanmasından, Türkiye içindeki yapılanmasından en çok bilgi sahibi olan isimden bahsediyoruz. Raporlayan isimden bahsediyoruz. Hanife Avcı ne yapmıştı? Hanife Avcı Fethullahçı terör örgütünün hakkında bir kitap yazdı. Haliç'te yaşayan Simonlar diye. Onun özelliği de FETÖ'nün bu operasyonel yönünün, yani kumpas davaları yönünü anlatan bir kitaptı. Ama onun muradı farklıydı ya. Fethullah Gülen Hoca bir işte şuna bir el atsa da bu iş böyle olmaz. Bu örgüt içindeki adamlar, yani cemaat içindeki yapıları biraz kulağını çekse türünden bir şey. Çok da benim önemsediğim bir kitaptı o. Yani onun niyeti farklıydı. Yalçın Küçük tutumu farklıydı zaten bu cemaat Fethullahçılara ilişkin. Oda TV'nin, evet. Barış Terkoğlu, Barış şey. Benim şeyim ne? Mesela benim özelliğim ne? Ben 2007'de Hrant Dink cinayetinde o günlerde Ahmet Altan isimli meczup yazar, sözde yazar, gazeteci, yönetmen, sözde kalem ustası Taraf gazetesinde bu cinayetin Ergenekon tarafından işlendiğini böyle ballandıra ballandıra dostlarıyla beraber Türkiye'ye kurulan kumpas. Ben o tarihlerde herkes oraya bakarken diyor ki bunun içinde FETÖ'cüler var. Bahsettim, Ali Fuat Yılmazer var. Ramazan Akyürek var. İstihbaratçılar var. Var. Bunları hepsi o tarihte, ben onu anlattım. Evet. Ne yaptılar? Mesela Ahmet Şık ne yaptı? Ahmet Şık da yine İmam'ın Ordusu diye bir kitap hazırlığı içinde. Dolayısıyla ortak özellikleri şu. Fethullahçı terör örgütü, o zaman cemaat dediğimiz yapıya bir pozisyon alan ve kamuoyunda etki yaratan insanlardan bahsediyoruz. Çünkü benim mesela niye tutukladılar? Ben Ergenekoncuymuşum onlara göre. Benim derdim aslında Hrant Dink cinayeti aydınlatmak değil. Ne yapmakmış? O gün bu cinayeti aydınlatan polisleri suçlamakmış. Şimdi adamlar oyunu ters çeviriyorlar. Şimdi dolayısıyla bu ortak özelliği bu. Dolayısıyla davanın anasını bir kere buna savcılar bakarken şuna bakacak.
0: Bu arada bir virgül de alacağım. Sevgili Nedim Şener. Tamam. Ama Ali Han Hocam'a da söz vermem lazım.
15: Oda TV davasının ana fikrinden yola çıkarak bu soruşturma yürümeli. İkincisi, cezaevinde ne oldu? Biz B2 bloktayız. Onlar B1 blokta. Öldüğü haberi gelince duruşmaya bir hafta 10 gün vardı. En çok merak ettiğim, gene kalanların ne diyeceğini aşağı yukarı kestirebiliyorsunuz gazeteciler falan. Ama Mitçik Kozinoğlu'nun ne anlatacağı, ben en çok ona şöyle güveniyordum. Yani paramparça edecek duruşmayı. Yani paramparça edecek. Çünkü Oda TV davasının başka, mesela internet andıcı diye ayrı bir versiyonunu yaptılar sonra. Bu mesela Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ bizden sonra tutladılar. Bizimkine iliştirmeye kalktılar. Yani beraber yerde. Sonra bu dalga dalga yürüyecekti. Kozinoğlu bunu en etkili şekilde yani biz hepimizi tutup ceza verebilirler ama Kozinoğlu hem bildikleriyle hem de yapacağı açıklamalarla bu davayı kökünden bitirebilirdi ilk duruşmada. Ama ilk duruşmaya bir hafta 10 gün kala adamı öldürdüler. Ben o günden beri öldürüldüğüne inanıyorum ve o gün de öldürüldüğüne, susturulduğuna inanıyordum.
0: Yani Kerşif Kozinoğlu o kumpası bitirecek miydi o gün eğer yaşıyor olsaydı?
15: Oda TV dosyasına bakın. Tabii Oda TV dosyasına bakın. Kozinoğlu ile ilgili her şeyi çıkardı FETÖ'cüler. Her şeyi. Suçlamaları da çıkardılar. Çünkü öldü ya. Oysa biz bir örgüt davasına yargılanıyoruz. Belki bizim birbirimize irtibatımız var, ilişkimiz var. Değil mi? Onun ifadelerinin örgüt suçlaması olduğu için bütünüyle orada bulunması gerekiyor. Evraklarının ele geçirildiyse. Ama hepsini ne yaptılar biliyor musun? İtinayla temizlediler. Tıpkı odasını temizletleri gibi, notlarını temizletleri gibi. Bak en son ne yap? Bak şu kitabı görüyor musunuz? Ben size bir kitap göstereceğim. Suç delilidir bu suç. Bak Erkan Acar diye bir FETÖ'cü gazeteci yazdı bunu. Kim hakkında? Kaşif Kozinoğlu hakkında. Burada anlattığı ne biliyor musunuz? Kaşif Kozinoğlu kalpten öldü. Hatta koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve diğerleri tarafından öldürüldüğe getiren şey var. Bilgiler var. FETÖ'cülerin zaten kendisi de FETÖ'cü. Şimdi tutukludur herhalde medya yapılanmasında. Bak bu operasyon kitaplarını yazdı. Bu adam, bu Erkan Acar denen namussuz aynı zamanda Karanlık Oda diye bir ayrı kitap yazdı bizim hakkımızda. Şimdi FETÖ'nün özelliği ne? Bu tür hukuk operasyonlarını yaptıktan sonra algı operasyonları da yönetmek. Algı operasyonları. Bu kitaplarla kod adı Köroğlu. İçini açın. Kozinoğlu bir vatansever, bir mitli, bir eski asker değil. Nerede suç örgütü varsa onun paydaşı olmuş, illegal işler yapmış, illegal operasyonlar yapmış. Hep bunları anlatmış. Hep bunları. İftira. Tamamıyla iftira dolu. Bak ben bu kitabı 15 yıldan beri saklıyorum. Ben bu kitabı onun gibi buna benzer operasyon kitaplarını 15 yıl. Bunlar yasaklı. Bunlar hepsi toplandı bu kitapların. Ama ben bunları günü gelecek lazım olacak diye her yerde saklıyorum. Bir tane örneği var. Şimdi o namussuz şerefsiz köpek bu kitabı yazdı. Çünkü Adem Yavuz Aslan da aynısını yaptı. Ben Hrant Dink suikastı ile ilgili istihbarat yalanları kitabını yazdım. Arkasından bir Ermeni var diye bu sefer bu cinayetin Ergenekon tarafından işlendiğine dair yine algı operasyonu üreten bir kitap yazdı. Sonra ne yaptı? Malatya'daki zirve yayın eviyle ilgili kitap yazdı bu köpekler. Bunlar böyle namussuzdur. Ben size söylüyorum, bakın bu olayın, şimdi olayın dosyanın içeriğine bakıyorsunuz. Çok özür dilerim ya Alihan Hocam, ne olur kusura bakmayın. Yani
0: Alihan Hocam da yabancı değil.
15: Bak şimdi adam mitli, adam komando. Adamın hayatı aksiyon. Adam sporunu yapıyor. Kalp krizi geçiyor nasıl oluyorsa. Sonra işte bir raporları soruşturma yapılıyor. Efendim kırık kalp sendromu varmış. Ya kırık kalp sendromuna baktım. Damar tıkanıklığı yapar mı ya? Damarlarda bir şey yok. En çok kadınlarda, özellikle 50 yaş sonrası kadınlarda görülen ve duygusal olarak hani kalpte kriz yaratabilecek, durmasını sağlayabilecek böyle çok üzüntülü insanların yaşadığı depresif durumlarda strese bağlı olarak yaşanan bir durum. Ve bunu Kozinoğlu 2004'te sözüm ona böyle bir kriz yaşadığı rapora işlenmiş. Buna bağlı olarak da damar sertliği, efendim damarlarında tıkanıklıktan bahsediyor. Ulan şerefsizler. Adam sabah akşam spor yapıyor. Hem sigara içtiği halde spor yapıyor. Koğuş arkadaşları söylüyor. Her gün diyor spor yapardı diyor. Her gün ağırlık çalışır, şınav çeker. Şimdi bu adamda damar tıkanıklığı olabilir mi? Ama rapor öyle yazmışlar. Şimdi bak bu suikastin cezaevinden o gardiyan var ya FETÖ'cü.
0: Evet, şu anda
15: başlayacaksınız.
0: Evet.
15: Oradan başlayacaksınız.
0: Nereye
15: ambulans gideceğiz? Ambulans ekibi. Sonra o ambulans ikinci yolda değiştirildi. Ondaki sağlık ekibi, doktorlar dahil. Sonra hastane, Silivri Hastanesi'ndeki başhekim ve personel dahil. Tamamını sorgudan geçireceksiniz. Sadece burada gardiyanlar gözaltına almak yetmez. Eğer bu suikastı aydınlatmak istiyorsanız fethi kabir yapacaksınız. Zehirlenip zehirlenmediğini, kalbini tetikleyen, yani o kalp krizi ya da o şeyi tetikleyen bir durum olup olmadığını ve gerçekten kalp krizi geçirip geçirmediğine bakmak lazım. Bunlar kolay şeyler değil. Şimdi dolayısıyla eğer bunu aydınlatacaksanız, çok özür dilerim böyle biraz heyecanlıyım.
0: Hayır.
15: Ben hep de size denk geliyor.
0: Yok yok ya, bir dahakinde Alihan Hocam'a daha fazla söz veririz. Alihan Hocam da yabancı değil. Anlıyor evet. Ve zaten dönemin içerisinde her şeye tanık olan sensin. O yüzden önemli. Ama Alihan Hocam'a şunu soracağım. Alihan Hocam, ben bugün bu arada dedim, buna da sen az sonra cevap ver. Koğuş arkadaşlarını da gözden geçirin diye bir takım birkaç tane tweet gördüm. Mesela bir özel harpçi, Orta Asya'yı çok biliyor, Afganistan, yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çok önemli bir isim. Mesela tek başına da şimdi yani tutuklanıyor. Onun güvenliği o dönem sağlanmıyor. Mesela bu da şu anda tartışılıyor. Ben şunu merak ediyorum. Kerşif Kozinoğlu'nu Nedim Şener dedi ya, işte şu sebepten hepimizi böyle yaptılar.
15: Bak, ben size bir şey
0: Kerşif Kozinoğlu'nu özellikle öldürme sebebi.
15: Bak olayı şeye getirmeye çalışıyorlar.
0: Alihan Hocam'a soracaktım.
15: Koğuş arkadaşları, bahsettiğiniz koğuş arkadaşlar, şu koğuştan fotoğraf. Tamam. Hasan Atilla Uğur'la koğuş arkadaşları. Bunların öldürdüğüne getiriyorlar FETÖ'cüler. Hatta bir tane delil koymuş bu şerefsiz Erkan Aca.
0: Bir dakika Nedim, çok önemli bir şey söylüyorsun.
15: Bak Oğuzhan Oğur'a bağlıyor. Nasıl bağlıyor biliyor musunuz? Hasan Atilla Uğur'un oğlu Oğuzhan Oğur bir tweet atmış. Kaşık Kozunoğlu vefat ettikten sonra şöyle göstereyim. Ne yazıyor? Az önce Kaşif Kozunoğlu'nu kaybettik. Parmaklılar arasında bir vatan evladı daha gitti. Şimdi diyor ki bak, ve diyor bu ölümünden çok kısa sonra diyor bu tweet'i attı diyor. Sanki önceden hazırlanmış gibi. Bak gördünüz mü?
0: Evet.
15: Yani Kozunoğlu suikastini bile Hasan Atilla Oğur üzerinden oğluna bağlayacak kadar namussuz, şerefsiz, aşağılık bir Fethullahçı terör örgütü. Bunlar ya bak, bunlar var ya, bu namussuz köpekler.
0: Nedim, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Benim, çok heyecanlandığını bak, biliyorum. Nedim ama önemli bir şey söyleyeceğim.
15: Benim bak, şunu söyleyeceğim. Bak şunu söyleyeceğim. Bu,
0: bunlar, ben de önemli bir şey söyleyeceğim.
15: Benim aydınlatmaya çalıştığım Hrant Dink suikastinin neredeyse faili haline getirecek aşağılıkta bir insanlar bunlar, tamam mı? Bunların o yüzden tek bir tanesinin dahi, bırakın devlet içinde, bu toplumun içinde yaşamaya hakları yok. Bak yaşamaya hakları yok. Hala namussuzca, şerefsizce siyaseti ve davaları ve yurt dışından hala hukuk operasyonlarıyla burada maşa olarak kullandığı gazetecileri de bak. Burada maşa olarak kullandıkları gazetecileri de biliyorum ben. Onlar üzerinden hala operasyon yapmaya kalkıyorlar.
0: Bir dakika. Çok heyecanlı Nedim, haklı olarak, ama bugün tweet atanlara da bakılsın o zaman. Çünkü girersin bakarsın sen de Alihan Hocam. İlginç bir şey söylüyor. Yani koğuş arkadaşlarına yönlendirme oradan işte, yani ben bayağı bir gördüm bu tweetleri atanları. Alihan Hocam hemen hızlıca sorayım, ne diyorsunuz?
15: Hepsini yani, bak onu söyleyenlerin hepsini alacaksın kardeşim. Ne biliyorsan gel savcıya anlat. Madem Hasan Atölye olur mu? Ay tamam mı? Kimse o kimseler... Onları madem bunu biliyorsun, bu tweet'i atıyorsun, sen bu suikastin demek ki tanınsın, bilirkişisin, hepsini toplayacaksın. Yok öyle o oldu bu oldu falan filan diyor. Kardeşim öyle kolay mı ya? Ya kolay mı bir insanın üstüne suikastı yıkıyorsun sen yani? O zaman diyeceksin ki gel bakılsın falan, öyle yok algı yaratmak falan filan. O zaman sana bana da yazacaklar, öyle değil. Onların hepsini alacaksın, toplayacaksın kardeşim. Yargı bu işe yarar.
0: Peki. Alihan Hocam, bir 5-6 dakikam yani, kaldı zaten.
16: Şunu söyleyeyim, bir kere ben Nedim Bey yerinde olsam Rütük bu programı kapardı. O yüzden ben Nedim Bey'i tebrik ediyorum. Bence çok sakin kalıyor yaşadıklarına kıyaslandığı zaman, birincisi.
0: Yani neyse ki Allah'tan hani bazı kelimeleri anlıyorum ben size. Evet.
16: Ben ne demek istedim herkes anlamıştır diye düşünüyorum. Kaşık Kozunoğlu da rahmetli bir vatan kahramandır. Maalesef terör örgütünün şehit ettiği kahramanlarımızdan bir tanesidir. Şu mühim herhalde burada, özellikle sosyal medyada muazzam algı yapılıyor bu konuyla ilgili. Maalesef özellikle Twitter platformunda hala FETÖ ve FETÖ'cüler çok aktif bir şekilde yer alıyorlar. Geçen ben de işte eski bir en ünlü futbolcuyu diyeyim, eleştiren bir tweet attım. O kadar çok eleştiren değil tabii yani, FETÖ'cü olduğunu belirten bir tweet
0: Amerika'da
16: attım.
0: Amerika'da olduğu için tabii.
16: Evet, altına inanılmaz muazzam bir FETÖ'cülerden muazzam bir tepki geldi yani. Maalesef böyle bir gerçeklik var. Hala da Türkiye'de tam manasıyla temizlenilmiş değil. Evet, konulukta ve yargıda gene nispeten daha iyi ama birçok yerde hala FETÖ devam ediyor. Bence bunu da unutmamak da lazım. En önemli şeyden bir tanesi bu.
0: Evet.
16: Bu FETÖ'cü yani mücadele, bu FETÖ ile mücadele bitecek veya bitebilecek gibi bir şey değil. Yani bu terör örgütünün sıfırlanması çok zor. Tamamen sıfırlanması ama daha sert bir şekilde mücadeleye devam edilmesi lazım. Biz geçti gitti diye işte darbe girişiminden 10 sene oldu diye filan unuttuk veya unutuyoruz. Ülkede de gündem hep yoğun, çok yoğun. Ama bu böyle bir şey olmamalı kesinlikle. Şunu da unutmamak lazım. Bir de o zaman da tabii bundan da Nedim Bey sonradan haberdar olmuştu büyük ihtimalle. Yani muazzam bir propaganda vardı. Başta Kozunoğlu üzerine ama tabii Nedim Bey de oradaki tutuklu kişilerle alakalı da muazzam kötü propaganda vardı. Mesela işte meşhur Kurtlar Vadisi dizisinde en çok izlenen dizi o zamanın, biliyorsunuz muazzam kötü gösteriyordu. Yani nerede ya, açıkça konuşmak gerekirse o zaman Polat Alem'den bir ara Fethullahçı gibi takılıyordu yani dizide. Onun dışında tabii kendi kanallarında da muazzam propagandalar vardı ama ana akım kanallarda dahi muazzam bir FETÖ propagandası vardı. Maalesef bu da muazzam bir beyin yıkama girişimi de oldu. Bunun da altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Devletin sosyal medyaya muhakkak el atması lazım. Şu fake hesapları, işte FETÖ'cü hesapları veya işte PKK terör örgütü vesaire neyse, terör örgütüne çalışan bir sürü hesap var, hep biz biliyoruz. Bunların önünün alınması lazım. Onu da söyleyeyim madem yeri gelmişken. Bence burada benden çok bu konuyla ilgili Nedim Bey'in konuşması birkaç, daha uygun diye düşünüyorum zaten.
0: Evet, gerçekten birkaç dakikam da var. Nedim Şener, 4 dakikamız var. Nereye ulaşacağını düşünüyorsun sonucun?
15: Şimdi bakın, bu da şöyle, bu 2011'den bahsediyoruz. Adli tıp raporu, bakın ambulans, hastane, cezaevi. Bizim kaldığımız cezaevinde de ben FETÖ elebaşının kitabını okuyan gardiyan görmüştüm. Ondan sonra ne okuyorsun sen böyle falan, bir baktım adam panikle şey yaptı, aman ne olur kimseye bir şey söyleme, ben de kitap mitap falan diye çok şey, ama FETÖ'cüler her yerdeydi. Ya başsavcı, Divri'nin başsavcısı geceleyin bizim koğuşa gelirdi ve cezaevi müdürleri FETÖ'cüydü, cezaevi müdür yardımcısı FETÖ'cüydü. Mesela Ahmet Şık kitabıyla ilgili bir çalışma yapıyordu, onun verdiği bilgi üzerine Zekeriya Öz bizim koğuşu bastırdı. Koğuşta kitap araması yaptılar. O Ahmet Şık'ın kitabını. Bunlar tamamıyla organizeydi. Yani şöyle bir şey. Sizin hakkınızda dosya hazırlayan polis, savcı, Zekeriya Öz, mahkeme, İbrahim Balık, tutuklama mahkemesi, cezaevine giriyorsun. Gardiyan ilk geldin, hoş geldin. Bekliyorduk zaten sizi. Yani adamlar bizim tutuklanacağımızı gardiyanlar bile biliyor.
0: Biliyor.
15: İçeride gardiyanların tamamı FETÖ'cü. Zaten olmayanları enterne ediyorlar, uzak tutuyorlar bizden. Yiyeceğin, içeceğin her şey onların kontrolünde. Bir yere gitmek istersen, eğer sağlık, hastane, her şey onların kontrolünde. Jandarma.
0: Peki sen öldürüleceğini hiç düşündün mü? Yani Kaşif Kazinoğlu'nun ölümü sana eminim inandırıcı gelmedi o dönem. Korkuttun mu? Yani sana da ya da Ergenekon davasından diğer o kişilere de. Hani
15: şimdi bakın şöyle. Kaşif Kozinoğlu kimsenin bilmediği ve çok etkili bir isim. Kimsenin bilmediği şeyleri bilen, çok etkili. Onun bir cümlesi benim ciltler dolusu konuşmam, yazmamdan çok daha etkili. Benim bildiğim her şeyi onlar biliyor. Beni öldürmelerinin bir anlamı yok. Benim bildiğim her şeyi onlar biliyor.
0: Ama
15: onların bildiğini ben
0: ne
15: biliyorum.
0: Biliyordu?
15: Ama
0: tabii ki
15: Kozinoğlu'nun ne bildiğini ve ne söyleyeceğini bilmiyorlar. Yani çıkıp o ilk duruşmamızda Kozinoğlu orada olsaydı, hadi oradan şerefsiz FETÖ'cüler deyip bir cümle söyleseydi o dava ve arkasından, mesela internet andıcı, siz bakmayın bu namussuz FETÖ'cüler, bunun Oda TV davasının eklentileri, internet andıcı falan filan, o dalgalar sürecekti daha. Sonra bitti kamuoyunun tepkisiyle, İlker Başbuğ da tutuklandıktan sonra artık bitti ama sonra, çünkü artık devlete yöneldiler. MİT müsteşarı, yani düşünsene MİT müsteşarı tutuklama girişimi. Yani eğer ben en çok şuna şaşırmıştım. Kaşif Kozunoğlu gibi MİT'in çok önemli bir bölge sorumluluğunu taşıyan kişinin tutuklanması benim için emekli bir genelkurmay başkanının tutuklanmasından çok daha önemliydi. Lan dedim ki ya MİT'in başı, sen şimdi onu yaparsan tabii Hakan Fidan'ı tutuklama cesareti bulursun kendinde. Yani koskoca MİT'in en önemli isimlerinden birini sen tutukluyorsun. Tık çıkmıyor kimseden. Zaten kamuoyunda bir algı üretilmiş, ya bu zaten şöyledir böyledir. De adamlar kitaplar da yazıyorlar, gazetelerde boş durmuyor. İşte mesela Fehmi Koru. Bak ahlaksız, namussuzluğun en dik alasını yaptı. Çıktık Kanal 7'de o gün ne söyledi? Diyor ki bu adamlar diyor cezaevinde kalmayı tahammül edemez diyor. Ve diyor çok spor yaparak kalbini yorup hastaneye gitmeye yolunu seçerek kurtulmaya çalıştı cezaevinden. Bak bunu
0: sürem de bitti bu arada.
15: Hala utanmadan bu ülkede namussuzca gazetecilik yapan adamdan bahsediyoruz. Bunu çıktı televizyonlarda, kalp krizi geçirmek suretiyle cezaevinden firar etmeye çalıştı diye söyleyen adam. Şuraya bağlansa da şuna sülalesine bir küfür etsen. Bak sülalesine küfür etsen.
0: Ya şöyle ulan, söz insan, hakkı vardır insan, tabii ki.
15: İnsan adam kalp krizi geçirmiş diyor ki çok spor yaparak cezaevinden çıkmaya çalıştı ama diyor ömrü yetmedi, bak diyor böyle oldu diyor. Öteki de karşıdaki Erhan, ha evet öyle yapıyorlar böyle bilmem ne, işte onları derin devlet kurtaracak zannediyorlardı falan diye. Şimdi bunlar hala Ahmet Altan, Fehmi Korular,
0: süren bitti Nedim Şener.
15: Hala bu ülkede terör konusunda, kumpas, bir şey demokrasi konusunda, hukuk konusunda konuşuyorlar ya Pınar Hanım. Yemin ediyorum var ya, bu ülkeye en büyük kötülük bu ya. Çıksın Fehmi Koru bir tane kelime söylesin. Ya da o kalpten öldü. İşte pardon. Taraf gazetesinde ne dediler? Zehirlendi. O hani yanındakiler zehirledi demeye getirmek için o gün Taraf gazetesi zehirlendi diye yazdı. Alacaksın Ahmet Altın'ı.
0: Bakılmış da o dönemde. Evet bak, anlat.
15: Ahmet Altın'ı alacaksın.
0: Süren bitti. Nedim
15: diyeceksin ki o manşeti niye attın? Nasıl attın? Ya da Fehmi Koru'ya gel bakalım sen bunu nasıl ürettin? Sana bunu kim söyledi? Bu adamları sorgulayacaksın. Bu iş tek başına bak sadece gardiyan işi değil. Adli tıp işi değil. Ya da doktor işi değil. Bak algıyla. Algıyla öldürdüler insanları. Algıyla bak. Kodadı evet. Köroğlu diye. Ne var? Yarın... Kodadı Köroğlu. Köroğlu gibi Köroğlu'yu adam.
0: Evet evet. Nedim Şener yarın da eğer bir sorun yoksa zaten yayındayız. Beraber konuşuruz. Evet. Alihan Limoncuoğlu. Alihan Hocam hakkınızı helal edin. Bugün size söz ya, veremedik. Canlı canlı dinlemiş oldu Alihan Hocam da.
16: Bu konuda Nedim Bey'in konuşması doğru olan.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nedim Şener, Alihan Limoncuoğlu çok teşekkür ederim. Zaten yarın yine Nedim Şener yayında olacak. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Gürkan Hacır sizlerle olacak. Yarın görüşmek üzere.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 7020.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
5: Aklınızda bulunsun.
4: Şimdi reklamlar.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
7: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.

Bir bayrak dalgalanır ay yıldızı. Adı hürriyettir. Alında kırmızısında kan rengi çiçekler açar. Yiğitler görürüm göğüsleri al al. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Çanakkale sırtlarında bir rüzgar eser yücelerden. Çiçekler, çimenler, yapraklar, yürekleri titrer ve huzur içinde dalgalanıp selama dururlar. Bu esen vatan rüzgarıdır. Hürriyetin, kazanılmış toprakların, süngülerle kilitlenmiş denizlerin ve göğüsleri al al yiğitlerin destanını söyler. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Bir nazla akar, bir gururla akar Sakarya. 22 gün 22 gece sürmüş bir destanın şarkısını söyler. Yiğitler görürüm göğüsleri al al. Göğüslerinde kan rengi çiçekler açmış, güller açmış al al. Hemen selama dururum, sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Polatlı'da, Çanakkale'de anıtlar görürüm. Yükselen taşları bulutlara, yükselen başları yücelere değer. Güller, çiçekler arasında mezar taşları görürüm. Analar görürüm toprakları okşayan, çiçekleri sevgiyle sulayan. Anadolu'nun her karış toprağında, köyünde, kasabasında, yol kıyılarında, nice kentlerinde, köprü başlarında, Antep'te, Maraş'ta, Kars'ta, Erzurum'da, Rize'nin yamaçlarında, Çanakkale ve Polatlı sırtlarında, Kıbrıs'ta, Girne'de, Edirne'de, Balıkesir'de, vatanın her karış toprağında anıt mezarlar görürüm ve sizleri yüreğimde duyarım. Siz isimsiz kahramanlar.

analar, eşler, nişanlılar görürüm. Şehitliklerde bayrak rengi al al çiçekleri sularlar, toprağı okşayarak. Mezarlar görürüm sıra sıra, genç genç ve dizi dizi taşlar. Her taşında bir ay yıldız parıldar. Her birinizi ayrı ayrı duyarım yüreğimde. Siz isimsiz kahramanlar. Kiminiz bir dağ başında, kiminiz ıssız bir yolda, kiminiz cephede siperde, kiminiz göklerde denizlerde, kiminiz yangınlarda alevlerde, kiminiz hain tuzaklarda pusularda, kiminiz karda kışta, kiminiz

bombalarda, hain kurşunlarda. Ama hepiniz yiğitçe, onurla ve vatan yolunda ölümü kucakladınız. Vatan aşkınız göğsünüzde güllerle gülümsedi al al. Alnınızda göğsünüzde hürriyet çiçekleri açtı kan kırmızı. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Akdeniz'e uzanan İzmir yollarında kurtardığınız vatan topraklarına sevgiyle uzandınız. Hürriyetin topraklarını aşkla kucakladınız. Sizleri hep yüreğimde duydum. Siz isimsiz kahramanlar.

İpek bir halı gibi bir toprak uzanır. Çiçek çiçek, tarla tarla, ağaç ağaç. Şehitler diyarı Anadolu'dur. Bu toprak huduttan hududa şehitlerle, isimsiz kahramanlarla doludur. Analarına, eşlerine, yavrularına doymadan, özlemleriyle, gencecik yaşama sevdalarıyla toprağına doyan, hak ettiği topraklarda huzur içinde uyuyan, nice isimsiz kahramanlarla doludur bu toprak. Onlardır bayrağı bayrak yapan, onlardır bu toprakları vatan yapan. Binlerce, milyonlarca vatan evladı, kiminin yoktur bile mezar taşı, hepsi bu topraklarda koyun koyuna yatar. İşte vatan onlardır, bayrak onlardır. Bu hürriyet, bu özgür gökler, bu ırmaklar, bu ağaçlar, bu kuşlar. Bu bağlar, bostanlar, bu çiçek çiçek yaylalar, bu bereketli tarlalar, bu coşkun ırmaklar, bu güneş, bu deniz, bu cennet vatan onlardır. Huzur içinde uyuyun, vatanın can evlatları, yiğit oğulları. Vatan size minnettardır. Sizleri hep yüreğimizde duyarız. Bu vatan sizden armağandır. Siz unutulmayan isimsiz kahramanlar. Adınız hep bir, adınız Mehmetçik. Görülmedi yeryüzünde size denk bir yiğit. Adınız bu toprakta, bu bayrakla sonsuza dek yaşayacaktır. Fatihalarla bu ulusun yüreğinde huzur içinde yatarsınız. Vatan sizden armağan, vatan size minnettar. Ey ismini sayamadığımız, Mehmetçik dediğimiz, vatanın koynunda yatan siz isimsiz kahramanlar.

0: Göğsünüzde açan al al çiçeklerle, kolsuz başsız ayaksız uzanmıştınız toprağa. Son düştüğünüzde vatan sevgisi gülerdi gözlerinizde. Borçlarım bunlardır diyen birkaç not, bir anne, bir eş, bir çocuk resmi çıkardı cebinizde gözleri sevgiyle gülen. Bazen gönderilmeye hazır üniformalı bir resim ve beni unutmayınız diyen birkaç satır. Kim ödemiştir senin gibi vatan borcunu? Ve kim unutabilir vatanı vatan yapan, vatanın yiğit oğullarını? İşte şimdi güller, çiçekler süslüyor üstünüzdeki vatan toprağını. Analar dualarla suluyor toprağınızı. Ve üstünüzdeki ay yıldızlı bayrak bulutlara değiyor. Vatan sizinle yüceliyor, başı sizinle dik. Vatan size minnettardır ey şanlı Mehmetçik. Ve unutulmayan, ölümsüz, siz isimsiz kahramanlar.
1: Şimdi reklamlar.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o. Reklamları dinlediniz.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cuma günleri 80 salavat-ı şerife getirenin Allahü Teala 80 yıllık günahını mağfiret eder. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz peygamberlik nedir? Allahü Teala insanı yaratınca ona hakkı batıldan, iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayırabilmesi için akıl gibi anlayıcı bir kuvvet vermiştir. Akıl bir ölçü aletidir. Allahü Teala'ya ait bilgilerde ölçü olmaz. Mahluklara ait bilgilerde ölçü olur. Akıl insandan insana değiştiği için bazı insanlar mahluklara ait bilgilerde isabet ettiği halde bazıları yanılabilir. Acaba insan bir yol gösterici, bir kılavuz olmadan aklıyla Allahü Teala'nın bildirdiği doğru yolu bulabilir miydi? Tarihi inceleyecek olursak, insanların kendi başlarına ve önlerinde Allahü Teala'nın gönderdiği bir rehber olmadan gittiklerinde hep yanlış yollara saptıklarını görürüz. İnsan kendisini yaratan büyük kudret sahibinin var olduğunu aklı sayesinde düşündü. Fakat ona giden yolu bulamadı. Bunu evvela etrafında aradı. Kendisine en büyük faydası olan güneşi yaratıcı sandı ve ona tapmaya başladı. Sonra büyük tabiat güçlerini, fırtınayı, ateşi, kabaran denizi, yanardağları ve benzerlerini gördükçe bunları yaratıcının yardımcıları sandı. Her biri için bir suret, simge yapmaya kalktı. Bundan da putlar doğdu. Bunların gazabından korktu ve onlara kurbanlar kesti. Hatta insanları bile bu putlara kurban etti. Her yeni olayla o olayı simgeleyen putların miktarı da arttı. İslamiyet başladığı zaman Kabe'de 360 put vardı. Bugün bile güneşe ve ateşe tapanlar vardır. Bunlara şaşmamalıdır. Çünkü rehbersiz karanlıkta doğru yol bulunamaz. Akıl göz gibidir. Din bilgileri de ışık gibidir. Yani insanın aklı gözü gibi zayıf yaratılmıştır. Gözümüz maddeleri, cisimleri karanlıkta göremiyor. Allahü Teala görme aletimizden faydalanmamız için güneşi, ışığı yaratmıştır. Güneşin ve çeşitli ışık kaynaklarının nuru olmasaydı gözümüz işe yaramazdı. Tehlikeli cisimlerden, zararlı yerlerden kaçamaz, faydalı şeyleri bulamazdık. Evet, gözünü açmayan veya gözü bozuk olan güneşten faydalanamaz. Fakat bunların güneşe kabahat bulmaya hakları olmaz. Aklımız da yalnız başına maneviyatı, faydalı zararlı şeyleri anlayamıyor. Allahü Teala aklımızdan faydalanmamız için peygamberleri dinin ışığını yarattı. Peygamberler dünyada ve ahirette rahat etmek yolunu bildirmeseydi aklımızda bulamazdık. Tehlikelerden, zararlardan kurtulamazdık. Evet, İslamiyet'e uymayan veya aklı az olan kimseler ve milletler peygamberlerden faydalanamaz. Dünyada ve ahirette tehlikelerden, zararlardan kurtulamaz. Fen vasıtaları, mevki, rütbe, para ne kadar bol olursa olsun peygamberlerin gösterdiği yoldan gitmedikçe hiçbir kimse, hiçbir toplum mesut olamaz. Ne kadar neşeli, sevinçli görünseler de içleri kan ağlamaktadır. Dünyada da, ahirette de rahat ve mesut yaşayanlar ancak peygamberlere uyanlardır. Şunu da bilmelidir ki, rahata ve saadete kavuşmak için Müslüman olduğunu söylemek, Müslüman görünmek yetişmez. Müslümanlığı iyi öğrenmek ve emirlere, yasaklara uymak lazımdır. Akılla anlaşılan şeyler, his uzuvlarıyla anlaşılanların üstünde olduğu ve bunların yanlışını çıkardığı gibi, yani his uzuvlarımız akılla anlaşılan şeyleri anlayamayacağı gibi, akıl da
peygamberlik makamında anlaşılan şeyleri kavramaktan acizdir. İnanmaktan başka çaresi yoktur. Akıl, anlayamadığı şeyleri nasıl ölçebilir? Bunların doğru ve yanlış olduğuna nasıl karar verebilir? Nakil yoluyla anlaşılan, yani peygamberlerin söyledikleri şeyleri akılla araştırmaya uğraşmak, düz yolda güç giden yüklü bir arabayı yokuşa çıkarmak için zorlamaya benzer. Yokuşa doğru at kamçılanırsa, çabalaya çabalaya ya yıkılıp canı çıkar, yahut alışmış olduğu düz yola kavuşmak için sağa sola ve geriye kıvrılarak arabayı yıkar ve eşyalar harap olur. Akılda yürüyemediği, anlayamadığı ahiret bilgilerini çözmeye zorlanırsa, ya yıkılıp insan aklını kaçırır veya bunları alışmış olduğu dünya işlerine benzetmeye kalkışarak yanılır, aldanır ve herkesi aldatır. Akıl, his kuvvetleriyle anlaşılabilen veya hissedilenlere benzeyen ve onlara bağlılıkları bulunan şeyleri birbirleriyle ölçerek iyilerini kötülerinden ayırmaya yarayan bir ölçü aletidir. Böyle şeylere bağlılıkları olmayan varlıklara eremeyeceğinden şaşırıp kalır. O halde peygamberlerin bildirdikleri şeylere akla danışmaksızın inanmaktan başka çare yoktur. Görülüyor ki peygamberlere tabi olmak akla uygun, aklın istediği ve beğendiği bir yoldur. Peygamberlerin aklın dışında ve üstünde bulunan sözlerini akla danışmaya kalkışmak akla aykırı bir iş olur. Gecenin koyu karanlığında bilinmeyen yerlerde pervasızca yürümeye ve engin denizde acemi kaptanın pusulasız yol almasına benzer ki her an uçuruma, girdaba düşebilirler. Nitekim felsefeciler ve tecrübeleri hayalleriyle izaha kalkışan maddeciler akılları dışında bulunan sözlerinin çoğunda yanılmış, bir yandan birçok hakikatleri meydana çıkarırlarken bir taraftan da insanların saadet-i ebediyeye kavuşmalarına mani olmuşlardır. Eflatun yaptığı mücahedelerle ve riyazetlerle nefsinde hasır olan safayı görünce peygamberlere uymak lazım olmadığını sandı. Biz temizlenmiş insanlarız, temizleyicilere ihtiyacımız kalmamıştır dedi. Peygamberlere uymadan yalnız riyazet çekmekle hasır olan safanın altın yaldızla örtülen bakır gibi veya şekerle kaplanan zehir gibi olduğunu anlayamadı. Bakırla karışık altını saf halde ayırmak için ve nefsi emmarelikten kurtarıp itminana kavuşturmak için peygamberlere uymak lazımdır. Hakiki hakim ve tabip olan Allahü Teala peygamberleri ve bunların dinlerini nefsi emmareyi yıkmak, azgınlıktan kurtarmak için gönderdi. Onu yıkmak, belki ıslah etmek, kurtarmak için bu büyüklere uymaktan başka çaresi olmadığını bildirdi. Bu büyüklere uymadıkça binlerle riyazetler ve mücahedeler yapılsa onun emmareliği kıl kadar azalmaz. Tersine azgınlığı artar. Onun hastalığını giderecek yegane ilaç peygamberlerin getirdikleri dinlerdir. Bundan başka hiçbir şey insanı felaketten kurtaramaz. Dinimizde aklın ermediği şeyler çoktur. Fakat akla uymayan bir şey yoktur. Ahiret bilgileri ve Allahü Teala'nın beğenip beğenmediği şeyler ve ona ibadet şekilleri eğer aklın çerçevesi içinde olsalardı ve akılla doğru olarak bilinebilselerdi, binlerce peygamberin gönderilmesine lüzum kalmazdı. İnsanlar dünya ve ahiret saadetini kendileri görebilir, bulabilirdi. Ve Allahü Teala haşa peygamberleri boş yere ve lüzumsuz göndermiş olurdu. Hiçbir akıl ahiret bilgilerini bulamayacağı, çözemeyeceği içindir ki Allahü Teala kullarına çok acımakta, onların dünyada rahat ve huzur içinde yaşamalarını istemektedir. Bunun için her asırda insanlar arasından seçtiği en üstün, en iyi kimseleri peygamber yapmış, bunlara kitaplar göndererek huzur, saadet yolunu göstermiştir. En son ve kıyamete kadar değiştirmemek üzere ve bütün dünyaya peygamber olarak Muhammed aleyhisselamı göndermiştir. Bütün peygamberler akılla bulunacak dünya işlerine, fen bilgilerine, tecrübeye dayanan teknik buluşlara dokunmayıp yalnız bunları araştırmak, bulup faydalanmak için çalışmayı emir ve teşvik buyurmuş, kendileri dünya işlerinden her birinin insanları ebedi saadete ve felakete nasıl sürükleyebileceklerini anlatmış ve Allahü Teala'nın beğendiği ve beğenmediği şeyleri açık olarak bildirmişlerdir.
Peygamberlerin birincisi Hazreti Adem'dir. Sonuncusuysa Hazreti Muhammed aleyhisselamdır. Peygamberlerin hepsine iman etmek lazımdır. Hepsi masum yani günahsız ve doğru sözlüdür. Bunlardan birine inanmamak, hepsine inanmamak demektir. Çünkü hepsi aynı imanı bildirmiştir. Yani hepsinin dinlerinin aslı, temeli, yani iman edilecek şeyleri birdir. Peygamberlik makamı aklın ve düşüncenin dışındadır, üstündedir. Aklın eremeyeceği, anlayamayacağı çok şeyler vardır ki bunlar peygamberlik makamında anlaşılır. Her şey akılla anlaşılabilseydi peygamberler gönderilmezdi. Ahiret azapları peygamberler göndererek bildirilmezdi. Allahü Teala İsra suresinin 15. ayetinde buyurdu ki, biz peygamber göndermedikçe azap yapıcı değiliz. Bu ayeti kerimeden anlaşılıyor ki Allahü Teala'nın var olduğunu, bir olduğunu anlamak için tabiattaki nizamı, düzeni incelemek, peygamberlerin haber vermelerinden ve bu haberleri işiterek, okuyarak öğrendikten sonra farz olmaktadır. Bugün hür dünyada İslamiyet'i duymayan kimse yoktur. Allahü Teala aklımızdan istifade edebilmemiz için peygamberler ve kitaplar gönderdiğine göre artık bunlara inanmamak için bir mazeret ileri sürülemez. Bugün Kur'an-ı Kerim'in büyük bir mucize olduğunu batılı bilginler bile itiraf etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in insan sözü olmadığı tecrübi ilimlerle de ispat edilmiştir. Bir kelimesi hatta bir harfi değilse insan sözü karıştığı ehlince kolay anlaşılır. Allahü Teala'yı kabul edip de emir ve yasaklarını kabul etmemek akla uygun değildir. Güneşe inanıp da ışık ve ısısına inanmamak, doğuma inanıp da ölüme inanmamak gibi çok abestir. Cafer-i Sadık Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala dünyaya emretti ki, ey dünya, bana hizmet edene sen de hizmetçi ol. Senin peşinden koşana da zahmet, sıkıntı ver.

0: Şiirlerle Menkıbeler. Hazreti Ali radıyallahu anh. Resulün duası ile. Ali bin Ebi Talip emriyle Resulün o amrın karşısına yiğitçe çıktı o gün. Dedi: "Ya Amr, işittim yemin etmişsin ki sen bir Kureyşli iki şey isterse eğer benden, muhakkak birisine ederim hemen ifa. Doğru mu böyle bir şey? Söyledin mi bir defa?" Amr cevaben dedi ki: "Evet, doğru ya Ali. Böyle bir şey demiştim, bilir cümle ahali." Buyurdu ki: "Bilirsin, ben dahi Kureyş'tenim. Benim de şimdi senden vardır iki isteğim. Birisi şudur ki, iman et de şimdiden, kurtar şu vücudunu cehennem ateşinden." Amr dedi: "Bu teklifi asla kabul edemem. İkincisi neyse onu söyle sen hemen." Hazreti Ali dahi buyurdu ki o vakit: "Öyleyse sen bu cengi bırakıp Mekke'ye git." Amr dedi: "Ebu Bekir'in, Osman'ın ve Ömer'in başlarını kesip de öyle geri dönerim." Kafirin bu sözünü duyunca Şah-ı Merdan gayretine dokunup gadaba geldi o an. Gürledi ki: "Ey ahmak! Bu kolay sanma sakın. Ben izin verir miyim onlara dokunasın?" Amr dedi ki: "Ya Ali, dikkat eyle lafına. Sen henüz doymamışsın bu dünyanın tadına. İstemem bu genç yaşta öldüreyim seni ben. Kaldırmam kılıcımı gençler için katiyen." O dahi kükredi ki: "Ama ben seni bugün inşallah öldürürüm duasıyla Resulün." O bu sözü duyunca kan sıçradı beynine. Derhal atından inip saldırdı üzerine. Çok şiddetli bir kılıç vurdu ise de lakin kalkanı parçalandı sırf Hazreti Ali'nin. Artık hamle sırası gelmişti Murtaza'ya. Zülfikar'ı bir anda kaldırarak havaya indirdi, şimşek gibi kafirin ensesinden ayırdı, bir vuruşta başını gövdesinden. Ashab bunu görerek hep tekbir getirdiler. O gün tekbir sesiyle gökleri inlettiler. Küfür cephesindeyse yükseldi çok feryatlar. Zira kanlar içinde yere serilmişti Amr. Kafası miğferiyle uçarken bir tarafa, kanları oluk gibi fışkırırdı etrafa. En çok güvendikleri Amr'ı, Hazreti Ali'yi öldürünce küffarın çok bozuldu morali. Amr ile 5 müşrik de geçmişti bu tarafa ve Hazreti Ali'ye saldırdılar bu defa. Ashab da bunu görüp oraya koşuştular. O zırhlı kafirlerle dişe diş boğuştular. Tuttu Hazreti Zübeyr Nevfel bin Abdullah'ı, atıyla birlikte hendeğe yuvarladı. Hazreti Ali dahi peşinden inip hemen bir kılıçla başını ayırdı gövdesinden. Diğerleri hendeği çok güçlükle aşarak böylece canlarını kurtardılar kaçarak.
1: Ebu Cafer bin Sinan Hazretleri buyuruyorlar ki, bir kimsenin işlediği günahlara tövbe etmemesi, o günahı işlemesinden daha kötüdür.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, çok sıkça siz de kullanıyorsunuz, naklediyorsunuz. İnsan ölünce uyanır, insan uykudadır, ölünce uyanır. Hatta hadis-i şerif var sanıyorum bununla ilgili. Ama insan ölünce nasıl uyanır? O kısmını bize anlatabilir misiniz? Yani burada anlatılmak istenen şey nedir? Yani insan ölünce ölmüştür yani artık. Nasıl uyanacak? Biz öyle anlıyoruz.
1: Siz bunu sorarken, yani gülmemin sebebi Harun Reşit Hazretleri ile onun zamanında yaşayan Beylidana Hazretleri var. Mesut ve Evliya diye anlatılıyor buna. Harun Reşit Hazretleri yani Evliya'ya, alimlere evet, hürmet eden, saygı gösteren birisiymiş. Onun için kendisinden müsbet bahsediliyor. Allah-u Teala rahmet eylesin. Bir gün böyle zaman zaman çağırırmış ferahlamak için Beylidana Hazretleri'ne. İki tane adamını göndermiş, demiş ki hani davet ettiğimi söyleyin kendisine. Arıyorlar, tarıyorlar. Bir tanesi diyor ki mezarlığa girerken gördük biz onu diyorlar. Mezarlığa bir giriyorlar, bir ağacın altında uyuyor. Şimdi onlar da biliyor Beylidana Hazretleri'nin mübarek birisi olduğunu, demiş. Nasıl uyandıracağız ama halifenin emri var diyor. Ne yapalım şimdi? Olsa mecburen halifenin emri olduğu için sallayarak uyandırıyorlar. Uyanınca bunları bir fırça. Demiş, ne yaptınız siz, demiş ya. Ben, demiş, ne güzel, demiş, rüyamda hükümdardım. Emirler veriyordum. Emirler yerine getiriyordum. Demiş, benim hükümdarlığın, hani özür dilerim, ikine ettiniz.
0: Beş paralık oldu yani.
1: Beş paralık oldu diyor. Ondan sonra diyorlar ki efendim çok özür dileriz. Biz uyandırmak istemedik ama diyor halife emri yerine gelsin diye şey yaptık. Siz davet ediyorlar. Tamam diyor, siz gidin, ben gelirim. Ondan gidiyorlar. Ne oldu diyor halife. Diyor ki efendim böyle uyuyormuş diyor. Biz onu uyandırınca diyor bize diyor, çok kızdı. Niye diyor. Ben işte rüyada hükümdardım, emirler verdim, şunu yapıyordum, bunu yaptım. Siz bir geldiniz, beni uyandırdınız, benim hükümdarlık bitti diyor. Onun için bize çok kızdı diyor, sinirlendi diyor, fırçaladı bizi diyor. Allah Allah diyor. Neyse, biraz sonra Beylidana Hazretleri geliyor. Diyor ki ya böyle böyle dedi, benim adamları göndermiştim, böyle böyle söylemişsin. Hani rüyadaki hükümdardım falan diyor, onlar fırçalamışsın. Ya rüyadaki hükümdarlığa diyor, ne kıymet olur diyor.
0: Bunun için insanları niye fırçalıyorsun?
1: Niye fırçalıyorsun diyor. Ey halife diyor, benim hükümdarlık gözümü açınca bitti diyor. Senin hükümdarlık da diyor, gözünü kapatınca bitecek. Ne farkı var ki diyor.
0: Ya.
1: Müthiş bir şey ama değil mi? Müthiş. Benim hükümdarlık diyor, gözümü açınca bitti. Ama senin hükümdarlık gözünü kapatınca bitecek. İkisinin arasında ne fark var diyor. İkisinin arasında ne fark var?
0: Müthiş bir şey.
1: Dolayısıyla din büyükleri mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü, insanlar uykuda ölünce uyanırlar. Bunu çok iyi anlamışlar. Hani bir şeyde gaflet sormuştunuz ya.
0: Evet.
1: Gaflet içerisinde olduğum için uyku halindesin yani. Ne olduğunu bilmiyorsun. Ne olduğunu haber olmayan. Ha gözünü açık uyuyorsun, ha kapalı uyuyorsun. Fark etmiyor yani. Haberin yok. Tamam. Gaflete dalmışsın. Ama ölüm gelince cennet cehennem pat diye gösterecek sana. Eyvah diyecek ha. O zaman uyanıyorsun. Hakikati o zaman görüyorsun. Burada böyle tabii canım inanmıyorsun. Allah Teala affet. İnşallah cennete gireceğim. Böyle konuşuyorsun. Halbuki öyle değil o iş. Öyle değil o iş. Mesela şeyde bu zaman zaman bu Tamim Hasayet'te bir de kitabından da nakiller yapıyoruz. Biz de yapıyoruz ve şeyde de programda da yapıyorlar. Yapılıyor. Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Aleyh işte Kuley askeri lisesinde kimya muallimiyken orada talebeleri ziyaretine geliyor falan. Onlar da aynı şekilde böyle dini sohbetlerde falan anlatırken talebelerden bir tanesi böyle 5-10 talebesi gelmiş. Eve kabul edermiş mübarek. Dinini öğrenmek isteyene hizmetçisi olmak gerekiyor ya. Mübarek hem kitap hazırlıyor hem de aynı şekilde onu da aynı şekilde üstlenirmişmiş. Bir talebesi demiş, efendim demiş, yani şu ben de öğretmenlik döneminde de öğrenciliğim döneminde de hatırlıyorum. İkide bir gündeme getirirlerdi ruh çağırma seansları falan diye, şimdi unutuldu. İşte ruh çağırıyorlar falan diye. Bunun aslı var mı yok mu falan diye aynı şekilde. Mübarek böyle anlatıyorlar. Onu anlatmıyorlar ama. Doğrudan doğruya Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri'nin hayatını anlatıyorlar. İşte epey bir uzatmışlar falan, buyurmuşlar ki ruh böyle çağrılıp karışmışlar. Mevlana Adı Bağdadi Hazretleri ruhaniyeti buradaydı buyuruyorlar. Sonra açıklık getirmişler konuya. Buyurmuşlar ki insan ölünce zaten İmam-ı Gazali Hazretleri Dürriyet-i Fahri kitabında yazıyor. İmansız gidenler, Sitchin denen bir yer var. Orada hapsedilir ruhları. Onlarla irtibata geçilmez buyuruluyor. Şeyde de buyuruluyor, imanı olanlar da İllüyun'da bekletilir. Fakat bunlar içerisinde salih evliya olanlar da vardır. Salih evliya olanlar da vardır. Ama imanını kurtaran, yani günahkar Müslümanlar da vardır. Şimdi orada buyuruyorlar ki, yani salih evliya olanla bağlantıya geçilebilir. Yani devamlı onu düşünerek rabıta dedikleri hadise o. Yani onunla görüşülebilir. Ama o hakikat aleminde sen aynı şekilde dünya hayatında. Dolayısıyla bizim gibi nefs-i itminana kavuşmamış olanlar bağlantıya geçerse yanlış yollara sapma ihtimalleri kuvvetlidir buyuruyor. Öyle bir durumda anlatıyorlar. Fakat buyuruyorlar, imanı var, günahı çok. İmanı var, günahı çok. İşte ölüm uyandırmadan önce uyanın buyuruyorlar ya. İnsanlar uykudan ölünce uyanırlar. İşte günahı çok olduğu halde tövbe fırsatı bulamamış. İmanı da kurtarmış. Öbür tarafa geçiverdi. Musa Bey dünyadayken görmediği şeyi orada görüyormuş. Günahları böyle korkunç şekiller halinde tezahür eder. Ruh onu bir görürmüş. Eyvah dermiş. Dünyada ben ne halt etmişim böyle. Neler yapmışım. O şekilde görür. İyilikleri de güzel şekilde bakarmış ki iyilikler çok az ama günahlar bağlar gibi. Ve orada buyuruyorlar, kardeşim buyuruyorlar, böyle bir mümin artık ta kıyamet kopana kadar habire düşünür. Ben bunların altından nasıl kalkacağım? Mahşer günü mizanın başında bunun hesabını nasıl vereceğim? Diye bununla irtibata bile geçmek çok zor buyuruyorlar. Geçilmez buyuruyorlar.
0: Senden haber olmaz ya. Yani.
1: Haber olmaz.
0: Kendi derdinde.
1: Kendi derdinde çünkü. Hani insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Ölür ölmez yaptığı iyiliklerde, kötülüklerde şak diye aynı şekilde ruha gösteriliyor. O zaman ruh perişan oluyor.
0: Ana diyorsun ama.
1: Ha, ana diyor ama ne ana kaldı ne baba kaldı. Hepsi gitti.
0: Ne yapmışım gitti. Ben?
1: Tabii. Anadolu'da yetişen evliyadan Derviş Hacı Efendi buyuruyor ki, ölüm bilinmeyen bir şeydir. Gelmeden görünmez. Gelince de aman vermez. Ölüm seferine çıkanın da bir daha geri dönmesine imkan yoktur. Bu yalan dünya nice defalar dolup boşalmıştır. Ölüm nice anaları yavrusunu almış, anaların yavrusunu almış, nice babaların boynunu bükmüş, nice yavruları anasız babasız koymuştur. Herkes birbirinin öldüğünü, gül benzinin kara toprakta solduğunu görür. Bununla beraber dünyaya bağlanmaktan vazgeçmez. Dünya derdini çeker, dünya işine dalar. Fakat nihayet yaptığını bırakıp gider. Böyle olduğu halde kimse aklını başına toplayıp yalancı dünyanın halini anlayamamakta ve bu yolculuğa hazırlanmamaktadır. Yani bu zat ve diğerlerde, diğer evliya-i kiram aynı şeyi söylüyorlar. İfade ediş şekilleri farklı fakat söyledikleri aynı.
0: Evet.
1: Yani insanlar uykudadır diyor. Çünkü Peygamber diyor, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Ya uyananları görüyoruz. Ya böyle de insan olur mu diyoruz. Mesela biz de naklediyoruz mesela. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri değil mi bazıları? Biz helallerin çoğunu da terk ettik buyuruyor. Ya böyle de insan olur mu diyorsun falan. Olmuş. Niye? Onlar uyanmışlar. Yani ölüm gelmeden önce uyanmışlar onlar. Yani orada ölüm gelmeden önce uyanmaktan murat nedir? Ahirette olacak şeyleri iyi anlamışlar.
0: Dünyadayken anlamışlar.
1: Dünyadayken anlamışlar. Bunun için burada hazırlık yapmışlar.
0: Evet.
1: Onun için çok rahat. Hani bazen böyle devlet erkanıdır veyahut da itibarlıdır falan havaalanında VIP'ten geçiriyorlar ya onu. Doğru.
0: Evet.
1: Sıra bekletmiyorlar falan. E sen öyleysen, uyanıksan sen de orada VIP'ten geçiriyorlar arkadaş. Öbür türlü gel bakalım. Bunu ne yaptın? Sorarlar dururlar. Ve onun içinden çıkamazsınız. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, sizler ancak ebediyet sonsuzluk için yaratıldınız. Lakin bir evden bir eve göç edersiniz. Ölüm yok olmak değil ki buyuruyorlar bu zatlar. İmam Rabbani Hazretleri de buyuruyor. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri buyuruyor. Buyuruyor ki ölüm. Burası oda, burası. Burası dünya odası. Bu odadan bu ahiret odasına geçiyor. Bu kadar yani. Bedeni gömüyoruz. Bu beden ruhun dünyadaki evi. Kabire koyduğumuz zaman ruh orada değil. Ya İllüyun'da ya Sitchin'de. Peki efendim biz kabire gittiğimiz zaman haberdar olur mu? Evet, ruha özellik verilmiştir. Yani bulunduğu yerden geleni tanır ve görür. Aynı şey haberdar olur. Bunun için de din büyükleri talebelerine de ondan sonra sevdiklerine de haber anlatmışlar. Kitap yazanlar da kitaplarına yazmışlar bunu. Kitaplarında yazmışlar. Mesela Bekir Sıddık Visali Hazretleri buyuruyor ki ey gaflet uykusuna dalmışlar. Açıkça bizim anlayacağım şekilde. Hani insanlar uykudadır, gaflet uykusu buyuruyor bu zat. Artık uykudan uyanınız. Şimdi uyuyacak zaman değildir. Ey kerim olan Allahu Teala'nın Allahu Teala'dan yüz çevirenler. Siz ondan yüz çevirip haddi aşıyorsunuz. Allahu Teala'nın sayısız nimetleri içindesiniz. Dünyanın parasına, malına, mülküne kalbinizi bağlamayın. Bir gün gelip her şey yok olup elinizden çıkacak. Ancak Allahu Teala ve onun sevdiği, beğendiği ameller kalacaktır. Ovalara ve çöllere sığmayan orduları olanlar nerede? O azgın taşkın firavunlara ne oldu? Nerede o gelmiş geçmiş krallar, hükümdarlar? Nerede onların methedicileri, mettahları? Nerede onların siyah bayrakları ve sancakları? Nerede o dünyanın doğusuna ve batısına sahip olan İskender? Nerede ilim, irfan sahipleri? Nerede vefalı dostlar, kardeşler, yakınlar? Onların yaşadıkları yerleri gez, gör ve onlardan haber sor. Neticede hepsinin öldüklerini haberini alırsın. Ümmetlerden nicesi toprak altında olup kalpleri de hasret ile doludur. Onlar himaye koruma altındaydı. Onlar da yaşadıkları vakitlerde ölüp gitti. Zaman esef ederek onlar için ağlamakta ve yaşlar dökmektedir. Dün onların hepsi evlerinde yaşamaktaydı. Bugün ise toprak altında kemik ve toz yığını halindedirler. Şimdi mesela biz akıyoruz, naklediyoruz. Daha nasıl yazsınlar? Her şey açıkça yazılmış.
0: Daha nasıl anlatılır yani?
1: Daha da nasıl anlatsınlar yani? Ya gaflet uykusundasın arkadaşım. Uyanacaksın bir gün. Çünkü bu böyle değil. Allah-u Teala bunun hesabını soracak. Sana ömür vermiş, sana bu rızkı vermiş. Bunların hepsini vermiş. Gözüm görüyor diyorsun. İyi de nasıl görüyor arkadaşım? O görmeyi sana kim verdi? Burnun aynı şekilde teneffüs ediyorsun. Nasıl yapıyorsun? Kulağın işitiyor diyorsun. Yediklerim, midem, bağırsaklarım sindiriyor diyorsun. Bunları sana kim verdi? Sahibi bir gün bunun hesabını sormayacak mı? Elbette ki soracak. Elbette. Onun için de aman ha gaflete dalmayın, uykuya dalmayın. Yoksa ölüm hepimizi uyandıracak buyurulur.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sırf rızayı ilahi için toplanıp Allahü Teala'yı ananlara göklerden bir münadi, Allahü Teala günahlarınızı sevaba çevirdi, yerinizden mağfiret edilmiş olarak kalkın diye seslenir. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
2: Necaşi ile alakalı hadise. Eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan Habeşistan'a ikinci defa hicret ettiklerinde 82 erkek ve 24 kadın idiler. Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh ve Ümmü Seleme radıyallahu anha da onlar arasında idiler. Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle anlatmıştır. Habeşistan'da ikametimiz sırasında rahatlıkla dinimizi açıkladık. Allahü Teala'ya ibadet ile meşgul olduk. Hiç kimse bize mani olmadı. Bizim rahat ve refah içinde olduğumuz Mekke'de duyulunca Kureyşliler söz birliği ederek Amr bin As'ı ve Abdullah bin Ebi Rebiya'yı hediyelerle birlikte Necaşi'ye ve patriklerine ve adamlarına gönderdiler. O iki kişi Habeşistan'a gelip hediyeleri dağıttılar. Sonra Necaşi'nin adamlarına dediler ki, bir grup kimse babalarının ve dedelerinin dinini bırakarak Mekke'den buraya geldiler. Melik'in dinine de girmediler. Onların babaları ve akrabaları bizi gönderdiler. Melik onları bizim yanımıza katıp Mekke'ye göndersin dediler. Patrikler bu durumu, Melike kendiniz arz edin, biz de size yardımcı olalım, dediler. Mekke'den gelen o iki kişi, patriklerin yanında durumu Melik Necaşi'ye söylediler. Bunu fırsat bilen patrikler, "Ey Melik, bu iki kişi onların halini iyi bilir. Onları bu kişilere teslim et," dediler. Necaşi onlara kızıp, "Bu kimselerin sözleriyle iş yapmak doğru olmaz. Bize sığınanları çağıralım. İşin hakikatini onlara soralım. Eğer bu iki kişinin söylediği doğru ise, onları teslim edeyim. Şayet hadise bunların dediği gibi değilse, buraya sığınanlara daha çok alaka göstermemiz ve bunlara hiç dokundurmamamız icap eder," dedi. Sonra alimlerinin toplanmasına emretti. Alimler Necaşi'nin etrafında toplandılar ve kitaplarını önlerine koydular. Sonra Eshab-ı Kiram'dan Habeşistan'a hicret etmiş olanları çağırdı. Cafer bin Ebi Talip ve diğer eshab geldiler. Onlar gelince alimler kalkıp Cafer bin Ebi Talib'i radıyallahu anh Necaşi'ye takdim ettiler. Necaşi de hürmet ve iltifat gösterdi. Necaşi durumu sordu. Cafer bin Ebi Talib şöyle dedi: "Ey Melik, biz cahiliye ehlinden puta tapan, leş yiyen, kumar oynayan ve daha nice kötü işleri yapan bir kavimdik. Allahü Teala ihsan ederek kavmimizden nesebi, emaneti, diyaneti en iyi olan birini seçip peygamber olarak gönderdi. O bize Allahü Teala'nın bir olduğunu bildirdi ve imana davet etti. Biz o yüce Allah'a ibadet ederiz ve ona şirk koşmayız. Biz namaz kılarız, doğruluktan ayrılmayız, sözümüzde dururuz, iyilik ederiz, akrabayı ziyaret ederiz. Biz o peygambere iman ettik ve tabi olduk. Bu sebeple kavmimiz bize düşman oldu. Eskisi gibi şirk ve küfre dönmemiz için çok sıkıntı çektirdiler ve işkence yaptılar. Onların işkencesine dayanamayıp buraya sığındık. Burada düşmanlık yapamazlar." Necaşi rahmetullahi aleyh bunları dinledikten sonra, "Peygamberinize indirilen kitaptan biraz oku," dedi. Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh Meryem suresinden bir miktar okudu. Necaşi dinlerken o kadar ağladı ki sakalı ıslandı. Yanında bulunan alimler de ağladılar. Gözyaşları önlerinde bulunan kitaplarını ıslattı. Sonra Necaşi şöyle dedi: "Bu nur, Musa'ya aleyhisselam gelen nur ile aynı yerden geliyor. Müslümanları geri götürmek için Mekke'den gelen iki müşrike de, vallahi ben bunları size vermem," dedi. Bunun üzerine o iki kişi Necaşi'nin huzurundan çıktılar. Amr bin As, "Ben Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem eshabına bir iş yapayım da perişan olsunlar," dedi. Abdullah bin Ebi Rebi'a, "Ey Amr, böyle bir şey yapma. Her ne kadar onlarla aramızda muhalefet varsa da, onlar da bizim akrabalarımızdır," dedi. Amr onu dinlemedi ve Necaşi'ye, "Muhammed'in eshabı İsa'ya aleyhisselam köle diyorlar," diye haber yolladı. Necaşi, Cafer bin Ebi Talib'i ve Habeşistan'a hicret etmiş olan diğer Müslümanları tekrar yanına çağırdı. "Siz İsa aleyhisselam hakkında ne dersiniz?" diye sordu. Cafer bin Ebi Talib, "İsa aleyhisselam kelimetullah ve ruhullah'tır. Allahü Teala böyle bildiriyor," diye cevap verdi. Necaşi yemin ederek, "İsa aleyhisselam da böyle söylemiştir. Bundan sonra bu memlekette emin olarak kalınız. Hiç kimse size dokunmasın," dedi. Sonra patriklerine, "Mekke'den gelen o iki kişiye getirdikleri hediyeleri geri veriniz. Onların hediyelerine ihtiyacım yoktur," dedi. O iki kişi reddedilmiş olarak dönüp gittiler. Orada bulunan eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan huzur içinde ikamet ettiler. Habeş padişahlarının hepsine Necaşi denir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki Necaşi'nin adı Eshame idi. Nasrani iken Müslüman oldu. Cenaze namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kıldırdı. Amr bin As radıyallahu anh da hicretin 8. senesinde Müslüman oldu.

Muhammed aleyhisselamın ahlakı. Allahü Teala sevgili peygamberine verdiği iyilikleri, ihsanları sayarak onun mübarek kalbini okşarken kendine güzel huylar verdiğini, sen güzel huylu olarak yaratıldın mealindeki ayet-i kerime ile bildirmektedir. Muhammed aleyhisselamın 1000 mucizesi göründü. Dost, düşman, herkes de bunu söyledi. Bu kadar mucizelerin en kıymetlisi, edepli olması ve güzel huylarıydı. Kimya-i Saadet kitabında diyor ki, Ebu Said-i Hudri, radıyallahu teâlâ anh, buyurdu ki, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayvana ot verirdi. Deveyi bağlardı, evini süpürürdü, koyunun sütünü sağardı, ayakkabısının söküğünü dikerdi, çamaşırını yamardı, hizmetçisiyle birlikte yerdi. Hizmetçisi, el değirmeni çekerken yorulunca, ona yardım ederdi. Pazardan öteberi alıp, torba içinde eve getirirdi. Fakirle, zenginle, büyükle, küçükle karşılaşınca önce selam verirdi. Bunlarla müsafaha etmek için mübarek elini önce uzatırdı. Köleyi, efendiyi, beyi, siyahı ve beyazı bir tutardı. Her kim olursa olsun çağrılan yere giderdi. Önüne konulan şeyi az olsa da hafif aşağı görmezdi. Akşamdan sabaha ve sabahtan akşama yemek bırakmazdı. Güzel huylu idi. İyilik etmesini sever idi. Herkesle iyi geçinirdi. Güler yüzlü, tatlı sözlü idi. Söylerken gülmezdi. Üzüntülü görünürdü. Fakat çatık kaşlı değildi. Aşağı gönüllü idi. Fakat alçak tabiatlı değildi. Heybetli idi. Yani saygı ve korku hasıl ederdi. Fakat kaba değildi. Nazik idi, cömert idi. Fakat israf etmez, faydasız yere bir şey vermezdi. Herkese acır idi. Mübarek başı hep önüne eğik idi. Kimseden bir şey

0: bal ve pire, sinek tersi, kaş, bıyık altındaki deriyi yıkamak farz değildir. Bunların üstü yıkanır. Dirsekleri ve ayağın iki tarafındaki tümsek topuk kemiklerini yıkamak farzdır. Sarkan saçı değil, başı meshetmek lazımdır. Başı nezleli olup da mesh zarar verirse, mesh etmez. Abdest aldığını bilip, bozduğunda şüphe eden, abdestlidir. Abdesti bozulduğunu bilip, sonra abdest aldığında şüphe eden, abdestsizdir. Bazı uzvunu yıkayıp yıkamadığında şüphe eden, vesvese edici değilse, bu uzvu yıkar. Her zaman şüphe ediyorsa, yıkamaz. Abdest bitince şüphe ederse, yıkamaz. Sık sakalın üstünü yıkamak farzdır. Çeneden sarkan sakalı ve sarkan saçı yıkamak farz değildir. Dudağın görünen kısmını yıkamak lazımdır. Kabuk altındaki çıban yıkanmaz. Tırnak üzerinde kalan kına da böyledir. Kollodyum ve ojenin altını yıkamak farzdır. Dar yüzüğü oynatmak lazımdır. Tabandaki yara su zarar verirse, merhemin üstü yıkanır. Buna da zarar verirse, yara meshedilir. Bu da zarar verirse, sargı meshedilir. Bu da zarar verirse, başka mezhep taklit edilemez. Çünkü diğer üç mezhepte de affedilmemiştir. Zaruret olup hepsi terk edilir. Gusülde de böyledir. Zararı olmayanı yapmak lazımdır. Soğuk su zarar verip sıcak su vermezse, sıcak suyla yıkamak lazım olur. İlaç yaranın, yarığın kenarındaki sağlam deriyi aşmış ise, bunun altını yıkamak lazım olur. Göz kapakları üstünü yıkamak da, göz ağrısı yaparsa böyledir. Abdestten, gusülden sonra tıraş olunca, tıraş yerlerini yıkamak lazım olmaz. Tırnak kesmek de böyledir. Sünneti terk, günah değildir. Özürsüz terk etmeyi adet etmek günah olur. Eldeki çok az necaseti yıkamak farzdır. Abdest almaya başlarken, besmeleyi unutunca, abdest arasında çekerse, sünnet hasıl olmaz. Yemede ise hasıl olur. Besmelesiz abdest, abdest olmaz. Hadis-i şerifi, farzı değil, sünnet olduğunu bildirmektedir. Abdeste başlarken, besmele ve kalb ile niyet, yani Allah rızası için yaptığını düşünmek sünnettir. Misvak, erak ağacının dalıdır. Sağ elin küçük ve baş parmakları altta, diğer üç parmak üstte olarak tutulur. Misvak bulamayan, baş parmak sağ, şahadet parmak sol taraftan ağza sokularak dişler ovalanır. Mazmaza, ağzı su ile doldurup veya çalkalayıp boşaltmaktır. Gargara şart değildir. İstinşak, burun deliklerini ıslatmaktır. Kemiklerine çekmek lazım değildir. Üç kere yıkadığında şüphe edenin dördüncüyü yıkaması caiz olur. El ve ayak parmaklarını tahlil etmek, yani el parmaklarını birbirlerine ve küçük parmağı alt taraftan ayak parmaklarının aralarına sokmak sünnettir. Aralarına suyu akıtmak tahlil yerine geçer. Sık sakalı tahlil, yani altından parmakları sakal arasına sokmak sünnettir. Başın her tarafını önden arkaya doğru mesh müstehaptır. Kulakların dışı baş parmakla, içi şahadet parmağıyla mesh edilip, küçük parmaklar deliğe sokulup tahrik edilir. Yıkanan yerleri bir kere ovalamak ve acele etmek müstehaptır.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ın sahil kenti, liman kenti olan Limasol'dan sesleniyorum. Limasol'un hemen kalesine, çarşısına yakın, Ulu Cami'ye yakın bir Piri Ali Dede türbesi ve tekkesi var. Şimdi Kıbrıs'la ilgili yazan kitaplar diyorlar ki, işte Piri Reis'in tarikatındandı bu Piri Ali Dede. İşte denizle uğraşırdı falan. Yani Piri Reis de dünyanın en meşhur denizcisi ya efendim. İnsanlara çok büyük hazineler bırakıp gitmiş. Dünya coğrafyası bilgisi.

bilgisi olarak, hatta insanlar inanamıyorlar yani, kutupların buz tabakası örtülü olduğu zamanlarda bile oranın haritası nasıl çıkarttı diye. En sonunda tabii Avrupalılar herhalde ruhu oradan çıktı, yukarıdan fezadan seyretti, ona göre resmetti diyorlar. O zaman o ruh o kadar kabiliyetliyse, Allah-u Teala dilerse bedende durduğu zamanda da olur o. Tabii insanları, bazı inanç cahilleri yanlış yanlış yollara saptırıyorlar. Bu Piri Ali Dede, Ali Baba, Piri Reis tarikatından mıdır bilmem. Piri Reis'in hangi tarikatta olduğunu da bilmiyorum. Bir tarikatta olabilir Piri Reis'te. Çünkü Osmanlı devlet adamlarının bir tarikata mensup olmaları öyle kötü gören de bir şey değildi. Sultan Reşat Han, Mehmet Reşat Han mesela Mevlevihane'ye gelirdi. Mevlevi idi ve Yenikapı Mevlevihanesi'ni sık sık ziyaret eder. Orada ileri gelenlerle oranın sohbet buyururdu. Şimdi Lefke'ye de Yukarı Lefke Camii diye adı geçen Piri Osman Paşa Camii var. Kabrin etrafını mumla doldurmuşlar. Mum isinden artık kabrin o güzel beyaz mermerleri görünmüyor. Bir defa Osman Paşa piri değil, pir de değil. Hem paşa hem pir olmaz. Seydi Ali Reis de komutanlık yaptı. Pir olmaz. Piri Reis demek, piri onun adıdır, lakabıdır. Ama bir tekkenin piri manasına değil, bir tarikatın piri manasına bunu almamak lazım. Lefke'deki Piri Osman Paşa Camii ile bura arasında bir bağlantı yapmam garip geldi belki seyircilerimize, ama sanki alakalı gibi. Orayı da Piri Mehmet Paşa'nın soyundan gelen Piri Ahmet Bey yaptırmıştı. Dolayısıyla Piri Mehmet Paşa'nın soyundan gelip devlette görev alan çok insanlar vardır. Ve bu tekkede illa post işinlik yapmış olması lazım değil. Piri Ali Dede'nin veya Piri Ali Bey'in, ihtimal ki burada idareciydi. Öyle bir tekke kurdu, bir derviş efendiye de bu tekkeyi teslim etti. Piri Reis Yavuz Sultan Selim Han'ın Çaldıran seferinden itibaren yanında olan, çok ileri görüşleri olup Çaldıran'da zaferin kazanılmasında da ebeği olan, daha sonra Mısır seferini hazırlanması, sonra da Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde, ta Yavuz Sultan Selim Han zamanından başladı da, Rodos'un fethinin planlanması ve en sonunda da Kanuni Sultan Süleyman Han'a, aman efendim Rodos her şeye hazırdır, biz istihbarat elemanlarımızı oraya yerleştirdik, senelerdir oradan haber alıyoruz, şu an günüdür deyip 1522'de Rodos'un fethedilmesine sebep olan, yani tabiri caizse çok mübarek ihtiyar bir kurttu efendim. Hakikaten tam bir dört dörtlük devlet adamıydı. Onun sülalesinden gelen insanların da onun gibi kıymetli kimse olduğunu biliyoruz. Ve Kıbrıs'ın fethi sırasında da onun torunlarına, oğluna bile denk gelebilir sıra, ama ben torunu olan bir Pir Ali Bey'in çıkarma esasında bulunduğunu ve daha sonra da Kıbrıs'taki Osmanlı'nın ilk yerleşiminde, gerek Baf'taki yerleşim, gerekse Baf'tan yukarıya Omorfo'ya doğru Lefke bölgesindeki yerleşimi bizzat Ali Bey'in idare ettiğini tahmin ediyorum. Ama burada da bir tekke var mıydı? Vardı. Peki tekke ne işe yarar? Tekke önüne yemekler gelir, sofrada kaşıklanır. Ya Rabbi şükür, vur kafayı yat. Değil efendim. Tekkede din eğitimi verilirdi, tasavvuf eğitimi verilirdi. Ama tekke öğrencileri çalışmakla mükellef değildi. Bunu bir vakıf beslerdi. İşte bu vakfı kuranın Pir Ali Bey olduğunu tahmin ediyoruz. Bakınız, ben hep tahminlerimi söylüyorum.
Şimdi benim notlarıma bakarak söyleyeceklerimde belki siz duralayacaksınız. Mecburum ben bu tahminlerimi söylemeye. Çünkü doğruya yakını bu. Kıbrıs'la ilgili kitap yazanların biraz daha derin araştırıp ayağa yere basan bilgilerle kitap yazmaları bence var tabii. Böyle yazılmıyor demiyorum. Ama biraz daha dikkatli yazılmasında fayda var. Pir Ali Bey'in, Ali Dede'nin diyor burada. Pir Ali Bey'in Limasol'a ilk çıkıp sancağı diken insan olduğu söyleniyor. Yani komutan efendim bu burada belli. Bir derviş pir efendiye al şu bayrağı dik buraya efendim denmez. O dua ordusundandır. Bir grubu savaşlarda gaza ordusundandır. Yani elinde kılıç, tüfek, top neyse ok, yay savaşır. Bir grupta dua ordusundandır. Askeri moral motivasyon yönünden yükseltir. Arkadan dua eder. Bu kimsenin özelliği, Pir Ali Bey'in özelliği, la ilahe illallah kelimesini çok söylerdi efendim. Kumandan da ama bu kelimeyi de hiçbir zaman dilinden düşürmezdi. Bundan meşhurdu. Deniyor ki, şimdi geldik türbeye. Burada, şurada bir mescit var. Burada türbe var. Türbede mihrap var. Mescitte mihrap yok. E nasıl diyelim şimdi? Burada bir mihrap olabilirdi. Olması lazımdı. Vardı da belki. Ama namaz kılınan yere de yani türbenin kıbleye doğru mescidin kıbleye doğru dönük olan kısmına kabir pek yapılmaz. Yani zarurettense olabiliyor. Yanlarda olur, arkada olur. Burada bir değişik bir şey var. Bu avlunun tabii bu kadar olduğunu zannetmiyorum. Çok daha genişti. Burada da Limasol'un belki de en yaşlı zeytin ağacı vardı. Şu anda onlar yok. Cümbez olma ihtimalinden de bahsediyor bazı Limasol'u tanıyan kimseler. Bu zeytin değil de cümbez ağacıydı diyor. Tabii cümbez ağacı da çok uzun yaşayan bir ağaçtır. Ve Kıbrıs'ın da Limasol bölgesinde en çok yetişir. Famagusta'da, Magosa'da var ama burada da en çok yetişir. Bu kimse bir gün Piri Ali Bey düşman donanması şehre saldırınca asasını denize soktu. Şiddetli bir fırtına çıktı yazıyor. Kayıtlarda yazıyor bu. Düşman gemileri battı. Ve bu kerameti görüldükten sonra da ruhunu teslim etti deniyor. Bu halkın arasında yayılmış olan bir menkıbedir. Evet, İslam'da evliyalar kerametlerin ortaya çıkmasından hiç hoşnut olmazlardı. Onu birileri zorlamazlarsa öyle bir keramet göstermeyi de hiç arzu etmezlerdi. Nice evliyaların kabirlerinde çekimler yapıyoruz, vefatlarına bakıyoruz. Birisi zorlamış, üstüne gitmiş, neredeyse dini hususta inkara gidecek hale gelmiş. O zaman mecburen ona bir keramet göstermiş ve sonra da ruhunu teslim etmiş. Pir Ali Baba'nın da yani Pir Ali Bey'in de böyle vefat ettiği söyleniyor. Dört kabir taşlı mezar vardı burada efendim. Dört tane kabir taşları mevcut mezar vardı. Bunlar 1800 tarihini taşıyan Arnavut Camii'nin, o cami de buradadır, Limasol'dadır. Banisi Kuşadalı Hacı Bekir Ağa. 1813 tarihli olanı Limasol zabiti yani Limasol zabiti Said Ağa'nın oğlu Seyit Bekir Ağa'ydı. Üçüncüsü 1813'te vefat eden yine Limasol zabiti. Efendim zabit demek zaptiye işini yürüten, asayişi sağlayan insan demek. Vali anlamını almayalım. Ama fiilen halkın içindeki insan. Behzat Ağa'ydı. 1814 tarihli olanı da yine Limasol'un zabiti Said Ağa'nın kendinin kabriydi. Said Ağa seyittir. Oğlunun kabri var. Kendinin kabri var. Ve Kuşadalı Hacı Bekir Ağa'nın kabirleri vardı. Onlar da yok. Tabii bugünkü düzende yani İngiliz Kıbrıs'ı idare etmeye başladıktan sonra 1878 Temmuz'undan 1953'e kadar yapmadığını bırakmadı. Tarihi eserlerle ilgili
götürebileceklerini götürdü, götüremeyeceklerini ise deforme etti. Açıkça söylüyorum, deforme etti. Burada yaşayan insanların hayatıyla oynadı. Limosollu otursun burada, sokakları gayet ferah, güzel, cadde açacağım diye oraları yıkmalara hiç lüzum yok idi. Şimdi burada Divan-ı Hümayun muhassılı merhum Mehmet Emin Efendi'nin de kabri vardı avluda. Yine birkaç kişinin daha kabri vardı. Son türbedarın kızı, buradaki türbenin türbedarının kızı Safiye Hanım'dı. Gemiciler Limasol'da hangi milletten olursa olsun denize açılmadan önce bilhassa şüpheli havalarda, yani acık fırtına kopacak, deniz patlayacak gibi havalarda mutlaka gelirler. Buradaki türbeyi ziyaret ederler, dua ederler. Ondan sonra denize açılırlardı. Bu Limasol'un denizcilerinin çok önemli dikkat ettikleri bir adeti idi. Şu anda vakıflarla ilgili daireye bağlı olarak bulunmakta ve vakıflar ve kültür turizmin müştereken yürüttüğü bir düzenle buraların zaman zaman gelip bakımını, temizliğini, tutumunu yapıyorlar ilgili devlet memurları. Ve temiz bak da bulduk biz, yani gelmeden önce de şura temizlensin, bura temizlensin demedik. Düzgün bir halde muhafaza edilmiş. Ha buraya bir masraf edilse, bir restorasyon çalışması yapılsa olabilir ama tabii bütçe imkanları buna ne kadar el verilirse. Şimdi buradan mescide doğru şöyle ben bir hareketleniyorum. Mescidin içerisi biraz böyle bomboş, kuru bir mescit. Ahşap tavanlı, dikdörtgen bir zemin ve üstünde de bir yazı var. Sultan Abdülhamit Han zamanında yazılmış bir yazı. 1891 tarihli Osmanlıca yazıyla yazılı. Şurada 1307 görünüyor. Sene 1307. Onun üstünde de tahmin ediyorum bir yazı vardı ama o yazı artık nasıl oldu bilemiyorum, kaybolmuş. Sadece altında o tarihi kalmış. Bari onu muhafaza etmişiz. Yanları kesme taştan yapılmış kapının süvesi. Üstü kemerli bir vaziyette. Hoş, sade bir mescit. Türbede burada sandukasının üstünde puşide de yok. Hakikaten puşide olmaması da o iyi olmuş efendim yani. İnsanlar bir sürü ayet-i kerimeleri böyle sandukaların üzerine örtüyorlar. Biraz da göbekten aşağıya geldiyse ayet-i kerimeler insanın aşağısında kalıyor. Hürmette kusurlu bir duruma düşülüyor. Türbenin yapısı daha eski görünüyor taşları itibariyle. Yine süvelerinde kesme taş da var, Kıbrıs taş da var, mermer taş da var bunda. Eskiliği onun için söylüyorum. Bu herhalde restoreden sonra bu hale geldi mescit. Ve kemeri de yine Kıbrıs taşından yapılmış vaziyette. Biz Fatiha'larımızı okuduk. Siz de lütfen Fatiha'nızı eksik etmeyin. Buralara gönderin. Gelir mi derseniz binlerce kilometre öteye gider efendim. Hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 180. bölüm. Artık Borazancı teslim borusunu çaldı. Bir Selanikli süvari askeri kılıcının ucunda beyaz bir mendil bağlı olarak teslimi askerlere gösterecek şekilde hızla yanımıza geliyordu. Ortalık yavaş yavaş kararmaya başlıyordu. Öyle zannediyorum ki müstakil taburların gelmesiyle ateşin kesilmesi arasında 20 dakika zaman geçmişti. Sonra Plevne seferinde son gülle atılmış ve güneydeki bataryalar da ateşlerini kesmişlerdi. Sonradan öğrendiğime göre Osman Paşa'nın yaralanması üzerine kumandayı eline alan Tahir Paşa, Ethem Paşa'nın 6 taburla birlikte teslim olduğunu, Opaneş tepelerinin Romanyalıların elinde bulunduğunu, ancak 3 zayıf tabur tarafından tutulan sağ cenahımızın, sağ kanadımızın pek çıplak kaldığını öğrenmesi üzerine sonuna kadar maneviyat ve intizamını muhafaza etmiş olan müstakil Tugay'dan, Liva'dan benim taburumla irtibatını, bir de yukarıda bahsi geçen taburu ayırmıştı. Tutabildiğimiz her beyaz bez ve kumaşları sallıyorduk. Allah vermesin. Keşke bulamasalardı o beyaz bezler efendim. Ya o beyaz bezler ağır şeylerdir. Taşınmaz, kurşun gibidir. Neferler çamura da aldırmadan ölgün bir haldeydi. Yere oturmuş, uzanmış, silahlarını bırakmıştı. Çoğu uykuya dalmış. Teslim olma merasiminde gözleri kapalı bulundular. Ben de o kadar mecalsiz ve sinirli bir haldeydim ki lüzumsuz yere kan dökülmesini durduracak bu muhasemeyi bırakma kararı için memnun mu yoksa mağlubiyetten mahzun mu olmak lazımdı, bir türlü karar veremedim. Onun için kendimi içtinab edilmez, kaçınılamaz mukaddere, takdiri ilahiye bırakıp zihnimden bütün bu acı kaygıları çıkarıp biraz dinlenmek imkanı bulacağımı düşünmeye başladım. İşte 3. muzaffer olduğumuz Plevne muharebelerinin sonuncusu böyle bitmiş, 4. de mağlup olmuştuk. Bu büyük neticeler geniş akıbetler doğuracak bir mağlubiyetti. Fakat en kahraman ordunun şerefli bir mağlubiyeti. Hadiselerin akışı o kadar açıktı ki, o kadar belirgin bir halde vazıhtı ki, karışık hiçbir tarafı yoktu. Onun için bunun hakkında birkaç kelime söylemek kafi gelir. Aralığın 9. günü, gece yarısından bir saat kadar önce, Ruslar baş tabya ile merkez tabyalarından birkaçının bırakıldığını anlayıp işgal etti. Gün doğduktan sonra Kirişin ve Yanıkbayır tabyalarını aldılar. Bazı müfrezeler de kasabaya girmişti. Hepsi de yayan giden Osman Paşa ile Erkan-ı Harbiye tarafından doğrudan doğruya idare edilen 1. Kol Ordu'nun fırkanın yürüyüşü muvaffakiyetli olmuştu. Emredileni yapmıştı o fırka çekilmede, Huruç Harekatı'nda. Önceki düşman siperleri zapt edilmiş, 12 topla yarasız yüzlerce esir alınmıştı. 12 de top alınmış efendim, ganimet olarak. 9 Aralık gecesi. Fakat burada Todleben'in hazırladığı fevkalade tedbirler kendini gösterdi. Belli bir noktadan muayyen yerlere kadar imdat kuvveti gönderilmek için lazım gelen tedbirler alındığı gibi birkaç defa da provası yapılıp her taburda bu işle meşgul olacak zabitler önceden seçilmişti. Bir saatten az bir zaman bu tertibatı başarabilmek için imkan altına alınmıştı. Her bölgede bu işe tahsis edilen yardım tugayları her an harekete hazırdı. Türklerin Kataley'i ve Graneçki kol ordularına, Sukobolev ve Rumanya askerlerine, hülasa bütün cepheye taarruz ettiklerine dair telgraflar gelince bütün bu yerlere kuvvetli takviye kıtaları gönderilip bütün askerlere yeniden nizam verildi. Sonra Rusların yaptığı mukabil hücumla Türk askeri arasında bozgun oldu. Osman Paşa bir gülle parçasıyla bacağından ağırca yaralanca Tahir Paşa kumandaya geçti. Emri kumanda ona geçti. Tahir Paşa mümkün olan her tedbiri aldı. Ama yeniden zapt edilen mevzileri almasına rağmen elinde tutamadı. İlk taarruzda elinde kılıç ve revolverle yani tabancayla başlarında bulunan sevgili komutanlarını artık aralarında göremeyen askerlerin maneviyatı bozuldu. Hafif yaralanan Tahir Paşa 3. harpte geçirdiği bir hadisede şöhretini biraz sarsmış. Bir ricat borusu vermesinden dolayı da onu o bölümünde anlatmıştık efendim. Osman Paşa'dan sonra çok güvenilen komutan Adil Paşa sol cenahı tutmuş olduğundan 1. kol ordunun yardımına yetişemeyip orijinal plan tatbik edilememişti. Vid Ovası'nda ancak Pertev Bey'in 5-6 taburuyla bir yerde durduracağı çılgın bozgun başlayıp ordu bozulmuştu. Her taraftan askerler nehre doğru kaçıp öbür kıyıda son mukavemet yapıldı. 1. Fırkanın 24 taburundan 3 veya 4'ü Vit ile Graviçe'nin buluştuğu yerde, 6-7'si Navazgah Tepesi'nde, geri kalan 13-15'i ise taburların sağ sahilinde Blaziçevac ve Vit Köprüsü arasındaydı. 4 ve 5. Tugaylar Kirişin ile Disevice arasındaydı. Evet. Ve Orta Köprü arasında 1. Kol Ordu'nun müstakil livanın bütün topçusuyla ihtiyat topçuları yani 52 top Vit Köprüsü üzerindeki tepedeki Tabya'da mevzideydi. İlerleyen Rus kuvvetlerinin bir saat adam akıllı canını yaktılar bunlar. Kendi bulunamadığı hadiseleri burada bir rapor gibi sunuyor. 4 ve 5. Tugayların 24 topu sonuna kadar ilk mevzilerde kaldı. 6. Liva bir bataryası Ethem Paşa ile birlikte teslim oldu. Sabahtan 1. Kol Ordu'ya bağlanan öteki batarya meçhuldü. Bu ara Romanyalılar 6. Türk Livası'nı yani Tugay'ı teslime mecbur ettiler. Sağ cenahımız sarsıldı. Bozguna nakliye kollarının çok uzunluğu, efradın çok yorgun düşmesi sebep oldu ve mukavemet imkanı kalmamıştı. Ruslara her taraftan imdat kuvvetleri yağıyordu. Bozgun halindeki Türk askeri de Rus topçusunun öyle tesirli ateşine tutuldu ki, uğradı ki birkaç saat sonra bütün Türk ordusunun erimesi muhakkaktı. Yağmur gibi mermi yağıyordu. Osman Paşa'nın teslimden başka çaresi yoktu. Bazı şartlarla teslim teklifi reddedildi. Kayıtsız şartsız teslime de sonunda boyun eğildi. Dedik, bu programında 180. bölümünde burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. 181. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
0: Bir anı, bir hikaye.

Mazlumların iline, gariplerin gönlüne, geldiler biline, tarihe şan verenler, adaletle hey bire hey. Gelişleri güzeleydi, gidişleri ezeleydi, sevdaları hilaleydi, tarihe şan verenlerin, muhabbetle hey bire hey. Gönüllerde dualı, muhabbette sevdalı, kalleşlere silahlı, tarihe şan verenler oldular ki hey bire hey. Üç kıtada gezdiler, zalimleri ezdiler, haritayı çizdiler, tarihe şan verenler gül oyayla hey bire hey. Avrupa'da çaktılar, gönülleri yaktılar, tuna gibi aktılar, tarihe şan verenler, adaletle, hoşgörüyle, sabırla, cesaretle, merhametle, sebat ile hey bire hey.

Şanımız iyile, şanımız güzelle, şanımız Hakk'ın rızasına olsun diyenlere, TGT FM üzerinden bizi dinleyenlere, Instagram üzerinden seyredenlere, bütün gönül dostlarına hayırlı geceler diyoruz. Geceniz, sabahınız, her anınız hayrolsun. Rabbimin rızasına kavuşmaya son nefeste iman ile gitmeye vesile olsun. Tabii sevdiklerimizle beraber onları kıyamayız. Onlarla beraber cennette Kevser havzında iki cihanın serveri Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda olmayı nasip eylesin. Efendim Abdüsamet der ki amin. Tabi buna ne kadar amin desek az. Tekeret FM'de Gönüller Radyosu'nda Tarihe Şandırenler programında efendim Halil hocayla Halil nerede Halil olmak ama Halil olduğumuz hasta olduğumuz kesin Halil hocayla birliktesiniz. Yüce Mevlam bir saatlik beraberliğimizin hem siz sevgili dinleyicilerimizin hem de karınca kararınca bu programı sunmaya çalışan ağabeyiniz, amcanız, dayınız, dedeniz artık ne derseniz sizlerin ve bizlerin iki cihan saadetine vesile olsun. İşimiz nam olsun, şan olsun diye değil. Tek bir şey Hakk'ın rızasına kavuşmak. Bitti. O razı oldu mu? Efendim bu programın yapılmasına vesile olan Hüseyin Hilmi Işık Hazretleri derdi ki ve Enver abiler naklederdi. En güzel dua Allah razı olsun demek. Efendim diyor. Hüseyin Koca Efendi'nin bir torunu olduğunda Enver abiler anlatıyor. Ben telefon ettim efendim müjde bir torununuz daha oldu diye. Allah razı olsun diyor. Akşam iş yerinden eve geldiklerinde Enver ağabeyin kayınvalisi diyor ki oğlum diyor baban yani Hüseyin Koca Efendi sana diyor müjdeyi verdi mi bir torunun oldu diye müjdelediğinde. Enver abi de hiç yapmadığım şey vermedi demiş. Efendim kayınpederim hocası her şeyi verdim diyor oğlum. Efendim almadım diyor. Ya verdim. Sonra diyor ki ben diyor bu müjdeyi verdiğinde sana demedim mi Allah razı olsun. Dediniz efendim diyor. Bundan büyük diyor müjde mi olur? Allahu Ekber. Ya Allah razı olsun. Ya bitti. Sevgili dinleyiciler, sevgili izleyiciler. Her şey ve her şey onun ya. Yok ki var eden gücüne, kudretine, merhametine, ihsanına son olmayan böyle bir yaratıcıya. Her şeyin sahibi. Efendim Allah demek, ona inanmak ve onun sevgilisi Muhammed Aleyhisselam ve onun yolunda olan Eshab-ı Kiram, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, Ehl-i Sünnet alimleri vasıtasıyla, İmam Rabbani Hazretleri vasıtasıyla ondan haberdar olmak ne büyük nimet ya. Allah de derdi Emre abi, Allah de be ya. Hakikaten öyle, bitti. Efendim, Estaizu bile in yensirkümullahü fela galibeleküm. Allah-u Teala'nın yardımı gelirse size hiç kimse galip gelemez. Bitti. O razıysa onun yardımı gelir veya gelmez. Ama iş o yardım mutlaka dünyada değil ahirette. Yani ahirette görünür de gelmez gibi ama gelmiştir. Nereye? Efendim yardım gelmiştir. Ahiret yolu açılmıştır. Başka Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lisanıyla Estaizu billah la tahsen innallâhe mâna. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sevir mağarasında Hazreti Ebu Bekir'e ne dedi? Üzülme dedi, üzülme. İnnallâhe me'anâ. Allah bizimle, Allah-u Teala bizimle olduktan, bizden razı olduktan sonra bütün dünya değil, kainat karşı çıksın ya ne olur. Ol emriyle var eden sonsuz güç, kudret sahibi. Onun için Allah-u Teala bizimle mi? Allah-u Teala bizden razı mı? Bitti. Onu da bize bırakmamış sonsuz merhametiyle. Peygamberler göndermiş. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e 124 bin civarı efendim.
Onların şahı, sevgilisi Muhammed Aleyhisselam'a da bizi ümmet yapmakta şereflenmiş ya. Ümmetlerin en önde geleni. Yani yat oyna, kalk oyna. Onun için haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye derken maksadımız bu. Onlar gönül sultanları, alperenler, gazi dervişler, vakitlerinin bir nefesini, ömürlerinin bir nefesini efendim boşa geçirmediler. Her anlarını değerlendirdiler. İşte biz de onlardan bahsediyoruz ki onun rızasına kavuşabilmek. Vay Alptekin Çetin abim. Efendim Alptekin abim bizim tele ilmihal talebemiz. Nasıl? Oğluyla beraber, Ali'yle beraber maşallah ya. Efendim Dilvin Hanım der ki, efendim radyodan severek dinliyoruz sizi. İnşallah bir gün sizi evimizde ağırlamak nasip olur. Ya kısmet. Ya niçin? Allah-u Teala ayırmasın. Enver abiler öyle derdi. Kimsin değil, kiminlesin. Kurtulmak için kurtulanlarla ol derdi. Efendim Allah-u Teala... Allah-u Teala sevdiklerinden dünyada ve ahirette ayırmasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlid kandiliydi. Mevlid kandili dolayısıyla efendim bir hafta tabii Mevlid vardı, ara verdik. Geçen haftada ne dedik? Mevlid doğum zaman demektir ve doğum demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu geceye efendim bütün kainat onun hürmetine yaratıldı. O doğduğu diye sevinenler affediliyor. Efendim bizim ecdadımızın ona olan sevgisi, ona olan ve onun soyundan gelenlere hürmeti anlatılmaz. Ve geçen hafta demiş idik. Ne demiştik? Ona tabi olmanın, ona uymanın zerresi bütün dünya ve ahiret saadetlerinden daha kıymetlidir. Hüseyin Koca Efendi böyle naklediyor İmam-ı Rabbani Hazretlerinden. Misal olarak da o efendim kaylule öğleden sonra biraz yatıyordu. Onun sünnetidir deyip biraz uyumak efendim uyumak bütün dünya ve ahiret nimetlerinden çok kıymetli. Ve ne demiştik? Ona uymada zirve olan kim? İmam-ı Rabbani Hazretleri. Efendim onun Sıla romanını yazmak elhamdülillah nasip oldu. İnşallah bütün kitap çalışmalarımızla birlikte Halil Delice efendim www.halildelice inşallah yakın zamanda web sitesini çalışıyoruz. Orada bütün romanlarımıza ulaşabileceksiniz eski yeni ama Sıla çok hoş oldu inşallah ya. Oradan Sıla ismiyle İmam Rabbani Hazretlerinin romanına ulaşabileceksiniz. Ve o İmam Rabbani Hazretleri diyor ki bir gece diyor. Yorgundum. O yorgunlukla sağ tarafa değil de soluma yatmışım. Sağına yatmak, sağ elini sağ yanağının altına koymak Peygamber Efendimiz sünneti. Bu şekilde yatmak, ona tabi olmak, ona uymak. Ama dalgınlıkla yapamamışım. Fark ettim hemen diyor kalktım, tövbe istiğfar, ağladım diyor. Nasıl tövbe? Bir nida geldi diyor. Biz senin ona uyma gayretinden memnunuz, razıyız. Kavuştuğun bütün üstünlükler ona tabi olma sebebiyle. Ve İmam Rabbani Hazretleri efendim 63 yaşında vefat etti. Peygamber Efendimiz gibi 23 sene irşat. Peygamber Efendimiz'in peygamberliği 20, onun 23 senesi evlilik yaşı gibi. Ve diyor ki İmam-ı Rabbani her şeyde ve her şeyde o mübareğe yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uydum. Ama diyor kız çocuğundan olan erkek torununu sevemedim. Malum Hazreti Hasan ve Hüseyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızından olan yani Hazreti Fatıma'dan olan torunlarıydı. O torunlarını çok seviyordu. İşte İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki onun gibi kızımdan olan diyor erkek torunu sevemedim. Bu sünnette ona uyamadım. Evladına diyor ki oğlum benim vefatımdan sonra kızım Hatice'nin bir erkek çocuğu olsa benim bir erkek torunum olsa gerektir.
kalbimize doğan odur. Onu gelir kabrimizde omuzlarımız altına koyarsın. Ya efendim, hakikaten vefatından sonra bir kız evladından erkek torunu olur ve kabrine getirirler, omuzları hizasına koyarlar. Efendim ne aşk, vefatından sonra da efendim uyuma gayreti. Ve diyorlar ki İmam Rabbani Hazretleri'nin soyundan gelenler, neslinden gelenler, bu gelenek, anlatılmaz güzellik, bu edep hala devam ediyor. Yani bizler kız çocuklarımızdan olan erkek torunlarını alır, onun kabrine götürür, omuzları hizasına koyarız diyorlar. Efendim, güçlü Türkiye için güçlü Türkiye diyoruz. Nedir bu? Ya Halil Aga, hiç başka için mi kalmadı? Başka tutturmuşsun bir güçlü Türkiye için güçlü Türkiye. Ah, onu nasıl anlatılır? Efendim, Hüseyin Koca Efendi'nin Enver abi vasıtasıyla çıkardığı Türkiye gazetesi 1970'ten bugüne tek bir sebebi vardı. Efendim, Ehl-i Sünnet'i yaymak, Ehl-i Sünnet itikadını. Efendim, gazilerin, gazi dervişlerin, gönül erlerinin, efendim hayatlarının, efendim edeplerinin, yolunun anlatıldığı bizim sayfa. O gazetenin çıkış sebebi dün, bugün hep aynı. O bizim sayfa. Orada alimler, evliyalar, onların hayatları, efendim Ehl-i Sünnet itikadı ve İslamiyet anlatılıyor. Maksat o. Ne demek şimdi güçlü Türkiye? Yani Türkiye gazetesi çok okundursa, Türkiye gazetesinde anlatıldığı gibi itikadı düzgün olanlar, cesur, yiğit, mert, dünyanın tamamına kuruş metelik vermeyenler, cesur insanlar, yiğit insanlar, efendim ahlakta zirve insanlar çoğalır. Onlar çoğalırsa Türkiye güçlü olur. Türkiye güçlü olursa efendim mazlumlar, garipler sahipsiz kalmaz ve iki cihan saadetine koşan insanlar, fetihe kavuşan insanlar bütün dünyada çoğalır. Onun için ne diyoruz? Güçlü Türkiye. İlk kare Türkiye'nin, son kare Türkiye olması için, güçlü Türkiye için güçlü Türkiye diyoruz. Efendim, devam anlatmaya. Nedir güçlü Türkiye? Bunu söylemeye devam. Geçen cumartesi çok güzel bir, efendim tesadüf denmez, efendim tevafuk diyelim, oldu. Hatay'dan bir delikanlı, İsmail isminde, tanıştık, beraber çay içtik. Abi dedi, ya benim başımdan dedi, bak sen dedi Türkiye gazetesini anlatıyorsun, İhlas Vakfı'nın yayınlarını anlatıyorsun, bir şey anlatayım dedi. Benim dedim bu büyük depremde Hatay'da dedi ablam ve 3 yeğenim dedi vefat etti. Abim dedi şeyde kaldı, enkaz altında, haber aldım dedi, abimin kaldığı yere gittim. Abim ve yengem, ikisi beraberler, demek ki çocukları yokmuş. Akşam dedi, yani bu hemen depremden sonra bir gittim dedi, bütün gün oradaydım dedi. Böyle çaresiz, o 5 katlı bina pastırma gibi olmuş. Üstünü yani, iş makineleri gelmedi, makine geldi ama bir şey, yani şeye ulaşamıyoruz. Neyse dedi, gece yarısı dedi, yani depremin olsa 24 saat sonra dedi, olmaz böyle bir şey dedi. İşte makinalarla kazmakta falan dediğim, o enkaz içerisinde aynı bir tünel gibi dedi, bir boşluğa denk geldik. Buradan ilerledik, ses veriyoruz. Ha, daha önceden abisinden ses almışlar. O tünel vasıtasıyla işte 6-7 saatte abisine ulaşıyorlar. Ellerinde artık cep telefonlarının ışığı falan, neyse. Gecenin 3'ü 4'ü tam 24 saat sonra ona ulaşıyorlar. Abisi tabii gözyaşları içerisinde, yani öyle olmaz olanlar olmuş gibi, yanlarında bir yer, battaniye bulmuşlar, ona sarılmışlar. Gece soğuk tabii. Efendim cep telefonlarının böyle çok az kalan ışığıyla idare etmişler. Gel kardeşim, gel İsmail'im diyor. Bak bak, hemen diyor başımın üzerinde ne var. Efendim demek ki bulundukları odada tam İlmihal Saadet Ebedi varmış efendim.
Bir bakıyor ki tabi okuyorlar yani şeyde, İsmail de okuyor. Başlıyor tabi ağlama. Ya tam ilmihal saadeti ebediye, işte güçlü Türkiye ile ne demek istediğimizin en güzel misali. Tam ilmihal, bir müminin, bir Müslümanın bilmesi gereken farz olan bilgileri toplayan ilmihal kitabı efendim. Farz olan itikat bilgileri, yapılacak ise uç efendim, namaz neyse. Ya zerre şüphe etmedik ki o diyor aynı işte olmaz olan oldu diyor. O binada diyor sağ çıkanlar çok az oldu ama orada bir koridor, tünel diyor oluşmuş. Ağabeyimize diyor kavuştuk. Onun için diyor nerede Türkiye Gazetesi görsem diyor. Nerede diyor başta tam ilmihal saadet ebediye olmak üzere diyor İhlas Vakfı'nın kitaplarını diyor görsem, onların diyor dağıtıldığı neyin varsa diyor hemen alırım ben de dağıtırım diyor. Efendim rahmetli Hüseyin İlmişk Hoca Efendi'den yine rahmetli Enver Ağabey naklederdi ki bizim kitaplarımız yani Ehl-i Sünnet alimlerinin hakikat kitabı tarafından dağıtılan kitap hiç okunmasa dahi efendim onun bulunduğu yere rahmet iner, bereket iner, kazalardan, belalardan, fitnelerden korunmaya vesile olur. Allah-u Teala'nın rahmeti iner, Allah-u Teala'nın bereketi iner. Orada hem doğru dini bilgiler var hem de efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den onun eshabının hayatları, isimleri, efendim İmam Rabbani Hazretleri'nden Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ne kadar gönül sultanları, onların isimleri var. Onların olduğu yer, onların içinde bulunduğu kitap berekettir, muhafazadır. Efendim din ve dünya, dünya ve ahiret saadetine vesiledir. Abdüssamet Evcen der ki maşallah Halil abim sesini duymak bile bizlere ayrı heyecan ve coşku veriyor. Elhamdülillah. Allah-u Teala razı olsun. Teşekkür ederiz diyor Abdüssamet Evcen kardeşimiz. Sağ olasın Abdülhamid'im. Abdüssamed'im Allah-u Teala sana ve sevdiklerine sağda afiyet, iki cihan saadeti nasip eylesin. Efendim Tele-i Mahal derslerimiz devam ediyor. Biz yaz tatili yok. Ramazan'da ara veriyoruz. Baba ve evlatlar, yaş sınırımız yok. Nedir Tele-i Mahal? Efendim Tele-i Mahal dersleri işte güçlü Türkiye için, güçlü Türkiye'nin en ehemmiyetli bir parçası. WhatsApp üzerinden ilmihal dersi. Birebir grup halinde değil. Diyorum ki sen beni salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri 19.40'dan başlıyoruz. Nereye kadar? 22.40'a. 3 saat ya. 10'ar dakika. Herkese bir 10 dakikalı vakit veriyoruz. Efendim ilmihal bilgileri. Başta tabii iman bilgilerinden. Ezberler, talim ve aktüelite günlük. Mesela Mevlid Kandili'den Peygamber Efendimiz'in hayatından bahsediyoruz. Efendim İmam Rabbani Hazretleri vefat tarihinde ondan bahsediyoruz. Türkiye'de böyle etkilenen olaylar olunca onlardan okullar açıldı falan. Hem güncelden efendim 40 tane kötü huydan. Elhamdülillah çok güzel netice aldık. Terelmane devam efendim. Ya Halil Aga bizim de evlatlar torun var acaba başım gözüm üzere. Yani bugüne kadar gelen hiçbir teklif isteğe hayır demedik. Elhamdülillah. Bırakanlar oluyor, başlayanlar oluyor. Ama ve lakin devam edenler efendim olmaz böyle bir şey ya. İlkokula başladıkları sene efendim Bursa'dan Nülüfer'den ikizlerimiz var. Mustafa ile Ömer. Anneleri ilk teklif ettiği zaman dedim ya okuma biliyorlarmış işte Halil Hoca bu sene ilk gidiyorlar. Ya dedim ben bunları anlasam masal anlatırım. Bunları ne yapacağız? Ya ne olur Halil abi başlasın dediler ve efendim 5-6 sene oldu. Efendim 7-8 yaşından alıyoruz üniversiteye kadar. Yani hemen kaçmak yok. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Çok çok güzel netice aldık. Bu arada Zeynep ablamız gelmiş. Ona da hoş geldin diyoruz. Evet Zeynep abla sıra tamamlandı. Sıra romanımız şu anda emaneti çalışmaya başladık. Ondan sonra Allah-u Teala kısmet ederse yarım elmadan kızıl elmaya. Bir de Çanakkale'de vurulduk. Mehmetçik diye doğduk. Mehmetçik isminin doğuşu.
Allah-u Teala kısım ederse yakın zamanda efendim web sitemizden bütün romanlarımıza ulaşıp indirebilip dua karşılığı inşallah okuyacaksınız dedikten sonra. Yani tele ilmale devam. 505-398-14-19 buradan bize ulaşabilirsiniz. Efendim bugün programın akışı içerisinde tarihe şan verenlerden niçin anlatıyoruz? Efendim onların misal hayatından, kıssadan hisse kapabilmek, her nefesimizi değerlendirip Hakk'ın rızasına kavuşabilmek, iman selametiyle son nefesi verebilmek için ne diyoruz? Haydi şan derenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Efendim bu akşam programımızın akışı içerisinde Mahbeker Sultan 2 Eylül 1651 ve Seyyid Battal Gazi. Efendim 3 Eylül vefat tarihi. Efendim 3 Eylül 700 hemen ben buraya notunu almamışız. Seyyid Battal Gazi'nin vefat tarihi efendim. 740 yazdık onu da. Efendim Ahmet Mekki Efendi, Abdülhakim Ervas Hazretleri'nin evladı, evladı muhteremleri efendim. Ve Kanuni Sultan Süleyman 7 Eylül 1566. Eğer vaktimiz yeterse Silsile-i Aliye büyüklerinden Arif-i Rivegerim, Silsile-i Aliye'nin 10.sü efendim Abdullah İbn-i Mübarek Hazretleri efendim, tabiinin en büyüğü Talha Bilal Habeşi ya isimlerini almak yetiyor ya. Radiyallahu anhüme Ali Ramitani Seyyidet Nefise Sümeyye Hatun Evronos Bey ve efendim diğerleri inşallah anlatmaya devam edeceğiz. Anlatamasak bile isimlerini anmak, isimlerini efendim söylemek yeter efendim. Allahu Teala şefaatlerine kavuştursun. Vay vay vay Cahit Erol. Bre bre bre dedikten sonra efendim Mahpeyker Sultan, Kösem Sultan diyorlar. Yani böyle her türlü desisinin yaptığı efendim tam tersi saliha bir valide sultan. Mahpeyker Valide Sultan, Sultan 1. Ahmet'in hanımefendisiydi. Sultan 4. Murat ile Sultan İbrahim Han'ın anneleridir. İki padişahın annesi, yani iki defa valide sultan. Kösem Sultan da denir. Sultan Ahmet Han 28 yaşında efendim genç yaşında vefatıyla 27 yaşında dul kaldı. Sultan 4. Murat Han'ın 11 yaşında tahta geçmesiyle valide sultan oldu. Oğlunun en büyük yardımcısı oldu. Aklı, zekası, güzelliği, hayratı ve hasanatıyla meşhur saliha afife bir hanımydı. Yani böyle Kösem Sultan denip böyle her türlü desiseyi efendim devleti kendi menfaatlerini için kullanan bir kimse değil. Tam tersi devleti ebed müddet için çalışan Osmanlı uğruna baş koymuş bir hanımefendiydi. Çok şefkatliydi. Fakirlere bir daha kimseye muhtaç kalmayacak şekilde yardım eden, bir defa değil öyle bir yardım ediyor ki artık fakirlikten kurtuluyor efendim. Her sene Recep ayında kıyafet değiştirip arabayla hapishanelere gider, borç yüzünden hapse düşenleri borçlarını ödemek sureti kurtarırdı. Hizmetindeki cariyeleri eğitip terbiye ettikten sonra serbest bırakıp her birine kabiliyetine göre çeyiz düzer ve evlendirirdi efendim. Ve efendim Üsküdar'da Çinili Camii, yanındaki mektep, Çeşme, Darül Hadis, Çifte Hamam ve Sebil inşa etmiştir. Boğaziçi'nde Anadolu Kavağı, Fatih'te Valide Medresesi Mescidi ile Çakmakçılar Yokuşu'nda Büyük Valide Hanı ve içindeki mescidi, efendim Yeni Camii'nin ilk inşaatını ve tabii 1651 yılında efendim menfaatlerine zarar gelenler bu hanımefendiyi, Valide Sultan'ı şehit ettiler. Allahu Teala mağfiret eylesin, derecelerini yüksek eylesin. Efendim Seyyid Battal Gazi, tam ilmihalde Seyyid Battal Gazi diye efendim zikrediliyor. Eskişehir'de Seyyid Gazi'de kasabası var efendim. Orada efendim külliye, medreseler, dergah, efendim çeşitli türbeler ve Seyyid Battal Gazi'nin de türbesi var efendim.
Bu türbeyi yaptıran da Selçuklu Sultanı Ümmühan Sultan rüyasında görüyor. Ve Seyit Battal Gazi kabrinin kaybolmak üzere olduğunu söylüyor. Ve bu hanım sultan türbesini yaptırıyor. Ondan sonra Osmanlılar zamanında da o türbe ve etrafında efendim külliye oluyor efendim. Elhamdülillah gitmek nasip oldu. Dua etmek nasip oldu. İnşallah şefaatine kavuşmak da nasip olur. Efendim Hüseyin Gazi'nin oğlu Serdar Malatya'da doğdu. Efendim Malatya'nın özelliğine, Malatya ile Tarsus arası neydi? Anadolu'da Bizanslılar ile efendim Emevi Abbasi yani İslam devletleri arasında bir hudut idi efendim. Serhat boyuydu dedikten sonra Seyyid Battal Gazi'ye anlatmaya devam edeceğiz. Önce efendim ne diyoruz? Sancak Marşı Ertuğrul Gazi'ye. Çünkü Eylül ayı Ertuğrul Gazi'nin ve annesi Hayma Ana'nın anıldığı bir ay. Bunun için Ertuğrul'un ocağında uyandık duruyoruz. Var mehter.

Sancağı, çırpınarak dalgalanır kanadın. Gökyüzüne çıkmak mıdır muradın? Uğrunda can vermek ister evladın. Sana selam ey şanlı Türk sancağım. Ey şerefin büyüklüğün fermanı, ey kavgalar tarihinin destanı, seni ister şu toprağın her yanı, sensiz tütmez Osmanlı diyarı. Sana selam ey şanlı Türk sancağım. Efendim Tekeret FM'de tarihe şan verenler programında Pehlivan Hoca ile birliktesiniz. Tarihe şan verenler diyerek efendim bu akşam programının içerisinde önce Mahpeker Sultan'ı anlattık. Battal Gazi diyoruz, Ahmet Mekki Efendi diyoruz. Kanuni Sultan Süleyman, vaktimiz yeterse Arif İri'ye geri Abdullah İbni Mübarek, Talha radıyallahu an ve Bilal Habeşi radıyallahu an hazretlerini inşallah anlatmaya çalışacağız efendim. Tekeret FM'de tarihe şan verenler programında Pehlivan Hoca ile birliktesiniz. Bu beraberliğimizin hem siz sevgili dinleyicilerimizin hem de karınca kararınca bu programı sunmaya çalışan ağabeyiniz, amcanız, dedeniz artık ne derseniz deyin, sizlerin ve bizlerin iki cihan saadetine vesile olsun diyoruz. Efendim Ertuğrul'un ocağında uyandık marşını önce Mehter'den dinlediniz, sonra da bizden. Eylül ayı ilk haftası, ilk pazarı Haymana, Devlet Ana, Ertuğrul Gazi'nin annesi Süleyman Şah'ın efendim hanfendisi, Osmanlı'nın kuruluşunda çok büyük emeği olan efendim Osmanlı'nın temelinin atılmasında alın teri, gözyaşı, duası olan efendim Hayme Ana anılıyor. Nerede? Kütahya Haymana'da. Efendim ikinci pazarda Ertuğrul Gazi'yi nerede? Söğüt'te Osmanlı'nın temellerini atan Osman Gazi'nin babası yiğit insan Ertuğrul Gazi'yi önümüzdeki pazar inşallah Söğüt'te yad edilecek. Onun için ne dedik? Ertuğrul'un ocağında uyandın, şehitlerin kanlarıyla boyandın. Nice düşman kalasına uzandın, sana selam ey şanlı Türk sancağı dedik. Ve hemen efendim gelen mesajlara bakıyoruz. Mutlu akşamlar, hayırlı yayınlar. Niksar'dan saygılar, sevgiler. Tatar Ramazan Kayayurt. Yüce Allah'ım hastalarımda şifalar versin, ibadetlerimizi kabul eylesin, geçmişlerimize rahmet eylesin. Ramazan Kayayurt diyor. Halil İbrahim Göçer. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İyi akşamlar Halil abi. Değerli Tekeret FM çalışanlarına, dinleyicilerine Allah'ın kalbimize merhamet, dilimize doğruluk, hayatımıza ve ömrümüze bereket ver Allah'ım. Amin. Bütün hastalarımıza en yakın zamanda acil şifalar ihsan eyle. Kırıkkale'den saygılar, sevgiler, kas hastası Halil İbrahim Göçer dedikten sonra efendim tabii Halil İbrahim Göçer kardeşimiz gibi nice kardeşlerimiz Tekeret FM'de efendim teselli arayan, Tekeret FM'i dinlemekle efendim dünya ve ahiret saadeti için çırpınan, dualar bekleyen kardeşlerimiz var. Efendim sizlerin ve efendim bizlerin İki cihan saadeti için dualarınızı ve hastalarımızın, derdi olanların bunlardan kurtulmaları için dualarınızı bekliyoruz. Ama tabii en önemlisi iman selametimiz için. Hemen efendim diğer mesajlara bakıyoruz. Ahmet Göler, vay vay vay. Der ki Halil abicim dinliyoruz. Efendim geçeniz hayır olsun. Allah razı olsun Ahmet abim. Ahmet Göler abini duydunuz. 1986-90 arası Edirne'de

0: efendim güçlü Türkiye için, güçlü Türkiye birlikte dedik Ahmet Göner abiyle. Şu anda Manisa Soma'da efendim evlatlarını yetiştirdi. Kendisi resmen emekli oldu ama gönül olarak emekli olmak yok. Güçlü Türkiye için, güçlü Türkiye diyerek çalışmaya, gecemizi gündüzümüze katmaya devam efendim. Efendim Alper Bulut, selamünaleyküm Halil abi. Tekirdağ'dan ve İstanbul bölgesinden biz mi davetlik sanki? Yani Alper Bulut abi dertli. Mevla Hazretleri iyi kimselerle karşılaşmayı nasip eylesin inşallah. Amin amin. Efendim, Emel abi öyle derdi. Kimsin değil, kiminlesin. İyilerle ol, iyi ol. Kurtulmak için kurtulanlarla ol diyordum. Ve ta Enes'in Çavuşköy'ünden, bizim memleketten haber var bile. Efendim, Mehmet abimiz ve aynı zamanda eniştemiz, bacımızın beyi, yeğenlerimin yiğit babası diyor ki, Halil abi seni dinliyoruz, iyi yayınlar diliyoruz, programını çok seviyoruz, beğeniyoruz, daha uzun yıllar devam etmesini istiyoruz. Çok selam ederiz, sıhhat ve afiyetinize duacıyız demiş Mehmet Doğan abim. Mehmet abim, Allah-u Teala sana ve sevdiklerine sıhhat afiyet versin, iki cihan saadeti ihsan eylesin ve tekrar Instagram üzerinden yayına başlayalım ki, ya Halil aga bizi unuttun mu denmesin efendim. Efendim ne demiştik? Mehter'le Ertuğrul'un ocağında uyandık. Şehitlerin kanlarıyla boyandık. Nice düşman kalasına uzandık. Sana selam ey şanlı Türk sancağım. Çırpınarak dalgalanır kan adın. Gökyüzüne çıkmak mıdır muradın? Gölgende can vermek ister evladın. Sana selam ey şanlı Türk sancağım. Ey şerefin büyüklüğün fermanı. Ey kavgalar tarihinin destanı. Seni ister şu toprağın her yanı. Sensiz tütmez Osmanlı ocağı. Osmanlı sancağı. Efendim Anadolu Türk ocağı dedikten sonra, efendim Zeynep ablam der ki, demişti ki daha doğrusu Halil aga, Mehter'le önümüzdeki program için Mehter'den bir isteğimiz olsa ne dersiniz, başımız gözümüz üzere. Efendim ve Adana'dan bir hanımefendi, onun oğluyla da, Naime hanımefendinin oğluyla efendim Tereil Mal derslerine devam ediyoruz. Ama Allah-u Teala kolaylık versin ya. Ve Yeresenler efendim yine Tereil Mal talebelerimizden. Efendim Battal Gazi'de kalmıştık. Seyyid Battal Gazi. Efendim Mesleme kumandasında Bizans'ı fethetmek üzere geldiler. 715'te İstanbul'a, 740'ta da şehit oldu. Seyyid Battal Gazi Eskişehir'e defnedildi. Efendim mutlaka anlatalım evlatlara, torunlara. Efendim Seyyid Battal Gazi zafer müjdecisi Mehter geliyor demiş. Hay hay inşallah. Çanakkale'den Gelibolu Edirne üzerinden İstanbul önlerine geldiler. Galata'yı ele geçirdiler. Ayasofya'da namaz kıldılar. Efendim bu şeyde Arap Camii şu anda ayakta. Ve Yeraltı Camii, o da. Buraya Kahırköy'den de çok hastalık oldu. Hastalıktan kırıldılar. Sonra efendim Karaköy'e dönüştü. Karaköy'de Yeraltı Camii daha sonra efendim keşfedildi ve şu anda ibadete açık. Efendim 1749 yılında 1. Sultan Mahmut Han zamanında tekrar ibadete açıldı efendim. Efendim Seyyid Battal Gazi'nin Eskişehir'den Doğu Türkistan'a nice yerlerde efendim makamları vardır. Evliya Çelebi'de Kız Kalesi'ni Bizans İmparatoru kızını Seyyid Battal Gazi'den korumak için yaptırdığını, ama Seyyid Battal Gazi'nin buradan kral kızını kaçırdığını ve eş olarak nikahladığını yazar ve hakikaten de Seyit Battal Gazi'de, Seyit Battal Gazi'nin türbesinde efendim ne vardır? Kral kızının efendim kabri vardır. Battal Gazi destanı efendim dilden dile, gönülden gönüle gelmiştir ve atı Aşkar efendim tabi Hazreti Ali torunu olarak söylendiği için elinde de Zülfikar efendim destanlar unutulmamalı. O destan kahramanları da gönlümüzde yer etmeli. O gönüllerde nice nice sonsuzluk çiçeklerin açılmasına vesile olmalı efendim dedikten sonra efendim Ahmet Bekki Efendi, Hüseyin İlmiş Hoca'nın kutsesi ruh hocası Abdülkerim Arvasi Hazretleri'nin en büyük oğlu Ahmet Bekki Efendi 1896 Van'da doğdu. 6 Eylül 1967'de İstanbul'da vefat ettiği Edirne Kapı mezarlığına defnedildi. Daha sonra 3 sene sonra efendim buradan yol geçerken kabrini nakletmek için mezara açıldığında efendim kefeninin hiç bozulmadığını ve aynı şekilde mübarek cesedi şeriflerinin de efendim ikinci ağızdan dinlemek nasip oldu. Yani bizzat görenlerden Allah-u Teala mağfiret eylesin. Demek şehiden öldü efendim. Bir gönül dostuydu. Zamanın en büyük gönül dostu, evliyası ve alim kişisiydi Ahmet Bekki Efendi. Ahmet Bekki Efendi'den hem Hüseyin Koca Efendi hem de onun damadı ve halifesi efendim Enver Ağabey, o da Ahmet Bekki Efendi'den ders almıştır efendim. Kendisi Üsküdar ve Kadıköy müftüsü olarak İstanbul'da vazife yaptım. Enver abi anlatırdı. Onun bazı günlerinde kitaplarını taşırdık. İşte Fatih Camii'ne gelirdi. Oturduğu yer Süleymaniye. Efendim her şeyi bildiği halde ama kitaplara bakmadan bir şey söylemez. Yani bazı 5-6 tane kitapla çıkardı. Büyük ciltli kitaplarla. Efendim kitaplara bakarak söylerdi. Tabii usul öğretme bakımından efendim. Ve efendim ben de derdi merhaba bunları taşıyordum. Yine vefada efendim bir çeşme başından geçtik. Emre abi orada diyor bir yazı vardı çeşmenin üzerinde. Bunu okuyabilir misin diyor Emre abiye. Efendim diyor okumak ne hakkımıza ve kendileri okuyor. Onun baş tarafı. Acibtü limen talebet dünya yetlubuhu kabrun. Efendim dünyayı talep edene şaştım. Ol kimse ki kabir onu talep ediyor. Menzili kabir olacak kimsenin dünyayı diyor talep etmesine şaşırdım diyor. Yine dünyada diyor bina oturacak binalar inşa edene şaştım. Kabir onun gideceği yer olacak. Yani asıl mekanı kabir olacak. O hala diyor dünyadaki efendim şeyler peşinde efendim artık villalar, köşkler ne dersen de yine diyor şu kimseye şaştım ki günah diyor Allahü Teala'nın onu gördüğünü bildi halde. Allahu Ekber ya. Bir gün diyor Enver abi Ahmet Bekki Efendi'yi ziyarete gittim. İki oğlu aklımda yalnız kalmadıysa vefat ediyorlar. Yani neyse bir oğlu bir büyük bir şey var, acı var. Evlat vefat etmiş. Evlat acısı derler ya. Kur'an-ı Kerim okuyordu. Ben geldim hiçbir şey demeden yanlarına oturdum. Okumaya bir müddet devam etti. Ahmet Mekki Kuddesi'nin Hazretleri. Sonra Kur'an-ı Kerim'i kapattılar. Sadakallahül azim diyerek bana baktılar ve güldüler. Demişler Enver abi ya sen ne biçim insansın? Bu kadar derin bir üzüntünün içindeyken seni gördüm ferahladım. İçimden gülmek geldi. Sen Zeynül Mecalis meclislerin ziynetisin diyor Enver abiye Ahmet Mekki Kuddisesi Ruh Hazretleri'yim. Efendim, müezzin işte askere gideceğim diye para alıyor, başka yerlere harcıyor, yani hiçbir yerlere vurmuyor. Bir genç imamlık için geliyor ama içeri giremiyor. Ya benim gibi gariban kimseyi kim diyor alır, hiç beni imam memur yaparlar mı diye müftülük kapısında dururken üst kattan pencereden Ahmet Mekki Efendi sesleniyor. Gel oğlum diyor, gel içeri gel diyor. Geliyor, imtihanı kazanıyor ve efendim imam oluyor. Efendim tam ilmihal saadet ebedini 7 Temmuz 1967'de vefatından az önce takriz yazıyor. Orada ey temiz gençler diyor, dini ve milli bilgilerinizi bu benzeri yazılmamış, bundan sonra da yazılmayacak bu kitaptan alınız şekliyle takriz yapmışlardım. Mala mülke mağrur olma, deme var mı ben gibi bir muhalif yel eser, savurur harman gibi efendim diyor. Ve yine rızkındır gezdirir yer yer seni, gafil olma bir gün yer yer seni. Ya tabii yer yer hem bildiğimiz yeryüzü toprak hem de yemek manasında. Rızkındır yer yer, yani mekan mekan gezdirir seni, gafil olma bir gün yer yer seni. Yani kabre koyarlar, kabri seni yer manasında. Efendim bunu çok, bu beyitleri çok tekrar ederdi diyor Abdülhatip Uyan abi. Efendim Türkiye Gazetesi'ndeki efendim gönüller köşesini hazırlayan Abdülhatip abi müftülüğü sırasında onun memuru olarak görev yapmıştır. Ve onunla ilgili hatıralarını yazmıştır. Onlardan bir tane okuyayım. Ama herhalde en anlamlı olan da bu olsa gerek. Ne diyor burada? Yıl 1967. Ahmet Mekki Efendi bir gün evlilikle ilgili bana nasihat edip, Abdülhatif, ileride evlendiğin zaman hanımına karşı öyle ol ki senin onu çok sevdiğini bilsin. Hatta beyim beni anasından babasından bile çok seviyor desin, öyle inansın dedi. Ya bak ne diyor, hanımına karşı öyle davran ki diyor, ya bizim bey beni anasından ve babasından, hadi babasından kurtarır, anasından bile, ya gelin kaynana rekabeti tabii, ama formül müthiş. Bunu yapabilirsen mesut olur, rahat yaşarsın diyor Ahmet Mekki Efendi. Çok hoşuma gitmişti ve kalbime işlemişti. O an içimden inşallah öyle olurum dedim ve tuttum bu nasihatini. Gerçekten de mesut olduğum ve rahat ettim. Büyüklerin sözü ilaç gibidir, kullanan faydasını görür efendim. Bir günde bazı gençler müftüye gelir. Efendim dinimizi nereden öğrenelim diye sual ettiler. Ahmet Mekki Efendi, ehli sünnet alimlerin yazmış olduğu doğru ilmihal kitaplarından öğrenin buyurdu. Gençler bu defa öyle doğru ilmihal kitaplarını nerede bulacağız dediler. Müftü Efendi bende var deyip masasının üzerinde duran tam ilmihal saadet-i ebediye kitabını onlara hediye etti. Gençler bunun fiyatı nedir dediklerinde bana dua etmektir dedi. Ya en güzel ücret efendim dua etmek. Ey Ahmet Mekki efendim, günler değil haftalar anlatsak anlatmak mümkün değil. Bizim zaten hiç haddimiz değil. Ama diyoruz, Allah-u Teala şefaatlerine kavuştursun inşallah. Efendim Kanuni Sultan Süleyman Han 6 Eylül 1560 seferde vefat etti efendim, Zigatvar'da. 6 Eylül Zigatvar önlerinde vefat etti. Efendim 7 Eylül'de de kale fethedildi, teslim oldu. Yani kalenin fethedildiğini görme kısmet olmadı. Efendim bir rivayette mumyalandı, işte cesedi taht üzerinde Yeniçeri fethetmesin, bozulmasın diye, yani vefatı duyurulmadı. Ta ki İstanbul'a gelinceye, ta ki oğlu 2. Selim tahta çıkıncaya kadar. Türbesi efendim Süleymaniye Camii'nin, Süleyman onun ismiyle anılan, ya Süleymaniye Camii'nin bahçesindedir Kanuni Sultan Süleyman Han. 1494 senesinde doğdu. 66 demek ki 72 yaşında vefat etmiş mübarek. Aklımda kalmadı. 13 seferi var. Yani hayatı at sırtında geçti mübarek. Ya ve son seferi Siget var. Efendim orada vefat etti. Vefat etmezden önce yanındakilerine vasiyette bulundum. Dedi ki şu sandığı benimle beraber kabrime koyun. Efendim cenaze namazı kılınıp cesedi şerifleri kabre konulurken dediler ki Şeyhülislam Ebu Suud Efendi oradan dediler ki böyle böyle bir vasiyeti var. Şu küçük sandığın yanına koyulmasını vasiyet etti. Ebu Suud Efendi zinhar böyle bir vasiyet yerine getiremeyiz. Dinimize uygun değil yani kabire hiçbir şey konulma ancak kefen. Vasiyet yerine getirmedi ama bu arada sandık düştü ve açıldı. Efendim bir de baktılar ki içinden Ebu Suud Efendi'nin verdiği fetvalar. Yani mübarek hiçbir işini Şeyhülislam'dan fetva almadan sefere çıkarken işte herhangi bir icraat yaparken bir müessese kurarken efendim fetva almış. O zaman Ebu Suud Efendi gözyaşlarının içerisinde hey büyük sultan. Sen Allah katında kendini temize çıkardın, mesuliyeti bize yıktın. Biz bunun altından nasıl çıkacağız? Evet o fetva aldı, kurtardı. Hesabı kim verecek? Efendim fetvayı veren hesabı verecek. Efendim silsile-i aliye, nübüvvet yolunun Hazreti Ebubekir ile başlayıp efendim Abdülkebar Vasi Hazretlerine gelen nübüvvet yolu İmam-ı Rabbani Hazretleri Şah Nakşibet Nakşibendiye bu yolun 10. büyüğü Arif-i Rivegir Hazretleri Buhara'ya 30 kilometre uzakta bulunan Rivegir köyünde dünyaya geldi. 1219 senesinde aynı köyde vefat etti. Efendim bugünkü Buhara'da Buhara içerisinde 7 çevresinde de 7 olmak üzere Özbekistan'da efendim 14 Silsile-i Aliye büyüğü var efendim çevrede. Yani Türkistan'da diyelim. Yakub-ı Şerhi Hazretleri de. İlk 7 neredeydi? Efendim Arabistan ve İran. 2-7 Türkistan'da etti 21. 4-7 28 nerede? Hindistan'da. Ondan sonraki 7 nerede? Anadolu'da efendim. Tabii Şam dahil. Şam'da Anadolu. Arif-i Rivegeri Hazretleri sohbetlerine şöyle başlar. Allah-u Teala hepimizi dünya ve ahiretin efendisi ve bütün insanların her bakımdan en yükseği olan Resulullah'a tabi olmak saadetiyle şereflendirsin. Ya programın başında da bundan bahsetmiştik ya. Ya bütün üstünlük ona tabi olmakta. Ona tabi olmanın zerresi bütün dünya ve ahiret saadetlerinden daha kıymetlidir diyor efendim Bilal Habeşi Evranos Bey. Vay vay vay Akıncı Bey'im. Efendim Akıncı Teşkilatı'nı kuran Karasi Beylerinden doğum tarihi kesin belli değil. 1348'de vefat etti efendim. Süleyman Şah'la birlikte Keşan Malkara İpsal'ı aldı. Daha sonra Dimetoko'yu bugünkü Yunanistan topraklarında efendim ve efendim Vardar yenicesi efendim gitmek nasip oldu. Buraya yerleşti ve büyük alim Abdullah İlahi Hazretleri oğulları buraya getirdiler. Efendim Evrensoğlu Ali ve İhsan Beylerin kabirleri de burada. Evrensoğlu'nun kabri de buradaymış. Türbesi duruyor ama türbede mezar yok efendim. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Yüce Mevlam sizlere ve sevdiklerinize sağ afiyet, hepimize iman selameti ihsan etsin. Hasta olanlara şifa, derde olanlara deva, bekar olanlara hayırlı iş, evli olanlara hayırlı geçimler, talebe olanlara derslerinde başarılar ve bu programı sunmakta bize yardımcı olan yönetmen kardeşimize de sıhhat, afiyet, iki can sadık ihsan eylesin. Allah'a ısmarladık. Hayırlı geceler efendim.
1: Tarihe şan verenler.

0: Ücretli reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Çeşitli ağrı ve depresyon tedavilerinde kullanılan safran, pahalı yemeklerin katkı maddesidir. Hoş kokusu ve rengiyle pilava, zerdeye farklılık katan safran, kendi ağırlığının 100 bin katı kadar suyu boyayabilir. Safranın 1 gramı 12 dolardır.
2: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Programımızda Hindistan evliyalarını konuşmaya devam ediyoruz. Bugünkü programımızda Hindistan'ın büyük evliyalarından Alaaddin-i Sabir Hazretlerinin hayatını konuşacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere Hindistan'ın bu büyük evliyasının hayatını anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Alaaddin-i Sabir Hazretleri daha önce hayatını anlattığımız Feridettin-i Genci Şeker Hazretlerinin talebelerinden ve halifelerinden, Hindistan'ın çok büyük bir evliyası. Bugün bu büyük evliyanın hayatını anlatmanızı istirham ediyoruz.
1: Tabii.
0: Buyurun.
1: Alaaddin-i Sabir Hazretleri Heratlı aslen. Herat'ta doğmuş.
0: O da Afganistan'ın bir
1: şehri. Evet efendim, evet. Hatta doğumu ile ilgili doğum esnasında şöyle bir hadise anlatıyor annesi. Doğum esnasında doğuma yardım eden Eba Hanım abdestsizmiş, yani abdestli olarak çocuğu tutmak istemiş. Elleri ve vücudu ateş gibi olup titremeye başlamış. Annesi de demiş ki çocuğu abdestsiz tutma. Ebe gidip abdest alıyor çocuğu ve ondan sonra dokunabiliyor, yani dokunamıyor. Abdestli olarak kucağına alıyor.
0: Daha doğarken
1: evet,
0: kerameti
1: evet,
0: var.
1: Evet. Şimdi annesinin karnındayken annesi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ni rüyasında görüyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri annesine buyuruyor ki doğacak çocuğun adını Ahmet koyun buyuruyor. Kısa bir zaman sonra da Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri annesinin rüyasına giriyor. O da buyuruyor ki adını Ali koyun. Böylece adını çocuğun, yani Alaaddin Ali Ahmet Sabir'in adını Ali Ahmet diye koyuyorlar.
0: Hem Ahmet hem Ali,
1: evet,
0: ismini koyuyorlar.
1: Evet, evet. Doğumdan sonra da efendim birkaç zaman sonra bir evliya uğruyor. Çocuğun lakabını da Alaaddin koyun buyuruyor. Böylece Alaaddin Ali Ahmet Sabir ismi veriliyor. Bu büyük zatın annesi Feridüddin-i Genci Şeker Hazretlerinin kız kardeşi. Yani Feridüddin-i Genci Şeker dayısı oluyor Alaaddin Ali Sabir'in. Daha sonra efendim kızını da Alaaddin Ali Sabir'e veriyor Feridüddin Genç Şeker Hazretleri. Efendim
0: kayınpederi oluyor aynı,
1: evet,
0: zamanda.
1: Evet, evet. Ali Ahmet Sabir'in annesi kimden evlenmiş biliyor musunuz? Abdülkadir Geylan Hazretleri'nin torunu ile evlenmiş. Şah Abdurrahim torunda. Şah Abdurrahim Hazretleri ile evlenmiş. Yani Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin torunu.
0: Torunu.
1: Onunla evleniyor yani. Fakat Ali Ahmet Sabir'in mübarek pederi daha 5 yaşındayken oğlu vefat ediyor. Alper Bey. Tabii babasının vefatından sonra hem çocuk, yani Ali Ahmet Sabir Hazretleri, hem de annesi çok zor günler geçiriyorlar. Fakat anneciği hiç kimseden yardım istemedi. Bu zaman zarfında Ali Ahmet Sabir'i sadece su içerdi acıkınca, şayet varsa 4-5 günde bir parça ekmek yerdi. Böyle hayatını idame ettirirdi. Bu kadar fakirlik zamanında Ali Ahmet bir gün annesinden yemek istedi. Şimdi anneciği de ne yapsın? Çocuğunun gönlünü de kırmak istemiyor. Bakıyor pişirecek hiçbir şey yok. Tencereye su dolduruyor. Ocağı yakıyor. Ocağa içi su dolu tencereyi koyuyor.
0: Sanki bir yemek pişiyormuş havası,
1: evet,
0: veriyor.
1: Evet. Şimdi oğlu ikindi namazına kadar sabrediyor. Namazdan sonra, yani namazdan önce anneciğine soruyor, yemek ne oldu anne? Anneci diyor ki evladım henüz pişmedi. İkindi namazından sonra çocuk, yani Ali Ahmet Hazretleri merak ediyor ve tencerenin kapağını kaldırıyor. Ah, bir bakıyor ki tencerenin içi pilav dolu. Ya annesine, anneciğim pilav olmuş diyor. Annesi de hayretler içinde koşarak geliyor. Sonra Ali Ahmet Hazretlerinin oğlunun önüne koyuyor, oğlu yiyor. Efendim yemeğini bitirince hocaları varmış. Hocaların ismi de Muhammed İbu Kasım. Ona gönderiyor Ali Ahmet'i, hem de yemek de gönderiyor. Oğlu İbu Kasım Hazretlerine durumu anlatıyor. Yani pilavı gösteriyor. O tadıyor pilavdan. Efendime söyleyeyim. O zaman Ali Ahmet'in büyük bir zat olduğunu, olacağını annesi anlıyor zaten. Hallerinden evet, belli.
0: Olağanüstü haller var.
1: O kocasının da hocası o zat. Muhammed Ebu'l-Kasım Gürgani Hazretleri. O da büyük zat. O zata diyor ki müsaade ederseniz oğlumu, kardeşim Feridüddin Gencişeker'e teslim edeyim mi? Muhammed Ebu'l-Kasım Gürgani de diğer talebeleriyle istişare ediyor. Hepsi de evet çok iyi olur. Efendim Feridüddin Gencişeker büyük bir zattır. Bu da onun yeğenidir. Efendim yeğenini yetiştirsin. Çok iyi olur diyorlar. Efendim Herat'tan Ali Ahmet, annesi ve Ebu'l-Kasım Gürgani, bir kişi daha var, yola çıkıyorlar. Feridüddin Gencişeker'in huzuruna vardıklarında onlara kucak açıyor. Feridüddin Hazretleri yeğenini getirdiği için kız kardeşine çok çok teşekkür ediyor. Kız kardeşi ona diyor ki ben oğlumu sizin hizmetine getirdim ey kardeşim. İnşallah onu kabul edersiniz diyor. Feridüddin Gencişeker Hazretleri de buyuruyor ki bizim yanımızda 3 senede ilmini tamamlar buyuruyor. Alaaddin Ali Sabir için. 6 senede bitecek tedrisatını Ali Ahmet 3 senede bitiriyor Alper Bey. Tedrisatı bitirince annesi kardeşinden, yani Feridüddin'e Gencişeker'den Herat'a dönmek için izin istiyor. Diyor ki sevgili kardeşim diyor Feridüddin Gencişeker'e, oğlum burada bırakıyorum diyor. Oğlum oruç tutmayı çok sever. Göz kulak olunuz ki açlıktan ölmesin. Yemek yemez yani, evet, oruç tutar, ölür filan. O zaman Feridüddin Gencişeker de kız kardeşinin gönlünü yapmak için Ali Ahmet'e mutfakta yemek dağıtım vazifesini veriyor.
0: Yani hiç olmazsa o vesileyle kendi yemeğini de yer diye.
1: İşte sabah akşam Ali Ahmet mutfakta pişen yemekten fakirlere dağıtırdı. Sonra hücresine çekilir mücahede yapardı. Efendim yemek yiyenler Ali Ahmet Sabir'in vazifeyi aldığı günden beri yemek dağıttığı halde kendisinin hiç yemek yediğini görmemişlerdir diyor.
0: Kendisi yememiş.
1: Evet. Şimdi tabii böyle yetiştiriyor Feridüddin'i Gencişeker. Kimi Ali Ahmet Sabir'i, Alaaddin'i Ali Ahmet Sabir'i yetiştiriyor. Ona takkisini ve hırkasını giydirerek vekili olduğunu herkese ilan ediyor. 1226 miladi yılında.
0: Evet.
1: Ve sonra efendim İslamiyet'in zayıfladığı Kalyar diye bir belde var Alper Bey. Feridüddin Gencişeker Ali Ahmet Sabir'i oraya gönderiyor. Kalyar'da camiye giriyor ve cemaate diyor ki vazifeli olarak geldiğini cemaate duyuruyor. Sadece 3-4 kişi Alaaddin Ali Sabir'e tabi oluyor. Diğerleri alışveriş etmeyip dağılıyorlar. Ertesi gün Kalyar'daki camiye tekrar gidiyor Alaaddin Ali Sabir. efendim halka imam olarak gönderildiğini tekrar tebliğ ediyor, bildiriyor. Halk da diyor ki bizim diyor rehberimiz Kur'an-ı Kerim'dir. İmamımız da Kadı Tabrak'tır. Bu geleneği biz, bu adeti değiştiremeyiz. Alaeddin Sabir kendisini gönderinin Feridüddin Genci Şeker Hazretleri olduğunu onlara söylüyor. Sultanül Evliya'dır diyor. Halk bir şey demeyip dağılıyor. Durumu da o bizim imamımız Kadı Tabrak'tır diyorlar ya, Kadı Tabrak'a haber veriyorlar. Cuma günü Kadı Tabrak cuma namazına geliyor. Alaaddin Sabir Hazretlerine diyor ki sen bizim kutbumuz isen 3 ay önce kaybettiğim keçim hakkında bana bilgi ver. Şayet bunu yapabilirsen
0: sana kutup inanacağım.
1: Olduğuna inanacağım diyor.
0: İmtihan ediyor.
1: Evet. Alaaddin Attar böyle bir gökyüzüne bakıyor. Alaaddin Sabir Hazretleri gökyüzüne bakıyor. Sonra halka diyor ki şehirde keçinin etini yiyenler gelsinler. Yoksa onları isimleriyle çağıracağım diyor.
0: Hadi bakalım.
1: Camide 27 kişi gayri ihtiyari öne çıkıyor.
0: Onlar yemişler keçinin etini.
1: Bunlar inkar etmeye başlıyorlar.
0: Biz yemedik diye.
1: Evet. Ama 27 kişinin karnından bir ses geliyor. Ben bunların midelerine taksim oldum. Bunlar beni geceleyin Sadrak kuyusunun kenarında kestiler. Artıklarımı ve kemiklerimi taşa bağlayıp kuyunun dibine attılar. Etimi de kızartıp yediler diyor.
0: Keçi dile geliyor.
1: Evet. Bu keramete şahit olanlar Sabir'in Kalyar imamı olduğunu kabul ettiler. Kadı Tabrak ise nefsi tabi kabul etmiyor.
0: Buna rağmen kabul etmiyor değil mi?
1: Bu büyücüdür diyor. Yaptığı keramet değildir, büyüdür diyor. Oranın valisi varmış Kalyar'ın. Efendim Zamvan ismi valinin. Mahtum Sabir'e diyor ki, Alaeddin Ali Sabir'e diyor ki sen bir büyücüsün, o da öyle diyor. Yaptıkların büyüdür diyor. Tabrak öyle söyledi ya, vali de öyle söylüyor. Sabir Hazretleri ise buyuruyor ki elhamdülillah, Rabbimize hamdü senalar olsun. Bu fakir Resulullah Efendimizin bir sünnetine uydu. Çünkü ona büyücü dediler.
0: Tabii.
1: Ona büyücü dedikleri gibi bana da dediler diyor.
0: Müşrikler Peygamber evet. Efendimiz'e öyle demişti.
1: Daha sonra camiyi terk ederek talebesi olan bir zatın evine gidiyor. Orada olup bitenleri talebelerinden Alimullah Ebdal ile Feridüddin Genci Şeker Hazretlerine yazıyor, gönderiyor. Şimdi Alimullah Ebdal Feridüddin Genci Şeker'e Alaeddin Ali Sabir'in mektubunu veriyor Alper Bey. O da bir fetva hazırlayarak Resulullah Efendimizin manevi tasdikiyle Kadı Tabrak'a gönderiyor. Kadı Tabrak fetvayı aldığı zaman hemen yırtıyor Alper Bey. Feridüddin Genci Şeker'e, yani mektubu o gönderdi ya,
0: evet.
1: Alaeddin Ali Sabir değil, Feridüddin Genci Şeker gönderdi. Efendim şöyle yazıyor. Rehberimiz Kur'an-ı Kerim'dir. Kadı Tabrak yazıyor bunu. Uzun zamandır Kalyar'ın imameti bizdedir. İmamlığı bizdedir. Bunu hiç kimseye veremeyiz. Sizin emirlerinizin bizim için hiçbir manası yoktur. Resulullah Efendimiz'den doğrudan emir gelirse halifenizi imamımız olarak kabul ederiz diyor Kadı Tabrak. Feridüddin Genç Şeker'e böyle yazıyor. Mektup ve yırtık fetva Ali Ahmet Sabir'e bir hizmetçi ile geliyor. Yani önce Alaaddin Sabir'e gönderiyorlar Feridüddin Genç Şeker'e yazdığı mektubu. Çok üzülen Alaaddin Sabir hizmetçiye diyor ki madem ki o bizim hocamızın fetvasını yırtmıştır, yani Kadı Tabrak, biz de onun ismini Levhül Mahfuz'dan yırttık. bugünden itibaren bilsin ki kendisi ve ona tabi olanlar kıyamete kadar cezalandırılacaktır. Alaaddin-i Sabir Hazretleri bu hadiseleri olduğu gibi Feridüddin Genç Şeker Hazretleri'ne iletti. Yırtılmış fetva ve mektup Feridüddin Genç Şeker Hazretleri'ne varınca odasına kapanıp 13 gün sonra çıktı odasından. 13 gün çıkmadı Alper Bey. Kalyar reisi, valisi Zamvan'a şöyle bir mektup yazdı. Allahu Teala sizlere Kalyar'a reis olmayı nasip ettiyse Ali Ahmet'in de imam olmasını takdir eyledi. Kendisini imam tanımanız ve itaat etmenizi tavsiye ederim. Siz Ali Ahmet'in isimlerinizi Levhül Mahfuz'dan yırttığını bilmiyorsunuz. İmamınızı kabul etmezseniz Allahu Teala size gazap eder. Kabul ederseniz Allahu Teala ve onun Resulü Aleyhisselam hoşnut ve razı olur. Bu fakir ilave ederim ki diyor mektubunda Feridüddin Genç Şeker, Kadı Tabrak da Alaaddin Ali Ahmet'e hürmet ve itaat etsin. İtaat etmezse Allahu Teala'ya isyan etmiş olur. Allahu Teala kendine isyan edenleri cezalandırır. Alaaddin-i Sabir'in büyük dedesi Gavs-ı Sakaleyn, Gavs-ı Azam Seyyid Abdülkadir Geylani'dir. Ne yazık ki evladı Resul varken siz Kalyar halkı başkalarının imametini tercih edersiniz. Tövbe ediniz ve Allahu Teala'dan korkunuz. Resulullah'ın aleyhisselam evladına hürmet hepimize lazımdır. Tekrar ederim ki şayet itaat etmezseniz hepiniz helak olursunuz.
0: Evet.
1: Feridüddin Genci Şeker mektubunu mühürledi ve Kıvamüddin Zamvan'a, yani Kalyar'ın valisine bunu götür dedi. Mektup Kıvamüddin Zamvan'a gittiğinde Kalyar'ın ileri gelenleriyle beraber Kadı Tabrak da oradaydı. Zamvan ve Kadı yine nefislerinin arzularına uyaraktan Sabir Hazretleri'ni kabul etmediler. Feridüddin Genci Şeker'in mektubunu yırttılar.
0: Ne büyük saygısızlık.
1: Alaaddin Sabir durumu hocasına tekrar arz etti. Hocasından gelen cevabı mektubu alınca buyurmuş ki Feridüddin Genci Şeker, tek bir cümle mektupta yazıyor. Kalyar sizin keçinizdir. İster sütünü sağın için, isterse etini yiyin. Hı hı. Cevap bu. Hocasının cevabı. Allah Allah. O zaman Kur'an-ı Kerim'den bazı ayeti kerimeleri okudu. Hem semaya hem de yeryüzüne baktı. Kalyar'da birden bire hepsi birbirinden şiddetli 3 zelzele oldu.
0: Deprem meydana geldi.
1: Ya Kalyar halkı dehşet, korku içinde kaldı. Şimdi ertesi cuma Ali Ahmet Sabir Hazretleri camiye Kadı Tabrak'tan evvel varmıştı. Yanında sadece iki talebesi var. Birisi Alimullah Ebdal, birisi Bahauddin. Mihraba geçip oturdu. Kadı Tabrak, kalk oradan, boşalt orayı dedi. Allah Allah. Alaaddin Sabir Hazretleri, üzerimize gelmemenizi tavsiye ederim. Yoksa bütün şehir halkıyla beraber helak olursunuz. Siz ve sizi takip edenler kıyamet gününe kadar pişmanlık çekerler dedi. Baktı ısrar ediyor. Kadı Tabrak. Alaaddin Ali Ahmet Sabir Hazretleri mihraptan çekildi. Caminin dışına, açık avlusuna çıktı. Yanında o iki talebesi var, başka kimse yok. Hiç kimse onlara namaz kılacak bir yer vermediler Alper Bey. Onlar da bir köşede artık cuma namazı ya, durdular namaza ya. Cuma namazında cemaat rüküye gidince Ali Ahmet Sabir Hazretleri de rüküye gitti tabii, eğildi. Aniden caminin duvarları rüküye giderek cemaatin üzerine yıkıldı. Bütün şehir sallandı, şiddetli bir sallantı oldu. Ardı ardına yani hiç durmadan oluyor bu zelzeller. O Alaaddin Ali Sabir'in olduğu 50 metrekarelik alan hariç, efendim her taraf yıkıldı. İşte Kalyar denilen o şehir 250 sene böyle metruk vaziyette kalmıştır.
0: Depremden sonra.
1: Alper Bey. Evet. Şimdi Şemseddin Türki Hazretleri var. Büyük alim. Alaaddin Sabir'in en büyük talebesidir. Kendisi Türkistan'dan Feridüddin'i Gencişeker'e talebe olmak niyetiyle yola çıkıp geliyor Alper Bey. Türkistan'dan. Gencişeker ise ona diyor ki, Feridüddin Gencişeker, Şemsüddin sen Alaaddin Ali Sabir'e git diyor. Lazım olanı o verecektir diyor. Allah Allah. Şemseddin ve yanında gelenler doğru Kalyar'a doğru yola çıkıyorlar. Zelzele olan yere kadar geldiler. Oradan içeriye değil insanlar, kuşlar bile giremiyordu. O vaziyetteydi yani. Şemseddin Türkiye'yi, Şemseddin Pani Püyti Türki derler.
0: Evet.
1: Alaaddin Sabir'in bir talebesi o zelzele hududunda karşıladı. Şemseddin dedi ki, ya dedi biz dedi nasıl bu yüreğe gireceğiz? O büyük zat içeride çünkü. O büyük zatın ellerini öpeceğiz. Böyle sordu yani. Talebe de dedi ki, merak etmeyin, birazdan onun büyük talebelerinden Alimullah Ebdal gelir, size yardımcı olur dedi. Sonra Alimullah Ebdal geldi, misafirleri Şemseddin Türki'yi Alaaddin Sabir'e götürdü. Alaaddin Sabir ismiyle hitap etti. Şemsüddin, seni hocam Feridüddin'i Gencişeker gönderdi değil mi? Şemsüddin de dedi ki, böyle büyükler deyince evet filan denmez, ne denir? Siz daha iyisini bilirsiniz efendim. Böyle cevap verdi Şemsüddin'i Türki Hazretleri de. Ve talebeliğe kabul etti Şemsüddin Türkiye'yi.

0: kendisiyle birlikte 3 gün kalmasını istedi. Bak, kaç gün? 3
1: Üç.
0: gün efendim, yani fazla değil. Daha sonra Feridüddin'i Genci Şeker'in yanına git buyurdu. 3 gün kaldıktan sonra
1: Evet.
0: git buyurdu. Ve Feridüddin Genci Şeker vefat edene kadar onun yanında kal buyurdu. Şemsüddin'i Türkiye. Şemsüddin Türkiye, Feridüddin Genci Şeker Hazretleri'nin yanına geldi. Efendim, sordu Feridüddin Genci Şeker, Alaaddin Ali Ahmet Sabir'in yanından neden döndün ki sen, dedi. O da size gelmemi emretti efendim.
1: O öyle istediği için geldi.
0: Evet. O zaman git, dedi, ormandan odun topla. Ya, Şemsettin'i Türkiye öyle dedi. Ormandan odun topla ve sat. Nafakanı bu şekilde kazan, nafakanı temin et. Gündüz riyazat çekerek nefsini terbiye edeceksin. Geceleri de kendini Allahu Teala'ya vereceksin buyurdu. Şemsüddin 4 sene bu işe devam ediyor ha. Odun çekiyor Alper Bey dağdan, onu satıyor, nafakasını temin ediyor. Kaç sene?
1: 4 sene
0: 4 sene
1: odunculuk yaparak.
0: ya. Efendim, vefatından sonra Feridüddin Genci Şeker'in, yani o 4 sene sonunda vefat ediyor Feridüddin Genci Şeker, Şemsüddin'i Pani Püyüti Türkiye tekrar Kalyar'a varıp gidiyor. Hocası Alaaddin
1: Alaaddin
0: Ali
1: Sabir.
0: Sabir'e gidiyor. Efendim, Şemsüddin geldin mi buyuruyor. Evet efendim, emrinizi bekliyorum. Alaaddin Sabir sarığını, hırkasını getiriyor ve kendi eliyle hırkasını giydiriyor. Sarığını Şemsüddin Türkiye'nin başına koyuyor. Böylece Şemsettin'in halifesi
1: Halifesi.
0: olduğunu ilan ediyor,
1: Evet.
0: tasdik etmiş oluyor. Ve Alaaddin Sabir Şemsüddin'i Türkiye'ye 6 senelik bir mücahide varmış Alper Bey. Onu yapmasını emrediyor. Şemsüddin 6 sene efendim o ağır mücahideyi yapıyor. Bu mücahideden çıktığında hocası ona buyurdu ki, şimdi Amber şehrine git. Hindistan'da bir şehir. Alaaddin Halaci'ye yardım et. Halaç hanedanı vardır.
1: Evet.
0: Sultan yani,
1: Hı.
0: Alaaddin Halaci'ye yardım et. Kaleyi zapt edin. Senin yardımın olmadan kaleyi alamayacak. Kaleyi aldığınız gün ben vefat etmiş olurum, diyor Şemsettin'i Türkiye. O zaman Şemsettin ağlamaya başlıyor. Dedi ki, efendim, vefat edeceğim diyorsunuz, cenaze hizmetlerinizi kim yapacak? Nereye defnolunacaksınız? Sizi kabre kim koyacak? Hocası da buyuruyor ki, siz yapacaksınız. Allahu Teala'nın ihsanı ve büyüklerimizin ruhaniyeti yardımcınız olacak. Beni gasl ederken vücuduma değmeyeceksin. Gasl esnasında gözlerini açmayacaksın. Cenaze hizmetlerim kendiliğinden yapılacaktır buyuruyor. Şimdi Şemsüddin hocasının emrini yerine getirmek için Amber Kalesi'ne gidiyor. Amber Kalesi'ni gerçekten o fetihte bulunuyor. O zamanın sultanı ile beraber. Sonra askerlerin arasından gizlice ayrılıyor. Artık fethedildi ya
1: Tabii.
0: kale. Yolda Alaaddin Ali Sabir'in hocası, talebesi Alimullah Ebdal ile karşılaşıyor. Bakıyor ki ağlıyor Alimullah Ebdal. Buyurdukları gibi efendim, Alaaddin Ali Ahmet Sabir'in aynı tarihte vefat ettiğini öğreniyor. Hani
1: Demişti
0: fethi,
1: zaten, evet.
0: evet
1: Kaleyi
0: efendim.
1: zapt ettiğiniz gün diye.
0: İşte Kalyar'a vardığında Alaaddin Ali Sabir'in dedikleri gibi Şemsüddin'i Türkiye kendisine tembih edildiği gibi gusül abdesti aldırıyor. her iş kendiliğinden oluyor ve Alaeddin-i Sabir Hazretleri'nin vücuduna Şemsüddin dokunmuyor. Şimdi cenaze namazı kılınacak ama yalnız, başka kimse yok yani. Kimsenin gelmesini istemiyor çünkü. O sırada Alaeddin Ali Sabir'e benzeyen bir atlı dört nala geliyor. Ona benziyor ama atlı. Elinde mızrak var. Yüzünde bir tül var. Tülden peçeyle örtülü. Şemsettin'in yanına gelip diyor ki Şemsettin Türkü'nün yanına, Şemsettin dikkat et, namaza durma diyor. Atından hemen inerek imamete kendisi geçiyor. O gelen atlı zat. Namaza durdular. Şemsettin'i Türk'ü selam veriyor. Baktı ki sağına soluna cümle evliyanın, kutupların cenaze namazına iştirak ettiklerini görüyor. Namazdan sonra cenazeyi kabre koyuyorlar. Süvari atına döndüğü zaman Şemsettin artık dayanamıyor, yanına gidiyor. Efendim diyor, çok özür dilerim. Kıymetli hocamın cenaze namazına katılan sizlerin isminizi öğrenebilir miyim? Süvari yüzündeki tülü çıkardı ve buyurdu ki, Şemsettin, bu cenazenin cenaze namazını cenazenin kendisi kıldırdı. Allah Allah.
1: Hocasının kendisiymiş meğerse.
0: Şemsettin yüzüne baktığında atlının Alaeddin-i Sabir olduğunu gördü ve o anda bayılıp yere düştü. Efendim, Alaeddin-i Sabir'in vefatından uzun bir zaman sonra çeşitli hadiseler meydana geldi. Hatta Alaeddin-i Sabir'in kabri kayboldu Alper Bey. Kabri kayboldu yani. Yeri belli olmayacak hale geldi. Bir gün bir gayrimüslim oradan geçerken bir yerde bir aydınlık görüyor. Allah Allah.
1: Nur gibi mi?
0: Evet. Hayvanlar bile oraya basmayıp çevresinde dolanıyor o yere. Allah Allah. Dikkat etti, baktı o gayrimüslim, mezar kalıntıları olduğunu gördü. Efendim, bir Müslümana ait mezar olduğunu anladı gayrimüslim. İslamiyet'e düşmanlığının fazlalığı sebebiyle elinde bir demir çubuk varmış. Ondan o şeyleri kırmaya başladı. Kabir, hani mezarlık kalıntılarını. Fakat pencere gibi bir şey gördü, bir delik yani. Bakalım içeride ne var diye kafasını o deliğe soktu. Bir daha da çıkartamadı Alper Bey. Öylece kaldı yani. Ve orada öldü. O ölünce Alaeddin-i Sabir kendisini sevenlerden, yani demek ki nesilden nesile insanlar menkıbelerini anlatmışlar, seviyorlar. Evet. Bazılarını rüyada görünüp buyurdu ki, burada bir köpek var, ondan rahatsız oluyorum. Bunu buradan uzaklaştırın. Gidip baktılar. O gayrimüslimin mi ölmüş halde kafesi, o pencereden delikten bakarken kafası yere gömülmüş, onu görüyorlar. Efendim, onu çekip çıkartıyorlar. Yüzünün gerçekten köpek gibi olduğunu görüyorlar. Bundan sonra Alaeddin Ali Sabir Hazretleri'nin kabrinin üzerine mükemmel bir türbe yapılıyor Alper Bey. Bu muazzam türbe üzerine inip çıkan nuru uzun zaman herkes gördü. Feyz kaynağı olan bu türbe çok güzel muhafaza edilmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Var yani.
1: Halen var.
0: Evet. Şimdi Alaeddin Sabir'in vefatından sonra kendisini sevenler her sene vefatının seneyi devriyesinde, yıl dönümünde kabir yanında toplanırlar. Mübarek ruhuna okurlar, büyüklüğünü, kerametlerini, kıymetli sözlerini anlatarak eski günleri, yani o eski zamanları efendim birbirlerine anlatırlarmış. Efendim, Hindistan'da Ganj Nehri üzerinde bir kanal açılacakmış. Yani bir Ganj Nehri'nin suyundan bir

0: alamet sabirin dergahı yıkılacak yani. İşte ahali yalvarıyorlar, yakarıyorlar, yapmayın etmeyin. İşte bu şöyle büyük zattır, böyle büyük zattır. İngiliz bir türlü vazgeçmiyor İngiliz mühendis. Dergahın yanında bir tane çadır kurdurmuş kendisine. Çadırda yatıp kalkıyor Alper Bey, İngiliz mühendis. Fakat bir gece kendisini ayaklarından çadırın tepesine asılmış, başı aşağıda şeklinde çadırın içinde bir uyanıyor, bakıyor ki öyle. Halbuki nöbetçiler falan var, içeri kimse girmemiş, bilmem ne olmamış. O zaman anlıyor ki bu iş başına Alaaddin Ali Ahmet Sabir'in
1: kerameti
0: olarak geldi, anlıyor. Efendim içeri işte giren yardımcıları çözüyorlar, onu indiriyorlar. Bunun bir ikaz olduğunu fehmediyor, anlıyor. Ve dergahı yıkmaktan, kanalı oradan geçirmekten vazgeçiyor. Efendim bir ondan her gittiği yerde hürmetle bahsetmeye başlıyor. Böyle büyük bir zat. Evet. Ali Ahmet, Alaaddin-i Sabir Hazretleri böyle bir zat.
1: Allah-u Teala şefaatine nail eylesin.
0: Yani bizi de nail eylesin, izleyicilerimiz de nail eylesin, dinleyicilerimiz de nail eylesin.
1: Amin.
0: Efendim, büyük bir zat. Onun ruhunu şad ettik, yad ettik. İnşallah bizden hoşnut ve razı olmuştur. Efendim ta Hindistan'da,
1: evet,
0: efendime söyleyeyim, o beldelerde mübarek bir zat. Ne diyelim, bu kadar işte.
1: Ağzınıza
0: anlattık.
1: Sağlık, biz de size teşekkür
0: daha
1: ediyoruz.
0: Daha uzun anlatmak isterdik ama vaktimiz mahdut, kısıtlı,
1: tabii.
0: Mahdut. Evet.
1: Vaktin kalan kısmında da biliyorsunuz az bir zaman sonra üniversiteler açılacak.
0: Evet.
1: Üniversite sınavlarının sonuçları, efendim işte yerleştirmeler, şunlar bunlar. Şimdi talebeler bunlarla meşgul. İhlas Vakfı'nın da bütün Türkiye satında birçok vilayette öğrenci yurtları var.
0: Tabii.
1: Öğrencilere hizmet veren yurtlar,
0: tabii,
1: var. Bu eğitim öğretim dönemi öncesinde ailelerin istifade edeceği şekilde bu yurt hizmetlerinden izleyenlerimize, dinleyenlerimize bahsedelim istiyoruz.
0: Tabii.
1: Buyurun.
0: Estağfurullah. Bizim 34 tane öğrenci yurdumuz var. Yüksek öğrenim öğrenci yurtları. Erkek öğrenci yurdu bunlar.
1: Evet.
0: Bazı şehirlerde iki yerde var. Mesela Samsun'da iki tane yurdumuz var.
1: Ankara'da iki tane.
0: Ankara'da üç tane efendim.
1: Pardon, evet.
0: Konya'da iki tane mesela. Bazı şehirlerde birer tane. Bazılarında da hiç yok. Ama 34 yerde yurdumuz mevcut. Bu yurtlarımızın adresleri bellidir. Web sitemizde mevcuttur. Oradan öğrencilerimiz bakabilirler. Efendim kazandıkları şehir neresi ise önce orada yurdumuz var mı yok mu ona bakarlar. Ondan sonra da telefonla ararlar efendim yurdumuzun müdürünü,
1: bilgi sahibi,
0: müdür yardımcısını, bilgi sahibi olurlar. Eğer hoşlarına giderse bir randevu alsınlar, bizzat gitsinler.
1: Gidip ziyaret edebilirler.
0: Evet efendim, bir yemeğini yesinler.
1: Yurdu görürler.
0: Yatakhaneleri görsünler, değil mi? Ders çalışma, etüt salonlarını görsünler. Efendim, 3 öğün yemek çıkıyor efendim. Yani sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği. Yani öyle çok da pahalı değil. Belli bir kısmını efendim devlet karşılıyor. Beslenme, barınma yardımı. Öğrencinin bizzat
1: hesabına,
0: kendi hesabına, kendi IBAN numarasına devlet ödüyor.
1: Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından,
0: evet,
1: yatırılıyor değil,
0: evet,
1: mi?
0: Evet, yatırılıyor her ay. Üzerine tabi ilave yapıyor. O yetmiyor çünkü
1: tabii.
0: Üç öğün yemek, hı hı, elektrik, su, doğalgaz,
1: internet
0: yani,
1: var.
0: Böyle sıkıntılarla uğraşmayacak. Düşünün, bir öğrencinin bir ev tuttuğunu düşünün Alper Bey. Efendim,
1: yemekti, bulaşıktı, çamaşırdı.
0: Ya ne kadar zor, değil mi efendim?
1: Evet.
0: Ders mi çalışacak?
1: Onlarla mı uğraşacak?
0: Yemek yapmaya mı uğraşacak?
1: Temizlik mi yapacak?
0: Temizlik mi yapacak? Efendim, yani çok rahat eder. Efendim, sonra güvenilecek, itimat edilecek bir yurt.
1: Efendim, arkadaş ortamı var.
0: Arkadaş ortamı var. Evi gibi. Dolayısıyla biz

0: öğrencilerimize, üniversiteyi kazanan öğrencilerimize, sınavı başaran öğrencilerimize tavsiye ediyoruz. Gelirler, kalabilirler. Çok güzel arkadaşlık ortamı var. Güzel hatıralar, anılar biriktirirler. Değil mi?
1: Rahat ederler.
0: İleride uzun kış gecelerinde soba üzerinde kestane patlatırken torunlarına
1: anlatırlar.
0: Ben şöyle İhlas Vakfı'nın yurdunda kalmıştım, şöyle olmuştu, böyle olmuştu diye de anlatırlar efendim.
1: Evet.
0: Yahu gidin bir görüşün, konuşun, bakın. Efendim mesela siz yurttan mezun
1: Tabii.
0: oldunuz.
1: Ben
0: Hukuk fakültesini öyle bitirdiniz. Öyle değil mi?
1: Fatih'te Draman'daki İhlas Vakfı'nın
0: ya,
1: yurdunda kaldım.
0: Afyon'dan geldiniz.
1: Afyon'dan geldim.
0: Afyon'dan geldiniz. Sultandağ'dan geldiniz. Efendim mesela orada kaldınız.
1: İyi ki de kalmışım.
0: Bakın hukuk fakültesini bitirmişsiniz.
1: Evet.
0: Efendim serbest avukatlık yapıyorsunuz şimdi.
1: İyi
0: ne
1: ki de
0: güzel.
1: Kalmışım.
0: Ya.
1: Bütün hem öğrenci kardeşlerimize hem ailelerine, annelere, babalara tavsiye ediyorum. Yani İhlas Vakfı'nın yurtları çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri yerlerdir. Çocukların da rahat edip güzelce ders çalışabileceği mekanlardır. Yani dediğiniz gibi bir randevu alsınlar, gitsinler, baksınlar, yatakhaneleri, etüt salonlarını görsünler, yemekten yesinler.
0: Evet.
1: Sizin zaten yurt müdürlerine talimatınız var. Kendiniz yemediğiniz yemeği talebeye çıkartmayacaksınız diye.
0: Evet.
1: Yani hakikaten gidip görsünler, ona göre karar versinler.
0: Biz internet adresimizi söyleyelim.
1: Buyurun.
0: Müsaade ederseniz www.ihlasvakfi.org.tr www.ihlasvakfi.org.tr. Bu adrese girip, burası web sitemizdir, oradan yurtlar sekmesine tıklarlarsa öğrenci yurtlarımızın efendim
1: nerelerde
0: adreslerini,
1: olduğunu,
0: telefonlarını, nerelerde olduğunu görürler.
1: Hepsini.
0: Ona göre yurdumuzun telefon numarasını alıp telefon
1: İrtibat
0: açabilirler.
1: Kurarlar, evet.
0: İrtibat kurabilirler. Hatta annesini de getirsin, babasını da getirsin, kardeşini de getirsin, görsünler onlar da. Veya annesi, babası, oğlu annesine babasına bırakmışsa şeyi, yani baba sen istediğin yere neresiyse oraya gideyim filan demişse efendim beraber annesiyle babasıyla giderler, bakarlar, hoşlarına gidiyorsa yemeklerinden bir yiyesinler,
1: evet,
0: tatsınlar, değil mi
1: öyle
0: efendim?
1: Ailecek gelenler
0: tabii
1: oluyor zaten, değil
0: oluyor
1: mi?
0: Evet efendim, onlara yemek de ısmarlıyoruz, yediriyoruz, görüyorlar yani yatacağı yeri görüyorlar. Efendim mesela kalacağı odayı görüyorlar.
1: Genelde zaten
0: tabii
1: üniversite kampüslerine yakın yerlerde oluyor İhlas Vakfı'nın,
0: evet,
1: yurtları.
0: Evet.
1: O bakımdan,
0: evet,
1: da bir kolaylık oluyor.
0: Yani ev gibi efendim.
1: Tabii.
0: Yani ev ortamı gibi o sıcaklıkta yurtlarımız efendim.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah.
1: Ağzınıza sağlık. İhlas
0: Sağ olun
1: Vakfı'na
0: efendim.
1: Da teşekkürler. Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açınca yeni programlarımızdan ve yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

Arkası Yarın. Monte Cristo 11. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Duma. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye halkın kralcı ve bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından bonapartçı ajanı olarak suçlanan Edmond Dante mahkeme yapılmaksızın zindana atılır ve aradan uzun yıllar geçer. Edmond Dante bu sırada herkesin deli dediği Faria ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okuyup inceleyen bu yaşlı insanda adeta Osmanlılar gibi bir düşünce sistemi oluşmuştur. Dante bu yaşlı adamdan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Ancak yaşlı adam ölümcül bir hastalığın pençesindedir. Yaşlı adam çok hasta olduğu bir gün Dante'ye Monte Cristo adasında gömülü olan hazinesinin planını verir ve aynı gün ölür. Gardiyanlar hava karardıktan sonra denize atmak için cesedini çuvala koyup giderler. Bunun üzerine Dante bir kaçış planı yaparak zindandan kurtulur. Bir kaçakçı gemisine binerek Monte Cristo adasına çıkarak söz edilen hazineyi bulur. Artık çok zengin olan Dante adını Monte Cristo olarak değiştirir. Geçen 14 yıl içinde olup bitenleri öğrenmeye çalışır. İlk olarak babasının komşusu Kadrüs'le görüşmeye karar verir.
1: Kadrüs, tembel herif! Aylak aylak hanım önünde oturacağına içeri gir de temizlik yap. Han mı işletiyoruz, alır mı belli değil.
2: Kapa çeneni be şırfıntı! Sesin sinirlerimi bozuyor.
1: Esas sen benim sinirlerimi bozuyorsun. Sabah akşam içip içip sızıyorsun. Al eline süpürgeyi de etrafı süpür.
2: Kapa çeneni dedim. Süpürgeyi elime alırsam önce senin kafanı kırarım.
1: Bak, bu tarafa doğru biri geliyor. Müşteri olabilir. Ben içeri girip masayı hazırlayayım.
2: Tamam, tamam.
1: Kimmiş gelen Kadrus?
3: Siyahlar giyinmiş biri. Başında da tuhaf bir başlık taşıyor.
1: Pek iş çıkacak birine benzemiyor. Sen ilgilen onunla. Ben zaten hastayım.
3: Hoş geldiniz bayım. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Lütfen içeri buyurun. At üstünde yorulmuş olmalısınız.
4: Evet, yoruldum hancı.
3: Evet, emrinizdeyim mesya.
4: Adınız Kadrus değil mi?
3: Evet efendim, Gaspar Kadrus, emrinizdeyim.
4: Burada tek başınıza mı oturuyorsunuz?
3: Yok, karımla birlikte oturuyorum efendim.
4: İçerisi boş. Neyle geçiniyorsunuz burada?
3: Efendim, siz de görüyorsunuz ki fakir bir insanım. İyi bir gelire sahip olmak için namuslu yaşamak yetmiyor.
4: Oysa ben namuslu ve dürüst kimselerin mükafat, kötülerin de ceza göreceğine inanıyorum.
3: Siz böyle inanabilirsiniz ama herkesten aynı inancı bekleyemezsiniz.
4: Biraz sonra size yanıldığınızı ispat edeceğim Monsieur Kadrus.
3: Ne demek istediğinizi tam anlayamadım efendim.
4: 1814 ya da 1815 yılında Edmond Dante adında bir denizci tanıdınız mı?
3: Edmond Dante mi? Nasıl tanımam? O benim en iyi dostumdu. Onu tanır mıydınız efendim?
4: İf şatosu zindanlarında bileklerinde ve ayaklarında zincirlere bağlı olduğu halde sefil bir şekilde gözlerimin önünde ölüp gitti.
3: Öldü ha. Zavallı Edmond. İşte az önceki sözümün ispatı. Kötüler mükafat görürken iyileri hep felakete düşürüyor Tanrı.
4: Kendisini sever miydiniz Mösyö?
3: Nasıl sevmem? Dürüst, çalışkan, hayat dolu bir gençti. Peki Dante'yi görüp onunla konuştunuz mu hiç bayım?
4: Görevim icabı ölüm anında yanındaydım.
3: Peki neden öldü efendim?
4: 23 yaşında suçsuz yere zindana kapatılan ve 10 sene boyunca taş duvarlar arasında tek başına bırakılan bir insan neden ölür dersin?
3: Doğru.
4: Ölürken bile suçunun ne olduğunu bilmediğini söylüyordu.
3: Doğrudur efendim, doğrudur. Yalan değil, bilemezdi.
4: Son anında benden bir isteği oldu. Zindana atılışımın sebebini araştırınız. Eğer alnıma sürülen bir leke varsa ne olur adımı temize çıkarınız dedi.
3: Sahi mi? Aynen böyle mi söyledi yani?
4: Evet. Ölürken kıymetli bir emanet bıraktı. Ona da hapishanede hastayken baktığı zengin bir İngiliz hediye etmiş. 50 bin frank değerinde bir yüzük.
3: 50 bin frank mı? Nasıl bir yüzükmüş bu?
4: Bakın işte burada.
3: Vay canına. Demek 50.000 frank ha. Ve demek onu size verdi.
4: Hayır, hayır. Bana vermedi. Sahiplerini buluncaya kadar bende emanet kalacak.
3: Sahiplerini mi?
4: Evet. Vasiyetini yerine getirmem için emanet etti. Ben de son anlarını yaşayan bu insana söz verdim.
3: Söz verdiniz? Ne sözü?
4: Ölürken dedi ki, benim 3 dostumla bir nişanlım var. Hı hı. Eminim ki hapse girişime çok üzülmüşlerdir. Bu dostlarımdan birinin adı Kadrus.
3: Evet. Ben onun çok yakın dostuydum Mösyö.
4: İkincisi Danglar. Üçüncüsü ise her ne kadar rakibim ise de beni sevdiğine emin olduğum Fernand'dır. Nişanlımın adı da Mercedes'tir.
3: Evet efendim. Sonra?
4: Sonra sözlerine şöyle devam etti. Elmas yüzüğü satın. 5 eşit paya bölüp beni seven bu dostlarıma takdim edin.
3: Bayım az önce 4 demiştiniz. 5.'si nereden çıktı acaba?
4: Haklısınız. 5. öldüğü için pay alamayacak. İlk ziyaretimi eski eve yaptım. Yaşlı babasının öldüğünü söyledi.
3: Evet. Adamcağızla kapı komşusuyduk. Oğlunun kaybolmasından 1 sene sonra falan öldü.
4: Ya, neden öldü? Yani ölüm sebebi neydi?
3: Doktorlar ölüm sebebine mide ve bağırsak iltihabı dediler ama...
4: Evet ama...
3: Ama zavallı adam açlıktan öldü.
4: Açlıktan ha? Hayvanlar bile açlıktan ölmezler. Sokak köpeklerine bile bir parça ekmek atan vicdan sahipleri bulunur. Peki ya siz? Komşunuz açlıktan ölürken ne yaptınız, söyler misiniz?
3: Monsieur, ben...
4: Bu ihtiyar adam açlıktan ölmeyi hak edecek kadar kötü bir insan mıydı?
3: Hayır efendim, sadece biraz fazla gururluydu. Dante'nin patronu ve nişanlısı ona yardım etmek için ellerinden geleni yaptılar. Ama o her defasında reddetti. Ölmeden birkaç gün önceydi. Dante'nin nişanlısı ve patronu onu, yani babasını ziyaretine geldiler. Mercedes ihtiyarı köyüne götürmek istedi ama ihtiyar bunu reddetti. Bu arada armatör olan patronu kırmızı renkli kadife bir keseyi masanın üzerine bıraktı. Bunu hatırlıyorum.
4: Zamanlı adam. Böyle bir hayatı, böyle bir ölümü asla hak etmemiş.
3: Evet, kesinlikle. Ölmeden birkaç saat önceydi Mercedes'e şöyle dediğini duydum. Kızım, seni çok üzdüm. Hakkını helal et. Gelinim olmanı, oğlumla mutlu bir ömür sürmeni ne kadar arzu ediyordum bilemezsin. Ama ne yapalım ki, kader buna izin vermedi. Eğer bir gün oğlum dönecek olursa onu çok sevdiğimi ve kendisi için hayır duaları ederek öldüğümü söyle. Evet Mösyö. Yaşlı baba böyle diyerek son nefesini verdi.
4: Bu ne büyük felaket.
3: Bu felakete maalesef Dante'nin dost zannettiği 2 adam neden oldular.
4: Ya, demek dostları değildi. Kimmiş bu adamlar?
3: Biri sevgilisini, diğeri mesleğini kıskanan 2 adam efendim. Fernand ve Danglar.
4: Peki ne yaptılar? Nasıl bir ihanette bulundular?
3: Dante'yi gizli bir ajan olarak ihbar ettiler.
4: Hangisini ihbar etti? Gerçek suçlu kim?
3: İkisi de bayım. İkisi de suçlu. Mektubu Danglar kaleme aldı. Fernand da postaya attı.
4: O halde siz de onların yanındaydınız.
3: Ben... Evet, saklamanın anlamı yok. Ben de oradaydım.
4: Ve bu alçaklığa engel olmadınız. Susarak suç ortaklığı yaptınız.
3: O gün bana çok içirmişlerdi. Kendimde değildim efendim.
4: Ya ertesi gün? Dante'nin tutuklandığını gördüğünüz halde bir şey demediniz.
3: Danglar'a bildiklerimi anlatacağımı söyledim. O da bana, eğer o gerçekten bir Bonaparte ajanıysa başım belaya girer. Yok değilse serbest bırakılır deyince söyledikleri bana mantıklı gelmişti. Ama yine de susmamam gerekiyordu. Ancak Allah buna razı olmamış ki o günden sonra başımdan bela hiç eksik olmadı.
4: Madem pişmanlık duyuyorsunuz, affedilmeniz için Allah'tan bağışlanmanızı dileyin.
3: Efendim, dilemediğimi mi sanıyorsunuz? Ama nedense bir türlü felaketler yakamı bırakmadı. Ancak o hainler nedense günlerini gün ediyorlar.
4: Orası hiç belli olmaz. Bekle ve gör. Biraz da Monsieur Moral'den, yani Dante'nin armatör patronundan.
3: Aa evet efendim evet. O da iyiliğe karşı kötülük görenlerden biri.
4: Lütfen daha açık konuşun.
3: Doğrusu Dante için patronunun başvurmadığı yer kalmamıştı. Bonaparte tekrar tahta çıkınca resmi makamlara yazılar yazdırdı ama bir netice alamadı. Yine babasıyla ölümüne kadar hiç irtibatını kesmedi. Masanın üstüne bıraktığı para kesesinden size bahsetmiştim değil mi?
4: Evet.
3: O parayla ihtiyarın bütün borçları ödendi ve cenaze masrafları karşılandı. Bu kese hala bende duruyor. Kırmızı, büyükçe bir kese.
4: Peki Dante'nin patronu hala yaşıyor mu?
3: Evet evet ama o da çok zor durumda.
4: Neden?
3: Marsilya'nın en zengin armatörü iken felaketler peşini bırakmadı. 2 yılda 5 gemisi battı. İflasın eşiğine geldi. Elinde bir tek gemi kaldı. Karısı, kızı ve sadık adamları destek olmasaydı ona kesinlikle intihar ederdi şimdiye kadar.
4: Ne feci. Çok üzüldüm.
3: Ya işte böyle bayım. Sizin anlayacağınız kötüler servet içinde, iyilerse sefalet içinde yüzüyorlar.
4: Danglar ve Fernan'ı mı kastediyorsunuz?
3: Evet efendim evet. Toprak tuttular ve şimdi o topraklar altın oldu.
4: Danglar anlatın bana. En büyük haini.
3: Evet evet en büyük hain ve en büyük zengin. Danglar Dante hapse girdikten sonra bir gün çıkar gelir diye ödü patlayarak yaşıyor. Bir bahane uydurarak da buralardan ayrıldı zaten.
4: Ayrıldı mı? Nereye gitti?
3: Önce bir bankada katip olarak çalıştı. Sonra orduda müteahhitlik yaptı. Çok para kazandı. Borsacılığa başladı. Servetini 3-4 misliğe çıkardı. Sonra bir bankerin kızıyla evlendi ve kız ölünce serveti bir misli daha artmış oldu tabii.
4: Bak sen alçağı.
3: Alçak malçak adam şanslı efendim. Karısı ölünce bu sefer de kardinalin kızıyla evlendi ve baron oldu. Şimdi şehrin en işlek caddesinde saray gibi bir evde milyonlarıyla mutlu ve bahtiyar bir hayat sürüyor.
4: Peki ya Fernan? Bu cahil balıkçı nasıl oluyor da servet sahibi olabiliyor?
3: Napolyon tahta geçince asker toplamaya başladı. Fernan'ı da orduya çağırdılar. Muharebe sırasında düşmanla işbirliği yapan bir generalin kapısında nöbetçiymiş. General İngiliz tarafına geçince Fernan da onunla birlikte gitmiş.
4: Vay hain vay!
3: Fransa'ya teğmen rütbesiyle döndü. Sonra albaylığa kadar yükseldi. Yunanistan'ın Osmanlı'ya baş kaldırması üzerine Yunan ordusuna katıldı. Burada general rütbesi aldığını öğrendik.
4: Bir de general oldu ha?
3: Bununla kalsa iyi. Emrinde bulunduğu vali bir suikaste uğrayınca büyük bir servetle geri döndü. Şimdi Paris'in göbeğinde büyük bir köşkte oturuyor efendim.
4: Ya Mercedes? Mercedes'e ne oldu? O da mı zengin oldu?
3: Hem de ne zengin. Şu anda Parisli kadınların gıptayla baktıkları sosyetik bir kadın o artık. Herkes ona kontes diyor.
4: İnsanın inanası gelmiyor. Demek sevdiği nişanlısını böyle çabuk unuttu ha?
3: Aa yo yo bu doğru değil bayım. Doğruyu söylemek gerekirse kızcağız çok acı çekti, çok gözyaşı döktü. Dante'nin ihtiyar babası ölünce tam 3 ay kimseyle görüşmedi. Fernan bunu fırsat bilerek kıza evlenme teklif etti.
4: Mercedes de hemen bunu kabul etti.
3: Hayır hayır, düşünmek için 6 ay mühlet istedi. Haber çıkmayınca da kabul etmek zorunda kaldı. Daha sonra da bulunduğu yeri terk etti.
4: Ondan sonra da bir daha Mercedes'i gördünüz mü?
3: Evet. Bir gün Perignan'a gitmiştim. Orada gördüm. Oğlunun eğitimiyle meşgul oluyordu.
4: Oğlu mu dediniz?
3: Evet. Albert adında bir oğlu var.
4: Dante'nin bana anlattığına göre Mercedes okul yüzü görmemiş. Tahsilsiz bir kızmış. Oğlunun eğitimiyle nasıl meşgul olabilir?
3: Ah bayım ah. Zenginlik her şeyin çaresini bulmaya yeten sihirli bir güçtür. Önce okuma yazma öğrendi. Sonra da adab-ı muhaşeret dersleri aldı.
4: Mercedes bu evlilikten mutlu oldu mu?
3: Sanmıyorum.
4: Bunu nereden biliyorsunuz?
3: İşlerin bozulup da sefil bir duruma düşünce eski dostlarımdan yardım almak ümidiyle General Kont Morsef'e gittim.
4: General Kont Morsef de kim?
3: Fernan'ın yeni adı. Zengin ve asil oldu ya. Namussuz adını da Kont Morsef olarak değiştirdi.
4: Bak hele. Peki sonra?
3: Beni kabul bile etmedi. Hizmetçisiyle bana 100 frank gönderdi. Mercedes'in mutlu olmadığını hizmetçisinden duydum zaten. Kızcağız hanımının yüzünün hiç gülmediğini söyledi bana.
4: Peki kraliyet savcı yardımcısından ne haber?
3: Bilmiyorum. Onu ne tanırım ne de gördüm. Ha, duyduğum kadarıyla kraliyet savcısı yapmışlar. Görüyorsunuz ebayım. Kala kala bir ben sefil ve fakir kaldım. Korkarım sefalet içinde de ölüp gideceğim.
4: Yanılıyorsun dostum. Çileniz bu dakikadan itibaren bitmiştir. Buyurunuz. Edmond Dantès'in yüzüğü sizindir.
3: Ben... Benimle alay etmiyorsunuz ya bayım.
0: Monte Cristo adlı 11. bölümünü dinlediniz. 12. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız.

Merhabalar dostlar. Yarım saatlik şiir buluşmamıza hoş geldiniz. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masada arkadaşımız Mustafa Özcan var ve ben Müberra Gönen bu programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalışıyorum. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar. Bütün zorluklarına ve karmaşasına rağmen hayat güzel ve biliyoruz ki onu güzel kılan en önemli etkenlerden birisi sanat. Sanatın bütün dalları günlük yaşamın tek düzeliğinden bizi kurtarmak için sanki el birliği içinde çaba harcıyorlar. İşte en can alıcı iki sanat dalı, müzik ve şiir, sizi kısa sürede olsa farklı bir dünyaya götürmek için geldiler. İlk şiirimiz Ataol Behramoğlu'na ait. Günümüzün en güzel yazan şairlerinden birisi Behramoğlu. Benim çok sevdiğim bir şair. Onun Bu Aşk Burada Biter isimli şiiriyle başlıyoruz. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter. İyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim. Bir nehir akıp gider. Bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan şehir. Solarken albümlerde çocuklar ve askerler. Yüzün bir kar çiçeği gibi usulca söner. Uyku ve unutkanlık gittikçe derinleşir. Yan yana uzanırdık ve ıslaktı çimenler. Ne kadar güzeldin sen, nasıl eşsiz bir yazdı. Bunu anlattılar hep, yani yiten bir aşkı, geçerek bu dünyadan bütün ölü şairler. Bu aşk burada biter ve ben çekip giderim. Yüreğimde bir çocuk, cebimde bir revolver. Bu aşk burada biter, iyi günler sevgilim. Ve ben çekip giderim, bir nehir akıp gider. Dostlar, sanatın olmadığı bir dünya hayal edebilir misiniz? Hadi deneyelim birlikte. Diyelim ki yediğimiz önümüzde, yemediğimiz ardımızda. Çalışıyoruz, kazanıyoruz. Savaşlar, haksızlıklar, açlıklar, sefaletler yok. Hakça paylaştığımız için hiçbir sorun yok. Yani cennet gibi bir dünyaya sonunda kavuşmuşuz. Ama farz edelim ki sanat da yok. Sinemalar, televizyon filmleri ve oyunları, tiyatrolar, müzik, şiir, resim, heykel, her konuda edebi eserler, kitaplar yok diyelim ki. Sahip olduğumuz her şeye rağmen yine de çok yavan ve sıkıcı olurdu hayatımız diye düşünüyorum. Üstelik bizim hayalimizde her şey süt liman, öyle farz ettik. Oysa yaşadığımız gerçekler çok farklı, biliyorsunuz. Böyle olunca kimi zaman sanatın iyileştirici gücüne ihtiyacımız daha da artıyor. Dileğim hayalimizdeki kadar her şeyin mükemmel olduğu bir dünyada hiç sanatsız kalmadan huzurlu ve mutlu yaşamak. Tüm insanlarla birlikte tabii ve de şiirlerle. Yanlış zamanın sevgilisi, gecikmiş öyküm, çok eskiden çıkmalıydın karşıma. Usul usul sevmeliydim, bastırıp bütün fırtınalarımı sana durulmalıydı yelkenlerim. Ne güzel yaşardık seninle, iki ömrü uğultulu iki deniz gibi katarak birbirine, sonsuz göklerin altında inanılmaz serüvenlerle. Yanlış zamanın sevgilisi, gecikmiş öyküm, iki ayrı yolda ne uzun yürümüşüz. Hayat bir ağaç altı şimdi, yorgunca çöktüğümüz. Kıskacındayız korkuların ve utanışların, yok kaçacak yerimiz.
Üstelik çoğul yaşıyoruz ve yeni bir yaşama izin vermeyecek kadar yoğun acılar. Ey gecikmiş yolcu, yanlış buluşmam benim. Sonbahar vuruyor bak, sıcağıma sokul. Aynı coşkuyu duyarak tek bir gövde gibi kuytulara yürüyelim. Öyküm, özlemim.

Biraz önce paylaştığımız güzel şiir Hüseyin Yurttaş'a aitti. Evet, bazen birileri yanlış zamanlarda buluşabiliyor ne yazık ki. Ama bunlar o ana özgü hissedişler bence. Belki yanlış zamanda olduğu düşünülen o karşılaşma, kastedilen doğru zamanda olsaydı, o iki kişi birbirlerini hiç fark etmeyebilirlerdi. Kim bilebilir ki? Çünkü hiçbirimiz şu anki biz değiliz her an. Her gün bizlere bir şeyler katarak ve bir şeyler alarak geçiyor. Bu nedenle her an değişiyoruz. Tabii bir takım öz değerler aynı kalıyor ama yaşam felsefemiz, hoşgörümüz, paylaşımlarımız, önceliklerimiz her an değişime uğruyor bana kalırsa. Bu nedenle yaşamda keşkelere çok fazla yer vermemeliyiz. Hep şimdiyi yaşamaktan söz edip dururuz. Öyleyse şu an ne güzellik yaşıyorsak tadını çıkartıp değerini bilmek sanırım en doğrusu. Hadi güzel bir şiir paylaşalım şimdi. Tadını çıkararak, keyfine vararak. Şairimiz Nahit Ulvi Akgün. Bir şey var aramızda, senin bakışından belli, benim yanan yüzümden. Dalıveriyoruz arada bir, ikimiz de aynı şeyi düşünüyoruz belki. Gülüşerek başlıyoruz söze. Bir şey var aramızda, onu buldukça kaybediyoruz isteyerek. Fakat ne kadar saklasak nafile, bir şey var aramızda, senin gözlerinde ışıldıyor, benim dilimin ucunda. Dostlar, ruhunuzda birden fazla kişilikler hissettiğiniz olur mu? Tamamen birbirine zıt davranan, apayrı iki kişi gibi hisseder misiniz zaman zaman? Biri delice severken, diğeri terk edip gidebilen iki kişiyi içinizde aynı anda barındırdığınız olur mu? Bütün bunları niye sordum biliyor musunuz? Birazdan sizlere ünlü şair Attila İlhan'ın Elimden Gelen Bu isimli şiirini sunmak istiyorum da ondan. Şiirde çift kişilikli hisseden bir aşığın dilinden bir sevda anlatılmış. Hem çok seviyor hem acımasızca sevdiğini üzebiliyor, terk edip gidebiliyor. Bu iki kişilik arasında çok zorlanıyor ama elinden gelen bu, çaresiz. Kim bilir, sevdiği insan bu çelişkili sevgilinin verdiği acılarla ne karmaşık duygular içindedir. Ne kadar acı çekmekte, incinmektedir. Oysa şair aslında çabalamakta, ruhundaki o iki kişiden birini yok etmeye çalışmaktadır ama bu kolay değildir onun için. Çoğalmak neyse ne, azalmak zor derken sanırım tek kişi gibi hissetmeye gayret ettiğini de ortaya koyar. Hadi şimdi Elimden Gelen Bu isimli şiirimizi paylaşalım. Elimden gelen bu, ben iki kişiyim. Çoğalmak neyse ne, azalmak zor. Birisi seni her an bırakıp bırakıp gittiğim, öbürü kan gibi tutulmuş seviyor. Ağzındaki acı, alnındaki çizgiyim. Gözlerine kirli bir bulut getirdim, hiçbir sevinç aydınlığı onu silemiyor. Elimden gelen bu, ben iki kişiyim. Birisi kapadığın kapılardan gitmiyor. Yağmur yağmaksa o, güneş açmaksa o. Bir yerin üşüse onun sıcaklığı. Öbürü en içten çağrını işitmiyor. Hüneri ne dersen duygu kaçakçılığı. Atıp tutmaksa o, basıp gitmekse o. Bakışları kıyısız bir denizin uzaklığı. Elimden gelen bu, ben iki kişiyim. İkisi birbirinden çıkmaya uğraşıyor. Bilmem ki hangisinden nasıl vazgeçeyim. Birisi yeni baştan serüvene başlamış,
öbürü silahında son mermiyi yakıyor. Çoğalmak neyse ne, azalmak zor. İşte şairler böyle. Attila İlhan, elimden gelen bu, ben iki kişiyim diye yakınırken bir başka yakarış şair Yılmaz Odabaşı'ndan yükseliyor. Kendin ol, kendin ol, sen buysan başkası ol, buysan kederden öleceğim, başkası olursan da kimi seveceğim diye sorar şiirinde. Yılmaz Odabaşı ve şiiri Bir Nehrin Tükenişi.

Hasretin kan çanağı gözlerinde oturuyorsun. Seni soruyorum, hiçbir şey bilmiyorsun. Hep bir çağlayan gibi senin sevdana aktım. Sen ise sularını kaçıran bir nehir gibi uzaktın. Tükenişi bir aşkın, bir nehrin tükenişine benzer. Ne deniz olabildin, ne nehir kalabildin. Kendin ol, kendin ol. Sen buysan başkası ol. Buysan kederden öleceğim, başkası olursan da kimi seveceğim?

Bilirsiniz, kimi zaman bir şarkının, bir türkünün sözleri öylesine yüreğimize işler ki içimizden onu mırıldanır dururuz ve hiç bıkmayız. Onu sesiyle gönlümüze işleyen bir yorumcu vardır, fakat bu sözler, bu müzik kimin diye merak ederiz. İşte böyle çok merak ederek dinlediğim bir türkü var. Türkü çok güzel, sözleri çok anlamlı. Müziksiz okununca mükemmel bir şiir. Aşık Ruhsati imzalı bu türkünün sözlerini sizler de sanırım çok çok iyi hatırlayacaksınız ben okuduğumda. Hadi şimdi onu okuyayım size.

daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşım vay deli gönül? Hele düşün devri alemden beri neler gelmiş geçmiş say deli gönül. Gördüm iki kişi mezar eşiyor. Gam kasavet gelmiş boydan aşıyor. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Gel de bu rüyayı yor deli gönül. Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun. Bu nefsin elinden kaçamıyorsun. Ruhsati dünyadan geçemiyorsun. Topraklar başına vay deli gönül.

ve anonim bir halk müziğinde bir bakarız Büyük Ozan Pir Sultan Abdal çıkar karşımıza şiiriyle. Bir bu büyük şairin dizelerine vuruluruz, bir bu halkın yüreğinden kopup gelen o inanılmaz güzellikteki ezgiye vuruluruz. Bir annenin kendi yavrusunu sarıp sarmalayan kolları gibi müzik şiiri sevgiyle, şefkatle kucaklar. Ve o muhteşem türkü ılgıt ılgıt dökülür sazın tellerinden bizi şaşırtan bir çağlayan gibi. İşte bu halkın ezgilerinin arasında Pir Sultan dizeleri.

karşıda görünen hey dost, ne güzel yayla. Bir dem süremedim valla, giderim böyle. Ala gözlü pirim, pirim sen himmet eyle. Ben de bu yayladan hey dost, şaha giderim.

Eğer göğe rüben hey dost, bostan olursam, şu halkın diline hey dost, destan olursam, kara toprak senden üstün olursam, ben de bu yayladan hey dost şaha giderim. Alınmış abdestim hey dost, aldırırlarsa, kılınmış namazım hey dost, kıldırırlarsa, sizde şah diyeni hey dost öldürürlerse, ben de bu yayladan hey dost şaha giderim.

Pir Sultan Abdal'ım ey dost, dünya durulmaz. Gitti giden ömür, ömür geri dönülmez. Gözlerimde şah yolundan ayrılmaz. Ben de bu yayladan ey dost, şaha giderim.

hangi yüreklerin besteleridir bu canım şiirleri kavrayan bilinmez. Ama bildiğimiz içimizden birilerinin ezgileri olduğudur. Şair güzel yazmışsa yürek bir kaynak olup taşar dökülür name name. Ve bu anonim türküler dilden dile nesiller boyu bizim türkülerimiz olarak akar dururlar. İşte anonim bir türkümüzün ezgileri arasından müziği bastırarak fışkıran bir şiir daha. Adını ilk defa duyduğum bir şaire ait. Muhyi. Büyüleyici güzellikte dizeler. Ben büyülendim. Bakalım sizler neler hissedeceksiniz dostlar.

zahit, bizi tan eyleme. Hak ismin okur dilimiz. Sakın efsane söyleme, Hazrete varır yolumuz. Sayılmayız parmağı ile, tükenmeyiz kırmağı ile, taşramızdan sormağı ile, kimse bilmez ahvalimiz. Erenlerin çoktur yolu, cümlesine dedik beli, gören bizi sanır deli, usludan yeğdir delimiz. Muhyi, sana ola himmet, aşık isen cana minnet, cümle alemlere rahmet, saçar şu yoksul elimiz.

Dostlar, şiirler türkülerden, şarkılardan anlamlar getirirler yüreklerimize. Yalnızca ezgisini dinlesek sözlü hali kadar etkili olmaz diye düşünüyorum. Gerçi müziğin dili yoktur, müzik evrenseldir ama içinde şiirler saklayan ezgilere de doyum olmuyor hani. Hepsinin yeri başka. Gün gelir türkülere büyük özlem duyarız, gün gelir sözsüz bir müzik gönlümüzü fetheder. İşte şiirlerimizin fon müziklerini de biz burada bu duygularla seçiyoruz. Hepsi de birbirinden güzel, doyumsuz müzikler. Kimisi bildiğimiz türkülerimizin, şarkılarımızın ezgileri. Kimisi sözsüz olarak bestelenmiş değerli bestekarlarımızın eserleri. Kimisi bildiğimiz dillere dolanmış canım şarkıların enstrümantal halleri. Hem onların yani bu güzel besteleri yapanların hem anonim türküleri üreten halkımızın yüreklerine sağlık. Biz de o müzikler arasında şiirlerden daha çok zevk alıyoruz değil mi? Ne yapalım şimdi? Bir Abdurrahim Karakoç şiiri paylaşalım mı? Dönüş diyelim hadi.

bunca yıldır bir hiçliğe gittim sana geliyorum. Yeter artık. Döne döne bittim sana geliyorum. Durdum ve düşündüm demin. Baktım bu yol daha emin. Ayrılmamaya bin yemin ettim sana geliyorum. Gözüm yaşlı, gönlüm garip. Yalvarayım dedim varıp. Benliği benden çıkarıp attım sana geliyorum. Aşk tokmağı değdiyorsa, durmam gayrı dünya dursa, dünden kalma neyim varsa sattım, sana geliyorum. Bıraktım öfkeyi kini, oldum bir rahmet ekini, seni sevmenin zevkini tattım, sana geliyorum.

serbest şiirlerden bir program hazırlamak için başlıyorum. Dönüp dolaşıp hece vezniyle yazılmış şiirlere geliyorum yine. İtiraf etmeliyim ki ben hece vezniyle yazılan şiirlerin ahengine deli oluyorum. Hece vezninin kendi müziği var şiirin içinde. İnsanı bir girdap gibi çekip içine alıyor ve bırakmıyor. Beni de öyle. Dilerim sizler de seviyorsunuzdur. Geçenlerde çok hoşuma giden bir şey oldu. Bir dostumun kızı Bolu'dan İstanbul'a gelirken yolculuk yaptığı otobüste tesadüfen Damla Damla şiire denk gelmiş ve programımızı baştan sona otobüste dinlemiş. Bu bana çok büyük bir mutluluk verdi. Niye derseniz, şehirler arası otobüslerde genel olarak sadece müzik dinlenir diye düşünürdüm. Bir otobüs dolusu insanın hiç itiraz etmeden bir şiir programının tamamını dinlemeleri çok ilginç ve doğrusu çok sevindirici geldi bana. Hepinize şiiri paylaştığınız için, şiiri bizimle de paylaştığınız için sonsuz teşekkürler dostlar. Nerede olursanız olun, evinizde, iş yerinizde, herhangi bir taşıt aracının içinde, bir otobüsün içinde, sağ olun. Evet, yine Damla Damla şiirin sonuna geldik dostlar. Damla Damla şiir ekibinden hepinize en güzel dileklerle veda etmek istiyoruz. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik masada arkadaşımız Mustafa Özcan sesimi sizlere ulaştırdı. Ve ben Müberra Gönen bu programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Şiirde buluşuncaya kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: aklınızda bulunsun.
1: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: aklınızda bulunsun.
1: Beliniz ağrıyorsa ve doktorunuz aksini önermedikçe hareketli olmaya devam edin. Bel ağrısına çalışmak iyi gelir. Araştırmalar bel ağrısı çekenlerin yatmak yerine normal aktivitelerine devam ettiklerinde daha çabuk iyileştiğini gösteriyor. Fazla zorlamamak şartıyla hareket etmek belinize yatmaktan daha iyi gelecektir.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
3: Trafikte seyir halindeyken önünüzdeki...
4: Yekta Bey, özür dilerim. Mikrofona çok yakınsınız. Mesafeyi biraz artıralım.
3: Trafikte seyir halindeyken önünüzdeki...
4: Yekta Bey, bu sefer de çok uzak oldu. Biraz yakınlaşın.
3: Şimdi nasıl?
4: Gayet iyi. Buyurun.
3: Trafikte seyir halindeyken önünüzdeki araçla aranızda bulunması gereken güvenli takip mesafesini koruyun. Hayatı güvenle takip et. Trafik hayattır.
0: Aklınızda bulunsun.
5: Ütünün çamaşırlara yapışmaması için temiz bir bezi sirkeyle ıslatın. Ardından üzerine tuz dökün ve tuzu beze iyice yedirin. Bu bezle ütünüz soğukken altını iyice silin. Biraz bekledikten sonra ütü yapmaya başlayabilirsiniz.
0: Aklınızda bulunsun.
6: TGRT FM Haber.
7: Taksim Meydanı burada sona eriyor. Haftanın ilk Taksim Meydanı'nda elimizden geldiği kadar konuları ele almaya çalıştık. Ama kalanlar oldu. Kalanları çarşamba günü devam edeceğiz. Oğuz kardeşimden de hakkını helal etsin diyorum. Çünkü çarşambaya bugün sözleşmiştik
8: bugün,
7: ama.
8: Çarşamba oldu. İki haftadır hep bende kalıyordu.
7: Öyle bir, sende kalıyordu. Maalesef böyle oldu. Çok teşekkür ederiz. Bizden sonra haber nöbetini değerli arkadaşım Yakup Sağlam devralacak sevgili izleyiciler. Huzurlu ve mutlu bir sabaha uyanmanız dileğiyle. İyi geceler efendim.

TGRT FM Haber. Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. Gelecek yılda vatandaşlarımız yarısı bizden kampanyamızdan faydalanabilecekler.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın depreme dayanıksız binaların dönüşümünü hızlandırmak amacıyla başlattığı yarısı bizden kampanyasının uzatıldığını açıkladı. Kiralık konut projesinde ise ilk kuraların çekileceği tarihi paylaştı.
0: İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. İsim vermeden İsrail ve Yunanistan arasında yapılan Aşil Kalkanı savunma anlaşmasına göndermede bulundu.
0: Vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemez. Can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz.
1: Erdoğan bölgeyi ateş çemberine çeviren İsrail'e tepkiliydi.
0: Tüm bölgemize rahat bir nefes aldıran İslamabad mutabakatını akim bırakan da yine İsrail'in yalanları ve sabotajlarıdır. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir.
1: Erdoğan, Türkiye'ye karşı hasmane tutum sergileyenlerin her zaman kaybedeceğini vurguladı.
0: Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
1: Erdoğan sözü ekonomiye getirdi. Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı sürdürüyoruz dedi.
0: Enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir. Milletimizin refahını artıracak, ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretecek adımları atmaya devam edeceğiz.
2: Şimdi sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. Antalya'da başlayan yangın devam ediyor. An itibariyle bölgeden sıcak görüntüler gelmeye de devam ediyor. Aksu ilçesinde öğleden sonra başladı yangın ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Havanın kararması sebebiyle hava desteği olmadan çalışmalar yürütülüyor. Karadan müdahale yapılıyor ve alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin can siperhane çalışması devam ediyor. Aksu'da başlayan yangın döşeme altına kadar ulaştı. Bir ev tamamen yandı. Çok sayıda evde tahliye edildi. Alevler görmüş olduğunuz gibi çok geniş bir alana yayılmış durumda. Antalya'nın merkeze 20 kilometre mesafedeki merkez ilçesi Aksu'da çıktı orman yangını ve gökyüzüne ulaşan alevler ve duman yaklaşık 50-60 kilometre uzaktan görüldü, Manavgat'tan görüldü. Yangının boyutunu anlatmak adına oldukça önemli bir veri diyebiliriz bunun için. Rüzgarın etkisiyle Karaöz Mahallesi'ne başlayan yangın Yeşil Karaman Mahallesi'ne kadar sıçradı ve daha sonra da döşeme altı sınırlarına kadar ulaştı. Evler boşaltıldı. Çok sayıda ev için tahliye anonsu yapıldı. Aksu'da alevlerle mücadelede zamanla yarış devam ediyor. Havanın kararmasıyla beraber, rüzgarın etkisini artırmasıyla beraber alevleri kontrol altına almakta güçleşiyor maalesef. Ve mahalle sakinleri de ekiplere traktörlerle destek veriyor. Hem alevlerin ilerleyişini durdurmak hem de ekiplerin araçların ulaşamadığı noktalara vatandaşlar da yine aynı şekilde yardıma koşuyor. Öğle saatlerinde başlayan yangına ilk etapta 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personel katıldı. Daha sonra arazöz sayısı 110'a çıkarıldı. 4 iş makinesi ve 610 teknik personelle beraber yangın işçisi alevlere müdahale etti. Antalya'da merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Aksu ilçesinde başladı yangın ve kara ekiplerinin can siperhane mücadelesi

0: Gecenin ilerleyen saatlerinde de devam ediyor. Söylediğim gibi Aleviler Döşemealtı ilçe sınırına kadar da ulaştı ve 3 mahalle tahliye edildi. Çok sayıda ev içinde tahliye anonsu yapıldı. Bazı evlerinde tamamen yandığı belirtiliyor. Bölge halkının açıklamaları, yetkililerden aldığımız bilgiler, havaalanına da yakın bir nokta orası, onu da belirtelim. Ve alevlerin kilometrelerce öteden göründüğünde bu görüntülerden de anlıyoruz. İnşallah olumlu güzel bir gelişme olursa, yangın kontrol altına alınırsa veya herhangi bir başka resmi bir açıklama olursa tekrar aktaracağız diyelim ve sıradaki haberimize devam edelim. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de doğurganlık hızını artırmak amacıyla 11 maddelik bir rapor hazırladı. Raporda 3 ve üzeri çocuk sahibi olan ailelere 0 faizli konut ve araç kredisi verilmesi öngörülüyor. Ayrıca gelir vergisi muafiyeti, faturalarda %50 indirim, annelere 12 ay doğum izniyle ücretsiz mama ve bez desteği de öneriler arasında yer aldı.
1: Uzun sözün kısası, Türkiye Cumhuriyeti 1923 kuruluşu ruhuyla var olacaktır.
2: Milliyetçi Hareket Partisi'nden azalan doğurganlık oranlarına ilişkin 11 maddelik rapor geldi. O rapor Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye sunuldu.
3: Hep söylediğim gibi bizim için siyaset kısa vadeli ve ucuz kişisel çıkarların dirsek dirseğe yarıştığı bir koşu pankuru değildir.
2: Türkiye'de doğurganlık hızı 2014'ten itibaren aralıksız düşüş eğilimine girdi. 2025 yılında 1,44'e kadar düştü. Milliyetçi Hareket Partisi de doğurganlık hızını artırmak amacıyla 11 maddelik bir öneri paketi hazırladı.
1: Biz ilk günkü gibi Türkçüyüz, Turancıyız, kaynağını Türk İslam ülküsünde bulan Türk milliyetçileriyiz.
2: Raporda yer alan maddelere göre analık sigortasının uzun vadeli kapsama alınması tavsiye edildi. Çocuk sayısına göre annelere kademeli erken emeklilik sağlanması önerildi. Kamuda çalışan annelere 12 ay, babalara ise 2 ay ücretli doğum izni verilmesi rapora eklendi. Anneler için esnek ve uzaktan çalışma modellerinin kalıcı hale getirilmesi talep edildi. Ekonomik destekler de raporda geniş yer buldu. Çocuk sayısına göre gelir vergisinin azaltılması tavsiye edildi. 3 ve daha fazla çocuklu ailelerden verginin tamamen kaldırılması önerildi. 3. çocuktan itibaren eğitim ve gıda ödeneğinin başlatılması raporda yer aldı. Bu ailelere 0 faizli konut ve taşıt kredisi sağlanması önerilirken elektrik, doğalgaz, su ve internet faturalarında %50 indirim yapılması tavsiye edildi. Ailelere ücretsiz çocuk bezi ve mama desteği verilmesi de öneriler arasında yer aldı. MHP'nin planında tersine göçü teşvik edecek adımlar da tavsiye edildi. Kentten köye göç etmek isteyen genç evli çiftlere kırsalda konut tahsisiyle tarım ve hayvancılık destekleri sunulması önerildi. Köylerdeki internet, eğitim, sağlık ve sosyal imkanların kent standartlarına ulaştırılması raporda yer aldı. Böylece genç çiftlerin kırsalda kalma motivasyonunun artırılması hedef olarak belirlendi.
0: AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Tağ Sarıcaoğlu Üsküdar Belediyesi önünde konuştu. Cumartesi günü yapılan ve salt çoğunluğun sağlanamadığı başkan vekilliği seçimine değindi. Sarıcaoğlu ve CHP'li ve yeni partili meclis üyelerini hizmetsizlikle suçladı.
4: Üsküdar Belediye Meclisi'nde Üsküdar'a hizmet konuşulmuyor değerli arkadaşlarım. Böyle bir ciddiyetsizliğin içinde bulunmak istemiyoruz. Ve bu durumu Cumhur İttifakı meclis üyelerimiz ve arkadaşlarımızla beraber Üsküdarlı komşularımız adına hep beraber protesto ediyoruz.
5: Üsküdar Belediyesi önünde protesto yapıldı. AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Taha Sarıcaoğlu Cumhur İttifakı adına konuştu.
4: Bugün ortaya koyduğumuz tavır Üsküdar'a daha iyi hizmet edilmesi gerektiğini vurgulama tavrıdır.
5: Sarıcaoğlu, cumartesi günü gerçekleştirilmeyen başkan vekilliği seçimine katılmayan CHP'li ve yeni partili meclis üyelerine tepki gösterdi.
4: Gerekli çoğunluğun oluşmasını engelleyerek belediye başkan vekilliği seçimin yapılmasına mani oldular. Üsküdar Belediye Meclisi siyasi hesaplara göre kapısı açılıp kapanacak bir salon değildir.
5: Taha Sarıcaoğlu yeni tarihinde yapılacak başkan vekilliği seçiminde Cumhur İttifakı olarak 21 meclis üyesiyle eksiksiz katılacaklarını söyledi.
0: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Başkan Erdal Beşikçioğlu ve yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun uyuşturucu kullandıkları ortaya çıkmıştı. Bir diğer başkan yardımcısı Taylan Özgüven'in de uyuşturucu testi pozitif çıktı.
5: Etimesgut Belediyesi'nde uyuşturucu skandalı bitmek bilmiyor. Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'in uyuşturucu testi de pozitif çıktı. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada başkanlıktan uzaklaştırılan Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu kullandığı tespit edilmişti. Aynı şekilde Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun testleri de pozitif çıkmıştı. Bir diğer başkan yardımcısı Taylan Özgüven'den de kan, kıl, idrar ve tırnak örnekleri alınmıştı. Adli tıp tarafından yapılan incelemede Özgüven'in de uyuşturucu kullandığı tespit edildi.
0: Girne açıklarında gemi faciasından kurtulan Kaya ailesi bu kez hastane ihmaliyle sarsıldı. 11 yaşındaki Fatma da bir şeyin yok denilerek eve gönderildi. Gerçek adına da ortaya çıktı. Küçük kızın 4 kaburgasında parçalı kırık olduğu belirlendi.
6: Durdurun gemiyi, ben dönmek istiyorum çocuklarımla beraber. Çünkü çok ciddi bir sarsıntı vardı gemide. 5 dakika sonra da artık gemi su almaya başlamıştı.
7: 30 saniye içinde biz kendimizi suya atmış bulduk.
5: Tatil dönüşü ölümden döndüler ama günler sonra ortaya çıkan gerçek dehşeti yaşattı.
8: Hastaneye geldiğimizde 4 tane kaburgada kırığım olduğunu söylediler.
5: 2 günlük tatil için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Hüseyin ve Zeynep Kaya çifti 3 çocuğuyla birlikte dönüş yolundaydı. Çiftin 11 yaşındaki kızları o felakette denize atlayarak kendini kurtardı.
8: Ben denize atlayacağım sırada ayağım kaydı ve denizin içine düştüm. İçine düştüğümde de zaten gemi benim üstüme devrildi. Babam beni kurtardı. Hastaneye gittiğinde ne kadar söylesem de kırık olduğunu hiç dinlemediler. Hatta hiçbir şeyiniz yok, iyisiniz dedi.
5: Adana'da yapılan kontrolde skandal ortaya çıktı. Ağrıları dinmeyen küçük kızın tam 4 kaburgasının parçalı kırık olduğu belirlendi.
6: Çocuğun meğersem 4 kaburga kemiği kırıkmış ve parçalı kırık halinde. Yani akciğerlere batma riski çok yüksek. İlk fırsatta gidip savcılığa şikayette bulunacağım ve onlardan davacı olacağım.
5: Kaya ailesi o geminin sorumsuz kaptanından hem de kırıkları fark etmeyip evlatlarını ağrı kesiciyle gönderen sağlık görevlilerinden şikayetçi olacak. 14 kişinin hayatını kaybettiği filojet faciasının ardından görevden almalar sürüyor. Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş'in de görevine son verilmesiyle facia sonrası görevden alınanların sayısı 6'ya çıktı.
0: Gülistan Doku dosyasında yeni perde aralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen FBI raporunda kilit isim Umut Aktaş Altaş cinayeti itiraf etti. Gelişmenin ardından TGT Haber'e konuşan Acılı abla Aygül Doku ise ilginç bir iddiada daha bulundu. Gülistan'ın yerini bilenler, bizzat gömenler var dedi.
9: Abi anlatacağım ama sen de kimseye söyleme, olur mu? Yok, bildiğin her şeyi savcıya anlatacağım.
10: Ebru Başsavcımız dosyaya geldiği zaman Gülistan'ın yerini değiştirmeye gittiler. Sırf biz Gülistan'a ulaşmayalım diye.
11: Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI'ye verdiği ifadesi ortaya çıktı. Gülistan Doku dosyasında yıllar sonra itiraf geldi.
12: Gülistan aracın arka koltuğuna oturdu. Tartışma sonrası bağırmaya başladı. Türkay Sonel de torpidodan siyah renkli bir tabanca çıkardı ve ardından Gülistan Doku'yu vurdu.
11: İddiasına göre cinayetin ardından Doku'nun cansız bedenini birlikte bagaja taşıdılar. Sonel Altaş'a sus, kimseye bahsetme, babam işi halledecek dedi. Gülistan'ın ablası Aygül Doku bu gelişme üzerine sessizliğini bozdu. TGRT Haber'e konuştu. Umut Altaş'ın bu detayları daha önce de sızdırdığını söyledi.
10: Umut Altaş daha önce cinayeti anlatmıştı. Sadece kendi dahili olduğunu söylememişti. Sadece Umut Altaş bunu itiraf etti. FBI'ya itiraf etti ve bu da artık çok önemli bir delil olarak dosyamıza girdi.
11: Abla Doku, Gülistan'ın yerinin değiştirildiği ve bazı kişilerin yerini bildiğini iddia etti.
10: Gülistan'ın yerini bilenler var bugün. Kim var? Şükrü Eroğlu var. Koruma. Fatih Özmen var. Korucu. Bunlar bizzat Gülistan'ın kendi elleriyle gömen insanlar.
11: Bu iddiaların yanı sıra kamera ve hastane kayıtları ile ilgili dikkat çeken açıklamalar da yaptı.
10: Gizli Şubat'ın söylediği her şeyde çıkıyor. Kameraları kayıtsız bırakacaklar diyor. Evet, kameralar silinmiş bugün. Hastane kayıtlarının silinmesi, Gülistan'ın telefonunun Instagram hesabına girilmesi.
11: Dosyada sona gelindiğini ifade eden Aygül Dokun'un artık tek bir isteği var.
10: Bu olay bitmişti. Gülistan bulunsun ve bu katiller, örtbaççılar adalete hesap versin.
0: (Gülüyor) 2026-2027 eğitim öğretim yılı ana sınıfı 1. ve 5. sınıfları için erken başladı. Okula uyum süreci için okula erken başlayan çocuklar kadar anne ve babalarında da heyecan büyüktü.
11: Kimi annesinin elini bırakmadı, kimi gözyaşlarına hakim olamadı.
13: Kimi de okula dünden hazır, onlardan biri de tabii ki de Defne. Okula hazır mısın Defne?
14: Hazırım.
13: Heyecanlı mısın?
14: Heyecanlı.
15: Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıflar için uyum haftası başladı. Heyecanlı mısın?
14: Evet.
15: Ne için geldin buraya?
14: En sondayım. 1. sınıfta okuma yazma öğrenmeyi.
16: Çok heyecanlıyım. Yeni sınıf, yeni arkadaşlar.
17: Mutluyum. Okul güzel bir şey. Seviyorum.
13: 2026-2027 eğitim öğretim yılı uyum haftası kapsamında ana sınıfı 1. sınıf ve 5. sınıflara bir hafta öncesinden başladı.
18: Çok hızlı büyüyorlar. İkisi birden. Ablası 1. sınıfa başladı. Kardeşi de ana sınıfına başladı. Heyecanlıyız.
13: Şimdi ne yapacaksın okulda peki?
19: Ben uyuyacağım.
20: Ne yapacağım bilmiyorum.
13: Bilmiyor musun? Annesi Alp Arslan okulda ne yapacağını bilmiyor. Biraz da heyecanlı sanırım. Siz ne hissediyorsunuz bir veli olarak?
21: Ben de heyecanlıyım.
13: Kiminle geldin buraya?
21: Annemle.
13: Heyecanlı mısın? Ne hissediyorsun?
21: Heyecanlıyım.
13: Annenin de kolunu bırakmıyorsun.
21: Evet.
13: Ve şimdi öğrenciler aileleriyle beraber sınıfa geçiyorlar ve öğretmenleriyle tanışacaklar.
22: Gitti. Notu seviyor musun? Daha çok seveceksin eminim.
11: Okula uyum haftası kapsamında öğrencilerin okula öğretmenlerine alışmaları hedefleniyor. Varsa ayrılık ve okul korkusunun yenilmesi amaçlanıyor.
22: Yeni öğretmenlerin heyecanı hepimizi sardı. Kimlerle tanışacağız, kimlerin hayatına dokunacağız?
11: Uyum haftası okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri içinse 3 gün olarak uygulanacak. Bu kapsamda hazırlanan okul öncesi eğitim okula uyum rehberinde oyun temelli ve yaşantıya dayalı olarak tasarlanan modüller eğitim öğretim yılı boyunca sürdürülecek.
22: Yok, bu hafta tanışma, kaynaşma, okulun bölümlerini tanıma, hani bizlere tanışma.
11: (Gülüyor) 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda 1. dönem 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
0: (Gülüyor) 51 yaşında hayatını kaybeden Serhat Mustafa Kılıç için İstanbul Harbiye'de anma töreni düzenlendi. Ölüm nedeni henüz belirsizliğini koruyan ünlü oyuncunun sevgilisi Özlem Esmergül'ün ifadesi de ortaya çıktı. Kılıç'ın setten gönderildiği detayı da dikkat çekti.
23: Belki de eskisi kadar cevval değilimdir ha.
24: Evet, eksildik. Ez cümle, biz seni çok sevdik. Anıların yüreğine dokunduğun insanlarla yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu arkadaş.
11: Yürümekte güçlük çekti. Duvara tutunup asansörü bekledi. Böyle girdiği evden acı haberi geldi.
25: 30 yıl yetmedi be Serhat'ım. Yetmedi kardeşim. Seni çok özleyeceğim.
11: 51 yaşında hayatını kaybetti Serhat Mustafa Kılıç. Ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken sevgilisi Özlem Esmergül'ün ifadesine ulaşıldı.
26: Nasıl diyordunuz siz Osman Bey? Eyvallah!
11: Esmer Gül, 3 Eylül'de kılıcın boyun fıtığı nedeniyle şiddetli ağrılar çektiğini ve çok sayıda ilaç kullandığını, bu nedenle sete gitmediğini öğrendi.
23: Kasvetli kaleye dönmek hiç içimden gelmiyor.
11: Telefon görüşmelerinde Esmer Gül sete gitmediği için kılıca sitem etti. Ünlü oyuncu raporu olduğunu ve sorun olmayacağını söylese de sevgilisini ağlamaklı bir sesle aradı.
1: Ağlamaklı bir ses tonu ile beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı.
11: İfadesine göre Esmer Gül ünlü oyuncunun yalnız kalmak istediğini düşündü. Son olarak 5 Eylül'de aradı. Ancak telefonu kapalıydı, ulaşamadı. Merakla İstanbul Nurtepe'deki evine gitti. Yedek anahtarıyla içeri girdi.
1: Salon kısmında bulunan tekli koltukta Serhat'ın elleri göğsünün üzerinde çıplak vaziyette oturur olduğunu gördüm. Teninin soğuk olmasından ve tepki vermemesinden bir sorun olduğunu anlayarak ilk önce kız kardeşi Sinem Kılıcı arayarak durumu bildirdikten sonra hemen 112 ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundum.
11: Esmer Gül emniyette Kılıç'ın madde ve alkol bağımlılığı olmadığını söylerken savcılıkta kendisini tanıdığım süreden beri uyuşturucu madde ve alkol kullandığını bilirim dedi. Ölümüne ilişkin olay yeri inceleme raporu da ortaya çıktı. Dairenin çelik kapısında zorlama izi bulunmadı. Koridor ve salon girişinde aynı renk ve desende tabağa ait kırık parçalar tespit edildi. Salondaki sehpanın üzerindeki metal kutuda uyuşturucu olduğu değerlendirilen yeşil renkli bitki bulundu. Poşette ise sigara sarma kağıdı olduğu kaydedildi.
2: Bilinenin aksine fazla ağlardı. Yani bütün Türkiye'yi güldüren kardeşim.
11: Serhat Mustafa Kılıç içinse İstanbul Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul sahnesinde anma töreni düzenlendi. Meslektaşları, dostları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Kılıç'ın naaşı Ankara'ya gönderildi. Ünlü oyuncu 8 Eylül'de ikindi namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
3: Gözümden gitmiyor güzel gözlerim.
4: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak.
0: Feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması kapsamında Ankara Adliyesi'nde ifade verdi.
11: Feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 2021 yılında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı. Davutoğlu o ifadeler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.
7: İnandığım doğrular çerçevesinde görüşlerimi beyan etmeye devam edeceğim.
11: Davutoğlu'na destek için Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'la Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da adliyeye geldi.
7: Desteğini esirgen ve bugün de yanımda olan genel başkanlarımıza teşekkür ediyorum.
11: Davutoğlu şüpheli sıfatıyla ifadesini verdikten sonra Ankara Adliyesi'nden ayrıldı.
0: İBB yolsuzluk davasında bir duruşma günü daha geride kaldı. Tutuksuz sanıklar savunma yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu da söz hakkı aldı.
5: Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu mahkemede savunma yaptı. Hırvatistan'a aktarılan 390 bin avroluk para hareketliliğini aile içi borç olarak açıkladı. İmamoğlu, çıkar amaçlı suç örgütü davasının ikinci celsesinin 13. günü de geride kaldı. Mahkemede savunma yapan Mehmet Selim İmamoğlu, Hırvatistan'a transfer edilen yüz binlerce avroluk parayı annesi ve dedesinden borç aldığını söyledi. Oğul İmamoğlu ayrıca satın aldığı 772 bin liralık yelkenlinin parasını da babası Ekrem İmamoğlu'nun verdiğini iddia etti. Ludio isimli teknenin bedelini babamdan aldığım borçla ödedim dedi. Tutuksuz sanık iş insanı Necmettin Şimşek de mahkemede konuştu. İmamoğlu ve yönetimine yönelik iddialarda bulundu. Başakşehir'deki okul inşası ile ilgili de konuşan Şimşek, yatırımın tamamının kendi öz kaynaklarıyla yapıldığını ama yönetimin bunu çarpıttığını savundu. Şimşek, İmamoğlu ve şürekası şov yaptı. 200 bin dolarımızdan dolduk ifadelerini kullandı.
0: Uyuşturucu madde temin etmek suçlamasıyla 9 aydır tutuklu bulunan gazeteci Veys Ateş çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi. 40 yıl hapis istemiyle yargılanan Ateş 27 Kasım'da bir kez daha Hakim karşısına çıkacak.
11: ...40 yıl hapsi istendi. 9 ay boyunca cezaevinde kaldı. Çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde uyuşturucu madde temin etmek suçlamasıyla 40 yıl hapis sistemiyle yargılanan gazeteci Veys Ateş ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddetti. Bazı tanık ifadelerinde çelişkiler olduğunu savundu.
6: Gereğini yerine getiriyor ve kimseye bir şey olmuyor.
11: Yani. Bir başka dosya kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile Ateş tutuklandıktan sonra ilk kez karşı karşıya geldi. Ek ifadesinde uyuşturucu maddeyi kendisine Ateş'in getirdiğini söyleyen Ersoy tutuklu bulunduğu cezaevinden Segbis'te duruşmaya katıldı ve şunları söyledi.
8: Evde arkadaşlarımızla otururken Veys geldi. Yanında kendisi için getirdiği uyuşturucu madde vardı. Merak ettiğim için deneyimlemek istedim. Kendi isteğimle kullandım. Veys Ateş bana kullanmam için getirmedi.
11: Bu sözlerin ardından duruşma savcısı Veys Ateş'in tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti Ateş'in tahliyesine karar verdi. Duruşma 27 Kasım'a ertelendi. Ateş tutuksuz sanık olarak yargılanmaya devam edecek.
0: Depremzedeler için toplanan milyarlarca liralık bağışların akıbetine ilişkin soruşturmada Ahbap Derneği'ne 5. dalga operasyonu düzenlendi. 47 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki tespitlerse dikkat çekici. Milyarlarca liralık bağışın yanı sıra yüksek tutarlı harcamalar, nakit çekimler ve depolarda bekletilen yardım malzemeleri de mercek altına alındı.
9: Şu an ahbap kapansa sadece 3 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalardan dolayı tarih bizi yazacak.
11: Depremzedeler için bağışlanan paralarla alınan yüzlerce çadır, yüzlerce bisiklet ve yardım malzemesi depolarda bekletildi. Yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alınmadı. Faturalardaki miktarla teslim edilen yardım malzemeleri örtüşmedi. Ahbap soruşturmasında 5. dalga operasyon yapıldı. Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarının akıbetine ilişkin soruşturmada 5. operasyonun düğmesine basıldı. 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 47 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını ise Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Tespitlere göre Ahbap Derneği 6 Şubat'la 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelere ulaştırılmak üzere 4,3 milyar lira bağış topladı. Bu paranın 4,2 milyar lirası harcandı. 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiği belirlendi. Tespitler yalnızca para hareketleriyle sınırlı kalmadı. Bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında herhangi bir mal veya hizmet alımı bulunmadığı ortaya çıktı. Bazı yardım malzemelerinin ise kamu kurumlarına faturalarda belirtilen miktardan daha az teslim edildiği tespit edildi. Soruşturmanın bir diğer adresi ise Kocaeli'nin Derince ilçesindeki depolar oldu. Depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan depolarda bekletildiği ortaya çıktı. Malzemelerin depremzedelere ulaştırılması için gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
0: Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybettiği o gece yeniden mercek altına alındı. O dönem cezaevinde görevli olan 11 gardiyan hakkında gözaltı kararı verildi. Onu yakalandı, bir gardiyansa firar. Peki o gece neler yaşandı? Kozinoğlu'na zamanında müdahale edilmedi mi? 15 yıl sonra raftan indirilen dosyada tüm bu soruların cevabı aranıyor.
10: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
11: Adalet Bakanı Akın Gürlek hiçbir dosyanın karanlıkta kalmayacağını bu sözlerle vurgulamıştı. Şüpheli ölüm dosyaları 15 yıl sonra yeniden açıldı. Kamuoyunda derin iz bırakan o dosyalardan biri de eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesiydi. Ölüme ilişkin soruşturmada 10 cezaevi gardiyanı gözaltına alındı.
12: Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır.
11: 2011 yılında Ergenekon soruşturmasında tutuklanan Milli İstihbarat Teşkilatı eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu, ifadesine günler kala cezaevinde hayatını kaybetti. Ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Ancak asıl soru o anlarda yaşananlardı. Kozinoğlu'na zamanında ve doğru müdahale edilmediği tartışma konusu oldu. Dosyada zehirlenme iddiası da gündeme geldi. Dizilere dahi konu olan Kozinoğlu dosyasında yıllar sonra yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta ölümündeki şüphelerin araştırılması için dosya faili meçhul dairesine gönderilmişti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği sırada cezaevinde görev yapan 11 gardiyan hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 10'u yakalandı, bir gardiyanın ise yurt dışında olduğu belirlendi. Firari şüpheli dosyanın en kritik isimlerinden olan Ferhat Veysi Gül. Gül, Kozinoğlu'nun koğuşundan sorumluydu. İddiaya göre Kozinoğlu koğuşta fenalaşınca acil durum butonuna basıldı. Merkezi panodaki alarmı gören gardiyan Gül müdahale etmek yerine radyonun sesini sonuna kadar açtı. Böylece diğer gardiyanların alarmı duymasını engelledi. Kozinoğlu'nun ölümünün ardından başka bir cezaevine görevlendirilen Gül, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden 17 gün sonra yurt dışına kaçtı. Soruşturma ile ilgili sosyal medya hesabından bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, cevapsız kalan tüm dosyaların üzerine kararlılıkla gidileceğinin altını çizdi.
8: Faili meçhul cinayetlerin, şüpheli ölümlerin ve kamu vicdanında cevapsız kalan dosyaların üzerine aynı kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Hiçbir dosyanın unutulmasına, hiçbir şüphenin araştırılmadan bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz.
0: Boşanma davalarının yıllarca sürmesinin önüne geçilecek, süresiz nafaka sorununa neşter vurulacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren konularda Ekim ayında düzenleme yapılacağını açıkladı.
12: Anayasa Mahkememizin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
11: Anayasa Mahkemesi Haziran ayında tarihi bir karar aldı. Boşanan eşe süresiz nafakayı iptal etti. Gözlerse yapılacak yeni düzenlemeye çevrildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek Ekim ayını işaret etti.
12: Adalet herkese lazım olan can suyudur. Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez.
11: Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara İkinoğlu Barosu Adli Yıl Açılış Programı'nda konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
12: Geçmişten bugüne kronikleşen milletimizin kalkınmasının, huzurunun ve güvenliğin ayağında bir pranga haline getirilen terör belasından kurtulduk.
11: Gürlek iç cephe vurgusu yaptı.
12: Kendi içerisinde güçlü, huzurlu ve dayanışma içerisinde olan bir Türkiye insanlığın barışına, bölgesel istikrara ve küresel adalete çok daha büyük katkılar sunacaktır.
11: Bakan Gürlek, terör örgütü FETÖ'nün yargıya verdiği zararı da tamir ettiklerini belirtti.
12: FETÖ eliyle adeta bir deprem yaşayan yargı sistemimizi yeniden inşa ettik diyebiliriz.
11: Gürlek, kamuoyu önünde olan bazı ünlü kişilerin müstehcenlik ve uyuşturucu konusunda sergiledikleri tutuma da tepki gösterdi.
12: Toplumumuzda örnek olması gereken popüler kişiliklerin milli ve ahlaki değerlerimizi zedelediklerini, hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük.
11: Bakan Gürlek 12. yargı paketindeki düzenlemelerin bir kısmının yürürlüğe girdiğini, ikinci kısımdaki düzenlemelerin de Ekim ayında gündeme geleceğini belirtti. Yargı süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.
12: Kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının 1,5 yılda tamamlanmasını hedefliyoruz.
0: Bolu'da görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davanın ikinci duruşması yapıldı. Hakkında 263 yıla kadar hapis istenen Özcan duruşmaya sekbis yoluyla katıldı ve mahkemede bayıldı.
14: Bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef. Ama bugüne kadar buraya yaklaşık 300 milyon dolar para harcamış.
5: Belediye başkanı, başkan yardımcısı, rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarının odağındaki 4'ü tutuklu 19 sanık hakim karşısına çıktı. Müştekiler söz hakkı aldı. Tanju Özcan iddiaları yalanladı.
14: O zaman arkadaş hesap soracaksan Bizden böyle bir şey talep ediyorsan biz vermeyiz demiyoruz.
5: Bolu Belediyesi'nin görevden alınan eski başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. Tanju Özcan'ın 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği davanın ikinci duruşması bu kez Bolu Adalet Sarayı'nda yapıldı. İlk duruşma Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda yapılmıştı.
15: Tek tek hesabını vermeye hazırız.
5: Duruşmada ilk olarak müşteki müteahhit Nazmi G'ye söz hakkı verildi. Nazmi G kendisinden milyonlarca lira para istendiğini söyledi. Neyin parası olduğunu sorduğundaysa başkan yardımcısı Süleyman Can'ın kendisine bu parayı vermezsen iş yerin olmaz dediğini iddia etti. Tanju Özcan iddialara cevap verdi. Yalan söylüyor, beyanları tutarlı değil dedi.
14: Bu işi yapanlar bu işi tamamlayamadılar maalesef. Ama bugüne kadar buraya yaklaşık 300 milyon dolar para harcamış.
5: Tanju Özcan'ın savunma yaptığı sırada şekeri yükseldi. Fenalık geçiren Özcan bayıldı. Mahkeme heyeti Tanju Özcan ve 3 sanığın tutukluluklarının devamına hükmederek bir sonraki duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.
0: Edirne Belediye Meclisi'nde gerginlik tavan yaptı. AK Partili ve yeni partili meclis üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı.
16: Değerli meclis üyeleri, Celal Bey'in birkaç olduğu Yıldırım'la ilgili tespitlerini duyuyorum da.
5: Meclis üyeleri arasında sinirler gerildi. Belediye meclisinde sesler yükseldi.
16: Ama benim de bir tespitim var.
5: Edirne Belediye Meclisi'nde olan Eylül ayı bileşimi olaylara sahne oldu. AK Partili meclis üyesi Celal Demir'le yeni partili meclis üyesi Asım Uygunar arasında sözlü tartışma çıktı.
17: Celal Bey, cevap konuşun şu anda.
18: Öyle şey mi olur?
17: Konuşun,
18: yani ne demek yani ben? Konuşun.
5: Tartışmanın büyümesiyle gerginlik yaşandı.
18: Düzeni bozma burada ya. Celal ben söz istiyorum her seferinde başkanımıza. Verirse konuşurum. Vermezse susarım. Yıldırım, her lafıma girecek mi?
17: Yıldırım Yeni İmalet Mahallesi'nde yapmış olduğumuz çalışmalarda Celal karşılıklı.
5: Gerginlik meclistekilerin araya girmesiyle son buldu.
17: Asım Bey, Celal Bey, lütfen.
5: Dışarıya da taşan tartışma kameraya böyle yansıdı.
0: Kiralık ev bulmak adeta bir sınava dönüştü. Bazı ev sahipleri kiracı adayından maaşını, mesleğini, çalıştığı yeri, işe başlama tarihini, otomobilin markasını ve eski ev sahibinin referansını istiyor. Ev sahibinin bu sınavını geçen adaysa ancak kiracı olabiliyor.
19: Yeni bir sınav türü çıktı. İsmi KDGS, yani kiralık daireye geçiş sınavı.
20: Kiralık ev arayanlar artık sadece yüksek ücretlerle mücadele etmiyor. Evi tutabilmek için adeta sınava giriyor.
26: Önce noterden tasdikli bir sözleşme yaparım. Kira sözleşmesi.
19: Başka?
26: Eğer güvenilmez biri ise kefil alırım. Hemen bir kiraya vermem. Düşünürüm tabii. Araştırırım.
20: Bazı ev sahipleri kiracı adaylarına özel form doldurtuyor. Maaş, meslek, çalışılan şirket, işe başlama tarihi ve otomobilin markası bile soruluyor.
27: Memur olsun.
19: Evli mi olsun, bekar mı?
27: Evli olsun.
19: Beşten az çocuğum olsun, beşten fazla çocuğum olsun.
27: Az olsun.
19: Neden?
27: Evi dağıtmasınlar, iyi baksınlar eve.
19: Arabası da olsun.
27: Tamam.
19: Kiralık ev arıyorsanız önce sınava girmek zorundasınız. Bu sınavda maaşınız, iş yeriniz, hatta eski ev sahibiniz bile size soruluyor.
28: Yabancıya pek güven olmaz.
19: Dolar, euro.
28: O biraz kandırabilir adam. Ya uygunsa, uyarsa bir ihtimal ama erken karar vermemek lazım.
20: Aynı evi tutmak isteyen birden fazla aday da aynı formu dolduruyor. Kriterleri karşılayan aday evi tutma hakkı kazanıyor.
29: Evli olabilir ama çocuğu az olabilir. Sözleşmemizi yaparız. Nasıl aldıysa öyle teslim etmesini isterim.
19: İki tane depozito alsan?
29: Daha iyi olur.
19: 30-30-60.
29: Evet.
19: Peki bir de kira bedeli alsan?
29: Yeter.
19: 90 bin.
29: Evet.
19: Kiracı olabilmek için sadece paranızın olması yeterli değil. Önemli olan ev sahibinin sınavını geçmeniz. Bekar mı ararsınız, evli mi?
27: Yani evli olursa daha iyi. Çünkü hani daha iyi eve bakar gibi geliyor bana.
19: Peki kaç çocuğu olsun?
27: İki.
19: Beş çocuk?
27: Yok.
19: Neden?
27: İstemem. Yani ben istemem, onlar ister de.
0: Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tırla fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı ve 4 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.
5: Fındık işçilerini taşıyan araç tıra çarptı. Cam pazarının yaşandığı kazada hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu. Feci kaza Düzce'nin Akçakoca ilçesi Alapla yolu Akkaya mevkinde oldu. Tırla tarım işçilerini taşıyan araç çarpıştı. Sonrası tam bir faciaydı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yoldan çıktı. Tır bir evin bahçesine uçtu. O anlara tanık olanlar yardım çağırdı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Düzce Valiliği de açıklama yaptı. Kazayla ilgili adli ve idari incelemenin başlatıldığının belirtildiği açıklamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz ifadeleri kullanıldı.
0: Almanya'da aşırı sağın zaferi konuşuluyor. AfD'nin seçim zaferi akıllara Nazi Almanya'sını getirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez aşırı sağcı bir partinin seçim kazanması birçok kişiyi de tedirgin etti.
1: Alman siyaseti 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en sarsıcı seçim sonuçlarından biriyle karşı karşıya. Saksonya, Anhalt eyalet seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD oyların %43,8'ini alarak tarihi bir zafere imza attı. 2021 seçimlerinde %20,8 oy alan AfD'nin elde ettiği bu sonuç, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Almanya'da oluşan siyasi düzen açısından tarihsel bir kırılmaya işaret ediyor. AfD'nin zaferi 1933 yılında Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Partisi %43,9 oy alarak birinci parti olmasının ardından bir ilk olma özelliği taşıyor. Hitler 1933 yılında başbakan olmasından bir yıl sonra devlet başkanı seçilmiş ve bu görevi öldüğü 1945'e kadar bırakmamıştı. Ülkede demokratik seçimler ancak 2. Dünya Savaşı'nın ardından 1949 yılında Batı Almanya'da yapılabilmişti. Bu eyalette sağ aşırılıkçı grup olarak sınıflandırılan AfD, Almanya genelinde de sağ aşırılıkçılık şüphesiyle Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın gözetimi altında. Partinin gençlik oluşumu ise federal düzeyde aşırı sağ olarak sınıflandırılıyor. Partinin tavrının özgür demokratik düzenin temel ilkelerine, özellikle de anayasada yer alan insan onurunun güvencesine karşı olduğu savunuluyor. AfD ise bu sınıflandırmaya itiraz ediyor. Analistlere göre gelecek yıl Avrupa genelinde yapılması planlanan seçimlerle birlikte AfD'nin bu çarpıcı başarısı İtalya, İspanya ve Fransa'da da aşırı sağ zaferinin habercisi olabilir.
0: İran savaşının kilit noktası Hürmüz Boğazı'nda tansiyon bir kez daha yükseliyor. Tahran yönetimi boğazın girişinde kısıtlı bölge ilan edeceğini duyurdu. İran izinsiz geçen tüm gemileri de yaptırım listesine alacak.
1: Orta Doğu'da gerilim bu kez Hürmüz Boğazı'nın dışına taşıyor. İran, ABD deniz ablukasına karşı radikal bir adım atmaya hazırlanıyor. Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı girişinde kısıtlı bölge ilan edeceğini ve izinsiz geçen tüm gemileri yaptırım listesine alacağını duyurdu. Kararı İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai açıkladı.
2: Hürmüz Boğazı tamamen kapalıdır. Geçiş yapmaya çalışan gemiler darbe alıyor. ABD uçak gemisinin üzerinde yerli uçak savar füzemizi test ettik. Özel füzemiz Amerikalılara cehennemi yaşattı ve kaçmak zorunda kaldılar.
1: Sahadaysa sıcak temas sürüyor. ABD, İran'a ait 3 petrol tankerini vurduğunu açıklarken, devrim muhafızları da 3 ABD gemisi ve 3 tankeri hedef aldığını duyurdu. Çatışmalar nedeniyle Hürmüz'den günlük gemi geçiş sayısı ortalama 5'e kadar geriledi. Dev tankerlerin boğazdan çıkışı neredeyse tamamen durdu. Tahran, Umman'la yeni bir uluslararası koridor kurarak geçişleri kendi denetimine almayı hedefliyor. Uzmanlara göre İran, Umman'la varılacak anlaşmayı Washington'a kabul ettirmek için kısıtlı bölge kartını masaya sürüyor. ABD kabul etmezse bölgedeki deniz trafiğinin ve sigorta maliyetlerinin tamamen kilitlenmesi bekleniyor. Hürmüz'deki bu kör düğüm çözülmezse küresel enerji piyasalarını çok daha büyük bir kriz bekliyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner Rusya'nın ardından Ukrayna'ya da gitti, temaslarda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise savaşın kış aylarında da devam edebileceği mesajını verdi.
1: Rusya-Ukrayna savaşında diplomasi trafiği yeniden hız kazandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner önce Rusya'da ardındansa Ukrayna'da kritik temaslarda bulundu. İki isim Moskova'da Rus lider Vladimir Putin'le yaptıkları görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile bir araya geldi. Masadaki en sıcak başlık yaklaşan kış ve olası barış müzakereleriydi. Görüşmenin ardından konuşan Zelenski barış için ümitli konuşmadı.
3: Savaş kışında devam edecek gibi görünüyor. Steve Witkoff, Jared Kushner ve Avrupalı ortaklarımızla detayları konuştuk. Hem hava savunma hem de enerji desteğini kapsayan kritik bir kış paketine güveniyoruz.
1: Görüşmede ABD, Ukrayna ve Avrupa arasında yeni bir zirve kararlaştırıldı. Zelenski, Moskova'nın da dahil olacağı üçlü görüşme masasının yeniden kurulabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki yıl Patriot sistemlerinin üretimini artıracağını vurgulayan Ukrayna lideri taraflara esprili bir mesaj da gönderdi.
3: Bugün Kiev'deki varlığınız başkentteki vatandaşlarımız için Patriot sistemlerinden bile daha etkiliydi. Teşekkür ederim. Daha sık gelin. Bu sayede halkımız biraz olsun nefes alma fırsatı buluyor.
1: Kushner ve Witkoff'un ilk kez gerçekleşen Kiev ziyareti savaşın geleceğini belirleyecek diplomatik hamlelerin hız kazanacağını gösteriyor. Kritik görüşmeye ilişkin olarak Moskova'dan da açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov görüşmeyi barışa doğru giden ufak bir adım olarak niteledi.
4: Az ya da çok etkili olan her çaba kuşkusuz barışa doğru atılmış küçük bir adımdır. ABD'li müzakerecilerin barış çabalarına gerçekten değer veriyoruz. Putin de bizzat Başkan Trump'ın çabalarına büyük değer verdiğini ve bu barış arayışına olan bağlılığından dolayı Başkan Trump'a minnettar olduğunu söyledi.
1: Kremlin sözcüsü üçlü görüşmelere kapıyı kapatmıyoruz diye ekledi.
0: Rus konsolosluğunu kapatma kararı alan Almanya'ya Moskova'dan sert tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov kararı gerçek bir savaşın başlangıcı olarak nitelendirdi ve Almanlar yine savaş istiyor dedi.
1: Almanya ile Rusya arasında diplomatik kriz giderek derinleşiyor. Leipzig Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü İHA gerekçe gösterilerek Berlin'in aldığı yaptırım kararlarına Moskova'dan son derece sert bir tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanların ağır bir yenilgi aldığı 2. Dünya Savaşı'nı hatırlattı.
3: Almanlar bir İHA buldular ve bunun Rusya'ya ait olduğunu söylediler. Kimse işin aslını araştırmadı. Bu aslında gerçek bir savaşın başlangıcıdır. Almanların 2. Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilciliklerini kapattığını hatırlıyorum. Bu kesinlikle kabul edilemez. Onlar yine savaş istiyor.
1: Almanya'nın tarihinden ders çıkarmadığını savunan Lavrov, alınan bu kararların diplomatik ilişkileri kopma noktasına getirdiğini vurguladı. Krizin fitilini 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında bulunan patlayıcı yüklü İHA ateşledi. ABD istihbaratı ve Berlin yönetimi düzeneğin Rus askeri istihbaratına ait olduğunu öne sürdü. Almanya, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatma, Rus evi sözleşmesini feshetme ve giriş kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı.
0: İsrail, Lübnan'da işgal ve katliama devam ediyor. Ülkenin güneyinde ikisi bebek, 11 sivil hava saldırılarında öldürüldü. Gazze'de ise İsrail'in bıraktığı enkazdan 100 Filistinli daha çıkartıldı. Cenazede öfke ve gözyaşı vardı.
1: İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını şiddetlendirdi. Soykırımcı İsrail ordusunun güneydeki Kfar Reman kasabasına düzenlediği hava saldırısında ikisi bebek, çok sayıda sivil katledildi. Saldırıda doğrudan yerleşim yerlerine hedef alındığı açıklandı.
6: Oğlum işte burada yaralandı. Az önce klinikten döndük. Böbreğinde bir şarapnel parçası vardı.
1: Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama çalışmalarını sürdürüyor. İsrail ordusunun saldırılarında bir sivil araçta drone'la vuruldu. Araçta bulunan iki sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Gazze ise yine toplu cenaze törenine sahne oldu. Zeytun Mahallesi'nde İsrail saldırısında yıkılan evlerin enkazından çıkarılan yüzden fazla Filistinli için cenaze töreni düzenlendi. Enkazdan çıkarılanlar arasında 70'ten fazla çocuğun bulunduğu açıklandı. Filistin bayraklarına sarılı cenazeler şehitler mezarlığına götürüldü. Son saldırılarla birlikte 2023'ten bu yana katledilen Filistinli sayısı 73.500'e çıktı.
0: Bir başka soykırımcının haberi. Bosna kasabı lakaplı Sırp komutan Ratko Mladic için Sırbistan'da cenaze töreni düzenlendi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić tepki çeken cenazeye katılmadı.
1: Srebrenica soykırımının baş sorumlusu Bosna kasabı lakaplı savaş suçlusu Ratko Mladic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen resmi törenle gömüldü. 84 yaşında ölen soykırımcı Mladic için düzenlenen törene Sırbistan hükümetinden üst düzey yetkililer katıldı. Daha önce devlet töreni düzenleneceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić geri adım attı. Vučić cenaze törenine katılmadı. Askerlerin omuzlarında mezarlığa taşınan tabuta binlerce aşırı sağcı Sırp sloganlarla eşlik etti. Resmi tören Bosna Hersek başta olmak üzere Balkan ülkelerinde büyük tepkiyle karşılandı. ...16 yıl kaçtıktan sonra 2011'de yakalanan ve Lahey'de müebbet hapse mahkum edilen Bosna kasabı arkasında bıraktığı soykırım acıları ve tartışmalı bir cenaze töreniyle gömüldü. Mladic, 8372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenica soykırımının baş sorumlusu olarak insanlığın en karanlık sayfalarından birinin baş mimarı olarak tarihe geçti.
0: Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Elif Mavi Avlı hayatını kaybetti. Küçük Elif'in ölümüne sebep olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Acılı aile ise sürücüye verilen ev hapsi kararına ve bilirkişi raporuna itiraz etti.
7: Kimseye evlat acısı yaşatmasın Rabbim.
1: Bir gün önce doğum günü kutlanmıştı. Ertesi gün aileyi ölüm acısı sardı. Görüntüler Eskişehir Odun Pazarı'ndan. 3 yaşındaki Elif Mavi Avli annesi Merve Avli ile birlikte yolun karşısına geçmek istedi. Tam o anda bir otomobil geldi. Otomobil anne ve kızına çarptı. Hafif sıyrıklarla kurtulan anne Merve Avli ağır yaralanan kızını kucağına aldı. Çevredeki vatandaşlar da küçük Elif'i hastaneye yetiştirmek için seferber oldu. Ancak 3 yaşındaki Elif Mavi kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
9: Yeğenime hediye seçtim bir gün önce. Ertesi gün gittim mezar yeri seçtim.
1: Küçük kız Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
20: Sürücü Fatoş Akıl Bilgesoy ifadesinde 10-20 kilometre hızla gittiğini söyledi. Aniden önüne çıkan anne ve çocuğa yakın mesafe nedeniyle fren yapsa da çarptığını ve kusurlu olmadığını belirtti. Ailenin avukatı Harun Günçay ise sürücü hakkında verilen ev hapsi kararına itiraz etti.
8: Dosyadaki 3 yaşında bir kız çocuğunun vefatı, canının kaybedişinin gözünün önünde bulundurularak ailenin de bir nebze olsun vicdanının, kalbinin soğuması için tutuklama nazarında bir talepte bulunduk.
20: Adliye önünde fenalaşan anne Merve Avli yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
0: Bir tarafta Türk mutfağının vazgeçilmezi köfte, diğer tarafta ise popüler lezzet çiğ köfte. İki lezzet fiyatıyla tartışılmaya başlandı. Çünkü çiğ köftenin fiyatı köfteyle neredeyse yarışıyor. Hatta bazı yerlerde et köftenin kilo fiyatını geçiyor.

0: köfte mi ya? Bunu soruyoruz. Hangisini daha çok seversin?
1: Ben köfteyi daha çok severim. Köfte. Evet, köfteciyim ben.
0: Çiğ köfte.
1: Köfte.
2: Çiğ köfte.
3: Sosyal medyada yeni bir tartışma başladı. O tartışmada konulardan biri çiğ köfte. Bir kilo çiğ köfte almak istesem ben sizden ne kadar vermem gerek?
4: Fiyat olarak bizde kilosu 1000 lira.
3: Tartışmanın ana konusuysa bulgurdan yapılan çiğ köfte. Nasıl köfteden pahalı?
5: Saf ete göre biraz daha düşük olması lazım.
6: Et alırım daha iyi. Hepsi bulgur ye.
4: Sadece bulgur değil.
3: İşte bir kiloluk çiğ köftenin hem yapımı hem maliyeti.
7: Domates salçamız var. Gün konusu isotumuz var.
3: Bir de ana madde tabii ki
4: bulgur. En kalitesi 35 lira, kilosu 40 lira. Ama çiğ köfteye baktığımız zaman birleşenlerden oluşan bir şey. İsotun cinsi ve türü ve kalitesini baz alarak söylersek 400 liraya tekabül ediyor. Salçaya baktığımız zaman hani domates el yapımı, gün kurusu, domates salçası da ortalama bize 350-400 civarında. Zeytinyağına baktığımız zaman zeytinyağı da aynı şekilde yine 350-400 civarında, 1100 lira civarında falan tekabül ediyor yani. Yanına garnitürü var işte, maruludur, yeşilliğidir, lavaşıdır. Lavaşın adedi bize 15 liraya denk geliyor. Baharatlıkta en maliyetli diyebiliriz.
8: O zaman baharatçılara da indirim yapması gerekiyor.
0: Kol gücü gerektiriyor sanırım.
4: Bizim ortalama 45 dakikayı bulabiliyor.

0: Peki sizce hangisi?
1: Bence
0: demeye çiğ köfte.
1: Ben etçiyim.
0: Çiğ köfte.
2: Bolu'da TEM otoyolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç yolcu otobüsünün önüne savruldu. Facianın eşiğinden dönülen kazada 3 kişi yaralandı.
3: Bir anda kontrolden çıktı, yolda savruldu. Yolcu otobüsünün önüne geçti. Feci kaza kameraya saniye saniye yansıdı. Kaza Bolu'da TEM otoyolunun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç otobüsün yanından geçtiği sırada kontrolden çıktı, savrularak otobüsün önüne geçti. Korku dolu anlar aynı istikamette ilerleyen başka bir aracın kamerasındaydı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
2: Ankara'nın Elmedağ ilçesinde de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride uçtu.
3: Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atarak karşı şeride geçti. Feci kaza Ankara'nın Elmedağ ilçesinde yaşandı. Kırmızı araç karşı şeride uçtu.
4: Kazaların arasında 200 metre var. Hep savrulmuşlar. Diğer araç karşıda.
3: Araç önce ortadaki boşluğa düştü. Ancak o kadar hızlıydı ki çarpmanın etkisiyle takla atarak savruldu. Karşı şeritteki iki farklı otomobile çarptı. Hey! 06 AGS 490 plakalı aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kazaya neden olan aracın sürücüsü dahil 7 kişi ise yaralandı.
4: Diğer araç karşıda. Sürekli ambulans geliyor. Bir ambulans daha geldi.
3: Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
2: Akran zorbalığı can yakmaya devam ediyor. Bu kez Malatya'da 17 yaşındaki çocuk parkta bir arkadaş grubunun

0: mi ya? Yani 4-5 kişi ne demek? Farz et orada çocuğum öldü, ben ne yapacağım?
1: İstanbul Fatih'te bir taksi şoförü tartıştığı yaşlı çifti herkesin göz önünde caddede tekme tokat dövdü. Vicdansız taksi şoförünün saldırdığı o anlar bir başka araçtaki kameraya yansıdı.
2: Yaşlı çifti herkesin gözü önünde evire çevire dövdü. Yetmedi, yerde acımasızca tekmeledi. Taksi şoförü dehşet saçtı. Yer İstanbul Fatih. Gece saatleri. Bir taksi şoförüyle yaşlı çift arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Taksi şoförü aracını durdurdu, dörtlüsünü yaktı. Ardından kaldırımda bekleyen yaşlı karı kocaya vurmaya başladı. Çevredekiler de kavgayı ayırmak yerine izliyordu. Yaşlı çift aldıkları darbelerle yere düştü. Öfkesi bir türlü dinmeyen taksi şoförü bu defa yaşlı adamın yüzüne tekme attı. Yaşlı adam güçlükle ayağa kalktı. Eşi ise aldığı darbelerle kendine uzun süre gelemedi. Çevredekiler daha sonra yaşlı çifte yardım etti. Gözü dönmüş taksi şoförü de aracına binerek uzaklaştı.
1: Bir başka kaza haberi de Pendik'ten geldi. Kural tanımaz sürücü hızla orta şeride girdi. İki araca çarptı, kaçtı. İşte o anlar.
2: Aşırı süratliydi. Kontrolsüz bir şekilde orta şeride girdi. İki araca çarptı. Araç içi kamerasının kaydettiği kaza İstanbul Pendik'te meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda iki araç şeritlerinde seyir halindeydi. Bu sırada aralarına hızla bir otomobil girdi. Sürücü kontrolü kaybetti. Her iki araca da çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri bariyere çarptı. Kazaya karışan diğer araç da orta şeritte güçlükle durabildi. Kazaya neden olan sürücü ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kazada iki araçta da hasar meydana geldi.
1: Antalya'da motosikletli Rus sürücü karşıdan gelen otomobile çarpmamak için ani fren yaptı, kontrolünü kaybetti ve devrildi.
2: Viraja hızlı girdi, felaket teğet geçti. Antalya caddeleri yürekleri ağza getiren bir motosiklet kazasına sahne oldu. Rus sürücü lüks motoruyla viraja hızlı girdi. Karşıdaki otomobile çarpmamak için ani fren yapınca kontrolü kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Motor bir yana savruldu, Rus sürücü bir yana. Hastaneye kaldırılan motosikletli kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
1: Antalya'da bir gecekondu alev alev yandı. O sırada ev sahibi anne oğul birbirlerinden habersiz yanan evde olduğunu düşündüler ve gözyaşlarına boğuldular. Neyse ki durum öyle değildi.
2: Bir yanda gecekondu alev alev yandı, diğer yanda koru yüreklere düştü. Birbirlerini yanan evde zanneden anne oğul gözyaşlarına boğuldu. Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıl Toprak Mahallesi'nde yaşayan Maraç ailesinin evlerinde yangın çıktı. Dumanı görenler hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hemen gecekonduyu saran alevleri söndürme çalışması başlattı. Bu sırada evlerinin yandığını gören Umut Maraç annesinin evde olduğunu zannederek eve girmeye çalıştı. Maraç'ı ekipler güçlükle durdurdu.
3: Yangın çıkıp yanmış kul oldu. Hiçbir şey yaşayana şey kalmadı.
2: Yangın sırasında evine gelen Fatma Maraç ise oğlunun evde olduğunu düşünerek gözyaşı döktü. Ekipler ikiliyi buluşturarak sakinleştirmeye çalıştı. Anne ve oğul evlerinin yanışını çaresizce ve gözyaşlarıyla izledi. İtfaiyenin çabasıyla yangın söndürüldü. Gecekonduysa tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.
1: Edirne'de köprüden Meriç Nehri'ne düşen bir vatandaş gezi teknesindekiler tarafından kurtarıldı. O anlarsa saniye saniye kameraya yansıdı.
2: Köprüden suya düştü. Yardımına bölgede gezi turu yapan bir tekne yetişti.

0: görüntüler Edirne'den. Tarihi köprüden henüz belirlenemeyen bir nedenle Meriç Nehri'ne düştü.
1: 11'i atladı lan.
0: O anlarda nehirdeki gezi turunda bir vatandaş kayıttaydı. Çevrede büyük panik yaşandı. Gezi teknesi hızla olay yerine yöneldi.
2: Yeleği giy abi, yeleği giy.
0: Teknedekilerin yoğun çabasıyla sudan çıkarılan vatandaşa ilk müdahale yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Nehre düşen adam ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Yalova'da tek tekerlekli skuterla trafiğe çıkan sürücü hem kendi canını hiçe saydı hem de trafiği tehlikeye düşürdü.
4: Gönül ağlıdır.
0: Altında tek tekerli skuter, elinde kamera vardı. Araçların arasından geçti. Hiçbir şeyi umursamadı.
4: Dışarıda deli dalgalar.
0: Akıl almaz bu görüntüler Yalova'da kaydedildi. Bir kişi tek tekerli skuterla trafiğe çıktı. Yaklaşık 80 kilometre hıza kadar yükseldi. Araçların arasından geçe geçe ilerledi.
4: Gönül aldırma.
0: Elinde bir de kamera vardı. Canını hiçe saydığı, trafiği tehlikeye attığı o anları kaydetti. Sosyal medya hesabında da paylaştı. Yolculuğu neyse ki sağ salim tamamlandı, ancak o anları büyük tepki topladı.
3: Hakkında 3 ay hapis cezası olan Tuğrul Başar, cezaevine girmemek için akıl almaz bir yönteme başvurdu. Kadın kılığına girdi, saçlarını uzattı, yetmedi, kız kardeşinin kimliğini kullandı. Yıllarca da böyle saklandı. Firari hükümlü bakın sonunda nasıl yakalandı.
0: Hapis yatmamak için kılık değiştirdi. Kadın kıyafetleriyle dolaştı. Kız kardeşinin kimliğini kullandı. Yıllarca polisten kaçtı. Yakalandığındaysa ilk halinden eser yoktu. Tuğrul Başar 2010 yılında Samsun'da işlediği suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cezasını çekmek yerine firar etti. Aradan tam 8 yıl geçti. İstanbul Emniyeti firari hükümlünün izini Kadıköy'de buldu. Polis adım adım takip etti. Başar yakalanarak gözaltına alındı. Ancak Başar'ın yakalandığı andaki görüntüsü dikkat çekti. Çünkü firari hükümlü yakalanmamak için kadın kılığına girmişti. Üstelik yıllarca kız kardeşine ait kimliği kullanmıştı.
3: Sosyal medya fenomeni Çağla Özle, Vanlı Kara Haydar lakabıyla tanınan iş insanı Mehmet Fatih Tançalan evlendi. Düğün geline takılan altınlarla sosyal medyanın da gündemine oturdu.
0: Böyle düğün ve takı töreni görülmedi. Özel yapım kemerler, kalın bilezikler ve dev altın setler. Gelin altınları taşımakta zorlandı. Sosyal medya fenomeni Çağla Öz, Vanlı Kara Haydar lakabıyla tanınan iş insanı Mehmet Fatih Tançalan'la dünya evine girdi. Coşkulu geçen düğün çarpıcı görüntülere sahne oldu. Öz saatler içinde birçok kez kıyafet değiştirdi. Eğlence ve halaylar bir yana, düğünde gelin Çağla Öz'e takılan altınlar gündem oldu. Özel yapım kemerler, kalın bilezikler ve setlerle donatıldı. Gelinlik değil, adeta altından zırh giyen Öz hareket etmekte güçlük çekti. Sosyal medyada kilosu kadar altın takıldı yorumları yapıldı. O görüntülere tepki gösterenler de vardı. Öz geçtiğimiz aylarda Tançalan'la nişanlanmış, nişanda da benzer bir takı merasimi yaşanmıştı.
3: İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine hava saldırısı düzenledi ve saldırıda Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al-Manar televizyonu muhabiri Ali Şabib ve kameramanı da canlı yayın sırasında yaralandı.
5: Bölgedeki sıcak gelişmeleri aktarıyordu. Lübnanlı muhabir patlamanın ortasında kaldı. Kameramanla birlikte yaralandı. Lübnan'da Hizbullah'la bağlantılı Elmanar kanalının muhabiri Ali Şabib canlı yayın yapıyordu. İsrail ordusu güneydeki Nebatiye'ye canlı yayının yapıldığı noktaya hava saldırısı düzenledi. Patlamanın ardından yayın aniden kesildi. Saldırıda yaralanan Lübnanlı muhabir ve kameraman hastaneye götürüldü.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'da düzenlenen Avrupa Sismoloji Kongresi'nde konuştu. Güvenli bir şehir inşa etmek, mühendislik meselesinin ötesinde aynı zamanda bir kamu ahlakı meselesidir dedi. Türkiye'nin afet yönetiminde AFAD'ın önemine dikkat çekti.
1: Sahneyi teşriflerini arz ederim. 6 Şubat bize bir kez daha gösterdi ki depremi engelleyemeyiz. Ancak depremin afete dönüşmesini önlemek için yapacağımız, yapabileceğimiz çok şey vardır.
0: 6 Şubat depremlerini hatırlattı. Afetlere karşı güvenli şehirler için kamusal sorumluluk vurgusu yaptı.
1: Güvenli bir şehir inşa etmek, mühendislik meselesi olmanın ötesinde aynı zamanda bir kamu ahlakı meselesidir. Bir binanın sağlamlığı, o binada yaşayacak insanlara karşı sorumluluğumuzun, bir okulun güvenliği, gelecek nesillerimize karşı vazifemizin ifadesidir.
0: Avrupa Sismoloji Kongresi İstanbul'da gerçekleştirildi. 60'tan fazla ülkeden bilim insanı, araştırmacı, mühendis ve karar verici aynı çatı altında buluştu. Kongrenin açılış törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı. Türkiye'nin afetlere hazırlık çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1: Risklerini azaltan, şehirlerini dirençli hale getiren, bilimi kamu politikalarının merkezine yerleştiren ve toplumunu afetlere hazırlayan bir Türkiye için çalışıyoruz.
0: Bakan Çiftçi, AFAD'ın 1200'ün üzerinde istasyonla Avrupa'nın en geniş deprem gözlem ağını işlettiğine dikkat çekti. Türkiye'nin çevresindeki 24 ülkenin depremlerini de analiz ettiğini, 10 ülke ve 5 uluslararası sismoloji merkeziyle veri paylaştığını ifade etti.
1: Türkiye, AFAD'ın kurulmasıyla afet yönetiminde önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. Risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirmeyi birbirini tamamlayan tek bir sistem olarak ele alıyoruz. Bilimi de karar alma mekanizmamızın asli unsuru olarak görüyoruz.
3: Aselsan'ın geliştirdiği yeni nesil hava savunma sistemi Gürs sahaya indi. Gürs tek bir zırhlı araç üzerinden hem top hem de füze fırlatabiliyor. İşte yerli ve milli silahımız Gürs'ün özellikleri.

0: Gökyüzünde başıboş kuş bile uçurtmuyor. Havadan gelen tehlikeyi hem füze hem de top mermisi atarak imha ediyor. Yerli ve milli yeni nesil hava savunma sistemi Gürs sahaya indi. İlk atış testini başarıyla tamamlayarak gövde gösterisi yaptı. Aselsan tarafından geliştirilen Gürs saha faaliyetlerine resmen başladı. Dosta güven, düşmana korku saldı. Yeni nesil hava savunma sistemi Gürs sahneye çıktı. Yakın mesafedeki hava tehditlerine karşı aşılmaz bir kalkan oluşturdu. Zorlu testlerde radar ve elektrooptik sistemler denendi. Hedef tespiti ve menzil doğruluğunda tam başarı sağlandı. Gürs'ün 400'lü yerli ISR radarı da rüştünü ispatladı. Sistem hem top hem de füze önleyicilerini tek bir zırhlı araçta birleştiriyor. Kritik testte yerli Göksur füzesi de ateşlendi. Havada çok zorlu manevralar yapan füze yörüngesini eksiksiz takip etti. Aselsan gurur veren o anları sosyal medyadan paylaştı. Gürs gökyüzünde oyun değiştirecek mesajını verdi.
1: Muğla Fethiye Körfezi'nde çevre seferberliği başlatıldı. Mavi sularda biriken kirler iki tarama gemisiyle temizleniyor. Denize atılan her çapanın bıraktığı iz de artık MAPA Şapandıra sistemiyle kontrol altında olacak.
2: Motora doma. Sarsala 28'e doğru intikal edin kaptanım.
3: Motora doma alındı. Sarsala 28 Şapandıra'ya doğru yaklaşıyorum.
4: MAPA Şapandıra yönetim sistemimizin sağdaki durumunu inceleyeceğiz.
0: Mavi Vatan alarm veriyor. Akdeniz'in kalbi Fethiye Körfezi'nde deniz yaşamı adeta can çekişiyordu. Beklenen tarihi hamle geldi.
4: MAPA Şapandıra sistemini hayata geçirmeye gayret ediyoruz.
0: Denizlerimize yeniden nefes aldıracak Akdeniz'in en büyük çevre seferberliği başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen proje kapsamında Fethiye'de iki dev dip gemisi ve teknolojik şamandıralarla Mavi Vatan'ı koruma operasyonu başladı.
5: Fethiye Körfezi'nde yıllardır denizin altında yaklaşık 2070 metreye kadar uzanan dip çamuru Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı projeyle birlikte temizleniyor.
4: Akdeniz'in en büyük çevre seferberliği olacak bu proje kapsamında İki dip tarama gemisiyle çalışacağız.
0: Hedef sadece bugünün körfezini temizlemek değil, deniz tabanını koruyarak mavi yaşamın geleceğine alan açmak. İşte bu yüzden körfezin dibi dev tarama gemilerine emanet.
5: Körfezin dibinde yıllar içinde biriken çamur özel dip tarama gemileriyle birlikte temizleniyor. Bu gemiler deniz tabanındaki birikintiyi kontrollü şekilde tarayarak yüzeye çıkarıyor. Çıkarılan dip çamuruysa çevreye zarar vermeyecek şekilde kontrollü bir şekilde bertaraf ediliyor.
4: Kontrolsüz demirleme nedeniyle uzun yıllardır ciddi bir çevresel baskıya maruz bırakılmakta. Özellikle rastgele atılan çapalar deniz tabanına ve denizlerin akciğerleri olarak kabul edilen deniz çayırlarına zarar veriyor. Deniz ekosistemi açısından hayat önemine sahip bu alanların kendini yenilemesi uzun yıllar alıyor.
0: İşte bu tahribatın önüne geçmek için projenin en kritik ayaklarından biri devreye alındı. MAPA Şapandıra sistemi, deniz tabanına önceden yerleştirilen sabit bağlantı noktaları sayesinde tekneler artık deniz tabanına rastgele çapa atamayacak.
5: Sistem teknelerin deniz tabanına gelişigüzel çapa atılmasının önüne geçiyor.
4: 17 koyda 856 istasyonla hizmet veriyoruz. Koylara gelen tekneler 7 gün 24 saat görev yapan uzman palamar ekiplerimiz tarafından karşılanarak şamandıralara doğru şekilde bağlanıyor.
0: Sistem deniz tabanına yerleştirilen sabit noktalardan oluşuyor. Tekne çapa atmak yerine bu noktalara bağlanıyor.
5: Böylece çapanın deniz çayırlarına zarar vermesi önleniyor.
1: Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iki mahallede yangın çıktı. Seralar, tarım arazileri, evler alevlere teslim oldu. Yangında baba yadigarı, traktörü yanan çiftçi gözyaşlarına boğuldu.
6: Serası, baba yadigarı traktörü küre dönüşlerini çaresizce izledi.
7: Oh,
6: Diyecek bir şeyim yok. Ne diyeyim? Allah'tan gelene bulduğumuz günden önce ama böyle değil yani.
7: Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı iki mahallede çıkan yangın faciaya dönüştü. Ekipler mahalle sakinleri alevlerin önüne geçmek için canla başla mücadele etti. Yangında seralar, tarım arazileri ve evler zarar gördü. Çiftçi İsmail Özdemir, serasının ve traktörünün yandığını görünce gözyaşları döküldü. Elinden hiçbir şey gelmedi.
6: Abi yanmamıştı abi. Yanmasa yanmayık oldu belli. Gözünü seveyim ya.
7: Onu en çok üzense küre dönen traktörünün henüz birkaç ay önce kaybettiği babasından hatıra kalmasıydı.
6: Adama yalvarıyorum ya. Gel şu traktörü kurtaralım ya. En büyük servetim babamın hazinesi yandı. Babamla biz onu alacağımızda neler çektik ya.
1: ...71 ilde uyuşturucu satanlara savaş açıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan 894 şüphelinin 424'ü tutuklandı.
7: ...71 ilde zehir tacirlerine darbe vuruldu. 894 şüpheli kız kıvrak yakalandı. 424'ü tutuklandı. Uyuşturucu madde satıcıları polisin radarındaydı. Teknik ve fiziki takibin ardından yurt genelindeki operasyonların düğmesine basıldı. Operasyonlarda yakalanan 894 şüpheliden 424'ü tutuklandı. 93'ü hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. İçişleri Bakanlığı 2 ton 367 kilogram uyuşturucu maddenin 4.034.459 adet uyuşturucu hapında ele geçirildiğini duyurdu. İmza atılan operasyonlarda 1345 ekip, 3360 personel, 11 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği görev yaptı. Bakanlığın açıklamasında kararlılık vurgusu da yapıldı.
1: Filenin Sultanları'nın İtalya'yı Avrupa Şampiyonası finalinde yenerek şampiyon olduğu o maçta 3. set öyle bir setti ki. Ve o setin sonunda yaşananlar çok konuşuldu. Ağır kaybedilen set sonrası Melissa Vargas'ın gözyaşları maçın adeta kırılma anı oldu. Vargas'ın gözyaşları geri dönüşün fitilini ateşledi ve millilerimiz sahada müthiş bir geri dönüşe de imza attı.
8: Minutes of really good play.
9: Yes, I would love to see Turkey more aggressive in this set. But Santarelli was asking his girls like aggressiveness.
0: Bir set kaybedildi. Melissa Vargas gözyaşlarına boğuldu ama o gözyaşları filenin sultanlarının geri dönüşünün fitilini ateşledi. Hüzünle başlayan o anlar kısa süre sonra büyük bir zaferin hikayesine dönüştü. Filenin Sultanları bir kez daha tarih yazdı. 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya karşısında 2-1 geriye düşen milliler müthiş bir geri dönüşe imza attı. Maçı 3-2 kazanan Filenin Sultanları Avrupa'nın zirvesine çıktı.
10: Egonu dışarı attı. Paola Egonu. Türkiye Avrupa şampiyonu. Ünvanımızı koruyoruz.
0: Ama o şampiyonluk hiç kolay gelmedi. Üçüncü sette İtalya etkiliydi. Seti 25-12 kazandı. Skor ağırdı. Vargas içinse yıkım daha büyüktü. Milli yıldız yaşananların ardından gözyaşlarına hakim olamadı. O anı fark eden kaptan Eda Erdem, Zehra Güneş ve Gizem Örge Vargas'a sarıldı, teselli etti. Ve o gözyaşlarının ardından sahaya bambaşka bir takım çıktı. Filenin Sultanları 4. sette oyuna ağırlığını koydu. 25-21 kazanan milliler finali son sete taşıdı. Son düdük çaldığında skor 3-2 idi. Filenin Sultanları Avrupa şampiyonuydu.
10: İstanbul'da kaptan Eda Erdem'in ellerinde ve 2026 Avrupa şampiyonu.
0: Hüzünle akan gözyaşları bu kez sevinçten süzüldü. Şampiyonlukla Vargas'ın hüzün gözyaşları yerini sevince bıraktı.
10: Salıda yakışır doğrusu.
0: Bravo, bravo, bravo. Finale damga vuran bir başka görüntü ise tribünlerden geldi. Bir taraftar lahmacun is better than pizza yazılı pankart açtı. Yani lahmacun pizzadan daha iyi. Pankart kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında paylaşıldı.
10: İstanbul'da
0: Filenin sultanlarının Avrupa şampiyonluğu İstanbul Boğazı'nda da unutulmaz görüntülere sahne oldu. Büyük zafer 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Boğaz semalarında düzenlenen özel drone gösterisiyle kutlandı. Gökyüzünü süsleyen ışıklar milli voleybolcuların görüntülerini ve tebrikler filenin sultanları mesajını oluştururken ortaya çıkan görsel şölen büyük beğeni topladı.
1: Bizleri böyle sevindiren filenin sultanlarını bir kez daha yürekten tebrik ediyoruz. Onlara ne kadar teşekkür etsek az diyelim ve tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.
11: TGRT FM.
12: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
13: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
14: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
13: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
15: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
16: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
13: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
12: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra... TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
17: Şimdi reklamlar.
18: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
19: Burada.
18: YKS Türkiye dördüncüsü.
19: Burada.
18: YKS Türkiye 12.'si.
19: Burada.
18: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
20: Burada.
18: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
19: Burada.
18: Kickbox dünya şampiyonu.
20: Burada.
18: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
20: Burada.
18: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
21: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
3: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox dünya şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
7: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: İbrahim Gülşeni Hazretleri. 1. Bölüm. Evliyanın büyüklerinden. İsmi İbrahim bin Muhammed bin İbrahim bin Şihabeddin bin Aydoğmuş bin Gündoğmuş bin Oğuz Ata'dır. Lakabı Gülşeni olup 830 miladi 1426'da Azerbaycan'da doğdu. Diyarbakır'da doğduğu da rivayet edilmiştir. Doğum tarihi de ihtilaflıdır. İyi bir tahsil gören İbrahim Gülşeni Hazretleri, Seyyid Yahya-i Şirvani Hazretlerinin halifelerinden, Dede Ömer Ruşeni Hazretlerinden feyz aldı. Şah İsmail'in işkenceleri zamanında Mısır'a gitti. Manevi adındaki 40 bin beytlik Mesnevi'yi yazdı. Halveti tarikatının Gülşeni kolunun kurucusudur. 940 miladi 1534 senesinde Mısır'da vefat etti. Babası Emir Muhammed asil bir Türk ailesindendir. Dedesi İbrahim Efendi'nin fıkha dair Tekkül Muğlak adlı bir eseri vardı. Emir Muhammed vefat ettiğinde İbrahim'in yaşı küçüktü. Çocuk yaşta yetim kalan İbrahim, amcası Seyyid Ali tarafından terbiye edilmeye ve ilim öğretilmeye başlandı. Çok zeki ve kabiliyetli olan İbrahim, kısa zamanda akranları arasında en ileri oldu. Tefsir, hadis ve fıkıh ilminde alim oldu. İbrahim Gülşeni Hazretlerinin Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta ve yasaklarından kaçınmaktaki gayreti pek ziyadeydi. Dünyaya zerre kadar meyletmez, şüpheli korkusu ile mübahların dahi fazlasını terk ederdi. Allahü Teala'ya olan korkusundan günlerce yemek yemek aklına gelmezdi. Eline geçen malları fakirlere dağıtır, kendisi kimseden bir şey kabul etmezdi. İnsanlara öyle tatlı, hoş, yumuşak davranırdı ki, dost düşman herkes onu takdir ederdi. Müslümanlar onun huzuruna geldikleri gibi, kâfirler bile İbrahim Gülşeni Hazretlerinin alçak gönüllülüğünü görüp, seve seve Müslüman olurlardı. İbrahim Gülşeni Hazretleri, sevenlerine yaptıkları nasihatler de buyurdular ki, tamah, insanlardan bir şey beklemek huyu, hastalık, insanlardan istemek baygınlık, elinde olandan ihtiyaç sahiplerine vermemek ise ölümdür. Dünya gölge gibi, ahiret ise güneş gibidir. İnsan ne kadar gölgeye gitse, yine de gölgeyi yakalayamaz. Fakat güneşe doğru gidince, gölge de beraberinde gelir. Herkesle ol, insanlar arasında bulun. Fakat hiç kimseye yük olma. Bizim bulunduğumuz tasavvuf yolunda 3 esas vardır. 1- Hesaba çekilmeden evvel kendini hesaba çekmek. 2- İki günü aynı halde olanlar aldanmışlardır. Hadis-i şerifine uyarak hep ilerlemeye gayret etmek. 3- Havatırı, kalbe gelen düşünceleri yok etmek, gidermektir. Hep Allahü Teala'yı hatırlamaktır. Riyazetin, nefsin arzularına uymamanın sonu odur ki, kalbini aradığı zaman Hakk'ın zikrinde ve hizmetinde bulsun. İster uykuda, ister uyanıklıkta olsun, aynen bir çocuk gibi olmalıdır. Çocuk, bir şeyin sevgisiyle yatıp uyuyunca, uyandığında hemen o şeyi arar. cömertlikte güneş gibi, tevazuda su gibi, tahammülde de toprak gibi ol. Halkın cefasına katlan. Zahiri, dış, taharet, temizlik, abdest bozmakla gider. Batın, kalp temizliği ise, Allah'tan gayrisini kalbe getirmekle bozulur. Gönlünü Allahü Teala'dan başkasına verme, ondan başkasının mührünü kalbine vurma. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin alimleri, İsrail oğullarının peygamberleri gibidir buyurdu. Bilin ki ilim hakka yakınlığa, hakkı tanımaya vesile olur. İlim hakkın sıfatıdır. İlmin şefaatiyle nice yüksek derecelere kavuşulur. Ancak ilim ile korku beraber olmalıdır. Zira ilmin başı Allahü Teala'dan korkmaktır. Hakiki alim Yaradanından korkandır. Kimin ilmi artarsa Allahü Teala'dan korkusu da ilmi nispetinde artar. Nitekim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizin Allahü Teala'yı en iyi bileniniz, ondan en çok korkanınızdır buyurmuştur. Allahü Teala'dan korkarım diyen pek çoktur. Ama Allahü Teala'dan korkmanın alameti ilmiyle amel etmek ve bildiğiyle hak yolunda dosdoğru gitmektir. Kim ki ilmiyle amel etmez, onu dünya menfaatlerine alet ederse o hakikatte alim değil, cahildir. Allahü Teala'dan korkan Müslüman faydasız ilimden ve bunun afetinden uzak durmalı ve din ilmini öğrenmeye ve öğretmeye ihlas ile devam etmeli. Fetva verirken, ders okuturken, münazara ederken, ahiret sevabına, Allahü Teala'nın rızasına, ilmin yayılmasına ve hakkın ortaya konulmasına, dinin yayılmasına ve kuvvetlenmesine sebep olmayı niyet etmeli ve ihlas ile amel etmelidir. Nefsini kötülüklerden temizleyip, hırs ve tamah bulaşığından arıtmalıdır. Eğer tasarrufuna verilmiş vakıf malları varsa, onları yerli yerince kullanıp kendine harcamamalı, lokmasına haram karıştırmamalıdır. Çünkü hırs ve tamah, şehvet, riya ve haset hep haram lokmadan doğar. Haram lokma yiyenin ömrü boyunca İlim ve amel için çektiği sıkıntılar boşa gider. Allahü Teala'yı anarak uyumalı, abdestsiz yatmamalıdır. Abdestli yatıp zikri ilahi ile meşgul olan kimse uyuyunca melekler ruhunu arş altına götürürler. Orada zikir ve ibadet ile meşgul olur. Gördüğü her rüya da hak ve gerçek olur. Nefsinin isteklerine muhalefet edip Allahü Teala'nın rızasını dilemeli, nefis ve gönlünü terbiye ve pâk eylemeli, ruhu ibadet ve zikir ile cilalandırmalıdır. İbrahim Gülşenî Hazretlerinin menkıbelerinden bir tanesini nakledelim. Bir gün şehzadelerden biri düşman olduğu birisinin zarar görmesini istedi. Bu maksatla İbrahim Gülşenî Hazretlerine gelip o kimsenin zarar görmesi için bir yazı yazmasını istedi. İbrahim Gülşenî Hazretleri de işi Hak Teâlâ'ya havale etmek iyidir. Kin tutarak, öfkelenerek bir Müslümana zarar vermeye kalkmak, hatta uğradığı bir zarara sevinmek caiz değildir buyurdu. İbrahim Gülşenî Hazretlerinden bu yazıyı alamayacağını anlayan şehzade atına bindi, başka birinden böyle bir yazı almak kastıyla yola çıktı. Yolda at şahlanarak iki ayağı üzerine doğruldu. Şehzade atın arkasına düştü ve kendinden geçip bayıldı. Görenler yetişip bu haliyle evine getirdiler. Şehzade ayılıp kendine gelince, İbrahim Gülşenî Hazretlerine gidin. Ben tövbe ettim, pişman oldum, beni affetsin, diye haber gönderdi. İyi olup ayağa kalkınca hemen İbrahim Gülşenî Hazretlerinin yanına gitti. Huzurlarında tekrar tövbe etti, sadık talebelerinden oldu. İbrahim Gülşenî Hazretleri talebelerine şöyle nasihatlerde bulunmuştur. Kanaat, bir dervişin az katık ve az ekmek bulup yemesi değildir. Asıl kanaat, 3 günde ancak birkaç lokma yemesidir. O da canlılığını devam ettirebilmesi içindir. Daha iyisini yapmak isteyen 5 günde birkaç lokma ile yetinmeli. Bir talebe hocasını kalben sevip ona tabi olmadıkça hakiki talebe olamaz. Alime düşmanlık etme. Cahil ile fazla samimi olma. Ahmak ile de arkadaşlık yapma. Vakar ile ahlaklanmayı unutma. Kötü işlere bulaşmayı bırakıp her an Allahü Teala'yı an ve onu hatırından çıkarma ki bu hal her yaranın ilacıdır. Susuzluk için saf sudan daha faydalıdır. Ey kardeşim, kimin takvadan nasibi varsa ve dünyaya düşkün değilse çok iyiliklere, saadet ve hakiki zenginliğe kavuşur. Öyleyse dünya sevgisinden vazgeç. Dünyaya düşkün olmak bütün günahların başıdır. Ona aldanma. Onun malı, mülkü, lezzetleri, görünüşleri hep aldatıcı, geçici ve yalancıdır. Sonunda yok olmak üzere hazırlanmıştır. Dünya hayatı oyun, eğlence ve süsten ibarettir. Dünya seni aldatmasın. Dünya zalim ve hilekârdır. Bugün senin olduğunu sandığın malların, yarın başkasının olduğunu görürsün. İhlaslı birisi nasihat verirse, kulak ver, onu dinle ve onunla amel et. Böyle kimsenin nasihati, seni Rabbin rızasına yaklaştırır. Allahü Teala bir kulundan razı olursa, onu fadl ve lütfu ile ebedi olarak kalmak üzere sevinç ve saadet yeri olan cennete koyar. İnsan için zamanın şartlarını ve halini çok iyi bilen, yüksek ilim ve yüksek hal sahibi bir büyüye uyması büyük bir ganimettir. Böyle bir zatı tanıyıp ona tabi olmak, hizmetinde bulunmak, maksuduna ermek isteyen kimse için tesiri fevkalade olan kıymetli ve kuvvetli bir ilaç, bir kimyadır. Dünya ve ahirette kurtuluş, alemlerin Rabbi olan Allahü Teala'yı sevmek ve onu hatırdan çıkarmamakla mümkündür. Allahü Teala'yı anmak kalbe, ruha ve dile hayat verir. Kişinin amellerinin en üstünü Allahü Teala'yı anmaktır. Onu anmak en sağlam iptir. Buna sarılanlar sıkıntılardan kurtulup rahata kavuşmuşlardır. İkindi namazından sonra öyle bir vakit vardır ki o vakitte amellerin en iyisiyle meşgul olmak lazımdır. Bazıları demişlerdir ki o saatte amelin en iyisi muhasebe, insanın kendini hesaba çekmesidir. Öyle ki gece ve gündüz geçirdiği saatler içinde yaptığı işleri gözden geçirip ne kadar zamanı taat, ne kadar zamanı günah işlemekle geçirmiş hesap etmeli. Taat ile geçirdiği zamanı için şükretmeli. Günah ile geçen zamanı için de istiğfar etmelidir. Büyüklerimiz şöyle demişlerdir. Amellerin en iyisi, bir büyük zatın sohbetine kavuşmak için gayret göstermek ve o zatın sohbetinde gönlünü Allahü Teala'dan başka her şeyden çevirmesidir. Demişlerdir ki en iyi amel Allahü Teala'dan başka her şeyden yüz çevirip Allahü Teala'ya dönmektir. İbrahim Gülşenî Hazretlerinin menkıbelerinden bir tanesini nakledelim. İbrahim Gülşenî Hazretleri Tebriz'de vaaz ve nasihat ediyordu. Yabancı biri gelip İbrahim Gülşenî Hazretlerine, senin akraban kadıyla işbirliği yaparak bana zulmetti. 150 altınımı aldı dedi. İbrahim Gülşenî Hazretleri vaaz ve nasihati bıraktı. Meseleyi araştırdı ve şikayetçinin haklı olduğunu anladı. Şemseddin adındaki kadıyı huzuruna çağırttı. Kadıya niçin haksız yere hükmettin diye sordu. Kadı da sizin yeğeniniz olduğu için hatırınıza riayet ederek böyle karar verdim dedi. İbrahim Gülşenî Hazretleri haksız yere karar verdiğin için bu halini her yere muhakkak duyurmak lazımdır dedi. Kadı Şemseddin özür diledi. Pişman olduğunu, tövbe ettiğini bildirdi. Çevrede bulunan kadılar da araya girip güçlükle Kadı Şemseddin'i bu zor durumdan kurtardılar. İbrahim Gülşenî Hazretleri altınları yeğeninden alarak sahibine geri verdi. İbrahim Gülşenî Hazretleri talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: Allahü Teala'dan başka hiçbir muradın kalmayıncaya kadar gayret göster. Bu muradın hasıl olunca işin tamamdır. İsterse senden kerametler, haller ve tecelliler hasıl olmasın, gam değildir. Dervişlik, herkesin yükünü çekmek ve kimseye kendi yükünü çektirmemektir. Allahü Teala'dan gelen belalara sabırlı, hatta şükredici olmak lazımdır. Zira Allahü Teala'nın birbirinden acı belaları çoktur. İbadet, emirlere uyup amel etmek, nehyedilen şeylerden sakınmaktan ibarettir. Ubudiyet, kulluk da bu şekilde Allahü Teala'ya yönelmektir. İnsanın yaratılmasından murat kulluk yapmasıdır. Kulluğun özü de her halükarda Allahü Teala'yı unutmamaktır. İlim iki çeşittir. Biri veraset ilmi, biri de ledün ilmidir. Veraset ilmi çalışarak elde edilir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim bildikleriyle amel ederse Allahü Teala ona bilmediklerini öğretir buyurdu. İlmi ledün ise Allahü Teala'nın ihsanıdır. Çalışmadan elde edilir. İlahi bir mevhibedir. Kullarından dilediğine verir. Söz yüce bir şeydir. Zamanında ve yerinde olmalıdır. Söz söylemek, dilin gönülle, gönlün de hak ile olduğu zaman makbuldür. Tasavvuf bilgilerinden maksat, kendini zorlamadan, uğraşmadan, her an Allahü Teala'ya teveccüh ve ikbaldir. Yani her an Allahü Teala'yı hatırlamaktır. Buyurdu ki, bütün halleri ve buluşları bize verseler, fakat ehli sünnet vel cemaat itikadını kalbimize yerleştirmeseler, halimi harap, istikbalimi karanlık bilirim. Eğer bütün haraplıkları, çirkinlikleri verseler ve kalbimizi ehli sünnet itikadıyla süsleseler, hiç üzülmem. Müslümanım diyen bir kişi, Müslümanlığın şartının ne olduğunu bilmesi ve Allah'ın emrini tutarak 5 vakit namazı kılması gerekir. Tan ağrırken yatağından kalkıp abdest al. Nefse uyarak yatma. O senin düşmanındır. Onu öldür. Nefsin daima ölü olması gerekir. Sabah namazını vaktinde kılarsan, Allahü Teala dualarını kabul eder. Böylece ahirette şeref bulur, naz makamına ulaşarak Hakk'ın yakınlarından olursun. Öğle namazını kılarsan Allahü Teala'dan dilediğin her şeye kavuşursun. Allahü Teala'ya gerçekten kul olanların cehennem ateşinden kurtuldukları gibi sen de cehennemden kurtulursun. İkindi namazını kılanlar, temiz bir hayat geçirerek Allahü Teala'ya kavuşanlardır. Onlar bunu yaptıkça daima Hakk'a ulaşacaklardır. 3 rekat farzdan ibaret olan akşam namazı dağlar gibi günahları eritir. İyi amellerin mezarını aydınlatacak birer ışık kaynağı olacaklardır. Yatsı namazını kılmadan yatma. Yatsı vaktinde namaza duranları sonsuz kudret sahibi olan Allahü Teala sever. İnandığını eksik bırakma, tamamla. Çünkü imanın ahirette rehberin olacaktır. Kim bu sözlerden öğüt alarak 5 vakit namazını kılmazsa, bil ki tam ve gerçek Müslüman olamaz, cehenneme girer. Hazreti Peygamber'in aleyhisselam, Müslümanların namaz kılmaları hususunda nasıl titizlik gösterdiğini görmez misin? Ümmetinden namaz kılanlar, çeşitli nimet ve güzelliklere erişecektir. Dindarlıktan bir fayda elde etmek istersen, nefsinin arzularına uyma. İbadetin kabul olması için, şartlarına uygun olması lazım. Birincisi, şartlarını öğrenmek. Sonra, şartlarına uygun şekilde yapmak. Üçüncüsü, ihlas ile olması lazımdır. İhlas ile olmayan ibadet, hiçbir işe yaramaz. Muvaffak olmak, 2 şeye bağlıdır. Doğruluk, sevgiyle yaklaşmak ve herkesle barışık olmak. İnsanların felaketine sebep olan şey 2'dir. Biri kendine güvenmek, diğeri kendi gibi bir acize güvenmektir. Bunlara değil, Allahü Teala'ya güvenmek lazım. Allahü Teala ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Amin. İbrahim Gülşenî Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Tasavvufta rehberlik yapan kimseye ve ona talebe olacak kimseye ilk vacip olan şey İslamiyete uymaktır. İslamiyet Allahü Teala'nın ve Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem emir ve yasak ettiği şeyler demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir kimsenin havada uçtuğunu ve deniz üzerinde yürüdüğünü yahut ağzına ateş koyup yuttuğunu görseniz, fakat şeriata uymayan bir iş yapsa, keramet sahibiyim derse de onu büyücü, yalancı, sapık ve insanları doğru yoldan saptırıcı biliniz. Müslümanlara imandan sonra farz olan ilk şey 5 vakit namazdır. Çünkü namaz dinin direği ve ahiret amellerinin başıdır. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her şeyin bir direği vardır. Dinin direği de namazdır. Her şeyin bir yıkıcısı vardır. Dinin yıkıcısı da namazı terk etmektir. Ve kıyamet günü kulun amelinden ilk suali namazdandır. Namaz sualinden kurtulursa kurtulmuştur. Kurtulamazsa zarar, ziyan ve büyük tehlikededir. Namazında bir eksiklik olursa Allahü Teala buyurur ki, bakın kulumun nafilesi var mı? Böylece farzlarındaki kusur ve eksiklikler nafilelerle giderilir. Sonra diğer amelleri de böyle olur, buyurdu. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, amelleriniz tartılmadan önce siz tartınız, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz, buyurdu. Bunun manası şöyledir, amellerinizi İslamiyet terazisiyle tartınız. Dinimize uygun iseler, cennet size vacip olur. Dinimize uymazsa, cehennem size vaciptir. Bütün amellerinden önce namaza dikkat eyle. Kıldığın namaz, Allahü Teala'nın katında kabul edilen ahiret amellerinden sayılır mı, sayılmaz mı? Diğer amellerini de buna kıyas eyle. Nitekim Allahü Teala Ankebut suresi 45. ayetinde mealen sana vahyolunan Kur'an-ı Kerim'i oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz insanı fahşa ve münkerden uzaklaştırır buyuruyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerimenin izahında namazın kendisini fahşa ve münkerden yani günah ve kötülüklerden men etmediği kimsenin namazı Allahü Teala'dan uzaklığından ve Allahü Teala'nın ona düşman olmasından başka bir şeyini arttırmaz buyurdu. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu. Kıldığı namaz kendisini günah ve kötülüklerden men etmiyorsa o kimsenin namazı namaz değil vebaldir. Her Müslümana erkek olsun kadın olsun ilim öğrenmek farzdır. Farz olan bu ilim nefs-i emmareyi ıslah eden ilimdir. Bu ilim ikiye ayrılır. 1- İtikada ait bilgilerdir. Bu da tevhid ve sıfat ilmidir. Yani Allahü Teala'nın zatına, birliğine, sıfat-ı selbiye ve subutiyesine ve inanılacak şeylere ait bilgilerdir. 2- Amele ait bilgilerdir. Farz, vacip, sünnet, nafile, helal, haram, mekruh, şüpheliler ve kalbin kötü huylardan vazgeçip iyi huyları elde etmesine dair ahlak, tasavvuf bilgileridir. Bu bildirilenlerin hakkını veren, yani bunları hakkıyla yerine getirenin ilmi tamam olur, kalbinde yakini artar. O, faydalı ilim, batın ilmi veya mükâşefe ilmi denilen ilmi elde etmiş olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, size iki şey bıraktım. Onlara yapışırsanız doğru yoldan sapmazsınız. Biri Allahü Teala'nın kitabı, diğeri benim sünnetimdir. İşleriniz ve sözleriniz Allahü Teala'nın kitabına ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uygun olursa hidayet ve tevfike kavuşanlardan olursunuz. Böyle olmazsanız sapık ve şakî olursunuz. Ben alim değilim. İşlerimi ve sözlerimi İslamiyete uygun nasıl yaparım dersen cevabında deriz ki ahiret yolunu senden iyi bilen bir alime uy. Onun yaptığı gibi yap. Nitekim Allahü Teala bunu emrediyor. Nahl suresi 43. ayeti kerimesinde mealen bilmiyorsanız bilenlere sorunuz buyurdu. Yani ahiret işlerinden bir şeyi bilmediğiniz zaman bunu iyi bilenlere sorunuz. Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına uyduktan sonra lazımdır ki dışını bunlara uymakla süslendirdiğin gibi kalbini de kalp hallerini elde etmekle ziynetlendiresin. Bu ise kalbin doğruluğunu, sağlamlığını, güzel ahlakını, sebeplerini, alametlerini, kuvvetlilik derecesini ve zayıflığını gösterir. Aynı zamanda kalp hastalığını, kötü ahlakını, sebeplerini, alametlerini, kuvvetliliğini, zayıflığını ve kurtuluş çarelerini bildirir. İbrahim Gülşenî Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Uzun Hasan, oğlu Halil'i iyi bir idareci olabilmesi için Faris vilayetine tayin etti. Halil, gittiği vilayette

Halil, İbrahim Gülşenî Hazretlerine hürmet eder görünmeye çalıştı. Herkesin bulunduğu bir sırada, İbrahim Gülşenî Hazretlerine, "Efendim, Tebriz'den çıkalı kaç gün oldu?" diye sordu. O da, "17 gün oldu." deyince, Halil alay ederek, "Efendim, Tebriz'den buraya bir ayda ancak gelinir. Hele bu kış mevsiminde yollar buzlu ve karlıdır. Daha uzun zamanda gelmek gerekmez mi?" deyip inanmadı. İbrahim Gülşenî Hazretleri, "Biz ömrümüzde hiç yalan söylemedik. Yalan söyleyeni de sevmeyiz. Fakat şunu iyi biliniz ki, Allahü Teâlâ'nın sevdiği kulların himmeti dağları eritir. Bizim bir aylık yolu 17 günde gelmemiz şaşılacak şey değildir ki. İnanmıyorsanız işte mektup. Bugünkü tarihe, bir de mektuptaki tarihe bakınız." buyurdu. Bu ağır sözlerden bir an duraklayan Halil, mektubu aldı ve yanındaki divan beyine verdi. Tarihi okudular. Tam 17 gün olduğunu gördüler. Mahcup olan Halil, "Efendim, bu sizin kerametinizden başka bir şey değildir." dedi. İbrahim Gülşenî Hazretleri de, "Madem ki evliyanın tasarruf etme gücüne inanıyorsunuz, öyleyse babanıza karşı gelmemelisiniz. Eğer bozuk niyetinizi düzeltmezseniz, sizi bu gece cezalandırırız." dedi. O sırada Vali Halil, "Yarın İbrahim Gülşenî'yi öldürteyim." diye düşünüyordu. O gece rüyasında İbrahim Gülşenî Hazretlerinin kendi boğazını sıkarak, "Biraz zalim, yaptığın zulümler yetmez mi ki Cenab-ı Hakk'ın halis kullarına da kötülük düşünürsün?" dedi. Halil boğulacak gibi oldu. Yattığı yerde ellerini kaldırarak tövbe etti. Uyandığında ter içinde kalmış, çok korkmuştu. Yatağından kalkıp düşünmeye başladı. İbrahim Gülşenî Hazretleri o gece kazasker Alaî'nin evinde misafiriydi. Gece yarısı olduğunda ev sahibini uyandırdı ve "Haydi, Vali Halil'in konağına gidelim." buyurdu. Gece yarısı Halil'in konağına girdiler. Yattığı yerin kapısına gelince yüksek sesle, "Ey Halil, tövbe ettin mi? Yoksa hala beni öldürme fikrinde misin?" dedi. Vali Halil ağlayarak kapıdan çıktı ve İbrahim Gülşenî'ye, "Efendim, yaptıklarıma pişman oldum, tövbe ettim. Yalvarıyorum, bana dua buyurunuz. Bundan sonra hiç kimseye zulmetmeyeceğim." dedi. İbrahim Gülşenî Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, "Allahü Teala cinleri ve insanları ancak kendine ibadet etmeleri için yarattı. Bunun için Allahü Teala Zariyat Suresi 56. ayetinde mealen, "Cinleri ve insanları ancak bana ibadet etmeleri için yarattım." buyuruyor. İnsanların Allahü Teala'ya ibadeti ancak salih amelleriyle olur. Salih ameller ise ancak güzel ahlaktan meydana gelir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Müminlerden imanı kamil olanlar, ahlakı güzel olanlardır." buyurdu. Ve yine buyurdu ki, "Bana en sevgiliniz ve kıyamette bana en yakınınız, ahlakı iyi olanınızdır." Allahü Teala'nın yarattığı her şey kemaline ulaşması içindir. İnsanın kemali ise marifetullah'tır. Marifet semeresi ise Allahü Teala'ya ibadet etmektir. Sıhhat ve doğruluk bakımından kalbin en aşağı mertebesi Allahü Teala'yı ve Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem annesinden, babasından, çocuklarından ve malından daha çok sevmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde buyurdu ki,

0: Beni anasından, babasından, çocuklarından ve bütün insanlardan çok sevmeyeniniz mümin olamaz. Üç şey vardır ki bunları yapan imanın tatlılığını bulur. 1. Allahü Teala'yı ve Resulünü her şeyden çok seven. 2. Allahü Teala'nın sevdiklerini Allahü Teala sevdiği için seven. 3. Allahü Teala onu küfürden kurtardıktan sonra küfre dönmekten, cehenneme atılmaktan tiksindiği gibi tiksinen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyurdular ki, nafileler, nafile amel yapmaya uygun olanlar tarafından işlenir. Nafile amel işlemenin en aşağı derecesi salih olmaktır. Salih olmak ise günahlardan uzaklaşıp farz, vacip ve sünnetleri ihlas ile yaptıktan sonra ele geçer. Zira nafile amel yapan fasık olursa onda ihlas bulunmaz. Namazı kendisini Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Namaza kalkıp da Fatiha suresindeki mealen yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım bekleriz buyrulan ayet-i kerimeyi okuduğu zaman, yani biz bütün uzuvlarımızla sana şükrederiz, taatimizi yalnız sana yaparız der ama kendisinin hali taatini şeytana tahsis etmekle küfran-ı nimette bulunup böylece sözü ameline uymaz. Bir kul namazında yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz dediği zaman Allahü Teala ona yalan söyledin ey kulum. Yalnız bana tapmıyor, yalnız benden yardım dilemiyorsun. Yalnız bana ibadet etseydin nefsinin arzularını benim rızama tercih etmezdin. Yalnız benden yardım dileseydin başkalarından yardım istemezdin der. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, günahlarına tövbe eden, bir daha işlemezse, hiç günah işlememiş gibidir. Günahlarına istiğfar eden ve ısrarla günah işleyen, Allahü Teala ile alay etmiş gibidir. Pişman olmaksızın, dil ile yapılan tövbe, yalancıların tövbesidir. Yine buyurdular ki, yemenin 7 mertebesi vardır. Birincisi, yaşayacak kadar yemek. İkincisi, farz namazı kılacak ve farz olan orucu tutacak kadar yemek. Bu 2 mertebe yemek farzdır. Üçüncüsü, nafile olan namazı ve nafile orucu tutabilecek kadar yemek. Bu kadar yemek müstehaptır. İmam-ı Gazali Hazretleri, bu konuya dair akıl sahiplerinin gayesi cennette Allahü Teala'ya kavuşmaktır. Allahü Teala'ya kavuşmak ise ilim ve amel ile olur. Bunlara bedenin sıhhati ve selameti ile devam edilebilir. Bedenin sıhhat ve selameti ise yiyeceklerden alınan gıdalarla olur. Ancak gıdalar İhtiyaç miktarı alınmalıdır. Bu yüzden selef-i salihinden bazı alimler bedenin ihtiyacı olan gıdayı almayı din işlerinden saymışlardır buyurmuştur. Dördüncüsü, çalışıp kazanmaya kuvvet sağlamak için yemek. Bu dinin beğendiği tokluktur. Beşincisi, midenin 1/3'ünü dolduracak kadar yemek. Altıncısı, midenin 1/3'ünden fazlası doldurulan yemek olup mekruhtur. Çok yiyince insanda ağırlık ve uyku meydana gelir. Lokman Hakim Hazretleri buyurdu ki, mide dolunca insanın düşüncesi, zekası uyur durur. Öyle kimseden hikmet çıkmaz. Azaları ibadete karşı tembel olur. İnsanların ekserisi bu hal üzeredir. Yedincisi, zarar verecek derecede çok yemek, aşırı doymak. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her hastalığın aslı çok yemek yemedir. Bu ise haramdır. Dünyadaki bir nefeslik vakit, ahiretteki bin yıldan kıymetlidir. Çünkü ahirette ibadet yoktur, tevbe yoktur, nefsle mücadele yoktur. Haramdan kaçma mücadelesi, küfre düşme endişesi yoktur. İslam'a hizmet imkanı yoktur. İşte cehennemde kalanlar için bir nefeslik dünya zamanı sonsuzdan daha hayırlıdır. Çünkü tekrar dünyaya sadece bir nefeslik yollansalar, yapacakları iş, kelime-i şehadet getirip, amentüyü okuyarak iman etmek olur. Ancak bu imkan verilmez. Ebedi, yani sonsuz ne demek, iyi anlamak lazım. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, cehennemde ebedi kalacak olanlara, faraza, siz dünyadaki göl ve denizdeki damlalar adedince, kumsallardaki kum taneleri adedince yanacaksınız denilseydi, o sevinçle nasıl yandıklarını anlayamazlardı. Çünkü bunlar da bir gün biter. Yine İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, bütün dünya, gökyüzü dahil, buğday tanesi dolu olsa, bir serçeye deseler ki, her sene bir tane yiyeceksin, o buğdaylar biter. Ebediyetin yanında hesabı bile olmaz. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin. İbrahim Gülşenî Hazretleri Şifa Kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, müminin işitip amel ettiği veya başkasına öğrettiği hayırlı bir söz, bir senelik ibadetten hayırlıdır. Adalet üçe ayrılır. Birincisi Allahü Teala'ya kulluk etmektir. Allahü Teala'nın merhameti, nimetleri, ihsanları her mahluka yayılmıştır. Nimetlerinin en büyüğü kullarına doğru yolu göstermesidir. Hakları yok iken hepsini en güzel şekilde yaratmıştır. Sonsuz, sayısız nimetler, iyilikler vermiştir. Böyle bir sahibe, yaratana ibadet etmek, onun ihsan ettiği nimetlere şükretmek elbette lazımdır. Adalet için sahibinin hakkını gözetmek icap eder. Her insanın yaratanına karşı borçlu olduğu bu kulluk hakkını ödemesi vaciptir. Adaletin ikinci kısmı, İnsanların hakkını gözetmektir. Hükümete, amirlere, kanunlara itaat, alimlere hürmet, emanetlere vefa, alışveriş haklarını eda, vaatlerini ifa lazımdır. Üçüncüsü, geçmişlerin haklarını ödemektir. Bu da onların borçlarını ödemek, vasiyetlerini yerine getirmek, vakıflarını korumak, ölmüşlerin bıraktığı hayrat ve hasenatı devam ettirmekle olur. İyilik edene, mal ile, hizmet ile karşılığı yapılır. Bunu yapamayan, hamd ve sena, teşekkür ve dua eder. Çünkü, iyiliğe karşı iyilik yapmak, insanlık vazifesidir. Böyle olunca her iyiliği yapan, en büyük iyilik olarak, yok iken var eden, en güzel şekli veren, lüzumlu uzuvları, kuvvetleri sapasağlam ihsan eden, her birini bir ahenk ile, bir düzenle işleterek sıhhat veren, akıl ve zeka bahşeden, çoluk, çocuk, ev, geçim eşyası, yiyecek, içecek, giyeceklerimizi yaratan yüce sahibe, bu nimetleri sebepsiz, karşılıksız ihsan eden ve her an yok olmaktan, düşmandan, hastalıktan koruyan ve bize hiç ihtiyacı olmayan, sonsuz kuvvet, kudret sahibi olan Allahü Teala'ya şükretmemek, kulun hakkını ödememek ne büyük kabahat, ne çok zulüm ve ne alçak bir durum olur. Hele ona ve nimetlerin ondan geldiğine inanmamak veya bunları başkasından bilmek en büyük zulüm, en çirkin yüz karası olur. Bir kimseye her ihtiyacı verilse, her ay yetecek para, gıda hediye olunsa, bu kimse o ihsan sahibini her yerde herkese nasıl över? Gece gündüz onun sevgisini, teveccühünü, onun kalbini kazanmaya uğraşmaz mı? Onu dertlerden, sıkıntılardan korumaya çalışmaz mı? Ona hizmet edebilmek için kendini tehlikelere atmaz mı? Bunları yapmasa, o ihsan sahibine hiç kıymet vermese, herkes onu kötülemez mi? Hatta insanlık vazifesini yapmıyor diye cezalandırılmaz mı? İyilik eden bir insanın hakkı böyle gözetiliyor da, her nimetin, her iyiliğin hakiki sahibi olan, hepsini yaratan, gönderen Allahü Teala'ya şükretmek, onun beğendiği, istediği şeyleri yapmak niçin lazım olmasın? Elbette en çok ona şükretmek, en çok ona itaat etmek, kulluk etmek lazımdır. Çünkü onun nimetleri yanında başkalarının iyilikleri deniz yanında damla kadar bile değildir. Hatta başkalarından gelen iyilikleri de yine o göndermektedir. İnsana vacip olan birinci vazife, iman, amel ve ihlas sahibi olmaktır. Dünya ve ahiret saadetleri ancak bu üçüne kavuşmakla elde edilir. Amel, kalb ile ve dil ile, yani söz ile ve beden ile yapılacak işler demektir. Kalbin işleri ahlaktır. İhlas, amelini, yani bütün işlerini, ibadetlerini yalnız Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşmak için yapmak demektir. İbrahim Gülşenî Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. İbrahim Gülşenî Hazretlerinin hocası, Dede Ömer Ruşenî Hazretlerinin talebelerinden Timurtaş ile Şahin Efendiler de daha önce Mısır'a gelip yerleşmişlerdi. Mısır halkı onlara değer veriyor, saygı ve hürmette kusur etmiyorlardı. İbrahim Gülşenî Hazretlerinin Mısır'a gelmesini halk büyük bir sevinçle karşıladı. Kadül Kudat, Abdülber bin Şehna, Timurtaş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen yerde yerleşti. İnsanlara nasihatlere, ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başladı. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sevdi. Onun kalplere şifa olan sözlerini hep dinlemek, hiç kaçırmamak için huzurunda bulunmaya gayret ettiler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona Müeyyediyye'de bir medrese yaptırdı. İbrahim Gülşenî Hazretleri oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşenîye yolunu anlatmaya başladı. Bu arada Memlüklerin Safevileri desteklemesi yüzünden Osmanlılarla arası açılmıştı. Sultan Gavri, İbrahim Gülşenî Hazretlerinin karşı çıkmasına rağmen devlet adamlarının ısrarı üzerine Yavuz Sultan Selim üzerine yürüdü. Ancak yapılan savaşta hayatını kaybetti. Onun yerine tahta çıkan Toman Bay, İbrahim Gülşenî Hazretlerine gelip dua istirham eyledi. Şeyh dedi ki, siz duaya kabiliyet ve istidat hasıl eyleyin ki, dua size ulaşsın. Sultanların duaya istidadı adalettir. Ol dahi Allahü Teala'nın kitabı ile hüküm vermektir. Her kim Allahü Teala'nın emri üzere hükmetmez ise zalimdir. Sultanım, eğer makamı selamette olmak istersen Selim'e tabi olasın. Bu nasihatlere rağmen Tomanbay, Ridaniye'de Yavuz'un karşısına çıktı. Bozguna uğradı. Sonra yakalanarak idam edildi. Sultan Selim Han, Mısır'ı zapt ettiğinde, İbrahim Gülşenî Hazretleri onu, "Azizim, hayr-ı mukaddem ömrünün varı, safa geldin, keremler eyledin, gönlümün sultanı, safa geldin," diyerek karşıladı. Sultan Selim Han, ehl-i sünnet âlimi olan İbrahim Gülşenî Hazretlerine çok saygı ve hürmet gösterdi. Pek çok yeniçeri ve sipahiler sohbetiyle şereflendi. Onun duasını alarak feyz ve bereketlerinden istifade etmeye çalıştılar. İbrahim Gülşenî Hazretleri sohbetlerinde talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. İnsanlar ihmalkârlık ve tembelliklerinden dolayı yarın şu hayırlı işi işleyelim derler. Düşünmezler ki bugün dünkü günün yarınıdır. Bugün ne işlediler ki yarın ne işleyecekler? Tasavvuf yolu ve bu yolun büyükleri o kadar kıymetlidirler ki bunlara tabi ve talebe olan dervişlerden birinin ismi bir duvarda yazılı olsa o duvarın yanından ceketini düğmeleyerek ve edeple geçmek lazımdır. Dil gönlün, gönül ruhun, ruh insanın hakikatinin, insanın hakikati ise Hak Teâlâ'nın aynasıdır. Sözün güzeli odur ki dinleyen o sözün güzelliğiyle kendinden geçer. Böylesine güzel söz de Allahü Teâlâ'nın velî kullarının sözleridir. Her an Allahü Teâlâ'yı hatırlamak ve anmak bir kazma gibidir ki o kazma ile gönül yolunda bulunan dikenlerin, kalbe gelen lüzumsuz ve uygunsuz düşüncelerin kökünü kazırlar. Böylece bu yolda ilerlemek için mani kalmaz. İbadet, emredilenlerle amel edip yasak edilenlerden sakınmaktan ibarettir. İnsanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran perdelerin en zararlısı dünya düşüncelerinin kalbe yerleşmesidir. Bu düşünceler kötü arkadaşlardan ve lüzumsuz şeyler seyretmekten hasıl olur. Çok uğraşarak bunları kalpten çıkarmalıdır. Faydasız kitap okumak, lüzumsuz şeyler konuşmak bu düşünceleri arttırır. Kadın ve kadın resimlerine şehvetle bakmak, şarkı, çalgı dinlemek bu düşünceleri kalpte yerleştirir. Bunların hepsi insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Kalbin hasta olması Allahü Teala'yı unutmasıdır. Allahü Teala'ya kavuşmak isteyenlerin bunlardan sakınması, hayali arttıran her şeyden kaçınması lazımdır. Allahü Teala'nın adeti şöyledir ki, çalışmayan, sıkıntıya katlanmayan, zevklerini, şehvetlerini bırakmayanlara bu nimeti ihsan etmez. Yine buyurdular ki, İslamiyet'in başlangıcı teslimiyet, imanın başlangıcı ise rızadır. En kıymetli amel edeptir. İmanın afeti inkârdır. Amelin afeti tembelliktir. İlmin afeti iddia sahibi olmaktır. İrfan sahibinin afeti kendini kabul ettirmeye çalışmasıdır. Aklın afeti zulüm yollarına düşmesidir. Sevginin afeti şehvet yolunu tutmasıdır. Sabrın afeti Allahü Teala'dan başkasına şikayette bulunmaktır. Zenginliğin afeti tamahtır. Azizliğin afeti kibirdir. Cimriliğin afeti israftır. Tevazuunun afeti Allahü Teala'dan başkasının önünde eğilmektir. Dünyanın afeti şiddetli istektir. Sözün afeti noksanlıktır. Adaletin afeti intikam duyguları taşımaktır. Mısır'da İbrahim Gülşenî Hazretlerinin talebeleri ve sevenleri çoğaldı. Namı zamanın sultanı Kanuni Sultan Süleyman Han'a erişti. Sultan Süleyman Han onu İstanbul'a davet eyledi. İstanbul'a gelen İbrahim Gülşenî Hazretlerine çok hürmet gösterdi, ikramlarda bulundu. O sıralarda İbrahim Gülşenî 104 yaşlarındaydı. Gözlerinde bir rahatsızlık hissediyordu. Görmesi çok zayıflamıştı. Durumu padişaha arz eyledi. Sultan da kahhal başına, sürmeci başına emrederek gerekli ihtimamı göstermesini emretti. Kahhal başı da bütün gayretini sarf ederek Allahü Teala'nın izniyle kısa zamanda yeniden gözlerinin açılmasına sebep oldu. İbrahim Gülşenî Hazretleri sıhhate kavuşunca Çıkrıkçılar başındaki Atik İbrahim Paşa Camii'nde halka vaaz ve nasihat etmeye başladı. Kısa zamanda İstanbulluların gönlünde taht kuran İbrahim Gülşenî Hazretlerine devlet erkanından ve halktan pek çok kimse talebe olmakla şereflendi. Padişah, Şeyhülislam, alimler ve evliya onun ilimdeki üstünlüğünü çok takdir ettiler. Bir müddet İstanbul'da kalan İbrahim Gülşenî Hazretleri padişahtan izin alarak tekrar Mısır'a döndü. İbrahim Gülşenî Hazretleri 940 miladi 1534 senesi Şevval ayının 9. gününde kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Yerine oğlu Ahmet Hayali geçerek Gülşenî yolunu devam ettirmeye çalıştı. İbrahim Gülşenî Hazretleri vefat ettiği gün Münteci Muhammed Efendi'nin evinin önündeki bir serve ağacı yere devrildi. Muhammed Efendi bu hayra alamet değil deyip dua almak niyetiyle İbrahim Gülşenî Hazretlerinin evine doğru gitti. Eve vardığı zaman vefat ettiğini öğrendi. Evinin önünde bir serve ağacının devrildiğini Gülşenî'nin oğlu Ahmet'e anlattı. Orada bulunanlar hayret ettiler. Çünkü yakınları tabut yapmak için her tarafa servi ağacı aramaya çıkmışlardı. Orada bulunanlar, biz servi ağacı bulmaya etrafa adam göndermiştik. Meğer sizin servinizin düşmesi İbrahim Gülşenî Hazretlerinin tabutu içinmiş, dediler. Bana teselli geldi. O serviden tahta biçtirerek tabut yaptırıp getirdim. Onunla defnettiler. Yıkarken etrafa öyle güzel bir koku yayıldı ki misk gibi. Bu kokuyu orada bulunan herkes hissetti. Bu cennet kokusudur dediler. Allahü Teala bizleri de şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

Ben Davis Warrington, Avusturyalıyım. Korkunç bir kıştan sonra ilkbaharın tatlı ve ılık eli soğuk toprak tabakasına nasıl tesir ederse İslamiyet de bana öyle tesir etti. Kalbimi ısıttı ve bana yeni ve güzel bir ilim elbisesi giydirdi. İslamiyet'in öğrettiği şeyler ne kadar güzel, ne kadar doğru ve mantıklıdır. Allahu Teala birdir ve Muhammed Aleyhisselam onun Resulüdür sözü ne kadar açık, ne kadar doğru ve güzeldir. Hristiyanların inanılması mümkün olmayan, anlaşılmaz, baba, oğul ve ruhül kudüs inancına benzer mi? Hristiyanların insanı ürküten, onu korkutan, fakat hiçbir zaman onu tatmin etmeyen akideleri yanında bu sade ve mantıklı iman insanı kendisine cezbediyor. İslamiyet hiç değişmemiş ilahi bir dindir. Aradan asırlar geçmesine rağmen bugün içinde, yarın içinde insanın maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarını karşılar. Mesela insanların eşit olduğunu, Allahu Teala indinde aralarında bir rütbe veya mevki farkı bulunmadığını İslamiyet gayet açık bir tarzda beyan eder ve bunları dünya hayatında da tatbik eder. Aynı hususları iddia eden Hristiyan kilisesinde birbirinden rütbece farklı papalar, arşevekler, evekler, piskoposlar ve daha bir sürü din adamları vardır. Bunlar Allahu Teala ile kul arasına girerler ve kendi şahsi çıkarları için Allahu Teala'nın ismini kullanırlar. Halbuki İslamiyet'te Allahu Teala ile kul arasına kimse giremez. Allahu Teala emirlerini Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla kullarına tebliğ eder. Size aşağıda Allahu Teala'nın bir emrinden bahsedeceğim. Bu bir misaldir. Bu misal emirlerin ne kadar sade ve açık ve ne kadar güzel olduğunu gösterir. Bakara suresinin 267. ayetinde mealen, ey iman edenler! Doğru, helal yoldan kazandıklarınızın temizlerinden ve sizin için yerden yetiştirdiğimiz mahsullerden ve meyvelerden infak edin, verin. İğrenerek alamayacağınız pis şeylerden infak etmeyin. Biliniz ki Allahu Teala'nın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ve tüm hamde layık olan O'dur buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'in bu derin ve güzel emirlerini okuyup öğrendikçe ruhum ferah buldu ve seve seve Müslüman oldum.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Yeni bir haftada birlikteyiz. Dolu dolu bir Eylül haftası bizi bekliyor. Aynı zamanda eğitim öğretiminde yavaş yavaş başlamaya başladı. Onun ayak seslerini, trafiğin gürültüsünü daha fazla duyduğumuz bir hafta olacak bu hafta. Ana sınıfları ve ilköğretim birinci sınıflarda alıştırma, cumaya kadar alıştırma sınıfları kuruldu. Çocuklar sınıflarını, okulu, arkadaşlarını, öğretmenlerini tanıyacaklar. Bazı sınıflarda biraz daha erken okula başladı. Onlar da bu yıl sınav senesinde olan 8. sınıflar ve lise son sınıflar, onların da eğitim öğretimi bazı okullarda biraz daha erken başladı. Bu okulların çevresinde artan bir hareketlilik demek, ama bunun dışında tabii ki pazartesi günü itibariyle önümüzdeki hafta bu yoğunluğu daha fazla hissedeceğiz. Çünkü tüm okullar başlayacak, hatta pek çok üniversite lisans, yüksek lisans, doktora eğitimiyle beraber eğitim öğretim sayfasını başlatacaklar. 2026-2027 eğitim öğretim yılı resmi tarihi önümüzdeki pazartesi günü olsa da, ayın 14'ü, biz bugün itibariyle okula başlayan tüm miniklerin eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyelim. Güzel geçsin inşallah. Okulu severek, merak duygusunu hiç kaybetmeden, hep yeni şeyler öğrenmenin heyecanıyla okula gitsinler ve bu heyecanı ömür boyu kaybetmesinler.

Programın hemen başında Filenin Sultanlarını tebrik etmemiz gerekiyor değil mi? İkinci defa Avrupa şampiyonu oldular Filenin Sultanları. Trendyol 2026 Sev Avrupa Şampiyonası'nda nefes kesen bir finalde İtalya'yı 3-2 yendiler ve üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıktılar. Bir kere tabii maçları buraya finale gelene kadar heyecanla takip ettik ama final maçı ayrı bir heyecandı. Sev Ligi'nde ikinci defa Avrupa şampiyonu olabilmek kolay bir şey değil. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finali Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı. Bir kere inanılmaz bir taraftar desteği vardı. Sonrasında dünyanın bir numarası İtalya ile karşılaştılar final için. Ve Filenin Sultanları 3-2 rakibini geçti. İkinci defa kupayı kaldırdı ve bizi gururlandırdı. Onlarla ne kadar mutlu olsak, ne kadar gurur duysak, onları ne kadar alkışlasak az. Sadece kendileri için değil, hepimiz için oynuyorlar ve kendilerinden sonra gelecek genç kızlara, çocuklara, kız çocuklarına da örnek oluyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz.

hemen bir takvim yaprağımıza bakalım. Takvim yaprağımız bize bu akşam için ne önermiş, bir görelim. Ne varmış bakalım yemek listemizde. Diyor ki takvim yaprağı, yayla çorbası, sulu köfte, pilav, meyve. Ben sulu köftenin olduğu yerde artık yayla çorbası içmem. Yani o sulu köfte bana yeter. Bize de minik köfteli patates var bu akşama. Bu köfteyi, sulu köfteyi görünce küçük küçük köftelerimiz var. Böyle dilim patateslerle beraber onları önce böyle bir tencerede, sonra hafifçe bir fırına hafif suyunu çeksin diye öyle bir şey yapacağız efendim. Dün de patlıcan musakka vardı. Eğer hani böyle yaz bitmeden bir daha yapalım diyorsanız patlıcan musakka pilav dün akşamki menümüzde. Bu her ikisi de, bugünkü bu mitidi köfteli patates de yanına bence cacık ister diye düşünüyorum. Cacık, hadi bulamadığınız ayran bence güzel olur. Yanında serin serin keyifli lezzetli olur. Üstelik de hani tam da mevsim geçişinde şöyle biraz yazdan çıkıyoruz. Eğer kilo problemimiz varsa, böyle yazda bırakmak istediğimiz birkaç kilomuz, iyi de bir fırsat olur biraz protein alımını arttırmak, işe yarayabilir.

Efendim bir hafta başlıyor ve bu hafta çok yoğun geçecek. Baktığımızda hava açısından oldukça, hani dışarıda bir şeyler yapmaya oldukça uygun. Sonbahar artık geliyor, renkler değişecek, rüzgar yön değiştirecek, kokusu değişecek rüzgarın. Bu bize dışarıda artık özellikle akşam saatlerinde başlayacak. Şimdi daha biraz soğuk hissetmeye başlayacağız, üstümüze bir şey alacağız. Gündüz gene idare edeceğiz ama sabah saatleri, akşam saatleri serinleyecek. Yavaş yavaş sonbahara doğru döneceğiz. El Niño senesindeyiz, bu ne demek? Bu yağışlı bir sonbaharın bizi beklediğini gösteriyor. Ama biz yağış deyince böyle havanın soğumasını da düşünürüz. Ama bu sene çok ciddi bir sonbahar soğuğu yaşamadan yağmur yaşayacakmışız. Yani hava biraz daha ılık olacak ve yağmur olacak beraberinde. Ama Aralık'tan itibaren, tabii ki kışa döndüğümüz tarihten, takvimden itibaren sonrasında biraz daha kış, karlı gelecek. Sert ve kısa bir kış bizi bekliyor diyor uzmanlar. Bu yıl ölçülebilen 80 yılın en El Niño'nun etkilerini en derin hissettiğimiz yılı olacakmış. Şimdi tabii El Niño, hava yağışlı, iklim değişiyor demek yerine aslında dünyada iklimin bir dalgalanma yaşadığını ve bu dalgalanmanın dünya tarihinin her döneminde olduğunu söyleyebiliriz. Bakıyorsunuz yağmurlar çok olmuş, denizler, göller yükselmiş, akarsular debisini arttırmış. Bir bakıyorsunuz daha fazla kurumuş, sular altında kalan yerler gün ışığına çıkmış. Bazen depremlerle şekil değiştirmiş yer kabuğu ve yeni göller, yeni nehirler, yeni denizler oluşmuş. Bunlar dünyanın kendi yaşamı içinde normal olan şeyler. Bizi ilgilendiren tarafıyla artık daha fazla şehirleştiğimiz için bu El Niño dediğimiz iklim değişikliğine bizim de olumsuz etkimizin çok olması, özellikle karbon gazı salınımı sebebiyle ozon tabakasının incelmiş olması bazı yerlerde, ki çok şükür yavaş yavaş toparlanmaya başladığına dair bilimsel veriler var, ama yine de bazı noktalarda güneşin zararlı etkilerine karşı daha korunmasız kaldığımızı gösteriyor bize. Bir taraftan da tabii işte mevsimlerdeki uçları yaşamaya başladığınızda özellikle tarımla uğraşan kitlenin ya da toplumlar arasındaki ekonomik farklılıkların daha da açıldığını görüyoruz. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde tarım El Niño sebebiyle darbe aldığında, orada verimlilik olmadığında bir bakıyorsunuz ki onların gelirlerinde, yaşam kalitelerinde ciddi bir daralma olmuş ve bu toplumlar arasındaki makası daha da açmış. Bu sene çok şükür pazar dolu, ağaçlar doluydu yaz boyu. Herkes bunu söyledi. Fiyatlar inşallah düştü, düşmeye de devam edecek. Şimdi sonbahar şu domatesin, biberin fiyatı düşecek biraz daha fazla. Özellikle işte kış için dolaba bir şeyler kaldırmayı düşünenlerin bir fırsat yakalayacağını düşünüyorum ben. Ben de o fırsatı kolluyorum bu arada. Güzel bir domates, güzel bir biber, menemenlik, işte makarnanın yanına sos, yemeklerin yanına, yemeklerin içine ilave etmeye hakikaten çok lezzetli oluyor. Yaz domatesi gibi değil hiçbiri. Kışın da domates alıyoruz ama yaz domatesi gibi lezzetli değil. Dolayısıyla hepimiz yazdan bir sonraki mevsime biraz daha lezzetli, güneş görmüş, şifalı sebzeleri taşımaya çalışıyoruz. İşte bunu yaparken de ucuzunu da bulursak eğer, düşünsenize o sebzeyi alıyorsunuz ve kış boyu kullanıncaya kadar da bir enerji harcayıp onu yenilebilir kalitede, işte dondurucudaysa eğer belli bir ısıda tutmaya çalışıyorsunuz. Kolay bir şey değil, maliyetli bir işten bahsediyoruz aynı zamanda. İşte o yüzden ne zaman kazanır tüccar? Alırken kazanır. Şimdi bakacaksınız biberin, domatesin, patlıcanın, kırmızı biberin iyisi ama aynı zamanda ekonomik olanını bulmak lazım. Ben marketleri bu konuda takdir ediyorum. Hakikaten hem ürünleriyle ilgili sürdürülebilir tarımı destekliyorlar, hem kendi çiftlikleri var, oralardan ürün getiriyorlar, hem tahliller yaptırıyorlar, ürünü kullanacak olan kişiye ürünle ilgili analiz raporları veriyorlar, hem de mesela gittiniz pazara, baktınız bibere, aldınız 10 kilo biber. Pazar günü tekrar pazara gidip almanıza imkan yok. Halbuki markette öyle bir şey yok. Markette gittiniz, 1 kilo biber aldınız o gün, pişirdiniz, tadına baktınız, aa çok güzelmiş dediniz, gittiniz. Ertesi gün aynı biberden belki de
günlük bir indirimle daha uygun fiyata aldınız. Pazarla market arasında fiyat makasının açıldığını söyleyebilirim. Marketler bu anlamda pazarlardan, özellikle de semt pazarının kurulduğu günlerde ciddi anlamda müşteri çekebilmek için indirim yapıyorlar. İşte bu dolaba girecek olan sebzeler için aslında bu marketlerin fırsat günlerini takip etmek lazım. Ama fırsat size kalitesiz ürün sunmamalı. Fırsat ürünü alıyorum diye işte çürüğünü çarığını almayın. Hiçbir zaman çürük meyveyle reçel yapılmaz. Çürük sebzeyle konserve yapılmaz. Geçtiğimiz günlerde bunu konuşmuştuk. Domatesin asit oranı çok önemli. Eğer domates çürümeye başladıysa içindeki asit oranı da artıyor. Nasıl olsa pişecek demeyin lütfen. Mutlaka domatesin, biberin, patlıcanın, kırmızı biberin, işte taze fasulyenin, şimdi bakıyorum ispir çok var, ispirin, barbunyanın en iyisini alın. Aldınız eve getirdiniz, barbunya çok çabuk bozulur üstündeki kabuğu. Dolayısıyla bekletmeden hemen ayıklayıp yıkayıp kurutup dondurucunuza kaldırın ki kullandığınız zaman işte içinden çürük çarık, bozuk, kuru çıkmasın.

Ve sonbahar dediğiniz mevsim kendi renkleriyle geliyor. O kızıl önce sarı, kızıl, böyle yeşilden yavaş yavaş kuru yaprağa doğru dönen o süreç insana değişik hisler getiriyor. Bir kere kendi ömrümüzü hatırlıyoruz. Öyle geçip gidiyor işte. Düşünün, birkaç ay önce meyve vermiş o ağaç, artık meyveler toplanmış, yapraklar dökülmeye başlamış. Yakında yaprak kalmayacak üzerinde ve bir bakacaksınız ki kökleriyle aynı, sanki ağacın sanki ortasından bir çizgi çizmişsiniz. Bir kısmı yer altında toprakta kalmış, bir kısmı yer üstünde göğe uzanıyor. Üzerinde yaprak olmadığında ağacın altıyla üstü arasında hiçbir fark yok neredeyse. Bütün bunlar bize hayatın da aslında böyle geçip gittiğini ama altı ile üstü arasında çok büyük fark olduğunu hatırlatıyor. Yaptıklarımızı beraberimizde götüreceğimiz bir dünyayı yaşıyoruz. Hepimiz bir sınavdan geçiyoruz. Kimimiz bu sınavdan, okullar açılıyor şimdi, çocukların hepsini okula hazırlıyoruz. Karneye hazırlıyoruz, sınava hazırlıyoruz ve yıl sonunda bize bir karne geliyor. Ya da çocuk ara ara sınavlardan geçiyor, onların notları geliyor. Kimisinde başarılı, kimisinde değil. İşin önemli tarafı, hepsinde başarılı olamasak da iyi bir çocuksa eğer, başarılı bir çocuksa genel anlamda bir kanaat notuyla çocuk o sınıfı geçiyor. Aslında işte genel anlamda iyi insan olmak, eksiklerimizin farkında olmak ve bu eksiklerde ısrar etmemek, bunları düzeltmek, toparlamak ve karnemizi öyle almak, o iyi niyetle karneye elimizi uzatmak çok kıymetli. Hayat ne kadar bilmiyoruz. İşte eğitim öğretim dönemi başlıyor şimdi 14 Eylül'de. Haziran'da biteceğini biliyoruz. Ama ömrümüzün ne zaman başlayacağını, ne zaman biteceğini, yani karnemizi ne zaman alacağımızı, kötü bir not aldıysak eğer onu düzeltmek için fırsatımız olup olmayacağını bilmiyoruz. O yüzden hep sanki bugün karne günüymüş ya da bir iki gün içinde karne alacakmış gibi hazırlıklı gitmek lazım okula. Bizim kendi okulumuz, kendi hayat okulumuz, bizim ömrümüze özel, bizim zaman dilimimize özel. Biz ne kadar hayattaysak bizim okulumuz o kadar açık. Sonra kapanacak. Sonra dönüp de iyi bir şey yapmak istesek de, iyi bir söz söylemek istesek de, birine yardım etmek istesek de, yanlışımızı düzeltmeye niyet etsek de fırsat bulamayabiliriz. Bu bize ayrılan süre içinde yapmamız gerekenlerin farkına varmak ve onları layıkıyla yerine getirmek gerekiyor. Hepimiz hemen hemen ilişkilere takılmış durumdayız. Yani ne demek ilişki deyince ikili ilişki geliyor aklımıza, öyle değil. İş yerinde de bir ilişki içindeyiz. Evliyiz. Karımız, çocuklarımızla ilişkimiz var. Annemiz, babamızla ilişkimiz var. Komşularımız, akrabalarımızla ilişkilerimiz var. Bir evlatsak eğer anne babaya karşı rolümüz farklı. Eğer babaysak, anneysek evladımıza karşı rolümüz farklı. Aslında hep bir ilişkiler yumağı içindeyiz. Tek başına yaşamıyoruz. Tek başınıza olsanız bile çevreyle yine de bir ilişkiniz var. İlişkinin düzgün olanı ne demek? Yani ne demek acaba doğru ilişki? Doğru ilişki var mıdır? Ya da mükemmel ilişki var mıdır? Mükemmel komşu, mükemmel eş, mükemmel evlat, mükemmel anne, mükemmel çalışan, mükemmel öğretmen. Hayır. Buradaki mükemmellik kavramı aslında sürdürülebilirlikle alakalı. Mükemmel bir ilişki yok, sürdürülebilir ilişki var. Ne demek sürdürülebilir ilişki? Orta noktada buluşulabilen ilişki. Yani karınızla, anneniz, babanızla, iş yerinde patronunuz, arkadaşlarınızla, hep sizin istediğiniz olmaz, hep onun istediği de olmaz. Kurallar belli elbette, hepimizin görevleri, ama bunun dışında kurduğumuz ilişkide herkes orta noktaya yaklaşacak, adım atacak, biri iki adım atacak, öteki bir adım atacak. Ama herkes gün sonunda adım atacak ve bir noktada buluşacak. İşte sürdürülebilir ilişki bu demek. Eğer siz arkadaşlarınızla buluştuğunuzda 3 kişi 4 kişi buluşuyorsunuz, bir şey konuşuluyor, siz de fikrinizi söylemek istiyorsunuz, hop konu değişiveriyor. Siz tam cümleye başlayacaksınız, karşı taraf diyelim ki sizinle konuşurken yanındakine dönmüş, başka bir şey konuşuyor. Araya diğeri girmiş, lafınız kesilmiş. Şimdi bu ilişki sürdürülebilir bir ilişki değil. Bu ilişki sizi
kısa vadede de uzun vadede de mutsuz eder. O zaman ne yapıyorsunuz? Bir önce sessiz kalmayı tercih ediyorsunuz. Bakıyorsunuz acaba sessizliğinizden bir anlam çıkartılacak mı? Ama eğer sizin sessizliğiniz onlar için bir problem ifade etmiyorsa, fikriniz alınmıyorsa, cümlelerinize tahammül yoksa, sesinizin duyulması istenmiyorsa, o zaman siz de kendinizi o gruptan, o arkadaş çevresinden çıkartıyorsunuz. Ki doğru olan da bu. Ne zaman sürdürülebilir oluyor bu ilişki? Bir defa bir hata oldu ama ertesi defa baktınız ki arkadaşlarınız bunu sürekli yapmıyor. Anlık bir şeydi ve geçti gitti. O zaman diyorsunuz ki tamam, ben arkadaşlarım için bir adım atabilirim. Bunu görmezden gelebilirim. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü defalarda da aynısı oluyorsa, işte o zaman bu sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Karı koca ilişkisinde, anne çocuk ilişkisinde, öğretmen öğrenci ilişkisinde, asansöre bindiğiniz insanlarla bile kısa süreli ilişkilerde aslında bu sürdürülebilirlik çok önemli. Eğer sürdüremiyorum diyorsanız o ilişkiyi, o zaman geri çekiliyorsunuz. İşin bir diğer tarafı, hepimizin bir sürü yüzü var. Şimdi ben ana kumanda masamıza bugün Ömer var. Ben Ömer'i çok seviyorum, çok iyi bir çocuk. Ömer'in yaptığı bir hatayı tölere edebilirim. Ama Ömer'in yerine Mehmet oturdu. Ben Mehmet'i sevmiyorum. Aynı hatayı Mehmet yaptığında, Mehmet bir daha böyle bir hata yapma diyebilirim. Ya da Mehmet'i farklı bir dille uyarıp Ömer'i daha tatlı bir dille uyarabilirim. Aslında aynı olaya karşı verdiğimiz tepkiler, olaya değil biraz da insana verdiğimiz tepkiler. Yani ben böyleyim, beni böyle kabul et cümlesi şu anlam ifade ediyor. Ben sana karşı böyleyim. Sen beni böyle kabul edeceksin kardeşim, benimle arkadaş olmak istiyorsan. Ama aynı durum başka bir arkadaşınızla söz konusu olduğunda onu affedebiliyorsunuz, onu görmezden gelebiliyorsunuz. Onun hatasına, onun söylediği söze, yaptığı şakaya gülüp geçebiliyorsunuz. Hayat böyle. Ben böyleyim, beni böyle kabul etsinler cümlesi kişiden kişiye değişen, üstelik de cümlenin sarf edildiği kişiye göre bile farklılık gösteren bir cümle.

Okulların açılmasıyla birlikte tatil yerleri yavaş yavaş boşalacak. Bu aslında bu yaz tatil yapmamış, parası cebinde ya da kredi kartında olan insanlara ekonomik tatil yapma fırsatı verecek. Sadece ekonomik değil, aynı zamanda sakin bir tatil de yapacaksınız. Hele de hafta içine denk gelirse. Çocuklar okuldalar, okullu çocuğu olan aileler evlerindeler, tatil biraz daha kafasını dinlemek isteyenlere kalacak tatil yerleri. Özellikle Eylül tatili bazı yerlerde emeklilere özel fırsatlar da sunuluyor. Tesisler boş kalmamak için bazı odalarını emeklilere ayırabiliyorlar. Belli bir yaşın üzerindekilere ayırabiliyorlar. Bu sezonu boş geçirmemek için yapılan bir şey. Aynı durum kış boyu bize Avrupa'dan gelecek olan turistler için de geçerli olacak. Tesisler boş kalmak, kapanmak yerine Avrupa'dan gelecek ve evinde belki de doğal gaz faturası fiyatına tatil yapacak olanlar için açık olacak. Hemen yavaş yavaş izninizi isteyeyim bu saat için. İkinci saatte çocuklarda dil bağını konuşacağız. Hangi durumlarda cerrahi müdahale gerekir onu değerlendireceğiz. Bir diğer konumuzsa katarakt ameliyatı olacak. Sadece katarakt değil aslında, gözlük kullanmayı ortadan kaldıran ve lensle müdahale edildiğinde görme kalitesini yükselten operasyonları konuşacağız. Dünyanın sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Emre Güler bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş merhabalar.
1: Bulduk. Teşekkür ederim. Merhabalar.
0: Emre Bey, bugün gözlük konuşacağız. Türkiye nüfusunun %20'si. Bu rakamı soracağım size sonra. %20'si kağıt üzerinde gözlük kullanan nüfus. Her etrafınızda gördüğünüz 5 kişiden biri gözlük kullanıyor. Ama gözlük kullanmaktan çok da hoşnut değiliz. Eğer o gözlük böyle numarasızsa, biraz entelektüel görmek istiyorsak iyi de, numaralıysa, takıyorsak, çıkartıyorsak, zaman zaman zorluk yaşıyorsak uyum sağlamakta, o zaman gözlükten kurtulmaya bakıyoruz.
1: Evet. Şimdi öncelikle bu %20 oran aslında ilginç bir oran. Bence genel Avrupa
0: 2020
1: ortalamasına
0: rakamıymış.
1: Göre de düşük bir oran. Tabii burada şu var, yani aslında gözlük ihtiyacı %20'den daha fazla. Yani %20 kullanım var ama tabii ki şu an hani veri olarak konuşmayacağım. Büyük ihtimalle bunun en az iki katı kişinin de gözlük takması gerektiği halde takmıyordur. Biraz önce bahsettiğiniz şeyler doğru. Biz mesela şu an en çok yaptığımız ameliyatların bir kısmını bu gözlük kurtulma ameliyatları oluşturuyor. Onlar da aynı şekilde geliyorlar. Yani gözlük iyi, hoş, tamam ama ben her gün, her sabah kalktığımda bunu artık takmaktan sıkıldım. Dünyaya sadece belli bir çerçeveden bakmaktan sıkıldım. Bir işim artık şöyle boyutu da oldu. Mesela son dönemlerde bunu da sık görüyoruz. Gözlük sürekli eskiyor. Sürekli gözlük alıyorum. Maliyetler çok arttı.
0: Doğru.
1: Mesela o da bir kriter.
0: Sadece ona bakmayın. Hiç kimse de tek bir gözlük yok. Yani çok yaşlıysanız, okumak için takıyorsanız belki tek bir gözlüğe ihtiyacınız var. Ama böyle biraz sosyal hayatın içindeyseniz bir sürü gözlüğünüz var aslında.
1: Bu söylediğiniz özellikle yakın gözlüğü olayında geçerli. Yakın gözlüğü kullanan kişi her bulunduğu, yaşadığı ortama bir tane yakın gözlüğü alıp koyuyor.
0: Bırakıyor.
1: Çünkü unutuyor. Hı-hı. Çok basit. Sürekli gözlüğü bir yerde unutuyorsunuz. Evi ayrı bir yere koyuyorsunuz. Ev içinde her odaya ayrı ayrı gözlüğü koyanlar var. Yakını görmek için.
0: Benim de annem öyle mesela. Her yerde bir gözlüğü var. Bakıyorsun, anne bu gözlüğün buradaymış. Anne bu gözlüğün buradaymış. Biz de gözlük topluyoruz. Ama haklı, çünkü sürekli elinin altında olsun istiyor takmak yerine. Dolayısıyla maliyeti...
1: Şimdi görme çok önemli. Hayatımıza devam etmek için görmemiz lazım. Hı-hı. Çok basit. Sizin çalışmanız için, bizim çalışmamız için, buraya gelmemiz için araba kullanırken görmemiz gerekiyor. Bu görme bir gözlüğe bağımlı olduğunda işte bir şeye bağımlı olmuş oluyorsunuz. Bağımlılık da insanı zamanla yoran bir şey.
0: Evet.
1: Tabii ki bundan bir noktaya geldiğinizde de kurtulmak istiyorsunuz. Bunlar gayet doğal. Şu var, bizim yaptığımız cerrahilerde bütün bu gözlükten sıkılan, nasıl ihtiyacı olan herkes gözlük takmıyorsa, gözlükten sıkılan herkes de

0: dediğimiz ışığı kıran gözlükler veriyorsun. Şimdi yavaş yavaş onların da oranı artmaya başladı. Ben kendi pratiğim için söyleyeyim. Ama genelde biz tedavi amaçlı gözlüğü ilk bahsettiğim grup için veriyoruz. Bunların hangisi gözlük takacak? Ya numarası yüksekse zaten bu konuşulmaya bile gerek yok.
1: Kaç tane yukarıyı söylüyorum?
0: 2,5 miyopun üstündeki bir insan gözlüksüz günlük hayatını çok zor idame ettirir. Aktif yaşıyorsa. Tabii ki evdeyse, dışarı çıkmıyorsa, araç kullanmıyorsa, ama aktif çalışan bir insan gözlüksüz o işi devam ettiremez.
1: Orada bile şundan bahsediyoruz aslında. Sabah gözünü açıyor, gözlüğü takıyor. Bu insanın hayatını devam ettirebilmesi için kalkıyor, elini yüzünü yıkıyor ve gözlüğünü takıyor. Hayat öyle başlıyor yani.
0: Şu an yani tam bir göz hekiminin kuracağı cümleyi siz kurmuş oldunuz. Cidden lazere karar veren kişiler, biz mesela lazer öncesi soruyoruz, sen niye lazer olmak istiyorsun diyoruz. Ya sabah kalktığımda ilk iş elim gözlüğüme gidiyor. Gözlük aramaktan sıkıldım. Onu takmadan da hayatıma ben başlayamıyorum. Evet. İşte bir şeye bağımlı olmak kötü. Tabii ki bunu takamayanlara ne yapıyoruz ayrı bir konu. Çünkü orada bir de kontak lensten bahsetmek lazım. Yani biz ilk tedavide tabii ki gözlüğü tercih ediyoruz, ama bir diğer şey de cidden yüksek numaralarda bu daha belirgin oluyor. Gözlük net gösteriyor ama belli bir çerçeveden net gösteriyor. Onun dışında kalan kısımları yine bulanık görüyorsunuz.
1: Şöyle bir etrafa bakayım deseniz.
0: Göremezsiniz. İkincisi, yüksek numaralarda netleştiriyor ama görüntünün boyutunu, özellikle miyop camlar için bunu söylüyoruz, küçültüyor. Mesela çocuklar geliyor 15-16 yaşında 7 numara 8 numara miyop olan. Ya ben net görüyorum diyor ama küçücük görüyorum diyor gördüğüm şeyi. Veya spor yapıyor. Bunu sadece çocuklar için demiyorum, bizim için de diyorum. Mesela en doğal şey halı sahada arkadaşlarıyla maç yapacak adam. Gözlükle yapamıyor, tehlikeli. Gözlüksüz bir şey yapamıyorsunuz. Göremiyor. İşte öyle durumlarda yani kişi gözlüğünü takamıyorsa, yani biz bu gözlükten kurtulma ameliyatını sadece bir estetik ameliyat gibi artık görmüyoruz. Yani bu gözlük görüntü olarak bana yakışmıyor, ben artık bundan sıkıldım diye gelen aslında çok az bir yüzde. Çoğu kişi şunun için geliyor: ben gözlüksüz göremiyorum. Ya bu gözlüğü de artık takmaktan bıktım. Gözümü de ağrıtıyor, burnumu ağrıtıyor. Ya bunu seven de var, onları ayrı koyuyorum.
1: Şaka mı, hakikaten nefes almayı bile zorlaştırıyor.
0: Zorlaşıyor.
1: Bir süre sonra bir ağırlık hissediyorsun.
0: Şimdi burada yanlış anlaşılmasın. Hani biz gözlüğü kötülüyor değiliz. Hala bizim temel aracımız gözlük. Bu kırma kusurlarını düzeltme olayında. Ama bu tür şikayetlerde azımsanmayacak ölçüde var.
1: Bir de sosyal hayatımız çok hızlandı. İş hayatı öyle. İş hayatında, günlük hayatta sizden beklentiler arttıkça görmenize yardımcı olacak bir araca ihtiyaç duymadan bunları yapmak ve yetişebilmek istiyorsunuz.
0: Kesinlikle.
1: 2,5 dediniz miyop için, 2,5 ve üzeri için.
0: Bu tabii ki tıbbi bir sınır değil ama bizim pratik hayatta gördüğümüz 2,5'un üstünde miyop olanlar gözlüksüz hayatını devam ettiremiyorlar. Onun altında olanlar yine arada bir takarak işini görüyor. Ama o numaraların üstüne çıkınca gözlük takmak zorundasınız. Yine yaşı 45'i geçmiş 2 numara ve üzerinde yakında bozukluğu olanlar da yakında gözlük takmadan, sadece okumuyor demeyelim, okumaktan ibaret de değil. Yemeğini de yaparken zorlanıyor, ütüsünü yaparken zorlanıyor. Telefon geliyor, mesaj okuması lazım, okuyamıyor, zorlanıyor. Evde vakit geçiriyor, kitap okumak istiyor, okuyamıyor. Yani
1: büyük problem o kitap okumaktan. Sözünüzü kestim, ben yakın görmekte zorlanmaya başladığımda doktora gittiğimde niye istiyorsun, gerek yok, seni zorlayacak bir şey yok dedi. Kitap okumayı, kitap okumama engel olduğu için istedim. Kitap okuyamıyorum. Kitap okuyamayınca da kendimi yetersiz hissediyorum. Sanki günlük yapmam gereken bir şey yapmamışım gibi hissediyorum. En büyük şikayetim kitap okuyamamak.
0: Şimdi bizde de şöyle oluyor. Mesela yakın bozulmaya başlıyor. Hastamız geliyor, işte ben yakını göremiyorum. Bakıyorum yani şu 35-40 santimden aslında gözlüksüz yine hala okuyabiliyor. Diyorum ki bak, ben gözlük veririm. Tabii ki hiç sorun değil ama bu sefer gözlüğe alışırsın. Gözlüksüz halinde o gördüğün şey bu sefer bulanıklaşmaya başlar. Yani gözlüğe bir kere başlayınca siz ona da bağımlı olmuş oluyorsunuz yakın gözlüğü için. O yüzden kabaca 35-40 santimden gören bir insana da gözlüğe alışma, 6 ay sonra görüşelim diyoruz. Geciktirmeye çalışıyoruz. Ama bunun istisnası şu, ben kendi pratiğim için yine söylüyorum. Ben ama kitap okuyorum. Benim kitap okuma alışkanlığım var. Zaten kitap okuma alışkanlığı olan insan çok yok. Onları da küstürmeyelim diye.
1: Veriyorsunuz.
0: Ben yani onu duyduğumda evet gözlüğü veriyorum. Sen oku, okumandan asla geri kalma diyoruz. Ama onun dışında günlük aktivitelerde 35-40 santimden hala yakını görebiliyorsa, evet biz bilerek gözlüğü geciktiriyoruz ki ona bağımlılığımız daha geç yaşlarda olsun. Yoksa verilebilir. Verilmesinde hiçbir engel yok.
1: 2,5 ve üzeri miyop 2-2,5. 45 yaş üzeri 2.
0: Presbiyop, evet. Artı gözlük ihtiyacı. Bunlar tabii ki şeydir, hani bir tıbbi sınır değil.
1: Sizin
0: bizim rutin pratik hayatımızda gördüm. Şimdi ben özellikle bu işlerin cerrahisinde yaptığım için

0: En çok bu numarası olan kişiler gözlük bağımlı. Gözlük bağımlılığı da ilk başta konuştuğumuz şey. Taktığınızda, sabah kalktığınızda ilk gözünüzü arıyorsanız siz gözlük bağımlısınızdır. Ama ben günümün %70'inde gözlük takmıyorum. Akşam araçta takıyorum. Ben zaten onlara lazer bile yapmıyorum. Arada gözünü tak, ne olacak? Bu grup gözlük bağımlı ve gözlük takamıyor. Gözlükten kurtulmak istiyor. En doğal hakkı da illa gözlük takacaksın diye ısrar etmemek gerekiyor. Ben kendim kusurum yok. Olsa takamam. Ben de takamam. Bu tamamen subjektif, kişisel bir şey. Peki bize bununla başvurduğunda ne diyoruz? İlk sorduğumuz şey şu. Bak, kontak lens diye bir şey var. İşte sabah takıyorsun, akşam yatarken çıkarıyorsun. Böyle bir şey kullanmak ister misin? Çoğu da bir deneyim diyor. Deniyorlar. Eğer onda uyum sağlayabiliyorsa, yani gözü lensi kabul ediyorsa, kuruluk, alerji şikayetleri çok olmuyorsa ve en önemlisi hijyene dikkat edebiliyorsa, onu kişi kendi tartıyor. Çocukları bir kenara koyarak diyorum. Lens kullanıyor. Ama hijyene dikkat edemiyorsa, şimdi tozlu ortamda çalışan var, sürekli gözünü ovuşturan var. Bu kişiler de lens kullanamaz. Kullanmamalı. Enfeksiyon kaptırmaması gerekiyor. İşte o zaman cerrahiler gündeme geliyor.
1: Peki gelelim uygulanan cerrahilere. Teknolojinin çok hızlı geliştiği bir alandan bahsediyoruz gözde. Ve hakikaten belki de başarının büyük bir kısmını da bu teknolojik gelişmelerle elde ediyoruz. Ne uygulanıyor bu hastalara? Hangi lazer türleriyle ya da hangi ameliyat türleriyle hastayı gözlükten kurtarıyorsunuz?
0: Kesinlikle teknoloji çok hızlı gelişiyor. Zaten bizim işimiz tamamen teknoloji bağımlı. Dahiliye doktoru stetoskop olsa her işini yapar. Benim cihazım olmadan dışarıdan bakıyorum. Hiçbir iş yapamıyorum. Şimdi lazer yöntemleri hızlıca bahsedecek olursak kabaca üçe ayrılıyor. Biz lazer kimi yapıyoruz? Önce onu söyleyeyim. Gözlük takamayan 20-40 yaş arası miyop astigmatı olan kitle bizim lazerdeki ilk hedef kitlemiz. Şimdi en çok tercih ettiğimiz yöntem demeyeyim, aslında hepsini tercih ediyoruz. Yüzey tedavileri, ilk çıkan lazer yöntemleri, PRK, NOTAŞ dediğimiz, bunları hala sık yapıyoruz. Kime yapıyoruz? Numara çok düşükse, kornea dediğimiz doku, tabaka ince ise ilk tercih ettiğimiz yöntemler bunlar. İkincisi lasik demiş olduğumuz yöntem. Burada bir flap kaldırıyorsunuz, bir zar kaldırıyorsunuz, lazer yapıp onun üstüne kapatıyorsunuz. Hızlı bir şekilde iyileşiyor, hemen günlük hayatınıza dönüyorsunuz.
1: Kendi lensini kapatıyorsunuz sadece.
0: Tabii korneadan bir soğan zarı gibi bir zar kaldırıp geri kalan dokuda düzeltmeyi lazerle yapıp onun üstüne kapatıyorsun. Bir de yeni çıkan bir yöntem var. Biz buna smile lazer diyoruz. Burada bir flap kaldırmıyorsunuz. O lazerle düzeltmiş olduğunuz dokunun kalınlığında bir dokuyu korneanın içinde cihaz kesiyor. Sizin numaranız kaçsa o kalınlıkta bir doku kesiyor. Biz o dokuyu dışarı çıkarıyoruz. Bu daha yeni bir yöntem. Yani 2011-2012'den sonra aktif yapılmaya başlanan, diğerlerine göre yeni nesil lazer olarak bahsettiğimiz bu. Peki artısı ne? Artısı şu, flap kaldırmadığınız için flaple ilişkili sorunları burada yaşamıyorsunuz. Bazen flap kırışıyor, altında reaksiyon oluyor, yeniden alıyoruz, yıkıyoruz. Bunlar güvensiz yöntemler demiyorum. Burada onun artısı var. İkincisi kuruluk risk daha az. Kuruluk şikayetleriniz daha az. Hani yeni çıkan yöntem, lazer yöntemini diye merak edenler için söyleyeyim. Tabii ki smile'dir. Yoksa bizim femtolasik, ailasik dediğimiz şey, notaş dediğim, bunlar aslında güncel, yani daha önce yapılan yöntemlerin modifikasyonları. Gerçek anlam güncel, hala güncel. Yani korneası ince bir sürü insan var. Hala onlara biz PRK notaç yapıyoruz. Veya işte hipermetrop, miks astigmat, astigmatı yüksek bir sürü insan var. Onlar da smile olmuyor. Onlara biz hala lasik yapıyoruz. Ama miyop ve düşük numarada bir astigmatı varsa, numarası da işte 2.5-3'ün üstündeyse, tabii ki smile'da artılar fazla.
1: Uygun hasta grubu için.
0: Uygun hasta için güzel bir yöntem.
1: Aslında uygun yöntem dediğimiz şey, hastaya uygun yöntem diye belki söylemek daha doğru.
0: Çok doğru.
1: Yöntem çok ama hangisi hastaya uygun, bunda herhalde iyi bir doktor karar veriyor.
0: Şimdi herkesin, her göz hekiminin uğraştığı bir alan var. Resmiyette bizim hani dahiliye branşlarında gibi endokrin, işte nefroloji gibi bir ayrımımız yok ama pratik hayatta var. Yani her göz hekiminin her ameliyatı yapması, hepsine hakim olması imkansız. Çünkü biraz önce bahsettik, gelişmeler o kadar hızlı ki. Kimisi lazerle uğraşıyor, kimisi şaşılık yapıyor, kimisi glokom yapıyor. Siz lazere karar verdiğinizde bu işle uğraşan birisini bulun. Bu cihazın olduğu bir hastaneye gidin ki herkes bildiği işte doğru bilgiyi veriyor. Göz hekimlerinin hepsi de bunu yapmıyor tabii.
1: Hastalar da araştırıyor diye düşünüyorum artık. Eskiden bir doktora gittiğinizde onun size ihtiyacınız olan tüm hizmetleri vermesini beklerdiniz, gözle ilgili söyleyelim. Ama şimdi onlar da kendi arkadaşları da hastanesindeki diğer doktorları önerebiliyor. Ya da siz gitmeden önce bununla ilgili bir araştırma yapıyorsunuz. Diyelim ki bugün misafirimiz Doktor Emre Güler hangi alanda uzmandır? Mutlaka bununla ilgili bir araştırma yaparak geliyorlar. Bu uygulamalarda, lazer uygulamalarında genel olarak iyileşme süreci nedir? Yine uygulamaya göre farklılık gösterir mi? Hasta neyi göze alarak bu ameliyat olmalı? Bunu da cesaret etmesi gerekir cümlenizden cesaret alarak soruyorum.
0: Ya şimdi buradaki cesaret lafı aslında tamamen insani bir cesaretten bahsediyorum. Tıbbi bir cesaretten değil. Yani miyopunuz var, gözlük takamıyorsunuz, lensten bıkmışsınız, cidden gidip cesaret edip o cihaza uzanmaya korkuyor insan. Bu da normaldir. Bu tamamen insani bir tepkidir. Benim bahsetmiş olduğum şey aslında buydu. Yani oradaki aslında insanlar ürküten şey o tıbbi araştırmalar falan değil. Hani bir MR'a girmek istemezsiniz gibi düşünün. Doktora gitmek istemezsiniz, yani korkarsınız. Gerek ne gerek var dersiniz, bulanık görür, devam edersiniz. O baştaki %20 oradan geliyor. Yoksa gözlük %50-60'a çıkar, ben söyleyeyim. Gerçekten herkes taksa. Şimdi süreç şöyle oluyor. PRK dediğimiz yöntem biraz geç iyileşiyor, yüzey tedavisi. Yani orada iyileşme 3 gün 4 gün gözünüz batıyor, sulanıyor, kızarıyor. Hani kaynak alan insanların gözü olur ya, onun gibi. Ama sonuçta ne oluyor? İyileşiyor. 3. gün 4. gün o şikayetleriniz bitiyor. Sonra da yavaş yavaş görmeniz artıyor. 2 hafta ile 1 ay arasında normal aynı yola çıkıyorsunuz. Hepsi bu arada aynı yola çıkıyor. Farklı yolla, ara yollardan gidiyorsunuz. Evet. Femtolasik dediğimiz yöntemde ertesi gün hemen hemen her şey bitmiş oluyor. Smile'da da ertesi gün bile değil, akşama bitmiş oluyor iş.
1: Her şey düzeliyor. Görme de hızlı bir şekilde...
0: Çok hızlı düzeliyor. Yani bu smile ve femtolasik hastaları zaten ertesi gün yüzünde o memnuniyet olunca insanın hafif bir tebessüm olur ya, onunla gelir. PRK olan da nereden oldum diye gelir ama... Beşinci gün ya en geç birinci hafta iyi ki olmuşum der.
1: Şimdi tabii görmeyi şöyle düşünmek lazım. Görmek çok büyük bir iletişim kanalı. Göremediğinizde her şey kapanmış gibi hissediyorsunuz. Belki duyuyorsunuz, diğer dokunuyorsunuz, hissediyorsunuz sıcağı, soğuğu, yumuşağı, serti, ama göremeyince anlamını kaybediyor hakikaten. Bizim çok görme engelli dinleyicimiz var. Zaman zaman böyle biraz da dertleşmek için arıyorlar ve diyorlar ki, mesela bir dinleyicimiz var, bana diyor ki ne olur göz doktoruna sık git. Ne olur gözünü kaybetme. Gözünü görme yeteneğine bir şey olmasın. Çünkü o kadar önemli bir şey ki görebilmek. Onunla iletişim kuruyorsunuz.
0: Tabii.
1: Hele de çocuklar için mesela bakıyorum. Öğrenme çağındaki çocuklar için göremediğinde hakikaten eğitim öğretimi olumsuz etkileniyor.
0: Kesinlikle, yani tabii Allah kimseye öyle bir ciddi görme kaybı vermesin. Bizim burada aslında konuştuğumuz popülasyonda bu arada şöyle kırma kusuru var ama en kötü gözlüğünü taktığında her şeyini görüyor. Bir de gözlüğü taksanız bile göremediğiniz hastalıklar var. Nedir? Mesela göz tansiyonu görmesinde harabiyet yapar. Göremezsiniz. İşte sarı noktanız olur, görme kaybınız olur. %5 görürsünüz.
1: Çok arıyorlar bizi. Sarı
0: çok fazla.
1: Hastası. Çok arttı mı Emre Bey?
0: Çok fazla. Niye arttı? Şimdi yaşam süresi arttı. Şimdi Alzheimer çok arttı değil mi? Hepimiz onu konuşuyoruz. Yaşlılar neredeyse hepimizin çevresinde illa bir tane örnek var. Niye? Çünkü insanların yaşam süresi arttıkça tamam yaşıyorsunuz ama dokularınız gittikçe dejenere oluyor. Dizde kireçleme arttı mı? Artar tabii. İnsanlar yaşadıkça katarak da arttı. Siz insanları ömrünü uzattıkça dokular daha çok dejenerasyon süreciyle karşılaşmış oluyorsunuz. Sarı nokta da dejenerasyona bağlıdır. Yani yaşa bağlı gözün arkasındaki bozulma o sarı nokta hastalığına yol açıyor. Ve çok arttı. Farkındaysanız hani bu gözlükte taksanız göremezsiniz dediğimiz ve çözümsüz olan hastalıkların hepsi gözün arkasıyla alakalı hastalıklar. Yani gözün arkasında görmeyi sağlayan özel sinir hücreleri var. Fotoreseptör diyoruz. İşte o sarı nokta dediğimiz yerde onlardan milyon tane var. Sizin görmenizi sağlayan o küçücük alan. Bir toplu iğnenin başı kadar değil. Ve görme siniriniz. Bunlar sinir hücrelerinden oluşuyor. Bunlarda hasar varsa nasıl felç hastalarını biz tedavi edemiyorsak... Bunların da tedavisi yok demeyeyim ama geri dönüşü yok. Mevcutu koruma üzerine çok tedavimiz var, geri dönüşümüz yok.
1: Sinir üzerindeki harabiyette en büyük problem o. Yani o olduğu yeri durdurabilmek, orada bırakabilmek bile bir başarı olur.
0: O da çok büyük başarı, iyi ki var. Ama erken yakalarsanız güzel, geç aşamada yakalanırsanız tabii ki kişi mevcutu koruyun çok güzel. O da bir nimet ama yani sizden geri. En azından biraz da artış istiyor. Biz zaten onu artırabildiysek tıp başka bir boyuta geçmiş olacak. Kök hücre dediğimiz şeyler henüz günlük hayatımızda. Şimdi günümüzde henüz daha gerçek anlamda kök hücre tedavisi yok. Kök hücre şu, sizin kolunuz yok. Ben size kök hücre veriyorum, o kök hücreleri yeniden kol oluşturuyor. Ben buna gerçek anlamda kök hücre tedavisi diyorum.
1: Yani kayıp organı dokuyu yerine getirmekten
0: dokuyu yerine koymak. Yani biz oraya fotoreseptör dediğimiz kök hücreleri vereceğiz. Size gözünüzün arkasında yeniden sarı nokta görme siniri yapacağız. Bu bir gerçek kök hücre tedavisidir ve henüz tıpta böyle bir şey yok. Bu zaten olması demek. İnsanlığın yani çağ atlaması demek. Yani, başka bir başka boyuta bir gitmek demek. Şu an kök hücre tedavisi diye ortada konuşulan ve meşhur olan şey aslında şu. O yani konuyu açtı ama PRP dediğimiz bir şey var. Hı hı. Yani kişinin plazmasını alıyorsunuz, onu işliyorsunuz. Orada bir sürü kök hücre var. Ama bunlar genel kök hücreler. Hı hı. Bunları bir dokuya veriyorsunuz. Ama burada yapmış olduğunuz şey bizim o klasik anlamda işte tıpta kök hücre tedavisi gelecek, bunu tedavi edeceğiz dediğimiz şey değil.
1: Bu bir ilik hali oluşuyor herhalde.
0: Ya ben bana soranlara şunu diyorum. Ben hani retina kök hücre tedavisiyle uğraşan birisi değilim. Bunda uğraşan kişiler de var. Yani bunu bizi dinleyen hastalarımız bizden iyi biliyor. Hı hı. Çok beklentiniz olmasın. Sonra hayal kırıklığı yaşamayın. Hani %1, %5, %10 olur mu? Mantığıyla bu işe başlayın. Olmazsa çok üzülmeyeceksiniz. Ve ikinci olmazsa olmaz şey. Maddi olarak kendinizi çok yıpratmayacaksınız. Çünkü bu insan çaresiz kalınca her şey peşine gider. Bu kriterlere uyma şartıyla diyorum. Ben bu işlere negatif değilim diyorum. Kendim bu işle uğraşmayan bir göz hekimi olarak. Ama bu iki kritere dikkat etsinler. Çünkü ortada gerçek bir kök hücre tedavisi yok.
1: İyi de araştırmaya ve güvenilir doktor önerisi de ihtiyacımız
0: var. İşte orada da şu var. Şimdi biraz önce yine bahsettiğiniz olay. Şimdi özellikle bizim biraz önce bahsettiğimiz lazer hastaları bunlar aktif. Akşama kadar internetin başındaki insanlar. Evet. Ve şu an en meşhur doktor, arama motoru ismi vermeyeyim. Google doktoru.
1: Doktor Google.
0: Ve bir diğeri de şimdi bunlar hep reklama giriyor mu yanlış anlaşılma. Artık genel kullandığımız şeyler Instagram'a giriyor. Evet. Orada bakıyor. Şimdi ben Instagram'ı kullanmıyorum. Kendi adıma söyleyeyim. Şimdi bunun sağlıklı bilgisi şudur. Bilindik güzel bir hastaneye gidersiniz. Hekimle konuşursunuz. Zaten her şey açığa çıkar.
1: Zaten ilk muayeneden sonradır mutlaka. Siz araştırsanız da gittiğinizde doktor size bir şey söylediğinde mutlaka önce bir muayene
0: yapmak isteyecek. Ama özellikle o lazer mesela düşünen hastalarımız. Instagram'da benim böyle hastalarım var. Lazer yapıyorum mesela. Bana en son giderken şimdi hastayla da belli bir samimiyet oluşuyor. Ya diyor ben Instagram'a bakıyorum bir şey yok. Ben size gelmem diyor. Şu böyle. Ya tamam da yani bu hayatın akışı itiraz etmiyorum. Evet yapılabilir. Oraya doğru bilgileri koymaya da karşı değilim. O benim tembelliğimden olabilir. İtirazım yok. Ama sadece internette okuduğunuz şeylere bakmayın. Gidin doktorla görüşün. Mesela akıllı lens insanlar şey zannediyor. Biz ameliyat yapmadan göze bir şey koyuyoruz. O bir katarakt ameliyatı halbuki. Onun da bir sürü kendi içinde
1: tabii resimleri var. Tabii onun içindeki lenslerden bir tanesi o. Aslında biz burada son cümle olarak galiba doğru yolu da gösterdik. Ne kadar araştırırlarsa araştırsınlar. Eğer gözlüklerinden kurtulmak istiyorlarsa mutlaka bir doktor görüşü alsınlar. Kendi gözlerine, göz yapılarına uygun yöntemin ne olduğunu öğrensinler. Ondan sonra karar versinler ve süreci mutlaka sorsunlar.
0: Kesinlikle. Çünkü bu bir gerçeği uzatmış oluyorum kusura bakmayın ama bu yapılan işlemlerin geri dönüşü yok.
1: Bu yaptığımız yani gözdeki uygulamaların da mı geri dönüşü
0: yok? Geri dönüşü yok. Akıllı lensin de geri dönüşü yok. Sizin merceğinizi aldık. Yeniden sizin merceğinizi koyamıyoruz. Sizin korneanızı düzelttik. Ben memnun kalmadım. Eski kornea şeklimi getirin dediğinizde
1: Yapacak bir şey yok. O yüzden bu yola çıkmadan önce biraz medeni cesaret kısmına tekrar değinmiş olduk. Yola çıkmadan önce mutlaka iyi araştırsınlar ve doğru karar verdiklerinden emin olsunlar. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Türkiye Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Emre Güler bizimleydi. Dünyanın Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili Nicdar Türkan sayesinden çocuk cerrahisi uzman operatör doktor Cem Kara ile birlikteyiz. Bugün dil bağı, dudak bağı konuşacağız. Çocuklar açısından bakıldığında özellikle doğduğu andan itibaren fark edilen, fark edilmediğinde beslenme ile ilgili ciddi problemlerin ortaya çıkmasına yol açan bir hastalıktan da konuşacağız. Cem merhaba.
1: Merhaba, nasılsın?
0: Teşekkürler, sen nasılsın?
1: İyidir, sağ ol. Teşekkür ederim, hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Cem, bugün dil bağı konuşacağız. Bir kere tabii tanımlamak lazım herhalde dil bağını. Bir de tabii belki sen çocukları, bebekleri doğduktan sonra görüyorsun ama acaba anne karnındayken de belli oluyor mu? Yani anneler, babalar dil bağına hazırlıklı olarak mı çocuklarını kucağına alıyorlar?
1: Hülya, hayır. Dil bağı doğduktan sonra, hatta bazen doğduktan sonra bile hemen fark edilmeyen bir şey. Şöyle ki, dilin altındaki, dili hareket ettirmemize de yardım eden bir incecik bağdan bahsediyoruz. Bir lif gibi bir şey. Dilin hareketlerini sağlıyor bir yerde aslında. Ancak çok ileride olduğunda, dilin ucuna kadar geldiğinde zaten gözle görülür. Dilin de bir çatallanması dikkat çekiyor.
0: Çeker mi o dil bağı?
1: Evet, çok da bariz bir şekilde çeker. Özellikle bebek ağlarken çok belirgin olur. Dilini dışarıya çıkartamaz ve dil adeta bir kelebeğin yaprakları gibi iki parçaya doğru ayrıldığı görülür. Bu en ileri şekli. Ama
0: çatal dil gibi.
1: Çatal,
0: değil mi?
1: Aynen, lafta doğru Hülya, çatal dil gibi. Ama bu eğer parsiyelse, yani yarımsa, o zaman sadece dilin altında, yani orta bölgesinden tutan ama tabii ki yine dilin hareketlerini engelleyecek ya da örneğin bebeklerde memeyi tutmayı engelleyecek bir hale gelebilir. Buna da parsiyel, yarım dil bağı diyoruz. Bunların ikisi de cerrahi sınıftadır aslında.
0: Her ikisine de cerrahi müdahaleyle çocuğu rahatlatıyoruz.
1: Evet, öyle yapmak lazım.
0: Peki anne baba bunu hemen fark edebiliyor mu? Biraz önce dedin ki çok ileri bir noktadaysa eğer dilin ucu çatallaşabilir ve zaten görülür. Ama onun dışında hangi belirtiler bizi ya da hangi annenin yapacağı hangi küçük muayene ya da dikkat onu çocuk cerrahına getirmeli?
1: Valla ilk başta bebeğin doğduğunda ailelerin, yani annenin ilk fark ettiği ve annenin ilk rahatsız olduğu şey memenin tutulamaması. Emzirirken memeyi tutturamadığında, o zaman işte meme ucunda problem var ya da bazı şeyler kullanmalıyız dendiğinde aslında dönüp bebeğe bakmak lazım. Dil bağı yapılıp da bu işi tamamen artık emmesi normale döndü olabilir. Ama öyle hastalar, öyle durumlar oluyor ki Hülya, adeta bir ay, bir buçuk ay sonra bebek kilo alamıyor diye gelip dil bağı meselesi ortaya konmuş olan bebeklerde görüyorum ben.
0: Peki ilk muayenede bebek dünyaya geldiğinde çocuk doktorları da muayene ediyor. Orada bir dikkat gerekiyor mu? Bunun için özel bir dikkat?
1: Kesinlikle gerekiyor. Mutlaka çocuk doktorunun buna dikkat edip dil bağı var ya da yok demesi lazım ki bu emme problemi çıkmadan onun çözümü alınabilsin.
0: Çünkü büyük bir oranda artık bebekler hastanede dünyaya geliyor. İşte ebesi, hemşiresi, doktoru birkaç kontrolden sonra ya da birkaç gün sonra hemen ilk kontrolde tekrar hastaneye çağrılıyor. Yani orada da sanki buna bir dikkat etmek ya da işte ememiyor, acaba dil bağı mı var sorusunu gündeme mi getirmek lazım?
1: Kesinlikle. Peki buradan ben sana o zaman süreci daha ileriye götüreyim. Örneğin 4 yaşına gelmiş bir çocuk, konuşma problemi var ve konuşma terapistine gidiyor. Konuşma terapisti diyor ki bunun dil bağı var.
0: 4 yaşına kadar hiç görülmemiş, hiç fark edilmemiş.
1: Evet, görülmemiş, fark edilmemiş değil. Aslında çok net ortada da kimsenin dikkatini çekmemiş diyelim.
0: Peki 4 yaşına kadar hiç beslenme geriliği vesaire bir şey ortaya çıkmamış mı?
1: Eğer parsiyel dil bağıysa, o bahsettiğimiz yarım dil bağıysa, evet, o zaman emmeyle ilgili ya da büyümeyle ilgili bir şey yaşamamış. Ancak belki şimdi mutlaka geleceksin o konuya. Ancak konuşmayla ilgili bir problem ortaya çıktığında bu fizik muayeneyle anlaşılmış diyelim.
0: Burada annenin babanın da belki hani normali bilmesinde fayda var. Biz yarımsa özellikle kaçırabiliyoruz demek ki gözden.
1: Şimdi burada da ilginç bir şey söyleyeyim o zaman sana. Şimdi dil bağı olduğunda çocuklarda konuşmayla ilgili problem yaratır mı sorusunun cevabı net değil. Şöyle net değil. Bununla ilgili yapılan araştırmalarda ya da bu işe çok kafa yoranlarda, ki Almanlar çok uğraştılar bir dönem, dil bağının aslında konuşmayı etkilemeyeceği veyahut da etkileyip etkilemeyeceği konusunda %50 ortada kaldılar. Sebebi şu: aslında biz herhangi bir kelimeyi söylerken dilimiz hep ağzımızın içinde. O nedenle aslında yarım dil bağlarının konuşmayı etkileyip etkilemeyeceği bilinmiyor. Ama bazı kelimeler, bazı harflerde, R'lerde, S'lerde, T'lerde baskıya sebep olabileceği düşünülüyor. Şimdi böyle olduğunda da eğer yarım bir dil bahisse bu gözden kaçabilir. Gözden kaçtığında ama yine de konuşma sorunu, kendini ifade etme sorunu yaşayan 5 yaşında bir çocuk konuşma terapistine gittiğinde tabii ilk buraya bakıyorlar.
0: Şimdi o zaman belki müdahalenin doğru zamanı ya da belli bir zamanı geçtiyse müdahale edilip edilmeyeceğini bile konuşmak gerekecek. O zaman bir cerrah olarak dil bağı ile ilgili bir çocuk sana geldiğinde, bir bebek ya da doğumdan hemen sonraki muayenede sen bunu fark ettiğinde nasıl bir prosedür izleniyor?
1: Eğer dil bağı, hatta bugün gördüğüm hastadan bahsedeyim sana. Eğer dil bağı yarım ise, yani evet var ama emme güçlüğü yapmıyor ise, o zaman bir yaş civarını bekliyorum. Tamamen ağız yapısı gelişsin, dil yapısı gelişsin. Biz de bunu sakin bir kafayla halledelim diye. Ancak eğer bebekken gördüm ve emme güçlüğü yaşıyor diyorsa aile, o zaman hemen gördükten sonra müdahale ediyorum. Örneğin bu sabah gördüğüm hasta sünnet doluydu.